0: diğer unsurların da tutarlılık içinde olması ve maddi delillerin gerçekten suç isnadına yönelik bir sayfa aralaması gerekir demiştik. Şu anda da biraz böyle gibi.
1: Yani şu evre şu anda gördüm, duydum, hani duymuştum, görmüştüm gibi algılar oluşturulmaya çalışılan bir dönem değil. Bu dönem şu anda mahkemede HTS'den tutun da MASAK raporlarına, tapu kayıtlarından tutun da belediyede alınan kararlara kadar hepsinin bilginin belgeye dönüştüğü safhadan bahsediyoruz.
0: Adım adım oraya doğru evriliyor. Tabii savcılık bir iddianame ortaya koydu. Bu saatten sonra karar Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimlerinin. Hı hı. Burada da iki tane temel mekanizma var. Bir tarafta bir iddia ve o iddiasını ortaya koyan çeşitli tanıklar var, beyanlar var, sanıklar var, şüphelilerin yorumları var. Diğer tarafta ise güçlü bir savunma olması beklenir. Ama bu defa bu savunmanın sadece bu cümleler siyasi, bu dava siyasi şeklinde sınırlı kalmaması beklenir. Bir iddiayı çürütmek durumundasınız. Çünkü maddi bulgular her geçen gün güç kazanıyor. Her tanık ifadesinde, her sanık ifadesinde, etkin pişmanlıktan faydalanma gayretinde olan kişilerin yorumlarının çapraz şekilde birbiriyle uyumlu olup olmadığı ile ilgili. Mesela ilgili kişiler 7 defa şahitlikte bulunmuş, ifade vermiş. İsterse 17 defa versin. Problem şu, 7 defasında tutarsızsa dersiniz ki bak etkin pişmanlıktan faydalanma, tutarsız. Ama sanki tutarlılık her geçen gün güç kazanıyor gibi duruyor.
1: Rakamlara artık o kadar alıştık ki Bülent Erandaç. Hani kolay telaffuz ediyoruz ama bunları açıklaması da zor. Yani sanıkların da bunları açıklaması zor. Bu hafriyat işinde sadece Ertan Yıldız'ın bahsetmiş olduğu rakam, dudak uçuklatan cinsten denir ya, 800 milyon dolarlık bir gelir diyor. Eğer bir şeyler olmasaydı 400 milyon doları İstaç'a kalacaktı ve belediye bundan mahrum bırakıldı.
2: Şimdi Tahir İnan, olay o kadar önemli ki nereden nereye geldik? Siyasız dediler, savunacak dediler, muhteşem çıkacak dediler. Kademe kademe inananlar azalmıştı. Ekrem İmamoğlu davalar başladı 19 Mart'tan sonra. O kadar çok düşüş başladı ki zaten kıvranmaya başladı Özgür Özel ve arkadaşları. Şimdi yüzlerine karşı bizzat söylüyorlar. Hepsini bıraktık iddianamenin. Sadece Ertan Yıldız'ın anlattıklarını, Adem Soytekin'in anlattıklarını aldığımız zaman bir sistem. Sisteme de zaten Ertan Yıldız anlattı. Bir sistem. Yani bir suç örgütünün sistemi burada. Havuz. Ne havuzmuş, ne rakamlarmış bunlar. Burada iki tane önemli nokta var. Bir tanesi para kuleleri, ikincisi de doğrudan doğruya Ertan Yıldız'la beraber başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi. Beylikdüzü'nden de başladı. Bakın Beylikdüzü, hep Beylikdüzü inşaat şirketleri, Beylikdüzü'de Fatih Keleş. İki tane adam çok önemli. Bir tanesi Emrah Bağdatlı, kaçırdılar olaydan çok kısa süre önce. İkincisi de Mahmut Gül İsmailoğlu. Özel uçağıyla kaçtı.
1: Gül İbrahimoğlu.
2: Tabii İbrahimoğlu. Bu iki isim o kadar önemli ki haber de almışlar. Yani bu operasyonun olacağını, bu iki ismi, en önemli iki isim. Ertan Yıldız bu asrın yolsuzluğunun en önemli dönüm noktası, kilit adamı. Yüzüne karşı söylüyor. Ya bunları benim yüzüme karşı söylese ben orada suratıma bakayım, kafamı kaldıramam oradan. Ya hiç tek ses yok, hareket yok.
1: Ya da gider dava açarsınız değil mi Ertan Yıldız
0: dava
1: hakkında?
0: Açarsın. Bunlar doğru değil dersin, tazminat davası açarsın. Tabii.
1: İftiradan da suçluluğunda bulunur.
2: Tabii. Savcılık çok güzel çalışmış, iddianameyi hazırlamış. Mahkemede iddianameden gelen olayları inceliyor, siyasi değil. Belgeler varsa belgeler üzerinden gidiliyor. Göreceksiniz cezalarda belgeler üzerinden. Nasıl Aziz İhsan Aktaş olayında da belgeler üzerinden gidiyor. Siyaset dediler, yalan dediler, doğru değil dediler. Hepsi boş. Neden? Savunamayacak durumdalar. Savunamayacak insanlar bir taktik yapıyorlar. Saldırıya geçeceksin. Suçlayacaksın. Devleti suçlayacaksın. Hakimleri suçlayacaksın. Ama şu anda boynu bük.

0: Küçük, o beklediklerini de bulamadılar. Benim konuştuğum isimler var. Ya hiç beklemiyorduk böyle. Çıkış bir şeyler yapacak, hareket edecek diye. Hatta bir milletvekili, CHP'nin milletvekili yeter artık dedi. Önemli bir olay bu, iki gün önce yaptığı açıklamayı. Bunu aldık dedi. Doğru bunlar dedi. Vatandaş da inanıyor. Rakamlara bakın, göreceksiniz. Yeni anketler yapılacak. Anketlerde o kadar çok düşecek ki, siyasi değil. Gerçekten bir yolsuzluk, gerçekten bir havuz, gerçekten CHP'nin parayla ele geçirilmesi, CHP'nin ele geçirilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı'nın üzerinde oynanan oyunlar.
1: Ertan Yıldız ifadesinde, yani bugün sanık kürsüsündeydi. Mesela benzer şeyler söyledi. Ta 2019 yılında İmamoğlu'nun kendisine görev teklif ederken, bu iş işte Cumhurbaşkanlığı'na kadar gidecek, işte bakanlık evet. Telkinleri vesaire var. Şu konuda Gül İbrahimoğlu ile ilgili konu, Ertan Yıldız diyor ki ya belediyenin zararına olan, belediye şirketinin zarar edeceği bir iş geldi, biz reddettik diyor. Sonrasında diyor, biz reddedince başkanın odasında, İmamoğlu'nun odasında işte toplantıya çağırdılar. Gül İbrahimoğlu da oradaydı. Ya ben dedim ki hayır, bu böyle böyle, hani bu zarar ettirir, o yüzden onaylamadık. İmamoğlu orada diyor ki hayır diyor, Gül İbrahimoğlu ne diyorsa olacak.
2: Kamu zararını göze alıyor.
1: Açık yani. Açık bunu Ertan Yıldız dile getiriyor.
2: Bir ifade edeyim mi?
1: Buyurun.
2: Siz Zafer Bey getireceksiniz biliyorum. Şimdi 69. duruşma. Hı hı. 400'den fazla sanık var, 53'ü tutuklu. Bu saatten sonra tek tek maddi bulgular dahilinde hangi suç unsurlarının oluştuğuna dair kanıtları ortaya koymak kadar bunun belirttiğiniz gibi bir sistematik içinde olup olmadığına bakmak gerekir. 2019 yerel seçimleri. Oradan başlayan bir silsile, gerçekten uzun vadeli hedefler dahilinde bir suç yapılanmasına evrildi mi? Arada hiyerarşik bağ var mı? Emir komuta zincirine uyum sağlanıyor mu? Emir veriyor, ona uyacaksınız diyor, onlar kabul ediyor şeklinde bir ast üst ilişkisi var mı? Parasal bir durum var mı? Kamu zararı uğratılmış mı? Çıkar var mı? Rüşvet, yoz topladığınız zaman bir örgüt şemasını doğrulayacak illiyet bağı var mı? Yok mu? Ha, bunlar münferit suç olabilir mi? Olabilir. 50 tane münferit suç. Ama bunlar münferit değil de topyekün örgütlü bir suçsa, o zaman Türk Ceza Kanunu madde 200-221 devreye giriyor ve bir anda örgütün olası lideri aşağı tarafta işlenen tüm suçların tamamından yargılanmaya başlıyor.
1: Şimdi bu soruşturmanın en kilit isimlerinden birisiydi Ertan Yıldız ve ifadesinde de çok güzel şemaları çizdi. Yani organizasyon yapısında bizzat anlattı. Şimdi dün, geçtiğimiz gün Aziz İhsan Aktaş mesela vardı. O da anlattı bu sistemin ne olduğunu, nasıl paralar toplandığını, hangi gerekçelerle paraların istendiğini vesaire. Ama dedik ya bu tatil öncesindeki, yani ilk duruşma sürecinde İmamoğlu bambaşka bir İmamoğlu vardı. Bugün şaşkınlıklar içerisinde bir İmamoğlu var. Zafer Şahin, bu çaresizlikten kaynaklanan bir süreç mi ya da bir vaka mı, yoksa bu da bir strateji mi onların izlediği?
3: Tahir, aslında hani güzel bir söz var, diyor ki kişi hayatı yaşadığı gibi algılarmış. İmamoğlu da öyleydi, yani o belediye başkanlığı süresince geçirdiği zaman, kurduğu ilişki ağı, yakın çevresindekilerin ona işte sözde geleceğin cumhurbaşkanıymış gibi yaklaşması, kendisini dokunulmaz hissediyordu. Sürecin başında da biliyorsun, yargı devreye girdiğinde, ilk alındığında, sonrasında cezaevinden yaptığı açık açıklamalar, verdiği beyanatlar hep şuydu, yani o herkesin üzerinde, o Türkiye'de herkesin üzerinde, ona kimse hiçbir şey yapamaz, o psikolojideydi. Ama iddianame ortaya çıktıktan sonra takke düştü, kel göründü derler ya, tam olarak öyle oldu. Yani iddianamede her şey o kadar somut, o kadar delilli bir şekilde ortaya konmuştu ki herkes tam da bu süreci bekliyordu. Ya bu itirafçılarla, sanıklarla İmamoğlu yüzleştiğinde neyin ne olduğu görülecek deniliyordu. Hakikaten de öyle oldu. Bak şimdi Ertan Yıldız diyoruz. Ertan Yıldız kim? Kendi ifadesiyle 4,5 milyar dolarlık belediye iştiraklerini 5 yıl yöneten adam. Ne diyorlar? Kralın eli diyorlar değil mi ona? Hı hı. Şimdi bak, senin yanında 5 yıl belediyeyi yöneten adam senin ne yaptığını tek tek belgesiyle, bilgisiyle ortaya koyuyor. Sadece o mu? Bakıyorsun, ben şimdi açtım, iki tane müteahhitle konuşmaları var. Şimdi müteahhit diyor ki, ya diyor sen benden diyor villa istedin diyor. Cevap, Allah seni ıslah etsin, haşa, Allah da seni ıslah edemez diyor. Sen diyor işte aşağılık bir adamsın diyor. O ona diyor ki asıl aşağılık sensin, senin bu lafların herkese söker, bana sökmez diyor. Hani bu adam İmamoğlu tırnak içerisinde hakkındaki bütün iddiaları çürütecekti. Biri geliyor villa istedin diyor, öbürü geliyor 500 bin istedin diyor. Cevaplar hep Allah seni ıslah etsin, aşağılık, yalancı, şucu bucu. Hani kardeşim sen bunları çürütecektin, bunları çürütecek belgelerin vardı. Bak daha enteresanı şu, Ertan Yıldız kim? Baş danışmanı, belediyeyi fiilen yöneten adam. Ya bu senin hakkında iddiaları ortaya atıyor. Sadece o mu? Bak bu 76 tane itirafçı var bu dosyada. Etkin pişmanlıktan faydalananlar var. Bu 76'nın rakam 24 diye hatırlıyorum ama hadi 20'nin üzerinde diyelim. 20'nin üzerinde olanı aynı zamanda CHP üyesiydi. CHP ayrılmadan önce. Ve ilginçtir, bu adamlar İmamoğlu'nu ihbar ettikleri halde o günkü CHP yönetimi bu kişilerle ilgili bir disiplin süreci başlatmadı. Tıpkı Aziz İhsan Aktaş'ın 1 milyon dolar rüşvet verdiğini söylediği milletvekilleri hakkında herhangi bir disiplin soruşturması başlatmadıkları gibi.
1: Aziz İhsan Aktaş'ı da tanımıyorum diye. Şimdi yeni bir savunmaya geçildi.
3: Söyleyen Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusuna dahi bulunmadı. Şimdi burada da aynı şeyi yaşıyoruz.
1: Tanımıyorum yani diyor. Aziz İhsan Aktaş'ı
3: soruşturmuş ki hem tanımıyorum diyor. Bu iddiaları getirenleri partiden ihraç etmiyorlar. Haklarında suç duyurusunda bulunmuyorlar. Onun yerine cevap olarak Allah seni ıslah etsin, yalancı şu bu diyerekten durumu idare etmeye çalışıyorlar.
1: Avukatların sorularına da böyle dikkat çektim. Zaten İmamoğlu mesela bunlarda hiç ortaya çıkmıyor. Yine Cemal Üneş ya da diğer bazı işte o müteahhitlerle villa alışverişi yapılan isimlere itirazları var. İtiraz derken ben mi senden istemiştim, 500 milyon mu istedim gibi ifadeler varken bu kilit isimlerde İmamoğlu'nun hiç böyle söze girmediğini ya da itiraz etmediğini, o celallenmediğini görüyoruz. Avukatları mesela Aziz İhsan Aktaş'a avukatları soru sormuş. Ama sorulan sorular da böyle çok sert sorular da değil ya da
2: güçlü bir çürütebilecek temeli çürütme oturmamış vaziyette savunma.
1: Mesela şöyle bir soru vardı Aziz İhsan Aktaş'a, ya işte şu kadar para 10 kilogram eder. Siz 10 kilogramı nasıl taşırsınız? Sağlığınız buna el veriyor mu? Bana diyor ki 50 kiloyu da taşırım diyorum. Gayet sağlığım yerinde.
2: Savunma, iddia makamın ortaya koymuş olduğu tezleri çürütmenin tek vasıtası bu saatten sonra. Ekrem Bey'in söylemlerindeki, Zafer Bey'in belirttiği gibi, yani Allah ıslah etsin vesaire şeklinde cümlelerin bir kıymet harbiyesi yok. Burada avukatlardan çok güçlü bir savunma beklenir. Çürütecek savunmalar beklenir. Yani 10 kiloyu sen tek başına taşıyamazsın. İyi bir savunma değil. Bunu tamamen yargılama süreci itibariyle söylüyorum. Bununla beraber şunları konuşmak lazım. Mesela Hasan İmamoğlu'nun babası Ekrem Bey'in 4 tane daire talebinin bu dosyayla ne ilgisi var? Suç ve cezalar şahsidir. Şahsilik ilkesi gereğince Ekrem Bey'e böyle bir hadisele pozisyon verdirilemez. Mesela bu çok daha makul bir savunma. Ha, açığa çıkarılabilir. Türk Ceza Kanunu hem burada 250. maddesini görüyorsunuz irtikap, hem 252'yi görüyorsunuz rüşvet. Ne fark var? Çok basit. Böyle bir projenin geçme ihtimali bu yokken.
3: Hayır Levent, özür dilerim.
2: Estağfurullah abi.
3: Şu Hasan İmamoğlu demişken bir hatırlatma yapayım. Bugün mesela elden teslim edildiği söylenen 1 milyon euro soruyor. 1 milyon euroyu soruyor savcı İmamoğlu'nun babasına. Onun kaynağı açıklanamayınca hakkında suç duyurusunda bulunuluyor Hasan İmamoğlu'nda. Bakın şimdi kaynağı açıklanamayan para 1 milyon euro. Bakın bu ayrıntılardan sadece bir tanesi. Şimdi şunu da söyleyip bırakayım. Levent Hocam onu belki detaylandırır. Hukuk tarihinde, dünya tarihinde böyle iz bırakan savunmalar vardır. İşte Gandhi'nin savunması, Sokrates'in savunması, işte hatta Mandela'nın, işte

0: Yaklaşık 4,5 milyar dolarlık sermayesi olan İBB iştiraklerini yönetmiş. 2014 kendisinin ifadesinden dile getiriyorum. 2014 seçimlerinden bu yana da İmamoğlu'yla tanışıklığı olan bir isim. Onu da geçtik. Başkanın 3 danışmanından birisi bu arada. Onu da geçelim. Adem Soytekin diye mesela bir isim vardı. O da etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Tüm bu ifadelerin pek çoğunda ismi geçen adam Adem Soytekin. O da bir müteahhit ve onun itirafları da önemliydi. Pek çok bu sistemi, bilgiyi de o veriyordu. Öyle, yani öyle. Alan aldım diyor, veren verdim diyor. İşte belgesi, işte görüntüsü, işte makbuzu diyor.
1: Fatih Keleş. Keleş'e vermişler.
0: Şimdi açık ama söylüyorum. Hala bunlar yok sayılıyor. Şimdi yokmuş gibi.
2: Bir hukukçu için böyle davalar çok önemli bir kıymet arz eder. Heyecanlanırsınız. İddianame çok güçlü. Savunmanın da çok güçlü olmasını beklersiniz ki oradan ders çıkarırsınız, notlar tutarsınız, feyiz alırsınız, vay canına dersiniz. Demek dosyayı böyle araştırmışlar. Değişik bir bakış açısı, özellikle genç avukat arkadaşlarımız için.
0: İşleri zor o zaman.
2: Çok zor. Çünkü şu ana kadar arzu edilen savunma çıkmadı. Savunma ne zaman gerçekten güç kazanır? O etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ya da gizli tanıkların söyledikleri hep boşa çıkar. O bir cümle söyler, yalanlanır. Maddi gerçeği ortaya koyamazsınız. Delillendiremezsiniz. Bulguyu veremezsiniz ama 15 kişi ayrı ayrı ifadelerinde tutarlılık arz edecek bir yapıyı ortaya koyduklarında ne dersiniz? Dinlersiniz. 10 kiloyu tek başına taşıyamazsın dersiniz. Bunlar kafi değil.
0: Gerçi bir de şöyle bir durum da var. Yani ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim diyen bir insanı mahkeme heyeti karşısında, mahkeme başkanı karşısında insan savunmakta da zorlanmaz mı Levent Hocam? Bir hukukçu olarak yani ister sanık müdafiye olun, ister tanık müdafiye, hani ne olursa olalım. Şimdi bir adam var, diyor ki ben mahkemenizi tanımıyorum. Muhatap almıyorum bu soruları.
1: Evet. İlk anda zaten hep mahkeme heyetine saldırdılar. Toplantıları ara verilmesini sağladılar. Zaman kazanmaya yönelik. Hakime saldırdılar. Yargılama yapılmıyor diye orada devamlı karşılıklı yargılayacak
0: doğum günü
1: ya.
0: Kutlamadılar diye de gayet tepki tabii göstermişler.
1: Bütün o.
0: İmamoğlu'nun.
1: Ve hocama bir şey söyleyeceğim. Bir ayrıntı var ki Türk tarihinde böyle bir ayrıntı olmaz. Ertan Yıldız diyor ki hakim bey anlatıyor paralarla ilgili. Aykut Erdoğdu CHP evet. Milletvekili eski hapiste Cebeci Hafriyat bölgesiyle ilgili bir o bölgedeki hafriyatla ilgili bir Beylikdüzü bağlantılı bir şirketten 1,5 milyon dolar rüşvet almış. Ne diyor biliyor musunuz? Bunu açıklıyor. Doğrudur bu diyor. Hatta diyor hakim bey diyor yüzüne bakarak Ekrem İmamoğlu'nun. Ekrem bey dedi ki diyor Aykut Erdoğdu ile ilgili. Aykut'a dikkat edin. İki almıştır. 1,5'unu verir. Geri kalan da onun olur diye ses yok. Tık yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yüzüne söylüyor. Yani Aykut Erdoğdu kendi milletvekiliyle ilgili, CHP'li milletvekiliyle ilgili böyle bir konuşma yapmış Ekrem İmamoğlu. Sen ne diyorsun? Yalan söylüyorsun diye insan duramaz yerinde. Ya bu kadar olmaz. Bir sabır değil bu. Eziklik. Artık kabul. Avukatlar da kabul etmiş. Neden savunamıyorlar? Hani var ya meşhur bir olay. Biliyorsun cinayet işlemiş adam. Avukat tutacağım demiş, hakim demiş ki ya sen cinayeti kabul ettin. Neden? Beni nasıl savunacak merak ediyorum diye. O da avukatlarına bakıyor şu anda. Beni nasıl savunacaklar diye. Savunamıyorlar.
0: Şimdi savunması gereken ya da kendini savunması gereken ismi geçen mesela başka milletvekilleri de var. Şu anda Yeni Parti
2: çok sayıda
0: saflarında.
1: Özgür Karabat var.
0: Özgür Karabat var.
1: Burhanettin Bulut var.
2: Belediye başkanları var.
1: Taşkın Özer var. Bakın bu isimler.
0: Mesela
1: çok önemli. Dokunulmazlıkları
0: Ankara'dan
1: var.
0: Ankara'dan belki hani biz görmüyoruzdur, buralardan duymuyoruzdur ama Ankara'dan var mı böyle bir açıklama? Evet, haklarında hazırlanan fezlekeler var ama bu bahsetmiş olduğumuz iki isim de şu anda Yeni Parti'de de görev aldılar ve üst düzey görevlere getirildiler. Evet. Yani ödüllendirildiler neredeyse. Evet. Ben merak ediyorum. Zafer Bey var mı Ankara'da mesela onlardan bu konuda bir açıklama, hayır biz yapmadık.

0: İftiradır bu, biz de harekete geçeceğiz yargı alanında bize atılan iftiralara karşı. Yoksa milletvekilliği dokunulmazlığının o zırhın arkasına saklanarak seçim sürecini ya da fezlekenin meclisten geçmesine kadar bir süreç mi bekliyorlar?
1: Tahir, tam olarak söylediğin ikinci cümleyi şu an onun gereğini yerine getiriyorlar. Az önce ben de zaten ona vurgu yaptım. Normal şartlarda bir insan hakkında, hele o kişi milletvekili ise, bir partinin yetkilisi ise, biri ben alenen 1 milyon dolar rüşvet verdim diyorsa, bu da banka dekontu diyorsa, yer veriyorsa, tarih veriyorsa, bankanın ismine kadar veriyorsa, şimdi o kişinin çıkıp şunu söylemesi lazım, kendisine güvenen bir insanın, ben bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum, iftira atıyor demesi lazım. İlginçtir, Aziz İhsan Aktaş hakkında bu ismi geçen milletvekilleri herhangi bir suç duyurusunda bulunmadıkları gibi bir açıklama da yapmadılar.
0: Mesela kasa olarak Turan Taşkın Özer belirtiliyor pek çok ifadede.
1: Hazırlanan fezlekeler var. Nasıl?
0: Mesela kasa olarak bu sistemin, havuzun başındaki en isim olarak isim, dokunulmazlığı olduğu için Turan Taşkın Özer olduğu
2: en önemli isim
0: ifade ediliyor. Ama gene Özgür Karabat'ı birkaç böyle eylemle şimdi vesaire gördük ama onu hiç göremedik.
1: Ya şimdi şöyle, bahsettiğiniz kişiyi biliyorsun partinin Yüksek Disiplin Kurulu'nda başkanı yaptılar daha sonra. Yani bir de öyle bir tezat var. Düşünebiliyor musunuz? Yani hakkında iddialar var. Elbette ki bu iddialar kesinleşmedi, nihayetlenmedi. Yani bugünden hakkında suçlu denilemez. Ama siz hani beklenen nedir? Böyle bir kişinin yargıda aklanmasını, hı hı, beklemeniz lazım. Siyasetin yazılı olmayan kurallarında bu işleyiş böyledir. Ama siz onu ne yaptınız? Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığına getirdiniz. Şimdi o kişi aynı zamanda İmamoğlu'nun ta Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri en yakını, sağ kolu diye belirtilen kişi. Ya çok burada hani Tahir, anlatmaya gerek yok, işte manzara her şeyi anlatıyor diye bir klişe var ya. Ya aslında herkes neyin ne olduğunun farkında da, bakma sen. Yani savunanlar da farkında. Bak, bugüne kadar ben belediye medyasının hakkını teslim etmek gerektiğini düşünüyorum. Ya bugüne kadar bu algının bu kadar canlı bir şekilde tutmasının, kalmasının sağlanmasında o medya çok etkili rol oynadı. Yani gözlerinin önündeki, bugün bile ben takip ediyorum, her şeyi yazıp çiziyorlar. Ama ilginçtir, Ertan Yıldız'ın ifadesinden kimse bahsetmiyor. İki gün önce Aziz Sanaktaş'ın anlattıklarından hiç kimse bahsetmiyor. Belediye başkanları hakkında rüşvetten ceza alınıyor, hiç kimse yazıp çizmiyor. Ama işe bakarsan İmamoğlu'na haksızlık yapıldı, İşte şöyle oldu, böyle oldu. Bunlara ne diyorsunuz? Adam diyor ki 400 milyon doları diyor o aldı diyor. Bak, 400 milyon dolardan bahsediyoruz. Evet. Bu para İstanbul'un parası. Şimdi Adem Soytekin diyorsun, ilk bu operasyon yapıldığında Masak kayıtlarında Adem Soytekin'in hesap hareketlerindeki para 600 milyon liraydı. Bak, 600 milyon lira gayrimenkuller hariç. İşte Ertan Yıldız 475 milyon lira hesap hareketliliği vardı şöyle baktığında. Kardeşim, bunlar kimin parası? O 400 milyon dolar kimin parası? Ya da 3 tane Boğaz'a nazır villa 15 milyon lira bedelle belediye başkanının aile şirketine devrediliyor. Bak, sadece başlı başına bu bile aslında biraz aklı, biraz vicdanı olan herkesin anlayabileceği bir örnek. Ya İstanbul gibi dünyanın en kıymetli mülkünde, hem de Boğaz'da 3 tane villa nasıl olur da 15 milyon lira bedelle bir iş adamı tarafından belediye başkanının aile şirketine devredilir? Şimdi bunu sorgulamaktan acizsen, kusura bakma, ya gazeteci değilsin ya da sen başka bir yerden koşuyorsun.
0: Şöyle bir savunma getirmişlerdi yani, ona İmamoğlu ile birlikte.
1: Ama Türkiye gündemini
0: bunlar
1: bu
0: benim
1: kadar
0: değil,
1: süre
0: şirketimin evleri,
1: bak,
0: şirketimin hesapları,
1: bu kadar
0: şirket
1: süre
0: kimin
1: meşgul ettiler. Bu kadar Türkiye gündemini meşgul ettiler. Bu kadar yolsuzluğun üzerini örttüler. Ama ilginç bir şekilde kimse de onlara ne yapıyorsunuz demedi. Olan İstanbul'a oldu, olan Türkiye'ye oldu. Hani 16 milyon İstanbullu, 16 milyon İstanbullu hep söyleniyor ya. Evet, bu işte 16 milyon İstanbullu'nun parasıydı. Ya ilginç bir şey söyleyeyim, bırakayım. Bir Tahir, hatırlar mısın? Sen bu haberleri mesleğin gereği sürekli okudun. Bir ara İstanbul'da sürekli otobüsler bozuluyordu değil mi? Otobüsler arıza yapıyordu, bozuluyordu, yanıyordu, şu oluyordu,
0: bu
1: oluyordu.
0: Hala da bozuluyor.
1: Ya orada bile yolsuzluk çıktı biliyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Niye? Orada da işte yine bu iddiaların odak noktasındaki isimlerden biri, bir milletvekili, ismini vermeyeyim hadi, onun geçmişte mümessilliğini yaptığı şirkete vermişler İETT'nin bakım onarım ihalesini. Artık nasıl bakım onarım yapıyorlarsa İstanbul'un otobüsleri sürekli yollarda kalıyordu. Sürekli yanıyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Bak şu arkadaşlar çıkartsınlar, bu yolsuzluk operasyonundan sonra bu otobüs arızaları azaldı mı arttı mı, ben çok merak ediyorum. Ben sanki o haberleri eskisi kadar okumadığımızı düşünüyorum. Bak orada bile bir faydası
0: yine,
1: oldu.
0: Yine aksamalar söyleyeyim. Var ama tabii o bir dönem vardı ki metrobüsler, alev alan otobüsler, vatandaşların hani iterek hareket ettirmeye çalıştığı otobüsler, metrolardaki yine sıkıntılar vesaire, bir dönem vardı ki yani günde hemen her yerden bu tür ihbarlar da geliyordu, görüntüler de geliyordu.
2: Hani temel tez liyakattı, hani sadakatten çok daha önemlisi layık olanın işin yapılması meselesinde ihaleyi doğru firmaya vermeydi. Şu vurguyu bir defa yapalım. Belirttiniz ya, anayasanın 83. maddesi milletvekillerine bu dokunulmazlık zırhını veriyor. Hı hı. Tamam. Bu zırhın da kötüye kullanılmamasını vatandaş bekliyor. Çünkü vatandaş oy verdi ve sizi vekil olarak oraya gönderdi. Bak ne güzel işler yapıyorsunuz değil mi? Terörsüz Türkiye oldu. Şehit ve gazilerle ilgili çok önemli kanunlar. Tebrik etmek lazım. Fakat bu dokunulmazlık zırhının iki anlamı var. Bir, Zafer Bey'in belirttiği gibi bir olası önemli yargılamadan kaynaklı olarak bir kalkan gibi bunu kullanır ve sanki hiç yokmuş gibi üç maymunu oynarsınız. Vallahi ben görmedim, duymadım dersiniz. Arkadaşlarınızı yalnız bırakırsınız. İkincisi de şöyle de yapabilirsiniz. Kardeşim benim bu davada adımın geçtiği yerlerle hiçbir işim olmadığına dair çok kesin karineler var. Ben biliyorum. Verirsiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçenizi. Benim dokunulmazlığımı kaldırın. Çünkü
0: ki bir ben, hukukçu mesela
2: çok da
0: birisi
2: makul,
0: değil mi?
2: Olur da benim dokunulmazlığımı kaldırın ki örnek veriyorum A Haber'de benim adım geçti. Yargılanamadığım için de suçlu mu suçsuz mu ayrımını yapmakta zorlanıyor insanlar. O zaman ben yargılanayım. Kendi savunmamı yapayım. Öyle Allah ıslah etsin de demem ben. Çıkarım anlatırım, yalan söylüyorsunuz derim. Böylece bundan sonra A Haber'de benden bahset ve bahsederlerse şöyle derler. Çıktı, dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe verdi, yargılandı ve suçsuz bulundu. Der miyiz? Tabii ki deriz.
0: Dün açıklanan kararların hepsini bizzat burada verdik. Adıyaman Belediye Başkanı'nı da söyledik. Diğer belediye başkanlarının da aldıkları, beraat ettikleri suçları vesaire hepsini sıraladık.
2: Bu bir fırsattır. Dokunulmazlık size bu fırsatı da verir. Çıkarsınız çok da kolay. Dilekçeyi yargılanmayla ilgili ben kendimi göstermek istiyorum. Çünkü seçmen nezdinde gidiyorum ilime, örneğin Mersin'e. Ama Mersin'de insanlar beni parmağıyla gösteriyor ve bu beni rencide ediyor. Suçsuz olduğumu ben biliyorum. Halk da bilsin. Bu haktır aslında. Bakalım bu haktan istifade etmek isteyen milletvekili olacak mı? Ben de onu hukukçu olarak heyecanla bekliyorum.
0: Muzaffer Beyaz önemli isimlerden birisiydi. O da mahkemedeydi. Onun söyledikleri de çok büyük rakamlar, hani öyle küçük rakamlardan, hani 1 milyon lira 2 milyon lira gibi rakamlardan bahsetmiyoruz. Biraz önce Ertan Yıldız sadece Gül İbrahimoğlu'nun da içinde bulunduğu bu hafriyat konusuyla ilgili 400 milyon dolardan bahsetti. Şimdi Muzaffer Beyaz mesela diyor ki Ertan Yıldız üzerinden 3 milyon dolar istenildi benden. Vermezseniz yerinizin 1/3'ünü yeşil alan yaparız. Katı da kat sayısını 6'ya düşürürüz.
2: Bak bu rüşvet değil. Bu irtikap. Yani sahip olduğunuz kamu gücünü bir başkasının hukuki hakkını gasp edip elinden almak adına kötüye kullanmanın adıdır. Türk Ceza Kanunu madde 250.
0: Süleyman Atik 1,5 milyon dolar verirseniz işinizi çözerim.
2: İşte bu rüşvet.
0: Dedi.
2: Bu başka bir suç. Bu da TCK 252. Bunu verirseniz işleriniz hallolur.
0: Şimdi sonrasında İmamoğlu'na ulaşmak istiyor. ama dönüş alamıyor. İlk safhalarda iddianame ilk çıktığında oradaki etkin pişmanlık ifadelerini ya da ifadeleri okuduğumuzda benzer bir sistemin İmamoğlu'nun özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk aldığı kararlardan birisi büyük işleri, aksayan işleri ya da devam eden işlerin listesini çıkarttırıp ardından bunların üzerine gidilmesi ve bunlardan bir şeyler koparılması yönünde amiyane tabirle ifadeler vardı. Şimdi bugün baktığımızda bu ifadelerin, iddiaların pek çoğu mahkeme salonunda dile getiriliyor. Bizzat İmamoğlu'nun ve diğer sanıkların yüzüne işte Ertan Yıldız diyor ki Murat Gül İbrahimoğlu kendi menfaati için iştirakleri kullanmaya çalıştı. Fatih Keleş'in çok yakınıydı. Biz anlaşamazdık diyor. İmamoğlu'nun bir toplantıdaki sözü Gül İbrahimoğlu nasıl istiyorsa öyle olacak. Bunun detayı şu şekilde. Belediyenin zararına olacak, belediye iştirakinin zarar edeceği bir şirketle ilgili ben onay vermedim. Sonrasında beni çağırdılar. O toplantıda ben yine izah ettim ama İmamoğlu dedi ki Gül İbrahimoğlu nasıl istiyorsa öyle olacak. Böyle böyle 400 milyon dolar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına değil başka yerlere gitmiş. Ve diyor ki İmamoğlu bana bakanlıkla vaat etti. Sonrasında baktım ki diyor işler rayından çıktı. Burada farklı yapılar oluşmaya başladı. Ben de diyor bu para işlerini reddettim. Ayrıldım diyor.
2: Yukarıda Ertan Yıldız'ın belirttiği İştirakler kullanılmaya çalıştığı ile ilgili önemli bir tez var aslında. Belediyenin iştirakları kamu hukuku tüzel kişileri değildir. Özel hukuk tüzel kişileridir. Ve savunma mekanizması şunu söylüyor. Özel hukuk tüzel kişisi olduğu için bir rüşvete konu olmaz. Ama Yargıtay böyle söylemiyor. Anayasa Mahkemesi de diyor ki eğer belediyeye bağlı bir iştirakse o zaman orada da kamu yararı aranır. Dediniz ya. Kamunun yararını mı yoksa yargılananların yararını mı düzenliyorsunuz? Kamu düzenini sağlamak amacıyla ben kamu gücüne sahibim. Bu gücümü kötüye kullanabilir miyim? Olabiliyor. Amaç kamu yararı olmaktan çıktığında biz buna yetki saptırması diyoruz. Siz yetkinizi İstanbulluların menfaati için değil, kendi menfaatiniz için kullanmışsınız. Ha devamı da önemli Tahir Bey. Eğer bu sadece A, B, C şahsının menfaati ise bir problem var. Ama şöyleyse ben burada bir kasa oluşturdum. Buradan artırdığım paraları buraya biriktirdim. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay sürecini etki etmek için bunu kullandım. Yarın bir gün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için buradan kullanmaya devam edeceğim. Ardından da Cumhurbaşkanı adayı olup yine buradan kullanmaya devam edeceğim diyorsanız o başka bir çetenin işi olmaya doğru evrilebilir. Bunu da yargılamada göreceğiz.
3: Şimdi Ertan Yıldız bunları söylerken 3 tane önemli nokta veriyor. Bir tanesi diyor ki ben diyor Beylikdüzü orijinli şirketleri diyor Fatih Keleş sokmaya çalışıyordu diyor. Sokmadım diyor. Daha sonra kademe kademe diyor beni devre dışı bıraktılar. Benim dışında ihaleleri vermeye başladılar. Mesela bir tanesi diyor, bunu bizzat Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne söylüyor. Demiş ki Ekrem İmamoğlu, Gül İbrahimoğlu, işte Afriyat'la ilgili onun bölgesi, Murat Ongun, medya tarafı sen onlara karışma demiş. Hı hı. Ben diyor onlara karışmadım, girmedim diyor. Ama diyor benim bölgeme girip doğrudan doğruya diyor bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Para istemeye çalışıyorlar. Hatta diyor Fatih Keleş bir şirketten randevu almış. Ben diyor gitmek istemedim, gittim otele. Otele gittik diyor. Para istedi diyor orada resmen benim yanımda Fatih Keleş. O parayı istedi ondan sonra diyor çıktık. Ben diyor bunu çok rahatsız oldum. İstifa etme noktasına doğru gelişinin sebebi bu. Yüzüne doğru söylüyor. Ve bunların hepsinden Ekrem İmamoğlu'nun haberinin olduğunu ki bunu da zaten biraz önce de söyledim. Hı hı. Aykut Erdoğdu olayında da biliyor zaten diyor. Onun için diyor böyle konuşmuştu onunla ilgili. Başka konularda da hep böyle girmiş bildiği konular var. Takip etmiş. Bunlara insan çıkar bir cevap verir. Der ki ya sen nerede görüştük? Sana nerede söyledim bunu diye. Şimdi bunları o anda söylemedi. Daha sonra söylese buna önemi yok. Üzerinde düşündükten sonra yok. Bunlara anında cevap verecek. Yani anında cevap verememenin, ki zaten mahkemelerde anında tepki göstermedin birisi, belli ki onun altında eziliyor demektir. Hazırlık yapacaktır, planlama yapacaktır demektir. Yani burada onu istiyorum ben. Hepsini bıraktık. Sadece burada bir hafriyatı, ki bu hanım boğaz kısmı da var. Ertan Yıldız'ın anlattığı, Boğaz'da da iki tane çok büyük otelden 20 milyon dolarlardan bahsediliyor. İsmini vermeyeyim. Büyük ki Boğaziçi ile ilgili

0: yapılan olaylarla da ilgili açıklamaları var. Yani açıklamaların tamamını bir iddianame tek başına olsa, bu tek başına Ekrem İmamoğlu'nun bitişidir. Ekrem İmamoğlu'nun bitmesidir. Doğrudan doğruya olayların içinde bulunmaktadır. Ki burada zaten iddianame çok güzel ortaya koymuş. Bu paralarla önce delegeleri İstanbul delegesine ele geçiriliyor. 195 delege Ankara'ya geliyor. İstanbul'dan gelen bu delegeyle, ki orada da Cemal, biliyorsun Cemal Bey vardı il başkanı. O toplantı İstanbul İl Kongresi'nde haykırdı adam. Dedi ki ya bunları böyle yaptınız. Büyük paralarla oynuyorsunuz. İyi, şaibe altındasınız diye konuştu Cemal Bey o toplantıda. Ardından devam ediyor. Ankara'ya geldi. Ankara'da divan başkanı, bu paralar şaibe olayı var ki orada da yargılanıyor. Ki yakında büyük ihtimalle Ekim'de, Eylül 26'da da çıkabilir. 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde Ekrem İmamoğlu şaibe karıştırmaktan, ki İzmir Belediye Başkanı da var, Beşiktaş Belediye Başkanı da var, 11 isim ceza alabilir ve siyasi yasak var. O önemli. Yasakla ilgili bu mekanizma devam eder. Ama bu konuda Ekrem İmamoğlu'nun bitişi zaten herkes tarafından kabul edildi. CHP'li seçmenler de onun bittiğini kabul ettiler. O nedenle kabul ederken iki mahkeme var orada çok önemli. Bir diploma davası her an çıkabilir. Hakaret. Yargıtay'da, Danıştay'da. Bir ikincisi de çok Yargıtay'da olan ahmak dedi YSK üyelerine. O da Yargıtay'dan çıkabilir. O bakımdan şu anda Ekrem İmamoğlu'nun bitişi bu mahkemelerde tamamen ortaya çıktı. Bundan sonra yapacakları da hiçbir şey ifade etmez.
1: Şimdi diğer ifadelerine de bakalım Mertan Yıldız'ın. Çok ilginç şeyler söylüyor mesela Fatih Keleş.
2: Hayır, oraya geçmeden bir ekleme yapabilir miyim?
1: Tabii ki. Tabii ki Zafer.
2: Şimdi burada Bülent abiye şöyle kısa bir ekleme. 16 Mayıs 2025 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu İstanbul merkezli yolsuzluk operasyonuna değinirken ahtapotun kolları benzetmesini yaptı. Bak o önemli, niye? Orada diyor ki Cumhurbaşkanı, yapılan işlerin yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. Şimdi bak, yapılan
1: çok özür diliyorum Zafer Şahin, bir son dakika, önemli bir son dakika gelişmesini arkadaşlarım paylaşıyor. YPG elebaşı Mazlum Abdi diyor ki örgüt tamamen feshedildi, Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Bugünün silahların hakim olduğu dönemden barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi. Bir kez daha ifade edelim. YPG elebaşı Mazlum Abdi örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Önemli bir gelişmeydi. Geçtiğimiz haftalarda benzer bazı iddialar vardı ama bugün bu açıklamada resmen gelmiş oldu.
0: Suriye Cumhurbaşkanı ile bugün görüştü. Dün de Şeybani ile görüştüler. Bugün de Cumhurbaşkanı Şara kabul etti ve bu açıklamayı yaptı. Bununla ilgili zaten Rudo Barzani'nin yayını 3 günden beri devam ediyor. Bu işi bitirin manasında. Bugün ilk haberi de onlar verdi zaten.
1: Evet, şimdi Mazlum Abdi'den de geldi. Devam edeceğiz İBB davasındaki önemli gelişmeleri konuşmaya ama Hüseyin Fazla, sizin de yorumunuzu almak isterim.
3: Yani
1: terörsüz bölge, adım adım terörsüz bölge.
3: Yani Esad döneminde 2003 yılında kurulan PYD, daha sonra özellikle 2011 sonrasında PKK'nın adeta bir kolu gibi YPG olarak ABD'nin SDG demesine rağmen Türkiye ile bizim 2016'dan sonra Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik koridoru inşa etmemize gitmesine neden olan, terörden etkilendiğimiz bir boyutta şimdi terörsüz Türkiye, terörsüz bölge açılımını adeta perçinleyecek şekilde Suriye'deki entegrasyon süreci olumlu şekilde sonuçlanmış oluyor. Bu hem bölgemiz için hem Türkiye için, hem de bu bölgede yaşayan, kendisini Kürt olarak kabul eden ama bölgeyle entegre olmak isteyen o insanların da geleceği açısından bence önemli bir gelişme. Bu aşamaya gelinmiş olmasında tabii ki bölgesel aktörler kadar terörle bir yere varlamayacağını bu PKK'nın söylemlerinde de var. Yani Kürt devleti kurma düşüncesinden, o ayrılıkçı düşünceden sıyrılıp daha bulundukları ülkelere entegre

0: olmak isteyen, böyle hareket edeceklerini bundan sonra ifade eden bir yapıya doğru geçiş var. Bu da demokrasi içerisinde insanların bir takım beklentileri olabilir. Onları karşılamak adına yine muhtemelen bir takım arayışlar olacaktır ama silaha dayalı olarak, teröre dayalı olarak insanların huzurunu bozacak şekilde ülkelerin parçalanmasına neden olabilecek. En önemlisi de dış aktörlerin oyuncağı olacak halde bir aparat gibi hareket eden YPG gibi örgütlerin şimdi bu gelinen aşamada 2024'teki Şam'daki rejimin değişmesi neticesindeki devam eden sürecin neticesinde hayırlara vesile olmuş. Kendilerini feshetmeleri iyi olmuş. Beklenen bir şeydi ama eninde sonunda bir pürüz çıkar mı diye de korkuyorduk ve çıkmadan bu şekilde defterin kapanıyor olması Suriye'nin toprak bütünlüğünün artık garanti altına alındığının da bir göstergesi.
1: Şimdi çok net bir cevap oldu belki de YPG'den gelen bu açıklama. Çünkü yine geride bıraktığımız gün ya da günler içerisinde ayrılıkçı Dürziler tarafından yapılan ayrılıkçı açıklamalar vardı.
0: Onlar işte İsrail'in aparatı olmak istiyorlar da YPG herhalde o işten sıyrıldı.
1: Evet, yani ki devlet hayalleriyle birilerinin gazına gelip özellikle birilerinin maşa olarak kullandığı bir konuydu bu terör konusu Suriye'de de.
2: Hani YPG, PYD, SDG PKK'nın türevi değildi? Hani KCK'nın içerisinde bir pozisyonları yoktu? Demek ki zor gücü bozabiliyor. Daha doğrusu güç zoru bozabiliyor aslında. Çünkü Türkiye o kanunu çıkardı ve dedi ki Milli Güvenlik Kurulu nihai kararı verip resmi gazete yayınlanıncaya kadar bir vakit var. Ya entegre olursunuz, bulunduğunuz ülkeyle barış içinde yaşamayı kendiniz için bir görev bilirsiniz ya da o kadife eldiven çıkar, demir yumruk yeniden ortaya çıkar. Suriye içindeki barış adına çok güçlü bir adım. SDG yapılanmasının fes olmasını SDG söyleyebilir. Tamam. Çok önemli. Ama sonuna kadar entegre oldu cümlesini benim Şam'dan duymam lazım. Şara diyecek ki evet, bütün silahlar teslim edildi. Biz ordusal bağlamda onlara farklı görev yerleri verdik. Bir konfederatif ya da federatif yapı yok. Kol ordu olarak bir yere dahil olmaları söz konusu olmadı. Halep'te de, Şam'da da, Deirizor'da da, Süveyda'da da, Dera'da da görev yapacaklar. Arap, Türkmen, Kürt ya da dini anlamda Nusayri, Sünni ayrımı olmaksızın biz bir bütünüz. Bu cümleyi Şara'dan bekleriz.
0: Levent Hocam, Şara yetmez. Çünkü oradaki terör Suriye'ye neredeyse hiç zarar vermedi. Hep bize verdi. Evet. Dolayısıyla oradaki gelişmenin neticesi Türkiye'nin kabul edebileceği bir şekilde yeniden tanımlanmaya ihtiyaç var. Tabii ki Şara'nın vereceği cevap önemli ama Türkiye'nin hem orada hem Irak'ın kuzeyinde hem de olası kalıntıları varsa yurt içindeki gelişmelere bir bütün olarak bakıp gerçekten terörsüz bölge konusunda arzu edilen ilerleme oldu gibilerinden o Milli Güvenlik Kurulu şey var ya, nihai karar verecek aşamaya geldiğimizde. Yani
2: Abdi'nin bu cümlesi önemli ama tek başına yetmez.
1: Ama bu noktaya orada da gelinmemesi için
3: ya şöyle bir şey var.
1: Pek çok şey denendi. Hatta bir şey biz var. Size destek verirsiniz. Yeter ki ayrılıkçı olmaya devam edin. Tabii. Suriye'yi bölmeye niyetlenin dediler. Zafer Şahin, buyurun.
3: Şimdi bu Mazlum Abdi'nin açıklamasında şöyle bir cümle var. Onu belki değerli konuklar daha iyi yorumlar. Diyor ki Cumhurbaşkanı Şara ile varılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugaylarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte diyor. Yani diyor ki bizim güçlerimizin, hani Levent Hoca söyledi ya, bizim güçlerimizin diyor Suriye ordusunun tugaylarına entegrasyon süreci tamamlandı diyor. Onun üzerine bugün feshediyoruz diyor. Yani bunu nasıl okumalıyızın yorumunu ben değerli konuklara bırakıyorum ama daha önce yaptığımız anlaşma sonrasında entegrasyonu tamamladık diyor.
2: Yani çok kıymetli, tarihi bir gün, tarihi bir cümle ama ben diyorum ya kendi adıma Mazlum Abdi'nin cümlesine Suriye'nin içerisindeki bir terör örgütünün feshi itibariyle çok kıymet veriyorum. Demek ki fesh olmuş ama o entegrasyon modeli gerçekleşti cümlesini Suriye'nin Milli Savunma Bakanı'ndan duymak isterim.
0: Ama orada bir de şey vardı ya, burada o birlik halinde, tugaylar halinde entegrasyondan ziyade işte
2: dahil
0: sonuçta bir Suriye vatandaşı kimliğiyle asker olarak entegrasyonları ama şu ana kadar öyle olmadı. O üç tugayı kemik gibi muhafaza ettiler, Suriye ordusunun içine koydular. O yüzden bizim beklediğimiz entegrasyon tam yok. Kadın kolu da keza o şekilde.
2: Bir tutarsızlık var işte orada.
0: İşte orada var. Bu tutarsızlık o yüzden ben Türkiye bacağına getiriyorum. Türkiye bu konuyu Ankara nasıl değerlendirecek? Nihai aşamada sonuçta bütün olaylar domino taşı gibi birbirini etkiliyor. Bakalım ne olacak ama
1: kimlerin
0: yine de
1: neden bugünlerde bu kadar rahatsız olduğunu belki de şu yaşanan gelişmeler evet, net bir
3: İsrail
1: şekilde
3: çok rahatsız, tabii.
1: Ortaya tabii koyuyor. Çünkü adım adım işlenmiş. Önemli bir süreç vardı ki bu açıklamadan da bunu görüyoruz. Zafer Şahin de ifade etti. Yani Şara yönetimiyle YPG arasında o entegrasyon evet sürecinin tamamlandığını söylüyor. Yani işleyen bir süreç vardı ve bunun nihai bir aşamaya gelmesini duymak, görmek, izlemek ve buna bir şey yapamamak ya da yaptıklarının sonuçsuz kalması kimleri evet neden rahatsız etti biraz daha evet net ortaya koyuyor. Sayın Fazla, sizi böyle davet edeceğim tabii haritamızın önüne. Bu kolay gelinen bir süreç değildi aslında. Baktığımızda Türkiye'nin 2016 yılında, tabii daha da öncesi var evet terörle mücadelesinin ama 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tam da Türk Silahlı Kuvvetleri bitti, artık güçsüzleşti, evet, kurmay akıl bitti, yok denildiği günlerde Türkiye hem ülke topraklarımızda gözü bulunanlara evet hem de sınırımızın hemen yanı başında komşularımızı bölerek bir terör devleti inşa etmeye çalışanlara net bir mesaj verdi. Fırat Kalkanı harekatıyla evet yıl dönümünü kutluyoruz. Zamanlama da çok önemli, doğru, bu arada. Bilmiyorum sizin de dikkatinizi evet, evet çekti mi? Şimdi kimler vardı? PKK vardı sınırımızın yanı başında.
0: Evet.
1: PYD, yani YPG vardı.
0: Orak tarafında PKK var ve PKK'dan yaklaşık 4000 civarında silahlı grubun YPG'ye destek vermek üzere oraya aktarıldığını da biliyoruz.
1: Buradan yani oraya kaydırıldı. Bir,
0: tabii.
1: Gerekçe neydi? DAEŞ var burada.
0: Evet, o işte ABD'nin SDG deyip yumuşattığı, Türkiye'nin terör örgütü dediği YPG veya Suriye PKK'sı diyorduk biz hatırlarsanız. Hı hı. Ama nihayetinde bu DAEŞ dediğimiz yapının da veya IŞİD'in de aslında ABD'nin kendisinin kurduğu, bunu kim söylüyor? Trump'ın açıklamalarında var.
1: Bizzat var.
0: Evet. Yani bizzat var. Dolayısıyla şimdi bu bölgeyi şekillendirmek için ABD hatta Rusya bölgede hem YPG, PYD aslında Kürt nüfusu kullandı diyelim. Burada sadece terör örgütünü söylemeye gerek yok. Belki Araplardan da birilerini kandırarak IŞİD diye bir şey ortaya çıkardılar. Sonuç itibariyle bundan en fazla zararı kim gördü? Suriye gördü. Suriye'nin maalesef parçalanma aşamasına geldiği, nüfus hareketlerinin olduğu, büyük çoğunluğunun Türkiye'ye, bir kısmının Avrupa'ya gittiği bir süreç yaşadık. Yani bu 2011 sonrasındaki süreç Suriye için sancılıydı. Ta ki 2024'e kadar. Bu süreç zarfında tabii ki iç savaş varsa ne oluyor? Bir istikrarsızlık otomatikman ortaya çıkıyor. Ve bu otomatikman ortaya çıkan istikrarsız yapı da terör üretiyor. Çünkü kontrol yok. Bunu kontrol etmek için de Esad'ın öyle bir iradesi yok. Özellikle Fırat'ın doğusunu YPG'ye bıraktı. Adeta Türkiye'ye bunlarla uğraşsın gibilerinden. Hı hı. Ama nihayetinde gelinen noktada Türkiye'nin kararlı tutumu, o bir seri harekat yapıldı 2019'a kadar. O harekatların neticesinde İdlib bölgesi dahil Kamışlı'ya kadar uzanan hat, yani o güvenlik koridoru dediğimiz 30 kilometrelik yeşil hat Türk ordusu tarafından büyük oranda kontrol edildi. Tabii ki burada bir sürü şehit verdik. Hatta Ruslarla çatışma eşiğine kadar geldik.
1: Hocam hep şunu eleştiriyi de getirdiler. Evet. Ya biz Suriye için neden şehit verdik? Ya bizim orada bulunmamızın, bu operasyonları icra etmemizin
0: biz Suriye için
1: nedeni
0: vermedik
1: Suriye
0: aslında
1: için değildi ki.
0: Yani Irak'ın kuzeyinde niye şehit verdiysek Suriye'nin kuzeyinde de aynı. Bizim derdimiz de terörden arındırılmış bölge olması. Yani siz yurt içindeki operasyonları yapıyorsunuz. İş güvenlik harekatıyla zaten o alanda boşluk bırakmıyorsunuz ama sonuçta hem Suriye'de hem Irak'ta ki o yapılar ne yapıyorlar? sınır ötesi harekat yapma ihtiyacını Türkiye'ye hissettiriyorlar. Çünkü oralara siz dokunmazsanız içeriye terör ihracı ister istemez gerçekleşiyor. O yüzden Suriye'ye de gitmek zorundaydık. Irak'ın kuzeyine de gitmek zorundaydık. Keza gerekirse İran'a da gitmek zorundaydık. Şimdi buradaki terörle mücadele kapsamında sadece yurt içiyle sınırlı tutamazsınız. Sınır ötesi harekat yapmak gerekiyordu ve defaten yaptık. Bunda bence bir sıkıntı yok. Suriye'ye biz keyfimizden gitmedik. Şimdi Suriye'ye gidiyor muyuz? Şimdi gitmiyoruz. Yok. Çünkü bir Şam'da daha kuvvetli bir rejim var. Ülkenin bütünlüğünü, halkın bir araya gelmesinin daha refah ve daha böyle olabildiğince demokrasiyle yönetilen gelecek vadeden bir Suriye
1: tüm dünya
0: ortaya
1: tarafından
0: çıktı.
1: Da
0: ve bu Suriye ne yapıyor? Olabildiğince teröre geçit vermiyor.
1: Yani ha, sadece, yarın yine bir terör
0: tabii ki yani şimdi
1: tehdidi olursa ülkemize
0: YPG
1: yönelik.
0: Değil de ZPG çıkar ve Türkiye'ye zarar veriyorsa biz yine o zaman gitmek zorunda kalırız Suriye'ye.
1: Ama 10 yıl sonra Fırat Kalkanı'nın yıl dönümünde gelen bir süreçte
0: 2016-2026 işte,
1: evet, harita buna döndü.
0: Evet.
1: Yani o terör bataklığı kurutuldu, ülkemize tehdit olan tüm unsurlar da bertaraf evet. edildi ve sonrasında Suriye'nin de toprak bütünlüğü sağlanarak evet. ona da destek vererek işte tamamen güvenli bir hale geldi. Evlere dönüşler başladı, normalleşme sürecine geçildi. Olmaz, hayır, YPG silah bırakmaz, entegre olmaz, bu kadar onlar da mücadeleyi boşuna mı verdi
0: evet.
1: Diyenler de vardı. Onların da orada bir hakkı olmalı diyenler de vardı. Bugün onları işte Mazlum Abdi yalanladı ve şu anda artık Suriye'de de YPG feshedilmiş evet. durumda.
2: Bölgedeki evet. Kürtlerin, bölgedeki Türkmenler gibi, bölgedeki Araplar gibi tabii ki hakkı var.
0: Evet.
2: Üniter bir Suriye içerisinde memurda olacaklar, evet. askerde her olacaklar, şey poliste olacaklar. Terörize olmamış grupların tamamının kucaklaştığı bir senaryoyu kim icra etti? Türkiye.
1: Ama Esad döneminde Bülent Erandaç, kimse mesela oradaki Kürtlerin haklarını savunmak ya. İçin bir mücadeleye girişmemişti.
3: Vatandaş bile değildi.
1: Evet. Yani Esad evet. tarafından zulme uğrayan sadece Kürtler değil, oradaki Araplar da, oradaki Türkmenler de.
2: Kimliği verilmedi.
1: Özellikle kimlikleri yoktu. Evet. Şimdi Amerika burada, Birleşik Devletleri onlar için bir özgürlük mücadelesine mesela girişmemişti.
3: Ama şimdi bu olayları şey değerlendirirken ya. Tabii komutanım da anlatsın. Burada bölgesel daha geniş büyük planda bakalım. Amerikan desteği kalmadı. Aparat olarak kullandılar. İşte bunu kimler yaptı? Amerika'da Biden yaptı. Ondan beraber geldiler. Bir devlet vaat ettiler. 2015'te Türkiye'de zaten yapılan anlaşmaları, süreci baltalayan da bunlardı. Bir devlet vaat edildi. Kandil çetesi, Kandil'deki isimlerle beraber. Türkiye'nin yaptığı o hareket müthiş bir hareketti. Ve hemen de Türkiye'de biliyorsunuz FETÖ olayından 20 gün sonra yapılması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihi bir olaydır. Ve çok konuşuldu. Ve birçok araştırmalarda bu değerlendiriliyor. Evet. Ve bizim askere giderken ona gide hatırlayalım. Askerimize nereye gidiyorsunuz dediği zaman A Haber muhabiri Kızıl Elma'ya gidiyorum dedi. Kızıl Elma. Aslında o gidilen bölge Türkiye'nin daha önce de ilan edildiği Osmanlı'nın kadim toprakları. Bizimle beraber her şey. Halep de burada içinde. Bizim orada bir sınırlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı karar var. Doğrudan doğruya o son Osmanlı döneminde aldı. Suriye bugün 100 yıl önceki pozisyona doğru dönüyor. Yani tarihi şu anda değiştiren Türkiye orada. Türkiye'nin o hareketleri, Türkiye'nin doğrudan doğruya Şara'ya verdiği destek. Türkiye'nin bu konuda biraz önce komutanım da anlattı. Burada bunlar 3 kol orduyla beraber 3 bölgede biz orada görev yapacağız demişlerdi. Türkiye hayır dedi, yaptırmam dedi. 3 bölge var orada. Onlar önemliydi. Ki burada da daha önce bunlar özerklik ilan etmişlerdi. Biliyorsunuz Rojava dedikleri bir olaydı. Sonunda geldiler bu noktaya. Şimdi biraz önce baktım detaylarına. Öyle dağıtılmış
4: Ama bazı görevler verilmiş, haklar verilmiş. Evet. Valiler atanmış, Kürt valiler. SDG'nin istediği, Savunma Bakan Yardımcılığı gibi görevler verilmiş. Evet. Şimdi burada önemli olan şuydu. Bunların askeri olarak ayrı bir bölgenin komutanlarıymış gibi, bölgenin hakimiymiş gibi pozisyonları yok artık.

0: üniter bir yapıya kavuştu. Türkiye'nin istediği de buydu. Bunu gerçekleştirdi. Zaten son olaylarda da Türkiye devamlı çalışmaları yapıyor. Komutanım da onu biliyor. Askerin eğitilmesi, güvenlik evet. kuvvetlerinin eğitilmesi. Türkiye'nin orada çok kuvvetli imkanları var. Çok başarılı bir dış büyükelçimiz var bizim. Çok başarılı. Komutanlarımız da sık sık gidiyor. Ve çok kaliteli komutanlarımız da orada Suriye ordusunu geliştiriyor. Yani bu dakikadan sonra SDG'nin bazı olaylarla ileride başka şeyler yapma ihtimalini ortadan kaldıracak bütün imkanlar sağlanacaktır yani diye düşünüyorum.
1: Bunu farklı çıkarlar atlederek Türkiye'ye iftira atanlar var ama Türkiye'nin o bölgedeki en büyük çıkarı huzur ve sükunetin hakim Tabii. olduğu, terörün konuşulmadığı, toprak bütünlüğünün sağlanmış olduğu ve artık kendi kendini yönetebilen bir Suriye Tabii. olması. Türkiye'nin en büyük çıkarı bu.
2: Bir Yoksa şey var ya bizim bir, yani PKK bir şey kuruluyor 78 yılında.
1: Hemen dönüyorum Zafer.
2: 79'da ne oldu? Abdullah Öcalan'ın ilk kaçtığı ülke Suriye. Yani Suriye o eski rejim hiçbir zaman Türkiye'nin faydasına bir iş yapmadı. Yani oradaki Filistin'deki o Bekaa Vadisi de onların kontrolü altındaydı hatırlarsanız. PKK teröristler oradalarda eğitimler aldılar.
1: Ama ne zaman ki baktık yani, koltuğu gidiyor 98, gelin ülkemi bölün sizin tabii, olsun diye kimlere peşkeş çektiğini
2: 98 yılında Atilla Ateşpaşa Kara Kuvvetleri Komutanı'nın o meşhur konuşmasından sonra Adana Mutabakatı imzalandı ve terörle mücadele konusunda birazcık yol alabildik. Ama buna rağmen 2003 yılında PYD'nin kurulmasına izin veren bir Esad rejimi vardı. Hı hı. O PYD kurulmasaydı YPG diye bir şey olmazdı. Yani aslında yine Suriye'deki yönetim bizim açımızdan çok önemli. Ve şu anda Ankara ile Şam'ın anlaşıyor olması, geleceğe beraber bakıyor olması, Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin söz sahibi olmasını ben çok değerli buluyorum. Ve Suriye'de ne işimiz var? Var. İşte o yüzden. Biz asker oraya göndermeseydik, bu 2016'da başlayan bir dizi harekat olmasaydı herhalde biz bu günleri göremezdik.
1: Şimdi gözler Irak'ta da olacak. Tabii. Bu sürecin devamı için. Evet. Irak'ta farklı aktörler de var şüphesiz ki. Zafer Şahin, bugün Başkan Erdoğan'ın da Ahlat'tan verdiği mesajlar aslında bu yöndeydi. Evet. Kan tüccarları kaybedecek dedi. Birazdan o sesini de getireceğiz ekranlara. Ama herkesin bir ajandası varsa emin olun bizim de bir ajandamız, planımız var diye de eklemişti. Bugün evet. aslında günün anlam ve önemini belirten evet. en net cümle evet. olmuştu şu yaşananlarla birlikte baktığımızda.
3: Şimdi oraya gelmeden Tahir şöyle bir şey oldu. Dün Suriye Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldı. Aslında hı hı. Trump bu kararı 8 Temmuz'da almıştı ama onun bir itiraz süresi vardı. O süre dün doldu ve itiraz da olmadı. Şimdi onun hemen arkasından bugün terör örgütü kendisini feshettiğini açıklıyor. Aslında bu gelişmeleri birlikte ele aldığımızda şunu görüyoruz. Burada Türkiye'nin planı aşama aşama hayata geçiyor. Yani bugün Suriye sahasının bu hale gelmesi sadece ve sadece aslında Türkiye'nin Suriye politikasının bir sonucudur. Ve Recep Tayyip Erdoğan bu politikanın mimarıdır. Bunu söylemekte hiçbir çekince yok. Çünkü bu politika üzerinden yakın tarihte en ağır eleştirileri Erdoğan'a yaptılar. Suriye bataklığı dediler. Ne işimiz var Suriye'de dediler. Bugün gelinen noktada yeni bir Orta Doğu var. Yeni bir Suriye var. Ve bu Suriye'de söz sahibi olan ülkede Türkiye. Şimdi Amerika mevcut Suriye yönetimi ilk iş başına geldiğinde geçici olduğunu ilan etmişti Şara yönetiminin. Şimdi bugün diyor ki ben Şara ile devam ediyorum. Evet Suriye'den diyor Şara sorumlu diyor. Ve yine ne diyor Trump Cumhurbaşkanımız için? O diyor 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptı diyor. Bu önemli. Orada aslında İsrail'e de bir mesaj var. İsrail'in 2000 yıllık planının hayata geçmediğini söylemişti Amerikan Başkanı. Tabii ki bu noktaya kolay gelmedi. Fırat Kalkanı'yla, işte Barış Pınarı'yla, Zeytin Dalı'yla, Türkiye sınır ötesi askeri operasyonlarla orada kendi toprak bütünlüğünü hedef alan bir yapılanmayı tasfiye etti. Amerika'yı bu plandan vazgeçirmeye mecbur etti, vazgeçmeye mecbur etti ve üstüne Suriye'de bu Esad döneminin sona ermesinde de Türkiye'nin çok önemli rolü oldu. Bugün gelinen noktada bir terör örgütü, İsrail'in kara gücü, Amerika'nın kara gücü olarak sözde DAEŞ'la mücadele

0: mücadele etmek üzere kurulan bir yapı kendini feshettiğini açıklıyor. Tahir, şunu söylemek lazım. Bu yapıyla ilgili Türkiye'de hani çok büyük uzmanlar var, çok büyük gazeteciler var. Bunlar neredeyse bu yapının bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizi bile alt edecek güçte olduğunu anlattılar. Yıllarca bu ülkeye bunu anlattılar. Asla dediler oraya bir şey yapamayız. İşte efendim şöyle tüneller, böyle bilmem neler, şunlar bunlar. Bak hem sahada hem masada Türkiye'nin attığı kararlı adımlarla bugün örgüt kendisini feshediyorsa, Suriye hükümetine entegre olacağını açıklıyorsa, biz bunu terörsüz Türkiye ile beraber düşündüğümüzde bu Türkiye'nin dış politikasının bir başarısıdır. Bunun mimarı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu tespiti yapmakta hiçbir sakınca yok. Terörsüz Türkiye'yi de ben bu yaşanan gelişmelerden çok bağımsız görmüyorum. İçeride birliğini dirliğini sağlamış bir Türkiye hem kendi ülkesinde hem de Orta Doğu'da zaten hakim güç haline gelen bir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye bu açıdan çok önemli. Cumhurbaşkanımızın bugün Ahlat'tan verdiği mesajlarda bence bunun bir işareti.
1: O zaman terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, aslında terörsüz Orta Doğu desek. Çünkü Orta Doğu'da da baya bu manada ülkeler muzdarip oluyor. İşte, ama bizi ilgilendiren boyutu özellikle terörsüz bölge.
2: Endişe şu mu? Yani bölgede en köklü terör varlığını, en köklü terör evet. varlığını, en yaygın terör varlığını bertaraf eden
1: evet.
2: Türkiye ve bölge ülkeleri. Çünkü Suriye bunda ne kadar istekli olduğunu gösterdi evet. Suriye yönetimi ve yaptı. Irak'ta yine benzer düşüncede, Irak'taki şu andaki yönetim de benzer düşüncede. Şimdi burada bu yapıları bitirenler, bu yapıları sona erdirenler, terörü bitirenler bölgede neleri değiştirebilir endişesi hakim
3: komutanım,
2: demek ki.
3: Minicik bir ekleme yapayım.
1: Tabii lütfen efendim.
3: Büyük resime baktığınızda çok popüler ya büyük resim.
1: Evet.
3: Yıllarca Orta Doğu deyince kan, terör, gözyaşı, şiddet, iç savaş, soykırım, katliam ve bu bize özgü bir algı değildi. Yani Avustralya'da da Orta Doğu deseniz algı buydu. Tabii. Latin Amerika'da da Orta Doğu deseniz algı buydu. Türkiye baya baya bir şey yapıyor. Yani Zafer Bey'in belirttiği şekliyle Türkiye Orta Doğu'nun güvenlik mimarisini komple değiştiriyor. Yani makus talihinden çıkarmak için bence tarihin en önemli adımı. Tüm akademisyenler şu cümleyi kullanmıştır Batı'da. Orta Doğu'da Suriye'siz savaş, Mısır'sız barış olmaz. Çünkü Suriye algısı hep Lübnan'la savaş, İsrail'le savaş, olmadı Irak'la çatışma, olmadı terör, iç savaş. Bitti. Bakın bu bitti. Suriye'yi biz kurtarıyoruz. Irak'ı kurtarıyoruz. İran'ı belki Amerikan işgalinden alan evet, çıkaran evet. Türkiye. Gazze diyen Türkiye, Batı Şeria diyen Türkiye, iki devletli çözüm diyen Türkiye. Türkiye, terörsüz Türkiye'yi inşa ederken tüm Orta Doğu'yu o bataklık kültürünün dışına taşıyacak yegane adımı attı. İnşallah bundan sonra diğer tüm liderler hem Türkiye içinden Türkiye dışında bu yoldan yürümeye, arkasına bile bakmadan koşmaya evet. devam ederler.
2: Gelinen bu aşamayı herhalde eleştirecek en azından ülkemiz içerisinde bir siyasi aktör de bu sefer art niyetler, yani terörün evet, olmadığı bir Türkiye, terörün olmadığı bir bölgeyi istemeyen
1: kimse olmaz ya.
2: Herhalde olmaz diyoruz.
3: Öyle diyoruz da.
1: Yani peynir ekmek de yemediyse olmaz.
0: Hayır,
2: değil mi?
0: Hayır.
2: Zafer Şahin Bey.
1: Zafer Bey'in itirazı var.
0: Ya çok müdahale ediyor gibi oluyorum ama Ankara'dan katılmanın zorlukları var. Bir de hakikaten hareketli bir gündem. Şimdi az önce konuştuğumuz konuyu aslında hatırlatan bir şey okuyacağım. Şimdi tarih 26 Haziran 2015. Bak 26 Haziran 2015. Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 23.53'te bir paylaşım yaptı. Ve dedi ki tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bak bu bizim devletimizin o dönemdeki planın ne olduğunu gördüğü ve bedeli ne olursa olsun buna izin vermeyeceğini dünyaya ilan ettiği açıklama bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından. Bu açıklamadan sonra ne oldu? Biz 24 Temmuz 2000

0: 2015'te İkiyaka dağlarına bir hava harekatı gerçekleştirdik. Terörle mücadele konseptini değiştirdik. Türkiye terörü kaynağında kurutma stratejisine geçti. Arkasından ne oldu? FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışması oldu, ihaneti oldu. Zaten 15 Temmuz Türkiye Suriye'ye müdahale etmesin, oradaki o devlet kurulsun diye yapılmış bir iç savaş kalkışmasıydı, kışkırtmasıydı. Bak bu açıklamayı o yüzden hatırlatmayı önemli gördüm. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 26 Haziran 2015'te dünyaya sesleniyor. Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugün ne? 26-25 Ağustos 2026, yani 11 yıl sonra o planın rafa kalktığını bizzat terör örgütü kendisi açıklıyor.
1: Yani. Bu da Cumhuriyet'in başarısı.
2: Zafer'e bir ek yapabilir miyim?
3: Biz şeyden korktuk, acaba dedik ya, terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölgeye itirazı olan herhalde Türkiye'den kimse çıkmaz
4: derken
3: derken ses gelince oradan mı bir itirazımız olacak diye. Olur, hayır, var böyle isimler.
5: Vardır, böyle isimler var.
1: Zafer'e bir ek konuşurlar. Zafer'e bir ek yapacağım. Bu çok önemli. Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması. Onu tamamlayan 100 yıldan beri Türkleri, Kürtleri ve Arapları böldüler. Paramparça ettiler. Yani o Sykes-Picot'lar, İngilizler, evet, Fransızlar parsellediler orayı. Şu anda bu terörsüz bölge olayıyla beraber Türkler, Araplar ve Kürtler bir araya geldikçe Orta Doğu eski sömürge olmadığı döneminden kurtulacak, bir bambaşka noktaya geliyor. Bütün bu gelişmeleri değerlendirirken Türkiye'nin Suudi Arabistan, Pakistan ve doğrudan doğruya Türkiye olarak yaptığımız Mekke Anlaşması'nın, ki yarınlarda çok daha büyüyecek, 30'lara 40'lara çıkar. Evet. Suriye'de açıkladı Şeybani, biz de düşünüyoruz dedi. Katar girmek üzere değerlendirmeler yapılıyor. O bakımdan bu anlaşmanın arkasından kademe kademe gelişen olaylarda Orta Doğu'nun süper bölge gücü Türkiye, Orta Doğu'nun kaderini değiştiriyor.
3: Zafer
1: Orta
3: Şahin
1: Doğu yeni bir dünya getiriyor. Evet.
3: Biz de hemen ekrana getirelim. Evet. 26 Haziran 2015'te saatler 12'ye 7 kala, 11.53'te Başkan Erdoğan bu paylaşımı yapıyor sosyal medya hesabından. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ve bugün takvimler 25 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Yani bu paylaşımdan 11 yıl 2 ay sonrayım.
5: Peki hangi gün o gün? 7 Haziran 2015'te Türkiye'de seçimler olmuş.
4: Tabii.
5: Değişik bir tablo çıkmış. Hükümetin kurulmaması için sağlı sollu salvolar var Türkiye'nin içerisinde. Zorluklar var. Öyle bir günde çıkıp konuşmak her baba yediğin harcı değil.
1: Kime veriliyor? Obama'ya veriliyor burada mesajı. O Türkiye içindeki o seçim, o seçimde HDP'nin nasıl muhalefette birlikte orada devlet, Sayın Devlet Bahçeli'ye başbakanlık vererek oyun oynadıkları oyunu nasıl Türkiye okuyor, değerlendiriliyor ve ardından hemen Aralık'ta yapılan seçimle beraber Türkiye'nin kaderi değiştiriliyor. Hmm. Ve tek başına Türkiye'de hükümetin devamı koalisyonlarla yepyeni bir Rojava olayında devreye sokacaklardı. Sokamadılar. İşte bugün üniter bir Suriye meydana geliyor. Irak'ta da kilit pençe hareketleriyle Türk ordusu, Irak Başbakanı Zeydi de açıkladı. Ayın 31 Ağustos'ta dedi, egemenliğimizi tam yapacağız, tam açıklayacağız. Irak da devreye girerek terörsüz bölgede mimar kim? Zafer'in de ve hocalarım söylediği gibi mimarı Tayyip Erdoğan'dır.
3: Peki, şimdi geldiğimiz bu süreçte artık bölge ülkelerinin kendi kendine karar verebildiğini görüyoruz.
4: Evet.
3: Bölge ülkelerinin bu tür çözümlere ulaşırken, bu tür sorunları çözerken ya da terörün tasfiyesi, terör örgütünün fesli gibi durumlarda, terörle mücadele durumlarında daha önce pek çok kez işte gelen bilir kişi tırnak içerisinde heyetleri olurdu. Üçüncü, evet, gözler olurdu. Şimdi artık bunların olmadığı bir

0: bölgeyi görüyoruz Türkiye sayesinde. Yine bölgede eğer bir askeri karar alınacaksa, işte paktlardı vesaire anlaşmalar da imzalanacaksa, daima dışarıdan bir gücün, bir desteğin, bir koalisyon ortağına ihtiyaç duyulurdu ki İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri bölgede ne kadar operasyon varsa hepsinin koalisyonunda yer alıyordu. Ama diye baktığımızda bugün Mekke Paktı ile birlikte, Mekke Anlaşması ile birlikte artık bölge ülkelerinin yine kendi sorunlarını ya da kendi savaşlarını kendilerinin çözebileceği bir mekanizma oluşturduklarını, yani bölgeyi, bölgede eğer bir söz söylenecekse biz söyleriz diyen bir bölgeyi görüyoruz. Evet, bu Türkiye, yükselen değerli. Türkiye ile birlikte oluşan bir şey. Bunu kimse inkar edemeyecek herhalde.
1: Hem de bölgedeki ortaya çıkan dinamikler de bunu besliyor. Türkiye gibi güçlü ülkeler, bu aynı vizyonu paylaşan şu anda işte Suudi Arabistan'da da Veliaht Prens'in devrede olması, 2030 vizyonu, Pakistan'ın bölgenin en uçunda doğuda olmasına rağmen bölge dinamikleriyle beraber olması, Suudi Arabistan'la olan 1967'den günümüze olan sıkı ilişkileri, bizim kardeşlik ilişkilerimiz bölgeyi dönüştürme adına ivme kazandıracak o Mekke Paktı'nı ortaya çıkardı. Bir de burada şu var, bizim aslında Orta Doğu'da, sizin de ifade ettiğiniz gibi Bülent Hocam da onu söylüyordu, biraz böyle Avrupa Birliği modeline doğru gitmemiz lazım. Yani hem güvenlik babında biraz böyle Orta Doğu NATO'su gibi bir şey ortaya çıkması lazım. Hı hı. Hem de Avrupa Birliği ülkeleri arasında olduğu gibi bir ekonomik siyasi birliktelik olması lazım ki bu aradaki terörize gruplara yaşayacak alan bırakılmaması lazım. Bunda İran'ın normalleşmesine ihtiyaç var, İsrail'in normalleşmesine ihtiyaç var. Örneğin o zaman Hizbullah diye bir şey olmaz. Çünkü Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterecek bir İsrail olacak. İsrail'i diyelim ki Hizbullah üzerinden karıştırmak için can atmayacak bir İran Tahran olacak. Keza Husiler konusunda da benzer şekilde. Dolayısıyla bölgede vekil güçler olmayacak. Bölgedeki devlet dışı yapılar, aktörler olmayacağı için devletler arasındaki ilişkiler sağlıklı kurulacak. O zaman işte Gazze'deki barış planı çalışacak. Filistin devleti kurulabilecek. Yani İsrail'in ve İran'ın normalleştiği gerçek bir Orta Doğu düzleminde ne terör olur ne de dışarıdan herhangi bir şekilde karıştırabilecek bir güç devreye girebilir. Orta Doğu ne kadar kendi içerisinde bu birbirini manipüle eden bir anlayışla hareket ederse ülkeler bazında, hem terör gruplarına yuva açıyorlar. Yani eski Esad rejimi olmasa idi, şu anki Ahmet Eşşar'a benzeri bir anlayışla hareket eden Şam'da bir rejim olsaydı herhalde PKK, YPG'de bir şey olmazdı Suriye'de.
0: Ama öyle değil mi? Mesela Esad'da baktığımızda, Esad döneminde sırf koltuğu kaybetmesin diye İran'a gel dedi. İstediğini yap, bu topraklara istediğin gibi yerleş.
1: Evet.
0: Güçlerini getir.
2: Katliam oldu bu bölgede.
0: Katliamlar yap.
1: Tabii.
0: Demografiyi değiştir. Halep şehrini al senin olsun, sana dönüştür dedi ki bunların adımlarını gördük. Rusya'da yine benzer şekilde şeyleri oldu. Bakıyoruz.
2: Irak'tan gelen terörize gruplar işte, Kamışlı'ya girdi.
0: Terör örgütü PYD, YPG'yi de biz biliyoruz orada. Yani neredeyse al, tek bir kurşun bile atmadığını Esad'ın onlara karşı. Onu da biliyoruz. Evet. Sırf koltuğunu korumak için. Şimdi 2011 yılına geri döndüğümüzde, eğer ki bu çözümler demokratik bir zeminde sunulsaydı Suriye halkına, bugün bunlar yaşanmaz. Milyonlarca insan öldü. Milyonlarca insan yerinden edildi, yurdundan edildi.
2: Bedeli ne olursa olsun diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız. 4 milyona yakın Suriyeli ev sahipliği yaptık. Kolay değil. Evet. İçeride de dışarıda da çok ağır baskılar gördü. İktidarı da çok suçlayan radikal gruplar türedi Türkiye'de.
3: Partiler bile çıktı.
0: Sırf bunun için kurulan siyasi partiler var.
2: Olacak iş değil.
1: Evet.
2: O da bir bedeldi. 15 Temmuz da bir bedeldi, Zafer Bey'in belirttiği gibi. Hepsini ödedik ve ne zaman biliyor musunuz? Tam 100 yıl sonra. Türkiye, İngiltere, Irak. Haziran 1926. Ankara Antlaşması. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
2: Irak'la yapamıyorsun. İngiltere'yle yapıyorsun. Türkiye, Irak sınırını İngiltere belirliyor. Türkiye'yle masaya oturup. Irak çünkü manda. Tabii. Suriye manda. Lübnan manda. 100 yıllık bir bağımsız kalamama öyküsünün bugün getirdiği nokta Türkiye'yi. Her devlete de siz bağımsızsınız diyor. Bağdat'a da diyor.

0: Suriye'ye de bakıyoruz. Suriye'de gerçekten çok büyük acılar yaşadı. Irak.
1: Evet.
0: Çok büyük acılar yaşadı. İran'da hakeza böyle. Evet. Şimdi terörsüz bölge demişken, bu arada bu bölgede terör varlığının, terör örgütünün varlığının bulunduğu ülkelerden birisi de İran.
1: Tabii.
0: Şimdi evet, Suriye'de bu iş tamam. Irak'ta da tamamlanacak gibi. Evet. Bir de İran tarafı var.
2: KCK'nın bağlantısı var tabii.
0: Şimdi İran cephesinden bir adım var mı, bu anlamda bir yaklaşım söz konusu mu?
1: Şöyle.
0: Ya da beklemek doğru mu?
1: İran biraz Türkiye'ye ayar vermek için zaman zaman destek veriyordu. Ama şu anda İran'da herhalde Türkiye'nin değerini anlamıştır. Yani Türkiye bir anlamda bir boyutuyla izin verseydi, belki şu anda İran'a doğru hareket eden bir silahlı şey olacaktı, grup olacaktı. Yani 15 bin kişilik bir ekipten bahsediyor. ABD destekli, İsrail'in destekli. Hatta İsrail'in bu Ebu Zuhra saldırısının bile arkasında Türkiye gereken şekilde destek vermedi. Trump'ı ikna etti. Türkiye'nin cezalandırılması gerekiyordu. Bizim iç işlerimize karışıyor. Yani İran'la olan savaşımızda bile Türkiye'nin eli silahlı Kürtlere izin vermemesinden dolayı biz İran'da, İran'a karşı zor duruma düştük. Trump'ı da bir anlamda kaybettik. Bunun sorumlusu Türkiye'dir. Hatta Erdoğan'dır diyecek kadar da İsrail'in içerisinde değerlendirmeler var. Yani bu Ebu Zuhr'la ilgili şeylerden bir tanesi de, saldırıların temel amacından bir tanesi de o olduğu iddia ediliyor. Bir diğeri F-35 konusu var. Diğeri de işte bölgedeki...
0: O şekilde anlamlandırmaya çalışıyorlar.
1: Evet, evet. Ama bir açıdan da doğru. Yani belki de
0: İran da bunu kabul ediyor.
1: Tabii,
0: İran da söylüyor. Şimdi
3: büyük İran'da biz bozduk.
1: Tabii bozuldu. Şimdi İran'ın buradan ders çıkarıp ola ki şu ABD ile olan problemini çözebilir ise, umuyorum çözer de bölgeye barış gelir. Ondan sonraki süreçte en azından terör gruplarıyla artık biraz arasına mesafe koyması, teröristlerle gerçek Kürtleri temsil eden grupları veya işte oluşumları ayırmak gerekiyor. Yani silahsız siyasi mücadele verip başka bir şeyler yapanlar başka, ama olay terörize edildiği zaman işin içinden çıkılmaz hale geliyor ve silahların konuştuğu yerde hak hukuk diye bir şey kalmıyor. O yüzden İran'ın destek vermekten daha ziyade bölgede Türkiye'nin yapmaya çalıştığı gibi terörsüz bölge inşa sürecine katkı sunması her zaman hem İran'ın işine gelir, hem bizim işimize, hem de Irak'ın işine geliyor.
0: Bu yaşanan gelişme Suriye'de YPG'nin artık kendini feshetmesi süreci, Suriye yönetiminin, Şara yönetiminin daha büyük dikkatini ya da büyük enerjisini ülkedeki diğer artık ayrılıkçı ya da terör gruplarının üzerine yoğunlaştıracağı şeklinde yorumlanmalı mı peki hocam?
3: Zorlukları var.
1: Evet.
3: PKK-YPG fes olduktan sonra yeknesak bir Suriye'ye çok daha güçlü bir adım atıldı. Doğru. Ama maalesef bir İsrail,
1: evet,
3: gerçeği hala o bölgenin belirli bir kısmını domine etmeye haksız, hukuksuz, adaletsiz şekilde devam ediyor. Dera'dan Süveyda'ya kadar inen alanda, büyük Dürzi nüfusunun yaşadığı alanda Dürzi grubun bir kısmını, 1/3'ünü terörize etmeye, manipüle etmeye devam eden bir İsrail var. Çünkü bir tek o kaldı ellerinde. Evet. YPG'yi kaybettiler. Ayrılıkçı Kürt grupları artık onun söylemiyle hareket etmiyor. Biz diyorlar aparat değiliz. Araçsallaştırmayın.
1: Kesinlikle.
3: Burada eli hiç silah almamış milyonlarca Kürt var. Her biri üzerinden İsrail'in emir komuta zincirine söz söyleme hakkı olmamalı demeyi başardılar. Büyük başarı.
1: Evet.
0: El Hicri var ya, Hikmet El Hicri, o ayrılıkçı Dürzilerin başındaki isim. Diyor ki biz Dürziler olarak İsrail devletinin ayrılmaz bir parçasıyız.
3: Ne zamandan beri ya, kim söyledi onu buna?
0: Onunla
1: kim söyletti ona?
3: Kim söyledi daha sonra?
0: İnancı ve ideolojiyi paylaşıyoruz ve bölgenin geri kalanını bu örneği takip etmesini umuyoruz.
3: Ya, utanmasa Dürziler diyecek ki biz aslında Museviyiz. Siz yanlış okumuşsunuz binlerce yıllık dinler tarihini.
1: Evet.
3: O bölgenin aslında evlatlarıyız diyen de var bu arada.
0: Ama şimdi biz yakın zamanda Dera Süveyda bölgesinde bir ayaklanma olduğunda şuna şahit olduk. En azından

0: Suriye'de aşiretler ayaklandı, evet, ve oraya yürüdüler. Yani yine bazı parçalanma hayalleri olan bir Suriye'den bahsediyoruz. Terör varlığı devam ediyordu. Şimdi orada sadece ülkesine bağlı aşiretlerin yürüdüğüne şahit olduk ki devlet yönetimi onun önüne geçti. Evet, evet. Bir devlet aklı konuştu ve belki farklı olayların yaşanması engellendi. Şimdi ise artık devletin bütünlüğüne inanmış ve ona entegre olmuş ve devletle birlikte yaşayacak ülkedeki en büyük ayrılıkçı, evet, evet, tırnak içerisinde gruplar da artık devletiyle beraber. Evet. Şimdi burada sadece küçük bir
1: oradan bir şey çıkmaz.
0: Ayrılıkçıdan bahsediyoruz.
1: Oradan bir şey çıkmaz. Tabii ki İsrail'in kendi kontrolünde kendi vatandaşları arasında dürzüler var ama burada İsrail dürzüleri kullanmak suretiyle esasında işte çok konuştuğumuz Golan Tepeleri, hı hı, işte Şeyh Dağı'nı falan ele geçirmek suretiyle olası kendi kuzeydoğu cephesini sağlamlaştırmak, su kaynaklarına erişmek, kısmen oradaki petrol yataklarını da kullanmak istiyor. Bu çok açık. Dürzüler de herhalde İsrail'in sınırları içerisinde olurlarsa kendilerini daha güvende veya daha iyi hissedeceklerdir. Böyle bir arzuları olabilir ama sonuçta o zaman hepsi göç edip gitsin İsrail'e. Yani niye Suriye toprak versin ki?
2: Ha, madem ayrılmaz bir parçası.
1: Evet, madem istiyorsanız o topraklara gidin. Yani Suriye'den toprak koparmaya gerek yok. Bir de aslında Suriye'deki mevcut rejimin değişikliği, yani Ahmet Eşşer'e bunu Trump da söyledi. Ya Hizbullah denen İsrail'i çok uğraştıran güçlü bir yapı var 1982'den bu yana. Bu yapıyı da kim destekliyor? İran ağırlıklı olarak destekliyordu ve Suriye topraklarındaki İran'ın varlığı diyelim, uzantıları buna imkan tanıyordu. Şimdi Ahmet Eşşer buna izin vermiyor. Ya buna rağmen sen Suriye'ye niye saldırıyorsun? Yani senin faydasına, yani İsrail'in faydasına hareket eden Şam'daki hükümete rağmen İsrail Suriye'yi parçalayıcı politikalar içerisinde. Yani İsrail gerçekten iflah olmaz bir devlet anlayışına sahip. Oranın normalleşmeye ihtiyacı var. Yani Suriye'den önce orası da normalleşecek ki dürzüler o zaman aklı selime gelecekler. Ya bu İsrail yanlış yapıyor diyecekler. Şu anda onlar da İsrail'in kayığına binmişler. Yanlış istikamette gidiyorlar.
0: Şimdi dün sanırım Katz Savunma Bakanı, İsrail'in, evet, Savunma Bakanı Hebron Dağı olarak bilinen Şeyh Dağı'nda.
1: Evet.
0: Şeyh Dağı'ndan mesaj veriyor. Şimdi artık bir kere Suriye devleti, Suriye devlet yönetimi Amerika Birleşik Devletleri için terörle yan yana getirilemiyor. Yani evet, resmi, evet, olarak da terörün finansmanı vesaire tüm bunlar kaldırıldı. Yani meşru bir devlet olarak ve devlet başkanı, devlet yönetimi olarak Avrupa Birliği'nde de, Avrupa ülkelerinde de, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Suriye yönetimi ikili ilişkiler yürütüyor artık.
1: Evet.
0: Bunu biliyoruz. Hala Şara yönetimini terörist tırnak içerisinde işte cihatçı gruplar olarak görenler var. Dün bu mesajları Hermon Dağı'ndan veriyordu Katz. Muhtemelen bu yaşanan gelişmeyi Hebron Dağı'ndan en net, evet, gören odur. Suriye'deki tüm planlarının, büyük planlarının suya düştüğünü, işte ellerinde bir tek hicri gibi, evet, isimlerin kaldığını görüyordur. Bir ne dediğine bir bakalım.
3: אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, היכן שהיה מוצב החרמון הסורי. היום כוחות צה"ל נמצאים פה ובכל רחבי החרמון ורמת הגולן ובכל אזור הביטחון. משקיפים מכאן על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר. משקיפים על הפקה בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה, וכמובן משקיפים ומגינים על יישובי רמת הגולן והגליל מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. הרבה כוחות ג'יהאדיסטים, חלק בתוך המשטר הסורי, חלק בארגוני טרור שונים. מכל כיוון המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל וצה"ל שנמצא כאן ויישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. זה הלקח המרכזי מהשביעי באוקטובר. יש כאן פעילות יומיומית לסכל איומים, לסכל את שרידי המשטר הישן, למנוע התארגנות מסוכנת של המשטר החדש. והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ובביס למעלה על החרמון ורואה את צה"ל, אתה יודע.

0: יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובנו ועל הגבול שלנו, וזה המסר הטוב ביותר. כל עוד יהיו איומים, צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו. כך עשינו וכך אנחנו מתכוונים לעשות גם בעתיד. פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל. הבהרנו את הדברים בצורה ברורה, נעמוד עליהם גם בעתיד. אנחנו פעלנו על מנת שסוריה לא תהווה איום על מדינת ישראל. השמדנו את כל התשתית האסטרטגית שצבא אסד במהלומה של מספר ימים, מטפלים כאן באיומים, להבטיח את הביטחון, וכך נמשיך לעשות.
1: Tam Yavuz hırsız bunlar ya.
2: Yavuz
1: yani adamın toprağına el koymuş, Şeyh Dağı'na çıkmış Suriye topraklarında. Sanki Hamas oradan saldırmış gibi bir de Hamas örneğini veriyor. Çok ilginç ya. Mantığa bak.
3: Kan tüccarı, kan tüccarı. Evet.
2: Zafer Şahin, hemen döneceğim hocam. Baktığımızda şimdi İsrail, evet, bir şeyler deniyor ya da bu kadar çığırtkanlığının sebebi zaten yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani bölgede tüm planları suya düşüyor. Bu ayrı bir konu. Ama gitmek üzere olan, belki de sonunu kurtarmaya çalışan Türkiye gibi bir devleti kendine düşman göstererek, düşman ederek belki ulaşabileceği en büyük şerefli unvana ulaşmaya çalışan bir Netanyahu var. Ama sahada attıkları adımlarla söylemlerine baktığımızda çok da uyuşmuyor ama.
3: Tabii şimdi bu saldırgan bakan bunu söylüyor. Dışişleri Bakanları diyor ki Türkiye ile gerilimi arttırmak istemeyiz diyor. Şimdi burada aslında iki farklı sebep var bence. Birincisi 27 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirilecek seçim. O seçimde hükümeti kurmak için 61 sandalye alması gerekiyor Netanyahu'nun ve ortaklarının. Ama hiçbir ankette 61'i yakalayamıyorlar. Hatta durumun dramatik bir şekilde giderek aleyhlerine döndüğünü gösteren başka anketler de var. Birinci gerekçe bu. İkinci gerekçe Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında tarihin bu döneminde bu bölgede bir çıkar çatışması olmaması İsrail'i son derece rahatsız ediyor. Yani geçen hafta Netanyahu adlı katilin yaptığı Suriye'nin güneyinde Türkiye'nin hakimiyet kurmasını kabul edemeyiz, bu bizim için bir güvenlik meselesi açıklaması aslında bu. Yani Suriye'yi istediği gibi şekillendiremeyeceğini görmüş durumda. Bu yüzden provokasyona başvuruyor. Bu yüzden Suriye'nin mevcut yönetimini kendisiyle bir şekilde uyumlu hareket etmeye zorlamak istiyor. Ama Amerika'dan gelen haberler, özellikle dün gelen Suriye'nin Amerika'nın terörü destekleyen devletler listesinden çıkartılması kararı, arkasından bugün YPG'nin kendisini feshetmesi kararı alması, orada İsrail'in sükutu hayale uğrayacağı başka gelişmelerin de habercisi. Ha burada efendim Türkiye'yi karşısına alabilirler mi? Elbette ki İsrail bir terör devleti. Onlar da şunun farkındalar. Yani Türkiye Esad'ın Suriye'si değil. Türkiye iki defa bombaladıkları İran değil ya da başka bir Orta Doğu ülkesi değil. Ama ne yapabilirler? İşte orada devreye başka faktörler girebilir. Her zaman proje terör örgütleriyle, FETÖ ve PKK gibi proje terör örgütleriyle Türkiye'de istedikleri gibi at koşturabiliyorlardı. Bazı operasyonlar yapabiliyorlardı. Bugün bunları da yapamadıkları için biz işte İsrail'in sahadaki provokasyonlarını görüyoruz. Ama bu vazgeçecekleri anlamına gelmez. Farklı yol ve yöntemlerle Türkiye'yi karıştırmak isteyebilirler. Bugün bak İletişim Başkanlığı çok kritik bir açıklama yaptı. Belki onu da konuşacağız. Mesela bu terörsüz Türkiye olayını sabote etmek için özel olarak çalışan yapılar var. Hayali isimler uyduruyorlar, hayali görüşmeler uyduruyorlar, hayali tutanaklarla bu süreci baltalamaya çalışıyorlar. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'tan bunun bir devlet projesi olduğunu hatırlatıyor ve herkesi uyarıyor. Şimdi onunla, terörsüz Türkiye ile beraber Suriye'de Şara yönetimi güçleniyor, terör örgütü kendini feshediyor. Bölgede az önce değerli komutanım çok güzel ifade etti, sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bir Orta Doğu'nun ayak sesleri geliyor. İsrail işte bunları içerideki bazı fay hatlarını tetikleyerek

0: engellemeye çalışıyor. Ben bu sahadan yaptıkları tehditleri çok ciddiye almıyorum. Evet, bir ihtiyat payı bırakarak çok ciddiye almıyorum. Ama asıl Türkiye'yi içeriden fay hatlarını tetikleyecek yol ve yöntemlerle karıştırmak isteyeceklerdir. Özellikle terörsüz Türkiye üzerinden bir provokasyona imza atmaya çalışabilirler önümüzdeki süreçte. Burada da çok dikkatli olmakta fayda var.
1: Şeyi bile gördük, İmamoğlu'nu etiketleyen paylaşımları bile gördük biz bu süreçte. Bülent Arandaç, yani İsrail her yolu deneyecek. En iyi yaptıkları iş, yani İsrail'in tarihine baktığımızda böyle çok uzun süreli savaşları yürütebilecek, çok büyük devletlerle birebir sahada karşı karşıya gelebilecek bir uzun süreli savaşı yürütebilecek bir ordusunun olmadığını biliyoruz.
2: Evet. İsrail'in tarihi derken zaten yani, bütün tarihi toplam 78 yıldan.
1: İşte 6 gün savaşlarındaki bir muharebede hava üstünlüğüyle hepsinde kısa süreli bir
2: Amerika
1: şeyini görüyoruz.
2: Amerika müdahale etmeseydi Süveyş'te de, 48'de de, 67'de de hepsinde kaybederlerdi. Yom Kippur'da da. Çok doğru bir konu.
1: Gazze'de bile yani amacına ulaşamamış bir İsrail ordusundan bahsediyoruz. Beyaz bayraklar, kırmızı bayraklar çektiler, isyan ettiler. Ordudan kaçanlar oldu. Şimdi evet, kahraman Türk ordusunun karşısında durabilecek bir İsrail ordusundan bahsetmiyoruz. Ama çok iyi bildikleri diğer savaş araçları var ve bugün gördüğümüzde artık dijital siyonizm diyebileceğimiz safhayı çok iyi kullanıyorlar.
3: Şimdi sevgili Tahir, bütün bu planlar bitti. En büyük planları, fantazileri, arzu mevuttu bunların. Hı hı. Bayraklarından başlayarak Nil'den Fırat'a kadar. Nil üzerinde oynadılar. Sudan'ı böldüler. Nil'in geldiği önemli akarsuların önemli kısmı Sudan'da, Güney Sudan'da belli oranda etkili oldular. Gözleri onların hep Türkiye'deydi. Nil'den sonra Fırat. Hı. Sınırları olmayan bir ülkeydi. Sınırlarının sonuna geldiler artık. Geriye gidecekler şimdi. Biraz önce konuştuk. Davut koridoru gitti, yukarıdaki terör koridoru gitti. Taliban ile birleştirecekti. Orada iki bölgeli bir bölge kuracak. Pençe kilitte bitirildi. Hepsi bitiyor. Lübnan'la ilgili su almaya çalıştı. Lübnan sıkıntısını yaşıyor. Suriye'nin Dera bölgesini tutmaya çalışıyor. Neden? Golan'la. Ellerinde ne kalacak sadece? Çünkü şunu görüyorlar. Golan'ın işgali de bitecek bir gün. Bitirecekler. Ve Türkiye bunda çok büyük rol alacak. Nasıl zamanı konuşuyoruz? Meşhur söz var. Ayasofya cami olacak. Nasıl oldu yıllar sonra? Arkasındaki zihniyeti düşünebiliyor musunuz? O Ayasofya ile ilgili zihniyeti, Türklere karşı yıllardan beri oynanan bütün oyunların arkasında bunlar yok mu?
1: Araya gideceğim. Son cümle.
3: Son cümlemi söylüyorum. Devam edecek mi?
1: Devam edeceğiz. Yine aynı konuyu devam edeceğiz.
3: O bakımdan bundan sonraki gelişme, hep onu söylüyoruz. Mekke anlaşması bu bölgenin kaderini değiştirdi. Hmm. Mekke girdi. Mekke bütün İslamları birleştiren, herkesin Kabe'ye döndüğü, namaz kıldığı bir yer. Bundan sonraki olaylar bir Mekke'nin üzerinde gelişecek. O Golan Tepeleri de işgal bitirilecek. İsrail'in sınırları geriye evet gidecek. 48'den beri
1: terörsüz
3: geldiler.
1: Terörsüz Filistin'de hayal değil. Bunu anlıyorum.
3: Hayal.
1: Sizin...
3: Tabii hayalleri bitti. Fantazileri de bitecek. Sonuna geldiler 27 Ekim'de de. Peki. O katil akıttığı kanların çukurlarına gömülmeye doğru adım adım da gidiyor. Yani KCK'nın çerçeve anlaşmaya özellikle konması, bunun Avrupa, özellikle Almanya. Çünkü Almanya'da bir şeyleri de görüyoruz. PKK'nın en çok olduğu adamlar orada. Onun haricinde çok dikkatli bakmamızda yara. FETÖ'nün en çok kaçanlar da Almanya'da. Yani bu Avrupa'ya da dikkat etmekte yarar var. KCK olarak kademe kademe Türkiye hepsini yapacak. Yani
1: ne kadar firari terörist varsa ya da terör oluşum varsa Almanya'dan çıkıyor zaten. Tabii. Hangi adı ne olursa olsun.
2: Onlar da
1: suç örgütleri, terör örgütleri, herkes orada.
3: Bu gelişmeleri değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Yeni dünya düzeninde kurulurken Türkiye bir aktör bölgede. Yani sadece terör değil. Komutanım da bahsetti. Bu çok önemli. Burada bir ekonomik bölgede kurmak. Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi.

0: sadece tabii bu savunma ortak çok önemli. Ama bir gelişmeleri biraz önce de bahsettiğim gibi Türkler, Araplar ve Kürtleri bir araya gelme 100 sene böldüler, parçaladılar, oynadılar. Bunların bir araya gelmesi küresel güçlerin yeni dünya düzeninde en büyük problemi. Burada İsrail'i nasıl sokmuşlardı Orta Doğu'ya? Bir hançer olarak soktular. Müslüman dünyayı parçalamak için soktular. Bu bölgede sınırsız bir hale geldi adamlar. 48'den parça geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, genel kurulunda Cumhurbaşkanı haritalarla gösterdi. O haritaları eğer devam etmeseydik, kuşatmayı kıramasaydık bu terör koridorunu, önemliydi bu. Çünkü o kadar önemliydi ki terör koridorunun Irak'ta Suriye'yi birleştirip oradan Akdeniz'de çıkma planı hem bir Kürt PKK devletçi içindi hem de ayrıca onun arkasında Mossad, ki nasıl Kürtlerle ilgili bölücü hareketlerde, bölgesel sınırları geliştirmede kullandığı olaydı. Bu noktalarda bitti, sonuna geldi. Şimdi Filistin üzerinde, Gazze üzerinde de bakın çok kritik gelişmeler sağlanıyor. Bu gelişmeler o kadar kritik ki sadece Gazze'yi değil, kendi tarafında Kudüs'te, Doğu Kudüs'te de kritik gelişmeler sağlanıyor. Ne olabilecek önümüzdeki günlerde? Bir anlaşma yapıldı, Gazze Anlaşması. Gazze Anlaşması'nda 3 tane aktör var. Türkiye imzanın baş. Bu konuda en büyük gelişmeyi de Trump'la beraber sağladı. Ben bunları şöyle değerlendiriyorum. Çok önümüzde kısa bir süre var. Yani Kasım seçimleri o kadar önemli ki Amerika'da. Şu andaki gelişmelerde Türkiye çok büyük hamleler yaptı. Bu hamlelerin de inşallah bu Kasım'daki seçimlerden sonra da devam edecek, arkası olacak. Ama yine hep beraber düşünmek lazım. Tarihi okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. Konuştuklarımız 10 sene, 20 sene değil. Devletler hayatında çok kısa süre bunlar. İnsan hayatında 100 yıl. Çok uzun, devletler hayatında çok kısa. O bakımdan her değerlendirme yaparken gelecekte de birlik ve beraberlik. Ahlat'ta bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın birlik, beraberlik, ahlat anahtardır. Müslümanların, yani kızıl elmanın anahtarıdır. Kızıl
1: siz
0: elma
1: de değindiniz Mekke Anlaşması'nı.
0: Gayet tabii. Yani, o bakımdan değerlendirmelerimizi yaparken
1: Kudüs dediğimiz
0: hep beraber.
1: Sadece Türkiye'nin ya da belli bir grup Müslümanın meselesi değil. Müslümanların meselesidir.
0: Gayet tabii. Bugün
1: Gazze insanlığın meselesidir. Ona ayrı bir parantez açabiliriz belki ama
0: tabii.
1: Filistin dediğimiz, Kudüs dediğimiz nokta, Mescid-i Aksa Müslümanların meselesidir. Ve özellikle bu tür sesler Mekke Anlaşması'nda, yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Riyad'da değil, başka bir şehirde değil, Katar'da değil, İslamabad'da değil, Ankara'da değil, Mekke'de Kabe-i Muazzama'nın tam da karşısında bu anlaşmayı imzalaması daha sonra büyük seslerin gelmesine neden oldu. İşte diyoruz ya, onun için terörsüz Filistin belki de önümüzdeki süreçte, şu yaşananlar İsrail'de bölmüş durumda. İsrail'de seçimden sonraki süreçte bazı Yahudileri görüyoruz. Yani bu durum bizi yansıtmıyor diyen Amerikan Yahudi Kongresi var. Bunlar biz değiliz diyenler var. Belki de İsrail'in kendi içerisinde bir terör operasyonu, terörle mücadeleyi sürdüreceğini bile görmek imkansız değil.
2: Ümmetin bir güvenlik mimarisi inşa etme sevdası aslında bin yıllık bir olgu. Şimdi onun sonunda bir başat güç olmalı ki, bir lokomotif olmalı ki, hatta kendi raylarını döşeyen bir lokomotif olmalı ki bütün vagonlar silsile halinde etrafında dolaşabilsin. Çok uzun yıllar sonrasında bu coğrafya tekrar yakaladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu savunma yeteneği ve terörle mücadele kabiliyeti. Suudi Arabistan'ın sahip olduğu hem doğal kaynaklar hem parasal gücü, maddi gücü. Pakistan'ın nükleer gücü ve nüfusu. Güneydoğu Asya'dan Doğu Avrupa'ya kadar yeni bir güvenlik mimarisi inşası anlamına gelir. Ama komutanın oradaki vurgusu çok kıymetliydi. Sadece savunma ve güvenlik mimarisi üzerine yürümüş bir tane organizasyon var. NATO. NATO'nun bile çok güçlü bir iktisadi iklimi var.
3: Kesinlikle. Evet.
2: Yaydığı bir kültür var. Bir flora faunası var. Şimdi biz sadece Mekke mutabakatını bir savunma paktı olarak görmüyor olmalıyız. Evet. Eğer yeni bir entegrasyon modeli gelişecekse

0: Türkiye, Irak ve Suriye arasında bu üç devletin bir türlü güçlü anlamda yan yana gelememesinin sebebi neydi? Bir terör örgütünün burada varlığı. Esad'ın görmemesi, Bağdat'ın bir türlü buna terör diyememesiydi. Şimdi o bariyer kalktı. O cerahat sökülüp atıldı. Şimdi konuşalım. Dahilde işleme rejimlerini konuşalım. Hariçte işleme rejimlerini konuşalım. Serbest dolaşımın önündeki engelleri kaldıralım. Gümrük meselesini konuşalım. Evet. Yani 86 milyon artı 60 milyon Suriye ve Irak. Yepyeni bir alandan bahsediyoruz. Artık 150 milyon için üretim. 150 milyonluk dev bir pazar. En çok da kim bunu ister? Türkiye'deki dev üretim gücü.
1: Tabii.
0: Sanayiciler. Yani artık benim sadece Avrupa Birliği diye bir amacım yok. Orta Doğu coğrafyasındaki yeni iktisadi işbirlikleri, kalkınma yolu bu değil mi zaten? Basra'ya sıkışmayın. Ey Arap coğrafyası. Türkiye üzerinden, Akdeniz üzerinden gelin bu doğal kaynakları aktarın derken enerjide bir hap olalım dedik. Ama aynı zamanda Türkistan coğrafyasında da artık Türk Devletleri Teşkilatı var. Alternatifsiz olmayan bir Türkiye var.
2: Şimdi birazdan bu konuya devam edeceğim. Şimdi hocam, bunu şey konuştuğumuzda ki, gündeme şunu
1: Ankara
2: getiriyorlar.
1: Anlaşması
2: Türkiye
1: var ya,
2: batıya
1: Ankara Anlaşması var ya.
2: Döndü.
1: Avrupa Birliği Anlaşması, Ankara Anlaşması. 1963. Şimdi biz yeni bir Ankara Anlaşması'yla Orta Doğu Birliği'ni kurabiliriz belki.
0: 60 yıl sonra.
1: Evet, inşallah öyle bir şey olur. Şimdi
2: bu konuyla çok ilgili önemli olay dediğim gibi evet. Konuşulduğunda daima içimizdeki birileri tarafından, gazeteciler, akademisyenler tarafından da Türkiye işte batıya sırtını döndü, işte doğuya yeniden yüzünü döndü gibi bazı eleştiriler var. Bunlarla ilgili soracağım ama şimdi bu gelinen noktaları daima işte Amerikan çıkarlarıyla yan yana getiren bazı isimler de var. Şimdi biraz önce dedik ki 2015 tarihinden bahsettik. Başkan Erdoğan'ın o açıklamasını yaptığında Obama vardı. Sonrasında Biden geldi, Başkan Erdoğan yine aynı sözlerle aynı yerdeydi. Trump gitti geldi ve bugün de Başkan Erdoğan Ahlat'tan seslendi. Yine aynı sözleri, aynı söylemleri vardı. Ama bunu sadece biz söylemiyoruz. Biz söyleyince farklı yorumluyorlar ama Amerikalılar şimdi İsrail'e diyorlar ki ya bir kendine gel. Ya karşındaki Türkiye. Hani eski Türkiye'de yine karşına gel ama bugün bambaşka bir Türkiye var. Evet. Hatta onlardan birisi Amerikalı bir istihbarat subayı. Diyor ki İsrail diyor Türkiye ile baş edebileceğini mi sanıyor? O ses hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim. Onu dinleyelim. Ardından bir de Gölge CIA'nin kurucusunun sözleri var. Ona bakacağım.
3: Fred Mann.
4: So Israel sort of acting in the role of bully, but what they're essentially saying was, and not essentially saying, what they said out loud was, we've taken Iran, we've taken on Hezbollah, we've taken on Hamas, we've taken on the Houthis, we can take on it on Turkey. And that is where they're on. Turkey has the largest army in NATO. They have a very, they have a burgeoning but advanced military, an air defense system. Yes, it has Russian S-400 missiles, but it also has the entirety of the NATO alliance there. So for Israel to say that they would be able to project power at Turkey, and I believe Ben-Gavir's comment was, Northern Cyprus isn't in Turkey. Syria isn't in Turkey. As a new strategy to confront Turkey, to make Turkey a confrontation state with Israel, is really crazy. And to use Syrian territory as the front line, which is interesting considering that the Israelis, you know, every couple of weeks, some settlers come terracing down the Golan Heights into Syrian villages and, you know, Druze villages and start acting like that's part of greater Israel. You know, I don't know, but this is a new fight I don't think the Israelis need.
2: Şimdi bunu söyleyen bir subay, bir istihbarat subayı ama bir de bunun bir tık üstü var. Lütfen. Onu da dinleyebilirsek. Şimdi Gölge CIA olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bilinen yapılardan birinin kurucusu Fredman. Bir dinleyelim o neler söylüyor, onu da bakalım.
5: This is a power that the Israelis do not want to take on. They certainly don't want to fight Turkey. Saudi Arabia, which is pretty much friendly to it, and Pakistan. So what Israel becomes is a very small country in a very

0: region with a different structure. Safer, but much less the center of attention as to what's happening. Marginalized. And there's nothing they can do about it. They're worried about it, okay? But they have never engaged Turkey in any serious way. Turkey's never engaged them. One of the problems the Israelis has is realizing that they are in the Middle East, and being in the Middle East, there are going to be countries that are more powerful than them now. Israel has been used to being in a position where its military power is so great that no one could in the region could challenge them or would challenge them. Or when they tried to challenge them, were destroyed, as in the 73 war, okay? In this case, you have a country emerging, Turkey, with substantial power. Now, the Israelis play the worst-case scenario. Their best strategy is not to engage Turkey in hostile relations. Israel's problem has been such that it's always tried to be preemptive, to prepare for the worst and so on and so forth. In the case of Turkey, it has to have a different strategy. It does not have a military capability to attack Turkey and actually win. Firstly, there's geography involved. And secondly, the fact that the Turks are quite powerful themselves.
1: Şimdi bu açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üst düzey isimler yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yapıyor, bakanları yapıyor vesaire. Burada Türkiye'nin artık bir doğu ülkesi olduğundan ya da batıya sırtını döndüğünden falan bahsetmiyorlar. Türkiye'nin ne kadar önemli bir güce dönüştüğünden bahsediyorlar. Ama tüm bunlara rağmen bu tür eleştiriler özellikle kendi içimizde var. Zafer Şahin, bu eleştirileri nereye sığdırmak ya da hangi konuma konumlandırmak gerekir?
2: Valla yani şimdi yakın dönemde Türkiye, Orta Doğu ve dünyaya dair öngörüleri çöp olmuş. Onlarca deyim hadi ben. Gazeteci, uzman, işte askeri stratejist, bir sürü insan dinledik. Demek ki onlar Türkiye'yi ve dünyayı çok da iyi analiz edemiyorlarmış. Bakın bir Mekke Anlaşması diyoruz. Biz Mekke Anlaşması'nın ne anlama geldiğini içeridekilere anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bıyık altından müstehsi bir şekilde gülüyor. Yani nedir yani? Ne işte onun kafasında çünkü yıllarca öyle kodlanmış. Yani ona göre 3 tane Müslüman ülkenin bir araya gelmesi, Levent Hoca anlattı. Ya bir tanesi bölgenin en güçlü askeri ordusu. Askeri ordusuna sahip ve en güçlü siyasi liderliğine sahip Türkiye. Bir tanesi finans gücüyle, doğal kaynaklarıyla öne çıkan Suudi Arabistan. Bir tanesi nükleer güce sahip olan Pakistan. Yani yeni bir güvenlik mimarisi kuruluyor. Kızıldeniz'den Doğu Akdeniz'e, işte Arap Yarımadası'ndan ta Hint Okyanusu'na kadar yeni bir güvenlik mimarisi kuruluyor diyorsun. Adam sana tuhaf gözlerle bakıyor. Ama işte bak burada görüyorsun bu adamlar diyor ki ya artık öyle değil. Yeni bir Türkiye var, yeni bir dünya var. Biz hani bunlara çok takılmalı mıyız? Belki de çok takılmamalıyız. Onun yerine daha çok anlatmalıyız. Bak neyi anlatacağız? Mesela ne diyor? Türkiye'nin diyor güçlü ordusu var diyor. Evet. Ya 3-4 gün önce Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu şöyle bir açıklama yaptı. Ya hiçbir yerde gördünüz mü? Ben çok küçük haber siteleri dışında bir yerde görmedim. Türkiye'de diyor aynı anda 61 savaş gemisi inşa ediliyor. 37 savaş gemisi Türk Deniz Kuvvetleri için, 24 savaş gemisi ise yabancı ülkeler için inşa ediliyor. Yani bu ülke sadece denizlerde öyle bir aşamaya gelmiş ki, bak aynı anda 61 savaş gemisi üreten bir ülkenin kapasitesini düşünün. Sadece kendisi de üretmiyor. Üretiyor, dışarı da satıyor. Şimdi böyle bir ülkeyi biz Yunanistan'la, böyle bir ülkeyi biz İsrail'le kıyaslıyoruz. Ya onu da geçtim. İlk bölümde konuştuk. Ya Suriye'nin kuzeyindeki bir terör yapılanmasını neredeyse Türk Silahlı Kuvvetler'le eşdeğer halde anlattılar bize yıllarca. Yıllarca onların propagandasını yaptılar. Hani ne oldu? Ne oldu? Yani öyle bir denklem ortaya çıktı ki örgüt kendini feshetmek zorunda kaldı. O yüzden ben hani bu yorumları evet duyacağız, doğrusunu anlatmaya çabalayacağız ama çok da ciddiye almamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü ciddiye aldıkça onlar devam ediyorlar. Hani bu soruyu sorduğum için aslında buna girmek istemezdim de bence Atatürk'ü de çok anlamıyorlar. Dış politikaya dair ne söylesen adam sana diyor ki yurtta sulh, cihanda sulh. Ya kardeşim o yurtta sulh, cihanda sulh ifadesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk hangi dönemde, hangi şartlar altında neden söylemiş? Üstüne fırsatını bulduğu anda gitmiş Hatay'ı almış 30'ların dünyasında. Sen 2020'lerde, 2025'lerde, 26'larda karşılaştığın her dış politika sorununda ya da askeri güvenlik sorununda diyorsun ki yurtta sulh, cihanda sulh. Elbette ki yurtta sulh, cihanda sulh ama eğer savaş kapına dayanmışsa sen bu hamleleri yapmazsan işte bugün bu adamlar bu cümleleri kurmazlardı. Belki de İsrail'in sana kuracakları tuzakları anlatıyorlardı. Bugün İsrail'i uyarıyorlar. Sakın ha diyorlar. Suriye'yi Esad'ın, Türkiye'yi Suriye'nin, Esad'ın Suriye'siyle karıştırma. İran'la karıştırma diyorlar. Bak orada çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki Hamas diyor, işte Husiler diyor, Hizbullah diyor. Ya İsrail'deki akıl öyle bir noktaya gelmiş ki akılsızlık diyelim artık. Türkiye'yi bu yapılarla bir tutuyorlar herhalde kafalarında. Ama orada da işte Ehud Barak'ın açıklamaları var, eski başbakan. Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Onlar da benzer şeyler söylüyor. Yani Türkiye ile askeri anlamda bir çatışmaya girmenin İsrail'in sonu olacağını söylüyorlar. Ki gerçekten öyle. Zaten biraz aklı olan, biraz dünyayı, Türkiye'yi okuyan herkes bu gerçeği rahatlıkla görür.
1: Şimdi hocam baktığımızda evet buna farklı eleştiri. Türkiye zaten bu konuda İsrail'e cevap bile vermiyor. Yani diplomatik açıdan ikazlarını yapıyor, eleştirilerini yapıyor, kınamalarını yapıyor. Bizden ziyade yani bizden önce diğerleri İsrail'e diyor ki aklını başına al. Yani Türkiye kimseye benzemez. Şimdi Zafer Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün icraatlarından bahsederken onları anlamayanlardan bir de sanırım anlaşılmayan yer muasır medeniyetler tanımı. Şimdi muasır medeniyeti de sanki sadece Türkiye'nin işte kahraman Türk ordusunun gücünden ibaret zannedenler de var. Halbuki bu gücü pekiştiren bugün sahada masada bugün işte batıya bugün NATO'ya, NATO üyelerine tüm dünyaya silah satabilen, savunma sanayi ürünleri ihraç edebilen, özellikle diplomasideki gücüyle birlikte tüm dünyada dengeleri dahi değiştirebilen, büyük güçleri bile Birleşmiş Milletler gibi yapılanmalarda yalnız başına bırakabilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani tek başına savunma sanayiymiş sanki Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin icraatlarıymış gibi algılanmamalı değil mi?
3: Geç bile kaldık. 86-87 milyonluk bir ülkesin. Gayri safi yurt içi hasılan 1,7 trilyon dolar. Gelişmekte olan ülkelerden kopmuşsun. OECD'nin en kritik ülkelerinden biri haline gelmişsin. Gümrük Birliği sürecinin içerisindesin. Coğrafyan zaten dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyorsun. Ege'ye, Marmara'ya, Akdeniz'e, Karadeniz'e bakıyorsun. Türkistan coğrafyası senin her daim arkanda. Büyük mesajlar vermişsin. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında el vermişsin. Libya'nın toprak bütünlüğü sağlamışsın. Terörsüz Suriye'yi, terörsüz Irak'ı da sen inşa etmişsin. İran'daki savaşa dur diyecek kudrete sahipsin. Gazze diyebiliyorsun, Batı Şeria diyebiliyorsun ama yetmiyor sana. Etiyopya'daki problemi çözmeye gayret ediyorsun. Somali sana geliyor problemimizi çöz diye. Somaliland diye bir sorunun çözümü için de sana geliyorlar. Kongo'da katliam oluyor, sen bunu çözersin diyorlar. Mısır meselesi seninle ilintili. Afganistan, Pakistan problem yaşıyor, Ankara'ya geliyorlar. Hindistan, Pakistan problem yaşıyor, İstanbul'dan söylem geliştirebiliyoruz. Rusya, Ukrayna İstanbul'da buluşuyor. Balkan coğrafyasında Bosna Hersek bölünmez diyebilecek gücü masaya koyuyoruz. Ya bayağı bir Türkiye'yiz yani biz.
1: Efendim memleket meselesinde bu akşam noktalıyoruz. İyi geceler.

0: Ajans Yeni Günden merhaba, günaydın efendim. Ben Esra Akyürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize başlayacağız. Ama geceye, bu saatimize gecenin sıcak bir haberiyle başlayacağız. İstanbul Sancaktepe'de bir demirci dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe yol açtı. Görüntüler İstanbul Sancaktepe'den. Yunus Emre Mahallesi Abidler Parkı yanındaki bir demirci dükkanında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanın tamamını sardı. Mahallede paniğe yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Şarkıcı Güllü'nün Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği o şüpheyle dolu gecenin üzerindeki sır perdesi de nihayet aralanıyor. Güllü'nün ölümünden 17 dakika sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'in yaşadığı o panik anları saniye saniye kameraya yansımış. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 1 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak Tuğyan'ın o sözleri feryat mı yoksa bir planın parçası mıydı? Artık söz yargıda.
1: Cinayet işiniz mi işlediniz?
2: Hayır.
1: Siz mi işlediniz cinayeti?
3: Sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümünün üzerindeki sır perdesi aralanıyor. O karanlık geceye ışık tutacak yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntüler Güllü'nün 6. kattaki evinin penceresinden düşmesinden 10 dakika sonrasına ait. Güvenlik kamerası kaydında polis ekiplerinin Güllü'nün oturduğu apartmana gelişi ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle ilgili endişeli sözleri dikkat çekiyor.
4: Kim var
1: dedi?
4: Tamam, kim var?
3: Soruşturma dosyasını sil baştan değiştiren bu görüntülerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı.
5: Öldürebilir mi?
6: Yani vebal almak istemiyorum ama her şeyi yapar.
3: 21 sayfalık iddianamede annesini pencereden attığı ileri sürülen tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. O gece Tuğyan'ın yanında bulunan yaşananların tek şahidi arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruş 1 Ekim'de.
1: Cinayet işiniz mi işlediniz?
2: Hayır.
1: Siz mi işlediniz cinayeti?
4: Anne neydi?
7: Gel, gel,
4: İyi
7: gel, gel, oturalım.
4: Gel,
7: gel, oturalım. Gel, oturalım.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye doğru yolda diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci güven tazeledi ifadelerini kullandı. Herkesi çözüme ortak olmaya davet etti. Bölgede oluşturulan istikrara da dikkati çeken Erdoğan, konuşmasında cinayet şebekelerinin planları bozuluyor dedi ve kimse bize rota ve sınır çizemez ifadelerine yer verdi.
8: Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin ülkemizin geleceğine dair bir meselede aynı paydada buluşması her türlü takdirin üzerindedir.
9: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge

0: vurgusu yaptı. Herkesi sürece destek olmaya davet etti.
1: Türkiye artık bedel ödemesin diyen gencecik fidanlarımızı gözyaşlarıyla toprağa vermeyelim. Anaların ipekten yüreği yeni acılarla kavrulmasın diyen herkesi sürece omuz vermeye, sürece destek olmaya davet ediyorum. Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki, bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Ahlat'ta kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Barış ve kalkınmanın önemine dikkati çekti. Süreci baltalamaya kalkışanları sert dille uyardı.
1: Türkiye, kendi vatandaşlarıyla birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz.
0: Dış vesayetin ülke gündemini belirlediği günlerin geride kaldığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye kendi gündemini kendi belirleyecektir dedi.
1: Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez.
2: Ahlat'taki törende dikkat çeken ayrıntılar da vardı. İsrail'in soykırım yaptığı Gazze ve Filistinliler unutulmadı. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile tarihi Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Şehitler için duaları okudu. İki isim Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda da baş başa görüştü.
3: Malazgirt seferimiz kutlu olsun. Reisimizi bekliyoruz. Güçlüyüz, kararlıyız.
4: Cumhurbaşkanımızı karşılamaya gelmişiz. Coşkuyla, sevdayla burada ağırlamaktan onur duyuyoruz.
5: Ahlat Millet Bahçesi'nde her şey hazır. Binlerce kişi ellerinde ay yıldızlı Türk bayraklarıyla birlikte an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.
6: Tam 955 yıl önce Türklere Anadolu'nun kapısı açıldı. O zaferin yıl dönümü kutlamaları Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı.
5: Etkinlik alanında binlerce kişi buluştu. Yol güzergahı üzerinde Türk devletlerine ait bayraklar da yer aldı. O bayrakların yanı sıra geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Filistin devletine ait bayrak da yine dikkat çekti.
7: Bizim için çok büyük bir gurur. Cumhurbaşkanı ve tüm kabine üyeleri, Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanımız gelecek. Biz de millet olarak çok mutluyuz.
6: Devletin zirvesi Ahlat'taydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt zaferinin yıl dönümünde bir kez daha Ahlat Selçuklu mezarlığında buluştu. Hem dualarla ecdat yad edildi, hem de çektirilen hatıra fotoğrafıyla birlikte o an ölümsüzleştirildi.
6: Erdoğan mezarlıkta şehit ailelere ve gazilerle de selamlaştı, sohbet etti. Kabristan ziyaretinin ardından Erdoğan'ın rotası Devlet Bey konağı oldu. Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin konutundan ayrılan Erdoğan'a bu kez yol boyunca çocukların sevgisiyle eşlik etti. Aracının önünü kesen miniklerin yoğun ilgisine Erdoğan da kayıtsız kalmadı.
8: Çok gurur vericiydi, çok mutlu oldum. Biraz oyuncak aldık, biraz daha harçlık aldık.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Malazgirt'in Türk milletinin mazisi olduğunu vurgulayan Bahçeli, Anadolu namusumuz Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır ifadesini kullandı.
9: Malazgirt şuuru bayrak gibi dalgalanmaktadır.
0: Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
10: Zaferin ardından Anadolu'ya yayılan Türkmen varlığı, kurulan beylikler, yürütülen iskan ve imar hamleleriyle bu coğrafyada kök salmış, Selçuklu'dan Söğüt'e, Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya uzanan, Anadolu'daki Türk varlığını ebedi kılan bu kesintisiz tarih hattında değişen tek şey başkentler olmuştur. Türk milletinin Anadolu'ya sahip olma, devletini yaşatma ve kendi mukadderatına hükmetme iradesi değişmemiştir. Malazgirt'te büyük bir zaferle Anadolu'nun bağrına yürüyen Türk iradesinin hükmü silinmeyecek, bu toprakların üzerinde yükselen ezan, dalgalanan ay yıldızlı al bayrak ve yaşayan Türk devleti, o kutlu günün çağlar ötesindeki şahidi olmaya devam edecektir.
0: Bahçeli Sultan Alparslan ve şehadeti göze alan Neferdir'i andı, Türk milletinin bahtının açık olması temennisinde bulundu.
10: Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır. Türk milletinin bahtı daima açık olsun.
2: Efendim, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da yaptığı konuşmasında Mansur Yavaş'ın selamını getirdim demişti. Ama başkent kulislerine göre Yavaş'ın böyle bir selamı olmamış. Ve yine iddialara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Özgür Özel'in bu açıklamasına çok sinirlendiği, denge politikama zarar veriyor yorumunda bulunduğu konuşuluyor. Yeni Parti CHP'den belediye başkanlarını transferlere devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu da bugün göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya geldi.
11: Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
6: İşte bu selam muhalefet kulislerini bir anda hareketlendirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'i yalanladığı konuşuluyor.
11: Gerek ben, gerek Ekrem Başkan, gerek Mansur Başkan ya da bugün partimizde olan ya da gönlü burada duran bütün belediye başkanlarımızla beraber
12: siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
6: Özgür Özel'in yeni partisine CHP'li belediye başkanlarını katma çabası sürüyor. Özel'in radarında Mansur Yavaş var. Özel her fırsatta Yavaş'ın kendileriyle birlikte yol yürüdüğünü ima etse de Yavaş'ın bu konudaki sessizliği dikkat çekici.
13: Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama.
14: Mansur Bey'in konuşacağına haberim mi yok?
13: Benim de yok diyor.
6: Dikkat çeken tek şey söylemler değil. Yavaş'ın zamanlamaları da manidar. Parti gündeminin en sıcak olduğu kırılma anlarında ortalıkta yoktu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde Tayvan'da bulunan Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçtiği mutlak butlan kararı günlerinde ise Londra rotasındaydı. O günden bu yana ne Kılıçdaroğlu'yla ne de Özel'le yan yana görüntü verdi.
13: Ben de Ekrem Başkanım'ın konuşması gibi sizlerle bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açıp sizle konuşun dendi.
6: Kulislerde Yavaş'ın CHP'den ayrılabileceği ama yeni partiye de katılmayarak yoluna bağımsız olarak devam edebileceği konuşuluyor. Yavaş'ın olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığında iki partinin seçmeninden de oy almayı planladığı iddialar arasında.
12: Günü geldiği zaman bakılır, ortama bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi de bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız.
6: CHP cephesi de hareketli. Kemal Kılıçdaroğlu örgütlenme hamlesine devam ediyor. Göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi.
15: Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta.
16: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık.
15: kirli adamlarla yol yürümedik.
6: Toplantıda kongre takvimi, örgüt atamaları, belediyelerdeki gelişmeler ve parti içi gündem ele alındı.
2: CHP'li belediyelerde rüşvet çarkı kurulduğu suçlamasıyla başlatılan Aziz İhsan Aktaş davasında kararlar çıktı. 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 60. duruşmasının sonunda CHP'li belediye başkanlarına ceza yağdı. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Çekin, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hapis cezası alanlar arasında yer alıyor.
6: Başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelere yönelik başlatılan yolsuzluk davalarının ilkinde karar çıktı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mahkeme kararını verdi. 6 CHP'li belediye başkanına ceza yağdı.
16: Adalet mülkün temelidir. İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
6: Etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş, ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer, görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası aldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Beşiktaş Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu Rıza Akpolat, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve kara para aklama suçlamasıyla 23 yıl 3 ay 15 gün, eşi Yeşim Akpolat ise 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Hapis cezalarının yanı sıra Rıza Akpolat'a 4 milyon lira para cezası verildi. Bir evine el konuldu. Eşi Yeşim Akpolat'a ise 781 bin lira para cezası verilirken 3 evine ve 1 aracına el konuldu. 6 ay süren duruşmaların ardından eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay, eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin 8 yıl 4 ay, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 5 yıl 10 ay, eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme tutuksuz sanık Alican Abacı hakkında da tutuklama kararı verdi.
2: Efendim, Ali Ankuri suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlardan, aralarında yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Hemen o isimlere bir bakalım, kimler tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu o kararla birlikte Hilmi Tuna Kuriş, Mehmet Özmen, Osman Sert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Mehmet Ünal, Erhan Yılmaz, Süleyman Tuna Akbulut gözaltına alındıktan sonra tutuklanan isimler arasında yer alıyor. Bununla birlikte operasyonlar devam ederken 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 38'i ise yakalanmıştı. Dosya derinleştikçe sadece yeni isimler değil, aile boyu servet trafiği de gün yüzüne çıkıyor. 1818 tapu işlemi, milyonluk otomobiller, deste para, döviz ve altınlar. Alihan Kuriş'in 13 Ağustos'taki operasyon sonunda yakalandığı anlara dair görüntüler de yine basınla paylaşıldı.
6: Üsküdar'daki evinde gizli bölmede böyle yakalandı. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in şafak vakti gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
17: Üsküdar'da önce Alihan Kuriş'in evine gidiyorlar ve kendisinin evde olmadığını fark ediyor. Hemen o alanın içerisinde biraz daha ileride müştemilat içerisinde yakalanıyor.
6: Emniyet 13 Ağustos'ta basmıştı düğmeye. Soruşturmada 3. dalga başladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin peşine düşüldü. Eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalandı. 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 13 şüpheli içinse yakalama çalışmaları sürüyor. Operasyonun mali ayağında da çember daraltıldı. 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atandı. Soruşturmada dikkati çeken bir başka detaysa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçlar. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı tespit edilen aracın ardından Şahin'e tahsis

0: 406 bin lira dikkat çekerken o parayla aynı gün bir araç alındığı belirlendi.
1: Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda ortaya çıkanlar da servetin başka bir boyutunu gözler önüne serdi.
0: Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda şu ana kadar 1 milyon 873 bin 500 lira, 603 bin 151 dolar ve 36 bin 110 euro ele geçirildi. Bunlara 34 bilezik, tam, yarım ve çeyrek altınlarla gram altınlar da eklendi.
2: Efendim, İstanbul Gazi Osman Paşa'da korkunç bir olay yaşandı. Bir maganda 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisinin peşine düştü. Minibüste yakaladı ve silahını çekti. Sonrasında talihsiz genç kız canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı ama maalesef hayatını kaybetti.
3: Nerede bu polis ya? Polis nerede?
1: Elinde silahla eski sevgilisinin peşine düştü. Genç kadın can havliyle bir dükkana sığındı ama kaçamadı.
4: Kadını kontrol et, kadını kontrol et.
1: Dehşetin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa'ydı. Saplantılı eski sevgili genç kadının minibüse bindiğini gördü, peşine düştü.
5: Vuran adam minibüsün arkasındaydı. Minibüsü almayınca taksiye binmeye çalıştı. Minibüs az bir şey ilerledi ve kapıyı açtı. Adam ardından minibüse bindi. Ve sesler çıkmaya başladı. Yani kadın bağırmaya başladı.
1: Sonra da bir dükkana sığındı. Çevredekiler polise haber verdi.
5: Kadın minibüsten indi. Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti.
1: Yaralı kadın kaçabilmek için bir hamle daha yaptı. Ama saldırgan eski sevgili izin vermedi.
5: Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
1: Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı bir süre dirense de daha sonra polise teslim oldu.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada komedyen Şahan Gökbakar tanık sıfatıyla ifade verdi. Ahbap'la hiçbir bağının olmadığını vurgulayan Gökbakar okları doğrudan Haluk Levent'e çevirdi. Ben de hiçbir zaman güven uyandırmadı dedi. Gökbakar afet dönemlerinde topladığı tüm yardımları AFAD'a yönlendirdiğini söyledi, tek tek anlattı.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma kapsamında komedyen Şahan Gökbakar da tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Gökbakar, Ahbap Derneği ile hiçbir dönem bağ kurmadığının altını çizdi. Haluk Levent'in geçmişteki davalarına dikkati çekti. Kendisinin çek senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı. Gökbakar, afet dönemlerinde tüm yardımlarını devlet kurumları aracılığıyla yaptığını anlattı. Ahbap eliyle hiçbir dönem yardım yapmadım. Kitlemi de her zaman resmi kanallara AFAD'a yönlendirdim. Şahan Gökbakar, Kızılay'dan alınan çadırlar sebebiyle Haluk Levent'le sosyal medyada karşı karşıya geldiklerini hatırlattı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimleri farklı düzeylerde sürerken Rusya tarafı da dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Önce Litvanya'dan havalanan bir Amerika'nın askeri nakliye uçağı Rusya'ya indi. Ardından da diplomatik plakalı bir konvoy Moskova caddelerinde görüntülendi. Kremlin Sarayı bu konuda bilgiye sahip olmadıklarını öne sürdü ama gerçeğin ortaya çıkması fazla uzun sürmedi.
7: ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı Rusya'ya indi. Diplomatik plakalı bir Amerikan konvoyu Moskova'da görüntülendi. Taraflardan resmi açıklama yapılmaksızın yaşanan bu esrarengiz gelişmeler gözleri Rusya'ya çevirdi. Kremlin herhangi bir ABD ziyaretinden haberdar olmadıklarını öne sürdü.
8: Hayır, böyle bir bilgiye sahip değilim.
7: Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN ve CBS'e konuşan Washington yetkilileri, CIA Başkanı John Ratcliffe'in sessizce Rusya'ya gittiğini açıkladı. Ratcliffe'in Letonya'nın Riga kentinden havalanan C-17 uçağıyla Moskova'ya uçtuğunu söyleyen yetkililer, ziyaretin sebebine ilişkinse detay vermedi. CIA başkanının kiminle ve ne konuda görüşeceği belirsizliğini korurken, Ukrayna basınında da dikkat çeken bir haber yer aldı. Kiev'e resmi olmayan

0: Kanallarla bir mesaj gönderen ABD'nin, üst düzey Amerikalı yetkililerin ziyareti nedeniyle Ukrayna'dan önümüzdeki günlerde Moskova'ya saldırmamasını istediği öne sürüldü. Çarpıcı iddia, Red Cliff'in ziyaretinin birkaç gün sürebileceği tartışmalarına yol açtı.
1: Lübnan'da olduğu gibi Gazze'deki ateşkesi de hiçe sayan İsrail, Deir Belah'ta bir camiyi bombaladı. Savaş uçaklarıyla vurulan camideki ve çevresindeki yıkım, soykırım ordusunun insanlık suçlarına bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze'de kan dökmeye devam eden İsrail bu kez Ebu Selim Camisi'ne hedef aldı. Hiçbir kutsala saygı göstermeyen İsrail işgal ordusu ikindi namazının hemen ardından camiyi bombaladı. İşgal jetlerinin çifte saldırıyla vurduğu cami yerle bir oldu. Yaşanan yıkımın boyutları ise kameralara işte böyle yansıdı. Ebu Selim Camisi imamı Sahir Cude, söz konusu caminin Deir Belah'ın en eski camilerinden biri olduğunu vurguladı. Saldırıdan kısa süre önce Kur'an-ı Kerim tefsiri sınavı için camide bulunan öğrencilerin katliamdan kıl payı kurtuldukları anlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, ticari gerilimin yükseldiği Kanada ile sınırda yer alan Ontario Gölü'nün ismini Amerikan Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Trump'ın bu çıkışı iki ülke arasında artan gümrük vergileri ve karşılıklı misillemelerin gölgesinde geldi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile tırmanan ticaret geriliminin ortasında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Trump, ABD ile Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin artık Kanada'nın Ontario eyaletiyle yoğun bir ticaret yapmasını beklemediğini belirtti. Trump'ın bu çıkışı, iki ülke arasındaki ticaret savaşının gölgelediği bir dönemde geldi.
2: Bence Başkan Trump, Kanada'nın masaya oturup iyi niyetle müzakere etmesini isterdi. Geçen hafta oldukça iyi bir teklif sunmuşlardı. Bunu reddetmeyi seçtiler. Ne yazık ki Başbakan Carney, Amerikan karşıtı.
0: Washington'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini artırmasının ardından Ottawa'nın da misilleme hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. Trump'la Ontario Başbakanı Doug Ford arasındaki gerilim de son dönemde karşılıklı açıklamalarla daha da tırmandı. Ontario Gölü, ABD'nin New York eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasında yer alıyor. Trump'ın Amerika Gölü çıkışı daha önceki Amerika Körfezi hamlesini de akıllara getirdi. Trump'ın son çıkışıyla birlikte Washington'la Ottawa arasındaki ticaret gerilimine bu kez isim tartışması da eklendi.
1: Sırada dünyadan haber turu var.
3: Gece vakti husumetli olduğu kişinin evine geldi, kapının önüne patlayıcı madde bırakıp etrafa ateş açarak kaçtı. Saniyeler sonra ise mahalle patlama sesiyle ayağa kalktı. Adres Hollanda. Patlama sonucu hedefteki ev ve çevredeki pek çok araç hasar aldı. Polis o saldırganı arıyor. Motosiklet şovu kazayla bitti. Onlarca motosikletli peş peşe tek teker üzerinde ilerleyerek gösteri yapıyordu. Sürücülerden biri hakimiyetini kaybedip yan yatınca arkadan gelen motosikletli ona çarpıp takla attı. İki sürücü de hastaneye kaldırıldı. Fransa'nın güneyindeki Ot kentini hortum vurdu. Saatte 117 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar taş üstünde taş bırakmadı. 41 kişinin yaralandığı afette 300'den fazla ev hasar gördü. İspanya'nın Tarragona bölgesinde ise ceviz büyük

0: düğünde dolu yağdı. Yağış öyle şiddetliydi ki sokaklar telef olan yüzlerce güvercinle kaplandı. Saatlerce yağan dolu bölgedeki bisiklet yarışını da durdurdu. Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Venezuela'yı şimdi de sel vurdu. Başkent Caracas'ta caddeler nehre döndü. Yüzlerce araç selde sürüklendi. Yollarda mahsur kalanlar arabaların üzerine çıkıp yardım bekledi.
1: Efendim, devlete vergi ve prim borcu olanlar için duyurulan yapılandırma için son günlere girildi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 31 Ağustos pazartesiye kadar başvuru yapmak zorunda. Peki hangi borçlar kapsam altında? Avantajları ne? Detaylar haberimizde olacak.
2: Dolayısıyla küçük taksitlerle uzun vadede bu borçtan kurtulmak mümkün. O yüzden 31 Ağustos tarihini kaçırmamak lazım.
3: Motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası, KYK ya da prim borcu. Nasıl ödeyeceğim diye düşünenler için borç yapılandırmasında son haftaya girildi.
4: Borçlar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi'ne borç olarak ikiye ayrıldı. Öğrenciyken KYK borcunu ödeyemeyenler ya da aracın motorlu taşıtlar vergisini ödeyemeyenler için son tarih yaklaşıyor.
2: Baktığın zaman kamuya olan bütün borçları kapsıyor ama genel anlamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları ve vergi dairelerine olan vergi borçları. Bunun içinde tabii idari para cezaları da var, trafik cezaları da var, motorlu taşıtlar vergisi de var. İşte öğrencilerin kredi yurtlar kurumuna olan borçları da var.
3: Yapılandırma için belirli bir tarih var. 31 Ağustos'a kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırma kapsamında.
2: İkiye bölersek Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlar Haziran 2026 ve öncesini kapsıyor. Vergi dairesine olan borçlar işte motor, MTV vesaire, onlar da 5 Haziran 2026 ve öncesini kapsıyor.
4: Yapılandırmaya başvuranların belli avantajları olacak. Örneğin borcun %10'unu ödeyenlere borcu yoktur yazısı verilecek. MTV'de de borcunu yapılandırırsanız muayeneye girebileceksiniz. Aynı zamanda prim borcunu taksitlendiren kişilere de haciz ve takip kalkacak.
2: Normalde 36 taksit yapılıyordu zaten bu borçlar, yapılandırmalar. Ama yeni yasayla birlikte 72'ye kadar çıkartıldı. Borcun miktarına göre 36 ay, 48 ay ve 72 ay olarak taksitlendirilecek.
3: İlk taksit ödemeleri ise SGK borçları için 31 Ağustos, vergi borçları için 30 Eylül olarak belirlendi.
2: Başvuruyu ilgili kurumlara yapacaksınız. Yani vergi borcunuz varsa vergi dairelerine, prim borcunuz varsa Sosyal Güvenlik Kurumu'na. İşte E-Devlet başvurusu da mümkün.
1: İstanbul başta olmak üzere 11 ilde kara para ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 77 şüpheliden 68'i gözaltına alındı. Yaklaşık 31 milyar liralık para transferi hacmi tespit edilirken 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.
5: Yasa dışı bahis kara para ağı çökertildi. 31 milyar liralık para transferi hacmi deşifre edildi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul, Antalya ve Gaziantep merkezi 11 ilde kara para ve yolsuzluk operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 77 şüpheliden 68'i gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Dynamic Pay elektronik para ve ödeme hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi. Şirketin 2024-2025'te yaklaşık 17,9 milyar lira para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut, 50 arsaya el konuldu. 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Dynamic Pay elektronik para ve ödeme hizmetleri AŞ şirketine de İstanbul Suç Ceza Hakimliği'nin kararıyla el konuldu. Antalya ve Gaziantep'te de iki ayrı soruşturma daha yürütüldü. Kemer'deki hazine taşıdığı

0: taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı halde belirli kişilerin üzerine geçirildiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 5 ilde operasyon düzenlenirken 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelenen 80 hazine taşınmazının değeri yaklaşık 10 milyar lira. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı belirlendi. Şüpheli hesaplarında 13 milyar 760 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 570 milyon liralık mal varlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Efendim, İstanbul Küçükçekmece'de bir kaza meydana gelmiş ve 60 yaşındaki Seval Tutaner bir minibüsün altında kalıp hayatını kaybetmişti. Bu ölümün arkasında bir kazadan fazlası var. Çünkü Tutaner'i ezen sürücü firari bir hükümlüydü. Yakalanma korkusuyla kaçarken Tutaner'i canından etti ve o sürücü için artık hesap vakti geldi. İlk kez hakim karşısına çıktı ama özrü kabahatinden beter bir savunma yaptı.
2: Bir bitkiyi kolay yetiştiremiyorsunuz ki, bırakın bu bir insan.
3: Hakkında yakalama kararı vardı. Bekçileri karşısında görünce panikledi, gaza bastı. Kaçarken bir kadını canından etti.
2: 10 tane suç dosyası var bu şahsın. Cahillik değildir.
4: Feci kaza Aralık 2025'te İstanbul Küçükçekmece'de yaşanmıştı. İddiaya göre bekçi ekipleri caddede denetim yapıyordu ve katil zanlısından şüphelenerek kimlik istediler. Kimliği vermemek için önce arabasına gitti, ardından ekiplerin kendisini kovalamasıyla birlikte sokak sokak dolaştı. En sonunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Seval Tutaner'i hayattan kopardı.
2: Rüyaya geçinden geçiyordu ve sokak arası, E5 ya da D100 karayolları değil, bildiğiniz sokak arası mahalleden.
3: Zanlı kazadan 8 ay sonra hakim karşısına çıktı.
2: Sana ben ilk defa mahkeme huzurunda gördüm. Benden özür, hem avukatı hem kendi özür dilediğini, yani bilerek yapmadığını, ben de dedim ki ben mahkeme huzurunda bunu kabul etmiyorum.
4: Katil zanlısının daha önce de 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Verdiği ilk ifadede bekçilerden bu yüzden kaçtığını, Tutaner'i gördüğünü ancak duramadığını söylemişti. Hakim karşısına çıkan katil zanlısı ifadesini değiştirdi. Bu kez bekçilerin kendisine ateş ettiğini, bu yüzden Seval Tutaner'i göremediğini söyledi.
2: Kolluk kuvvetlerini suçluyor, ateş ederek lastiği yaralayıp görmediğini, annemi kesinlikle görmediğini beyan ediyor. Eşimin haberi yok diyor. Şimdi eşimin haberi var diyor. Babamın haberi yok diyor. Babamın haberi var diyor. İlk verdiği ifadeyle şimdiki verdiği ifade %100 değişiktir.
3: İlk duruşmada karar çıkmadı. Acılı ailenin tek isteği ise zanlının en ağır cezayı alması.
2: Benim yaşadığım acıyı ben yapmadım etmedim diyerek kurtulmasını, önce yatarını yatacak, ondan sonra ağırlaştırılmış müebbet istiyorum dedi.
1: Mezdeke grubunun dansçılarından Aynur Kambur 2016 yılında evinde öldürülmüştü. Katili ise yıllar sonra yakalanmıştı. Savcılık Kambur'un katili ve ona yardım eden şüpheliler hakkında iddianame hazırladı. İşte istenen o cezalar.
5: Kurşun var vücudunda. Ne yaptı bu çocuk?
6: Yaptığımda bile teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması biraz beni frenledi.
3: Bir dönemin en tanınan isimlerindendi. Evinde öldürülmüştü. Mezdeke dansçısı Aynur Kambur'un cinayetinde artık soruşturma tamamlandı. Detaylar kan dondurdu.
7: Asla hakkımızı helal etmiyorum. Cehenninde yansınlar.
3: Dansöz Aynur Kambur 49 yaşındayken 2016 senesinde İstanbul Şişli'deki evinde silahla öldürülmüştü. Tüm şüphe okları akrabası olan Bülent Gündüz'deydi. Onun haricinde 3 isim daha vardı. İncelenen kamera kayıtları cinayetin işlendiği gün şüphelinin Mecidiyeköy metrobüs durağından olay yerine geldiğini, planlı bir şekilde telefonundan sim kartını çıkarıp telefonunu kapadığını gösteriyordu.
8: Nasıl karşınızda oluyor?
3: İddianamede yer alan bilgilere göre şüphelinin 2018 ve 2019 tarihlerindeki kıyafetleri de birebir aynıydı.
9: Bu cinayet

0: Niye işledi?
1: Biraz da aile yapmak tersi bana göre. Benim ailemde öyle bir insan olamamış lazım. Dansözdür yani.
2: Gözaltına alınan Bülent Gündüz sorguda cinayeti itiraf etti. Olay yeri keşfinde Aynur Kambur'u nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı.
3: Kapıdaydı, beni tanıdı Simay'a. Üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim zaten.
2: Savcılık elde edilen delillere göre Bülent Gündüz ve ona yardım ettiği belirtilen 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
1: Silah ne yaptı? Tabii yaptı. 10 gün sonra zaten Emircan'la motorla karşıya geçerken denize vurdu.
2: Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianame üzerindeki incelemesi devam ediyor.
4: Nasıl kaçtınız 10 yıl?
5: 10 yıl neden kaçtınız? Efendim 18 yaşındaki Tülin Şık sıkı turla yayayı geçidinden karşıya geçmek isterken bir minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanmıştı. Aile sürücünün serbest olmasına tepki göstermiş. Hazırlanan kaza tutanağının da yanlış olduğunu söylemişlerdi. Kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Ailenin iddiası ise doğrulandı.
6: Direksiyon tarafından çarpıyor ama tutanakta indi bindi yolcu tarafı gözüküyor.
2: İşte 18 yaşındaki Tülin'i ölümün eşiğine getiren kazanın görüntüsü.
6: Tutanak yanlış tutulmuş, kroki yanlış çizilmiş. Bu nasıl bir hızdır? Telefonla mı oynuyordun?
2: Aile kaza tutanağındaki bilgilerin yanlış olduğunu söylemişti. Ortaya çıkan bu görüntü o iddiayı doğruladı.
6: Direksiyon tarafından çarpıyor ama tutanakta indi bindi yolcu tarafı gözüküyor.
2: 9 gün önce İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelmişti kaza. Tülin Şık kiraladığı skuterla işe gidiyordu. Yaya geçidinden karşıya geçerken bir servis minibüsünün çarpmasıyla ağır yaralandı.
6: Diğer araç Tülin bu arabanın durduğunu görünce ileriye geçince direkt şoför tarafından kızıma vuruyor.
2: Genç kız entübe edildi. Ölüm kalım savaşı veriyor. Yaya geçidine yaklaşmasına rağmen yavaşlamayıp genç kıza çarpan sürücü ise serbest bırakıldı.
6: Bir gece nezarette kalıyor. Savcılık denetimli serbestlik veriyor. Direksiyon tarafından çarpıyor ama tutanakta indi bindi yolcu tarafı gözüküyor.
2: Aile sürücünün hatalı olduğunu, dahası kaza tutanağındaki bilgilerin de gerçeği yansıtmadığını söylüyor ve sürücünün tutuklanmasını istiyor.
6: Ben adalet istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.
5: Efendim sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Ordu'da fındık toplamak için bahçeye giden ancak akşam olmasına rağmen evlerine dönmeyen iki kardeş için arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından 60 yaşındaki Melihat Gümüş'le 65 yaşındaki Fatma Gümüş'ün cansız bedenleri dere kenarında bulundu.
7: Çarşaf battaniye bir şey gönderin, çarşaf battaniye.
2: Jandarma ekibinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Şırnak'tan Ankara'ya giden yolcu otobüsü Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda benzin yüklü tankerle çarpıştı.
8: Bu kadar yolumuzu kesti, çarptık.
2: İki aracında devrildiği kazada ikisi ağır, 35 kişi yaralandı.
9: Ben zannettim uçuruma gidiyorum, bir baktım insanlar üstüme düştü ya.
2: Aydın Kuşadası'nın Güzelçamlı sahiline yaz başında yuva yapan ve yumurta bırakan karetta karetta cinsi deniz kaplumbağasının yavruları denizle buluşturuldu.
10: Aklınızda olsun, buralarda gezerken her an bir yavru karetta ile karşılaşırsınız.
2: 66 yavrunun denize doğru açılan kanalla ilerlediği anlar heyecanla takip edildi.
11: Voilà.
2: Bayburt'un Çaldere köyünde 4 besiciye ait 13 inek dağlık alanda kayboldu.
12: Ne yani kaçtı?
2: Hayvanlar gece boyu süren arama çalışmasının ardından köyden uzak bir bölgede bulundu.
12: Yavaş dönder, yoldan aşağı geçsinler, yavaş yavaş.
2: Eskişehir'de park halindeki hafriyat kamyonu zeminin bir anda çökmesiyle oluşan çukura düştü. Adeta yere doğru gömülen taş ve toprak dolu kamyon vinç yardımıyla çıkarıldı. Müzik Karacabey Ovası'nda kapya biber hasadı başladı ama üreticinin derdi rekoltenin önüne geçti.
0: 25-30 lira arasında fiyatlar var.

0: Biz de seviniyorduk. Dedik yani biber en azından 20 liranın altına falan düşmez diye. Fakat şöyle bir durum var. Bir haftadan beri biber başlamasına rağmen közleme fabrikaları fiyatları düşürmek için mal almıyor.
1: Çiftçi mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
2: Allah, bu ne?
3: Bir tanesi yavrusu.
1: Bursa kıyılarından tekneyle denize açılan balıkçıların yunuslarla karşılaştığı anlar böyle kaydedildi.
4: Şu an 20 adım yok aramızda.
1: Peş peşe su yüzeyine çıkan yunuslar balıkçıların yanından geçip gözden kayboldu.
3: Hoppa.
5: Efendim, bir hayat mücadelesi ve adalet arayışını getireceğiz şimdi ekrana. Eylül Nisa henüz 3 yaşında, ancak doğduğu günden bu yana selebral palsi, yani beyin felciyle mücadele ediyor. Ailesinin iddiasına göre doğum sırasında yaşananlar yüzünden talihsiz kız bu rahatsızlığa yakalandı. Ailesi 2,5 senedir hukuk savaşı veriyor. Tek dilekleri ise kızlarının yürüyebilmesi ve onu bu hale getirenlerin cezasız kalmaması.
6: Gel anne, gel.
7: Neyin içindeyiz onu da bilmiyorum. Kimse bana anneliğin bu kadar zor olduğunu söylememişti.
8: Yaşadıkları hiç kolay değil. Çünkü o anneliğinin yanında hem öğretmen, hem doktor, hem de fizyoterapist oldu.
7: Kızım şimdi serebral palsi. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Maalesef mesane kasları hasar aldığı için evde sonda ile boşaltım yapıyoruz.
8: Çünkü sapasağlam doğmasını beklediği biricik kızı doktor ihmaliyle oksijensiz kaldı, dünyaya gözlerini selebral palsiyle açtı.
9: Doğum sırasında havasız kalması nedeniyle beyin hasar aldı. Ve diğer vücut organları da hasar aldı.
8: Urhan çifti 2023 yılında evliliklerini güzel bir kız çocuğuyla taçlandırmayı bekliyordu. İddiaya göre doğum için gittikleri Sakarya'daki özel bir hastanede büyük bir ihmalin kurbanı oldular.
9: Eşimin doğum kesesi dışarıdan müdahaleyle patlatıldı ve doğum bir anda başlatıldı.
8: İhmaller zinciri 3 yıl önce Gülsüm Urhan'ın zorla doğum alınmasıyla başlamıştı. Çünkü iddia o ki henüz doğum başlamamıştı. İşte o doğum sırasında Eylül Nisa oksijensiz kaldı ve hayatına selebral palsili olarak devam ediyor. Yürüyemiyor, konuşamıyor, tuvalete bile annesinin yardımıyla gidiyor. 9 ay boyunca güzel bir doğumun hayalini kuran genç kadın kabus dolu anlar yaşadı.
7: Kaburgalarım çatladığı gibi rahmim yırtıldı. Daha sonra artık çocuk kalbi durmak üzere olduğu için sezaryenle alınarak entübe edildi.
9: Eşimin ve orada doğmamış çocuğumun çektiği acıları hayatım boyunca unutabileceğimi zannetmiyorum.
8: Sapasağlam çocuğunuz gözlerinizin önünde engelli kaldı değil mi?
9: Evet, evet, aynen öyle oldu.
8: Şimdi 3 yaşında olan Eylül Nisa yatağa bağımlı haldeydi. Anne ve babasının büyük çabalarıyla emekleyebilir hale geldi. Minik yavru ve ailesi beyin felcine karşı çok büyük bir savaş veriyorlar.
6: Hadi bir adım at güzelce.
7: Tüm mal varlığımızı satarak bu sürece 3 yıldır mücadele etmeye çalışıyoruz.
8: İddiaya göre Eylül Nisa onu bu hale getiren doktorun ilk hatalı vakası değildi. Üstelik aynı doktor hala görevini yapmaya devam ediyor.
7: Avukat tutup adli sürece girdiğimiz zaman öğreniyoruz ki bir tek mağdur olan çocuk benim çocuğum değil. Doktor tarafından mağdur edilen 4-5 tane çocuk var. Kızıma bunu yapanların hala ceza almadığını görmek canımızı fazlasıyla yakıyor. Biz adalet istiyoruz.
5: Milli medyanın ürettiği haber ve içerikler küresel platformlarda dünyaya ulaşıyor ama haberi üretenle o haberden gelir elde eden aynı değil. Yüzlerce kişinin emeğiyle üretilen içerik dijital platformlara ulaştığında hangi haberin öne çıkacağını, hangisinin geride kalacağını algoritmalar belirliyor ve bu sistem reklam gelirlerinin de yurt dışına akmasını sağlıyor. Uzmanlar bu konuda yasal bir düzenleme hazırlanması konusunda hemfikir. Çünkü bu durum sadece ülke ekonomisini etkilemiyor, milli güven güvenliği de tehdit ediyor.
10: İçeriği yerli ve milli medya üretiyor. Bu içeriği bedelsiz olarak kullanan bu dijital platformlar dediğimiz aslında sosyal medya kartelleri doğrudan doğruya hangi haberin hangi önce

0: birlikte nasıl servis edileceğini etkiliyorlar. Bu küresel sosyal medya şirketleri dediğimiz yapılanmalar özel yazılımlarıyla manipülasyon noktasında son derece tehlikeli işlere imza atıyorlar.
1: Google, Meta, YouTube ve TikTok gibi platformlar yerli medyanın ürettiği haberleri kendi sistemleri üzerinden kullanıcıyla paylaşıyor. Buradan elde edilen milyarlarca liralık reklam geliri ise yurt dışına akıyor. Yani üretici konumundaki milli medya oyunun dışına itiliyor ve küresel şirketlerin keyfi algoritma kararlarına uymaya mahkum ediliyor.
0: Öncelikle konunun bir toplumsal huzur, gençlik ve milli güvenlik meselesi boyutu var. Bir de yerli ve milli medyanın sürdürülebilirliği açısından reklam gelirleri ve telif haklarının dağılımı ile ilgili çok yapısal bir problem var.
1: Türkiye'de medya alanındaki gelişmeler son dönemde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yerli ve milli yayıncıların karşılaştığı baskılar, denetim mekanizmalarının uygulamaları ve RTÜK'ün kararları tartışılıyor.
0: Yerli ve milli medya kayıtlı, açık, şeffaf, hesap verebilir ve görünür. Buraya bu kadar yüklenirken bu küresel şirketlerin kurduğu dijital platformlar başta olmak üzere buradaki ahlaka aykırı, toplumsal huzura, kamu düzenine tehdit oluşturan, gençlerin bilinçli ve sağlıklı yetişmesine ve temel eğilimlerine doğrudan müdahale eden bu şirketler ise çok kolaylıkla kendilerine hareket alanı buluyorlar.
1: Tartışmanın merkezindeki soru şu: denetimde kriterler her yayıncıya eşit uygulanıyor mu?
0: Açık hedef gibi medyanın milli tarafı cezalandırılırken bu tarafına ilişkin, bu küresel tekellere ilişkin yetki ve inisiyatif konusundaki yetersizlik ya da harekete geçme konusundaki iştahsızlık temel problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Dijital platformların denetimi artık bir milli güvenlik ve toplumsal huzur meselesi olarak görülüyor.
0: Peki ne olmalı? Elbette kamu kurumları karar alırken bütün büyük resmi de görerek düşünmeli ve bir yandan da artık mecliste gerek telif boyutuyla gerek reklam gelirlerinin dağılımı boyutuyla bu şirketlerin Türkiye'deki hareket alanlarının yeniden tanımlanması kaçınılmaz bir zorunluluk.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kiev'de düzenlenen 6. Liderler Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Ukrayna halkının Rusya ile devam eden savaşta gösterdiği dayanışmadan övgüyle bahseden Erdoğan, Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yılını da kutladı.
3: 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlikte ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'da düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Başkent Kiev'deki bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'ya teşekkür etti. Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutlayan Emine Erdoğan, Ukrayna halkının savaşta gösterdiği birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Toplumun her kesimi üzerine düşen görevi yapmaya devam ediyor dedi.
3: Çocuklar eğitimlerini sürdürüyor, kadınlar hayatın her alanında sorumluluk üstleniyor ve Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor.
4: Yüzlerce yıllık Türk tarihinin de çetin sınamalarla dolu olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, karşı karşıya kaldığımız tüm zorlukları omuz omuza açtık dedi.
3: Anadolu'da her imdat çağrısına kulak kesilen gönül dostları, insana kendini büyük bir güven çemberinin içinde hissettirir. Aidiyet duygusunu pekiştirir ve zor zamanlarda insanın insana yaslanabileceğini hatırlatır.
4: Erdoğan, gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışma gibi değerlerin Türk toplumunda önde gelen hasletler olduğunu vurguladı.
3: Muhtaç olanı kanatları altına almak, herkese ve her canlıya adil bir yaşam hakkı tanımak, insanlık vicdanına olan inancımızı diri tutar. Yüzyıllar boyunca biriken bu insani tecrübe, hayatın sevinçleri kadar kederlerini de birlikte omuzlamayı, toplumsal bir pratiğe dönüştürmüştür.

0: Modern çağın getirdiği bireysel yaşam tarzı toplumun temellerine sarsmaya devam ediyor. Özellikle genç nesilde hızla artan yalnız yaşama arzusu psikolojik kırılganlıkları da tetikliyor. Uzmanlar yalnızlığın insan doğasına aykırı olduğunu ve depresyon riskini arttırdığını belirtirken vatandaşlar da insana insan lazım diyerek aile yapısının korunması gerektiğine dikkatleri çekiyor efendim. İzleyeceğiz, ardından Ajans Yeni Günü burada noktalayacağız.
1: Bireycilik ve bu terk edilmişlik, bu yalnız yaşama hali hakikaten bizden çok şey alıp götürüyor.
2: Gençler şimdi alışmışlar rahatlığa da, onun için yaşamayı istiyorlar.
3: Son yıllarda yalnız yaşam oranları ciddi şekilde artış yaşıyor. Öyle ki birçok genç aile yaşamını bırakıp kendisine tek başına bir yaşam kuruyor. Peki bu durum sosyal anlamda bir çürümeye götürüyor mu? Toplumsal anlamda ne gibi sonuçlar doğuruyor? İşte yanıtlar.
1: Bu insanlar kesinlikle psikolojik kırılganlıkları çok daha yüksek insanlar. Depresyona yakalanma ihtimalleri çok daha yüksek insanlar. Çünkü insan duygusal paylaşımlar yaparak, dostlarıyla sohbet ederek, muhabbet ederek, dertlerini paylaşarak, hani sevgisini de paylaşarak, dolayısıyla psikolojik yönünü rahatlatıyor.
2: Ya, yalnız yaşamalarını istemem ben. Herkes yuva kursun.
3: Yaşarken evinde ölü bulunan insanlar var. Belki 4-5 gün sonra, 1 ay sonra ölüleri bulunuyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çok acı bir son.
4: İşte biraz duydum. Çoğu biraz sorumsuzluktan oluyor. Sonunu düşünmeden genciken sonunda da yalnız kalıyor.
1: Bizde de artık büyüklerine saygı, onların ilham verici taraflarına ihtiyaç, onların bilgeliklerine ihtiyaç azalmış, azalıyor. O yüzden herhalde bir insanın böyle terk edilmiş bir halde kendi başına bir evde yalnız başına ölümü çok acı bir şeye tekabül ediyor olsa gerek.
3: Sizce yalnız yaşamak insanda depresyona ya da psikolojik sorunlara yol açar mı? Ne gözlemliyorsunuz?
2: Tabii ki yapar. Yapmaz olur mu? Yalnızlık Allah'a mahsustur. İnsanlar yalnız yaşar mı? Muhakkak yanında bir şeyler, arkadaşı, akrabası, babası, annesi olmasını isterler yani.
1: Bu bireycilik ve bu terk edilmişlik, bu yalnız yaşama hali hakikaten bizden çok şey alıp götürüyor. O yüzden bence insan olarak kalma, insan olarak yaşama vasfımızın ya da insan olarak geldiğimiz bir dünyadan insan vasfıyla gidebilmenin temel koşullarını korumak durumundayız.
5: Ortaokuldan sonra tamamen yalnızız. Çok avantajlı. Eğer akıl olursa. Neden? Ya ben şu yalnızlıktan kurtulmak için gayret etmem lazım deyip gayret ederse ben gibi hekim olur. Ama aman odur budur derse Allah yardımcısı olsun.
6: Birlikte yaşamak istemiyorlar. Çünkü rahat yaşamak istiyorlar, rahat gezmek istiyorlar. Ama şimdiki gençlere bunu anlatmak gerçekten çok zor. Ondan dolayı bu şekilde rahatlığına düşkünler açıkçası.
3: Zile bastığınızda tebessümle açılan bir kapı, eve girdiğinizde gelen yemek kokusu. Şimdilerde bu duygulara ve hissiyatlara oldukça uzakta bir yaşam sürüyoruz. Peki insan psikolojisine yalnızlık nasıl geliyor?
1: Aşağıdan gelen genç nesildeki bu yavaşlama yukarıya doğru yaşlı bir nüfusun artmasını da beraberinde getiriyor. Birlikte olmanın bir zenginlik olduğunu, onun paylaşım ruhunu güçlendirdiğini, dolayısıyla da etrafında güçlü bir şekilde duygusal bağ kurabildiği insanların varlığıyla kendisini daha güçlü hissedebildiği bir zeminden daha bireyci, daha tekil bir hayata geçişi aslında bir şekilde bu modernite inşa etti.
7: Aile olmak ne güzel. Ben mesela akşam eve gidiyorum, çocuklarım evde, yani daha iyi, daha güzel. Kendi başına geliyorsun, evde bir şey yok, bir şey çay yapsan bir bardak çay içiyorsun, çay kalıyor, yani öyle.
8: Kendilerini daha rahat hissettiklerini düşünüyorlar ama hata yapıyorlar ve yalnız yaşayarak hem içe kapanık hem böyle psikolojik depresyonlar yaşıyorlar ve tamamen sosyal medyanın, sosyal leşmenin adı altında kendini yalnız bırakıyorlar.
4: Tabii ki yalnızlık zor. Gençler şimdi hep böyle eğlence, internet böyle

0: şeylere daha düşkün. Sorumluluk da kabul etmiyorlar benim gördüğüm kadarıyla.
1: İnsan insana lazım mıdır?
2: Lazım tabii, her zaman. Her zaman. Mesela ben şimdi eve giderim, büyük oğlum var, çay yapar, bana hazırlar. Yani her zaman birbirimize lazım.

0: Günaydın. Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarındayız. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle Sabah Ajansı'nda karşınızda olacağız. Türkiye'nin 40 yıllık terör belasında artık sona gelinmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 12 maddelik çerçeve yasasının kabul edilmesinin ardından sadece terörsüz Türkiye değil, aynı zamanda terörsüz bölge hedefinde de çok kritik bir gelişme yaşandı. Dün akşam itibariyle terör örgütü PKK'nın Suriye'ye yapılanması, SDG çatısı altında bulunan YPG kendini feshettiğini açıkladı. Artık Suriye devletine tam entegrasyon içerisindeyiz vurgusu da öne çıktı. Öncelikle bu gelişmenin detaylarına bakalım, ardından da konuşacaklarımız olacak.
1: Sivillerin bölgeyi terk etmeleri istendi.
2: Suriye'de terör defteri kapandı. YPG, SDG tamamen feshedildi. Tarihi gelişmeyi duyuran YPG ile başı Mazlum Abdi, örgüte bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların Şam'a entegre edildiğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği terörsüz Türkiye vizyonu hayati bir dönüm noktasına daha sahne oldu. Irak'taki PKK'nın silah bırakmasının ardından örgütün Suriye'deki yapılanması YPG'de tarihe karıştı. Böylelikle Türkiye'nin güney sınırını tehditlerden arındırmak için adım adım inşa ettiği güvenlik koridoru da tamamlanmış oldu. El Arabi Suriye'ye konuşan Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Bugünün silahların hakim olduğu dönemden barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi. YPG-SDG Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından 10 Mart 2025'te imzalanan anlaşmayla Şam yönetimine entegre olmayı kabul etmişti. Ancak Orta Doğu'nun dört bir yanında tırmanan gerilimi fırsat bilen örgüt türlü bahanelerle süreci yavaşlatmıştı. Hükümetin tüm uyarılarına rağmen Suriye kurumlarına entegre olmayı reddeden YPG ile Şam arasındaki gerilim Ocak 2026'da çatışmaya dönüşmüştü. Şam güçlerinin 2 haftaya yakın süren çatışmalarda YPG işgali altındaki birçok bölgeyi terörden arındırarak kontrol altına alması üzerine masaya dönmek zorunda kalan örgüt yeni bir ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını kabul etti.
0: Terörsüz Türkiye süreci sadece Türkiye'yi kapsayan bir süreç değil. Terörsüz bölge hedefi de adım adım hayata geçiyor. Ama bu süreç içerisinde tabii ki Türkiye önemli mücadeleler verdi. 40 yılı aşkın bir süredir terör belasıyla mücadele etti. 11 yıl öncesine döneceğiz şimdi. 11 yıl önce Başkan Erdoğan Kızılay'ın bir etkinliğinde konuşmuştu. Ve bugünlere ilişkin önemli mesajlar vermişti. Öncelikle 11 yıl önce sosyal medyasından ne demişti Başkan Erdoğan? Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz demişti Başkan Erdoğan. Ve işte o Kızılay'da yapmış olduğu tarihi konuşma. Aynı sözleri orada da tekrarladı. Türkiye'nin güneyinde bir devlet kurulmasına izin vermeyeceğiz demişti. Bu günleri nasıl anlatmıştı Başkan Erdoğan tam 11 yıl önce ekranlara getirelim.
3: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.
0: Artık terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'de kendini feshetti ve Suriye'ye tam entegrasyon sağlandı. Peki bundan sonra ne olacak? Terörsüz bölge hedefinden rahatsız olanlar

0: Hakimler güne başlarken hızlı bir değerlendirme yapacağız. Çok değerli bir yayın konumuz olacak. Uluslararası ilişkiler uzman Doktor Necmettin Mutlu bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar Gökhan Bey, sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Hocam tabii ki tarihi bir gün, tarihi bir dönemeçtiyiz. Terör örgütün Suriye kolda kendini feshetti. Bundan sonra peki neler yaşanacak? Özellikle bu süreçten rahatsız olanlar kimler olacaklardır?
1: Yani rahatsız olanlar çok taze açıklama. Hikmet El-Hicri'nin açıklaması çok enteresan. Biz Kuzeydoğu'dan entegrasyon beklerken Güneydoğu'dan bir itiraz geldi. Yine aynı şekilde pazartesi günü o bölgede bir yürüyüş yapıldı. Netanyahu postelleriyle birlikte. Yani Hikmet El-Hicri'nin açıklamalarına bakarsak hatta birkaç gün içinde bir yeni gelişmeler bekliyoruz gibi ifadeler kullanıyorlar. Venezuela'lı Hikmet İci'yi, yani bu noktada özellikle Suriye'nin güneydoğusundan bir spesifik gelişme beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü Dürzlere İsrail ciddi anlamda yatırım yaptı biliyorsunuz. Bu noktada ama tabii Suriye'de baş döndürücü gelişmeler var Gökhan Bey. Yani Amerikalılar 50 senelik damgayı kaldırıyorlar. HTŞ terör örgütü listesinden çıkarılıyor. Küresel terörist statüsünden çıkartılıyor. Mazlum Abdi 3 günde 3 tane farklı cümle kurdu biliyorsunuz. Yani ilk önce entegrasyon dedi, fesih değil dedi. Ondan sonra tamamen fesih kelimesini kullandı. Yani askeri unsurlar dahil tamamen feshediyoruz dedi. Yani Hicri'den hemen çok taze açıklama geldi. Kat Suriye toprağına girdi. Ürdün Amman'da İsrail görüşmeleri var Suriye ile filan derken Suriye'de gerçekten özellikle bu İsrail'in Ebu Zuhur saldırısıyla birlikte hızlanan baş döndürücü gelişmeler silsilesiyle karşı karşıyayız. Tabi burada tüktüş politikasının etkisini de muhakkak değerlendirmek lazım. SDP'nin kendini feshi hızlandırıldı diye düşünüyorum Ebu Zuhur saldırısından sonra. Yani İsrail bu noktada gerçekten uyuyan devi uyandırdı diye düşünüyorum Suriye sahasında. Yani gelecek günlerde özellikle Suriye'nin güneydoğusunda yeni gelişmeler beklemekte fayda var Gökhan Bey.
0: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi. Şimdi SDG'nin kendini feshetmesi Türkiye açısından ne ifade edecek? Bundan sonra tabii ki merak edilen sorular var. Bundan sonra Türkiye açısından süreç nasıl ilerleyecek?
1: Türkiye açısından süreç tabii ki şu noktada terörsüz bölge sürecinde Irak ve Suriye ayağında çok önemli. Yani Suriye ayağı zaten meselenin en kritik ayağıydı. Çünkü orada özellikle PKK'dan sonra Suriye ayağında bu işin devam etmesi Suriye'nin toprak bütünlüğü bu anlamda çok etkili olacak. Fakat Türkiye açısından tabii Suriye açısından çok önemli ayağı şu. Suriye'nin artık devlet bütünlüğü, toprak bütünlüğü sağlanmış olacak. Ama ben tekraren isterseniz Suriye'nin güneydoğusuna dikkat çekeyim. Orada özellikle Süveyda vilayeti Suriye'nin güneydeki en yoğun nüfuslu vilayeti. Yani Süveyda'da da, Dera ve Süveyda'da da biliyorsunuz İsrail'in Sufa 53 isminde yeni bir yol projesi var. Sufa 53'e de dikkat çekmekte fayda var. Yani orada özellikle Kats'ın Hermon'daki ziyaretinde ifade ettikleri ve özellikle son dönemde şunu çok fazla söylediler. Biz burada bütün Şam yönetiminden bütün Suriyeliler memnun değil. Yani ifade şu, satır aralarında buna çok dikkat çektiler. Şam yönetiminden bütün Suriye memnun değil. Şimdi buradaki aslında işi vardırmak istedikleri nokta muhtemelen özel idari statülü bir Dürzi bölgesi isteği. Bunu muhtemelen masalara getireceklerdir. Ama tabii Amerikalılardan bu cevap geldi. Yani Kats biliyorsunuz orada Hermon'dan kalktığı zaman bizi görecek diyor. Fakat Washington'dan kalktığı zaman toprak bütünlüğü bütün batıda tescil edilmiş bir Suriye, evet, görüyorlar. İsrail cephesinde. Yani en önemli olan bu. Fakat tabii Suriye artık küresel anlamda artık bir transit geçiş koridor ülkesi. Toprak bütünlüğü sağlanmış. Petrol tesisleri devralınmış. Delik deşik edilmiş petrol tesisleri devralınmış. Artık transit geçiş koridor bölgesi. Bütün Amerikalılar ve Batı gözünde de artık bu işin bu noktaya getirilmesi gerçekten bölge için bir devrim. Ve ilerleyen günlerde benzer gruplara da örnek olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yani ilerleyen günlerde Irak'a ve Lübnan'a da örnek olacaktır diye düşünüyorum. Bu entegrasyon süreci, bunu böyle değerlendirmek lazım.
0: Terörsüz Türkiye dedik ama terörsüz bölgeyi de artık konuşmaya başladık. Terör örgütü PKK-YPG'nin de kendini feshetmesi ana gündem başlığımızda. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Necmettin Mutlu bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz. Hürmet. kuvvetler, sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Diğer yandan tabii terörsüz Türkiye ana gündem başlığımız olmaya devam ediyor. Büyük Zafer'in 955. yıl dönümü kutlamaları vardı. Malazgirt'te, Ahlat'ta ve bir kez daha kabine Ahlat'ta. Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde de terörsüz Türkiye süreci vardı. Bu süreçle birlikte Türkiye'nin ve terörsüz Türkiye sürecinin güven tazelediğinin altını çizdi. Ama aynı zamanda isim vermeden son dönemde İsrail'den Türkiye'ye yönelik atılan adımlara da sert ve net bir tepki verdi Başkan Erdoğan. Kimse bize rota ve sınır çizemez ifadelerini kullandı.
2: Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin ülkemizin geleceğine dair bir meselede aynı paydada buluşması her türlü takdirin üzerindedir.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vurgusu yaptı. Herkesi sürece destek olmaya davet etti.
2: Türkiye artık bedel ödemesin diyen gencecik fidanlarımızı gözyaşlarıyla toprağa vermeyelim. Anaların ipekten yüreği yeni acılarla kavrulmasın diyen herkesi sürece omuz vermeye, sürece destek olmaya davet ediyorum. Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Ahlat'ta kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Barış ve kalkınmanın önemine dikkati çekti. Süreci baltalamaya kalkışanları sert dille uyardı.
2: Türkiye kendi vatandaşlarıyla birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz.
3: Dış vesayetin ülke gündemini belirlediği günlerin geride kaldığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye kendi gündemini kendi belirleyecektir dedi.
2: Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez.
0: Gazete manşetlerine de hızlı bir şekilde bakalım. Öncelikle tüm gazetelerimizi açıyoruz. Sabah gazetesi, Başkan Erdoğan'ın sözleri Sabah gazetesinin manşetinde. Kardeşlik kazanacak, ekonomi güçlenecek. Ahlat'taki sözleri Başkan Erdoğan'ın ki hem kabine sonrasında hem de kabine öncesinde açıklamalarda bulundu. Takvim gazetesine baktığımızda Büyük Türkiye şafağı söktü. Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Terörsüz Türkiye vizyonunun tamamlanmasıyla bölgede yeni bir döneminde başlayacağını vurguladı deniliyor. Yeni Asır gazetesi Terörsüz Türkiye'nin işaret fişeği Türkleri Anadolu'nun kapısının açıldığı yerde atıldı. Malazgirt ruhu manşetini atıyor. Türkiye gazetesi silahları sınıra gömdürmüşler. Suriye'ye ilişkin bir haber var. İsrail sabotaj peşinde. SDG içinde İsrail destekçisi gruplarla görüşen Tel Aviv'in Türkiye sınırına gömülen on binlerce silahla süreci sabote etmeyi hedeflediği de belirtiliyor. Bir başka haber, kan tüccarları kaybedecek

0: Türk Gün Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörist Türkiye süreci hedefinde ulaşıldığına yeni bir döneminde kapılarının açılacağını belirterek, kan tüccarları, terörden nemalanan fırsatçılar, soykırımcılar kaybedecek, kardeşlik, barış ve istikrar kazanacak derken, Akşam Gazetesi 1 milyon euroyu izah edemedi. İBB yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Bodrum'da alınan lüks villa için elden ödenen paranın kaynağını açıklayamadı deniliyor. 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti. Bu da bir başka Akşam Gazetesi'nde manşette yer alan haberlerden biri. Hürriyet, kan isteyen kaybedecek. Başkan Erdoğan'ın sözleri manşette yer alıyor. Aynı zamanda Kuriş örgütüne 3. operasyon. Bu da yine Hürriyet'in manşetinde yer alan haberlerden biri. Ve son olarak Milliyet Gazetesi'yle. Milliyet Gazetesi'ne baktığımızda ise biz asla bu yoldan dönmeyiz. Başkan Erdoğan'ın sözleri nefrete değil bilgiye engel. Bir başka haber, Meta platformlarında Rumların Türkiye ve Türklere yönelik nefret söylemini engellemek yerine metinleri Türkçe'ye çevirmeme kararı aldı. Bu da ilginç anlardan, ilginç haberlerden biri. Gazete manşetleri bu şekilde, de bunları detaylandırmaya devam edeceğiz ama bir yandan da günün önemli gelişmeleri var. Onlardan biri de Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon, ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlar vardı. O isimlerden bir isim bakacağız ki en dikkat çeken isim Hilmi Tuna Kuriş. Alihan Kuriş'in kardeşi geçtiğimiz günlerde Türkiye'den kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalanmıştı. Ardından da İstanbul'a getirilmişti. Başka isimler de var. Mehmet Özmen, Osman Sert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat gibi isimler tutuklandı ve cezaevine gönderildiler. Peki operasyonların başladığı ilk anlara şimdi ekranlara getireceğiz. Çok özel bir görüntü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonla birlikte Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anların da görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar.
1: Alihan Kuriş'in İstanbul Üsküdar'da gözaltına alındığı anların görüntüsünü şu anda ekranlara taşıyoruz.
2: Telefonu evdeydi, kendisi yoktu. Alihan Kuriş saklandığı müştemilatta yakalandı. Gözaltına alındığı anlara ilişkin o görüntülere ilk kez A Haber ulaştı.
1: Polis onun mutlaka buralarda bir yerde olduğundan emin olduğu için ne yapıyor? O oradan ayrılmayarak o bölgedeki araştırmasını sürdürüyor. Bir de bakıyorlar ki az ileride artık müştemilatta çıkarken, ya daha doğrusu içeriye giriyorlar, bir de bakıyorlar ki o arka kısımda polis orada araştırma yapıyor. Polis orada, ortalık yangın yeri ama kendisi orada hemen arka kısımda duruyor, arka tarafa geçiyor.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
1: Bir mali operasyondur bu. Bu mali bir soruşturmadır. Giderek derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde ne demişti Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek? Dedi ki bu suç çeteleriyle, suç örgütleriyle devam eden mücadelemiz dini sömüren örgütlerle de devam edecek.
2: Kuriş'in Üsküdar'daki villasında ekipler arama yaptı. Odalar tek tek arandı. Ancak kendisine ulaşılamadı.
1: Telefonun evde ama kendisinin olmadığını İstanbul Polisi, İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fark ediyor. Ve hemen o alanın içerisinde, biraz daha ileride müştemilatta yakalanıyor.
2: Yakalanma anına ait görüntüler sosyal medyada yürütülen algıları da boşa çıkardı.
1: İşte efendim, gözaltı olmadı, kendisi gitti, Ankara'da teslim oldu. Alın size cevap, biz tartışmayız, biz görüntüleri ortaya koyarız. Şu anda da A Haber ekranlarında dediğim gibi bir algının daha yerle bir olduğu görüntüler yayınlanıyor.
0: Bir başka suç örgütü, Alparslan Kutu suç örgütüne yönelik soruşturmada da yeni detaylar ortaya çıkmış durumda. Örgütün kan donduran soruşturma yöntemleri soruşturma dosyasına girdi. Buna göre sözde yargılama mekanizmaları kuruldu. Muhalif üyelere darptan falakaya kadar cezalar uygulandı. Hatta özel bir infaz grubu bile oluşturulduğu iddia edildi.
2: Sözde mahkemeler, özel infaz grubu ve örgüt içinde mutlak itaat iddiası. Alparslan Kurtul örgütüne yönelik soruşturma dosyasında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.
3: Soruşturma dosyasındaki iddialara göre yapılanma yalnızca üyelerini takip etmekle yetinmedi. Özellikle eleştirel düşünen isimler hakkında bilgi toplandı ve sözde mahkeme kuruldu ve verilen kararlara uymayanlar özel bir mekanizmasının cezalandırılmasına tabi tutuldu.
2: Dosyada yer alan iddialara göre örgüt içinde Furkan İstihbarat Teşkilatı adıyla bir yapıda oluşturuldu. Muhalif olduğu değerlendirilen üyelerin özel hayatları ve kişisel bilgileri toplandı.

0: 8 kişilik özel bir grubun devreye sokulduğu da dosyadaki iddialar arasında. İş insanı Koray Sarısaçlı'nın 2021 yılında kaçırılıp 13 gün boyunca rehin tutuldu, darp ve işkenceye maruz kaldı, zorla senet imzalatıldığı iddiaları da soruşturma dosyasında yer aldı. İş adamı Sarısaçlı da daha önce kaçırılmasının Kuytul'un talimatıyla gerçekleştirildiğini öne sürmüştü. Kuytulculara yönelik soruşturmada 56 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 35 şüpheli tutuklanmıştı. Diğer 18 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Dosyadaki dijital materyaller ve mali kayıtlara ilişkin inceleme sürüyor.
1: Van'da üniversitesinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı Rojin Kabayiç'ten. Yaklaşık bir hafta boyunca tüm arama çalışmalarına rağmen ne yazık ki Rojin'den acı haber gelmiş. Olay önce bir intihar olarak tanımlanmıştı. Ancak zaman geçtikçe artık bu bir intihar değil, bir cinayet dosyasına doğru dönüşmüş durumda. Yeni iddialar var. Rojin'in avukatından gelen, Rojin'in ailesinin avukatından gelen iddialar bir hayli dikkat çekici. Çünkü o iddiaya göre Rojin'i kaçıranlar onu önce ilaçla felç etti, ardından da öldürüldü. Ve avukata göre Rojin bilinçli bir şekilde katledildi. Peki Rojin'i hayattan koparanlar kim ya da kimler? Amaçları neydi? Bakalım.
2: Enjeksiyonla verilen bir maddenin mideye girmesi mümkün değil. Rojin öldürülmeden önce bu maddenin ağız yoluyla verilerekten felç ettirildiği veya bayıltıldığı sonucu ihtimalini kuvvetlendirmektedir bize.
0: Rojin Kabayiç'in ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ailenin avukatı Rojin'in ilaçla felç edilerek öldürüldüğünü öne sürdü. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiç'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Adli tıp raporuna göre Kabayiç'in midesinde lokal anestezide kullanılan ve yalnızca damar yoluyla alınan bir ilaç tespit edildi. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut da bunun normal bir durum olmadığının altını çizdi. Rojin'in ilaç verilip felç edildiği, ardından Van Gölü'ne bırakıldığı öne sürüldü.
3: Rojin'in davasında önemli iddia, avukatının iddiasına göre midesinde bulunan ilaç kalıntıları eczanede bile satılmıyor.
2: Ağız yoluyla veyahut içeceğine bu madde katılmak suretiyle önce felç bırakıldı ya da bayıltıldı. Daha sonra öldürüldükten sonra veyahut o hali, o felç haliyle bir göle atılma durumu söz konusu oluyor.
0: Karabulut soruşturmanın seyrini değiştirmeye yönelik karartma girişimlerine de dikkati çekti.
2: Başından itibaren adli tıp kurumunun atıyorum mesela iki farklı erkek DNA'sını 9 ay sonra açıklaması. Bir, akabinden bir yıl sonra bu iki farklı erkek DNA'sının Rojin'in bedeninin neresinde olduğunu açıklaması. Bunun geciktirmesi soruşturmanın seyrini değiştirme yönelik bir amaç içerisinde olduğunu göstermektedir.
1: Biraz da dünya diyelim. Dünyanın gündeminde yaşananlara bakacağız. Başkan Erdoğan çok uzun bir süredir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında bir ifadeyi sıklıkla kullanıyor. Dünya beşten büyüktür. Ve ilk günlerde tartışılan o sözlere hemen hemen artık herkes destek verir hale gelmiş durumda. Son isimse Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres oldu. Guterres bir programa katıldı, röportaj verdi. Artık küresel güçlerin, o dünyayı şekillendiren büyük güçlerin sınırları olduğunu anlamaları gerekiyor dedi. Ve Birleşmiş Milletler sisteminde reform ihtiyaç olduğunda altını çizdi.
4: BM Güvenlik Konseyi'ne bir bakın. Avrupa 5 koltuktan 3'ünü elinde tutuyor. Dünyanın 5'te 3'ü Avrupa değil ki. Dolayısıyla BM'nin uyum sağlaması kaçınılmaz olacak.
5: Dünya 5'ten büyüktür dedi. Birleşmiş Milletler mimarisindeki adaletsizliğe dikkat çekti.
4: Afrika'dan daimi üye yok. Latin Amerika'dan yok. Asya'dan sadece bir daimi üye var. Sahadaki gerçekliğin galip gelmesi gerektiği açık.
5: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in o açıklamaları, Başkan Erdoğan'ın ikonikleşen meşhur çağrısını akıllara getirdi.
6: Dünya 5'ten büyüktür.
7: Dünya 5'ten büyüktür. Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz.
5: İngiliz Financial Times'a konuşan Guterres, günden güne daha da tehlikeli bir hale gelen küresel gerilimi değerlendirdi. Hedefinde ise dünya siyasetine sadece kendi çıkarları doğrultusunda yön

0: vermeye çalışan süper güçler vardı.
1: Birçok ülkenin küresel arenadaki ağırlığı değişti. Bu da güç dengelerini kaçınılmaz bir şekilde etkileyecektir. Süper güçlerin güçlerinin sınırlarını anlamalarının zamanı geldi. Bugün sahip olduklarını düşündüklerinden çok daha az bir ağırlığa sahipler.
0: Yeni bir dünya düzeni kuruluyor mesajı veren Guterres, isim vermeden ABD'yi hedef aldı.
1: Süper güçlerin kendi iradelerini dayatma kapasiteleri artık ciddi şekilde sınırlanmış durumda. Kendilerini sonsuz güçlü sanan ve her hedefe ulaşabileceğini düşünenlere bakın. Başarısız oldular ve olacaklar.
0: İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına ilişkinde konuşan Guterres, Tel Aviv'i kızdıracak açıklamalara imza attı.
1: Herhangi bir ülkeye karşı ön yargılı olduğumuz iddialarını reddediyorum. Aksine tarihin doğru tarafında yer aldığımızı düşünüyorum. Orta Doğu'ya barışın gelmesi için gerekli olanı savunduk.
2: Rusya'dan gelen görüntülere bakacağız. Rusya son dönemde Ukrayna'dan yollanan insansız hava araçlarının saldırısı altında bir rafineride daha saldırılar, patlamalar meydana geldi. Ama bu saldırı kaynaklı mı değil mi, ona ilişkin de bir açıklama gelmedi. Görüntüler Rusya'nın güneyinde bulunan Amur bölgesindeki Amur Gaz Kimya Kompleksi'nde. Tesisin şantiye alanı bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle tesis tahliye edilirken itfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Ekipler yangının kontrol altına almaya çalışırken alevlerin neden çıktıysa araştırılıyor. Bu bir saldırı mı, bir sabotaj mı, yoksa kaza mı? Günün önemli sorularından biri. Peki dünya neleri konuştu dün gün boyunca? Hızlı bir dünya turu zamanı.
3: Gece vakti husumetli olduğu kişinin evine geldi, kapının önüne patlayıcı madde bırakıp etrafa ateş açarak kaçtı. Saniyeler sonra ise mahalle patlama sesiyle ayağa kalktı. Adres Hollanda. Patlama sonucu hedefteki ev ve çevredeki pek çok araç hasar aldı. Polis o saldırganı arıyor. Motosiklet şovu kazayla bitti. Onlarca motosikletli peş peşe tek teker üzerinde ilerleyerek gösteri yapıyordu. Sürücülerden biri hakimiyetini kaybedip yan yatınca arkadan gelen motosikletli ona çarpıp takla attı. İki sürücü de hastaneye kaldırıldı. Fransa'nın güneyindeki Ot kentini hortum vurdu. Saatte 117 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar taş üstünde taş bırakmadı.
4: On vient de la prendre une impressionnante tornade a frappé le sud de la France.
3: 41 kişinin yaralandığı afette 300'den fazla ev hasar gördü.
4: Lors des dégâts qui inquiètent plusieurs habitants.
3: İspanya'nın Tarragona bölgesinde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış öyle şiddetliydi ki sokaklar telef olan yüzlerce güvercinle kaplandı. Saatlerce yağan dolu bölgedeki bisiklet yarışını da durdurdu. Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Venezuela'yı şimdi de sel vurdu. Başkent Caracas'ta caddeler nehre döndü. Yüzlerce araç selde sürüklendi. Yollarda mahsur kalanlar arabaların üzerine çıkıp yardım bekledi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Şubat ayından beri özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla birlikte altın fiyatlarına çok hızlı gerilemeler gördük. Neredeyse 3000 dolar sınırına kadar gelen 3900-3800'leri telaffuz ettiğimiz tablolar vardı. Ancak bu tablo son bir ayda değişiklik gösterdi. Altın son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tabi altında yaşanan bu yükselişle birlikte yatırım bankaları, uluslararası finans kuruluşları da yıl sonu hedeflerinde güncellemeye gittiler. Peki yıl sonu hedefinde altında beklenti ne? Bugün itibariyle nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Daha da önemlisi, altın için alım zamanı mı yoksa beklenmesi mi gerekiyor? Ekranlara getirelim.
6: Güvenli liman altında son dönemde yaşanan gelişmelerle son 3 ayın zirve seviyeleri görülürken ABD tahvilleri, dolar endeksi, ABD'nin büyüyen kamu borcu, öte yandan ABD'nin İran'a karşı yaptırım kararı ve petrol riski fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.
7: Reel faizlerin aşağı geldiği tahvil tarafında ve değerli metallerin yükselmeye tekrar başladığı bir döneme girdik. Bunun üstünde tabii ki bazı katalizörler de oldu. Amerika ne yaptı? Gitti uzun vadeli tahvillerdeki bu 10 yıllıklar ve 30 yıllıklardaki çok ciddi yükselişe karşılık. Aslında gittiler 1 trilyon dolarlık bir tahvil alımı yapacak. Amerika'nın borç stoğu 40 trilyon dolar. Yani yangına bir bardak su da düşünebiliriz aslında bu yapılan açıklamayı. Ama günün sonunda likiditeyi arttırıcı bir adımdır bu. Paranın biraz daha değerli metallere kaydığı bir dönemi tekrar başlatıyor olabilir bu.
6: Piyasalarda altındaki yükselişin sürmesi beklenirken ABD merkezli yatırım bankaları JP Morgan ve Citi altın için yeni tahminlerini duyurdu. Citi altında 3 aylık fiyat hedefini ons başına 4800 dolara yükseltti ve yükselişin hala devam edebileceğini belirtti. Banka 6-12 aylık fiyat hedefini ise 5000 dolarda tuttu. Öte yandan JP Morgan Orta Doğu'daki belirsizlik ve tarife haberlerinin makro risk primini yüksek tuttuğunu belirtti. Banka altının 4500-5000 dolar aralığında işlem görmesini bekliyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Peki yurtta neler oluyor? Hemen bakalım. Artvin'den gelen görüntüler ekranlara getireceğiz. Artvin'de çıkan yangında iki ev zarar gördü. Yangına kısa süre içerisinde müdahale edildi. Yangın Şapşat ilçesine bağlı Erikli köyünün Agara mahallesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa süre içerisinde yandaki diğer binaları da sıçradı. Dört ev zarar gördü. Yine bir erkek şiddeti haberi. Adresimiz bu kez Kütahya. Ne yazık ki dün çok ardı ardına benzer haberler geldi. Bir sonraki bültenimizde İstanbul'da yaşananları da ekranlara getireceğiz. Kütahya'da boşanma aşamasındaki eşini sokakta gören bir adam kadını 5 yerinden bıçakladı. Kadın ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Ancak iki çocuk annesi ağır yaralı kadın şimdi yaşam mücadelesi veriyor. O adama ilişkinse tabii ki söylenecek çok fazla şey var. Detaylandıralım.
4: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı. Yaralanan kadın yakındaki markete sığındı. Olay Kütahya Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadınla boşanma aşamasındaki eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında saldırgan koca eşini bıçakladı. Kadın saldırının ardından markete sığınırken şüpheli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından ve karnından 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin aracı Bölücek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen ekmek bıçağı ile geçirildi. Polis ekiplerinin kamyon şoförü olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
2: Önemli bir operasyon. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan toplamda 60 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke ise 43 kişiyle Gürcistan oldu.
8: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
4: İçişleri Bakanlığı yurt dışında aranan 60 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yakalanan 60 kişinin ülkelere göre dağılımında Gürcistan 43 kişiyle ilk sırada yer aldı. Diğer ülkeler ise Yunanistan, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileriyle KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda uluslararası operasyonlar gerçekleştirildi. Kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve terör örgütü üyeliği gibi suçlardan aranan şahısların yakalanması için ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle işbirliği yapıldı. Operasyonlar sonucunda kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 16 ve ulusal düzeyde aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
9: Bakanlıktan yapılan açıklamada hiçbir suçlu yurt dışına kaçarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı

0: Sayı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi.
1: Samsun'a gideceğiz. Görüntülerimizin adresi Samsun. Samsun'da bir toz paniği yaşanıyor. Çünkü Samsun sahilinde farklı noktalarda görülen toz ekipleri de alarma geçirdi. Ekipler o tozun görüldüğü bölgelerden numuneler aldı. Şimdi alınan numuneler TÜBİTAK'a gönderilecek ve bir yandan da tabii güvenlik önlemleri de alınmış durumda. TÜBİTAK'ta yapılacak incelemeler sonrasında o tozun ne olduğu açıklanacak.
2: Samsun sahilinde kıyıya vuran gizemli maddeye yönelik inceleme başlatıldı.
3: Köpük halinde bu şekilde basıyorum üzerine. Evet, basıyorum. Evet, basınca içinden çıkan madde bu. Bütün sahil bu şekilde.
4: Akşam saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar denizin hemen kenarında çuvallar içerisinde bazı toz maddeleri görünce emniyet birimlerine haber verdi.
5: Bir çuvalın içinde şu gördüğünüz malzemeler vardı. Bunların ne olduğunu pek bilmiyoruz. Bunu araştırılmasını istiyoruz.
2: Şüpheli madde ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler maddenin sahilin farklı noktalarında da bulunduğunu tespit etti.
4: Karadeniz sahilleri yılın bu aylarında çokça vatandaşın yüzdüğü noktalar. Alınan numuneler İstanbul'da TÜBİTAK'ta incelenecek.
2: Alınan numune sonucu maddenin içeriği, çevre ve insan sağlığı açısından oluşturabileceği riskler de yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacak. Öte yandan ilk kontrollerde maddede radyoaktif bir unsur tespit edilmediği öğrenildi.
1: Şimdi trafikte kurallara uymayanlara artık ağır cezalar olduğunu hep söylüyoruz. Özellikle de trafikte kendilerince hareketler yapanlar, drift atanlardan biri. Görüntünün adresi Ankara. Ankara'da drift atarak trafiğin güvenliğini, aynı zamanda kendi canını da tehlikeye düşüren sürücüye polis ekipleri ağır bir ceza kesti. 281 bin lira ceza kesildi. Araç hemen trafikten men edildi. O anlara ve sonrasına bakalım.
2: Plakasını kapattı, kuralları hiçe saydı. Trafik güvenliğini ve çevredeki insanların canını tehlikeye attı. Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda bir sürücü aracının plakasını kapatarak drift attı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından drift atan sürücü tespit edildi. Ekipler sürücünün belgesine 60 gün süreyle el koydu. Şüpheliye 281 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca araç trafikten 30 gün men edildi. Diğer yandan şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
1: Bursa'da ise yüzlerce taksi ve servis esnafını yakından ilgilendiren bir Danıştay kararı çıktı. Karar doğrultusunda 543 servis ve 23 taksi plakasının çalışma ruhsatının iptal edilmesi gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi ise ihale bedellerinin iadesi için harekete geçti.
2: Danıştay taksi ve servis plakaları için kararını verdi. 543 servis ve 23 taksi plakası iptal edilecek. Karar Bursa'daki taksi ve servis plakalarını kapsıyor. Danıştay'ın verdiği karar doğrultusunda ve Büyükşehir Belediyesi UKOME kararları gereğince 543 servisle 23 taksi plakası çalışma ruhsatı hükmünü yitirecek. Karar 2016 yılından sonra yapılan ihaleleri kapsıyor. Mahkeme ve Danıştay kararlarıyla plakası geçersiz hale gelecek araçlar 31 Ocak 2027 itibarıyla trafiğe çıkamayacak. Esnafın yaşayacağı mağduriyetin önüne geçebilmek adına iptal edilen plakaların ihale bedellerinin geri ödenmesi kararlaştırıldı. Ödeme bedelleri 2027 Ocak ayı belediye meclisinde belirlenecek. Türkiye Noterler Birliği'nin görüşü doğrultusunda araç sahipleri noterliklere giderek plakalarını sicilden sildirecek. Silme belgeleriyle belediye veznelerine başvuran esnafa ödemeler yapılacak veya alternatif çözümler sunulacak.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam eden Milliyet Gazetesi'yle devam edeceğiz. Biz asla bu yoldan dönmeyiz. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarında terörsüz Türkiye sürecinin kimleri rahatsız ettiği

0: bildiklerini belirterek ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Erdoğan, Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar, soykırımcılar kaybedecek ifadesini kullandı. Anadolu namusumuz, Türkiye bahtımız, MHP lideri Bahçeli Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda da Malazgirt tarihin seyrini değiştiren kutlu bir kader anıdır ifadesinde kullandı. Bir başka haber, Özay Şen bu kez haberi, nefrete değil bilgiye engel. Meta platformlarında Rumların Türkiye ve Türklere yönelik nefret söylemlerini engellemek için yerine metinleri Türkçe'ye çevirmeme kararı aldı. Hafta başına Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki faşist Elam üyelerinin Yunanistan'daki Altın Şafak artıklarıyla birlikte Facebook ve Instagram'da Türkler ve Türkiye'ye karşı nefret dili kullandıkları, Ulaştırma Bakanlığı'nın buna müdahale etmesi gerektiğini yazdı. Meta Yunanca metinleri artık Türkçe'ye çevirmiyor. Yani nefret dilini kullananlara bir şey olmadı ama Türklerin bunu öğrenme hakkı engellendi. Nefrete yaptırım yok ama nefret dili orada kalmaya devam ediyor. Bir başka habere hemen bakalım. Barça'nın KKTC adamı Rumları çıldırttı. Barcelona Futbol Akademisi'nin Lefkoşa'da kamp yapacağını duyurup konumunu Kuzey Kıbrıs diye yazması Rumları ayağa kaldırdı. Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu İspanya Federasyonu'na şikayette bulunurken konuyla ilgili açıklama yapan önceki dönem Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Kasaboğlu ise Barcelona'nın kararından memnunuz dedi. Son bir haber daha aktaralım. Terör örgütü YPG kendini feshetti. Tarihi ve destansı diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye, Irak ve Özel Temsilcisi Tom Barak, SDG'nin fesiyle ilgili konuştu. Tarihi ve destansı bir olay ifadesinde kullandı. Bu da Milliyet Gazetesi'nin manşetine aktaracağımız haberlerden biri. Şimdi yeni güne başlarken özellikle İstanbul'dan gelen bir kovalamaca görüntüsüne bakacağız. Olayın adresi Avcılar. Avcılar'da motorunu çalmaya çalışan şahısları bir kişi gördü. Onları kovalamaya başladı ve filmleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar.
1: Reisim dur. Oğlum sabaha kadar takip edelim.
2: Motosikletini çalmaya çalışan hırsızları metrelerce kovaladı. İstanbul Avcılar'da motosikletinin çalınmaya çalışıldığını fark eden bir vatandaş hırsızların peşine düşerek kovaladı.
1: Reisim dur. Oğlum sabaha kadar takip edelim.
2: Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler geldikleri motosikleti E5 yan yolda bırakıp yaya olarak kaçtı. Ekiplerin yaptığı incelemede hırsızların kaçarken terk ettiği motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.
1: Plaka gözüküyor dur. Reisim dur. Oğlum sabaha kadar takip edelim.
2: Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
0: Şimdi Konya'da lokantada yemek yerken bir kadının bu nefes borusuna yemek parçası kaçtı. Kadın bir anda nefes almamaya başladı ve talihsiz kadın neyse ki son anda restoranda bulunan bir kişinin hamlesiyle hayata döndü. O anlara bir bakalım.
2: Yemek kırıntısı boğazında kaldı. Heimlich manevrasıyla hayatı kurtuldu. Görüntülerin adresi Konya. Lokantada yemek yiyen bir kadının nefes borusuna aniden kırıntı kaçtı. Nefessiz kalan kadın can havliyle yardım istedi. Durumu fark eden diğer müşteriler hemen yardımına koştu. Aralarından bir kişi uyguladığı Heimlich manevrasıyla kadının nefes borusundaki kırıntının çıkmasını sağladı. Kadın rahat bir nefes aldı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Şimdi bir başka durak noktamız Eskişehir. Eskişehir'de kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun kulağında canlı kene tespit edildi. Yapılan operasyonla kene çıkarılırken küçük kızın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.
3: Bir aydır ağrıları dinmiyordu. 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıktı.
4: Sağ kulağında yabancı sim bir böcek şeklinde gözlendi.
3: Sivas ve çevrelerinde kene vakaları sık rastlanırken Eskişehir'de de dikkat çeken bir olay yaşandı. Uzun süredir kulak ağrısı yaşayan çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde çocuğun sağ kulağında dış kulak yolunda cilde yapışan ve kanamaya neden olan canlı kene tespit edildi. Operatör doktor Faruk Özkırış vakit kaybetmeden harekete geçti. Yapılan operasyonda kene çıkarıldı. Sağlık durumu

0: iyi olduğu öğrenilen küçük kız taburcu edildi.
1: Özellikle çocuk yaş grubu otlarla veya piknik yerlerinde yerlerde oynarken bu tür keneler çocukların vücutlarına yapışabilmekte, dış kulak yoluna girebilmekte. Onun için böyle kulak ağrısı olan çocukları ihmal etmemek, en yakın sağlık kuruluşuna bir kulak burun boğaz uzmanına göstermek uygun olacaktır.
2: Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği saldırıda şehit olanları arasında Özel Harekat Polisi Mustafa Aslan da vardı. Şehit polisimizin oğlu Mehmet Kaan Aslan dünya evine girdi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan şehit ailesini yalnız bırakmadı.
0: Valinin makam aracı 15 Temmuz şehidinin oğlunun gelin arabası oldu. Özel Harekat Polisi Mustafa Aslan, 15 Temmuz 2026'da hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehidin oğlu Mehmet Kaan Aslan, babasını kaybettikten 10 yıl sonra dünya evine girerek hayatını Sema Nur Çelik'le birleştirdi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da şehit ailesini yalnız bırakmadı. Makam aracını şehidin oğlunun düğün arabası yaptı. Mehmet Kaan Aslan makam aracıyla gelini evinden aldı. Çift düğün salonuna geçmeden önce şehit Mustafa Aslan'ın kabrine giderek dua etti. Genç çift daha sonra kıyılan nikahla dünya evine girdi. 15 Temmuz şehidinin oğlu Mehmet Kaan Aslan kendilerini yalnız bırakmayan devlet görevlilerine teşekkür etti.
3: Mutluyum. Bu özel günümüzde Sayın Valimiz arabasını bize tahsis etti. Ona teşekkür ederim. Emniyet Müdürümüze, tüm devlet büyüklerine teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.
2: Gazze'deki soykırım, Lübnan'da katliam, İran'la savaş, Suriye'ye yönelik saldırılar ve şimdi de Türkiye. Soykırımcı Netanyahu ve rakipleri seçim hesapları uğruna Türkiye'ye küstah tehditler savuruyor. Peki neden? İsrail Ankara'yı savaşa mı çekmek istiyor? Türkiye'yi hedef alan İsrail'e tarihin ve devlet aklının cevabını A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Ekranlara getirelim.

rüzgar bu topraklardan geçerken fısıldamaz, anlatırdı. Bu coğrafya üzerindeki fırtınaları saymayı bırakalı asırlar oldu. Kaç kavim geldi geçti bu coğrafyadan? Kaç kuşatma yıkıldı bu surların dibinde? Kaç karanlık gece sabaha ulaşamaz sanıldı? Ama burası tarihi izleyenlerin değil, tarihi yazanların yurduydu.

0: bir ülke binlerce yıllık devlet geleneğinin üzerinde yükseliyordu. Sınırları değişti, hanedanları değişti, çağlar değişti ama devlet aklı hiç değişmedi. O devlet Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Tehditler şekil değiştirir, isimler değişir, zaman akardı. Fakat bu toprağın göğsünde atan o sarsılmaz cesaret hiç değişmezdi. Çünkü bu devlet fırtınanın geçmesini bekleyen değil, fırtınanın tam ortasında dimdik durmayı bilenlerin mirasıydı. Bu nedenledir ki İsrail'de seçim atmosferi kızışırken soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef göstermesi tesadüf değildi.
1: Erdoğan, İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
0: Gazze'de devam eden soykırım, Lübnan'da katliam, Suriye'ye yönelik mütecaviz askeri hamleler ve Ankara'yı doğrudan hedef alan açıklamalar.
2: İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak.

0: İsrail Savunma Bakanı Katz'ın sözleri de bu gerilimin yeni halkalarından biriydi. Peki neden? Çünkü Türkiye susmuyordu. Gazze'de yaşananlara susmuyor. Bölgenin istikrarsızlaştırılmasına susmuyor. Suriye'nin egemenliğini tehdit eden hamlelere susmuyordu. Ve İsrail'in bölgede kendisine biçtiği sınırsız harekat alanına dur diyordu.
1: Bakın biz sizinle
2: انظروا نحن لا نتحدث معكم عن الحرب بل نتحدث عن السلام نحن نتحدث عن كيفية تحقيق السلام العالمي ولكن إذا كان هناك من سيهاجم تركيا من أجل الحرب وليس السلام فإن تركيا لن تتردد في خوض هذه الحرب ولن تهرب منها وأقول ذلك بكل وضوح وصراحة.
1: Bunu da çok açık ve net söyleyeyim.
3: Cumhurbaşkanımızın az önce söylediğim şey de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğini teyit ediyor. Gerçekten de karşımızda böyle bir durum var. Yani İsrail aslında meseleyi kaşıyor. Yani boşuna Şii eksenden, Sünni eksenden, Altıgen ittifakından, kendisiyle alakalı bir güç tahkimatından, bir blok siyasetinden bahseden cümleler ve buna dair bazı hamleler yapmıyor. Yani bir yandan Yunanistan'ı, bir yandan Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimini, bir yandan Hindistan'ı, bir yandan Somaliland'i aynı anda politika setinin bir enstrümanı haline getirecek hamleler yapıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız şu, yani Türkiye'deki pekala geleceğe hazırlanıyor ama İsrail bu geleceği hiç olmadığı kadar hızlandırmak ve yakınlaştırmak istiyor. Türkiye bu konuda herhangi bir çekince duymaz.
0: İsrail siyasetinde Türkiye'nin hedefe konulması yalnızca Netanyahu'nun söylemiyle sınırlı değildi. Eski Başbakan Naftali Bennett'in Türkiye'yi İsrail açısından yeni İran olarak tanımlaması bu yaklaşımın daha geniş bir siyasi zemine yayıldığını gösteriyordu. Çünkü mesele artık yalnızca bir hükümet meselesi değildi. Mesele İsrail'in bölgedeki güç dengelerine bakışıydı. Türkiye bu denklemde sıradan bir aktör değildi. Karşılarında dün kurulmuş bir devlet yoktu. Karşılarında binlerce yıllık devlet tecrübesinin mirasını taşıyan bir Türkiye vardı. Roma'yı bilen, Selçuklu'yu bilen, Osmanlı'yı bilen, savaşın da barışın da ne anlama geldiğini bilen bir millet. Türk tarihinin en güçlü taraflarından biri de buydu. Türkiye tehdit karşısında geri adım atmak yerine önce devlet aklıyla düşünür. Diplomasiyi kullanır, masayı kullanır, caydırıcılığını kullanır. Ama gerektiğinde devletinin ve milletinin güvenliği için mücadele etmekten de çekinmezdi.
4: Gazze'yi unutturmak, kendi yaptığı katliam ve soykırımı gündemden çıkarmak ve siyasi geleceğini kurtarmak. Bunun da yolunu sandık değil, tam tersi sandığa giden yolda bir gerilim yaratmakta buluyor. Sürekli Türkiye'ye hedef göstermesi, sürekli sağa sola saldırması, kuduz refleksi bundan. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ı böyle hedef göstererek işte buna, bana seçmezseniz bunlara hizmet etmiş olursunuz gibi söylemler tam bir şeytani fikir, tam bir şeytani akıl. Ha İsrail halkında bunun karşılığı olur mu veya İsrailler bu oyuna gelir mi ayrıca tartışılır ama burada Netanyahu'nun esas niyeti şu, Türkiye'yi düşman göstererek, hedef göstererek ve coğrafyada sanki İsrail'e çok büyük tuzaklar, çok büyük böyle bir karşı cephe oluşuyor havasıyla buna sığınıp, böyle bir atmosfere sığınıp işte destek aramaya, destek artırmaya çalışıyor. Ama anketler şunu gösteriyor, Netanyahu gidici Sayın Erdoğan dediği gibi.
0: Çünkü bu millet savaşın ne olduğunu iyi bilirdi. Ve tarih boyunca savaş Türkler için yalnızca bir çatışma değil, vatan söz konusu olduğunda göze alınan büyük bir fedakarlıktı. Savaş Türklerin düğünü sözü de işte bu tarihsel ruhun ifadesiydi. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gücü ordusundan geliyordu. Diplomasisinden geliyordu, ekonomisinden geliyordu, savunma sanayisinden geliyordu ve en önemlisi kendi kararını kendi verebilme iradesinden geliyordu. İşte bu nedenle Türkiye'yi seçim malzemesi haline getirmek isteyenlere Ankara'nın cevabı netti. Türkiye soykırımcı Siyonist İsrail'in iç siyasetinde kullanılacak bir figüran değildi. Küstah, hadsiz İsrail yönetimi Türkiye'yi savaşa çekmek istiyor olabilirdi.
4: Ben iddia ediyorum, İsrail çok şanslı zorlarsa, hani Allah korusun istemeyiz öyle bir şey olsun ama Türkiye'yi hani bıçağın kemiğe dayandığı noktaya getirirse bizim Tel Aviv'i ele geçirmemiz, İsrail'i tarihten silmemiz, bak coğrafya değil, saatlerimiz alır. İsrail

0: yarın seçimler açısından Türkiye'ye hedef gösteriyor olması, İran'a hedef gösteriyor olması, Orta Doğu coğrafyasında istikrarı, barışı, huzuru hedef gösteriyor olması anlama gelir. Çünkü belli ki İran'dan arzu ettiğini alamayan İsrail, Netanyahu'nun seçimi kazanabilmesi adına yeni bir öteki bulmaya gayret ediyor. Bir devleti ötekileştirmek açısından Türkiye seçebileceği en kötü hedef oldu. Netanyahu buradan arzu ettiğini alamaz. Kendi iç siyasetinde ise çok muhtemel biraz rasyonel olan İsrail halkı Türkiye ile İsrail arasındaki asimetrik olgunun bilincindedir. Olmayacak bir hususla ilintili ortaya konulan seçim vaadi Netanyahu açısından bir zafere değil bir hezimete dönüşecektir. Bu hezimeti biz fiili anlamda da konuşabiliriz, sandık sonuçları itibariyle konuşabiliriz. Ben Ekim ayından önce Netanyahu'nun bu nefret söylemi dozunu artırabileceğini ve bu bağlamda ortaya Türkiye noktasında Orta Doğu'nun istikrarsızlaşması, Orta Doğu'da huzurun kaçması ve mümkün olduğunca çatışmacı bir anlayışın var olması için yeni bir senaryoyu da uygulamaya koyabileceğini düşünüyorum.
1: Ama Ankara'nın hafızası çok daha eskiydi. Çünkü bu coğrafyada devlet olmak sadece güçlü olmak değil, gücünü ne zaman kullanacağını bilmek demekti. Bugün Türkiye'nin verdiği mesaj da tam olarak buydu. Biz savaş aramıyoruz ama tehdide de boyun eğmiyoruz. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Kadim devletler tehditlerle savrulmaz. Onlar krizlerin içinden daha güçlü çıkar.
0: Genç bir cumhuriyet ama belirttiğiniz gibi binlerce yıllık bir devlet aklı. Atılan her adımda çok yönlülük, çok boyutluluk ama hiç şaşmadan insani bir dış politika sergiliyoruz. Bu dış politika içerisinde bu coğrafyadaki tüm milletlere ayırt etmeksizin, coğrafi ayrım gözetmeksizin el uzatan bir Türkiye gerçeği var. Bu durum çok muhtemel yeni bir güvenlik mimarisinin inşasında Türkiye'yi ana aktör olarak öne çıkarıyor. Savunma sanayindeki başarılar, istikrardan yana bir tavır ortaya koyan bir Türkiye gerçeği, ithalatın, ihracatın yani kalkınmanın gelişmesi adına ortaya çıkan büyük projeksiyon, Türkiye'siz bir Orta Doğu barışının olmayacağına dair yegane gösterge diye düşünüyorum.
1: Bugün İsrail'de seçim hesapları yapılabilir. Türkiye hedef gösterilebilir. Siyasi söylemler sertleşebilir. Ama Ankara'nın önünde seçim takvimlerinden çok daha büyük bir tarih var. Binlerce yıllık bir tarih. Ve o tarihin söylediği tek bir şey var. Türkiye tehdit karşısında diz çökecek bir devlet değildir. Çünkü bu milletin mayasında devlet var, vatan var ve gerektiğinde bedel ödemekten çekinmeyen mücadele ruhu var.
0: Savaşmamak adına mümkün olduğunca denge politikasını belirleyen, benimseyen bir Türkiye var. Çünkü biz arzu ediyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu yetenekle, sahip olduğu iradeyle, soğukkanlı davranış kalıbıyla beraber birçok devletin toprak bütününün garantörü oldu. Başta Suriye olmak üzere, Irak, İran, Libya örnekleri belki de bunun en çarpıcı, en hassas örnekleri olarak öne çıkıyor. Bununla beraber şayet savaşma noktasına gidilecekse Türkiye'nin bu duruma da ne kadar hazırlıklı olduğu gerçeğinin farkındayız. Bakalım bununla ilgili kelam etmeyi planlayanlar, Türkiye'yi rekabet ortamında rakibi gibi görenler buna hazır mı? Bence asıl soruyu onlara sormak lazım. Savaştan yana, emperyal bir tutumdan, irredentist bir yaklaşımdan yana olmayız. Ama savunma doktrininin ne kadar gelişkin olduğu gerçeğinde bence en az bizim kadar bize dair hasmane duygular içerisinde olan devletler de haberdardır diye düşünüyorum.
1: İşte bu yüzden İsrail'in seçim hesapları değişebilir, siyasi aktörler değişebilir, hükümetler değişebilir. Ama Türkiye'nin devlet aklı değişmez ve unutulmasın. Türkiye barışın kapısını her zaman açık tutar. Ama o kapının önüne tehdit dikildiğinde karşısında ne kadar güçlü bir devlet olduğunu da herkese hatırlatır.

0: ekranlara getirelim. İlk durak noktamız İstanbul Sancaktepe olacak. Sancaktepe'de gece saatlerinde bir demirci dükkanında yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Hemen ekranlara getirelim.
1: Geceyi aydınlatan alevler korku ve dehşete yol açtı. Görüntülerin adresi İstanbul Sancaktepe. Yunus Emre Mahallesi'ndeki Abitler Parkı'nın yanındaki bir demirci dükkanında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanın tamamını sardı. Çevrede büyük panik yaşandı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Dükkanı küle çeviren yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
0: İstanbul'da Ataşehir'de ise gece saatlerine bir gecekonduya silahla ateş açıldı. Neyse ki olayda can kaybı yaşanmadı. Saldırganları arama çalışmaları ise devam ediyor. Silah seslerinin yükseldiği yer İstanbul Ataşehir. Kimliği henüz bilinmeyen motosikletli ve kasklı bir şüpheli bölgedeki bir gecekonduya silahla ateş açtı. Edinilen bilgiye göre aynı gecekondunun son bir haftada birkaç kez saldırıya uğradığı da öğrenildi. En son saldırıda silah seslerinin ardından saldırgan olay yerinden uzaklaşırken olayda neyse ki bir can kaybı yaşanmadı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise kamyondaki varillerden sızan kimyasaldan etkilenen iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu taşıyan kamyondan sızıntı meydana geldi. Çevredekilerin uyarısıyla kamyon şoförü aracı yan yoldaki Hendek Küçük Sanayi Sitesi önüne çekti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan Bedirhan Gürsel ve Serkan Akdeniz kimyasal maddeden etkilendi. Ve gazete manşetleri Sabah gazetesini ekranlara getireceğiz. Sabah gazetesinin bakan manşetinde hangi haberler var? Öncelikle sür manşete bakalım çünkü bugün önemli bir spor olayı var. Hemen baktığımızda Fenerbahçe Lyon'la karşı karşıya gelecek. Lyon'u devir, 17 yıllık hasreti bitir. Devler Ligi için tarihi gece deniliyor Fenerbahçe'nin bu akşamki maçı için. Ve gelelim manşete. Kardeşlik kazanacak, ekonomi güçlenecek. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'tan kardeşlik mesajı veren Başkan Erdoğan, Türkiye yüzyılının inşası başladı. Büyük Türkiye'nin ufukta yükselişine birlikte şahitlik edeceğiz dedi. Ahlat iman gücümüzdür. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir dedi, diyor Başkan Erdoğan. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Kan tüccarları, soykırımcılar ve terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecektir ifadesini kullanıyor. Bir başka haber, 20 milyon dolarlık oyuncak. WhatsApp'ın kurucularından 17 milyar dolarlık servetin sahibi Amerikalı John Com, lüks yatlarıyla yalı kabağı demirledi. Milyarder iş adamının görkemli yatı Magomba'ya Powerplay isimli ikinci bir eğlence gemisi eşlik ediyor. 20 milyon dolar değerindeki yüzen eğlence merkezi su oyuncakları, sinema, spa, golf, bowling ve spor salonlarında barındırıyor. Ve son bir haber, Şerife'yi katletti, yüreğimizi yaktı. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da yaşanan o erkek şiddeti, bir kadını daha hayattan kopartan o şiddetin de detayları var. Ama manşetteki haberi şimdi tekrarlama zamanı. Başkan Erdoğan'ın sözleri. Büyük zaferin 955. yıl dönümü dün Ahlat'ta kutlandı. Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile birlikte Malazgirt'teydi, Ahlat'taydı. Gündeminde ise tabii ki terörsüz Türkiye süreci vardı. Önemli mesajlar verdi. Bölgemizdeki kan tüccarları kaybedecektir dedi Başkan Erdoğan. Sürecin ve terörsüz bölge hedefinin bir kez daha güven tazelediğini de altını çizdi. Büyük Türkiye vurgusu yaptı. Türkiye yüzyılının inşası artık başlamıştır dedi.
2: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak.
3: Mesajları netti. Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir dönemi işaret etti.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak.
3: Başkan Recep Tayyip

0: Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malaski Safiye'nin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlik programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
1: Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.
0: Başkan Erdoğan sürecin başarıyla sonuca erdirileceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye'den rahatsız olanlara da mesajı verdi.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var.
0: Kan tüccarları kaybedecek diye Erdoğan, coğrafyamızdaki tüm kardeşler, halklar kazanacak ifadelerini kullandı.
1: Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un gündeminde de terörsüz Türkiye süreci vardı. Numan Kurtulmuş, terör örgütleri tarihten silinecek, bu millet kıyamete kadar bir ve beraber yaşayacaktır dedi.
3: Terör örgütleri ve bütün aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak.
4: Terörün bitmesiyle Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
3: İnşallah tekrar bu topraklarda hep beraber dirlik birlik içerisinde ayıldızlı bayrağımızın gölgesinde hep beraber aynı vatanın insan mirasçıları, aynı kültürün sahipleri, aynı medeniyetin sahipleri, aynı geçmişin ortak kaderine sahip olanları ve aynı ortak geleceğin kaderdaşları olarak yolumuza devam edeceğiz.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü kutlamasında konuştu. Büyük zaferin milletin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin en önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.
3: Bu topraklara gelip bu toprakları işgal edebileceğini zanneden emperyalistlerin o günkü maşaları bu milletin ruhuyla ters yüz edilmiş ve geldikleri yere geri gönderilmişlerdir.
4: Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Mesajı açık ve netti. Gelecek nesillere bugünden daha güçlü bir Türkiye bırakmak.
3: 30 Ağustos Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin de başlangıcının işaretidir. Terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha bu memleketin hiçbir yerinde şehitler, gazilerimiz olmayacak. Bir daha bu memlekette analar ağlamayacak ve Allah'ın izniyle terör örgütleri ve bütün aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak.
2: Bugünün ana birkaç tane gündem başlığı olacak. Yeni bir başka gelişme olmadığı takdirde. Tabii ki öncelikle terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge hedefinin hayata geçirilmesinde dün akşam terör örgütünün Suriye kolu SDG'nin kendisini feshetmesi ve Suriye entegrasyon sürecinin tamamlandığını açıklaması en önemli başlığımız. Ama bir başka başlığımız aylardır olduğu gibi Hürmüz, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gerilim. Malum Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik çok ağır ekonomik yaptırımlara başladı. Ama o ekonomik yaptırımlar öncesinde son iki gün içerisinde iki önemli isim İran'daydı. Önce Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir İran'ı

0: ziyaret etti. Hemen ardından da dün işte bu fotoğraf karelerinde de gösteriyoruz. Umman Dışişleri Bakanı İran'daydı. Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir araya geldi. Masada Hürmüz konusu var. Peki ne oluyor? Gerçekten soruda da sorduğumuz gibi düğüm çözülebilecek mi? Yoksa yine uzatmalara gidecek bir süreç içinde mi olacağız? Hemen bu sorunun yanıtına bakalım. Her sabah olduğu gibi. A Haber ekibinden Fakur Rahman, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan bizi bekliyor. Fakur günaydın. Kolaylıklar dileyim. Düğüm çözülecek mi yoksa iş daha da mı uzayacak sence?
1: Günaydın Gökhan. Düğüm tam çözülürken yine bir şeyler ortaya karışıyor. Şimdi İran Dışişleri Bakanı dün akşam saatlerinde Pakistan Genelkurmay Başkanı ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Hürmüz konusunda çok olumlu bir tavır göstermiş. Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Pakistan İçişleri Bakanı dün özür dilerim bir gün önce Tahran'daydılar ve görüşmelerin çok yapıcı ve olumlu olarak değerlendirilmişti Pakistanlı makamları tarafından. İran bölgesel yani Körfez ülkeleriyle görüşmeler süreci sayesinde hem garantiler almak istiyor hem de garantiler vermek istiyor. Bu konuda Umman Dışişleri Bakanı ile Hürmüz'ün yeniden faaliyete geçirmesi için bayağı bir gelişme kaydedilmiş Pakistan makamlarına göre. Ancak ABD tarafından bu ekonomik yaptırımların ve ekonomik ambargonun yeniden uygulaması ile barış çabalarına bir darbe olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki günler içerisinde İstanbul'da Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın bir toplantısı bekleniyor. Pakistan makamları İran'ın Hürmüz'ü yeniden açmak, ABD tarafından ablukanın kaldırılmasının karşılıklı bir anlaşma veya karşılıklı bir anlayış olacağı yönünde bir gelişmeyi kaydettiklerini söylemişlerdi.
0: Pazar günü eğer dediğimiz zirve, tabii daha da resmi açıklamalar yok ama pazar günü İstanbul'da o bakanlar zirvesi gerçekleşirse düğüm biraz da İstanbul'da çözülebilir mi sence?
1: Evet, Pakistan ve Türkiye ortak olarak özellikle Körfez bölgesindeki bu sorunları düğümünü çözmeye çalışıyorlar ve Pakistan yani üst düzey kaynakları bu yönde önemli bir gelişme olacak yakında. Yani İran'da Mekke Anlaşması'na belki katılabilir. Diğer ülkeler de var. Körfez ülkeleri ve İran arasında bir uzlaşma sağlanabilir. Bu yönde evet. Perde arkası yoğun bir diplomasi şu anda devam ediyor. Yani çözülebilir bu düğüm.
0: Bekleyip görmek gerekiyor. Kritik saatler içerisiniz. Bir yandan Amerika'dan gelen ekonomik tehditler var. Diğer yandan da görüşme trafiği hızlandı. Fakur Rahman her sabah olduğu gibi bizimle birlikteydi. Düğüm çözülecek mi sorusuna yanıt aradık. Bir yandan da 6 ay aşkın, hatta 7. ayına da girdiğimiz bu savaş Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmatlarını da tüketmiş durumda. Bunu biz değil, hem Amerikan kaynakları söylüyor hem de son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton katıldığı bir programda Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarında yaşanan o hızlı düşüşe dikkat çekti. Ama Çin'le ilgili dikkat çeken de bir vurgusu vardı.
2: And we have wasted so much of our munitions in Iran, and we of course have sent a lot to our allies in the Gulf, and they have used it to defend themselves. So we are in a difficult position because we are ourselves not adequately able to meet unforeseen dangers, or if, you know, China were to move against Taiwan, we would be, even if we were so inclined, and it's not clear what Trump would do, we would be in a difficult position to try to help defend Taiwan. So we have gotten ourselves into this deep hole.
0: Israel Gazze'lilerden, Filistinlilerden öyle bir korkuyor ki çocukların Gazze'de, dün de ekranlara getirmiştik, bir uçurmasından bile tehdit olarak algılıyor.
3: Geç şurada ha!
0: Şimdi bir görüntü ekranlara getiriyor.
3: Geç şurada ha! Ha! Bu da bir hamam ya şeylerle bir hep ha! Ya! Allah Allah, gel bebek et sana
0: gel. Bu görüntüde Gazze'de yaşayan bir çocuk. İsrail tarafından artık uçurtmaların uçurtulmasının yasaklanmasına işte böyle tepki gösteriyor. Dünyada dünden itibaren

0: Bari en çok konuşulan daha görüntü haline geldi. Netanyahu diyor, Katz diyor, Trump diyor, mutlu musunuz diyor. Sevdiğimiz uçurtmaları bile artık uçuramıyoruz ifadesini kullanıyor. Günün en acı görüntüsü. Bir çocuğun gözyaşları, yine adres Gazze. Bir daha. Diğer yandan İsrail'i rahatsız eden kareler var. O karelerden biri dünyanın konuştuğu fotoğraf karesi. Jihad Ashrafi tarafından, Associated Press fotoğrafçısı tarafından bu fotoğraf karesi çekildi. Bu bir maçın karesi ama Gazze'den çekilmiş bir kare. Gazze Spor Kulübü ile Mısır'ın El Ehli maç takımları arasında bir maç oynanıyor. Ama maçtan öne çıkansa Gazze'deki arkadaki bu yıkım. Neden biz bu fotoğrafı konuşuyoruz dediğimizde ise bu fotoğraf karesi Fransa'da düzenlenen bir programda tanıtılacaktı. O etkinlikte yer alacaktı. Ancak İsrail o kadar çok yaptığı yıkımdan, o insanlık dışı suçlarından korkuyor ki dünyanın bunu daha fazla görmesini istemiyor. Ve bir fotoğraf karesinden rahatsız olundu ve tüm baskılarla birlikte o etkinlikteki, o yarışmadaki bu fotoğraf yarışmadan, programdan çekildi. Yetkililer, Fransız yetkililerse biz tarafsız kalmak için böyle bir adım attık diyor. Ama gerçeği de görmezden gelmeye devam ediyorlar. İşte bu fotoğraf karesi İsrail'i rahatsız ediyor. İsrail'i korkutan gerçeklerden biri. Ama dünya bu fotoğrafları konuşmaya devam ediyor. Son olarak bir de gazete küpürlerimize bir bakalım. Milliyet gazetesini hemen açacağız. Milliyet gazetesi Ege'de son dönemde yaşananları manşetlerine taşıyor. Atina yine huzursuzluk peşinde deniliyor. Ankara'nın Ege ve Akdeniz'de iki deniz parkı ilan etmesinin ardından huzursuzluğunu sürdüren Atina, Türkiye ile ilişkileri yeniden gelmeye istekli görünüyor. Türkiye'ye karşı dört ayaklı bir strateji kurgulayan Yunanistan, AB içinde de lobiye başladı. Özellikle son dönemde Türkiye'ye karşı Rumlar ve İsrail'le işbirliğini arttırıyor tabii ki Yunanistan ve bunun da adımlarından biri Milliyet Gazetesi'ne yer alıyor. Şimdi geçtiğimiz sene Eylül ayında neredeyse birinci yılına doğru gittiğimiz bir kayıp var. Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümü. Önce bir kaza olarak anlatılmıştı ancak daha sonra ortaya çıktı ki Güllü bir cinayete kurban gitmiş. Kızı şu an annesini öldürmek suçlamasıyla cezaevinde 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Ancak Güllü'nün düştükten sonra 17 dakika sonra çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde kızı Tuğya'nın gözyaşları içerisindeki feryatları, etrafta yaşanan panik anları kameralara yansıyor ama başka detaylar da var. Bakalım.
1: Niye doktoru bekliyor?
2: Abi!
1: Kim var
2: diye? Abi yemin et!
1: Tamam, kim var?
2: Abi! Cinayet işiniz mi işlediniz?
3: Hayır.
2: Siz mi işlediniz cinayeti?
4: Sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümünün üzerindeki sır perdesi aralanıyor. O karanlık geceye ışık tutacak yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2: Anne, anne iyi değil mi?
1: Gel, oturalım.
2: Neden öyle
1: gel.
4: Yeni görüntüler Güllü'nün 6. kattaki evinin penceresinden düşmesinden 17 dakika sonrasına ait. Güvenlik kamerası kaydında polis ekiplerinin Güllü'nün oturduğu apartmana gelişi ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle ilgili endişeli sözleri dikkat çekiyor.
1: Tuğya, doktoru bekliyor.
2: Abi!
1: Kim var diye?
2: Abi yemin et!
1: Tamam, kim var?
2: Abi! Abi!
4: Soruşturma dosyasını sil baştan değiştiren bu görüntülerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı.
5: Öldürebilir mi?
6: Yani vebal almak istemiyorum ama her şeyi yapar.
4: 21 sayfalık iddianamede annesini pencereden attığı ileri sürülen tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. O gece Tuğyan'ın yanında bulunan yaşananların tek şahidi arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruş 1 Ekim'de.
2: Cinayet işiniz mi işlediniz?
3: Hayır.
2: Siz mi işlediniz cinayeti?

0: ilişkin tartışılan isimlerden biri de ünlü televizyoncu, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dı. Şahan Gökbakar da Ahbap soruşturması kapsamında ifade verdi. Haluk Levent ismi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı dedi. Afet dönemlerinde toplanan tüm yardımları ise AFAD'a verdim ifadesini kullandı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma kapsamında komedyen Şahan Gökbakar da tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Gökbakar, Ahbap Derneği ile hiçbir dönem bağ kurmadığının altını çizdi. Haluk Levent'in geçmişteki davalarına dikkati çekti. Kendisinin çek senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı. Gökbakar, afet dönemlerinde tüm yardımlarını devlet kurumları aracılığıyla yaptığını anlattı. Ahbap eliyle hiçbir dönem yardım yapmadım. Kitlemi de her zaman resmi kanallara AFAD'a yönlendirdim. Şahan Gökbakar, Kızılay'dan alınan çadırlar sebebiyle Haluk Levent'le sosyal medyada karşı karşıya geldiklerini hatırlattı.
0: İstanbul'da dün Gazi Osman Paşa'da kan donduran, kelimelerin yetersiz kaldığı ve bir türlü neden önlenemediği sorusuna yanıt aradığımız bir olay var. Bir erkek şiddeti haberi. Bir kadın daha erkek şiddeti yüzünden hayattan koparıldı. Adres İstanbul Gazi Osman Paşa'ydı. Gazi Osman Paşa'da 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisini yolda gören bir adam kadına herkesin gözleri önünde kurşun yağdırdı. Kadın ağır yaralandı. Ekipler olay yerine geldi, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen o kadın hayatını kaybetti. Yani bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu.
2: Nerede bu polis ya? Polis nerede?
3: Elinde silahla eski sevgilisinin peşine düştü. Genç kadın canavliyle bir dükkana sığındı ama kaçamadı.
4: Kadını kontrol et, kadını kontrol et.
3: Dehşetin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa'ydı. Saplantılı eski sevgili genç kadının minibüse bindiğini gördü, peşine düştü.
5: Vuran adam minibüsün arkasındaydı. Minibüsü almayınca taksiye binmeye çalıştı. Minibüs az bir şey ilerledi ve kapıyı açtı. Adam ardından minibüse bindi. Ve sesler çıkmaya başladı. Yani kadın bağırmaya başladı.
3: Sonra da bir dükkana sığındı. Çevredekiler polise haber verdi.
5: Kadın minibüsten indi. Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti.
3: Yaralı kadın kaçabilmek için bir hamle daha yaptı ama saldırgan eski sevgili izin vermedi.
5: Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
3: Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı bir süre dirense de daha sonra polise teslim oldu.
0: İstanbul'da çıkan yangınlara ilişkin detaylar var. Hemen bakalım.
6: Araç alevlere teslim oldu. Geriye demir yığını kaldı. Üsküdar D100 karayolunda seyir halindeki cipte çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Eyüp Sultan'da da İstanbul Havalimanı yolunda seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Gazi Osman Paşa'da ise kapalı olan ayakkabıcının elektrik kofrasında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle çatıya sığınan bina sakinleri itfaiye tarafından kurtarıldı. Silivri'de de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Bina tahliye edildi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
0: Haftanın tam da ortasındayız. Peki bugün bizi nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
7: Gökhan günaydın, teşekkürler.
0: Şimdi o günlerce konuştuk o sıcaklar ama sanırım o sıcaklara bir ara veriyoruz. Evet, ya da serinliyoruz öyle diyelim.
7: Cuma gününden itibaren kuzeyden gelen bir yağışlı hava var ve sıcaklıkları düşürmeye başlayacak. O geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden yaklaşık bu dördüncü gün artık. Yarın da bir parça bu yüksek sıcaklıklar devam edecek ve ardından o cuma günü

0: itibaren yani yarından sonra hafta sonuyla birlikte kuzeyden gelen bir soğuk cephe var. Yağışlar var. Beraberinde etkili olacak. Bu önümüzde durduğumuz harita şu anda aslında cuma gününün haritası. Özellikle kuzey bölgelere kadar yayılmış olan yüksek sıcaklıklar, şu kırmızı alanlar artık çekilmeye başladı. Evet. Yani Ege'de ve Güneydoğu Anadolu'da kalıyor. Akdeniz'de de yer yer kısmen o sıcak hava etkisini gösteriyor olacak. Kuzey bölgeler artık serinlemeye başladı. Hatta mavi alanlar gördüğümüz gibi sıcaklıkların biraz daha düştüğü alanlar evet. Yani
1: özellikle Doğu Karadeniz'de, daha da koyu renk var.
0: Bu cuma günü haritası. Hemen yağış haritamızı da getirelim. Cuma günkü o yağışlara biraz kısaca bakalım ama detaylarını yapacağız. Cuma günü gelen sistem öncelikle cuma sabah saatlerinden itibaren özellikle Karadeniz üzerinden gelerek İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, hatta biraz daha sarkarak bugün bu öğlen sonraki harita, bu öğleden sonraki sonra saatlerdeki harita Akdeniz'de de etkisini gösteriyor ama Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar var özellikle cuma günü öğleden sonraki saatlerde.
1: Su baskını riski var mı hocam?
0: Riskler var evet. Yani bu gelen sistem sıcaklıkları oldukça düşecek. Yeterince nem var. Yani arka besleme mekanizması kuvvetli. Batı Karadeniz'de, Marmara'nın doğusunda, yine İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde, yani Karadeniz genelinde yer yer su, sel baskınları olması çok yüksek.
1: Aman dikkat diyoruz.
0: Gözüküyor. Evet yani serin bir hava geliyor. Sıcaklıklarında düşeceğini söyleyelim buradan. O yüksek sıcaklıklarından bir rahatlama.
1: Ne kadar sürecek?
0: Aslında şöyle bir 2-3 gün süren bir hava. Cuma günü geliyor. Pazar günü Karadeniz üzerinden yurdu terk etmiş olacak. Ama Karadeniz'deki yağışlar yine peşinden devam ediyor olacak. Sıcaklıklar da artık bu 30 derecelerin üzerine İstanbul örneğine geleceğiz. İstanbul'a geleceğiz zaten az sonra da 30 derecelerin üzerine çok daha fazla çıkmayacak İstanbul.
1: O zaman işte
0: hemen
1: detaylara
0: bakalım. Evet.
1: Şimdi bugün Marmara.
0: Marmara'da bugün tabii ki yağış yok. İstanbul'da sıcaklık 30 dereceler civarında seyrediyor ama bu İstanbul için 30 derecelere kadar, 27-28 derecelere kadar düşüyor sıcaklık yerleri. Gün içerisinde devam eden durum. Akşam saatlerine doğru İstanbul'da biraz poyraz var. O poyraz 50-60 kilometreye kadar zaman zaman çıkıyor İstanbul'da. Gördüğünüz gibi cuma günü sıcaklıklarda yaklaşık 4 derecelik, 5 derecelik. Yani önceki günlere kıyaslarsak, bugüne göre değil de önceki günlere göre kıyaslarsak 4-5 derecelik bir düşüş var ve ardından yağış cumartesi ve pazar İstanbul'da kendini gösterecek. Yağışla birlikte Poyraz'dan esen kuvvetli rüzgar da var. Onun şiddeti de zaman zaman 40 ile 60 kilometre arasında, yani fırtına değerlerine yaklaşan şiddetler var rüzgarda.
1: Yani yüzden, bu hafta sonu o zaman dışarıda plan yapacaklar. Biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor gibi duruyor.
0: Dikkat ederseniz cumartesi gece sıcaklığı 19 derece. Evet. Hatta bunu bazı ilçeler için 2 derece daha aşağı çekebiliriz. 17 derece. Kış geri mi, hani kış çabuk erken mi geldi? Kafamızda böyle sorular oluşmaya başlayacak. İstanbul için genel tablo böyle.
1: Peki o zaman sorayım, kış erken mi geliyor?
0: Kış erken gelmiyor tabii ki.
1: Onu da hemen yanıtını evet, aldık. Sorayım. Ege bölgesi sıcaklıkların yüksek olduğu bölgelerimizden biri. Evet. İzmir 35 derece görüyoruz.
0: İzmir 35, diğer iller 39 derece ama cumadan itibaren buradaki sıcaklık değerleri de artık düşmeye başlayacak. Sadece Ege'de yağış yok aslında o gelen soğuk sistem. Ege'de çok yağış bırakmıyor. Sadece belki iç kesimlerde, Uşak, Afyon oralarda hafif yağışlar bırakabilir genel olarak. Ama
1: İzmir'e
0: sıcaklıklar hemen düşüyor sıcaklık. Sıcaklık değerleri İzmir'e baktığımızda da yakın plan için yağış yok. Sıcaklıklar 35-37 derecelerde seyrediyor. Yani aslında demin haritam, az önceki haritamızda da gördüğümüz İzmir'de çok büyük değişiklik yok. Ama tabii geçtiğimiz günlerde 38-39 derecelere kadar çıkan sıcaklıklar yarın biraz yükseldikten sonra tekrar biraz daha kuzeyli gelen havayla birlikte sönümlenmiş olacak.
1: Önümüzdeki günlerde yani Eylül ayında biz yine Marmara bölgesi olsun, diğer bölgemizde 35 derecelere, 37-38 derece, bu tabloları görecek miyiz siz, yoksa artık buna veda mı ettik?
0: Yani güney için hala devam ediyor ama örneğin İstanbul'da 35-36 dereceler artık çok görülmez ama 30 derecelerin üzerine zaman zaman çıkacağımız günler olacak gözüküyor.
1: O zaman Akdeniz diyelim. Akdeniz'e baktığımızda Antalya 35, Adana 36.
0: Evet yani bu sıcak yağış çok yakın plan için gözükmüyor ama önümüzdeki günlerde o gelecek olan sistemler Akdeniz'de etkileyecek gözüküyor.
1: İsterseniz Adana diyelim.
0: Adana'ya bakalım.
1: Bu kez Adana
0: diyelim.
1: Adana'ya
0: bakalım. Adana'ya bakalım. Evet,
1: çok yani bir değişim olmayacak ama dediğiniz gibi
0: Cuma günü o yağışlı sistem geliyor. Şöyle ki o yağış 36 dereceye çıkıyor sıcaklık ama yağışın ardından o sıcaklık değerlerinin düştüğünü görüyoruz. Biraz daha öğleden sonraki saatlere yağışın olduğunu işaret ediyor Adana için. 36 derece ama tabii ki Akdeniz'in nem sorunu şapır şapır devam ediyor. Yani üzerimizden su akıyor gibi. İç Anadolu'da. Sıcaklıklar artık hani 38-39 dereceler yok, biraz daha güneyine ineceği zaman artıyor sıcaklıklar ama genel olarak batısı biraz Eskişehir daha sıcak oluyor. Hemen başkent Ankara'ya da bakalım. Sıcaklıklar şu an 1-2 gün daha devam ediyor. Bugün ve yarın başkentte devam eden o 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar var. Cuma günden itibaren de cumartesi başkent.
1: Cumartesi ciddi bir sıcaklık düşüşü var Ankara'da.
0: Evet, yani yaklaşık 8

0: 8-9 derecelik bir sıcaklık düşüyor. O serin hava iç bölgeleri biraz daha fazla etkiliyor. Başkent biraz daha rahatlamış olacak.
1: Gece sıcaklığı 15 derece.
0: Yorganlar hazırlansın gibi.
1: Artık yavaş yavaş istesek de istemesek de kışa doğru yaklaşıyoruz.
0: Bu arada bu kışa doğru yaklaşıyor. Sıcaklık değerleri düşmeye başlıyor ama tabii zaman zaman o sıcaklığı göreceğiz. Artık o kışlık hazırlıklarının başladı. Hani o tarhanaların, işte kuru salçaların, biberlerin, konservelerin hazırlandığı döneme girmeye başladık.
1: Artık yaklaşıyoruz. Evet.
0: Karadeniz'e baktığımızda batısında şu an için yağış yok ama gün içerisinde Doğu Karadeniz'de yağışlar var. Özellikle öğleden sonraki saatlerdeki yağışlar. Dikkat edersek illerimize de baktığımızda Gümüşhane, Bayburt'ta yağış görüyoruz. Trabzon gibi illerimizde de yağış daha çok iç kesimlerde. Yani yağış var. Mesela Trabzon merkezde yağış olmaz ama iç kesimlere doğru, örneğin Maçka'ya doğru gittiğinizde biraz daha yağış olasılığı bulunuyor. Bugün 27 derece. Sıcaklıklarda çok Karadeniz'de değişiklik yok ama birkaç derecelik düşüşler var. 28'den 25'e düşüyor cumartesi günü ve yağışlar, o yağışlı sistem Doğu Karadeniz'de etkileyecek.
1: Aralıksız şekilde pazarsıya kadar taşmış
0: yani
1: durumda.
0: Ama bu şu oluyor, yani sürekli yağış değil, ara ara geçişler şeklinde tabii ki bu yağışlar. Karadeniz'in doğusunda yağışlar var. Önümüzdeki günlerde o yağışları görüyor olacağız.
1: O zaman en sıcak bölgemize, Güneydoğu'ya gidelim. Doğru. 40 derecenin altındayız burada ama.
0: Evet, 40'ın altına indik ki yani bu artık biraz daha sıcaklıklar sönümlenme, yani düşmeye başladı. Bugün yalnız Şırnak ve Hakkari ve Van civarında bir güneyli Lodos'tan esen, yani bizim buraya Lodos'ta güneybatıdan esen rüzgar var. Oralarda biraz etkili olacak gözüküyor. O rüzgar biraz toz taşımını beraberinde getirebilir.
1: Diyarbakır'a
0: bakalım. 38 derecelerde ve cumartesi günde o kuzey kesimlerinde hafif yağışları göz. O kuzeyden gelen sistem Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerini, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerini de etkileyecek. Sıcaklıkları oldukça düşüren bir önümüzdeki cuma günden gelecek olan sistem hafta sonu itibariyle yurdun aslında büyük bir, yani Güneydoğu Anadolu ile Ege hariç genel olarak her yerde yağışlar bırakacak.
1: Son olarak Doğu Anadolu diyelim. Doğu Anadolu'ya baktığımızda şimdi genellikle karışık bir tablo çıkar hep Doğu Anadolu'da ama evet yine
0: bugün yine kuzeyde yağışlar var. Az önce dediğim Karadeniz'in yüksekleriyle birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri bugün yağışlı. Güneyinde yağışlar yok. Güneyliler biraz daha Güneydoğu Anadolu'nun o sıcaklık değerlerinden etkileniyor ki Tunceli 36 derecelere kadar çıkıyor. Kuzeyinde 27-28 derece sıcaklıklar var. Gece sıcaklıkları 12 derecelerde, evet, oldukça serin bir hava.
1: O zaman en düşük, yani Türkiye'de şu an illere baktığımızda en düşük sıcaklığı olan ilimiz Ardahan gibi gözüküyor bugün. Evet, evet. 23 derece. Bir istersen ona gece sıcaklıkları artık tek tanelere gerilecek.
0: Evet, Ardahan zaten yani biliyorsunuz rakım olarak da zaten yukarılarda, Erzurum gibi orada yüksek yerlerde ve sıcak Karadeniz'in sisteminden de etkileniyor ve yağışlar Ardahan'da kolay kolay kesilmiyor ki cumartesi günü 20 derecelere kadar düşüyor. Bizim batı bölgelerin gündüz sıcaklığı kış diyebilirim, sonbahar değerlerine yakın değerler gözüküyor Doğu Anadolu için. Şu en son şunu söyleyelim. Cuma günü bir yağışlı sistem geliyor. Bir soğuk cephe geçişi olacak. Kuzeyden gelen İskandinav üzerine çökmüş olan bir yüksek basınç var. Avrupa bir parça ısınacak. Biz biraz daha serinlemiş olacağız. Ama şunu da söyleyelim ki Ağustos'un son haftası, Eylül'ün ilk haftası biraz sıcaklıklar mevsim normallerinin ve civarı ve altı değerlerde ama Eylül yine hala sıcak geçecek diyoruz.
1: Yaz bitmedi. Bunu da hemen belirtelim ama müjdeyi de verelim. Eylül'e girmemize rağmen yaz devam edecek. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederim. İyi bir gün dileyelim.
0: Bir mukabele.
1: Gündemin farklı haberleri var. Farklı başlıkları da ekranlara getirmeye devam edeceğiz. İstanbul'da Küçükçekmece'de bir kaza meydana gelmiş ve 60 yaşındaki Seval Tutaner bir minibüsün altına kalarak hayatını kaybetmiş sayın seyirciler. Bu ölümün arkasında bir kazadan fazlası var. Çünkü tutmaz eli ezen sürücü firari bir hükümlüydü. Yakalanma korkusuyla kaçarken Tutaner'i canından etti ve o sürücü için hesap vakti geldi. İlk kez hakim karşısına çıktı. Özrü ise kabahatinden büyüktü.
2: Bir bitkiyi kolay yetiştiremiyorsunuz ki, bırakın bu bir insan.
3: Hakkında yakalama kararı vardı. Bekçileri karşısında görünce panikledi, gaza bastı. Kaçarken bir kadını canından etti.
2: 10 tane suç dosyası var bu şahsın. Cahillik değildir.
4: Feci kaza Aralık 2025'te İstanbul Küçükçekmece'de yaşanmıştı. İddiaya göre bekçi ekipleri caddede denetim yapıyordu ve katil zanlısından şüphelenerek kimlik istediler. Kimliği vermemek için önce arabasına gitti, ardından ekiplerin kendisini kovalamasıyla birlikte sokak sokak dolaştı. En sonunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Seval Tutaner'i hayattan kopardı.
2: Rüyaya geçinden geçiyordu ve sokak arası, E5 ya da D100 karayolları değil, bildiğiniz sokak arası mahalleden.
3: Zanlı kazadan 8 ay sonra hakim karşısına çıktı.
2: Sana ben ilk defa mahkeme huzurunda gördüm. Benden özür, hem avukatı hem kendi özür dilediğini, yani bilerek yapmadığını, ben de dedim ki ben mahkeme huzurunda bunu kabul etmiyorum.
4: Katil zanlısının daha önce de 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Verdiği ilk ifadede bekçilerden bu yüzden kaçtığını, tutan eri gördüğünü ancak duramadığını söylemişti. Hakim karşısına çıkan katil zanlısı ifadesini değiştirdi. Bu kez bekçilerin kendisine ateş ettiğini, bu yüzden Seval tutan eri göremediğini söyledi.
2: Kolluk kuvvetlerini suçluyor, ateş ederek lastiği yaralayıp görmediğini, annemi kesinlikle görmediğini beyan ediyor. Eşimin haberi yok diyor. Şimdi eşimin haberi var diyor. Babamın haberi yok diyor. Babamın haberi var diyor. İlk verdiği ifadeyle şimdiki verdiği ifade %100 değişiktir.
3: İlk duruşmada karar çıkmadı. Acılı ailenin tek isteği ise zanlının en ağır cezayı alması.
2: Benim yaşadığım acıyı ben yapmadım etmedim diyerek kurtulmasını, önce yatarını yatacak, ondan sonra ağırlaştırılmış müebbet istiyorum dedi.
1: Sayın seyirciler, İstanbul başta olmak üzere 11 ilde kara para ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 77 şüpheliden 68'i gözaltına alındı. Yaklaşık 31 milyar liralık para transferi hacmi tespit edilirken 570 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.
5: Yasa dışı bahis kara para ağı çökertildi. 31 milyar liralık para transferi hacmi deşifre edildi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul, Antalya ve Gaziantep merkezi 11 ilde kara para ve yolsuzluk operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 77 şüpheliden 68'i gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Dynamic Pay elektronik para ve ödeme hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi. Şirketin 2024-2025'te yaklaşık 17,9 milyar lira para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut, 50 arsaya el konuldu. 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Dynamic Pay elektronik para ve ödeme hizmetleri AŞ şirketine de İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla el konuldu. Antalya ve Gaziantep'te de iki ayrı soruşturma daha yürütüldü. Kemer'deki hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı halde belirli kişilerin üzerine geçirildiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 5 ilde operasyon düzenlenirken 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelenen 80 hazine taşınmazının değeri yaklaşık 10 milyar lira. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı belirlendi. Şüpheli hesaplarında 13 milyar 760 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 570 milyon liralık mal varlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Şimdi siyaset. Siyaset dediğimizde ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasındaki gerilime bakacağız. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla bir araya geldi. Mesajı netti. Siyaset zenginleşme aracı değildir dedi. Yeni partiye giden milletvekilleriyle de sözlü bir karşılaşmaya girmeyin, tartışmaya girmeyin diye de uyardı. Diğer yandan Yeni Parti'de de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gerilimi yaşanıyor. Malum geçtiğimiz günlerde Özgür Özel Trabzon'a gitmiş ve Trabzon'a gittiği yapmış olduğu konuşmada Mansur Yavaş'ın size selamını getirdim demişti. Ancak iddialara göre, kulis bilgilerine göre Mansur Yavaş bu selam iletilmesinden bir hayli rahatsız. Çünkü Yavaş siyaset tarzını tarafsız bir çizgide devam ettirmek istiyor. Ancak hem CHP tarafı hem de Yeni Parti tarafı Mansur Yavaş'ın atacağı adımları bekliyor. Peki neler oluyor? Muhalefetteki o gerilime bakalım.
6: Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
3: İşte bu selam muhalefet kulislerini bir anda hareketlendirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'i yalanladığı konuşuluyor.
6: Gerek ben, gerek Ekrem Başkan, gerek Mansur Başkan ya da bugün partimizde olan ya da gönlü burada duran bütün belediye başkanlarımızla beraber
7: siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
3: Özgür Özel'in yeni partisine CHP'li belediye başkanlarını katma çabası sürüyor. Özel'in radarında Mansur Yavaş var. Özel her fırsatta Yavaş'ın kendileriyle birlikte yol yürüdüğünü ima etse de Yavaş'ın bu konudaki sessizliği dikkat çekici.
7: Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama.
8: Mansur Bey konuşacağına haberim mi yok?
7: Benim de yok.
3: Dikkat çeken tek şey söylemler değil. Yavaş'ın zamanlamaları da manidar. Parti gündeminin en sıcak olduğu kırılma anlarında ortalıkta yoktu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde Tayvan'da bulunan Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçtiği mutlak butlan kararı günlerinde ise Londra rotasındaydı. O günden bu yana ne Kılıçdaroğlu'yla ne de Özel'le yan yana görüntü verdi.
7: Ben de Ekrem Başkanım'ın konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açıp siz de konuşun dendi.
3: Kulislerde Yavaş'ın CHP'den ayrılabileceği ama yeni partiye de katılmayarak yoluna bağımsız olarak devam edebileceği konuşuluyor. Yavaş'ın olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığında iki partinin seçmeninden de oy almayı planladığı iddialar arasında.
7: Günü geldiği zaman bakılır, ortama bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi de bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız.
3: CHP cephesi de hareket. Kemal Kılıçdaroğlu örgütlenme hamlesine devam ediyor. Göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi.
6: Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta.
9: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik.
3: Toplantıda kongre takvimi, örgüt atamaları, belediyelerdeki gelişmeler ve parti içi gündem ele alındı.
1: Takvimlerimiz 26 Ağustos çarşambayı gösteriyor. Peki bugün İstanbul için nasıl başladı? İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk etkisini gösteriyor mu? Bu soruların yanıtına bakacağız. Haber ekibinden Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor olacak. Kübra günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Nasıl bir trafikle güne başladı İstanbul?
10: Günaydın Gökhan Kurt. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim. Şu anda İstanbul'da %44'lük bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu yakasında trafik yoğunluğu Avrupa yakasına nazaransa bir tık daha fazla. Bizler de kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Ok Meydanı yönündeyiz. Dilerseniz ben trafikle ilgili notlarımı aktarırken kameraman arkadaşım da bulunduğumuz noktadaki son durumu izleyicilerimiz için ekrana getirsin. Avrupa'da %42, Anadolu'da ise %47'lik bir yoğunluk var. Avrupa'dan Anadolu'ya geçecek sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa şu an Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy'de yoğunluk giderek artıyor. Zincirlikuyu Köprü ve Altunizade'de ise yol açık. Yine Avrupa'dan Anadolu'ya baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak sürücüleri ise Hastal'da yoğun bir trafik bekliyor. Seyrantepe'de yoğunluk oluşmaya başladı. Nurtepe, Maslak Köprü ve Kavacık'ta ise yol açık. Avrupa'dan Anadolu'ya Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Yedikule, Yenikapı, Tünel Koşu yolu, Uzunçayır, Göztepe'de yol açık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yine çift yönlü olarak aslında yol açık. Dilerseniz bir de Anadolu yakasına bakalım. Yoğunluğun bir tık daha fazla olduğunu söylemiştik. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçen sürücüler eğer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade ve Köprü'de yoğun bir trafik sürücüleri bekliyor olacak. Sadece Uzunçayır bağlantı noktasında yol açık görünüyor şu anda. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak sürücüleri ise Ataşehir, Tem, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Köprü'de oldukça yoğun bir trafik bekliyor olacak. Sadece Çakmak Köprüsü bağlantı noktasında şu anda yolun açık göründüğünü belirtmiş olalım. Anadolu'dan Avrupa'ya Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Göztepe, Uzunçayır, Tünel, Yenikapı, Samatya, Yedikule'de yol açık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de yine çift yönlü olarak açık olduğunu belirtmiş olalım. Saatlerimiz 7.44 geçiyor. Haftanın tam ortasında çarşamba günündeyiz. Anadolu yakasına baktığımızda özellikle köprülerde, köprüye bağlantı noktalarında oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerse bir tık daha sakin olduğunu belirtmiş olalım. Avrupa yakasında %42'lik trafik yoğunluğu yaşanırken Anadolu yakasına baktığımızda %49'lara ulaşan bir trafik yoğunluğu var. İstanbul genelinde ise dediğimiz gibi %45'lik bir trafik

0: trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücülere bir kez daha iyi yolculuklar dileyerek sözü size bırakalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önemli bir hatırlatmayla devam edelim. Süre doluyor manşetini attık. Devlete olan vergi ve prim borcu olanlar için duyurulan yapılandırma için son günlere girildi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 31 Ağustos pazartesiye kadar başvuru yapabilecekler. Peki hangi borçlar kapsam altında? Başvurular nerelere yapılacak? Kaç aylık taksitlendirme olacak? Yanıtlarına bakalım.
3: Dolayısıyla küçük taksitlerle uzun vadede bu borçtan kurtulmak mümkün. O yüzden 31 Ağustos tarihini kaçırmamak lazım.
4: Motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası, KYK ya da prim borcu. Nasıl ödeyeceğim diye düşünenler için borç yapılandırmasında son haftaya girildi.
5: Borçlar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi'ne borç olarak ikiye ayrıldı. Öğrenciyken KYK borcunu ödeyemeyenler ya da aracın motorlu taşıtlar vergisini ödeyemeyenler için son tarih yaklaşıyor.
3: Baktığın zaman kamuya olan bütün borçları kapsıyor ama genel anlamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları ve vergi dairelerine olan vergi borçları. Bunun içinde tabii idari para cezaları da var, trafik cezaları da var, motorlu taşıtlar vergisi de var. İşte öğrencilerin kredi yurtlar kurumuna olan borçları da var.
4: Yapılandırma için belirli bir tarih var. 31 Ağustos'a kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırma kapsamında.
3: İkiye bölersek Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlar Haziran 2026 ve öncesini kapsıyor. Vergi dairesinde olan borçlar işte motor, MTV vesaire, onlar da 5 Haziran 2026 ve öncesini kapsıyor.
5: Yapılandırmaya başvuranların belli avantajları olacak. Örneğin borcun %10'unu ödeyenlere borcu yoktur yazısı verilecek. MTV'de de borcunu yapılandırırsanız muayeneye girebileceksiniz. Aynı zamanda prim borcunu taksitlendiren kişilere de haciz ve takip kalkacak.
3: Normalde 36 taksit yapılıyordu zaten bu borçlar, yapılandırmalar. Ama yeni yasayla birlikte 72'ye kadar çıkartıldı. Borcun miktarına göre 36 ay, 48 ay ve 72 ay olarak taksitlendirilecek.
4: İlk taksit ödemeleri ise SGK borçları için 31 Ağustos, vergi borçları için 30 Eylül olarak belirlendi.
3: Başvuruyu ilgili kurumlara yapacaksınız. Yani vergi borcunuz varsa vergi dairelerine, prim borcunuz varsa Sosyal Güvenlik Kurumu'na. İşte E-Devlet başvurusu da mümkün.
2: Şimdi her zaman konuştuğumuz başlıklardan biri. Tarlayla cebimize giren, tarlayla fiyatlar arasındaki o fiyat farkları. Kuru yemiş en çok tartışılan ürünlerden biri. Kuru yemişte fiyat uçurumu büyüyor diyor Türkiye Gazetesi. Yeni hasatla birlikte fındık, Antep fıstığı, badem ve cevizle üreticiyle son tüketici arasındaki fiyat makası yeniden gündeme geldi. Tarladan çıkan ürünün fiyatı kabuk, randıman, fire, işleme, paketleme, depolama ve lojistik giderleriyle yaklaşık %30-%50 oranında artarken ürünün tüketiciye ulaşana kadarki fiyatı toplamda 3 ila 5 katına kadar çıkıyor. Şimdi baktığımızda fındık tarladaki fiyatı 170 ile 255 lira kabuklu fındığın arasında değişirken marketteki satış fiyatı 675 ile 1200 lira arasında. Antep fıstığı tarladaki fiyatı, kabuklu Antep fıstığından fiyatı 600 ile 700 lira. Bizim karşımıza gelen yani marketlerdeki fiyatı 1900 lira. Badem 500 lira tarlada, markete baktığımızda 1350 lira. Hep konuştuğumuz o tarlayla market arasındaki uçurumun en net örneklerinden biri de bu kez kuru yemişte karşımıza çıkıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
1: mutluluk. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ulukış'ta Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması yapılması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir. Ankara-Niğde otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
9: Büyük rahatlık PTR.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
12: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
15: Suriye'de terör defteri kapandı. YPG, SDG tamamen feshedildi. Tarihi gelişmeyi duyuran YPG ile başı Mazlum Abdi, örgüte bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların Şam'a entegre edildiğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği terörsüz Türkiye vizyonu hayati bir dönüm noktasına daha sahne oldu. Irak'taki PKK'nın silah bırakmasının ardından örgütün Suriye'deki yapılanması YPG'de tarihe karıştı. Böylelikle Türkiye'nin güney sınırını tehditlerden arındırmak için adım adım inşa ettiği güvenlik koridoru da tamamlanmış oldu. El Arabi Suriye'ye konuşan Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Bugünün silahların hakim olduğu dönemden barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi. YPG-SDG Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından 10 Mart 2025'te imzalanan anlaşmayla Şam yönetimine entegre olmayı kabul etmişti. Ancak Orta Doğu'nun dört bir yanında tırmanan gerilimi fırsat bilen örgüt türlü bahanelerle süreci yavaşlatmıştı. Hükümetin tüm uyarılarına rağmen Suriye kurumlarına entegre olmayı reddeden YPG ile Şam arasındaki gerilim Ocak 2026'da çatışmaya dönüşmüştü. Şam güçlerinin iki haftaya yakın süren çatışmalarda YPG işgali altındaki birçok bölgeyi terörden arındırarak kontrol altına alması üzerine masaya dönmek zorunda kalan örgüt yeni bir ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını kabul etti.
16: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinde Türkiye'de artık yeni bir gün, yeni bir aşama başlamış durumda. 40 yıldır Türkiye'nin mücadele ettiği bir sorundu, terör belası. Ve 11 yıl öncesine gideceğiz. O 11 yıl önce Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmak istenen çabalara karşı Başkan Erdoğan Kızılay programında çok net mesajlarla buna izin vermeyiz demişti. Önce sosyal medya hesabından yapılan o paylaşıma bakalım. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz demişti Başkan Erdoğan. Ve hemen öncesinde de o tarihe geçen ve bugün daha çok hatırlayacağımız o konuşmayı yapmıştı. 11 yıl önce Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye ilişkin yapılan gelen o açıklamaları detaylandıralım.
17: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.
16: Bir son dakika gelişmemiz var. Adresimiz Pakistan. Pakistan yeni güne, başkent İslamabad yeni güne bir facia ile uyanmış durumda. Bir hastanenin klima sisteminde çıkan sorun nedeniyle yangın çıktı. Ve o yangında ilk belirlemelere göre 14 bebek hayatını kaybetti. Bir kez daha tekrarlayalım. Gelen görüntüler Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan. İslamabad'da bir hastanede çıkan yangında, klima kaynaklı çıkan yangında bir facia yaşandı. Şu ana kadar 14 yeni doğan ünitesinde bulunan 14 bebeğin yanarak hayatını kaybettiği belirtiliyor. Pakistan tarihinde görülen en büyük facialardan biri olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Bir kez daha tekrarlayalım. Pakistan'daki hastane yangınında 14 bebek hayatını kaybetti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de az önce bir açıklama geldi. Şahbaz Şerif yaşananlar karşısında üzüntüsünü dile getirdi ve olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını da duyurdu. Ancak ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşanıyor şu an Pakistan'da. Gazete manşetlerimize de bakalım. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinin manşetinde kan isteyen kaybedecek. Başkan Erdoğan dün büyük zaferin 955. yıl dönümü nedeniyle Ahlat'ta yapmış olduğu konuşmalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı verdi. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalananlar kaybedecek. Kazanan kardeşlik olacaktır dedi. Yolumuzdan dönmeyiz. Bunun kimileri rahatsız ettiğini, endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın. Bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz diyor Başkan Erdoğan. Bir başka haber, çok günün konuşulacak haberlerinden biri bizce. Size ne benim burnumdaki lekem, burun lekemden. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen kendisine ulaşıp burnundaki lekeyi ortadan kaldırmayı teklif eden bir estetik cerraha ateş püskürdü. Mette Frederiksen yıllardır dış görünüşüyle ilgili çok sayıda mesaj aldığını belirtti. Bu duruma artık isyan etti. Kimisinin dişlerini, kimisinin ince telli saçlarını eleştirdiğini vurguladı. Burun estetiği öneren cerrah verdiği cevapsa şuydu: "Ben vücudumdan memnunum. Bu konuda kimsenin fikrine de ihtiyacım yok" şeklinde yanıtını da paylaştı. En doğru paylaşımda yapmış durumda. Artık bu insanların bedenleri üzerinden eleştirme alışkanlığından da dünyanın vazgeçmesi gerekiyor. Kuriş örgütüne 3. operasyon. Bir başka haber: Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in oluşturduğu iddia edilen suç örgütüne 3. operasyon düzenlendi. 54 kişiye gözaltı kararı alındı. Evinde böyle yakalandı. Bir başka haber daha aktaralım. İstihbarat ağı kurmuş Alparslan Kuytul suç örgütüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre Kuytul örgüt içinde mutlak itaat düzeni kurdu. Örgütteki muhaliflerin takibi için Furkan İstihbarat Teşkilatı denilen özel bir birimde oluşturulmuş durumda. Karahantepe yine şaşırttı. Önemli bir keşif var. Şanlıurfa'nın Karahantepe kazılarında 11 bin yıllık bir heykel bulundu. Leopar sırtında bir insanı betimleyen benzersiz eser 70 santimetre boyunda. O bölgeden her gün insanları şaşırtan, insanlık tarihine ilişkin

0: yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Bu kez Karahantepe adresimiz. Şimdi bugün hemen tüm gazetelerin manşetinde ortak bir başlık var. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve 955. yıl büyük zaferin 955. yıl dönümü kutlamaları. Devletin zirvesi Ahlat'ta bir araya geldi. Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Selçuklu mezarlarını ziyaret etti. Aynı zamanda şehitler için dualar okundu. Peki dün gün boyunca neler yaşandı? Ekranlara getirelim.
1: Malazgirt zaferimiz kutlu olsun. Reisimizi bekliyoruz, güçlüyüz, kararlıyız.
2: Cumhurbaşkanımızı karşılamaya gelmişiz. Coşkuyla, sevdayla burada ağırlamaktan onur duyuyoruz.
3: Ahlat Millet Bahçesi'nde her şey hazır. Binlerce kişi ellerinde ay yıldızlı Türk bayraklarıyla birlikte an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.
4: Tam 955 yıl önce Türklere Anadolu'nun kapısı açıldı. O zaferin yıl dönümü kutlamaları Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı.
3: Etkinlik alanında binlerce kişi buluştu. Yol güzergahı üzerinde Türk devletlerine ait bayraklar da yer aldı. O bayrakların yanı sıra geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Filistin devletine ait bayrak da yine dikkat çekti.
5: Bizim için çok büyük bir gurur. Cumhurbaşkanı ve tüm kabine üyeleri, Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanımız gelecek. Biz de millet olarak çok mutluyuz.
4: Devletin zirvesi Ahlat'taydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Malazgirt zaferinin yıl dönümünde bir kez daha Ahlat Selçuklu mezarlığında buluştu. Hem dualarla ecdat yad edildi hem de çektirilen hatıra fotoğrafıyla birlikte o an ölümsüzleştirildi.
4: Erdoğan mezarlıkta şehit aileleri ve gazilerle de selamlaştı, sohbet etti. Kabristan ziyaretinin ardından Erdoğan'ın rotası Devlet Bey konağı oldu. Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin konutundan ayrılan Erdoğan'a bu kez yol boyunca çocukların sevgisiyle eşlik etti. Aracının önünü kesen miniklerin yoğun ilgisine Erdoğan da kayıtsız kalmadı.
6: Çok gurur vericiydi, çok mutlu oldum. Biraz oyuncak aldık, biraz daha harçlık aldık.
0: Büyük Zafer'in 955. yıl dönümü dedik. Kutlamaları ekranlara getirdik. Kabine Başkanı Erdoğan Başkanı'nda toplanmıştı. Ama bugün de önemli etkinlikler olmaya devam edecek. Peki bugün neleri konuşacağız? Bugün hangi detaylar, hangi başlıklar öne çıkacak? Hemen sıcak noktaya gideceğiz. Haber ekibinden Yüksel Akalan bizi bekliyor olacak. Yüksel'le konuşacağız. Güne dair neler söyleyeceğimizi. Yüksel, günaydın, kolaylıklar diyeyim. Gün nasıl başlıyor? Neler söyleyeceğiz bugüne dair?
7: Günaydın Gökhan Kurt. Tabii Büyük Zafer'in 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Hem Muş'un Malazgirt ilçesinde hem de Bitlis'in Ahlat ilçesinde günlerdir aslında vatandaşlar o tarihi zaferin yıl dönümünde çeşitli etkinliklerin gösterileriyle karşı karşıya kalıyordu. Tabii dün itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklere katılmıştı. Tören alanında vatandaşlara hitap etmişti ve ardından Selçuklu mezarlığını ziyaret etmişti. Selçuklu kabristanında dualar okundu, Kur'an tilaveti gerçekleştirildi ve ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin konuğu olmuştu. Kısa bir görüşme gerçekleştirildi Devlet Bey konağında ve özel görüşmenin ardından da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçildi ve burada da ise kabine toplantısı gerçekleştirildi ve bugüne gelecek olursak saatler onu gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi Milli Park'ta vatandaşlara Malazgirt'te hitap etmesi bekleniyor. Şu an itibariyle bizler de Malazgirt ilçesindeyiz ve hareketliliğin başladığında söyleyebiliriz. Tabii geçtiğimiz yıla baktığımızda aslında öğle saatlerinde gerçekleşen tören alanındaki konuşma bu yıl itibariyle biraz daha erken alındı. Özellikle de sıcak havanın vatandaşları olumsuz etkilememesi için de yine böyle bir tedbir alındığını belirtelim. Şu an itibariyle Malazgirt ilçesi de aslında kendi nüfusunun kat be kat üzerinde misafirlerini de ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından Malazgirt'e gelen vatandaşlar bugün itibariyle yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceklerini de belirtelim. An itibariyle çevremizi döndüğümüz zaman Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar da Malazgirt ilçesini gezmeye devam ediyor. Tabi günlerdir Malazgirt ilçesinde de birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtelim. Han çadırları kuruldu, otaklar kuruldu ve burada geleneksel etkinlikler de gerçekleştirildi. An itibariyle de yine 7'den 70'e Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar

0: Burada Malazgirt Meydanı'nda da fotoğraf çekilmeye devam ediyorlar. Zannediyorum o noktada bir Selçuklu askeri kamuflajı giyen bir yaşlı bir amcamız var. Genelde ilgiyi de onun gördüğünü de belirtebiliriz. Tabii bugün itibariyle artık Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'tan önümüzdeki saatlerde Malazgirt'e geçmesi bekleniyor ve Malazgirt'te de yine Tarihi Milli Park'ta 10 binlere hitap etmesi bekleniyor. Önemli mesajları verileceği bir gün diyebiliriz. Öyle ki dün itibariyle de Ahlat'ta yapmış olduğu konuşmada da yine terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılına yönelik önemli mesajlar vermişti. Bugün itibariyle de yine Malazgirt'te vatandaşlara hitap edecek, hem Türkiye'ye hem de tüm dünyaya Malazgirt'ten önemli mesajlar vereceğini belirtelim. Yavaş yavaş da vatandaşlar artık şehir merkezindeki ilçe merkezinden artık tören alanına doğru geçmek için de harekete başladıklarını da görebiliyoruz diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım Gökhan Kurt.
1: Yüksel Akalan'a notları için teşekkür ederim. Gözümüz bugün tabii Malazgirt'te olacak. Şimdi sosyal medyada son günlerde İmralı'da gerçekleştirildiği iddia edilen görüşme ve tutanak iddialarına karşı güvenlik kaynaklarından bir açıklama geldi. Sayın seyirciler, o açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İçeriklerin milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecini sabote etmeye yönelik olduğu da vurgulandı.
2: Öcalan'ın süreç kapsamında oluşturulacağı iddia edilen alt komisyonlarda yer alacağı iddiasına yanıt güvenlik kaynaklarından geldi. Gerçeği yansıtmıyor denildi. Güvenlik kaynakları sosyal medyada gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konular ve isimlerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü olan metinlerin maksatlı olduğuna dikkat çekildi. Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar tarafından servis edildiği açıktır. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir denildi. Paylaşılan tutanaklara ilişkin DEM Parti ve İmralı'dan yapılan açıklamalarda da iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.
3: Merhabalar.
1: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında Ertan Yıldız'ın mahkemedeki ifadeleri bomba etkisi yarattı. Yıldız, belediye ihalelerindeki kapalı devre sistemden metro ihalelerindeki %7'lik komisyona kadar birçok konuda iddialarda bulundu.
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmalara Ertan Yıldız'ın beyanları damga vurdu. Yıldız daha önceki ifadelerinin tamamının arkasında olduğunu belirtti. Ertan Yıldız, Medya AŞ ve Kültür AŞ'deki karar mekanizmasını kapalı devre sistemi olarak tanımladı. İddiaya göre belediyenin reklam ihaleleri ve mecraları Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun ve Serdal Taşkın'ın katıldığı toplantılarda değerlendiriliyordu. Duruşmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Bebek Otel'deki toplantı oldu.
4: Murat Ongun ve Fatih Keleş'in de olduğu masada reklam alanlarının değerinin altında alınması için görüşüldü. Görüşme sonunda %10 da bize verildi şeklinde anlaşma sağlandı. %10'luk pazarlığı Murat Ongun yaptı.
2: Yıldız Boğaziçi İmar'daki gayri resmi yapılanmayı da anlattı.
4: Talepler zaman zaman doğrudan Ekrem İmamoğlu'ndan geliyordu. Bütün parasal hareketleri ise Fatih Keleş'in kontrolündeydi. Metro ihalesinde de %7'lik komisyon alındı. Bu Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dışında olacak bir olay değil.
2: İhalelerin adrese teslim verildiğini dile getiren Yıldız, şartnamelerin firmaların elindeki özel araçlara göre hazırlandığını, ihaleye çıkılmadan önce söz konusu araçların zaten satılmış olduğunu öne sürdü. Dosyanın en çarpıcı detayı ise 10 milyon dolarlık talebe ilişkin oldu.
4: Saraçhane'deki toplantıda Ekrem İmamoğlu Doğuş Holding'den istenen parayı sordu. Can Akın Çağlar'ın resmi nasıl yapılır sorusuna karşılık İmamoğlu, bunun bir kısmını nakit vermeleri lazım. Seçimler yaklaşıyor, dedi.
2: Yıldız, Cebeci Afriyat sahasında kaçak dökümlere göz yumulduğunu, elde edilen kazancın büyük bölümünün İmamoğlu'na ait olduğunu öne sürdü. İmamoğlu'nun yapıda %50 gayri resmi ortak olduğunu da dile getiren Yıldız, Fatih Keleş'in kendisine hisselere ilişkin konuyu hallettik dediğini aktardı.
1: Ve Ali Ankuri suç örgütü soruşturma kapsamında dün 3. dalga operasyon yaşandı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 38'i yakalandı. Dosya derinleştikçe sadece yeni isimler değil, aile boyu bir servet trafiği de gün yüzüne çıkıyor. 1818 tapu işlemi, milyonluk otomobiller, deste deste para, döviz ve altınlar. Ali Ankuri için 13 Ağustos'taki operasyonda yakalandığı anlara dair de yeni görüntüler ortaya çıktı.
3: Üsküdar'daki evinde gizli bölmede böyle yakalandı. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in şafak vakti gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
5: Üsküdar'da önce Alihan Kuriş'in evine gidiyorlar ve kendisinin evde olmadığını fark ediyor. Hemen o alanın içerisinde biraz daha ileride müştemilat içerisinde yakalanıyor.
3: Emniyet 13 Ağustos'ta basmıştı düğmeye. Soruşturmada 3. dalga başladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin peşine düşüldü. Eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalandı. 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 13 şüpheli içinse yakalama çalışmaları sürüyor. Operasyonun mali ayağında da çember daraltıldı. 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atandı. Soruşturmada dikkati çeken bir başka detaysa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçlar. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı tespit edilen aracın ardından Şahin'e tahsis edilen 2 aracın daha amaç dışı ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Operasyonun mali ayağındaysa rakamlar milyonlarla değil, milyarlarla ifade ediliyor. İnşaattan kuyumculuğa, eğitimden denizciliğe, para trafiğinin izi pek çok sektöre uzandı. Ama asıl çarpıcı tablo, aile boyu servetin kayıtlarında ortaya çıktı.
6: 4 aile ferdinin tapu geçmişinde 1818 alım satım ve devir işlemi var. Kuriş'in eşinin kardeşinin tek bir günde 5 tarla satın aldığı ortaya çıktı. Eşinin hesabına 3. bir kişiden gelen 2 milyon 406 bin lira dikkat çekerken o parayla aynı gün bir araç alındığı belirlendi.
3: Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda ortaya çıkanlar da servetin başka bir boyutunu gözler önüne serdi.
6: Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda şu ana kadar 1 milyon 873 bin 500 lira, 603 bin 151 dolar ve 36 bin 110 euro ele geçirildi. Bunlara 34 bilezik, tam, yarım ve çeyrek altınlarla gram altınlar da eklendi.
1: Terör örgütü DAEŞ'in finans kaynaklarına yönelik de İstanbul merkezi 4 ilde operasyon düzenlendi. 14 şüphelinin gözaltına alındığı o operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana da el konuldu.
7: Terör örgütü DAEŞ'in finans kaynaklarına bir darbe daha vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DAEŞ silahlı terör örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışma kapsamında soruşturma başlattı. DAEŞ'a finansman sağlamak amacıyla para toplayıp transfer gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basan polis, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Adana ve Adıyaman'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü yakalanırken bir firari şüphelinin yakalanma çalışmaları ise sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
1: Şimdi 90'lı yıllarda hiç şüphesiz ki damgasını vurmuş müzik gruplarından, dans gruplarından biriydi Mezdeke grubu ve Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur. Tam 10 yıl önce 2016 yılında evinde uğradığı bir saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı ise kayıplara karışmıştı ama aradan 10 yıl geçtikten sonra geçtiğimiz aylarda Aynur Kambur'un katili yakalandı ve şimdi hakim karşısına çıkacak. Olaya ilişkin iddianamede hazırlandı. Peki kimler neyle suçlanıyor? Ne kadarlık cezalar talep ediliyor? Haberimize bakalım.
8: 15 kurşun var vücudunda. Ne yaptı bu çocuk?
9: Yaptığımda bile teslim olacaktım ama çocukların ufak olması biraz beni frenledi.
3: Bir dönemin en tanınan isimlerindendi. Evinde öldürülmüştü. Mezdeke dansçısı Aynur Kambur'un cinayetinde artık soruşturma tamamlandı. Detaylar kan dondurdu.
10: Asla hakkımızı helal etmiyorum. Cehennemde yansınlar.
3: Dansöz Aynur Kambur 49 yaşındayken 2016 senesinde İstanbul Şişli'deki evinde silahla öldürülmüştü. Tüm şüphe okları akrabası olan Bülent Gündüz'deydi. Onun haricinde 3 isim daha vardı. İncelenen kamera kayıtları cinayetin işlendiği gün şüphelinin Mecidiyeköy metrobüs durağından olay yerine geldiğini, planlı bir şekilde telefonundan sim kartını çıkarıp

0: İllere göre Bülent Gündüz ve ona yardım ettiği belirtilen 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
1: Silah ne yaptı?
2: Bir hafta 10 gün sonra zaten emirgenden motorla karşıya geçerken denize vurdu.
0: Ağır ceza mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi devam ediyor.
3: Nasıl kaçtınız 10 yıl?
4: 10 yıl neden kaçtınız?
5: Rojin Kabeis soruşturması. Derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıkıyor ama bu kez Rojin'in ailesinin avukatından gelen bir iddia olayı çok daha farklı bir noktalara çevirmiş durumda. O iddiada Rojin'in ilaç verilip felç edildiği ve bu şekilde öldürüldüğü iddiası var. Peki nasıl oldu bu olay? Kimler suçlanıyor? Hemen detaylara bakacağız. Van'a gideceğiz. A Haber ekibi olay yerinde bizi bekliyor olacak. Nazlı Timur notlarıyla karşımızda. Nazlı günaydın. Kolaylıklar dileyim. Şimdi yeni iddialar var. Soruşturma derinleşiyor. Peki son durum ne? Nedir bu iddianın detayları?
6: Günaydın, iyi yayınlar. Evet, Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Her geçen gün farklı gelişmeler yaşanıyor, çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İddialar da bir taraftan devam ediyor. Rojin Kabaiş Van'a geldikten 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Rojin Kabaiş'in soruşturması Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor. Fakat Rojin Kabaiş'in avukatı bir rapor hazırladı ve bu raporda da az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Rojin Kabaiş'in vücudunda iki bulgu rastlandı. Bunları hemen söyleyelim. Raporunda rokuronyum, yani ameliyatlarda kullanılan kas gevşetici madde, bir de ornidazol enfeksiyon tespit edildiğini açıkladı. Tabii bu maddelerin Rojin'in ölümünden haftalar önce geçirdiği bir ameliyattan kalmış olmayacağını savunuyor Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş'in avukatı. Bu bulgunun Rojin'in bayıltılarak ve solunum kasları felç edilerek öldürülmüş olabileceğini gösterildiğini iddia ediyor, ileri sürüyor Rojin Kabaiş'in avukatı. Tabii bu iddiaların hiçbiri kesinleşmiş değil. Bunların kesinleşmesi için ise maddelerin vücuda ne zaman ve nasıl alındığının belirlenmesi ve araştırılması gerektiğini ifade etti. Dediğimiz gibi bunlar kesinleşmiş bir sonuç değil. Tabii az önce ifade ettiğim gibi konu Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip ediliyor. Rojin Kabaiş'in vücudunda iki erkeğe ait iki ayrı DNA'ya rastlanmıştı. 600'den fazla kişiden DNA örnekleri alındı fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Yine çok önemli noktalardan bir tanesi ise Rojin Kabaiş'in cep telefonu açılmamıştı. Adalet Bakanlığı'nın kurmuş olduğu baz ekibi çalışmalarına devam ediyor. Dosya detaylı olarak incelenmeye devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
5: Nazlı Timur'a notları için teşekkür ederim. Önemli başlıklardan biri, bu gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi bir hayat mücadelesi ve adalet arayışını getireceğiz ekranlara. 3 Eylül'de, Eylül ayında Nisa henüz 3 yaşında ancak doğduğu günden bu yana serebral palsi, yani beyin felciyle mücadele ediyor. Ailesinin iddiasına göre doğum sırasında yaşananlar yüzünden talihsiz kız bu rahatsızlığa yakalandı. Ailesi 2,5 senedir hukuk savaşı veriyor. Tek bir dilekleri var. O da kızlarının yürüyebilmesi ve onu bu hale getirenlerin cezasız kalmaması.
7: Gel anne, gel.
8: Neyin içindeyiz onu da bilmiyorum. Kimse bana anneliğin bu kadar zor olduğunu söylememişti.
9: Yaşadıkları hiç kolay değil. Çünkü o anneliğinin yanında hem öğretmen, hem doktor, hem de fizyoterapist oldu.
8: Kızım şimdi serebral palsi. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Maalesef mesane kasları hasar aldığı için evde sonda ile boşaltım yapıyoruz.
9: Çünkü sapasağlam doğmasını beklediği biricik kızı doktor ihmaliyle oksijensiz kaldı. Dünyaya gözlerini serebral palsiyle açtı.
10: Doğum sırasında havasız kalması nedeniyle beyni hasar aldı. Ve diğer vücut organları da hasar aldı.
9: Urhan çifti 2023 yılında evliliklerini güzel bir kız çocuğuyla taçlandırmayı bekliyordu. İddiaya göre doğum için gittikleri Sakarya'daki özel bir hastanede büyük bir ihmalin kurbanı oldular.
10: Eşimin doğum kesesi dışarıdan müdahaleyle patlatıldı ve doğum bir anda başlatıldı.
9: İhmaller zinciri 3 yıl önce Gülsüm Urhan'ın zorla doğum alınmasıyla başlamıştı. Çünkü iddia o ki henüz doğum başlamamıştı. İşte o doğum sırasında Eylül Nisa oksijensiz kaldı ve hayatına selebral palsili olarak devam ediyor. Yürüyemiyor, konuşamıyor, tuvalete bile annesinin yardımıyla gidiyor. 9 ay boyunca

0: Hayal bir doğumun hayalini kuran genç kadın kabus dolu anlar yaşadı.
1: Kaburgalarım çatladığı gibi rahmim yırtıldı. Daha sonra artık çocuk kalbi durmak üzere olduğu için sezaryenle alınarak entübe edildi.
2: Eşimin ve orada doğmamış çocuğumun çektiği acıları hayatım boyunca unutabileceğimi zannetmiyorum.
0: Sapasağlam çocuğunuz gözlerinizin önünde engelli kaldı değil mi?
2: Evet, evet, aynen öyle oldu.
0: Şimdi 3 yaşında olan Eylül Nisa yatağa bağımlı haldeydi. Anne ve babasının büyük çabalarıyla emekleyebilir hale geldi. Minik yavru ve ailesi beyin felcine karşı çok büyük bir savaş veriyorlar.
3: Hadi bir adım at güzelce.
1: Tüm mal varlığımızı satarak bu sürece 3 yıldır mücadele etmeye çalışıyoruz.
0: İddiaya göre Eylül Nisa onu bu hale getiren doktorun ilk hatalı vakası değildi. Üstelik aynı doktor hala görevini yapmaya devam ediyor.
1: Avukat tutup adli sürece girdiğimiz zaman öğreniyoruz ki bir tek mağdur olan çocuk benim çocuğum değil. Doktor tarafından mağdur edilen 4-5 tane çocuk var. Kızıma bunu yapanların hala ceza almadığını görmek canımızı fazlasıyla yakıyor. Biz adalet istiyoruz.
4: Şanlıurfa'dan gelen görüntülerle devam edeceğiz. Artık bu kadar da olmaması gereken görüntüler bunlar. Şanlıurfa'da hareket halindeki otomobilin bagajının üzerinde oturan iki gençten biri sürücüsün ani fren yapması sonucunda yere düşerek son anda ezilmekten kurtuldu. O anlara bir bakalım. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpek Yol Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin bagajının üzerine oturan iki genç tehlikeli bir şekilde sokakta ilerledi. Süratli bir şekilde giden otomobil sürücüsünün freni aniden basmasıyla birlikte gençlerden biri yola savruldu. Aynı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan genç ölümden döndü. O anlarsa işte kameralara böyle yansıdı. Şimdi dijital dünyaya bakalım. Dijital dünyadaki atılan her adımın bir karşılığı var hiç şüphesiz ki. Her repost suç mu? Yargıtay'dan gelen dikkat çeken bir karar. Yargıtay sana sosyal medyada repost yaptığı için verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Ancak Milliyet'e konuşan hukukçular repostun suç olup olmadığı olaya göre değişir deniliyor. Ne demek bu? Karar her repost suçtur anlamına gelmiyor. Suçun oluşması için paylaşılan içeriğin kimliğinin belirli bir kişiye ait olması, ilgilinin rızasının bulunmaması, olayda hukuka uygunluk sebebinin bulunmaması ve failin hukuka aykırı davrandığını bilmesi gerekir. Kararın belirlendiği noktada ise rıza tartışması yer alıyor. Her repost suç mudur ya da her repost o görüşü desteklediğiniz anlamına mı gelir? Bu da ayrı bir tartışma konusu olacak gibi duruyor ama biz Yargıtay'dan gelen bir başka kararla devam edelim. Yine sosyal medyada. Sosyal medyada kişinin paylaştığı fotoğrafları izinsiz kullananlara hapis yolu göründü.
5: Sormadan, izin almadan paylaşmak o kesinlikle olmaz.
6: Bir şahıs eğer sosyal medyada bir fotoğraf ya da bir videoyu paylaşırsa bu da başkasına sen de paylaşabilirsin hakkını tanımıyor.
7: Sosyal medyada izinsiz paylaşımı artık hapis cezası gündemde. Herkesin gördüğü fotoğrafı paylaştım ne olacak ki demeyin. Çünkü Yargıtay emsal bir karara imza attı.
6: Eğer biz başkasının izni olmadan, başkasının bilgisi dahilinde olmadan fotoğrafını ya da videosunu kendi sosyal medya hesabından alıp başka yerde paylaşırsak o zaman bir suçla karşı karşıya kalabileceğimizi unutmamamız gerekir.
7: Başkasının fotoğrafını veya videosunu izinsiz alıp kendi hesabından paylaşanlara hapis yolu göründü. Yüksek Mahkeme bir kişinin kendi profilinde paylaştığı görseli izinsiz kopyalayıp yayınlamayı suç saydı.
8: Emsal karar Bursa'da yaşandı. Bir kişi dayak yediği görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaştı. O görüntüleri izleyen başka bir kişi ise o kişiden izin almadan bu kez aynı görüntüleri farklı sosyal medya hesabında paylaştı.
6: Sosyal medyada gördüğünüz her fotoğrafı ya da videoyu hiçbir şey olmayacakmış gibi hareket ederek bir paylaşım durumun söz konusu olmaması gerektiğini bize net bir şekilde gösterdi.
8: Görüntülerin sahibi ise izinsiz paylaşılan o görseller için o kişiden şikayetçi oldu ve dava yoluna gitti.
9: Hoş bir şey değil.
5: Tabii ki özel bir resim olduğu için paylaşılmasını istemem. Ama hapis cezasında gerek var mı? O kadar da ileriye gitmek gerek var mı? O da doğru değil. Belki bir uyarı yeterli olur diye düşünüyorum.
7: Temiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. Yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.
6: Sadece o kendisini takip eden kişilerin görmesi gereken bir görüntüyü siz alıp başkalarına da gösterecek şekilde bir paylaşım yapabilirsiniz.

0: yaparsanız orada hem Türk Ceza Kanunu 135 hem Türk Ceza Kanunu 136. maddesi devreye girecektir ve ona göre de bir cezayla karşı karşıya kalma durumu söz konusu olacaktır.
1: Emsal kararı imza atan Yargıtay, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olduğu, verilen kararın dosyadaki delillerle desteklendiği gerekçesiyle hükmü oy birliğiyle aldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Hızlıca bir piyasalara bakalım. Piyasalar haftanın tam da ortasına çarşamba günü güne nasıl başlıyor? Borsa İstanbul %0.19'luk düşüşle 14.473 puanla güne başlayacak. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de tablomuz nedir diye hemen ekranlara getireceğiz. Dolarda yatay seyir devam ediyor. 48 liranın üzerindeyiz. 48 lira 11 kuruş. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de şu an itibariyle tablo 56 lira 16 kuruş. %0.03'lük çok yatay bir düşüş var. Hafif bir düşüş oldu Metem. Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Güne düşüşle başladık altında. %0.24'lük düşüşle 4.647 dolardayız. İç piyasadaki etkisine bakalım bu düşüşün. Bakalım ne kadarlık bir etki göreceğiz. Gram altında da %0.29'luk bir düşüş var. 7.182 liradan işlemler devam ediyor. Gümüş fiyatlarına bakalım bir de. Gümüşte yükseliş var. 70 dolar sınırına geldik yeniden. 69 dolara 32 sent ve bir yandan da petrol fiyatları. Petrolce tablo nedir dediğimizde burada bir geri çekim olduğunu görüyoruz. Bir uzlaşı ihtimali bahsediliyor. Özellikle son dönemde gelen görüşme trafiği umutlandırmış durumda piyasaları. %2'ye yakın bir düşüşle 85 dolar 79 sentten güne başlıyor petrol fiyatları.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Bir son dakika gelişmemiz var. Malum geçtiğimiz haftanın önemli başlıklarından biriydi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizongun'un ölümüne ilişkin, sır perdesine ilişkin tartışmalar devam ederken Denizongun'un kabrinde fethi kabir işlemi uygulanmıştı. Özellikle 2016 yılında gerçekleşen bu ölüm sonrasında hazırlanan ölüm raporunu veren doktora ilişkinde tartışmalar zaten ilk günden itibaren devam ederken bu konuya ilişkin önemli gelişmeler var. Bir soruşturma başlatılmış durumda. Hemen onu belirtelim. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizongun'un 7 Eylül 2016 yılındaki tarihindeki ölümüne ilişkin ölüm raporunu hazırlayan, ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiği raporunu hazırlayan doktorun terör örgütü FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkmıştı. Şimdi otopsiyi yapan doktor hakkında soruşturma başlatılmış durumda. Aynı şekilde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir işleminde HTS kayıtları, TRK dosyası ve ilk müdahaleye ilişkin polis kayıtlarında inceleme altına aldı. Detaylara bakalım, çok sıcak bir gelişme. Çünkü yeni başlıkları da beraberinde getirecek bir durum. Haber ekibinden Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor olacak. Kübra, kolaylıklar diyelim. Çok sıcak bir başlık. Detayları alalım hemen senden.
4: Evet Gökhan Kurs, senin de belirtmiş olduğun gibi sıcak bir başlıktan bahsediyoruz. Aslında soruşturma giderek genişliyor ve eskiye dayanan detaylar da ortaya çıkıyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Peki neler olmuştu? Ne tür bir gelişme yaşandı? 2016 tarihli beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporuna imzası bulunan doktorlarla otopsi görüntülerinin bildirilmesine rağmen daha sonra görüntüleri gönderen Adli Tıp Kurumu İdaresi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldığını belirtmiş olalım. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu 7 Eylül 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak geçmişti. Ardındansa aslında oldukça soru işaretleri bırakan bir rapordan bahsediyorduk. Bununla ilgili de yeni gelişmeye yaşandı. Yeni soruşturma başlatıldı. Şikayet edilen Alihan Kuriş'in ve şüpheli hakkında ve diğer şüpheliler hakkında da ilk etapta adam öldürme suçundan dediğimiz gibi bir soruşturma başlatıldığını belirtmiş olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nca eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun 2016 tarihindeki vefatına ilişkin iddialar üzerine bu soruşturmayı başlattığını belirtmiş olalım. Ve soruşturmanın giderek derinleştiğini belirtelim. Peki neler isteniyor? Fethi kabir işlemi neticesi Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışma neticesinde ölüm olayına ilk el koyan Riva Polisi Merkezi ile yapılan yazışma neticesinde HTS kayıtları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışma neticesinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki TRK dosyasına yazılan müzakere cevabı, devam eden beyan işlemleriyle toplanacak diğer delillere göre de soruşturma

0: işlemleri hassasiyetle geniştirileceği de yine kamuoyuna duyuruldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında dediğimiz gibi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu 7 Eylül 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Ama
1: Kübra, hemen bu noktada şunu sormak istiyorum. Raporlara baktığımızda, detaylara baktığımızda önemli bir ifade. Malum geçtiğimiz hafta sen de takip etmiştin. Fetika 1 işlemi uygulanmıştı. O Fetika 1 işlemin ardından gelen ilk raporda eski bakanın ölümü şüpheli olarak ifade ediliyor. Şimdi bunu istersen bir açalım. Çünkü 10 yıl öncesinden beri devam eden bir tartışma var. Özellikle haberlerimizi de ekranlara getirmiştik. Bakanın ölümüyle bunun yetkililere bildirilmesi arasında saatler konusunda ciddi çelişkiler, problemler vardı. Bu şüpheli ölüm ifadesinden ne anlamamız gerekiyor?
0: Evet, senin de belirtmiş olduğun gibi aslında yıllara yayılan soru işaretleri var. Bu soru işaretlerine cevap aranıyor. Fetika 1 işlemi de gerçekleşmişti ve giderek aslında dosya derinleştikçe de yeni detaylar ortaya çıkıyor. O zaman 7 Eylül 2016'daki ölüme ilişkin ilk önce ne demişlerdi? Az önce belirttik, beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm demişlerdi. Ardından bu raporda imzası bulunan doktorlar ile otopsi görüntülerinin bulunmadığını bildirmesine rağmen daha sonra ise şöyle bir şey ortaya çıktı. Bu görüntüler var denildi. O görüntüleri gönderen Adli Tıp Kurumu İdaresi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan yine soruşturma başlatılmıştı. Aslında yıllardır süren bir dosyaydı. Artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Soruşturma genişledikçe dediğimiz gibi şu anda da yeni bir soruşturma daha başlatıldı aslında. Ölümüne ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şu anda Fetika 1 işleminin ardından HETİS'e kayıtları, TRK dosyası, ilk müdahaleye ilişkin polis kayıtları ve devam eden ifade işlemleriyle birlikte soruşturmayı şu anda genişletiyor. Bizler de yeni gelişmeler, detaylar oldukça Alihan Kuriş hakkında dediğimiz gibi adam öldürme suçundan soruşturma başlatılmıştı. Bunlarla ilgili yeni detaylar çıktıkça ekranlara getireceğiz. Süleymancılar Cemaat'in eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ölümü sonrası yeni Alihan Kuriş hakkında şu anda adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldığını, Denizoğlu'nun 2016'daki ölümü sonrası otopsisini yapan ve doğal ölüm raporu altında imzası bulunan doktorlar hakkında da yine soruşturma başlatıldığını, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016'daki otopsi kaydını gönderen talebine böyle bir kayıt yoktur şeklinde cevap veren, ancak 18 Ağustos 2026 tarihinde ise kayıt vardır diyerek gönderen Adli Tıp Kurumu İdaresi hakkında da resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturmanın başlatıldığını, yeni bir gelişmenin de yaşandığını belirtmiş olalım ve yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım.
1: Kübra'ya notları için teşekkür ederim. Günün en önemli başlığı şüphesiz ki artık bu başlık haline dönmüş durumda. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünün şüpheli bulunması ve bu kapsamda doğal ölümdür raporu veren, otopsi incelemesini yapan doktor ve Alihan Kuriş hakkında soruşturmanın da başlatıldığını belirtelim. Süreç tabii nereye doğru gidecek? Şüpheli bulunan ölüme ilişkin detaylarda neler vardı? Bu Fetika 1 işleminin ardından da ortaya çıkan yeni bilgiler, ilk açıklamalar olması açısından da çok önemli. Türk siyasi tarihi açısından da önemli kırılmalardan biriydi. Arif Ahmet Denizoğlu'nun da ölümü şüphesi. İlerleyen dakikalarda bu konuyu da detaylandıracağımızı hatırlatalım. Ama bir yandan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve hepimizi ilgilendiren önemli bir gelişme. Malum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla yaptırımlar altında ve Türkiye dışında hiçbir ülke KKTC'yi tanımıyor. Ancak dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri olan Barcelona dikkat çeken bir adım attı. Barcelona'nın futbol akademisi Barça Akademi Eylül ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. Lefkoşa'da kamp yapacak. Nasıl gerçekleşti bu durum? Tabii bunların tepkisi de var. Hemen Lefkoşa'ya gidelim. Haber ekibinden Rıza Açıkgöz bizi bekliyor. Rıza, günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Şimdi nasıl gerçekleşti? Barcelona'nın resmi internet sitesine Kuzey Kıbrıs deniliyor. Neler söyleyeceğiz?
2: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi resmi internet sitesinde Kuzey Kıbrıs ibaresi aslında Rumları telaşlandıran ve Rumları krize sokan açıklama. Aslında Barcelona'nın buraya gelmesi ya da herhangi bir şekilde Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunması sorun değil. Ama resmi bir internet sitesi ve resmi internet sitesinde Kuzey Kıbrıs ibaresi çok ciddi krize sebebiyet verdi. Ve Rum'un Elan Partisi UEFA'ya kadar şikayette bulunduğunu olduğunu açıkladı. Çok önemli bir başarı aslında. Böyle güzel haberlere ihtiyacımızın duyulduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü dünya devi Barcelona Kıbrıs'ta kamp yapacak ama Kuzey Kıbrıs'ta kamp yapacak ve burada aslında tarihi başarının da perde arkasında ülkemizin, başkentimizin yakın üniversitesinin büyük bir başarısı söz konusu. Bu bağlamda dün Mütevelli Eğitim Başkanı Doktor Suat Günsel'e, Profesör Doktor Suat Günsel'e de, İrfan Suat Günsel'e de ulaştık ve o da bu konuda Rumların işte caydırmasını veya Rumların bu işe engel olmasının kınandığını ifade etti. Gün içerisinde de bir görüşmemiz gerçekleşecek. Belki bir röportaj yapacağız İrfan Bey'le ve konuya ilişkin açıklamalarda da bulunacak A Haber'e özel olarak. Evet, büyük bir başarı aslında. Yani dünyanın en büyük kulübünde belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcularını, KKTC vatandaşlarının futbol oynamasını izleyeceğiz Gökhan Kurt. Bizler takip ediyoruz. Ayrıntıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik sözü size bırakalım.
1: Önemli bir gelişme. Spor alanında Rıza Açıkgöz aktardı. Tabii o kurum bundan sonra atılacak adımlar açısından da önemli. Rumlardan gelecek tepkileri de takip ediyor olacağız. Diğer yandan bölgemizde yaşanan gelişmelere devam edelim. İsrail provokasyonlarına devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Katz bu kez Suriye'ye gitti. Suriye'nin işgali altındaki İsrail tarafından işgal edilen bölgelerine gitti. Hem Suriye lideri Ahmet Şare'yi tehdit etti, hem Suriyelileri tehdit etti. Üstü kapalı şekilde Türkiye'ye mesaj gönderdi. Ama tam da bir bu dönemde, seçim döneminde, İsrail için konuşuyoruz, İsrail'de seçim döneminde gerçekleşen bu provokatif ziyaret Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyaya bir meydan okuma olarak da yorumlanıyor. Bunun bir karşılığı var mı? Anketler bunun çok da bir karşılığı olmadığını gösteriyor. Türkiye karşıtlığının İsrail'de çok da bir oy anlamında Netanyahu'ya şimdilik bir getirisi de yok. Bunu da belirtelim. Anketler en azından bunu gösteriyor. Gazze'ye bakmak gerekiyor. Tabii İsrail, her ne kadar biz daha birkaç hafta öncesine kadar Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçmeyi konuşuyorduk, adımlar atılacak diyorduk. Trump'ın 15 maddelik planı vardı ama Netanyahu bu planı reddetti. Ne oluyor dediğimizde ise plan reddedildikten sonra Gazze'de İsrail'in saldırıları daha da artmış durumda. Son 3 yılda gerçekleşen saldırılarda 21.500'den fazla çocuk İsrail tarafından öldürüldü. Bu verilere göre Gazze'de ortalama her saat bir çocuk hayatını kaybetti. İşgalci İsrail ordusu 7 Ekim 2023'te soykırım işlemeye başladığı Gazze'de son 3 günde saldırılarını yeniden yoğunlaştırırken bugüne kadar neredeyse her saat başı bir çocuk hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi tarafından yayınlanan verilere göre 7 Ekim 2023'ten beri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlerin sayısı da 73.431'e yükselmiş durumda. Bunlardan 21.500'ünden fazlasını ise çocuklar oluşturdu. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Kiev'de düzenlenen 6. Liderler Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Ukrayna halkının Rusya ile devam eden savaşta gösterdiği dayanışmadan övgüyle bahseden Erdoğan, Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yılını da kutladı.
3: 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlikte ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'da düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Başkent Kiev'deki bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'ya teşekkür etti. Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutlayan Emine Erdoğan, Ukrayna halkının savaşta gösterdiği birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Toplumun her kesimi üzerine düşen görevi yapmaya devam ediyor dedi.
3: Çocuklar eğitimlerini sürdürüyor, kadınlar hayatın her alanında sorumluluk üstleniyor ve Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor.
4: Yüzlerce yıllık Türk tarihinin de çetin sınamalarla dolu olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, karşı karşıya kaldığımız tüm zorlukları omuz omuza açtık dedi.
3: Anadolu'da her imdat çağrısına kulak kesilen gönül dostları, insana kendini büyük bir güven çemberinin içinde hissettirir. aidiyet duygusunu pekiştirir ve zor zamanlarda insanın insana yaslanabileceğini

0: hatırlatır.
1: Erdoğan, gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışma gibi değerlerin Türk toplumunda önde gelen hasletler olduğunu vurguladı.
0: Muhtaç olanı kanatları altına almak, herkese ve her canlıya adil bir yaşam hakkı tanımak, insanlık vicdanına olan inancımızı diri tutar. Yüzyıllar boyunca biriken bu insani tecrübe, hayatın sevinçleri kadar kederlerini de birlikte omuzlamayı toplumsal bir pratiğe dönüştürmüştür.
2: Bir facia, adresimiz Gine. Gine'nin başkentinde şiddetli yağışlar çöp depolama alanı olarak kullanılan bölgede toprak kaymasına neden oldu. İlk bilgilere göre 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
3: Toprak kayması faciayı beraberinde getirdi. Onlarca kişi çöp yığınları altında can verdi.
4: Bir insanın bu şekilde hayatını kaybetmesi çok acı verici.
3: Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Conakry'de şiddetli yağışlar etkili oldu. Toprak kaymasına yol açan yağışlar bir çöp depolama alanını da vurdu. Devasa çöp yığınları yerleşim alanının üzerine çöktü. Görgü tanıkları devasa çöp yığınının bir apartman binasıyla çevredeki daha küçük yapıları gömecek büyüklükte olduğunu belirtti.
4: Uyurken yüksek bir ses duyduk. Olayı incelemek için çıkanlar yaklaşan çöp yığınlarını uzaktan gördü. Sonra ikinci toprak kayması meydana geldi ve evleri yıktı. Bunun hakkında konuşmak çok zor. Bir insanın bu şekilde hayatını kaybetmesi çok acı verici.
3: Faciada onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer yağış sezonunun oluşturduğu tehlike nedeniyle hükümetin söz konusu çöp depolama alanını kapatacağını açıkladı. Çöplerin de başka bölgeye taşınacağı bildirildi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir duyuru yayımlandı. Buna göre, 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği bildirildi. Halkbank'ın katkılarıyla
6: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
7: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
13: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
15: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
16: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?

0: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net Sigortam.net.
5: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam. A Haber Radyo.
7: Bir reklam.
0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Reklam. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
12: Kazancım net, Sigortam Net.
13: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Geçidi yoktur. Derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk: tarihe bir borcumuz var, ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var, aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık, Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız, birlikte yapacağız, hep beraber yapacağız.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Günaydınlar, hoş geldiniz. Ajans Bugün'deyiz. Bugün 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Faruk Erdem'le birlikte. Faruk Erdem, günaydın.
1: Günaydın.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah.
0: Çok şükür, iyiyiz. Nasılsınız? Her şey yolunda.
1: Her şey yolunda. Sende haberler var.
0: Gündem yoğun. Sıkıntılı haberler de var. Yeni gelişmeler de var. Beklediğimiz başlıklar da var. Önce... Dün akşamın en önemli yansımasına bakalım. Şimdi biliyorsunuz bu YPG SDG'nin fesih süreci. Geçen sene çok konuşmuştuk ve bu konuşma süreci, yani yıl sonuna kadar uzama süreci ne olacak? Bir süre tanınacak mı? Sürekli bir entegrasyon noktasında temaslar devam ediyordu ve artık tamamen dün akşam gelen haberden sonra PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG SDG kendini tamamen feshetti. Şam'a entegre olduklarını açıkladılar. YPG ile başı Mazlum Abdi bir açıklama yaptı ve bugünün barış dönemine geçişin artık başlangıcı olmasını istiyoruz dedi. Açıklamalara bir bakalım.
2: Sivillerin bölgeyi terk etmeleri istendi.
3: Suriye'de terör defteri kapandı. YPG, SDG tamamen feshedildi. Tarihi gelişmeyi duyuran YPG ile başı Mazlum Abdi, örgüte bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların Şam'a entegre edildiğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği terörsüz Türkiye vizyonu, hayati bir dönüm noktasına daha sahne oldu. Irak'taki PKK'nın silah bırakmasının ardından örgütün Suriye'deki yapılanması YPG'de tarihe karıştı.

0: Türkiye'nin güneş sınırını tehditlerden arındırmak için adım adım inşa ettiği güvenlik koridoru da tamamlanmış oldu. El Arabi Suriye'ye konuşan Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Bugünün silahların hakim olduğu dönemden barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi. YPG-SDG Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından 10 Mart 2025'te imzalanan anlaşmayla Şam yönetimine entegre olmayı kabul etmişti. Ancak Orta Doğu'nun dört bir yanında tırmanan gerilimi fırsat bilen örgüt türlü bahanelerle süreci yavaşlatmıştı. Hükümetin tüm uyarılarına rağmen Suriye kurumlarına entegre olmayı reddeden YPG ile Şam arasındaki gerilim Ocak 2026'da çatışmaya dönüşmüştü. Şam güçlerinin iki haftaya yakın süren çatışmalarda YPG işgali altındaki birçok bölgeyi terörden arındırarak kontrol altına alması üzerine masaya dönmek zorunda kalan örgüt yeni bir ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını kabul etti.
1: Cumhurbaşkanı dün Bitlis'teydi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı süreç sayesinde bölge halkları kazanacak, kan tüccarları kaybedecek dedi.
2: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak.
0: Mesajları netti. Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir dönemi işaret etti.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte İç cephenin direnci de artacak.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlik programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
2: Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.
0: Başkan Erdoğan sürecin başarıyla sonuca erdirileceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye'den rahatsız olanlara da mesajı verdi.
2: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var.
0: Kan tüccarları kaybedecek diye Erdoğan, coğrafyamızdaki tüm kardeşler, halklar kazanacak ifadelerini kullandı.
2: Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır.
1: Anadolu'nun kapısını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü vesilesiyle Ahlat ve Malazgirt'te kutlamalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı da bugün kutlamalara katılacak. Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu Bitlis'ten, Ahlat'tan anlatıyor. Mert günaydın. Nedir hazırlıklar bugün? Nasıl bir program var? Senden dinleyelim.
3: Teşekkürler Merve Tepe. Çocuklarla yayına başladık diyelim. Ahlat'tayız. Onlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Çünkü Başkan Erdoğan arkamızda bulunan hemen Cumhurbaşkanı

0: Başkanlığı Ahlat Külliyesi arkamızda. Polis de orada güvenlik önlemlerini aldı. Onlar da aslında tırnak içerisinde Tayyip dedelerini bekliyorlar. Onu selamlamak için görmüş olduğunuz gibi buradalar. İlerleyen saatlerde çok daha büyük bir kalabalığın burada olmasını beklemekteyiz. Yayına girecektik, hemen yanımıza geldiler, onu söyleyelim. Kısa bir süre önce bu noktaya geldik. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak da şöyle aileleri de çok kısa göstermeye çalışsın. Onlar da burada, ifade ettiğimiz gibi her yıl olduğu gibi Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde bir kez daha devlet erkanı bu noktada buluştu. Ahlat'a geldi. Burada Başkan Erdoğan'ın aslında mesajlarını dinledik. Önemli açıklamalarda ve ifadelerde bulunmuştu Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yapmış olduğu açıklamalarda birlik beraberlik mesajları oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Akabinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Selçuklu mezarlığına, Selçuklu kabristanına geçti. Daha sonra ise oradan... Evet Uğur Koçak, şöyle biraz yoldan gelirsen, araçlar geçiyor çünkü zaman zaman. Selçuklu kabristanına geçti. Orada Devlet Bahçeli ile birlikte hem ecdadı yad etti hem de oradan aslında 955. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkinde mesajlarını sıraladı. Akabinde ise Devlet Bahçeli'nin konutuna geçildi. Daha sonra ise Ahlat'ta bir kez daha kabine toplantısı gerçekleştirildi. O kabine toplantısıyla birlikte de aslında önemli mesajlar verildi, ortaya çıktı. Daha sonra ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit aileleriyle birlikte ve bölgedeki valilerle bir araya geldi. Bir akşam yemeğinde buluşuldu. Daha sonra ise geceyi bu noktada geçirdiler. Hemen arka tarafta bulunan alandan çıkış yapılacak, bunu belirtelim. Saatler onu gösterdiğinde çıkmasını bekliyoruz. Buradan helikopterle birlikte daha sonra Muş'a geçecek. Muş Malazgirt'te de yoğun bir kalabalık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor olacak. Tabii ki orada vereceği mesajlar da oldukça önemli ve dikkat çekici olacak ve bu şekilde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlanmış olacak. İfade ettiğimiz gibi yayına başlarken peşimize takıldı minikler diyelim. Onlar da ifade ettiğimiz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Bizler de o anları yine bu ekran lardan paylaşacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım. Oğlum, adam bir
1: gözüküyor. Mert, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Mert Acıalioğlu Bitlis Ahlat'tan anlattı bugünün programını. Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir hastanede yangın çıktı. Klima sistemindeki arızadan kaynaklandı açıklanan yangında. 14 bebek hayatını kaybetti. Gidelim hemen Pakistan'a. Fakur Rahman son bilgileri paylaşacak. Evet, Fakur Rahman'ın bağlantısında bir sıkıntı yaşadık. Arkadaşlarımız tekrar bir baksınlar. Bu da gelen ilk görüntüler, ilk fotoğraflar. Ne yazık ki hastanede çıkan yangında 14 bebek kurtarılamadı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir hastane burası. Klima sisteminde henüz bilinmeyen bir sebepten bir arıza çıkıyor ve bir anda hastaneyi tamamen sarıyor. Ekipler hemen olay yerine geliyorlar ama hastanede kalmakta olan 14 bebek hayatını kaybetti maalesef. Gece saatlerinden bu yana hastanedekileri kurtarmak için çok yoğun bir çaba vardı. Ekranın sağ tarafındaki fotoğraflar yeni ve gelen ilk görüntüler bunlar. Yangın söndürüldükten sonra yangının boyutunun da ne olduğu maalesef gözler önüne serildi. 14 bebek kurtarılamadı tüm müdahaleye rağmen ve maalesef çıkan bu yangın faciasında Pakistan'da İslamabad'da 14 bebek hayatını kaybetti. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme var. Alihan Kuriş ve otopsi yapan doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Antalya'da da bir evde arama yapıldı ve bağış listeleri dekontlara ulaşıldı. Hemen daha fazla bilgi için Şener Çetin'e dönelim. Sözü Şener Çetin'e bırakalım.
2: Evet, ilk olarak o sıcak gelişmeden başlayalım dilerseniz. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Deniz Olgun'un özellikle fethi kabir kararı alınmıştı. Mezarı açıldı. Daha sonra buradaki gerekli deliller toplandıktan sonra mezarı kapatıldı. Bu anlamda Adli Tıp Kurumu tarafından da o rapor hazırlandı. Özellikle 145 adet fotoğraf ve video görüntüleri, dönemin özellikle Adli Tıp Kurumu raporları kriminal incelemeler, olay yeri kayıtları, tanık ifadeleri, 19 Ağustos 2026 tarihli Fethi Kabir tutanağı ve soruşturma dosyasındaki diğer adli tıp belgelerle birlikte değerlendirilmiş olup o kararda da nihai sonuç çıktı. Özellikle Deniz Olgun'un ölümünün şüpheli olduğu tespit edildi. Bu anlamda Ali Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan yine dönemin adli tıp kurumu idarecisi hakkında da resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı. Tabii HTS kayıtları, TRK dosyası, ilk müdahaleye ilişkin polis kayıtları ve devam eden ifade işlemleriyle birlikte de soruşturmanın genişletilerek devam ettiğinin altını çizelim. Tabii Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun ağı her geçen gün genişliyor. İlk ve ikinci dalga operasyonlarını ardından yine elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda üçüncü dalga bir operasyon geldi. O operasyonda da 54 kişi gözaltına alındı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Özellikle 38'i yakalandı. 11 şirketli 3 derneğe de kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi. Bu kapsamda gece saatlerinde yine sıcak bir gelişme yaşandı. Özellikle ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 12 kişi vardı ki evet, bu şahıslardan da 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Hı hı. Tutukluların başında da elbette Ali Kuriş'in kardeşi Hilmi Kuriş geliyor ki yakalama çalışmaları kapsamında Hilmi Kuriş'e ait olduğu değerlendirilen yine külçe külçe altınların ele geçirildiği görüntülerini de paylaşmıştık. Kaçış evet, hazırlığındayken Hilmi Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te birlikte yakalanmıştı. Hatta tutukluların ismini sayacak olursak Kuriş ile birlikte Mehmet Özmen, Osman Sert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Mehmet Ünal, Erhan Yılmaz, Süleyman Tuna Akbulut gibi isimler yer alıyor. Burada dikkat çeken bir diğer isim de Mehmet Özmen elbette. Zira kaçış hazırlığındayken özellikle şoför koltuğunda oturan bir isim ki kendisi hakkında yapılan araştırmalarda da FETÖ detayı dikkat çekmişti. Özellikle yine eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olan aracın kayıtlı bulunduğu şirketinde sahibi olarak ortaya çıkmıştı ki tutuklular arasında Mehmet Özmen'in yer aldığını da ifade edelim. Bu kapsamda evet, Kuriş'e yönelik o operasyon ağı her geçen gün genişletilerek devam ediyor. Bu anlamda az önce de sizin de belirttiğiniz gibi son dakika bilgisiydi. Özellikle Ahmet Deniz Olgun'la alakalı Fethi Kabir işlemi tamamlandı. Elde edilen bilgiler, deliller doğrultusunda özellikle Deniz Olgun'un ölümünün şüpheli olduğu tespit edildi. Evet. Bu anlamda Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürmek suçundan dönemin adli tıp kurumu idarecisi hakkında da resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı. Biz de detayları yakından takip ediyor olacağız. Gelişmeleri peki, oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, çok teşekkürler Şener Çetin. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi servete ilişkin de bazı bilgiler var. Aile boyu bir servet trafiği var. 1818 tapu işlemi, milyonluk otomobiller, deste deste paralar, dövizler, altınlar. 13 Ağustos'ta yapılan operasyonda yakalandığı ana ilişkin Alihan Kuriş'in görüntüler de basınla paylaşıldı. O görüntülere bir bakalım.
3: Üsküdar'daki evinde gizli bölmede böyle yakalandı. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in şafak vakti gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
4: Üsküdar'da önce Alihan Kuriş'in evine gidiyorlar ve kendisinin evde olmadığını fark ediyor. Hemen o alanın içerisinde biraz daha ileride müştemilat içerisinde yakalanıyor.
3: Emniyet 13 Ağustos'ta basmıştı düğmeye. Soruşturmada 3. dalga başladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin peşine düşüldü. Eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalandı. 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 13 şüpheli içinse yakalama çalışmaları sürüyor. Operasyonun mali ayağında da çember daraltıldı. 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atandı. Soruşturmada dikkati çeken bir başka detaysa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçlar. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı tespit edilen aracın ardından Şahin'e tahsis edilen 2 aracın daha amaç dışı ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Operasyonun mali ayağındaysa rakamlar milyonlarla değil, milyarlarla ifade ediliyor. İnşaattan kuyumculuğa, eğitimden denizciliğe, para trafiğinin izi pek çok sektöre uzandı. Ama asıl çarpıcı tablo aile boyu servetin kayıtlarında ortaya çıktı.
5: Dört aile ferdinin tapu geçmişinde 1818 alım satım ve devir işlemi var. Kuriş'in eşinin kardeşinin tek bir günde 5 tarla satın aldığı ortaya çıktı. Eşinin hesabına üçüncü bir kişiden gelen 2 milyon 406 bin lira dikkat çekerken o parayla aynı gün bir araç alındığı belirlendi.
3: Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda ortaya çıkanlar da servetin başka bir boyutunu gözler önüne serdi.
5: Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda şu ana kadar 1 milyon 873 bin 500 lira, 603 bin 151 dolar ve 36 bin 110 euro ele geçirildi. Bunlara 34 bilezik, tam, yarım ve çeyrek altınlarla gram altınlar da eklendi.
1: Alparslan Kuytul örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar var. Örgütle ilgili kan donduran iddialar ortaya çıktı. Sözde yargılama mekanizmaları, muhalif üyelere darptan falakaya kadar uygulanan cezalar, hatta özel bir infaz grubu bile oluşturulduğu iddia ediliyor. Daha fazla bilgiyi Halil İbrahim Uğur anlatıyor.
6: Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Elbette geçen hafta 35 kişi aralarında Furkan Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmış ve ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Toplam gözaltı sayısı 56'ydı. Tabii diğer taraftan da bu soruşturma kapsamında her geçen dakika aslında insan kanını donduracak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi de tabii ki FETÖ bağlantısının yanı sıra kurum içerisinde, yani örgüt içerisinde bu yapının nasıl faaliyet gösterdiği. Öncelikle şunun belirtmekte fayda var. Suç örgütünün merkezi aslında Adana'ydı ve Alparslan Kuytul Adana'da yaşıyordu ve ardından da tabii ki bu suç örgütünü kurarken zaman zaman da değişik farklı fikirlere de değindi. Ardından da kendisi İran'daki devrim modelini seçti ve Kum şehri, İran'daki Kum şehri devrimin gerçekleştiği şehirdi ve Kum şehrine buradaki suç örgütü üyeleriyle beraber gitti ve ardından da oradaki bilgileri, oradaki işleyiş faaliyetlerini kendisine kopya edindi ve ardından da o yapıyı, yani Kum şehrindeki yapıyı Adana'da kurmaya çalıştı. İşte bu nedenle de Furkan İstihbarat Teşkilatı'nı kurdu. Yine Furkan infaz timini kurdu ve iç mahkeme mekanizmasını çalıştırdı ve böylelikle yine vakıf üyeleri arasında kendisine eleştiri yapan veyahut da muhalif görünen veyahut da bağış yapmayan kişiler ile ilgili bugüne kadar baktığımızda ve dosyada yer alan bilgilere göre elbette kişileri hürriyetinden yoksun etme, mal varlığını farklı kişilerin üzerine kaydırma, yine baktığımızda bu mal varlıkların yanı sıra yine o varlıkları da kayıt dışı iken kayıt altına alma noktasında da yine suç işlediği sabit görülüyor. Diğer taraftan da tabii ki yapılan insanlık dışı cezalar ya da işkenceler, işte onlar nelerdi, onları da anlatalım. Onlar da tabii ki eleştiri muhalif kesimle ilgili infaz timi bu noktada faaliyete giriyor. İç mahkemede yargılanan kişilerde işte bu infaz timinin yapmış olduğu baskılar sonucunda ya vakıf içerisinde konuşmama cezası veriliyordu ya nöbet cezasına çarptırılıyordu veyahut da falakaya yatırılıyordu veyahut da farklı değişik işkencelere tabi tutuluyordu ki evet. bu anlamda da baktığımızda vakıf bünyesinde işkencehanelerinde kurulduğu yine belgelerle, görüntülerle yine tespit edildi ve dosyadaki yerini aldı ve diğer taraftan da tabii ki örgüt üyelerinin başta Alparslan Kuytul olmak üzere bir taraftan da tabii ki FETÖ yapılanmasını da yine kendisine kopya etmeye çalışıyordu. Bu nedenle de yine FETÖ üyeleriyle de konuşmaya devam etti süreç içerisinde ve tabii ki sonrasında da Adana polisinin yapmış olduğu operasyonla artık gözaltına alındı ve şu anda evet. Soruşturma bir taraftan mali ayağıyla, bir taraftan da örgüt içerisindeki yapılanma deşifre edilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini, ayrıntılar geldikçe de sizlerle paylaşacağımızı ifade edelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Halil İbrahim Uğur paylaştı son bilgileri. Şimdi İstanbul'a dönelim. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada Ertan Yıldız'ın ifadeleri gündemde. Yıldız belediye ihalelerindeki kapalı devre sistemden metro ihalelerinde %7'lik komisyona kadar pek çok yeni iddiada bulunduğu ayrıntılara bakalım.
7: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmalara Ertan Yıldız'ın beyanları damga vurdu. Yıldız daha önceki ifadelerinin tamamının arkasında olduğunu belirtti. Ertan Yıldız, Medya AŞ ve Kültür AŞ'deki karar mekanizmasını kapalı devre sistemi

0: sordu. Bütün parasal hareketleri ise Fatih Keleş'in kontrolündeydi. Metro ihalesinde de %7'lik komisyon alındı. Bu Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dışında olacak bir olay değil.
1: İhalelerin adrese teslim verildiğini dile getiren Yıldız, şartnamelerin firmaların elindeki özel araçlara göre hazırlandığını, ihaleye çıkılmadan önce söz konusu araçların zaten satılmış olduğunu öne sürdü. Dosyanın en çarpıcı detayı ise 10 milyon dolarlık talebe ilişkin oldu.
0: Saraçhane'deki toplantıda Ekrem İmamoğlu, Doğuş Holding'den istenen parayı sordu. Can Akın Çağlar'ın resmi nasıl yapılır sorusuna karşılık İmamoğlu, bunun bir kısmını nakit vermeleri lazım. Seçimler yaklaşıyor, dedi.
1: Yıldız, Cebeci Afriyat sahasında kaçak dökümlere göz yumulduğunu, elde edilen kazancın büyük bölümünün İmamoğlu'na ait olduğunu öne sürdü. İmamoğlu'nun yapıda %50 gayri resmi ortak olduğunu da dile getiren Yıldız, Fatih Keleş'in kendisine hisselere ilişkin konuyu hallettik dediğini aktardı.
2: İBB davasında duruşmalar sürüyor. İş insanı Muzaffer Beyaz, İBB'deki projelerin engellendiğini ve rüşvet istendiğini iddia etti. Daha fazla bilgiyi Kübra Kılıçtepeci anlatacak.
3: Evet Merve Tepe, dün neler yaşanmıştı? Öncelikle onlarla başlayalım isterseniz. Aslında Muzaffer Beyaz 18 Ağustos geçtiğimiz hafta Salı günü savunmasını yapmıştı. Ancak dün de geçen hafta yaşadığı gerilim nedeniyle kendisini ifade etmekte zorlandığını, bu nedenden dolayı da ek savunma yapmak istediğini söyledi. Dün ek savunmasında ise çok dikkat çeken başlıklar vardı. Peki nelerden bahsetti? İsterseniz detaylıca bakalım. Beyaz proje iskanının alınması sürecinde de para talep edildiği ve ödemenin Adem Soytekin'in şirketine çekle yapıldığını iddia etti. Bakırköy'deki başka bir projenin ruhsat sürecinde ise Erten Yıldız ile görüştüğünü anlattı. Belediyedeki işin çözülmesi için kendisinden ise 3 milyon dolar istendiğini yine öne sürdü. Beyaz talebi kabul etmemesi üzerine kendisine, bana bu 3 milyon doları vermezseniz yerinizin 3'te 1'ine yeşil alan yaparız, katı da 6 kata düşürürüz dediğini, ayrıca AVM'nin kapatılacağı tehdidinde de bulunulduğunu iddia etti. Beyaz daha sonra ise Süleyman Atik ile görüştüğünü ve Atik'in kendisine işinizi artık büyük şehirde 1,5 milyon dolar verirseniz işinizi çözerim dediğini ileri sürdü. Bu parayı da vermediğini söyleyen Beyaz, Ekrem İmamoğlu'na ulaşmak için birçok kez girişimde bulunduğunu ancak geri dönüş alamadığını belirtti. Yine Beyaz 2017 yılında Beylikdüzü'ndeki Çuhadaroğlu projesine ilişkinde konuştu. Adem Soytekin'in kendisine gelerek söz konusu projeyi Ekrem İmamoğlu'nun istediğini, yanındaki Meydan Yakuplu projesiyle birleştirmek niyeti olduğunu söylediğini öne sürdü. Beyaz projeden çekilmesinin karşılığında ise iki daire teklif edildiğini belirtti. Soytekin'in Fatih Keleş ile görüştükten sonra bir daire verebileceğini söylediğini, ancak bu dairenin de yine kendisine verilmediğini iddia etti. Ekrem İmamoğlu ile ortak oldukları bir arsaya ilişkinde yine beyanda bulunan Beyaz, Beylikdüzü'ndeki %85'ini satın aldıkları arsanın %15'inin İmamoğlu'na ait olduğunu söyledi. Teras Park adıyla proje geliştirdiklerini anlatan Beyaz, İmamoğlu'nun %5'lik ek payı maliyetine satın almak istediğini, bu payın da kendisine geçtiğini ancak bedelinin ise ödenmediğini ileri sürdü. Beyaz önceki duruşmada, geçtiğimiz hafta 18 Ağustos Salı günü duruşmada söz aldığını belirtmiştik. Duruşmada İmamoğlu ile helalleşmesine ilişkinde sözlerini yalnızca ailece yenilen yemekler ve yapılan seyahatlerle ilgili olduğunu belirtti. Bu helallik diğer ticari faaliyetlerle alakalı değildir. Alacaklarım devam etmektedir. Hakkımı helal etmiyorum. Şikayetlerim de devam ediyor dedi dün yaptığı ek savunmada. Bugün yine Silivri'de görülecek duruşmada. Saat 11'e doğru da başlaması beklendiğini belirtelim. Yine duruşmayla ilgili detaylar, yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Çok teşekkürler Kübra Kılıçtepeci anlattı son bilgileri İBB davasına ilişkin. Şimdi Avrupa'nın da gündemi, dünya kamuoyunun da gündemi bir sıcak başlık. İspanyol devi Barcelona'nın futbol akademisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa kampı düzenleyeceğini açıkladı. Gelişme adanın güneyinde adeta bir ayaklanmaya sebep oldu. Rum Elan Partisi İspanya hükümeti ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısında bulundu ve organizasyonun bir an önce iptal edilmesini istedi.
1: Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği kamp adanın güneyini rahatsız etti.
4: İspanyol devi Barcelona'nın futbol akademisi

0: Valisi geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kamp yapacağını duyurdu. Lefkoşa kamp olarak adlandırılan organizasyonun 11, 17 ve 16, 20 Eylül tarihleri arasında yakın üniversitesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
1: İspanyol temsilcisinin kararı Rum kesimini adeta çileden çıkardı. Türk düşmanı Elan Partisi, İspanyol temsilcinin kamp planının iptal edilmesi için Madrid hükümeti ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na çağrı yaptı. Rumlar bununla da sınırlı kalmadı. Türk tarafında düzenlenmesi planlanan Zamna Müzik Festivali'nin de iptalini istedi. Elan Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen uluslararası etkinliklerin iptaline yönelik girişimlerin süreceğini açıkladı. Rum basını ise organizasyonu hadsiz ifadelerle hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden işgal toprakları olarak bahsedildi. Rum yönetimine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki gecikmedi. Başbakan Ünal Üstel, Rumların iki organizasyonu hedef tahtasına koymasını kınadı.
2: Biz bu zihniyete dün de boyun eğmedik, bugün de eğmeyeceğiz. Kıbrıs Türk gençleri dünyanın dört bir yanındaki gençlerle buluşacak, spor yapacak, sanatını ve kültürünü paylaşacaktır. Artık karşılarında içine kapanmasını bekledikleri bir toplum yok. Kendi devletine sahip çıkan, geleceğine güvenle bakan ve dünyayla bağlarını güçlendirme iradesine sahip bir Kıbrıs Türk halkı vardır.
3: Sıcak bir bilgi. Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne ilişkin bilirkişi raporu paylaşıldı. Şüpheler derinleşti. 10 yıl sonra kritik rapor başlığıyla göğsünde 4 ayrı ekimoz tespit edildi. Bilirkişiden çarpıcı bir değerlendirme var. Dizle göğüse baskı, ağız ve burnun kapatılmasına dair de deliller olduğu söyleniyor. Yine zehirlenme ihtimaline ilişkin de bazı bulgular var. Hemen daha fazla bilgi için sözü Şener Çetin'e bırakalım.
4: Sabah saatlerinde aslında o bilgi elimize ulaşmıştı. Özellikle Ahmet Denizolgun'un ölümünün şüpheli olduğunun üzerine tespit edilmesi üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Diğer yandan 10 yıl sonra yayınlanan o adli tıp raporuyla ilgili bilgilerde detaylar ortaya çıkmaya başladı elbette. Hemen o bilgileri paylaşacak olursak özellikle 25 Ağustos 2026 tarihli raporda 2016 yılında gerçekleştirilen otopsiye ait 145 fotoğraf, otopsi video görüntüleri, dönemin adli tıp raporları, kriminal incelemeler, olay yeri tanık kayıtları, tanık ifadeleri ve son olarak Ahmet Denizolgun'un fethi kabir işlemine ilişkin belgeler birlikte incelendi. O işte incelemenin ardından dikkat çekici tespitler de ortaya çıktı. 2016 yılında çekilen ancak soruşturma kapsamında yeniden incelenen otopsi fotoğrafları ve video kayıtlarından geldi aslında bu bilgilerde. Denizolgun'un sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru sıralanan 4 ayrı ekimotik alan tespit edildi. Ve bilirkişi bu alanların yaklaşık olarak 4x6 santim, 3x5 santimetre gibi boyutlarda olduğunu kayda geçti. Ekimozların altındaki dokularda da kanama bulunduğu belirtildi. Söz konusu lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösterdiği değerlendirmesi yapıldı. Bir diğer çarpıcı değerlendirmelerden bir tanesi de ekimozların oluşum mekanizmasına ilişkindi. Lezyonların büyüklük ve göğüsteki yerleşimleri dikkate alındı. Bir kişinin Denizolgun'un göğsüne diziyle basarken ağız ve burnunu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakmasının mümkün olduğunu değerlendirdiği rapora bu şekilde geçti kayıtlar. 10 yıl önceki ölüm aslında doğal ölüm olarak kayıtlara geçmişti. İşte o rapora kritik bir şerh düşüldüğünü söyleyelim. Zira yeni bilirkişi raporu bu sonucun dayanağını sorguluyor. Denizolgun'un daha önce milletvekilliği ve bakanlık yapmış bir kişi olması ve şüpheli şekilde hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların bulunması nedeniyle ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi rapor ve mevcut otopsi sonucunun adli tıbbi bir eksiklik içerdiği değerlendirmesine yer verildi. Yine dosyada ortaya çıkan bir başka kritik başlıksa 2016 yılında gerçekleştirilen toksikolojik incelemeydi. Bilirkişi raporuna göre Denizolgun'un otopsisinin de gerek dokularda gerekse cenazenin çürüme sıvılarında birçok metallere rastlandı. Ancak raporda bu ağır metallerin seviyelerinin düzeyli olarak belirtilmediğine de dikkat çekildi. Denizolgun'un mezarı ölümüne ilişkin yıllardır devam eden iddiaların ardından 2026 yılında 19 Ağustos'ta fethi kabir işlemiyle açılmıştı.

0: bilirkişi kesin değerlendirmeye ulaşılması için yeni incelemelerin zorunlu olduğuna dikkat çekti ve yeniden analiz edildi. Ceset üzerindeki o tespitler doğrultusunda da elbette kritik olduğu vurgulandı bu incelemenin. Zira bilirkişinin sonuç bölümünde özellikle otopsi tarihinde ileri derecede çürüme durumunda olduğuna dikkat çekildi ve az önce de ifade ettiğimiz gibi göğüsteki izlere bakıldı. Ağız ve burnunun yastıkla kapatılması suretiyle kasten öldürme ihtimalinin arttığı gibi bilimsel bulgular ortaya çıktı. Bu anlamda da hem Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında doğal ölümün olmadığı ve kasten öldürme, adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldığının altını çizelim bu kapsamda. Yine aynı şekilde Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da dönemin resmi belgede sahtecilik suçundan kendisi hakkında soruşturma başlatıldığının altını çizelim. 10 yıl sonra ortaya çıkan bu rapor bu tespitleri öne çıkarttı ve soruşturmanın ağı da giderek derinleşti. O genişlemeye de devam ettiğini söyleyelim o soruşturmanın.
1: Evet, Şener Çetin paylaştı Adli Tıp raporunun ön rapora ilişkin, ön bulgulara ilişkin bilgileri. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı Rusya'ya indi. Ardından da diplomatik plakalı bir Amerikan konvoyu Moskova'da görüntülendi. Kremlin bu konuda bir bilgi sahibi değiliz diyor, ancak Amerikalı yetkililer CIA başkanının Rusya'ya gittiğini açıkladı. Daha fazla bilgiyi Akşin Kişiye anlatacak.
2: Teşekkürler Merve Tepe. Evet, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri bir nakliye uçağının dün sabah saatlerinde Moskova'ya iniş yaptığına ilişkin haberler tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. İlk başta Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov söz konusu uçakla ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmadıklarını açıklasa da ayrıca Rus basınında da bazı yorumlarda söz konusu uçağın Moskova'ya teknik arızadan dolayı iniş yapmış olabileceği ve Putin tarafından hakkında af kararı çıkarılan ABD'li bir albayı almak için gelmiş olabileceği iddia edildi. Fakat daha sonra ABD basınında CIA direktörü John Redfield'in Rusya'yı ziyaret ettiğine ilişkin haberler yer alınca Kremlin Sarayı daha bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de ABD bayraklı bir diplomatik araç konvoyunun Kremlin Sarayı'na yöneldiği gözüküyor. Kremlin Sarayı da bu bilgiyi teyit etti ve CIA başkanının Moskova'da temaslarda bulunduğunu duyurdu. Redcliffe'in Kremlin'de Putin ile görüştüğü belirtilirken Rusya liderinin hatta sırf bu görüşmeyi yapabilmek için yüzlerce kişinin hazırlandığı büyük bir etkinliği iptal ettiği bildirildi. Fakat iptal edilen etkinliğin hangisi olduğu ya da neden iptal edildiği ise açıklanmadı. ABD basını ziyaretin amacının sadece Moskova'da görüşmeler yapmak olduğunu aktarırken fakat bu görüşmelerin Ukrayna konusunda mı yoksa İran'la ilgili olduğuna ise değinilmedi. Kremlin sözcüsü Peskov, CIA direktörünün Moskova ziyaretinin asıl amacının istihbarat servisleri arasındaki temaslar olduğunu söyledi. Hı hı. Böylece bu ziyaret, Redcliffe'in CIA direktörü olarak Moskova'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak da tarihe geçti.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Akşin Kişi'ye kolaylıklar diliyorum. Ve şarkıcı Güllü'nün ölümü, Güllü'nün ölümünden 17 dakika sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğya Mülken Gülter'in yaşadığı o panik anları saniye saniye görülüyor. Kendisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 1 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
3: Bunu yap, doktoru bekliyorum.
4: Cinayet işiniz mi işlediniz?
5: Hayır.
4: Siz mi işlediniz cinayeti?
6: Sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümünün üzerindeki sır perdesi aralanıyor. O karanlık geceye ışık tutacak yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
7: Anne, anne iyi mi?
3: Gel, oturalım.
6: Yeni görüntüler Güllü'nün 6. kattaki evinin penceresinden düşmesinden 17 dakika sonrasına ait. Güvenlik kamerası kaydında polis ekiplerinin Güllü'nün oturduğu apartmana gelişi ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle ilgili endişeli sözleri dikkat çekiyor.
3: Bunu yap, doktoru bekliyorum.
4: Abi!
3: Kim var
4: diye?
3: Kim var diye?
4: Tamam,
3: kim var?
4: Abi!
3: Abi!
4: Abi! Abi! Abi!
6: Soru

0: soruşturma dosyasını sil baştan değiştiren bu görüntülerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı.
1: Öldürebilir mi?
2: Yani vebal almak istemiyorum ama her şeyi yapar.
0: 21 sayfalık iddianamede annesini pencereden attığı ileri sürülen tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. O gece Tuğyan'ın yanında bulunan yaşananların tek şahidi arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruş 1 Ekim'de.
3: Cinayet işiniz mi işlediniz?
4: Hayır.
3: Siz mi işlediniz cinayeti?
5: Anne iyi mi?
6: Gel, gel, oturalım.
5: Neden öyle anne?
6: Gel, gel oturalım. Gel.
7: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada komedyen Şahan Gökbakar tanık sıfatıyla ifade verdi. Ahbap'la hiçbir bağım yok dedi Gökbakar ve okları doğrudan Haluk Levent'e çevirdi. Ben de kendisine hiçbir zaman güvenmedim. Ben de hiçbir zaman güven uyandırmadı dedi. Gökbakar deprem döneminde topladığı tüm yardımları da AFAD'a yönlendirdiğini söyledi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma kapsamında komedyen Şahan Gökbakar da tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Gökbakar, Ahbap Derneği ile hiçbir dönem bağ kurmadığının altını çizdi. Haluk Levent'in geçmişteki davalarına dikkati çekti. Kendisinin çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı. Gökbakar, afet dönemlerinde tüm yardımlarını devlet kurumları aracılığıyla yaptığını anlattı. Ahbap eliyle hiçbir dönem yardım yapmadım. Kitlemi de her zaman resmi kanallara AFAD'a yönlendirdim. Şahan Gökbakar, Kızılay'dan alınan çadırlar sebebiyle Haluk Levent'le sosyal medyada karşı karşıya geldiklerini hatırlattı.
7: Yine kadın cinayeti, bu kez adres İstanbul Gazi Osman Paşa. Bir maganda 2 sene önce ayrıldığı eski sevgilisinin peşine düştü. Minibüste yakaladı ve silah çekti. Sonrasında talihsiz genç kız canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı ama maalesef hayatını kaybetti.
8: Nerede bu polis ya? Polis nerede?
9: Elinde silahla eski sevgilisinin peşine düştü. Genç kadın canavliyle bir dükkana sığındı ama kaçamadı.
10: Kadını kontrol et, kadını kontrol et.
9: Dehşetin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa'ydı. Saplantılı eski sevgili genç kadının minibüse bindiğini gördü, peşine düştü.
11: Vuran adam minibüsün arkasındaydı. Minibüsü almayınca taksiye binmeye çalıştı. Minibüs az bir şey ilerledi ve kapıyı açtı. Adam ardından minibüse bindi ve sesler çıkmaya başladı. Kadın bağırmaya başladı.
9: Sonra da bir dükkana sığındı. Çevredekiler polise haber verdi.
11: Kadın minibüsten indi. Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti.
9: Yaralı kadın kaçabilmek için bir hamle daha yaptı ama saldırgan eski sevgili izin vermedi.
11: Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
9: Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı bir süre dirense de daha sonra polise teslim oldu.
7: İstanbul Avcılar'da motorunu çalmaya çalışan şahısları kovalayan bir kişi o anları kaydetti. Geldikleri motorla bir süre sonra kaçan şüpheliler yakalanacağını anlayınca motoru da E5'te bıraktılar.
12: Reisim dur. Oğlum sabaha kadar takip edelim.
13: Motosikletini çalmaya çalışan hırsızları metrelerce kovaladı. İstanbul Avcılar'da motosikletinin çalınmaya çalışıldığını fark eden bir vatandaş hırsızların peşine düşerek kovaladı.
12: Reisim dur. Oğlum sabaha kadar takip edelim.
13: Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler geldikleri motosikleti E5 yan yolda bırakıp yaya olarak kaçtı. Ekiplerin yaptığı incelemede hırsızların kaçarken terk ettiği motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.
12: Plaka gözüküyor, dur. Reisim dur. Oğlum sabaha kadar takip edelim.
13: Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
7: İstanbul Sancaktepe'de demirci dükkanında çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve alev topuna dönüştü. Dükkanı küle çeviren yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
0: Geceyi aydınlatan alevler korku ve dehşete yol açtı. Görüntülerin adresi İstanbul Sancaktepe. Yunus Emre Mahallesi'ndeki Abitler Parkı'nın yanındaki bir demirci dükkanında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanın tamamını sardı. Çevrede büyük panik yaşandı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Dükkanı küle çeviren yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
7: Samsun sahilinde farklı noktalarda görülen tozdan numune alındı. Maddenin içeriği ve olası riskleri TÜBİTAK tarafından yapılacak analizin ardından kesinleşecek. Son bilgileri Mahmut Erdoğan paylaşacak.
1: Samsun'da yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar hem çuvallar içerisinde hem de karaya vurmuş şekilde sahil boyunca bir toza rastladılar. O tozla alakalı hemen emniyet birimlerine bilgi verdiler. Emniyet birimleri sahil bandında yaptıkları inceleme sonucunda o çuvalların içerisinde ve deniz yoluyla sahile vurmuş olan maddelerle ilgili incelemede başladığını belirtelim. Maddenin niteliği ve çevre ile insan sağlığı açısından olası riskleri yapılacak analizlerin ardından da netlik kazanmış olacak. Atakum ilçesi sahilinde çuvallar içerisinde kıyıya ulaşan toz halindeki maddeleri gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler bölgede incelemeleri sürdürdü. Yapılan kontrollerde söz konusu maddenin sahilin yalnızca bir noktasında değil farklı bölgelerde de görüldü belirlendi. Sahilde ekipler tarafından toplanan maddeler güvenli bir alana taşınırken incelemede kullanılmak üzere numunelerinde alındığını belirtelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü sahilden alınan numuneleri İstanbul'da bulunan TÜBİTAK'a gönderilerek bir analiz yapılması noktasında da planlama gerçekleştirdi. Maddenin kesin olarak hangi içeriğe sahip olduğunun TÜBİTAK'ta yapılacak incelemenin ardından tespit edilmesi de bekleniyor. Analiz sonuçlarıyla birlikte maddenin insan sağlığı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturup oluşmadığı da netleşmiş olacak. Çünkü Samsun sahilleri özellikle denize girilebilir mavi bayraklı plajlar olması, vatandaşların bölgede denize giriyor olması bu analizin sonucuna göre de insan sağlığına herhangi bir risk oluşturup oluşmadığına da bakılacağını belirtelim. Sahilde ekipler tarafından toplanan maddenin sızdırmaz bir alanda da şu an için tutulduğunu belirtelim. Maddede herhangi bir kimyasal içeriğe de henüz rastlanmadı. Ancak tabii Karadeniz ve Samsun olunca Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler ve ticaret gemilerine yapılan saldırılar acaba bu maddelerin o gemilerden geldiği sorularını da akıllara getiriyor diyelim ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.
7: Çok teşekkürler, kolaylıklar diyorum. Mahmut Erdoğan paylaştı son bilgileri. Şimdi emeklilik hayatına dair sıcak bilgiler var. Son günlerde konuşulan birkaç başlık var. Hem kademeli emekliliği soracağım hem de yine sosyal medyada da gündem olan zaman zaman Faruk Erdem'in de kaleme aldığı ev kadınlarına emeklilik imkanı. 25 yıl ev hanımlığı yapınca emeklilik mümkün mü diye haberler yapıyorsunuz Faruk Erdem. Sonra hanımefendiler bekliyorlar biz nasıl emekli olacağız diye. Nasıl emekli olunacak?
4: Şimdi tabii başlık güzel, ev kadınla emeklilik, ama bunu zaman zaman ben de internette okuyorum. İşte evet. 20 yıl, 25 yıl ev kadınıyım, emekli olacağım diye. İşte az önce söylediğin o kademeli emeklilik gibi bu başlıklar atılıp biraz hit alınıyor anladığım kadarıyla. Ev kadınla emeklilik, evet, başlık bir anlamda doğru. Ev kadının emekliliği var ama sadece ev kadını olmak emekliliği sağlamıyor. Emeklilik için yasalarımız belli. Prim ödemek gerekiyor, belli bir süreyi tamamlamak lazım. İşte ne bileyim, belli bir yaşı tamamlamak lazım. Ama bizim mevzuatımızda şöyle bir imkan var. Bu da ev kadınlarının da yararlanabileceği bir imkan. Çalışmadan emekli olabilirsiniz aslında. Yani kendi primlerinizi kendiniz ödeyerek. Buna da isteğe bağlı sigorta deniliyor. Yani bir anlamda Bağkur gibi düşün. Hani bir iş yeri açıyorsun, Bağkurlu oluyorsun ve prim ödüyorsun. Burada da kendi iş yerini kendin açmış oluyorsun. İsteğe bağlı bir sigorta. Belli şartları var. İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksınız. 18 yaşını doldurmuş olacaksınız. Türkiye'de ikamet ediyor olacaksınız. Çünkü bizi çok gurbetçiler de izliyor ve onlar da çok soruyorlar. Türkiye'de ikamet şartı var.

0: Sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir maaş almayacaksınız. Yani bir emekli olmayacaksınız veya bir yerde çalışmayacaksınız. Priminizin ödenmiyor olması lazım. Her ayda prim yatıracaksınız. Bu o kadar kolay ki E-Devlet'ten başvuruyorsunuz. Ben isteğe bağlı sigortalı olmak istiyorum diyorsunuz ve sigortanız başlıyor.
1: Diyelim çok kısa bir dönem çalışmış bir hanımefendi.
0: Asıl bunun faydası orada oluyor aslında. 18 yaş dedim mesela, işte üniversiteli arkadaşlarımız da isteğe bağlı sigorta yaptırıp sigortalarını bu tarihte başlatabilirler. Yani ilerideki emekliliği biraz geriye çekebilmek adına erken sigorta için böyle bir imkan da var. Buraya yatırılan primler Bağkur primi sayılıyor. O yüzden eğer hiç sigortanız yoksa, hiç çalışmamışsanız sadece buradan emeklilik için en az 5400 gün yani 15 yıl prim yatırmanız prim lazım. Ama senin söylediğin büyük avantaj. Yani ben zamanında çalışmışım. Biraz prim biriktirmişim ama o primle emekli olamıyorum. Sonra da evlenmişim. Çoluk çocuk olmuş. İşte bir daha çalışma imkanım yok. Erkek ya da kadın fark etmiyor. Bu primlerimi tamamlamak istiyorum. Ya doğum borçlanması yapacağım ya askerli. Bunlar da yok. O zaman gidiyorum isteğe bağlı sigortalı oluyorum ve bu primleri tamamlayarak emekli oluyorum. Böyle bir imkan da var. Yani daha önce sigortası olup belli bir primi olanlar açısından isteğe bağlı sigorta çok daha avantaj. Ama hiç sigortası olmayanlar için de çalışmadan bir emeklilik imkanı.
1: Evet.
0: İşte dediğim gibi Bağkur'da en az 5400 gün ve 58-61-62 yaşları o 5400'ün tamamlandığı tarihe göre bir yaş şartı da bulunuyor.
1: Evet. Meftun Hanım hemen yansıttı ekrana şartları.
0: Şimdi bu kademeli istiyorsan birkaç cümle
1: kademeli onu kademeli konuşalım çünkü çok konuşmaya başladı son günlerde.
0: Ya şöyle, yani zaman zaman bu işte şey gündeme sokuluyor. Yani belli internet sitelerinde işte bazı dernekler vesaire sanki çıkıyormuş, böyle bir şey varmış gibi. Az önce söylediğim
1: talep
0: gibi
1: talep var diyelim.
0: Talep
1: doğru
0: çok
1: mu?
0: Evet, yani
1: doğru
0: şöyle bu emeklilikte yaşa takılanlar meselesinden sonra özellikle işte 8 Eylül 99 sonrasında sigortalı olanlar açısından ya biz de bundan faydalanalım diye bir talep oldu. Sonra bunun adını kademeli koydular. Bizim mevzuatımızda ya da emeklilik sistemimizde kademeli diye bir sistem yok. Yasa belli, kurallar belli. 9 Eylül 99 ve sonrasında sigortalı olan kadınlar 58 yaşında, erkekler 60 yaşında ve 7000 günle emekli olacak. Yani bu kural belli. Bunun değişmesi için yasanın değişmesi lazım. Bakıyorsun böyle bir yasal çalışma var mı? Yok. İdari bir çalışma var mı? Yok. Teknik bir çalışma var mı? Yok. Ama sanki çıkıyormuş çıkmış gibi internette dolaşınca tabii insanlar da bu umutla orayı o hiti arttırıyorlar. Yani tıklama mı diyorlar ona, işte tıklama artsın diye. Bir umut. Ben hani şu anda bununla ilgili en ufak bir gelişme yok. Olsa zaten ilk buradan duyarlar. Onu da söylemiş olalım. Peki. Yani böyle bir şey yok. Mevzuatımızda da dediğim gibi kademeli diye bir sistem yok. Ama talep var.
1: Talep var.
0: Bazı
1: talep olduğu için de bunlar
0: haklı
1: konuşuluyor.
0: Haklı serzenişler var. Yani işte 8 Eylül 99'da sigortalı olan EYT'den emekli oldu. 10 Eylül'de sigortalı olanı olamadı. Şimdi bir günle kaçırdım diyor. Öbürü de bir ayla kaçırdım diyor. Öbürü bir yılla kaçırdım diyor. Öbürü beş yılla. Sonu yok ki bunun. Kural belli, yasa belli. Bu yasa değişmediği sürece de böyle bir şey yok. O yüzden internetteki çıkıyor çıktı laflarına çok inanmasın insanlar. Çünkü zaman zaman bu
1: Peki.
0: giriyor. Aynı
1: Peki.
0: 25 yıl ev hanımlığı yapana emeklilik gibi.
1: Peki. Sizi bu konuyla ilgili daha sonra sıkıştıracağım çünkü sürem
0: tamam,
1: yok.
0: Peki.
1: Daha sonra konuşacağız yine. Çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugüne kadar toprak mahsulleri ofisi aracılığıyla 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini ve üreticilere an itibarıyla 145 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hububat alımına ilişkin bilgi verdi. Çiftçinin emeğini devletin güvencesi altına aldıklarını ve alım rekorları kırdıklarına dikkati çeken Yumaklı, bugüne kadar 11,7 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdik ve üreticilerimize an itibarıyla tam 145 milyar lira ödeme yaptık ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos.

0: katılım endeksine uygundur.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
9: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
6: Reklam.
3: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ulukış'ta Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması yapılması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir. Ankara-Niğde otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat ihracatı arttı. Bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yılın 2. ayında %7,4 artarak 2.2 milyar dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu'dan bu dönemde 2,5 milyon tonun üzerinde ürün dünya pazarlarına gönderildi. İhracatta yaklaşık 736 bin tonla makarna, 467 bin tonla buğday unu ve 280 bin tonla ayçiçek yağı öne çıktı. Ayçiçek yağı ihracatı %26,4 artışla 461,5 milyon dolara, makarna ihracatı ise %14,1 artışla 394.1 milyon dolara ulaştı.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Bir reklam.
13: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
6: Bir reklam.
11: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.
14: Oo, her yerden sipariş aldık.
15: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
14: Tabii ya.
15: Tabii değil ya.
0: Tami. Söyle bakayım.
14: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
15: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibarıyla 126.476 MW'a yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Temmuz sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü 79.433 MW'a ulaşırken bunun toplam kurulu güç içindeki payı %62,8 oldu. Toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,9 olarak kaydedildi. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 126.476 MW'a yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Tekrar hoş geldiniz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha günaydın diyelim. Ajans bugün de Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Faruk Erdem'le birlikte günün sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Sıcak bir gelişme var. Az önce ayrıntıları paylaşmıştık. Hemen daha fazla bilgiyi alalım. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin otopsi yapan doktor ve diğer şüpheliler hakkında, yine Alihan Kuruş hakkında soruşturma başlatıldı. Bilirkişi raporu yayımlandı. Ön rapor bu. Doğal ölüm olduğuna dair objektif bir delil olmadığı söyleniyor. Daha fazla bilgiyi Şener Çetin anlatacak.
1: 7 Eylül 2016 tarihinde Arif Ahmet Deniz Olgun hayatını kaybetmişti. Öldü mü, öldürüldü mü? İşte bu iddialar yanıt arıyordu. Bu sorular cevap arıyordu. Zira ölümüne yönelik ciddi anlamda şüpheler vardı. Takvim yaprakları 19 Ağustos'u gösterdiğinde Deniz Olgun'un mezarına yönelik bir fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. İşte bunun ardından da 10 yıl aradan sonra yeni bir adli tıp raporu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu raporda da dikkat çeken detaylar var. Özellikle doğal ölümün yanı sıra şüpheli ölümün olduğu tespit edildi. Kuriş soruşturması kapsamında ortaya çıktı. Milyarlarca liranın özellikle o hesap hareketlerinin yanı sıra Kuriş ayrıca adam öldürme suçundan da suçlanıyor. Bu tespitler doğrultusunda peki adli tıp raporunda hangi detaylar yer alıyor? Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin şüphelerde derinleşmiş vaziyette. Zira özellikle 2016 yılında gerçekleştirilen o otopsiye göre 145 fotoğraf ve video görüntüleri, dönemin adli tıp raporları, kriminal incelemeler, tanık ifadeleri bir tek tek incelendi. Bu raporlar doğrultusunda özellikle Deniz Olgun'un sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru sıralanan 4 ayrı ekmemotik alan tespit edildi. Raporda ekmozların altındaki dokularda da kanama bulunduğu belirtilerek bunun söz konusu lezyonların ölümden önce meydana geldiğini göstermesi yapıldı. Özellikle çarpıcı değerlendirmelerden bir tanesi de söz konusu ekmozların oluşum mekanizmasına ilişkindi. Bilirkişi lezyonların büyüklük ve göğüsteki yerleşimlerini dikkate alarak bir kişinin Deniz Olgun'un göğsüne diziyle basarken ağız ve burnunu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakılmasının mümkün olduğunu değerlendirdi. Yine daha dikkat çekici olarak değerlendirildiği tespit edilen bir raporda da yine ölüm nedeninin vücutta bulunan kimyasal maddeler veya bunların etkileri dışında gelişen travmatik olmayan beyin kanamasına bağlı olduğunu söylenebilmesi için yeterli objektif veri bulunmadığı kaydedildi. Yine dosyada ortaya çıkan başka bir kritik başlıksa 2016 yılında gerçekleştirilen toksikolojik incelemeydi. Bilirkişi raporuna göre Deniz Olgun'un otopsisinde gerek dokularda gerekse cenazenin çürüme sıvılarında bazı ağır metallere rastlandı. Bu

0: metallerinde seviyelerinin düzeyli olarak belirtilmediğine dikkat çekildi. Bir yandan o bilirkişi raporunun sonuç bölümünde aslında bu soruşturmanın da seyrini değiştirecek nitelikteydi. Zira otopsi tarihinde ileri derecede çürüme durumunda olduğuna dikkat çekildi bilirkişi tarafından. Bugünkü koşullarda yalnızca göğüsteki izlere bakılarak ağız ve burnun yastıkla kapatılması suretiyle kasten öldürme ihtimalinin bilimsel ve objektif olarak dışlanmasının mümkün olmadığı kayda geçirildi. Böylece 2016 yılında doğal ölüm olarak kayıtlara geçen olayda başka bir ölüm mekanizmasının bulunabileceği de açık bırakıldı adli tıp açısından. Bilirkişi nihai ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için dosyanın daha ileri düzeyde incelemesi gerektiğini belirtiyor. Başsavcılık ölümün şüpheli olduğuna ilişkin uzman değerlendirmesi karşısında Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlattı ve bu soruşturma devam ediyor. Yani artık 10 yıl önce verilen o adli tıp raporuyla bugünkü adli tıp raporunda dikkat çeken farklar ortaya çıkıyor. Peki. Özellikle doğal ölüm kararı yanı sıra göğüsteki ölüm öncesi ekimozlar, ağır metal bulguları, otopsi görüntüleri, Fethi kabirden elde edilen sonuçlarda bu soruşturmanın seyrini tamamen değiştirmiş durumda. Konuyla alakalı o soruşturmada derinleşerek devam ediyor.
1: Şener Çetin, teşekkür ediyorum. Bir son dakika gelişmesi var. Önce Kayseri'deki depremin bilgisini paylaşayım. 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan resmi bir açıklama. Merkez üssü Pınarbaşı, Kayseri. Saat 09.53 sularında yaşandı. Derin 7 kilometre derinliğinde Kayseri'de. Herhangi şu an için bildirilen bir olumsuz durum yok. 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yaklaşık 10 dakika önce Kayseri Pınarbaşı'nda bir deprem meydana geldi. Son bilgilere bakıldığında AFAD'dan gelen açıklamada birazdan Kayseri'ye gideceğiz. Ayrıntıları alacağız. Önce Ahlat'a gidelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'tan ayrılıyor. Mert Hacıalioğlu son bilgileri paylaşacak.
2: Teşekkürler Merve Tepe. Kısa bir süre sonra, belki de dakikalar içerisinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan arkamızda. Bundan işte bu yoldan gelecek. Daha sonra ise helikoptere geçecek ve buradan Muş, Malazgirt'e gidecek. Bilindiği üzere Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde bir kez daha Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan buradan da Muş'a gidecek. Hazırlık içerisindeydi burası. Bir önceki yayınımızda bahsetmiştik. 10.30'da da diğer program başlayacak çünkü dakikalar içerisinde çıkması bekleniyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Ahlat'ta büyük bir coşkuyla karşılandı. Şu anda yol kenarlarında vatandaşları da görüyoruz o noktada. Başkan Erdoğan'ı selamlayacaklar, onlar da beklemekte. Öte yandan burada da minikler var hemen sağ tarafımızda. Polis ekipleri de onlar yola inmesin diye aslında burada yoğun bir mücadele veriyorlar. Oldukça heyecanlı bir şekilde onlar beklemeye devam ediyor. Tabii ki önemli mesajlar vardı. Onu da belirtelim. Evet, polis ekipleri yolu kesti. Dakikalar içerisinde hareket olacak ve biz de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görme imkanı bulacağız. Burası tabii ki oldukça önemli. Malazgirt zaferi için Ahlat üs olarak kullanılmıştı bilindiği üzere ve burası aslında adeta bir beyin takımı görevi görmüştü 1071'de. Bugün de aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin beyni burada, tüm kabine burada toplandı ki Ahlat 3. kez kabine toplantısına ev sahipliği gerçekleştirmişti. Burada bir külliye var bilindiği üzere. Yine MHP lideri Devlet Bahçeli buradaydı. Büyük Birlik Partisi'nden Mustafa Destici ve tabii ki Hüdapar'dan da Zekeriya Yapıcıoğlu yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Ahlat programını yakinen takip eden isimlerden bir tanesiydi. Tabii ki Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar da oldukça önemliydi. Geçtiğimiz yıllarda burada iç cephemizi kuvvetlendirmeliyiz ifadesini kullanmıştı. Bu yıl ise Türk'üyle, Kürdü'yle, Arabı'yla, Alevisi, Sünnisi'yle omuz omuza verenler Ahlat'tadır. Ahlat millet olma bilincimizin, birlik ve beraberliğimizin remzidir, en güçlü işaretidir ifadesini kullandı. Ve yanı itibariyle araçlar da gelmeye başladı ve evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kısa bir süre sonra aracıyla önümüzde bulunan bu noktadan geçecekler. Büyük de bir kalabalık var. Tüm kabine üyeleri buradaydı bilindiği üzere. Onlar da kabine toplantısında katıldılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yine İbrahim Kalın buradaydı. Şu anda önümüzdeki araçta Burhanettin Duran'la Akif Çağatay Kılıcı gördüm. Ve Başkan Erdoğan da geliyor. Şu anda özel bir yayın yapıyoruz diyebiliriz. Çünkü Ahlat'ta şu anda yayın yapan tek televizyon kurumu biziz, onu da belirtelim. Başka hiç kimse yok ve evet, an itibariyle Başkan Recep

0: Recep Tayyip Erdoğan'ın aracı geldi. Evet, Başkan Erdoğan şu an itibariyle araçtan bir çiçek getiriliyor sanırım. Uğur Koçak, böyle gel, çok şey yapmayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir vatandaş o noktaya çiçek getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdi ve orada kısaca da bir sohbet gerçekleşiyor görmüş olduğumuz kadarıyla. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da orada o çiçeği kabul ediyor. İfade ettiğimiz gibi yoğun bir vatandaşın yoğunca bir teveccühü vardı Ahlat'ta. Şu anda bulunmuş olduğumuz noktada, evet, polis ekipleri durun bu noktada dedi. Duralım peki. Evet, araç içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çiçekler, güller verildi. Yukarıda da çocuklar var. Onlar, ifade ettiğimiz gibi, bizler Tayyip dedemizi bekliyoruz ifadelerini kullanmışlardı. Evet, an itibariyle de el sallayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bu noktadan uğurluyorlar. Malazgirt'te olacak, Muş'ta olacak Başkan Erdoğan ve oradaki programlarıyla birlikte de, evet, sanırım yanında da Bilal Bey vardı. Bilal Erdoğan'ı gördüm yanlış görmediysem ve an itibariyle bu noktadan ayrılıyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Minikler de onları el sallayarak uğurladı. İfade ettiğimiz gibi büyük bir coşku vardı Ahlat'ta. Bu coşku Muş'ta olacak önümüzdeki saatlerde diyelim. Evet, Ahlat'taki gelişmeler bu yöndeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan an itibariyle bu noktadan ayrıldı. Yanında da yanlış görmediysem Bilal Erdoğan vardı. Birlikte gittiler. Bilal Erdoğan da bilindiği üzere yoğun bir şekilde aslında programlara katılıyor. O da araçtaydı. Hatta Başkan Erdoğan elindeki o çiçekleri de o yanında bulunan Bilal Bey'e verdi. Bilal Erdoğan'a verdi ve şu an itibariyle bu noktadan ayrılıyorlar. Kısa bir süre sonra helikopterle birlikte Muş Malazgirt'te olacak. Tabii ki Ahlat'ta yapmış olduğu özel konuşmaların yanı sıra Muş'ta da çok özel mesajlar verilecek. İfade ettiğimiz gibi buradan, bilindiği üzere burası üst bölgesi olarak kullanılmıştı. Buradan Malazgirt Ovası'na doğru gidildi. Muş Ovası'nda Malazgirt Ovası'na yüründü ve orada Bizans ordusu, Diyojen vardı Bizans ordusunun başında da, derdest edildi aslında ve buradan büyük bir zafer ortaya çıktı ve aslında Türklerin Anadolu'ya girişinin, ebediyen girişinin bir nişanesi olarak da dikkat çekti. İfade ettiğimiz gibi Muş Ahlat'taki yayınlarımızı sonlandırıyoruz. Önümüzdeki saatlerde nerede olacağız? Malazgirt'te olacağız ve yayınlarımıza oradan devam edeceğiz. Tüm bu zaferin aslında coşkusunu paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Mert, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Muş'ta programlara katılacak. Yüksel o programları takip ediyor, Yüksel Akalan. Hemen dönelim, sözü Yüksel Akalan'a bırakalım.
2: Evet, Recep Erdoğan'ın kapılarının Türklere sonsuz açıldığı Malazgirt'teyiz ve bugün itibariyle dakikalar sonrasında artık Malatya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da bulunduğumuz tören alanına gelecek ve burada 10 binlere hitap edecek. Sadece Türkiye'ye değil, aynı zamanda dünyaya da önemli mesajlar vermesi bekleniyor. An itibariyle bulunduğumuz alanda yoğun bir ilgi olduğunu belirtelim. Özellikle de sadece çevrilerden değil, aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından Malazgirt'e gelen vatandaşlar bir yandan tarihi zaferin yıl dönümündeki etkinliklere katılıyor. Batman, diğer taraftan da yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek için de şu an itibariyle tören alanına geldiler. Adeta tıklım tıklım dolu olduğunu da belirtelim. Yoğun bir ilgi olduğunu da söyleyelim. Tabii bugün itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dakikalar sonrasında bu alana gelmesi bekleniyor. Öncesinde tarihi zaferdeki şehitlerimiz için Kur'an tilaveti okunacak. Ardından dualar yapılacak ve Mehteran takımı gösterisini sunacak. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara bu noktadan seslenecek. Önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Tıpkı dün Ahlat'ta vermiş olduğu mesajlar gibi. Dünkü programına da bakacak olursak dün öğle saatlerinde Ahlat'a gelmişti ve Ahlat'ta vatandaşlara seslenmişti tören alanında. Ardından Selçuklu kabristanını ziyaret etti. Tabi Başkan Erdoğan'ın programlarına yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyordu. Selçuklu kabristanını ziyaret ettikten sonra ise tabii ki Devlet Bey konağında Devlet Bahçeli ile birlikte özel bir görüşme gerçekleştirdiğinde belirtelim. Daha sonrasında ise bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen kabine toplantısı da yine Ahlat'ta yapıldığını da belirtelim. An itibariyle Mehteran takımı da sahnedeki yerini alıyor ve dakikalar sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Malazgirt'te olacak. Tüm dünyaya bu noktadan mesajlar vermek

0: gelmesi bekleniyor. Özellikle de hem Türkiye yüzyılı hem de terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bizler de an itibariyle Malazgirt'teyiz. Anadolu'nun kapılarının ebediyen Türklere açılmış olduğu noktadayız ve bu alandaki gelişmeleri takip ediyor. Aktarmaya da devam edeceğiz Merve Tepe.
1: Yüksel Akalan anlattı son bilgileri. Çok teşekkürler Yüksel. Şimdi dün akşamın en önemli gelişmesiydi ve bu fesih sürecini, terörsüz bölge sürecinin biraz daha aslında bundan sonraki dönüm noktalarını konuşacağız. YPG, SDG kendini feshederek tamamen Şam'a entegre olduklarını açıkladı. Tabii burada dün açıklanan bu gelişmenin evveli var. Çünkü daha önce Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından artık terörsüz bölge süreciyle birlikte bu entegrasyon süreci başlamıştı. Ve dün gelen resmi açıklamayla birlikte artık tamamen entegre süreci başladı. Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ yayın konuğumuz. Coşkun Başbuğ hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk Merve, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olunuz. Şimdi biraz tabii buraya gelinen süreci biliyoruz. Uzun bir süre boyunca geçen sene aslında Aralık, Ocak, Şubat tarihleri işaret edilmişti. Sonrasında arkada çok büyük bir tabii ki süreç yürüdü. Ve gelinen noktada artık terörsüz bölge hedefine bir adım daha yaklaşılmış durumda ama bunu hem biraz Suriye'nin geleceği hem biraz bölgenin geleceği için de konuşmak isterim. Çünkü dün Cumhurbaşkanı bu neredeyse 10 sene önce paylaştığı tweet de çok konuşuldu. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum ki Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir başka devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz demişti Cumhurbaşkanı. Artık bu tamamen bitti denilebilir mi? Şu gelinen noktada nasıl bir tablo var terörsüz bölgenin inşa edilmesi için?
2: Merve, tamamen bitti demek için erken, Suriye üzerinde konuşuyorum ama çok büyük bir eşik aşıldı demek doğru bir söylem. Çünkü burada YPG, PKK, SDG, bizim o hep birlikte andığımız o yapı zaten coğrafyaya göre farklı harflerle anılsa da aslında özünde kökünde bir terör örgütü olarak andığımız yapılardı. Şimdi A Haber'de yıllarca yayın yaptık bu terörle ilgili. Ve benim hep söylediğim bir husus var. Terörün son nefesini vereceği yer Suriye toprakları olacaktır. Buna göre de hazırlık yapmak lazım der idik. Şimdi gelinen noktada gerçekten de iş o boyuta geldi. Yani SDG'nin yakın zamana kadar, şurası 3-5 ay öncesine kadar burada işte bir özel bölge istediği, burada direndiği, ona akıl verenlerin aklıyla hareket ederek silah bırakmak gibi bir niyetlerin olmadığı yönünde bir takım olumsuz gelişmeler yaşanmıştı. Biz o zaman da bunları büyük bir bölge adına tehdit olarak algılamıştık ve yani Sayın Erdoğan'ın kadife eldiven, demir eldiven benzetmesine de yol açan ifadeler kullanmış idi bu konuyla ilgili. Şimdi bu bahsettiğim süreçte yani SDG'nin o direndiği dönemde neler vardı hatırlayalım. Bir, İsrail'in yoğun desteği vardı örgüte. İki, Biden kanadı yani küresel kanadın Amerika'nın vermiş olduğu destek vardı ki Blinken bunların başını çekenlerden biriydi. Ve orada hatırlarsan sürekli olarak örgüte argo tabir gaz veren, işte bir aradasınız, özel bölge isteyeceksiniz, dağılmayacaksınız gibi örgütü ayakta tutmaya, motive etmeye çalışan bir akıl, bir mantık vardı. İşte bu mantık, bu bahsetmiş olduğum yapıların süreci domine etmesi nedeniyle böyle boyu aşan çıkışlar gösterdi, gerçekleştirdi. İşte o zaman biz de dedik ki eğer hani bu akla uymaya devam ederseniz veya böyle bir duruş sergilerseniz bunun bedeli olur, onu da ödemeye hazır olun. Şimdi o günden bugüne ne değişti de bu yapı bir anda bu noktaya geldi? Esas bunun üzerine biraz durmakta fayda var. Şimdi o günden bugüne ne değişti? İsrail bir kere bölgedeki artık etkinliği yok denecek kadar azaldı. Yani bugün İsrail bir tükeniş sürecine girdi ve büyük bir travma yaşıyor. Ve İsrail'in artık bir daha eskiye dönmesi, ayakta kalması veya İsrail'in coğrafyada üretmesi çok zor. En son müttefik Amerika ki o da terk etmek üzere. Baktığında İsrail'in verdiği desteğin kesildiğini rahatlıkla söyleyebilirsin. Blinken var mı? Biden var mı? O da yok. Orada malum hatırlarsan sürekli bölgeyi domine etmeye çalışan, Türkiye'ye böyle ayar vermeye çalışan, hatta Sayın Erdoğan'ı hedef alarak iktidar muhakkak bir şekilde gidiyor.

0: etmeli, muhalefeti desteklemeliyiz diyen bir irade, bir akıl vardı. O akılın da bir örgütlere verdiği destek vardı. O da yok. Biden gitti, Blinken gitti. Yerine Türkiye ile yol almaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden, Sayın Erdoğan'a övgüler düzen, çok müthiş bir devlet adamı, çok kararlı bir devlet adamı, çok da güçlü bir ordusu var diyen Trump gerçeği geldi. Ve Trump'ın söylemlerine baktığın takdirde de bölgede Türkiye ile olan o yol arkadaşlığından hoşnut ve bunda da kararlılık gösteren bir yapıda olduğunu net gördüm. Bir Amerika tablosu ortaya çıktı. O zaman şimdi SDG penceresinden baktığında Amerika'nın desteği gitti. İsrail yok olma sürecinde o zaman kime sırtı yaslayacak, kime güvenecek? Bu durumda yapılacak en doğru iş sürece ayak uydurmak. Artık bu iş bitti, işin sonuna gelindi diye bir kanaate varmak ve bu yönde de adımlar atmaktı. Başka çare yoktu ve onlar da öyle yaptı. Yapılan açıklama neydi? Bunun, yani dün dediğim gibi çok önemli bir açıklamaydı ama onun bir iki gün öncesinde gene bir açıklama gelmiş, hatırlarsın. Hı hı. Orada da dediler ki biz artık feshediyoruz, yapı bitmiştir. Suriye ordusuna, entegrasyona uyacağız.
1: Evet.
0: Hatta çok ilginç, İsrail'e karşı da gerekirse savaşacağız dediler. Şimdi düne kadar İsrail'in ağzına bakan, ondan aldığı destekle ayakta durmaya çalışan yapı bir anda İsrail'e savaşmayı göze alır bir noktaya geldi. İşte burada diplomasi, burada akıl, burada siyaset, burada irade, burada güç işliyor. Sayın Erdoğan'ın o az önce bahsettiğin tweet'i, yıllardır gösterdiği o kararlılık gene burada da kendini göstermişti. Ve demir eldiven, kadife eldiven benzetmesi bundan dolayı yapılmıştı. Şimdi akıl ortak. Burada eğer sana destek verenler ortalıktan kaybolduysa,
1: evet,
0: ve sen bir de anda kaderinle yüz yüze kalmışsan, o zaman yapacağın, evet, bir tek iş var. Direnmeyip teslim olacaksın,
1: evet,
0: ve sürece ayak uyduracaksın.
1: Bu arada
0: yapı da bunu tercih etti.
1: Evet, arkadaşlarım da ekrana yansıttılar. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan tam 11 sene önce paylaştığı tweet'i az önce söylemiştim ama dünden beri zaten sosyal medyada da çok sık paylaşıldı, doğru, konuşuldu. Bazen söz uçar yazı kalır diyoruz ama artık söz de uçmuyor, yazı da uçmuyor. O yüzden anlık olarak bunların tekrar çıkması ve gerçekten bir öngörü açısından da bugün geldiğimiz noktayı, belki o günlerden bugünlere daha fazla konuşmak gerekiyor, bilmiyorum. O gün sessiz kalanlar, o gün çok konuşanlar ya da bugün çok sessizler demek daha doğru herhalde.
0: Kesinlikle Merve, dediğin gibi bizim sözümüzde, yazımızda baki kalır. Hiç merak etmesin kimse. Sayın Erdoğan'ın verdiği sözün hep arkasında durdu ve sonuç almayı başardı. Hani savaşmadan savaş kazanmak derler ya, tam da buna bir örnek gelişme yaşandı. Ve dediğim gibi SDG kendini feshettiğini ve sürece ayak uyduracağını açıklayan bir beyanatta bulundu. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Takip edeceğiz. Bu söylemin samimiyetini sahada görüyor olacağız ama zaten ben başka bir şans görmüyorum. Hı hı. Çünkü dediğim gibi vekil güçleri, yani bu tür terör örgütlerini destekleyen, besleyen, onları fonlayan bütün o kadro bir bir yok oldu. Hı hı. Sahadaki gerçeklerle yüz yüze kaldılar ve o gerçeklerde yine bana göre şefkatli ellerini uzatan, evet, yapıya uymak zorunda kaldığını hissettiler ve şu an zaten yaşanan da bana göre bu.
1: Müsaadenizle bu sesi paylaşmak istiyorum. Az önce dedim ya, söz uçar yazı kalır diye, söz de uçmuyor artık dedim. Biliyorsunuz A Haber rejisi, Türkiye'nin en iyi rejisi, hemen bulmuşlar o sesi. 25 Haziran, doğru mu? 26 Haziran mı? Evet, 26 Haziran 2015 tarihli Kızılay'da Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Hemen dinleyelim.
2: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: 26 Haziran 2015 tarihli bir açıklama. Bedeli ne olursa olsun hiçbir şekilde Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. O zaman ben hatırlıyorum, bundan kaçamayacaklar deniliyordu. O zaman Amerika'yla yaşananlara dikkat çekiliyordu ve gelinen noktada

0: 10 yıl sonra gelinen noktaya baktığında Sayın Erdoğan ne kadar haklı, ne kadar güçlü, ne kadar kararlı bir lider olduğunu görüyorsun. Buna tersine söylemde bulunanların da ne kadar cahil, ne kadar aslında büyük bir ihanet içinde olduğunu görüyorsun.
1: Bir
0: Çünkü doğru
1: dayatma
0: olan
1: da vardı
0: buydu.
1: aslında Coşkun Başbuğ.
0: Sadece
1: Ben o
0: bu değil
1: dönemleri
0: Sayın
1: şöyle,
0: Erdoğan'ın verdiği
1: ben o
0: söz.
1: dönemleri çok iyi hatırlıyorum. Biz öğrenciyken bile mesela şöyle denirdi. Hep haritalarda bu var. İstenildiği kadar konuşulmasın, kaçamayacaksınız bundan diye söylenirdi. Bunlar üniversitelerde söylenirdi. Bu kadar açık söylüyorum.
0: Doğru. Dayatma vardı, ayak direme vardı ve engelleme gayretleri vardı. Yine bununla ilgili daha Merve daha birçok olayla bir şahitlik ettik. Hatta asker hukuklu bazı kişiler işte yapılanın büyük bir intihar olduğunu ve büyük bir çılgınlık olduğunu söyleyerek harekatları engellemeye çalıştılar. Yapılanı doğru bulmayan söylemlerde bir süreç geliştirdiler. Ama ne oldu? Sayın Erdoğan'ın kararlılığı ve Sayın Erdoğan'ın söylediği sözler bir sahada tecelli etti. Ne demişti Sayın Erdoğan? Hatırlayın. Burada Sayın Erdoğan'ın söylediği şuydu. Bataklığa gireceğiz ve orayı mutlaka kurutacağız. Dediği buydu. Ve bunu yaptı. Hatta o zamanlar işte Suriye'de ne işimiz var? Büyük bir bataklık. Çok şehit veririz gibi söylemlerde bulunanlar da süreci bilerek ya da bilmeyerek bir şekilde engellemeye çalıştılar ama sonunda Sayın Erdoğan'ın dediği tecelli etti ve harekatı düzenleyen Türkiye terörü kurutmakta kararlılığını göstererek Allah'a şükür sonuç aldı. Yani bugün hiç kimse durduk yerde ben kendimi feshediyorum demiyor. Bu bahsetmiş olduğum süreçte Sayın Erdoğan'ın söylemiş olduğu bu sözlerin hepsinin bir manası vardı ve sahada bunlar bir tecelli etti. Ve bu edilen süreçte gelinen noktada artık terörün sonlandığı bir noktaya mesele geldi. Ben az önce söyledim yani buradan artık örgütün geri dönme şansı yok. SDG'nin zaten başka seçeneği
1: Peki.
0: yok. İsrail havlu atmış.
1: Peki.
0: Amerika bir şekilde devreden çıkmış. Geriye bir tek şey kalıyor. Sürece ayak uydurmak. Onlar da onu yaptı.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Coşkun Başbuğ yayına katkı için, değerlendirmeler için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ettim. Yayınlar
1: Çok
0: diliyorum Merve.
1: teşekkürler Sayın Coşkun Başbuğ ağırladık. Şimdi dünyadan gelişmelerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Karayipler'de bir tekneye hava saldırısı düzenledi. Bombardıman sonucu 4 kişi öldü. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen teknelerin vurulmasına karar verilmişti. Venezuela açıklarından Amerika'ya doğru seyreden tekneler daha önce de insansız hava araçlarıyla hedef alınmıştı. Amerikan ordusu Doğu Pasifik'te tekne saldırılarına bir yenisini daha ekledi ve Karayipler bölgesindeki saldırıda 4 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri ordusu uyuşturucu terörist ağlarını avlayacak, bozacak ve yeneceğiz açıklamasıyla saldırı anlarının görüntülerini paylaştı. Hollywood dünyasından İsrail yönetimine karşı küresel bir hamle geldi. Beyaz perde ve müzik dünyasının büyük isimleri 24 senedir İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli siyasetçi Mervan Merghouti için harekete geçti. Yıldızlar Birleşmiş Milletler'e derhal serbest bırakılsın çağrısı yaptılar.
2: Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızları İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli siyasetçi Mervan Merghouti için tarihi bir adım attı. Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Marvel sinematik evreninin oyuncuları, müzik dünyasının efsane isimleri Sting ve Paul Simon'ın da aralarında bulunduğu 200'den fazla sanatçı başlattıkları küresel imza kampanyasıyla Gazze'nin sesi oldu. Hollywood yıldızları 67 yaşındaki Merghouti'nin şiddete ve tecrit hapsine maruz kalması ve temel yasal haklarından mahrum bırakılmasından duyulan derin endişeyi dile getirdi. Birleşmiş Milletler'e yapılan çağrıda Merghouti'nin derhal serbest bırakılması istendi. Merghouti, Filistin siyasetinin en kritik figürlerinden biri olarak gösteriliyor. Destekçilerinin Filistin'in Mandela'sı olarak adlandırdığı tecrübeli siyasetçi 2002 yılından bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor. Merghouti'nin özgür kalması için yükselen ses İsrail hapishanelerindeki insani koşulları da yeniden dünya gündemine taşıyor.
1: (Gülüyor) Şimdi piyasalara bakalım. Altın 3 ayın zirvesini test ettikten sonra yatay bir seyrediyor şu anda. Hem Fed beklentileri var hem enflasyon verileri bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Biraz piyasaları konuşalım Faruk Erdem. Bir rakamları hızlıca söyleyeyim.

0: 7168 lira yatay bir hareket var. Aslında sınırlı yatay bir hareket görüyoruz. Tamamında gram altında 7100 liranın üzeri bir rakam. Ons altında da yine 4500 doların, 4600 doların üzerinde bir fiyatlama. Geldik evet. Bir anda durduk.
1: Ama bunu söylemiştik hani 4700 dolarlara yaklaştığında mutlaka bir kar satışı gelebileceğini buradan biraz konuşmuştuk. Çünkü çok böyle hızlı bir rally görüntüsü yoktu. Evet yani düzenli olarak artıyordu. Son 3 ayın zirvesine gelmişti. Ama çok aşağılara gelmiş bir altın. Yeniden bir taleple yükseldi. Ama hep kar satışı geliyor. İçeride de 7100 liranın üzerinde kaldığı sürece, daha doğrusu 7000 liranın üzerinde kaldığı sürece burada bir kalıcılık olacak gibi görünüyor. Tabii zayıflayan dolar biraz talebi arttırdı. Şimdi senin söylediğin gibi Amerika'da bir enflasyon beklentisi, enflasyon rakamı bekleniyor ama onun öncesinde bu Fed başkanının yapacağı bir açıklama var, Varşın. O açıklamanın satır araları çok önemli. Çünkü Eylül ayında bir faiz indirimi olacak mı veya bir faiz artırımı sinyali verecek mi? Bunlar altına yön verecek unsurlar. Ama Körfez'deki kriz hala devam ediyor. Yani hala 80 doların üzerinde, 90 dolara yakın bir petrol var ve orada bir çözüm söz konusu değil. Hem Amerika'dan hem İran'dan farklı açıklamalar geliyor. Bir yandan ekonomik yaptırımlar gündeme geliyor. Dolayısıyla o tedirginlik hala devam ediyor. O tedirginlik ortadan kalksa bile yarattığı tahribat bir süre daha devam edecek enflasyonlar üzerinde. Hala dünya enflasyonist baskı altında. Yani şu anda yarın petrol 60 dolara düşse tahribatı bir anda ortadan kalkacak mı? Hayır. Nereden baksan gene bir 6 ay 1 sene o tahribatın etkisini göreceğiz enflasyonlar üzerinde. Enflasyonun yüksek olması demek faizlerin düşmemesi demek. Faizlerin düşmemesi demek paranın oradan çıkmaması demek. Paranın oradan çıkmaması da altın gibi işte kripto paralar gibi borsalar gibi alanlara gelmemesi demek, riskli alanlara.
0: Dün mesela ekonomistleri dinledim akşam, biraz baktım kim ne diyor diye. Mesela diyorlar ki artık dünyada yüksek faiz yeni normal olacak. Yani çok zor evet. Buralardan. Çünkü enflasyon bir türlü düşmüyor, kontrol altına alınamıyor. Amerika'da da mesela bir anda düşüş konuşacaksınız ki önce Fed öncülük edecek ama artık Fed'in de yüksek enflasyonu ve yüksek faizi normalleştirebileceği dünyada.
1: İşte hani o ortamda büyüme sağlanır mı, istihdam sağlanır mı? Evet. O da tartışılıyor. Tabii artık pandemiden beri kitapta yazan olmuyor. Yani kitapta yazan başka, fiiliyatta olan başka. Onu gördük. Hani yüksek faizde ya da işte yüksek enflasyonda büyüme olmaz mı? Oluyor da. Yani işte pandemiden sonraki dönemlerde Türkiye gibi, Çin gibi ülkelerde bu büyümenin hep pozitif olduğunu gördük. İşte dün Ekonomik Koordinasyon Kurulu'ndan çıkan kararlar var. Seçili alanlara verilecek kredilerle, likiditeyle üretimin, yatırımın ve istihdamın devam etmesi öngörülüyor. Yani Türkiye içeriye bakarsan Türkiye bu anlamda evet yüksek enflasyonla mücadele ediyor ama orada da bir düşüş trendi var. İşte yıl sonunu 28-29'a kapatmayı hedeflemiş durumda Merkez Bankası. Ama bir yandan da piyasayı fonlayarak, yani ki haftalık repo ihaleleri başlattı, orada faizi düşürdü Merkez Bankası. Yani göreceli bir faiz indirimi yapmış oldu. Piyasayı evet. da böyle fonlayarak üretimin, yatırımın ve ihracatın devam etmesini de sağlıyor. O yüzden içeride dengeler farklı ama dışarıda dediğin gibi yüksek faiz peki. normal olur mu? Onu da peki. bekleyip göreceğiz. Özellikle sonbahar bu anlamda çok önemli olacak. Peki.
0: Çok teşekkür ederim Faruk Erden. Şimdi piyasalara ilişkin beklentileri konuştuk. Van'a gideceğiz. Van'da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiz soruşturmasında yeni bir iddia var. Otopsi ve adli tıp raporlarındaki bulgularda dikkat çeken Kabayiz ailesinin avukatı Rojin'in ilaçla felç edilerek öldürüldüğünü öne sürüyor. Ayrıntıları Nazlı Timur anlatacak.
2: Rojin Kabayiz'in ölümünde her geçen gün farklı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çarpıcı gelişmeler de yaşanıyor. Tabii Rojin Kabayiz bana geldikten 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Rojin Kabayiz'in ölümünün aydınlatılmasına yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Rojin Kabayiz'in avukatı Abdurrahman Karakoç dün bir açıklama yapmıştı, yazılı açıklama yapmıştı. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Rojin Kabayiz'in olarak öldüğünü, öldürüldüğünü iddia etmişti. Tabii hemen şurada açıklamasına değinmek istiyorum. Otopsi raporunda rokuronyum, yani ameliyatlarda kullanılan kas gevşetici maddesi ve ordinozal enfeksiyon ilacının tespit edildiğini açıkladı Rojin Kabayış'ın avukatı. Tabii bu maddelerin Rojin'in ölümünden haftalar önce ameliyat geçirmişti ve bu ameliyatta raporda bu ameliyata bağlı olmadığını Rojin Kabayış'ın avukatı yaptığı açıklamada bunu savundu. Tabii bu bulgunun Rojin'in bayıltılarak ve solunum kasları felç edilerek öldürülmüş olabileceğini gösterdiğini ileri sürdü Rojin Kabayış'ın avukatı. Tabii iddiaların kesinleşmesi için ise maddelerin vücudunda ne zaman ve nasıl alındığının belirlenmesi bekleniyor. Bunlar kesinleşmiş bir sonuç değil. Dediğimiz gibi, az önce ifade ettiğimiz gibi, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu detaylı olarak araştırılmaya devam ediyor. Elde edilen bulguların tabii az önce ifade ettiğim gibi iki ayrı bulgu rastlandı, ama bunların Rojin Kabayış bir ameliyat geçirmişti ve otopsi raporunda bunun ameliyatla bağlantılı olup olmadığını, üzerinde kalıp kalmadığı konusunda araştırmalarda devam ediyor. Bununla ilgili yine Rojin Kabayış'tan 600'den fazla DNA örneği alınmıştı ve soruşturma az önce ifade ettiğimiz gibi devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz, aktarmaya devam edeceğiz.
0: Nazlı Timur, çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Van'dan son bilgi paylaştık. Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
3: Ordu'da fındık toplamak için bahçeye giden, ancak akşam olmasına rağmen evlerine dönmeyen iki kardeş için arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından 60 yaşındaki Melahat Gümüş'le 65 yaşındaki Fatma Gümüş'ün cansız bedenleri dere kenarında bulundu.
4: Çarşaf battaniye bir şey gönderin, çarşaf battaniye.
3: Jandarma ekibinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Şırnak'tan Ankara'ya giden yolcu otobüsü Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda benzin yüklü tankerle çarpıştı.
5: Bu kadar tır yolumuzu kesti, çarptık.
3: İki aracın da devrildiği kazada ikisi ağır, 35 kişi yaralandı.
6: Ben zannettim uçuruma gidiyorum, bir baktım insanlar üstüme düştü ya.
3: Aydın Kuşadası'nın Güzelçamlı sahiline yaz başında yuva yapan ve yumurta bırakan karetta karetta cinsi deniz kaplumbağasının yavruları denizle buluşturuldu.
7: Aklınızda olsun, buralarda gezerken her an bir yavru karetta ile karşılaşırsınız.
3: 66 yavrunun denize doğru açılan kanalla ilerlediği anlar heyecanla takip edildi.
8: Voilà.
3: Bayburt'un Çaldere köyünde 4 besiciye ait 13 inek dağlık alanda kayboldu.
9: Ne yani kaçtı?
3: Hayvanlar gece boyu süren arama çalışmasının ardından köyden uzak bir bölgede bulundu.
9: Yavaş dönder, yoldan aşağı geçsinler, yavaş yavaş.
3: Eskişehir'de park halindeki hafriyat kamyonu zeminin bir anda çökmesiyle oluşan çukura düştü. Adeta yere doğru gömülen taş ve toprak dolu kamyon vinç yardımıyla çıkarıldı. Karacabey Ovası'nda kapya biber hasadı başladı. Ama üreticinin derdi rekoltenin önüne geçti.
10: 25-30 lira arasında fiyatlar vardı. Biz de seviniyorduk. Dedik yani biber en azından 20 liranın altına falan düşmez diye. Fakat şöyle bir durum var. Bir haftadan beri biber başlamasına rağmen közleme fabrikaları fiyatları düşürmek için mal almıyor.
3: Çiftçi mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
11: Allah, bu ne lan?
12: Bir tanesi yavrusu.
3: Bursa kıyılarından tekneyle denize açılan balıkçıların yunuslarla karşılaştığı anlar böyle kaydedildi.
13: Şu an 20 adım yok aramızda.
3: Peş peşe su yüzeyine çıkan yunuslar balıkçıların yanından geçip gözden kayboldu.
12: Hoppa.
0: Sahte ev ve araç ilanlarıyla kapora adı altında vurgun yapan şüphelilere operasyon yapıldı. 13 kişi gözaltına alındı. İlan verirken nelere dikkat etmek gerekiyor? Ayrıntıları Hasan Zeytezim konuyla konuşacak.
14: Merve Tepe, teşekkür ederim ve iyi yayınlar dileyelim. Az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi bu konuyla alakalı geride bıraktığımız günlerde bir operasyon yapıldı ve bu operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Ancak tabii ki uzun zamandır gündemde olan bir konuyu şu anda ele alacağız. Avukat İyaz Şimen'le birlikte konuşacağız. Zira çok fazla mağdur.

0: var ve bu mağdurların, bu mağdurluğun önüne geçilebilmesi için neler yapılması gerekiyor? Cezalar ne gibi cezalar olacak? Hocam teşekkür ederim öncelikle yayına katıldığınız için.
1: Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler ki sizlerle bu konuyu daha önce de konuşmuştuk zaten. Özellikle sarı ilanlarda evlerini koyanlar, araçlarını koyanlar bir kapora isteniyor ve o kapora kapsamında sonradan görüyoruz ve öğreniyoruz ki dolandırıcılık işin içinde. İlk önce vatandaşın buna nasıl dikkat etmesi gerekiyor?
1: Tabii ülkemizde maalesef bu gibi ihlaller sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bunların hem ilanı veren yönünden belli riskleri var hem de alıcı veya kiralayanlar yönünden riskleri var. Bunları minimize etmek için öncelikle ilk etapta anlaşılan konulara dikkat etmek lazım. İlan verenler yönünden baktığımızda Ticaret Bakanlığı'nın elektronik ilan doğrulama sistemi var. Buradan ilanı verirken eğer mülk sahibi farklıysa ondan alınmış iznin olması ve e-devlet girişiyle doğrulama yapılması gerekiyor. Bu hem bireysel hem de ticari olarak ilan verenler yönünden aynı şekilde işletilebilir bir sistem. Bunun yanında bazen doğrulanmış hesapların, yani burada ilan verebilecek hesapların da dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini görüyoruz. Özellikle kampanya var gibi SMS göndererek belirli kodların istendiği durumlarda bunların kesinlikle paylaşılmaması gerekiyor. Ve yine ilan verirken de doğru gerçek bilgilerle ilan verilmesi lazım. Örneğin bir araç plaka veya şase bilgisinin yahut da tapu bilgilerinin doğru girişinin yapılması gerekiyor. Alıcılar yönünden de şuna dikkat edilmesi lazım. Bazı durumlarda işte böyle çok acil, ondan sonra yurt dışındayım ya da başka alıcılar var diyerek anında kapora alınması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Kesinlikle bunlara kanmaması lazım vatandaşlarımızın. Görmeden, fiziki olarak veya eksperini yaptırmadan herhangi bir ev veya araç için kapora gönderilmemesi gerekiyor. Bu son derece önemli. Bunun yanında kaporaya göndereceğiniz hesabın yetkili satıcı veyahut da gerçekten hak sahibi olması lazım. Yani tapu sahibi veya ruhsat sahibi olması gerekiyor. Bu da yine önemli bir ayrım. Burada bir farklılık söz konusuysa burada da önemli bir dolandırıcılık ibaresi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında da işlem yapılırken, yani havale veya EFT işlemi yapılırken detaylı bir açıklama yapılması lazım. Hangi ilana yönelik bir gönderim yapılıyor? Burada ne satın alınıyor? Gönderdiğimiz para neye dair gönderilmiş diye. Bunları yaptığımızda ilk etapta tabii ki basit anlaşılabilir dolandırıcılıkların önüne geçilebilir. Yine de bir mağduriyet ortaya çıkıyorsa bu noktada vatandaşların acil bir şekilde bağlı bulundukları yerdeki savcılığa veyahut da emniyet birimine başvurarak dolandırıldığını ve bundan dolayı da şikayetçi olduğunu beyan etmesi lazım. Ve bankasını arayarak da gönderici olarak IBAN işlemine yapmış olduğu işlemden dolayı da aynı şekilde bilgilendirme yapması lazım.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Avukat Iyaz Çimen yayın konuğumuz oldu ve özellikle sarı ilanlarda bahsettiğimiz ev ve araç dolandırıcılığına dikkat edilmesi gereken yöntemleri izleyicilerimize aktardı kendisi diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Gelinsiz düğüne gideceğiz şimdi. Aydın Nazilli'de Ali Akın nikaha bir gün kala evlenmekten vazgeçti. Düğün salonunun sözleşmesini iptal etmedi. Akraba ve arkadaşlarıyla gelinsiz düğün düzenledi. İlginç görüntülere bir bakalım.
3: Bildiğiniz bütün düğünleri unutun. Bu düğünde damat var, gelin yok.
4: Ben dedim senin için iki defa dedim düğün salonu ayırdım. Senin için tuttum. Sana ikinci bir şans verdim ama sen bunu değerlendiremedin.
3: Almanya'da yaşayan Ali Akın'la kız arkadaşı evlenmeye karar verdi. Yaklaşık bir yıl önce düğün için salon kiralayan çift yaşanan anlaşmazlıkların ardından organizasyonu iptal etti. Bir süre sonra aralarını düzelten Akın'la kız arkadaşı ikinci defa evlilik kararı aldı ve Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir düğün salonu kiraladı. Ancak çift nikaha bir gün kala yine yollarını ayırdı.
4: Görüş ayrılıkları oldu diyelim. Anlaşamadık. Bazen maddi durumlar da girdi araya. Sadece nedeni de o değildi yani. Kafa olarak da bir zaman sonra anlaşamadık.
3: Düğün tarihinin yaklaşması nedeniyle salon sözleşmesini iptal edemeyen Ali Akın, organizasyonu bambaşka bir boyuta taşıdı. Akrabalarını ve yakın arkadaşlarını salona davet eden Akın, gece boyunca müzik eşliğinde sevdikleriyle eğlendi.
4: Vallahi aile arasında olmak güzel. Çünkü dediğim gibi biz yurt dışında yaşadığımız için herkes bir arada toplanma durumu zor oluyor bazen. O yüzden bu bir bakıma vesile oldu diyelim. Artık düğün yerine kendi aramızda diyelim aile eğlencesi yapıyoruz.

0: Evet, son yılların en ilginç düğünü diyor Faruk Erdem. Takvim Gazetesi'nde de birinci sayfaya almışsınız Faruk Erdem düğünü.
1: Ama değişik tabii. Herkes bir yorum yaptı tabi. Aslında damat açısından baktığın zaman zor bir durum. Yani bir gün önce herhalde gelin evlenmekten vazgeçiyor.
0: Beyefendi vazgeçmiş.
1: Öyle mi?
0: Tabii, tabii. Beyefendi var. Bir anlaşmazlıklar, para pul işleri devreye girmiş. Bir gün kala demişler ki iptal edelim. Sonra diyor ki biz zaten gurbetçiyiz. Her zaman diyor böyle toplanamıyoruz. Aile toplantısı oldu diyor.
1: Hazır davetiyeler basılmış. Tabii. Yer tutulmuş. Muhtemelen kaporalar verilmiş. O da yanmasın. İşte pasta masta neyse o alınmış. Bari eğlenelim demişler. Hani şey yaptık biz de, hani sen olsan ne yaparsın diye, bir kısmı ben de yaparım dedi, bir kısmı ya o üzüntüyle vazgeçerim dedi.
0: Siz ne yapardınız öyle bir şey olsa?
1: Bilmiyorum yani, böyle bir şey yapmazdım diye düşünüyorum ben ama.
0: Yani, Almanya'da yaşasaydınız belki böyle belki hani, eşi dost akrabayı evet, toplamak için evet, olabilir.
1: Değişik olmuş. Evet. İşte eğlenmişler netice itibariyle.
0: İşte olmayan da hayır vardır. Evet. Öyle deriz biz. Olan da hayır, olmayan da hayır.
1: Aile yemeği olmuş.
0: Evet.
1: Herhalde karşı tarafın ailesi yok, tek taraflı.
0: Tek taraflı evet. Toplantı olmuş. Bir düğün peki, olmuş. Hayırlısı olsun inşallah. Evet. Şimdi Adana'ya gidelim. Adana'da çöp sorunu devam ediyor. Adanalılar toplanmayan çöplerden tepkili, dert diler. Ayrıntıları Halil İbrahim Uğur anlatacak.
2: Merve Tepe, keşke biz de az önceki haberdeki gibi mutlu neşeli bir haberi ekranlara getirebilseydik ama maalesef arkamda görmüş olduğunuz gibi yine çöp dağlarını maalesef ki ekranlara getirmek zorundayız. Bizler şu anda Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz mahallesindeyiz ve görmüş olduğunuz gibi yığınla çöp hemen kameranın karşısında duruyor. Ekranlara yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki içerisinde atılmış eşyalar da var. Kırılmış, bozulmuş eşyalar da bulunuyor. Yine evsel atıklarda yer alıyor. Tabii ki ilerideki yer, yerleşim alanı ilerisindeki yerde aslında villalar var. Milyonluk villaların inşaatları var. Ancak şu anda bizler o villalara giden, lüks villalara giden yoldayız ve yolun durumu görmüş olduğunuz gibi içler acısı. İşte kameraman arkadaşım ekranlara getirecek. Burada tıbbi atıklar bile bulunuyor. İşte bir tarafta ilaçlar, bir taraftan da enjektörlerin iğneleri ve yapılmış burada iğnelere ait ilaç kalıntılarını da görmek mümkün. Tabii ki bu kadar çöpün içerisinde neler olmaz ki? İşte molozlar bir tarafta, bir taraftan da haşeratlar da ekranlara getirebilirsek eğer Okan, işte bir kertenkelle oradan gidiyor. Diğer taraftan böcekler kaçışıyor biz yaklaştıkça çöplere. Çünkü işte burası haşeratlara da artık yuva olmuş durumda ve burada görmüş olduğunuz gibi yanmış bir alan da söz konusu. İşte görüyorsunuz burada yanmış. Çünkü yakılarak burada imha edilmeye çalışılıyor. Bir kısmında çöplerin. Hemen ilerleyen noktalarda da işte o otların tepelik gibi görünen yerlerde de yine benzer şekilde dökülmüş çöpler vardı. Ama artık oralar eskidi. Yavaş yavaş yola doğru çöpler atılmaya devam ediyor. Peki bunu atan kim? İşte mahalle sakinlerine iddiasına göre yine belediye çalışanları ve ya da gece burada bir boşluk olduğunu, sabahta kalktıklarında buranın dolduğunu söyleyenler de var. Yine belediye ekiplerinin, belediyeye ait çöp araçlarının da buraya çöp döktüğü yönünde iddialar var. Tabii ki bunlar iddia. Şu anda elimizde somut bir görüntü paylaşamıyoruz. Elimizde mevcut olmadığı için. İşte buradaysa daha da yüksek bir çöp yığını var. Benim boyumu da aşan bir çöp yığını var. Tabii ki o çöp yığınının içerisinde görmüş olduğunuz gibi yine ağaçlardan kesilmiş dallar, yerde görmüş olduğunuz gibi cam kırıkları ve şişeler, plastikler, kırılmış eşyalar. Ne ararsanız var ama maalesef ki bunları buradan kaldıran hiç kimse yok. İşte bu duruma da Yüreğirli ilçe sakinleri tepkili, mahalle sakinleri tepkili. Çünkü bunlar hem pis koku yayıyor hem de sinekleri, haşeratlara ev sahipliği yapmış durumda. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkaya ekranları getirdi diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bakalım. Merve Tepe.
0: Evet, bugün Malazgirt'te kutlamalar yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor Malazgirt. Az önce yaklaşık 40 dakika önce Cumhurbaşkanı'nın Ahlat'tan çıktığı bilgisini paylaşmıştık ve bugün Malazgirt'te Cumhurbaşkanı yapılacak etkinliklere

0: buradan bir sesleniş gerçekleştirecek. Tabii 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi Bizans ordusunu çökertti ve Anadolu'nun kapısını Türklere sonuna kadar açtı. Son birkaç yıldır da Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'teki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aynı dönemde toplantılarını yapıyor. Yine kabine toplantısı da orada gerçekleştirildi. Ve Malazgirt Zaferi'nin ruhu da yaşatılmaya çalışılıyor. Bugün Sabah gazetesinde Erhan Afyoncu'nun bir yazısı var. Ben görüntüler gelirken biraz ondan da bahsetmek isterim. Okumak isteyenler için Erhan Afyoncu bugün Sabah gazetesinde çok güzel yazmış. Sultan Alparslan Malazgirt'te Anadolu'yu Türkiye yaptı diye. Bizans'ın yediği bu büyük darbe sonrasında Türkmenler sel gibi Anadolu'yu aktı ve Anadolu Türkiye oldu diyor Erhan Afyoncu. Yine bu süreci anlattı ve Anadolu'yu Türk yurdu haline getiren Malazgirt Zaferi'nin Bizans ordusunu ve mukavemetini çökertti. Anadolu'nun kapısı sonuna kadar Türkmenlere açıldı. Bizans'ın yediği bu büyük darbe Türkmenlerin Anadolu'ya sel halinde girmelerini sağladı. Anadolu Türkiye oldu diyor. Yine Proto Moğollardan Kıtayların 924'te Orhun'un havalisine hakim olmaya çalıştığı bölgede Türk boyları birbirlerini sıkıştırarak batıya doğru göç ettiler. Türklerin batıya büyük bir sel haline gelmesi sonrasında Malazgirt Zaferi ile birlikte artık Anadolu tamamen Türk yurdu oldu diyor. Erhan Afyoncu'nun bugün Sabah gazetesindeki yazısında biraz bahsetmiş olalım. Cumhurbaşkanı'nın da birazdan açıklama yapması bekleniyor. Malazgirt'te birazdan oraya döneceğiz. Şimdi Şanlıurfa'dan bir haber. Şanlıurfa'dan bilim dünyasında adeta nefesleri kesen bir haber. Karahantepe'de yürütülen kazılarda 11 bin yıldır yerinden tek bir milim bile kıpırdamayan bir heykel gün yüzüne çıkarıldı. Gizemli eser bir leoparın sırtında oturan insan figürünü betimliyor.
1: İnsanlık tarihinin sıfır noktası Şanlıurfa'da geçmişin karanlıkta kalan sırları gün yüzüne çıkıyor. Neolitik dönemin kalbi Karahantepe'deki kazılarda arkeoloji dünyasında önemli bir yere sahip bir keşfe imza atıldı. 11 bin yıldır yerinden tek bir milim bile kıpırdamayan, eşi benzeri daha önce hiç görülmemiş kompozit bir heykel bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunan eser 70 santimetre yüksekliğinde. Eseri asıl benzersiz kılansa üzerindeki sıra dışı kompozisyon. Bir leoparın sırtında mağrur bir edayla oturan insanı betimliyor. Müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Bakan Ersoy bu keşfin bilim dünyasında çok geniş bir yankı uyandıracağına vurgu yaptı.
0: Evet, noktalayacağız. Faruk Erdem'e çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi bir gün olsun.
0: İnşallah yarın sabah görüşmek üzere. İnşallah. Yarın sabah yine beraberiz. Çok teşekkür ediyorum değerli izleyenlerimize de. Biz noktalayacağız. Birazdan Haktan Uysal yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
10: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
10: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo.
14: Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim.

yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Kokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze. Başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış

0: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatte önemli gelişmeler var. Ekip arkadaşlarımız da sıcak duraklarda haber nöbetlerini tutmayı sürdürüyorlar. Peki yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayarak başlayalım. Alihan Kuli soruşturmasında yeni gelişmeler var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Denizongun'un ölümüne dair bilirkişi raporu yayımlandı. Raporda dikkat çeken ayrıntılar var. Şener Çetin birazdan notlarını sizlerle paylaşacak. Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasında son durum ne? Örgütün muhalif üyeleri fişlediği, darp ve para cezası verdiği iddiaları da gündemde. Halil İbrahim Uğur da son durumu aktaracak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında da duruşmalar devam ediyor. Bugün kimler ifade verecek? Kübra Tepeci notlarıyla az sonra karşınızda. İstanbul barajlarında doluluk %45'e indi. Hangi barajlarda kuruma riski var? İstanbul'a yağış beklentisi var mı? Detayları Hasan Zahit Ezim notlarıyla birazdan aktaracak. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız diyelim. Yeni saate başlayalım. Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt 1071 anma programı gerçekleştiriliyor. Han Çadırı etkinlik sahnesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan birazdan kendisini bekleyenlere hitap edecek. Programın detaylarına bakacağız. Ekip arkadaşımız Yüksel Akalan gelişmeleri takip ediyor. Yüksel, kolaylıklar dileyelim. Tarihi günlere, tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Günün programı ne? Başkan Erdoğan alana geldi mi? Notların için sözü hemen sana bırakalım.
1: Evet, artık tarihi zaferin yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki gösterilerin ya da Başkan Erdoğan'ın programının son aşamasına geldik. An itibariyle helikopter iniş gerçekleştirdi törenin ardından ve birazdan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kendisini bekleyen Türkiye'nin dört bir yanından Malazgirt'e gelen vatandaşlara hitap edecek. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde yine kabine üyelerinin tamamının alana geldiğini gördük ve birazdan da yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağında iniş yaptığını belirtelim. Dakikalar içerisinde artık alanda uçağını söyleyelim. Tarihi Zafer'in 955. yıl dönümü etkinlikleri 23 Ağustos itibariyle başlamış. Çeşitli etkinliklerle birlikte Tarihi Zafer'in an etkinlikleri gerçekleştiriliyordu. Dün itibariyle Başkan Erdoğan Ahlat'taydı. Ahlat'taki programında öncelikle vatandaşlara hitap etmiş. Devlet Bey konağında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile özel bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve akşam saatlerinde ise yine kabine toplantısı gerçekleştirildi. Ve bugün itibariyle Malazgirt'teyiz ve Malazgirt'te on binlerce kişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Yoğun bir ilginin olduğunu belirtelim. Coşkunun has safhada olduğunu belirtelim ve bir taraftan sıcak havaya rağmen, o kavurucu sıcağa rağmen yine Türkiye'nin dört bir yanından birçok şehirden Malazgirt'e gelen vatandaşlar da Başkan Erdoğan'ı bekliyor ve an itibariyle artık dakikalar içinde de sahneye çıkması bekleniyor ve
2: özellikle de dün itibariyle Ahlat'a gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında da yine hem terörsüz Türkiye süreci hem de Türkiye yüzyıllar yönelik önemli mesajları vardı. O mesajlarından Satır Başkan'a bakacak olursak bölgemize uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa

0: Bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Bu hesap talip gelecek. Halk ülkeleri kaybedecek. Halk kırıcılar kaybedecek. Kazanan kardeşlik, barış ve istikrar olacak ifadelerini kullandığını belirtelim. Tabii alandaki birçok vatandaşı da mikrofonumuzu açtığımızda bunlar da yine terörsüz Türkiye sürecine tam destek verdiklerine yine bu noktada baştan Recep Tayyip Erdoğan'a verecek çoğu vermesi beklediklere mesajları da heyecanla beklediklerini aktarırlar. Şöyle ilerleyelim isterseniz birazdan.
1: İsterseniz birazdan saniyeler içerisinde de gelen alana geleceğini belirtelim. Buradan vereceği mesajlar oldukça önemli. Başkan Erdoğan'ın hem terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hem de yine Türkiye yüzüne ilişkin önemli mesajlar verecek. Yoğun bir ilgi var. Coşkulu kalabalık alanda şu an itibariyle alanın olduğunu belirtelim.
2: Başkan Erdoğan açıklamalarını ilerleyen dakikalarda canlı olarak ekranlara getirelim. O ana dek gündemin diğer başlıklarıyla yayınımızı sürdürelim. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Zaferin Kalbi Afyonkarahisar'dan tarihi ve net mesajlar verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 30 Ağustos'un Türkiye için yeni bir devrin kapısını araladığını vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti. Terör örgütleri tarihten silinecek. Bu millet kıyamete kadar bir ve beraber yaşayacak ifadelerini kullandı.
3: Terör örgütleri ve bütün aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak.
4: Terörün bitmesiyle Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
3: İnşallah tekrar bu topraklarda hep beraber dirlik birlik içerisinde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hep beraber aynı vatanın insan mirasçıları, aynı kültürün sahipleri, aynı medeniyetin sahipleri, aynı geçmişin ortak kaderine sahip olanları ve aynı ortak geleceğin kaderdaşları olarak yolumuza devam edeceğiz.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü kutlamasında konuştu. Büyük zaferin milletin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin en önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.
3: Bu topraklara gelip bu toprakları işgal edebileceğini zanneden emperyalistlerin o günkü maşaları bu milletin ruhuyla ters yüz edilmiş ve geldikleri yere geri gönderilmişlerdir.
4: Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Mesajı açık ve netti. Gelecek nesillere bugünden daha güçlü bir Türkiye bırakmak.
3: 30 Ağustos Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin de başlangıcının işaretidir. Terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha bu memleketin hiçbir yerinde şehitler, gazilerimiz olmayacak. Bir daha bu memlekette analar ağlamayacak ve Allah'ın izniyle terör örgütleri ve bütün aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak.
2: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Ongun'un şüpheli ölümüne ilişkin Alihan Kuriş otopsi yapan doktor ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Deniz Ongun'un ölümüne ilişkin bilirkişi raporu da yayımlandı. Raporda doğal ölüm olduğuna dair objektif delil yok. Ağız ve burnun kapatılarak soluğun kesilmiş olması mümkün denilmesi gözleri cinayet ihtimaline çevirdi. Ekip arkadaşımız Şener Çetin ayrıntılarla karşımızda olacak. Şener, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
5: Teşekkür edelim. Arif Ahmet Deniz Olgun 7 Eylül 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Özellikle beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak kayıtlara geçmişti. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bu şüpheli ölüm de bu dosyaya girmiş oldu. Özellikle 19 Ağustos tarihinde Deniz Olgun'un fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Buradan mezarından yeni delillere, bulgulara ulaşıldı. Özellikle 2016'da verilmiş olan o doğal ölüm kararı ile ilgili o döneme ait yine fotoğraf ve videolar incelendi yüzlerce. Aynı zamanda dönemin adli tıp raporu yeniden incelendi ve kriminal incelemeler, olay yeri kayıtları, tanık ifadeleriyle birlikte fethi kabir işlemleri bir araya getirildi ve ortaya bir sonuç çıktı.

0: Özellikle Deniz Olgun'un ölümü üzerine şüpheler, özellikle öldürüldü mü iddiaları daha da güçlenmiş oldu. Peki hangi detaylar yer aldı? O detayları da paylaşacak olursak, özellikle Deniz Olgun'un sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru sıralanan 4 ayrı ekimotik alan tespit edildi. Raporda ekimozların altındaki dokularda da kanama bulunduğu belirtilerek bunun söz konusu lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösterdiği değerlendirmesi yapıldı. Bilirkişi lezyonların büyüklük ve göğüsteki yerleşimlerini dikkate alarak bir kişinin Deniz Olgun'un göğsüne diziyle basarken ağız ve burnunu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakmasının mümkün olduğunu değerlendirdi. Yine dikkat çekici bir başka noktaysa ölüm nedeninin vücutta bulunan kimyasal maddeler veya bunların etkileri dışında gelişen travmatik olmayan beyin kanamasına bağlı olduğunun söylenebilmesi için yeterli objektif veri bulunmadığını kaydetti. Yine rapora göre Deniz Olgun'un otopsisinde gerek dokularda gerekse cenazenin çürüme sıvılarında ağır metallerin olduğu tespit edildi. Ancak raporda bu ağır metallerin seviyelerinin düzey olarak belirtilmediğine de dikkat çekildi. Tüm bu bilgiler doğrultusunda aslında Fethi Kabir sonrası yeni numunelerinde kritik öneme sahip olduğunun altını çizelim. Zira otopsi tarihinde ileri derecede çürüme durumunda olduğuna dikkat çeken bilirkişi bugünkü koşullarda yalnızca göğüsteki izlere bakılarak ağız ve burnun yastıkla kapatılması suretiyle kasten öldürülme ihtimalinin bilimsel ve objektif olarak dışlanmasının da mümkün olmadığını kayda geçti. Dolayısıyla 10 yıl aradan sonra çıkan bu detayda tartışmalara sebep oldu. Bununla alakalı Deniz Olgun öldürüldü mü iddiaları, şüpheleri daha da güçlenmiş vaziyette. Bu anlamda Adalet Bakanlığı tarafından da özellikle Deniz Olgun'un ölümünün tespit edilmesi üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında kasten adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda yine dönemin adli tıp kurumu idarecisi hakkında da resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı diyelim. Sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Şener'e teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Gündemin önemli başlıklarından bir diğeriyle yayınımızı sürdürelim. İstanbul Sancaktepe'de demirci dükkanında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alev topuna dönüştü. Dükkan küle çevrildi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürüldü.
2: Geceyi aydınlatan alevler korku ve dehşete yol açtı. Görüntülerin adresi İstanbul Sancaktepe. Yunus Emre Mahallesi'ndeki Abitler Parkı'nın yanındaki...
1: Şimdi kameralarımızı canlı yayın noktamıza çevireceğiz. Malazgirt'e gideceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Anma Programı'nda Anadolu'nun kapılarının, Türklere açılışının 955. yılında bu büyük zaferin anmasında, kutlamasında kendisini coşkuyla bekleyen kalabalığa seslenecek. Dün verdiği mesajlar Ahlat'tan çok önemliydi. Bugün yine Türkiye'nin, bölgenin gözü kulağı o noktada. Şimdi biz de sözü canlı yayın noktamıza, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları için sözü Malazgirt'e bırakalım. Malazgirt'te açıklamalar öncesinde bir mehter takımı gösterisi de vardı. Başkan Erdoğan konuşuyor. Aziz sözü milletim, Başkan Erdoğan'a bırakalım.
3: Sevgili Muşlu kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, Türkiye yüzyılının teminatı, sevgili gençler, kıymetli hanım kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Dün Anadolu'nun giriş kapısı Ataşehrimiz Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaret ederek gençlerimizle kucaklaştık. Ardından kabine toplantımızı Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyemizde üçüncü kez gerçekleştirdik. Şimdi de Bizans'ın paslı kilidini iman anahtarıyla kırıp Anadolu'nun cümle kapatıyor.

kapısını açtığımız Malazgirt'te sizlerle beraberiz. Konuşmanın başında Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümü mübarek olsun diyorum. Malazgirt'te hem dehasının hem de bilayının kuvvetiyle bize bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan'ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizin tamamını bugün bir kez daha kemali edeple yad ediyorum. Bu meydanı tıka basa dolduran buradaki dünyaya çok güçlü bir birlik ve beraberlik mesajı veren siz kardeşlerime tek tek şükranlarımı sunuyorum. Beyaz başörtüleriyle beyaz leçekleriyle burayı adeta bir papatya bahçesine çeviren hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gelecekteki zaferlerimizin, istikbalde yazacağımız destanların müstakbel neferleri olarak gördüğüm genç kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Tarihinize, ruh köklerinize, ecdadın mukaddes emanetine sahip çıktığınız için, Alparslan'ın ve gaza erlerinin o mübarek ruhlarını bugün bir kez daha şad ettiğiniz için, şu muhteşem kardeşlik tablosu için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Rabbim sizleri korusun. Rabbim bu aziz millete, bu büyük devlete en güzel, en hayırlı hizmetleri yapmayı siz gençlerimize nasip eylesin. Bugün aynı zamanda Anadolu'nun harimi ismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız büyük taarruzun 104. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun. Bu vesileyle milli mücadelede bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şunu bilhassa ifade etmek isterim. Sevgili gençler, biz Malazgirt'te ebedi yurt kıldığımız bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş, istiklaline aşık bir milletiz. Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarf-ı nazar ederiz. Ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Var olun. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada

da var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Malazgirt'in önemi kendisinin başlı başına bir tarih olmasından kaynaklanır. Bayrak şairimiz merhum Arif Nihat Asya burada yazılan o muhteşem destanı işte bu sözlerle ifade etmişti. Bakınız, bundan tam 955 sene önce 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ordusuyla birlikte cuma namazını eda etti. Ardından askerleriyle birlikte Cenab-ı Allah'a dualar etti. Dua bitince o yiğit sultan ordusuna dönüp şunları söyledi: daha ne zamana kadar biz azınlıkta, düşman çoğunlukta olduğu halde böyle bekleyeceğiz? Ben bizzat Müslümanların minberlerde bizim için dualar ettikleri vakitte düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek ne ala, aksi takdirde şehit olarak cennete gideceğiz. Şu anda karşınızda ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Bugün ben de sizlerden biriyim. Sizinle beraber kılıç sallayacağım. Benimle gelmek isteyenler gelsin. İstemeyenler geri dönsün. Sözlerini bitirince ölürsem kefenim olsun diyerek giydiği beyaz elbisesi sırtında okunu ve yayını aldı, atının kuyruğunu bağladı. Düşmana yaklaştığında atından inip yüzünü toprağa sürerek yine Rabbine dualar etti. Niyazda bulundu. Sonra atına tekrar binerek kendisi önde, gazanferler yanında düşmanın üzerine ok gibi atıldı. Savaşın sonunda ordusuyla beraber Malazgirt'te tarihe geçen görkemli bir destan yazdı. Kardeşlerim, Sultan Alparslan muhteşem zaferiyle sadece Anadolu'nun kapılarını milletimize açmadı. Selahaddin Eyyubi ile Kudüs'e, Sultan Fatih ile İstanbul'a, Osmanlı Cihan Devleti ile üç kıtaya giden yolları da açtı. Mevlana ile, Yunus Emre ile, Hacı Bektaş-ı Veli ile, İdris-i Bitlisi ve Ahmed-i Hani ile gönüllere giden yolları da açtı. Anadolu'dan Balkanlara, Hicaz'dan Kuzey Afrika'ya, Adriyatik'ten ata yurdumuza giden yolları da açtı. Kilit diyoruz ya, işte o kilidi Sultan Alparslan ve ordusu açtı. Merhum Fazıl Hüsnü Dağlarca bunu şöyle anlatıyor: bağladı atının kuyruğunu, yaptı bir topuz. Ölümü ölüme doladı Alparslan. Sürdük atlarımızı üstüne, 300 binin atıldık sağlı sollu. Damar damar yarıldı gökyüzü, Allah'ından varırken Tanrısına bir şehit gökçe yollu. Her gören taş kesildi,
ulu görkemimi

tarihte bazı hakikatler vardır ki bunların tahrif edilmesi, yok sayılması, inkar edilmesi mümkün değildir. Bu gerçeklerden biri de şudur. Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını unutmayın, böyle yazdık. Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz'da zorlukları böyle aştık. Bağımsızlığımıza kasteden tüm alçakları böyle bozguna uğrattık. Ama ne zaman ki tefrikaya kapıldık, birbirimizden uzaklaştık, işte o zaman çok ciddi tehlikeler yaşadık. Şurayı özellikle vurgulamak istiyorum. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bin yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Sadece kendi hak ve hukukumuzu korumak için yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlarca kardeşimiz içinde biz güçlü olmak zorundayız. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Bakın sevgili kardeşlerim, millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Ver, polis kardeşime ver, polis kardeşime ver. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle

0: farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Mevla yolumuzu açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle Malazgirt seferimizin 955. yıl dönümü bir kez daha mübarek olsun diyorum. Anadolu'yu bizlere vatan eyleyen şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Etkinliklere bu yıl 10. defa öncülük ederek gençlerimize tarih şuuru kazandıran Okçular Vakfımızı tebrik ediyorum. Programı teşrif eden siz kardeşlerime, tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet...
2: Tarihi Zafer'in yıl dönümünde Malazgirt'te 1071 anma programında yine önemli mesajlar verdi Başkan Erdoğan. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Dün hatırlayacaksınız, Suriye'de YPG-SDG'nin fesi açıklaması yapılmış ve Suriye Merkezi Hükümeti'nin entegrasyon sürecinin başladığı belirtilmişti. Buna dair mesajları önemliydi. Yolumuzdan dönmeyeceğiz dedi. Coğrafya olarak diken üstündeyiz, gül bahçesinde değiliz dedi. Gövdemizi taşın altına koyduk mesajını da iletti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda da sahnede bir hediye takdimi gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan'a 10. yılı burada kutlamaların, anmanın 10. yılı Okçular Vakfı önderliğinde gerçekleştiriliyor. Bu program Büyük Zafer'in ise 955. yılında dün Bitlis'te Ahlat'taydı Cumhur İttifakı'nın bileşenleri. Bugün de Muş'ta, Malazgirt'te MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bu programa eşlik ettiğini belirtelim. Şu anda da kendisine Okçular Vakfı tarafından bir hediye takdimi gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan'ın terörsüz Türkiye'den geri dönmeyeceğiz mesajı önemliydi. Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız ifadesi. Kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü kimse kesemez sözleri yine bugüne damga vuran açıklamalardı. Bugün programın ilk bölümü Malazgirt'teydi ve Malazgirt'teki program devam ediyor. Mehter takımının da orada olduğunu, bir konser gerçekleştirdiğini de sizlerle paylaşmış olalım. Büyük bir kalabalık var sıcağa rağmen ve MHP lideri Devlet Bahçeli anons edildi. Şu anda o da sahneye ilerliyor. Biraz kulak verelim.
1: Bir cihana hükmümüz olacaktır. Sayın Devlet Bahçeli'ye hediye dönemi otantik formu korunarak tasarlanmış rölyef çalışma polimer üzerine bronz kaplanarak üretilmiştir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de bir günün anısına hediye takdimi özel bir lak takdim gerçekleştiriliyor. O da şimdi çift başlı kartal Selçuklu Devleti'nin simgesiydi. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan o büyük zaferde Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan ordusuyla birlikte Malazgirt Ovası'nda büyük bir zafer kazanmıştı. Selçuklu'nun da hamlemi bayrağı çift başlı kartal o MHP lideri Devlet Bahçeli'ye armağan edildi. Şu anda programa katılan diğer konuklar da anons ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı anons edildi. Meclis Başkan Vekili anons edildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de o noktada, o da anons edildi. Onlar da sahneye geliyorlar. Bir birliktelik fotoğrafı gerçek verilecek. Sayın Akın Gürlek. Bakanlar da o noktada. Adalet Bakanı anons edildi. Akın Gürlek. O noktada Aile Bakanı anons edildi. Yine
1: Sayın Osman Aşkınbak.
2: Diğer bakanlar da anons ediliyor. Geçen yılda bir
1: İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanlığı Sayın
2: kabine
1: Çiftçi,
2: toplantısı bölgede yapılmıştı. Bu kez de bir Sayın Alparslan Bayraktar, kabine toplantısı o noktada Bakanımız, gerçekleştiği için Şimşek, tüm bakanlar, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Ersoy, tüm üyeleri de o noktada Maktı, ve tek tek anons ediliyor. Bir
1: Sayın
2: hatıra fotoğrafı Milli Savunma Bakanımız, çektirilecek.
1: Sayın Yaşar
2: Milli Savunma Bakanı da o noktada o da anons edildi.
1: Ticaret Bakanımız Sayın Ömer
2: Bakanların
1: Polat,
2: tamamının
1: Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu,
2: Malazgirt'te olduğunu görüyoruz. Onlar da tek tek sahneye geliyorlar. 955 yıl önce büyük bir zaferle Anadolu'nun kapıları açılmıştı. Aynı şekilde Anadolu'nun Türk yurdu olduğuna dair mühür de yine 26 Ağustos'ta büyük taarruzla birlikte kazanılan zaferle dünyaya, tarihe not düşülmüş, aktarılmıştı. İki tarihin
1: Gökbaşkanı Sayın Erol Özbağ,
2: kaderin garip bir cilvesi
1: Genel Başkan Yardımcımız
2: aynı noktada buluştuğunu görmüştük. Başkan Erdoğan da konuşmasında buna değindi. İki büyük zaferin kazanıldığından bahsetmişti. Gövdemizi taşın altına koyduk. Terörsüz Türkiye'den geri dönmeyeceğiz mesajı yine gündeme dair verdiği en önemli açıklamalardan biriydi. Coğrafya olarak dikensiz gül bahçesinde değiliz dedi. Türkiye ve bölge hedefimizi gerçekleştireceğiz açıklamasını yaptı. Güçlü olmaktan başka seçenek yok mesajı, Türk milletinin kutlu yürüyüşünün süreceği açıklaması, bölgemizi yeniden barış ve esenlik yurdu yapacağız sözleri de yine bugün Malazgirt'e Muş'a açıklama olarak damgasını vurmuştu. Büyük bir kalabalık, coşkulu bir kalabalık olduğunu da görüyoruz. Şu anda tüm davetli isimler de sahnede. Bir hatıra fotoğrafı, biz de sözü bir kez daha Malazgirt'e bırakalım, kulak verelim.
1: İşte Türkiye'ye hizmet eden kadrolar. Çok teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Sayın
2: programın sona erdi anonsu yapıldı.
1: Malazgirt meydanına
2: Malazgirt'te devletin zirvesi o noktadaydı. İşte Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, meclisin önemli görevlerinde bulunan isimler, kabine tam kadro. Muş'ta Malazgirt'teydi Cumhurbaşkanlığı kabinesi ve yavaş yavaş da halkı selamladıktan sonra sahneden ayrılıyorlar.

0: yanan o kutlu meşale bugün hala yanıyor. Bu millet buradaysa, bu bayrak göklerdeyse, ezanlarımız semalarımızda yankılanıyorsa, Malazgirt ruhu yaşıyor demektir. 1071'de Sultan Alparslan'ın ordusu neye inanıyorsa bugün biz de ona inanıyoruz. Birliğimize, vatanımıza, bayrağımıza,
1: Başkan Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt programı yavaş yavaş sona eriyor. Mehter takımı da
0: bu
1: o noktada bir konser de gerçekleştirdi. Söz konusu vatansa kimseye boyun eğmeyiz mesajı da Başkan Erdoğan'ın açıklamaları arasındaydı. Detayları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Telefon hattımızın diğer ucunda gelişmeleri yerinde takip eden ekip arkadaşımız Yüksel Akalan var. Yüksel, tarihi anlara tanıklık ettik. Sendeki notlar neler? Sözü hemen sana bırakalım.
2: Evet, arkadaşlar, senin de söylemiş olduğun gibi tarihi anlara tanıklık ettik ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da tarihi bir konuşma, tarihi bir mesaj verildi diyebiliriz. Hala şöyle vermiş olduğu mesajlarda satı bıraktığını konuşmasınızsak, terörsüz Türkiye hedefi için atımızın kuyruğunu bağladık. Dört düşman bilsin anlasın ki bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Bunun önünü hiç kimse kesemez. Tuzaklarla futbol oyuncusunu durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğrayacak. Biz de omuzdan dönmeyiz. Sabırla, kararlılıkla ilerleyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefine doğru şekilde bir açıklaması oldu. Tabii alanda şu an itibariyle on binlerce kişinin olduğunu belirtelim. Sabah erken saatlerinden itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dinlemek için, yol vereceği mesajları yerine edinmek için dört bir yanından Malazgirt'e gelen vatandaşlar da sorun alanda kutlu bir şekilde Başkan Erdoğan'ı karşılamıştı. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz dakikalarda önemli mesajlar verdi ve şu an itibariyle etkinliğinde tanımlandığını belirtelim. Tabii o bilime fotolarından Türk Devleti'ne sonsuza kaçıldığı Malazgirt'e tarih 1901'in yönetmekte kapsamında günlerdir birçok etkinlik gerçekleştirilmişti. İlk etkinlikler tabii ki Ahlak'ta başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün itibariyle Ahlak'taydı. Orada da yine önemli mesajlar vermişti ve akşam saatlerinde kabine toplantısına yapılmasının ardından bugün itibariyle Malazgirt'e geldi. Malazgirt'te tarihi Milli Park'taki tören alanında kendisini bekleyen on binlerce kişiye hitap etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar da coşkulu bir şekilde Başkan Erdoğan'ı karşıladı. Başkan Erdoğan'ın mesajlarını Satır Başkan'a tekrar paylaşacak bulursak tarihi mesajlar verdi. Sadece Malazgirt'te ya da Türkiye'de değil, aynı zamanda tüm dünyaya gölge ülkelerine de önemli mesajlar verdiğini belirtelim. Şu an itibariyle artık alandan ayrıldığını da görebiliyorum. Yol güvenlik önlemleri altında şu an itibariyle Başkan Erdoğan da Malazgirt'ten ayrıldı. Şekilde mesajlar verdi. Tekrar hatırlatacak olursak konuşmasında terörsüz Türkiye hedefi için atamızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman bilsin varlısın ki bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Bunun önüne hiç kimse kesemez. Tuzaklarla hukuk ilişkimizi durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğrayacak. Biz yolumuzdan dönmeyiz mesajını peki verdi Başkan Erdoğan.
1: Peki. Yüksel Akalan'a teşekkür ediyoruz. Tarihi anlara tanıklık etmiştik. O mesajları, yaşananları ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Gündemin diğer başlıklarıyla yayınımızı sürdürelim. Dünya ticaretinin, petrol ticaretinin en kritik damarı olan Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yeniden yükseldi. İran-Amerika hattında karşılıklı restleşmeler sıcak çatışma riskini en üst seviyeye çıkardı. Tahran yönetimi boğazı kesip kapatıp geçiş koridorunu 7 mille sınırlandırdığını duyurdu. Amerikan Başkanı Trump ise bölgedeki mayınları temizledik, yeni mayın döşeyeni anında imha ederiz açıklamasında bulundu.
3: Dünyanın en kritik enerji koridoru Hürmüz Boğazı'nda ipler tamamen koptu. İran'la ABD arasındaki restleşmeler bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Boğaz'daki geçiş yolunun 7 mil genişliğinde tutulduğunu, Güney Koridoru'nun ise tamamen kapatıldığını duyurdu. Garibabadi, Hürmüz üzerindeki denetimin kendilerinde olduğunu, gemi trafiğinin yalnızca belli kurallar çerçevesinde başlayabileceğini dile getirdi. Washington cephesinden gelen açıklamalarsa bölgedeki askeri hareketliliği tırmandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası sulardaki tüm mayınların Amerikan donanması tarafından temizlendiğini ileri sürdü. Trump, bölgeye yeni mayın döşenmesi durumunda tespit edilen gemilerin derhal imha edileceğini, İran'a sıfır tolerans göstereceklerini söyledi. Tahran yönetimi ABD'nin mayın temizliği iddialarını anında yalanladı. Bölgeye sevk edilecek ABD mayın tarama gemilerinin doğrudan hedef alınacağı tehdidinde bulundu. İki ülke arasında tırmanan sıcak çatışma riskini aşmak için Pakistan arabulucu olarak devreye girdi. İran şartlarını Pakistan aracılığıyla Washington'a iletti. Boğaz'ın yeniden trafiğe açılması için ABD'nin tüm yaptırım ve ablukaları kaldırmasını, ayrıca İslamabad mutabakatındaki taahhütlerine eksiksiz uymasını istedi.
1: Hollywood dünyasından İsrail yönetimine karşı küresel bir hamle geldi. Beyaz perde ve müzik dünyasının dev isimleri 24 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu Filistinli siyasetçi Mervan Barghouti için harekete geçti. Yıldızlar Birleşmiş Milletler'e Barghouti derhal serbest bırakılsın çağrısında bulundu. Suha!
3: Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızları İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli siyasetçi Mervan Barghouti için tarihi bir adım attı. Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Marvel sinematik evreninin oyuncuları, müzik dünyasının efsane isimleri Sting ve Paul Simon'ın da aralarında bulunduğu 200'den fazla sanatçı başlattıkları küresel imza kampanyasıyla Gazze'nin sesi oldu. Hollywood yıldızları 67 yaşındaki Barghouti'nin şiddete ve tecrit hapsine maruz kalması ve temel yasal haklarından mahrum bırakılmasından duyulan derin endişeyi dile getirdi. Birleşmiş Milletler'e yapılan çağrıda Barghouti'nin derhal serbest bırakılması istendi. Barghouti, Filistin siyasetinin en kritik figürlerinden biri olarak gösteriliyor. Destekçilerinin Filistin'in Mandela'sı olarak adlandırdığı tecrübeli siyasetçi 2002 yılından bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor. Barghouti'nin özgür kalması için yükselen ses İsrail hapishanelerindeki insani koşulları da yeniden dünya gündemine taşıyor.
1: Eski Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran Savaşı hakkında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Amerika'nın savaşta çok fazla silah harcadığından dolayı zor bir durumda olduğunu söyledi. İşte detaylar.
4: And we have wasted so much of our munitions in Iran, and we of course have sent a lot to our allies in the Gulf, and they have used it to defend themselves. So we are in a difficult position because we are ourselves not adequately able to meet unforeseen dangers, or if, you know, China were to move against Taiwan, we would be, even if we were so inclined, and it's not clear what Trump would do, we would be in a difficult position to try to help defend Taiwan. So we have gotten ourselves into this deep hole.
1: Milli medyanın ürettiği haber ve içerikler küresel platformlarda dünyaya ulaşıyor. Ama haberi üretenle o haberden gelir elde eden aynı değil. Yüzlerce kişinin emeğiyle üretilen içerik dijital platformlara ulaştığında hangi haberin öne çıkacağını, hangisinin geride kalacağını algoritmalar belirliyor. Ve bu sistem reklam gelirlerinin de yurt dışına akmasını sağlıyor. Uzmanlar bu konuda bir yasal düzenleme hazırlanması konusunda ise hemfikir olmuş durumda.
5: İçeriği yerli ve milli medya üretiyor. Bu içeriği bedelsiz olarak kullanan bu dijital platformlar dediğimiz aslında sosyal medya kartelleri doğrudan doğruya hangi haberin hangi öncelikte nasıl servis edileceğini etkiliyorlar. Bu küresel sosyal medya şirketleri dediğimiz yapılanmalar özel yazılımlarıyla manipülasyon noktasında son derece tehlikeli işlere imza atıyorlar.
6: Google, Meta, YouTube ve TikTok gibi platformlar yerli medyanın ürettiği haberleri kendi sistemleri üzerinden kullanıcıyla paylaşıyor. Buradan elde edilen milyarlarca liralık reklam geliri ise yurt dışına akıyor. Yani üretici konumundaki milli medya oyunun dışına itiliyor ve küresel şirketlerin keyfi algoritma kararlarına uymaya mahkum ediliyor.
5: Öncelikle konunun bir toplumsal huzur, gençlik ve milli güvenlik meselesi boyutu var. Bir de yerli ve milli medyanın sürdürülebilirliği açısından reklam gelirleri ve telif haklarının dağılımıyla ilgili çok yapısal bir problem var.
6: Türkiye'de medya alanındaki gelişmeler son dönemde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yerli ve milli yayıncıların karşılaştığı baskılar, denetim mekanizmalarının uygulamaları ve RTÜK'ün kararları tartışılıyor.
5: Yerli ve milli medya kayıtlı, açık, şeffaf, hesap verebilir ve görünür. Buraya bu kadar yüklenirken bu küresel şirketlerin kurduğu dijital platformlar başta olmak üzere buradaki ahlaka aykırı, toplumsal huzura, kamu düzenine tehdit oluşturan, gençlerin bilinçli ve sağlıklı yetişmesine ve temel eğilimlerine doğrudan müdahale eden bu şirketler ise çok kolaylıkla kendilerine hareket alanı buluyorlar.
6: Tartışmanın merkezindeki soru şu: denetim ve kriterler her yayıncıya eşit uygulanıyor mu?
5: Açık hedef gibi medyanın milli tarafı cezalandırılırken bu tarafına ilişkin, bu küresel tekerlere ilişkin yetki ve inisiyatif konusundaki yetersizlik ya da harekete geçme konusundaki iştahsızlık temel problem olarak karşımıza çıkıyor.
6: Dijital platformların denetimi artık bir milli güvenlik ve toplumsal huzur meselesi olarak görülüyor.
5: Peki ne olmalı? Elbette kamu kurumları karar alırken bütün büyük resmi de görerek düşünmeli ve bir yandan da artık mecliste gerek telif boyutuyla gerek reklam gelirlerinin dağılımı boyutuyla bu şirketlerin Türkiye'deki hareket alanlarının yeniden tanımlanması kaçınılmaz bir zorunluluk.
1: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından yeniden karşınızda olur.
7: İyi Finans piyasa ekranını sunar.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
10: Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk,
7: haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
0: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
9: Akses'i iyi yaşa.
8: Akses 25 yaşında.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
12: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktı. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk: tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Bugün de yeni saate başlıyoruz. Şarkıcı Güllü'nün Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği o şüphe dolu gecenin üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Güllü'nün ölümünden 17 dakika sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'in yaşadığı o panik anları kameralara bakın nasıl yansımış. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 1 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak Tuğyan'ın o geceki sözleri feryat mı yoksa bir planın parçası mı? Artık söz yargıda.
3: Evet, Tuğyan, doktoru bekliyorum.
4: Abi!
3: Kim var diye?
4: Abi yemin et!
3: Tamam, kim var?
4: Abi!
5: Cinayet işiniz mi işlediniz?
4: Hayır.
5: Siz mi işlediniz cinayeti?
6: Sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümünün üzerindeki sır perdesi aralanıyor. O karanlık geceye ışık tutacak yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
4: Anne, anne neydi?
3: Gel, oturalım.
4: Evet, evet, anne.
3: Gel, oturalım, gel.
6: Yeni görüntüler Güllü'nün 6. kattaki evinin penceresinden düşmesinden 17 dakika sonrasına ait. Güvenlik kamerası kaydında polis ekiplerinin Güllü'nün oturduğu apartmana gelişi ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle ilgili endişeli sözleri dikkat çekiyor.
3: Tuğyan, doktoru bekliyorum.
4: Abi!
3: Kim var diye?
4: Abi yemin et!
3: Tamam, kim var?
4: Abi!
3: Abi!
6: Soruşturma dosyasını sil baştan değiştiren bu görüntülerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı.
7: Öldürebilir mi?
8: Yani vebal almak istemiyorum ama her şeyi yapar.
6: 21 sayfalık iddianamede annesini pencereden attığı ileri sürülen tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. O gece Tuğyan'ın yanında bulunan yaşananların tek şahidi arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruş 1 Ekim'de.
5: Cinayet işiniz mi işlediniz?
4: Hayır.
5: Siz mi işlediniz cinayeti?
4: Anne. Anne neydi?
3: Gel. Gel.
4: İyi
3: gel. Oturalım.
4: Evet evet anne.
3: Gel. Gel oturalım. Gel. Gel oturalım.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada komedyen Şahan Gökbakar tanık sıfatıyla ifade verdi. Ahbap'la hiçbir bağının olmadığını vurgulayan Gökbakar okları doğrudan Haluk Levent'e çevirdi. Bende hiçbir zaman güven uyandırmadı dedi. Gökbakar afet dönemlerinde topladığı tüm yardımları AFAD'a yönlendirdiğini de söyledi.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma kapsamında komedyen Şahan Gökbakar da tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Gökbakar, Ahbap Derneği ile hiçbir dönem bağ kurmadığının altını çizdi. Haluk Levent'in geçmişteki davalarına dikkati çekti. Kendisinin çek senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı. Gökbakar, afet dönemlerinde tüm yardımlarını devlet kurumları aracılığıyla yaptığını anlattı. Ahbap eliyle hiçbir dönem yardım yapmadım. Kitlemi de her zaman resmi kanallara AFAD'a yönlendirdim. Şahan Gökbakar, Kızılay'dan alınan çadırlar sebebiyle Haluk Levent'le sosyal medyada karşı karşıya geldiklerini hatırlattı.
2: İstanbul'da Sultan Gazi'de bir iş merkezinin 3. katında çalışırken dengesini kaybeden yabancı uyruklu işçi kaldırıma düştü. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay anı kameralara bakın nasıl yansıdı.
7: Üçüncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Bir iş merkezinin 3. katındaki avize imalathanesinde çalışan 23 yaşındaki işçi dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Durumu fark eden mağaza çalışanları hemen polise ve sağlık ekibine haber verdi. Ağır yaralanan 23 yaşındaki yabancı uyruklu genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş yeri sahibi ve diğer çalışanlarsa ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan işçinin 3. kattan düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir maganda 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisini sığındığı yufkacıda tabancayla katletmişti. Kadın cinayetinde kahreden detaylar ortaya çıktı. Ayrıntıları alacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Kübra Tepeci notlarıyla karşımızda olacak. Kübra, kolaylıklar dileyelim. Detaylar için sözü hemen sana bırakalım.
9: Teşekkür ederiz Aktan Uyusal. Evet, ne yazık ki yine bir erkek şiddetinden bahsediyoruz. Takıntılı bir eski sevgiliden bahsediyoruz. Olay dün yaşandı. Gazi Osman Paşa'da sabah saat 10 sıralarında yaşandı. Aslında zaten bir süredir de kadını takip ettiği, yine bu tarz sorunlar, sıkıntılar yaşadığını şuradan anlıyoruz. Kadın o adam hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırmış. 10 yıldır sevgililermiş. 2 yıl önce ayrılmışlar. 2 yıldır da kadını takıntı haline getiren bir katil zanlısı var ortada. Yine kadını bir gün takip ediyor. Dün evden çıktıktan sonra kadın minibüse biniyor. Hatta çevredekilerin yine verdiği ifadelere bakacak olduğumuzda, çevredekilerin aslında söylemlerine bakacak olduğumuzda kadını minibüsten zorla indiriyor ve zorla indirdikten sonra elinde silah olduğu ve etrafa da ateş açtığı için yaklaşmaya insanlar bir tık korkuyor. Kadın bir yufkacının içine giriyor. Hatta o anlara dair vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler de vardı. Kadın dükkanın içinde adam silahla, bir elinde de bardakta içtiği bir şey varken çok rahat tavırlar sergiliyor. Kadının dışarıya gelmesini söylüyor. Kadın da korkuyla dışarıya geliyor. Dışarıya çıktığı anda bir anda kadına iki el ateş ediyor. Ve kadını aynı zamanda olay yerinde aslında iki vurucu kurşun isabet ediyor ve hayatını kaybediyor. Hastaneye kaldırılmasına rağmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Olaydan önce şöyle bir acı gerçek var. O gün yine babasını arıyor. Babasının yine ifadesinden bahsedelim. Şerife Gezer'in babası Ahmet G'nin ifadesinde kızım Şerife Hakan Sa ile yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce ayrıldı. Ancak Hakan Sa kızımın peşini bırakmıyordu. Olay günü kızım beni arayıp Hakan önümü kesti, bana zarar verecek dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım. Olayın kıskançlık nedeniyle gerçekleştiğini düşünüyorum dedi. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan kadınsa ne yazık ki kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Tabii yufkacının içinde olan katil zanlısı da bir süre içeride kaldı. Etrafa ateş açtı. Yine tehditler savurdu. Yaklaşık 2 saatlik bir süreçten bahsediyoruz aslında. Tabii bu süreçte yaralı kadını oradan almak da çok mümkün olmadı ilk başlarda. Çünkü etrafa ateş eden bir katil zanlısı vardı içeride. 2 saatin ardından polise teslim oldu ve yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin de devam ettiğini, olayla ilgili soruşturmanın da devam ettiğini belirtelim. Konuyla ilgili yeni gelişmeler, detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım.
2: Kübra, teşekkürler. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. Kocaeli'den Muğla'ya tatile giden 14 yaşındaki Taha Emir, Kaya Alp, Dalaman çayında rafting yaparken suya düşerek yaşamını yitirdi. Acılı anne, hiçbir belgesi olmadığını iddia ettiği kaçak rafting firmasından şikayetçi olduğu alanın kapatılmasını istedi.
10: Kayada oğlumu görüyorum. Oğlum bana elini uzatıyor. Ben elini yakalıyorum onun orada. Ondan sonrasında böyle bir göz göze geliyoruz onunla. Sonra bir su geliyor. Su beni alıyor, altına çekiyor.
7: Oğlunun rafting faciası öncesindeki son anlarını anlattı. Kocaeli'de yaşayan Kaya Alp ailesi tatil için Muğla Dalaman'a gitti. Aile 19 Ağustos'ta rafting yapmak için bir firmayla anlaştı.
10: 18 yaş altı alıyor musunuz diye, bize 8

0: yaştan sonrasının serbest olduğunu söylediler.
1: İki aile bota bindirildi ve rafting başladı. İddiaya göre alınan önlemler yeterli değildi.
0: Hiçbir eğitim vermediler. Alel acele can yelekleri. Zaten can yelekleri o kadar eski, o kadar yıpranmıştı ki oğluma taktıkları can yeleği bile omzundan kayar vaziyetteydi.
1: Bir süre sonra bot devrildi. Suya düşen 14 yaşındaki Taha Emir Kayaalp yaşamını yitirdi. Çocuğun annesi, babası ve bottaki diğer kişilerse kurtarıldı.
0: Oğlumu orada çıkaramıyorlar. Benim çocuğumun can yeleği böyle yukarı çıkmış. Benim çocuğum bu şekilde kalmış.
1: Acılı anne Çiğdem Katalıoğlu firmanın bölgede kaçak olarak rafting yaptırdığını öne sürdü.
0: Eşime para teklif ediyorlar. Yani benim oraya ödediğim miktarı geri vermek istiyorlar. Benim oğlumun ölüm haberi gelmiş. Belki de o miktar değil, belki de daha fazla bir miktar teklif edeceklerdi ki ben asla böyle bir şeye müsaade etmem.
1: Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Acılı anne daha fazla kişinin tutuklanması gerektiğini belirtti. Sorumlular hak ettiği cezayı almalı dedi.
0: Hepsinden, bütün sorumlulardan, hepsinden şikayetçiyim. Sonuna kadar bu davanın peşindeyim.
2: Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyondaki varillerden sızan kimyasaldan etkilenen iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu taşıyan kamyondan sızıntı meydana geldi. Çevredekilerin uyarısıyla kamyon şoförü aracı yan yoldaki Hendek Küçük Sanayi Sitesi'nin önüne çekti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan Bedirhan Gürsel ve Serkan Akdeniz kimyasal maddeden etkilendi. Bölgede temizlik yapan ekipler çevre sakinlerini dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında müşteki şüpheli konumunda bulunan Muzaffer Beyaz yeniden ifade verdi. Milyon dolarlık rüşvet trafiğini anlatan Beyaz'ın ifadelerini, İBB'deki rüşvet trafiğini ve soruşturmadaki son durumu konuşacağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş yayınımızda. Mehmet hoş geldin.
3: Hoş buldum Aktan Hüseyin.
2: Tarihi bir dava sürecinden geçiyoruz. Önemli bir gelişme, davanın kırılma noktalarından biri. Nedir detaylar? Sözü hemen sana bırakayım.
3: Evet, 100 yılın yolsuzluk soruşturması olarak nitelendirilen bu soruşturmanın bugün itibariyle artık 70. duruşması ve 414 sanık bulunuyordu, şüpheli bulunuyor. Bunların ifadeleri bugüne kadar hep dosya ya da ifade kağıtları üzerinde, dosyalar üzerinde görürdük. Ama artık bu ifadeler dosyalarda değil, artık yüzleşmelerde birbirlerinin yüzüne bakarak ifade haline geldi ve onlardan biri de az önce siz de ifade ettiniz. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun da yüzüne bakarak birçok ifade ortaya çıktı ve bu ifadeler kimden geliyor? İmamoğlu'nun danışmanından, yakın arkadaşına, iş insanlarından, müteahhitine kadar hepsi artık bildiklerini ifade etmeye başlıyorlar ve bu ifadeler geldikçe de rüşvet çarkı da kırılmaya başlıyor ve bu rüşvetin nasıl alındığı da gözler önüne serilmiş oluyor. Onlardan biri siz de ifade ettiniz, Muzaffer Beyaz. Kim? Seyfi Beyaz'ın kardeşi ve özellikle de Ekrem İmamoğlu ile çok yakın dostlukları olan isimler olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Ne diyor? Burada özellikle de biliyorsunuz Bakırköy'de bir AVM için yapacakları bir çalışma, bir proje için kendilerinden para istendi ve hatta hatırlayın o dönemde şöyle bir ifade kullanmışlardı kendisinden para isteyen o grup. Şunu söylemişti, ne yapıyorsun, geleceğin cumhurbaşkanına karşı mı geliyorsun, ona karşı mı geleceksin diye tehditvari konuşmalar da yapmışlardı. Peki ne demişti? Otopark ücreti hale getirmek için başvurduk ve bizden 5 milyon euro istendi, vermedik ve AVM'ye ceza kesildi. Yargılama sonunda da bu cezanın haksız olduğu ortaya çıktı ve iptal edildi diyor. Yine Beylikdüzü'nde ruhsat için 20 milyon TL istediklerini ifade ediyor. Projenin ruhsatı için bizden 20 milyon TL istendi. Karşılığında 2 okul yaptırdık ve kendi payımız için 7 daire, 5 dükkan verdik ve burası çok önemli, 4 daireyi Hasan İmamoğlu'nun, yani Ekrem İmamoğlu'nun babasının adına devrettiklerini ifade ediyor. Şimdi bu ifade önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu sadece bir sözle ya da kişinin kendi düşüncesi ya da fikri değil. Diyor ki biz kendisinin adına 4 daire, devrettik. Şimdi devredip etmediği nerede? Tapu dairesinde anlaşılabilir bir ifade bu. Ve yine Beylikdüzü'nde İskani için de 3 milyon dolar istediler. Projenin İskani için 3 milyon doları Adem Soytekin'in şirketine çeklerle ödedik. Burada da ne yapmışlar? Bu paraları sanki burayla çalışmış ve karşılığında hak ediş olarak yatırılmış bir para olarak gösterdik. Ama diyor ki para kayıtlarda hak ediş gibi gösterilse de ödeme sonrası İskani verdik. Yani adı hak ediş değil, rüşvettir. Bunu ifade etti kendisi. Ve devamında da var. Bunların hepsi mahkeme salonunda bizzat kendi beyanları. Zaten kendisi aslında geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bakarak bunları ifade ediyordu. Sonra içeride bir gerginlik yaşandı. Tansiyonu yükseldi derken o gün sağlıklı bir şekilde ifade alınamadı ama bugün tekrar ifadesini dün itibariyle vermeye başladı. Ki geçtiğimiz dakikalarda yine bizzat yerinden takip eden muhabirimiz Kübra Kılıçtepecik de bunları ifade etti. Diyor ki Koşu Caddesi'ndeki proje için de 3 milyon dolar istemişler. Projenin işlemlerinin çözülmesi için bizden 3 milyon dolar istendi, vermedik ve arsanın 3'te 1'ini yeşil alana çeviririz ve hatta kapasiteyi diyor AVM'de ceza yazarız dediği şey. Yani aslında o gün o 3 milyon doları 2 proje için istemişler ve Maslak'ta 1,5 milyon dolar verirseniz işinizi çözelim. Büyükşehir'deki işimizin çözülmesi için 1,5 milyon dolar istendi, kabul etmedim. Sonuç olarak işimiz çözülmedi. Kapasite AVM'nin mühürleneceklerini de söylediler diyor. Burayı Ekrem Başkan istiyor diye bir başlığımız var. Bu Çuadaroğlu da Beylikdüzü'ndeki bir arsanın konumu olarak böyle yazdık. Bana burayı Ekrem Başkan istiyor, diğer projeyi birleştirecek denildi. Sorun yaşamamak için projeden çekildim ve sonuçta masraflarımın karşılığında anlaştığımız daireyi de alamadım. Yani demiş ki tamam ben bu kadar masraf yaptım, siz bana çekilin diyorsunuz, çekileyim ama en azından bu masrafı mı karşılayın? Onlar da bir daire vereceğiz demişler, daireyi de vermemişler. Bu kendisinin ifadesi. Sadece bu değil, birkaç tane daha ifade var arkadaşlarımız. Onları da verirlerse
2: ekranlara hemen
3: varsa
2: getirelim. Muzaffer Beyaz'ın mahkemedeki ifadeleriydi bunlar. Bir şimdi başka Seyfi Beyaz'dan söz edeceğiz.
3: Seyfi Beyaz abisi, bu da diyor ki verdiğimiz daire ve paraları rızayen vermedik diyor. Hatta İmamoğlu öyle mi diyor? Evet öyle diye aralarında bir diyalog da yaşanıyor. İskan ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık. Adem Soytekin 3 milyon lira verirseniz İskan'ı alırsınız dedi ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'ten 100 bin TL verirseniz bir günde hallederiz dedi diyor. Soytekin'e o gün değerinde yaklaşık 10 milyon lira karşında 7 dükkan 5 daire verdik. Ayrıca 3 milyon 500 bin lira da bedelde çek ödedik diyor. Bunu bizzat kendi 18 yıllık arkadaşı olan Seyfi Beyaz söylüyor. İmamoğlu'nun 18 yıllık dostu. Devamında da var arkadaşlar.
2: Diğer görseli de ekranlara taşıyalım. O görselle ilgili de açıklamaları
3: yani
2: paylaşalım.
3: Yani burada şunu söyleyeyim. Buyurun. Haktan Uysal. Burada özellikle 66-67. Duruşmadan sonra kırılma noktası oldu bu soruşturmada. Neden? Çünkü rüşveti veren de aldığı ifade edilen de yüzleşti. Yani birbirlerinin gözün içerisine bakarak ifadelerini kullandılar. Burada da ne diyor Cemal Üneş diyor ki işte ben diyor para verdim diyor bunun üzerine.
2: Bu mahkemede yaşanan bir diyalog.
3: Bu diyalog bizzat mahkeme salonunda Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bakılarak söylüyor. İmamoğlu'na para verdiğini ifade ediyor. Emin misin Cemal abi, emin misin ben senden para istedim mi yani diyor. Cemal Üneş de istedim başkanım diyor. Emin misin yani soruyorum sana diyor. O da eminim tabii niye ki diyor. İmamoğlu ben senden para istedim ve parayı getirdim verdin. Yolladın diyor yani öyle mi demek istiyor. O da ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin bir yere, hatta senin şey merkezi vardı dedin ki buraya para lazım. Benim 500 bin işte 500 bin TL istedin benden diyor. Sen benim durumumu da aşağı yukarı bilmen lazım. Benim böyle bir para ödeyecek durumum da yok. İnşaatı yeni bitirdim zaten borçlanmışım dedim diyor. İmamoğlu da ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin öyle mi diyor. Evet Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ona da bir senet yaptık. İşte 5 tane senet halinde 500 bin lirayı ödemiş. Allah Allah vah ki ne vah diyor İmamoğlu. Ve Allah yardımcın olsun senin diyor. O da bunun üzerine Cemal Üneş de benim değil senin yardımcın olsun. Ne diyelim yani diye bir cevap. Bunlar hepsi birlikte dün aynı masada oturan insanlar bugün mahkeme salonlarında, duruşma salonunda adeta birbirine girmiş durumdalar. Ama burada dediğimiz gibi ifadelerinde ne dediklerinden ziyade somut olarak kanıtlanabilir. Mesela bir tanesinde diyor ki 3 tane senet yaptık. Yapılıp yapılmadığı ispatlanır. Diyor ki 4 daireyi Hasan İmamoğlu'nun üzerine yaptık. Yapıp yapmadığı ispatlanabilir. Yani bu açıdan bu ifadeler önemli. Burada da yine
2: Mustafa Keleş. İmamoğlu arasında geçen bir diyalog.
3: Evet, Mustafa Keleş diyor ki villayı isteyip de onu da şu adamın üzerine yapacaksın. Dedin mi demedin mi diye sordu İmamoğlu'na. Bakın yalana diyor. Sen kötü bir müfterisin. Müfterisin ve bu lafların ve iftiralarını sana havale ediyorum. Seni Allah ıslah etsin diyor. Mustafa Keleş de Allah seni ıslah etsin gibi ifade kullandı ve özellikle senin bu lafların herkese söker, bana sökmez diyor Mustafa Keleş. İmamoğlu da müsaade et soruyorum, bak ikna olmadın, bitti, seni aramışım, telefonu suratına kapatmışım, ben seni telefonla hiçbir zaman aramadım, bak hiçbir zaman aramadım diyor. Mustafa Keleş burada çok mantıklı bir cevap veriyor, diyor ki kayıtlarda var ama, yani arayıp aramadın zaten kayıtlarda çıkacaktır diyor. O da bak tabii bak bakabilirsin, hiçbir zaman aramadım, aramam çünkü niye diyor. O da kayıtlar var diye cevap veriyor. Üzerine de İmamoğlu çünkü niye, seni iyi tanırım Mustafa Keleş, onun için birinci yalanının bana iftira, kınıyorum seni diyor. Senden villa istemişim falan, bir de diyorsun ki 5 yıl boyunca benim hiçbir maddi işim olmadı diyorsun. Dedin mi az önce Ekrem İmamoğlu'yla aşağılık adam diye laf ediyor. Mustafa Keleş de aşağılık adam sensin, bana aşağılık adam diyemezsin, ben senden büyüğüm. Yani uzun lafın kısası, yayına başlarken de söyledim. Artık bu ifadeler dosyada kağıtlarında yer almıyor. Aynı zamanda artık yüzleşmede yüz yüze bakarak dün birlikte iş tutanlar, birlikte aynı masada oturanlar, 18 yıl boyunca dostluk kuranlar bugün mahkeme salonunda bu rüşvet çarkı sebebiyle birbirine düşmüş ve birbirlerinin gözünün içine bakarak biri ben sana şu kadar verdim, öbürü bu kadar almadım diyor. Böyle bir tablo. Ama dediğim gibi 67. duruşma itibariyle şu 70. duruşmaya kadar bu soruşturmanın seyri artık değişti. Çünkü verilen ifadeler artık soruşturmaya, hani bir söz var, damga vuruyor diyoruz, tam da bu şekilde. Dediği gibi aradın diyor, aramadın diyor. Uzun arayıp aramamasına bakmayacaklar. Nereye bakacaklar? Kayıtlara bakacaklar.
2: Mehmet Karataş, çok teşekkür ederiz. Dava devam ediyor. Yeni detaylar oldukça izleyicilerimize buluşturacağız. Seni uğurlayacağım ama bir haberim var. Ekranlara getireyim, sonrasında seni uğurlayayım. İstanbul'da birikim yapıp başını sokacak ev arayanların duygularını ve paralarını hedef alan emlak çetesi polisten kaçamadı. Düzenlenen operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.
4: Ucuz ev hayali kuranları sahte ilanlarla ağlarına düşürdüler, devasa vurgun yaptılar. İstanbul Esenyurt'ta bir emlak çetesi popüler konut projelerinin fotoğraflarını kullanarak internet sitelerine yarı fiyatına acil satılık ev ilanları verdi. Tuzağa düşenlerden kapora adı altında jet hızıyla para toplayan çete üyeleri cep telefonlarını kapatıp internetteki ilanları kaldırarak ortadan kayboldu. Uygun fiyata ev sahibi olmak isterken dolandırıldıklarını anlayanların şikayeti üzerine polis harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 13 çete üyesi gözaltına alındı.
2: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin Alihan Kuriş otopsi yapan doktor ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Denizolgun'un ölümüne ilişkin bilirkişi raporu da yayımlandı. Raporda doğal ölüm olduğuna dair objektif delil yok. Ağız ve burun kapatılarak soluğun kesilmiş olması mümkün denilmesi gözleri cinayet ihtimaline çevirdi. A Haber ekibinden Şener Çetin gelişmeleri takip etti. Son bilgileri paylaşmak için hazır. Şener, yeni saatte birlikte ayrıntılar için bir kez daha sözü sana bırakalım.
5: Evet, eski bakan Arif Ahmet Denizolgun 10 yıl önce hayatını kaybetti ve ölümü de aslında o dönemde adli tıp raporlarına özellikle beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak kayıtlara geçti. Fakat iddialar vardı, öldürüldü şüpheleri vardı. Bunun üzerine Alihan Kuriş soruşturması kapsamında dosya yeniden açıldı. 19 Ağustos tarihinde Denizolgun'un mezarında Fethi Kadir işlemi gerçekleşti. gerçekleştirildi ve buradan da yeni deliller tespit edildi. Özellikle 10 yıl önce dönemin adli tıp raporları, olay yeri kayıtları ve tanık ifadeleri, aynı zamanda Fethi kabir işleminin de gerçekleşmesiyle birlikte ortaya çıkan deliller farklı bir tespitle önümüze geldi. Zira ölümündeki şüpheler daha da güçlendi yeni verilerle birlikte. O bilgileri de paylaştığımızda özellikle

0: veri bulunmadığını kaydetti. Yine rapora göre Deniz Olgun'un otopsisinde gerek dokularda gerekse cenazenin çürüme sıvılarında ağır metallere rastlandı ve son olarak fetih kabir işleminin yapılmasıyla birlikte de ele geçirilen bu numuneler kritik öneme sahip. Bunun altını çizelim. Soruşturma derinleşerek devam ediyor bu noktada. Aslında Alihan Kuriş ve yakın çevresi özellikle milyarlarca lira para transferi, aynı zamanda lüks yaşamla dikkat çekiyordu. Bu anlamda suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar yöneltilmişti kendisine. Bu özellikle Deniz Olgun'un dosyasında da şüpheli bulunan ölümle birlikte aslında şimdi de kasten adam öldürme suçlamasıyla suçlanıyor Alihan Kuriş. Zira dosya kapsamında özellikle elde edilen bu yeni bilgiler doğrultusunda Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürmek suçundan bir soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda yine dönemin Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da resmi belgede sahtecilik suçundan bir soruşturma başlatıldı. Alihan Kuriş ve çevresine yönelik gerek suç örgütü kurma gerekse bu cinayet şüphesi üzerinden de yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın ağı da her geçen gün genişliyor. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız diyerek söz size bırakalım.
1: Şener, teşekkürler. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. İran son iki günde Pakistan ve Umman'dan kritik isimleri ağırladı. Pakistan Genelkurmay Başkanı İran'a Trump'ın son teklifini ilettiği iddia edildi. Umman'sa Hürmüz konusunda İran'la anlaşmaya yakınız ifadesini kullandı.
2: ABD'nin İran'a yönelik ağır ekonomik yaptırım açıklamasının hemen ardından görüşme trafiği hızlandı. Önce Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, hemen ardından da Umman Dışişleri Bakanı Bedir El Busaidi İran'a gitti. Arap medyası Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in İran'a ABD'nin teklifini ilettiğini yazdı. Söz konusu mesajda ABD, saldırıların sona ermesi ve ablukanın kaldırılması karşılığında İran'dan Hürmüz Boğazı'nı açmasını istedi. Ayrıca İran'ın vekil güçlerinin de saldırılarını sonlandırmasını talep etti. İran'ın aralarında savaş tazminatı, ABD'nin bölgedeki üstlerinden çekilmesinin de olduğu şartlarından geri adım atmadığı iddia edildi. Umman Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sırasında ise iki ülke arasında Hürmüz üzerinden devam eden görüşmeler masaya yatırıldı. Umman Dışişleri Bakanı yakın zamanda Hürmüz'de geçici bir koridoru duyuracağız dedi ama zaman vermedi. Arabulucu ülkelerden Katar da devrede. Doha yönetimi İran'a yönelik yaptırımlar nedeniyle ABD'ye tepkili.
3: Bunlar tek taraflı yaptırımlar. Birleşmiş Milletler kararı değil. Bizim amacımız diplomasiyle sonuca ulaşmak. Tüm tarafları görüşmelere dahil olmaya davet ediyoruz.
1: Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergilerine misliyle karşılık veriyor. Son olarak Kanada hükümeti 26,6 milyar dolarlık Amerikan ithalatına %50'ye varan ek vergi getirdiğini duyurdu.
4: Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan 27,6 milyar dolarlık ithalata %15, %25 veya %50'ye varan oranlarda misilleme vergileri uygulayacaktır.
5: Kuzey Amerika'da ticaret savaşları yeniden kızıştı. Kanada, ABD'nin tarifelerine tarihi bir hamleyle yanıt verdi. Dev misilleme kararını Kanada Maliye Bakanı Philip Champagne duyurdu. Buna göre Kanada hükümeti ABD menşeli 700'den fazla ürüne %50'ye varan oranlarda ek gümrük vergisi getirdi. Toplamda 20 milyar dolarlık dev bir hacmi kapsayan yeni tarifeler 8 Eylül tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Hedef alınan listede çelik, süt ürünleri, beyaz eşya ve tarım makineleri gibi kritik kalemler yer alıyor.
4: Bugün Kanada'nın ABD gümrük vergilerini birebir oranla ve doları dolarına karşılayacağını duyuruyorum. 8 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan 27,6 milyarlık dolarlık ithalata %15, %25 veya %50'ye varan oranlarda misilleme vergileri uygulayacaktır. Her bir ürün için vergimiz aynı türdeki Kanada malına uygulanan Amerikan vergisiyle birebir eşleşecektir.
5: ABD, Kanada ile müzakerelerin sonuçsuz kalmasını gerekçe gösterip tarifeleri %50 seviyesine çıkarmıştı. Kanada Maliye Bakanı Champagne bu sebeple yeni tarifelerle ülkesinin ekonomik egemenliğini sonuna kadar koruyacağını vurguladı.
4: Otomobillerde dahil olmak üzere mevcut misilleme

0: Vergilerimiz yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kanada'nın misilleme vergileri temel olarak ABD vergilerinden etkilenen Kanada sanayisine koruma sağlamak ve Kanada pazarını ABD ürünleriyle rekabet etmelerine izin vermek üzere tasarlanmıştır. Her şey adaletle ilgili, her şey eşit şartlar sağlamakla ilgili, her şey Kanada ile ilgili.
1: Champagne, ticaret savaşlarında yerli ürünleri tüketmenin önemine de vurgu yaptı.
0: Bir Kanada ürünü görürseniz lütfen onu alın. Çünkü ticaret savaşının bu yeni sayfasında gerçekten önemli olan şey, bir Kanada ürününü seçtiğinizde yalnızca ABD'ye baskı yapmakla kalmayıp aynı zamanda istihdamı da koruyor olmanızdır. İkinci olarak ABD'deki eyaletlere hedef alacak ürünleri seçiyoruz. Yani siyasi baskı kurmak adına akıllıca ve stratejik davranıyoruz.
2: Gazze'de gökyüzüne süzülen uçurtmalar artık çocukların elinde bir korkuya dönüştü. İsrail'in Gazze'den havalanan uçurtmaları güvenlik tehdidi olarak göreceğini duyurması, Gazze'li çocukları en sevdikleri oyuncakları kendi elleriyle yok etmek zorunda bıraktı. Babasını yardım ararken kaybeden Gazze'li Muhammed, kendi yaptığı uçurtmaları gözyaşları içerisinde böyle parçaladı. Gazze'de sınırı geçen uçurtmalara karşı sert askeri yaptırımlar uygulayacağı haberini alan Muhammed, mahalleye bomba yağmasından korktuğu için hayallerini işte böyle çöpe attı. Kendi yaptığı uçurtmaları kırarken gözyaşlarına hakim olamayan Gazze'li çocuk, elindeki tek eğlencenin de ellerinden alındığını ağlayarak kameralara anlattı. İşgalci İsrail ordusu Gazze'den uçurtma ve balonların havalanması durumunda Hamas'ı suçlayarak saldırıları artıracağını duyurmuştu. Hamas ise uçurtmaların çocuklara ait olduğunu belirtmiş, İsrail'i bahane etmekle suçlamıştı. Ortaya tarihe geçecek bu görüntüler çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Karayipler'de bir tekneye daha hava saldırısı düzenledi. Bombardıman sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırı anları kameralar tarafından böyle kaydedildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen teknelerin vurulmasına karar verilmişti. Özellikle Venezuela açıklarından Amerika'ya doğru seyreden tekneler daha önce de insansız hava araçlarıyla hedef alınmıştı. Son olarak Amerikan ordusu Doğu Pasifik'teki tekne saldırılarına bir yenisini ekledi. Karayipler bölgesindeki saldırıda 4 kişinin öldüğü açıklandı. Operasyonun ardından Amerikan ordusu uyuşturucu terörist ağlarını avlayacak, bozacak ve yeneceğiz açıklamasıyla saldırı anlarının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan bölümünde yangın çıktı. Kurumda tedavi gören 16 bebekten 15'i yaşamını yitirdi. Pakistan güne acı haberle uyandı. Başkent İslamabad'da Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün yeni doğan bölümünde bir klima kompresörü infilak etti. Ardından ünite alevlere teslim oldu. Yangınla birlikte hastaneye sevk edilen ekipler kurtarma çalışmalarını başlattı. Alevler kısa sürede söndürüldü. Küle dönen ünitede tedavi gören 16 bebek ilk önce acil bir şekilde yoğun bakıma alındı. Ancak bir süre sonra acı haber paylaşıldı. Başbakan Şahbaz Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada 15 bebeğin hayatını kaybettiği, yalnızca birinin yaşama tutunabildiği kaydedildi. Yetkililer yangının elektrik kontağı arızasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor. Facianın ardından ayrıca Pakistan yönetimi tarafından özel bir soruşturma komitesi oluşturuldu. Olayın detaylarına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Mısır'da filmlerde izlemeye alışık olduğumuz türden bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir grup hırsız hızla seyreden kamyona başka bir araçla yanaştı ve kamyonu soydu. İşte o anlar şimdi ekranlarınızda.
3: Kamyonetle yaklaştılar, kamyonu seyir halindeyken böyle soydular. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayının adresi Mısır. Yalnızca filmlerde olur dediğimiz görüntüler şehirler arası otoyolda kayda geçti.

0: hızı saatte 80 kilometreyi aşan bir yük kamyonuna hırsızlar daha küçük bir kamyonetle arkadan yaklaştı. Kamyonetin kaputuna çıkan hırsızlar kasanın kilitlerini kırdı. Ardından kolileri bir bir kendi araçlarına yükledi. Hırsızlar ölümle burun buruna gelmesine rağmen soyguna devam etti. Soygun bittiğinde ise frene basarak yavaşça uzaklaştılar. Mısır polisi hırsızların araç plakasından tespit edilerek arandığını açıkladı.
1: İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yağışların azalması ve yazın artan su tüketiminin etkisiyle %45'e kadar geriledi. Peki İstanbul'da yağış beklentisi var mı? Son durum ne? Ekip arkadaşımız Hasan Zahit Ezim özel bir yayın hazırladı. Notlarını aktaracak şimdi izleyicilerimize. Hasan, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Aktan Üysel, teşekkürler, sizlere de iyi yayınlar. Az önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İstanbul'da genel kapsamda bakacak olursak baraj doluluk oranları şu anda %45 seviyesinde. Bir yandan kameraman arkadaşım Burak Keskinci şu anda drone görüntülerini ekranlara getirsin. Bir yandan biz de izleyicilerimize son bilgileri paylaşalım. Biz neredeyiz? Şu anda bizim bulunduğumuz lokasyon Ali Bey Barajı. Ali Bey Barajı'ndaki özür dilerim. Ali Bey Barajı'ndaki genel doluluk oranına bakacak olursak %45,09 seviyesinde. Aslında geçen yıl oranla bir artış söz konusu. Geçen yıl %41 seviyelerindeydi bu mevsimde. Bu yılsa bu seviye %45'lere çıktı. Zira bakacak olursak özellikle bu yıl ilkbahar aylarında ciddi bir şekilde yağış oranı olmuştu. Mayıs ayına baktığımız zaman %72'nin seviyesindeydi. Ancak Mayıs ayından sonrasında tekrardan sıcakların geri gelmesiyle birlikte ve artan kuraklıklarla birlikte ve tabii ki yağışın da azalmasıyla birlikte işte bu seviye şu anda %45'e kadar indiğini ifade edelim. İstanbul genelindeki baraj doluluk oranları %45 seviyesinde. Peki diğer barajlardaki durum ne? Ömerli Barajı %65, Darlık Barajı %64,14, Elmalı %75,42, Terkos %40, Ali Bey bizim bulunduğumuz %45,9, Büyükçekmece %32,69, Sazlıdere %26,84, Israncılar Barajı %30,27, Kazandere %19,78, Papuçdere %11,72 ve işte genel toplam baktığımız zaman İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı %45,55 seviyesinde. En güçlü veri aslında 11 Mayıs tarihindeydi. %72,05'te. Çünkü o dönem yağış yoktu hatırlayacak olursak. Neredeyse her gün yağış yayınları yapıyorduk izleyicilerimize. Sürekli havanın notlarını paylaşıyorduk. Ancak şu anda işte o günden beri maalesef ki ciddi bir gerileme söz konusu. %45'e kadar düştüğünü ifade edelim. Yağış olacak mı önümüzdeki günlerde? Aslında bu ay içerisinde artık Ağustos ayı içerisinde herhangi bir şekilde yağış gözükmüyor. Ancak Eylül ayının ilk haftasına baktığımız zaman İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfalarına baktığımız zaman, hava durumlarına baktığımız zaman bir yağış söz konusu değil, ancak hava sıcaklıkları düşecek. Ancak tabii ki Eylül'ün ortaları ile birlikte yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine baktığımız zaman belli bir yağış konusu olacağı öngörülüyor, tahmin ediliyor. Ancak tabii ki hava durumu oldukça değişken. Şu anda İstanbul'da en sıcak haftaları yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bizim bulunduğumuz lokasyondaki hava sıcaklığı yaklaşık 30 derece olduğunu belirtelim ki güneşin altında bu çok daha fazla hissediliyor. Ancak hava sıcaklıkları artık Eylül ilk haftası itibariyle yavaş yavaş düşmeye başlayacak ve Eylül'ün ortalarından sonra ise tekrardan sonbahar yağmurlarının gelmesinin beklendiğini ifade edelim. Toparlayacak olursak bir yandan da kameraman arkadaşım Burak Keskinci Ali Bey Barajı'nın son görüntülerini paylaştı. Aslında biz bu noktalarda özellikle 2 yıl öncesine kadar yayın yaptığım zaman baraj neredeyse tamamen kupkuruydu. Çok şükür ki geçen yıl ciddi bir şekilde yağmur yağdı ve o yağış halen daha bugün aslında meyvelerinin verdiğini ifade edelim. Şu anda önümüzdeki günlerde bir yağış söz konusu olmasa da meteorolojinin verilerine baktığımız zaman Eylül sonrasında bir yağış olacağı söyleniyor ki meteoroloji uzmanlarıyla da yayın yaptığımız zaman bu kışta yine aynı şekilde geçen yıl olduğu gibi bereketli bir şekilde geçmesi bekleniyor diyelim. Umarız İstanbul'un barajları her geçen gün daha da fazla dolar, İstanbullular susuz kalmaz diyelim. Sözü size bırakalım Haktan Hüseyin.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları var, ekranlara getirelim.
3: Anlaşması imzaladık ve işbirliği komitesi kurduk. Ticaret ve yatırım konularında ilerleme sağlamak ve gelişmeleri hızlandırmak için kısa adıyla JEPKO olarak bilinen Ekonomi ve Ticaret Komitesi'ni geçen yıl Ağustos ayında bir yıl önce Ankara'daki attığımız imzalarla kuruluşunu gerçekleştirdik. İlk toplantısı

0: Najetko'nun İstanbul'da Nisan ayında gerçekleştirdik. Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nidal Elşar Bey ve ekibi geniş bir heyetle katıldılar. Merkez bankalarımız arasındaki işbirliği devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşuyla ilgili olumlu haberler ümidindeyiz. Bunun yanında sınır illerimizin Suriye'deki sınır illeri ile olan yakın çalışmaları, dış ticaret ve yatırım konusundaki işbirlikleri hızlandı. Odalar arasında, ticaret odaları, sanayi odaları arasında, her iki ülke heyetleri arasında çok sayıda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bunun yanında biz Türkiye olarak, Ticaret Bakanlığı olarak Suriye'deki fuarlarda yerimizi alıyoruz. Geçen yıl 8 Suriye fuarına Türk iş insanları, yatırımcılar olarak iştirak ettik. Bu yıl 2026'da da 8 Suriye fuarına iştirak ediyoruz. Gelecek ay, Eylül ayında yapılacak olan Suriye'nin yeniden inşası, imarı fuarında da Türkiye holü ile, pavilyonu ile birçok Türk firması yerini alacaklar.
1: Bakan Bolat'ın açıklamalarının bir bölümünü canlı olarak ekranlara getirdik. Detayları ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. Çorum'da dünyanın en dar çarşısı olarak bilinen Dikiciler Arastası'nda geleneksel el sanatları yaşatılıyor. Detaylara bakacağız. Ekip arkadaşımız Murat Onur konuyla birlikte bizi bekliyor. Murat, kolaylıklar dileyelim. Sözü sana bırakalım.
2: Teşekkür ederim Haktan Uysal. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim. Dünyanın merkezinden Çorum'dan. Dünyanın en dar çarşısı, ayakkabıcılar arastası Çorum'da bulunuyor. Giriş kısmındayız. 1 metre girişi var. Şu an konuğumuz Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşkın da yanımızda. Başkanım, iki kişi burada yürüyemiyor.
3: İki kişi demeyelim lütfen. Murat Bey, siz iki kişi, ben bir kişi, üç kişiyiz. Üç kişi haliyle sığmaz. Maşallah Çorum'un o gastronomi harikalarıyla buluştuğunuz belli oluyor. Ama gastronomi harikalarının ötesi Çorum bir de dar arastası var.
2: Şöyle biz bir kameraman arkadaşımıza yer verelim. O geçsin isterseniz başkanım. Hemen çarşıyı göstersin. O arada biz konuşalım.
3: Tabii burası çok özel bir yer Murat Bey. Bir kere dünyanın yaşayan en dar arastası burası. Girişi 1 metre. En nihayet çıkışı da 1,5 metre. Simetrik de değil. Burası 30 metre uzunluğunda. 29 tane dükkan var. Dükkanlar böyle 2'şer 3'er metrekare. Çok küçük dükkanlar bunlar. Asıl esnaf kitlesi ayakkabı tamircileri, ayakkabı imalatçıları. Ölçüye göre ayakkabı yapıyorlar ya da tamirlerini yapıyorlar. Tabii süreç içerisinde bu zanaat geriledi. Şu an 5-6 tane bu şekilde esnafımız var. Diğerleri ise Çorum'un bu yöresel güzel el sanatlarını turistlerle, gelen müşterilerle, hemşehrilerimize ve misafirlerimize buluşturuyorlar. Bak şimdi asmalardaki üzümleri, bereketi, Çorum'daki Halil İbrahim bereketini görüyor musunuz? Buranın restorasyonunu yaparken bu asmaları koruduk. Yerdeki zemin Arnavut kaldırımlarını koruduk. Gerçekten muazzam yaşayan üç kişinin zor yürüdüğü bir alana dönüştü. Ama bak yayın sırasında bile görüyoruz.
2: Geçelim arka tarafı gösterebiliyorlar. Hatta şimdi bizim çıkmamızı bekliyorlar ki onlar geçsin herhalde başkanım.
3: Yoksa nasıl geçecek? Şunlara bakın. Tabii burasında en önemli özelliklerden bir tanesi sadece Arastan'ın fiziki olarak yaşaması değil, Anadolu'daki esnaflık kültüründe yaşadığı bir yer. Ahi geleneğinin canlı bir şekilde devam ettiği bir yer. Hem esnaflarımız birbirleriyle çok samimi ilişkiler içerisinde aynen o tarihte anlatılan hikayeler, ben işte sifta yaptım, yandaki esnafımıza gidin, burada hala yaşar. Burası aynı zamanda Anadolu'nun irfanının, ahilik geleneğinin de en üst düzeyde yaşandığı bir yer. Bak biraz da hatlamaya başladı.
2: Evet, şimdi 1 metre giriş kısmı, çıkışı 1,5.
3: Yani Çorumlular böyle standart işleri sevmiyorlar. Simetrik yapmamışlar.
2: Bak, ablalarımıza yer verelim, geçsinler hatta.
3: Başımızın tacı.
4: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
3: Çok iyiyiz. Çok
2: evet, Ender Çarşı şu anda burası. Yaklaşık 30 metre uzunluğu var, öyle değil mi başkanım?
3: Burasının 30 metre uzunluğu var. Yani çok, bir de dünyanın merkezinin etrafında birçok tarihi eserlerimizle beraber çok kıymetli bir yer açıkçası burası. Şöyle Üzüm de hakikaten fışkırmış ya, bereket gerçekten.

0: bu haliyle de çok görmemiştim. Bu asmalar da tarihi, yani onu da söyleyeyim. Bu tarihi arasamız 2022 yılında restorasyon tamamlandı ve şu anda turizme, bütün hemşehrilerimize, misafirlerimize kazandırıldı.
1: İşte amcamızı bir göster şuradan Halil İbrahim, son kez. Evet, Ayakkabıcılar Arasası'nda ayakkabı tamiri ve imalatı yapılıyor. Çok güzel.
0: Bizde köşeye çene derler, Çorum'da çeneyi kapmış.
1: Evet, yani, peki. Şimdi vatandaşlarımız da tabii bizim çıkmamızı bekliyor ki onlar geçsin Sayın Başkan.
0: Ama şuradan sağa dönünce de bir kez de olsa göster de şu Çorum'un meydanındaki o güzelliğin dibi de belli olsun. Bence de öyle yapalım. Burada 50-60 adımda Çorum'un 8000 yıllık tarihini ayaklar altına, tarihini gösteren bizim bütün o rölyeflerimiz ve tarihi Çorum Meydanı Ulu Cami, Saat Kulemiz muhteşem bir meydanın yanında dünyanın en dar arastası, Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz. Bu arasta da bunun ispatı.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Çorum'daydık. Dünyanın en dar çarşısı Çorum'da bulunuyor diyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
2: Algoritmalar suç, şiddet ve sapkın içeriği besliyor. Sanal medyadaki içerikler artık tüm dünyada tartışılıyor. Bu mecralarda verilen içerikler hiçbir denetim ve filtreden geçmiyor. Dahası algoritmalar marjinal içerikleri öne çıkarıyor. Önemli soruysa şu: sanal ağa verilen reklam suça fon mu sağlıyor? Bu önemli analizle bu saatte noktayı koyuyoruz.

0: dijital evet hayatın bir gerçeği. Ama dijitalin hayatın gerçeği olması demek, ben para veriyorum, ben aboneyim, istediğim her şeyi izlerim, her şey uygundur deme lüksünü ortaya koymamış oluyor.
1: Açtığımız her sayfa, tıkladığımız her video. Dijital dünya hayatımızı kolaylaştırırken devasa bir kontrolsüzlük alanını da beraberinde getiriyor. Filtresiz, denetimsiz ve sınır tanımayan içerikler her gün milyonlarca kullanıcının ekranına düşüyor. Ancak buradaki tehlike sadece marjinal içeriklerle sınırlı değil. İşin arkasında görünmeyen devasa bir finansman çark dönüyor.
0: Evet, biliyorsunuz son dönemlerde sanal ağlara verilen reklam sayısı giderek artış göstermeye başladı. Üzülerek söylemek gerekir ki reklamların da sayısal olarak artmasına sebebiyet verdi diyebiliriz. Çünkü burada kontrol denetim yok. Örnek vermek gerekirse bir televizyona mesela yasa dışı bahis kumar reklamı veremezsiniz. Müstehcen içerik video reklamı veremezsiniz. Ama buralarda her şeyin verildiğini görüyoruz. Niye? Çünkü bunu engelleyecek bir yapı söz konusu.
2: İnsanlarımız bu konuda aldanıyor. Genç insanlarımız, yeni kuşaklar biraz daha bu konuda yapay zeka olduğunun farkına varıyor.
3: Bu tür şeyler daima sosyal medyada önümüze çıkıyor ama bunun önüne geçmek galiba mümkün değil, bilmiyorum.
4: Vatandaşları biraz daha bilinçlendirmek bu konuda noktayı koyacak diyoruz.
3: Tabii vatandaş biraz da kendisi seçici olmak zorunda. Yani her şeye inanılmamalı. Özellikle toplumun önünde olan insanlar üzerinden yapılıyor bu manipülasyon ve her türlü hileler, oyunlar. Bunun biraz daha önüne geçmek gerekiyor. Bunun için toplumun biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor bence.
1: Sistem tam olarak şöyle işliyor. Sosyal medya algoritmaları etkileşimi ve tıklanmayı artırmak adına şiddeti, sapkınlığı ve suçu özendiren marjinal içerikleri sürekli öne çıkarıyor. Büyük markalar ya da bireysel kullanıcıları ise sadece ürünlerin tanıtmak amacıyla bu platformlara reklam veriyor. Ancak bu denetimsiz mekanizma yüzünden iyi niyetle verilen o reklamlar bir bakıma suçun ve illegal yapının doğrudan finansörü yani ana sponsoruna dönüşüyor.
0: Şimdi nasıl suç fonlanıyor derseniz, biliyorsunuz burada yapay zeka ile oluşturulmuş sahte sesler, görüntüler, içerikler reklam haline getirilebiliyor. Ve hem sanal medya mecralarına hem arama motorlarına bunları reklam olarak verildiğini görüyorsunuz. Devlet destekli yatırım garantisi diyerek bunu Google'a ve sosyal medyaya reklam veriyorlar. Şimdi normal şartlarda bunu denetimli bir televizyona verebilme şansınız söz konusu değil. Ama sanal medyaya, dijital platformlara böyle bir durum söz konusu mu? Asla değil. Niye? Yurt dışında yapılan bir reklam, Türkiye'ye verildiği ifade ediliyor. Ve maalesef böyle giderek dolandırıcılık, suç, müstehcenlik, pedofili, istismar fonlanmış oluyor.
5: Artık dolandırma yönünden her şey oluyor. Bu artık her şekilde önümüze çıkıyor. Hani bunun için de dediğim gibi gene ben bir şey söylesem gene yapay zeka olarak geçer.
6: Küçükler, gençler ve yaşlılar bunu anlamayabilir. Dikkat etmek lazım. Zaten vatandaşı

0: güvendiği vatanına, milletine, bayrağına faydalı işler yapanların böyle işler yapmayacağını biz zaten biliyoruz. Art niyetliler bunu bilmediği için kamuoyunu yanıltabilirler. O yüzden herkesin dikkatli olması gerekiyor.
1: Bu bir milli güvenlik sorunudur. Yapılacak işlem açık. Nasıl televizyonları, radyoları denetliyorsak aynı şekilde dijital mecraları da denetliyoruz. Çünkü dijital mecralar da aynı yayını yapıyor. Ama düşünün, dijital mecrada serbest, televizyonda olunca suç. Şimdi bakın, bu bir çifte standart oluşturmaktadır. Bu ülkemiz açısından da çifte bir standart oluşturmaktadır. Gelir dağılımı açısından da çifte bir standart oluşturmaktadır. Çünkü bu ülke Gezi Parkı olaylarını yaşadı. 15 Temmuz darbe girişimi sürecini yaşadı. Orada ne oldu? Sanal medyada, sosyal medyada dezenformasyon, manipülasyon, yanlış yönlendirmeler hep karşımıza çıktı mı? Çıktı. Ne oldu? İnsanlar doğru haberi aradılar. İşte ne oldu? O doğru haberi de Türk medyasına bulacaksınız. Ama bu şekilde sanal medya, dijital platformlar fonlanmaya devam ettikçe maalesef ve maalesef Türk medyası, yerli milli medya artık ayakta kalamayacak duruma gelecek.
2: Gelinen noktada sanal ağlar reklam gelirleriyle büyüyen bir suç ekosistemine dönüşme riskiyle karşı karşıya. Filtreleme ve sıkı denetim mekanizmaları kurulmadığı sürece dijital medyada atılan her reklam adımı farkında olmadan karanlık odakları beslemeye devam edecek. Değişim ve yasal düzenleme çağrıları ise her geçen gün daha yüksek sesle dillendirilecek.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat.

0: haber. Bir reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Türkiye Avrupa'nın en yaygın ve en kapsayıcı öğrenci yurdu ağına sahiptir.
8: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yüksek öğrenim öğrencileri için yurt başvurularını başladığını duyurdu.
7: Ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
8: Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşta koordineli olarak değerlendirilecek. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek. KYK yurt başvuruları yalnızca E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra KYK yurt başvurusu ekranından tercihlerini yapabiliyor. Başvuruda bulunurken öğrencilerin kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri ve aile durumları otomatik olarak sistemden çekiliyor. Ancak gerekli görülürse öğrenciden ek belgeler talep edilebiliyor.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Başkan Erdoğan Malazgirt'te net ve kararlı konuştu. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Yüksel Akalan Malazgirt'ten canlı yayında. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada cinayet şüphesi güçleniyor. Bilirkişi raporunda çarpıcı tespitler var. Şener Çetin Ankara'dan canlı yayında. Ana muhalefette gözler MYK toplantısında. Yeni ihraç kararları bekleniyor. Tülay Ağoğlu Ankara'dan canlı yayında. Rojin Kabayiş'in avukatı genç kızın felç edilerek katledildiğini iddia etti. İddiasını da otopsi raporuna dayandı.

sürdürdü. Nazlı Timur, Van'dan canlı yayında. İran, ekonomik ambargoya karşılık ABD Başkanı Trump'ın ailesini tehdit etti. Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında. Pakistan'da bir hastanede yangın çıktı. 15 bebek hayatını kaybetti. Fakur Rahman, İslamabad'dan canlı yayında ve Ajans Başkanı.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Malazgirt'ten seslendi. Türkiye tarihe yön veriyor, bunun önünü kimse kesemez diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili net mesajlar da verdi. Erdoğan, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
2: Kutlu zaferin kazanıldığı topraklarda önemli mesajlar verdi. Güçlenen Türkiye'nin önünde kimse duramaz dedi.
1: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş-Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
1: Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Bölgede tarihin yeniden yazıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'ye yönelik tahriklere dikkat çekerek net konuştu.
1: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin bölgesinde neden güçlü olması gerektiğini bu sözlerle anlattı.
1: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam 1000 yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Ya Allah, Bismillah, Allah.
0: Başkan Erdoğan'ın Malazgirt'ten dünyaya verdiği mesajlar böyleydi. Erdoğan'ın programıyla ilgili ayrıntıları da A Haber ekibinden Yüksel Akalan aktaracak.
3: Evet Can Okanar, tarihi zaferin yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Malazgirt'teydi. Şu anda bulunduğumuz Malazgirt Tarihi Milli Parkı'ndaki tören alanında geçtiğimiz saat dilimi içerisinde bir konuşma gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğunu belirtelim. Türkiye'nin dört bir

0: yanından Malazgirt'e gelen vatandaşlar bir yandan tarihi zaferin yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Diğer taraftan da yine Başkan Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek için tören alanında yerini aldı. Coşkulu ve yoğun ilginin olduğu tören alanında konuşmasını gerçekleştiren Başkan Erdoğan da hem terörsüz Türkiye hem de Türkiye yüzyılına yönelik tüm dünyaya önemli mesajlar verdiğini paylaşalım. Mesajlarının satır başlarına baktığımızda terörsüz Türkiye hedefi için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman bilsin ve anlasın ki bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Bunun önünü hiç kimse kesemez. Tuzaklarla kutlu yürüyüşümüzü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğrayacak. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sabırla, kararlılıkla ilerleyeceğiz şeklindeki mesajları da yine coşkulu kalabalık tarafından da beğeniyle karşılandığını da belirtelim. Tabii konuşmasının ardından ise Malazgirt'ten ayrıldı Başkan Erdoğan. Malazgirt'teki etkinlikler de an itibariyle tamamlandı diyebiliriz. Tabii önemli bir etkinlikti. 955. yıl dönümü kutlandı ve tarihi zaferin yıl dönümü etkinliklerinin de artık son gününe gelmiş olduk. Bugün itibariyle de Malazgirt'teki programda Başkan Erdoğan hem tören alanında bulunan on binlerce kişiye hem de tüm dünyaya önemli mesajlar ilettiğini de belirtelim. Şu an itibariyle de Malazgirt'teki yine kurulan han çadırlarında ya da geleneksel çadırlarda da yine bir takım yöresel geleneksel etkinliklerin de devam ettiğini belirtelim ve artık tarihi zaferin yıl dönümü etkinlikleri de bu çeşitli etkinliklerin ardından da tamamlanacağını da belirtelim. Toparlayacak olursak Başkan Erdoğan dün itibariyle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklere katılmıştı ve oradaki etkinliklerin tamamlanmasının ardından da artık bugün itibariyle Malazgirt'e geldi ve Malazgirt Tarihi Milli Parkı'nda kendisini bekleyen on binlerce coşkulu kalabalığa da bu noktada hitap etti ve hitabında ise önemli mesajlar verdi diyerek sözü tekrar sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Bilirkişi raporuna göre eski bakan yastıkla boğulmuş olabilir. Ayrıntıları alacağız. Şener Çetin Ankara'dan karşımızda.
2: 10 yıl önce hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüpheler vardı. Özellikle o dönemin adli tıp raporlarına göre ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçmişti. Fakat şüpheler vardı. Bu şüpheler üzerine harekete geçildi. İlk olarak 19 Ağustos tarihinde Denizolgun'un mezarı üzerinde bir fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Yeni deliller alındı bu noktada ve dönemin delilleriyle birlikte bütün deliller birleştirildi ve ortaya da aslında dikkat çekici sonuçlar çıktı diyebiliriz. Özellikle ölümüne ilişkin şüphelilerin bu adli tıp raporuyla birlikte daha da güçlendiğini ifade edebiliriz. Peki hangi detaylar yer aldı? Hemen onları paylaşalım. Özellikle Denizolgun'un sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru sıralanan 4 ayrı etimotik alan tespit edildi. Raporda ekimozların altındaki dokularda da kanama bulunduğu belirtilerek bunun söz konusu lezyonların ölümünden önce meydana geldiğini gösterdiği değerlendirmesi yapıldı. Yine söz konusu ekimozların oluşum mekanizmasına ilişkin de çarpıcı detaylar yer aldı. Bilirkişi lezyonların büyüklük ve göğüsteki yerleşimlerine dikkate alarak bir kişinin Denizolgun'un göğsüne diziyle basarken ağız ve burnunu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakmasının mümkün olduğunu değerlendirdi. Yine bilirkişinin yapmış olduğu değerlendirmede ölüm nedeninin vücutta bulunan kimyasal maddeler veya bunların etkileri dışında gelişen travmatik olmayan beyin kanamasına bağlı olduğunun söylenebilmesi için yeterli objektif veri bulunmadığını kaydetti. Bilirkişi raporuna göre Denizolgun'un otopsisinde gerek dokularda gerekse cenazenin çürüme sıvılarında yine ağır metallere rastlanıldığı belirtildi. Ve bugünkü koşullara baktığımızda tüm bu ortaya çıkan delillerle birlikte aslında Denizolgun'un ölümünün şüphelerinde güç kazandığını söylemiş olabiliriz. Ölümünün doğal ölüm mü yoksa öldürülmesine ilişkin o iddiaların güçlendiği noktada bir detay çıkmış olduğunu söyleyelim ortaya. Zira Alihan Kuriş soruşturması kapsamında bu dosya açılmıştı. Bu anlamda Alihan Kuriş'e yönelik yöneltilen suçlamalara kasten öldürme suçundan da bir yargılama yolu açıldı. Ve bu anlamda Denizolgun'un ölümüyle ilişkili Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürmek suçundan işlem başlatıldı, soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda yine dönemin adli tıp kurumu idarecisine yönelik de resmi belgede sahtecilik suçundan bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ağı da her geçen gün genişleyerek devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Haber. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı.

0: açıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 381'i yakalandı. Dosya derinleştikçe sadece yeni isimler değil, aile boyu servet trafiği de gün yüzüne çıkıyor. 1818 tapu işlemi, milyonluk otomobiller, deste deste para, döviz ve altınlar. Alihan Kuriş'in 13 Ağustos'taki operasyonda yakalandığı anlara dair görüntüler de basınla paylaşıldı.
1: Üsküdar'daki evinde gizli bölmede böyle yakalandı. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in şafak vakti gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
2: Üsküdar'da önce Alihan Kuriş'in evine gidiyorlar ve kendisinin evde olmadığını fark ediyor. Hemen o alanın içerisinde biraz daha ileride müştemilat içerisinde yakalanıyor.
1: Emniyet 13 Ağustos'ta basmıştı düğmeye. Soruşturmada 3. dalga başladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin peşine düşüldü. Eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalandı. 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 13 şüpheli içinse yakalama çalışmaları sürüyor. Operasyonun mali ayağında da çember daraltıldı. 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atandı. Soruşturmada dikkati çeken bir başka detaysa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçlar. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı tespit edilen aracın ardından Şahin'e tahsis edilen 2 aracın daha amaç dışı ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Operasyonun mali ayağındaysa rakamlar milyonlarla değil, milyarlarla ifade ediliyor. İnşaattan kuyumculuğa, eğitimden denizciliğe, para trafiğinin izi pek çok sektöre uzandı. Ama asıl çarpıcı tablo aile boyu servetin kayıtlarında ortaya çıktı.
3: 4 aile ferdinin tapu geçmişinde 1818 alım satım ve devir işlemi var. Kuriş'in eşinin kardeşinin tek bir günde 5 tarla satın aldığı ortaya çıktı. Eşinin hesabına 3. bir kişiden gelen 2 milyon 406 bin lira dikkat çekerken o parayla aynı gün bir araç alındığı belirlendi.
1: Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda ortaya çıkanlar da servetin başka bir boyutunu gözler önüne serdi.
3: Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda şu ana kadar 1 milyon 873.500 lira, 603.151 dolar ve 36.110 euro ele geçirildi. Bunlara 34 bilezik, tam, yarım ve çeyrek altınlarla gram altınlar da eklendi.
0: Alparslan Kuytul suç örgütüyle ilgili kan donduran iddialar gündemde. Örgütün sözde yargılama mekanizmaları kurduğu, muhalif üyelere darp cezaları verdiği, hatta özel bir infaz grubu oluşturulduğu iddia ediliyor. Ve bu iddialar da araştırılıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ayrıntıları aktaracak.
4: Canım kadar, geçen hafta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, 56 kişi de gözaltına alınmıştı ve aralarında Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 kişi gözaltı süresinden sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti ve bir taraftan da soruşturma devam ediyor elbette. Çünkü bir tarafta el konulan, kayyum atanan şirketler var. O noktada yine mali denetimler devam ediyor ama diğer taraftan da tabii ki verilen şikayetler, ihbarlar da vardı. İşte onlar da yine şüphelilerden alınan ifadeler doğrultusunda tek tek gün ışığına çıkmaya başladı. Çünkü biraz öncesinde ifade ettiğiniz gibi Furkan Vakfı, Eğitim Vakfı adı altında yine suç örgütü faaliyet gösteriyordu ve örgütünde bir tarafta infaz timi vardı, bir tarafta istihbarat teşkilatı kurmuşlardı. Bir tarafta da tabii ki sözde mahkemeleri vardı. İşte bunlar bir taraftan eleştiren ya veyahut da muhalif olan kişiler üzerinde baskı yapıyordu. Özellikle sözde mahkemeler kurularak bir taraftan da işkencehanelerde işte bu mahkemeden çıkan karar doğrultusunda o kişilere, o üyelere işkenceler yapılıyordu. Ve bir taraftan da tabii ki bağış yapmayan kişilere de sosyal medya üzerinden de yine itibar suikasti düzenleniyordu. Ve o insanlar da toplum içerisinde yapılan suikastlerle itibarsız hale dönüştürülüyordu. Ta ki bağış yapana kadar. Bir taraftan da tabii ki istihbarat teşkilatı, onlar da yine vakıfta özellikle eleştirel veyahut da muhalif kesimlerle ilgili özellikle ailevi bilgiler, ailevi sırlar, aile hayatını araştırıyordu ve ardından da Furkan Vakfı Eğitim Başkanı, yani elebaşı, örgütün elebaşı Alparslan Kuytul'a bilgi veriyordu ve sözde mahkeme

0: kurularak işte bu kişilere cezalar veriliyordu. İşte bütün bunların hepsi suç dosyasında artık kayıt altında ve bir taraftan da tabii ki yine soruşturmanın devam ettiğini, ayrıntılar geldikçe de kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayarı ile birlikte sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtelim. Can Okanar ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
1: İBB davasında son yapılan celseler davanın bugüne kadarki en kritik eşiklerinden birini oluşturdu. Müteahhitlerle İmamoğlu arasında geçen diyaloglar gerçek anlamda bir yüzleşme sahnesine dönüştü. Son olarak iş insanı Muzaffer Beyaz, İBB'deki projelerinin engellendiğini ve rüşvet istendiğini iddia etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Tepeci'den alacağız.
2: Evet, Muzaffer Beyaz dün savunmasını yapmıştı. Bugünkü duruşma 72. celsenin 70. günündeyiz ve saat 11'e 10 geçe başladı. Peki dün neler yaşanmıştı? Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aslında çok dikkat çeken savunmalar vardı. Muzaffer Beyaz aslında bir önceki hafta, yani 18 Ağustos Salı günü yapılan duruşmada gerilim ve tansiyonun yüksek olduğundan dolayı tam olarak kendisini ifade edemediğini, bu nedenden dolayı da ek savunma yapmak istediğini, ek beyanı olduğunu söyledi. Dün 2. celsenin 69. gününde yine savunmasına devam etti. Peki neler dedi? İsterseniz detayları da bakalım. Beyaz, proje iskanının alınması sürecinde de para talep edildiği ve ödemenin Adem Soytekin'in şirketine çekle yapıldığını iddia etti. Bakırköy'deki başta bir projenin ruhsat sürecinde ise Erten Yıldız ile görüştüğünü anlatan Beyaz, belediyedeki işin çözülmesi için kendisinden 3 milyon dolar istendiğini öne sürmüştü. Beyaz, talebi kabul etmemesi üzerine kendisine, bana 3 milyon dolar vermezseniz yerinizin 3'te 1'ini yeşil alan yaparız, katı da 6 kata düşürürüz dendi. Ayrıca AVM'nin kapatılacağı tehdidinde de bulunulduğunu iddia etti. Beyaz daha sonra Süleyman Atik ile görüştüğünü ve Atik kendisine, işiniz artık büyük şehirde, 1,5 milyon dolar verirseniz işinizi çözeriz dediğini de ileri sürdü. Bu parayı da vermediğini söyleyen Beyaz, Ekrem İmamoğlu'na ulaşmak için birçok kez girişimde bulunduğunu ancak geri dönüş alamadığını da belirtti. Tabii Beyaz'ın 2017 yılında Beylikdüzü'ndeki Çuhardaroğlu projesine ilişkin de konuştuğunu hatırlatalım dünkü savunmasında. Peki neler dedi, neler anlattı? Adem Soytekin'in kendisine gelerek söz konusu projeyi Ekrem İmamoğlu'nun istediğini, yanındaki Meydan Yakuplu projesiyle birleştirmek niyetinde olduğunu söylediğini öne sürdü. Projeden çekilmesi karşılığında da iki daire istediğini, Soytekin'in ve Fatih Keleş ile görüştükten sonra bir daire verileceği söylendi. Ancak bu dairenin de yine kendisine verilmediğini dün yaptığı ek savunmasında dile getirdi. Bugün ikinci celsenin 70. günündeyiz ve savunmalar da devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada komedyen Şahan Gökbakar tanık sıfatıyla ifade verdi. Ahbap'la hiçbir bağının olmadığını vurgulayan Gökbakar, okları doğrudan Haluk Levent'e çevirdi. "Ben de hiçbir zaman güven uyandırmadı," dedi. Gökbakar, afet dönemlerinde topladığı tüm yardımları AFAD'a yönlendirdiğini söyledi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma kapsamında komedyen Şahan Gökbakar da tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Gökbakar, Ahbap Derneği ile hiçbir dönem bağ kurmadığının altını çizdi. Haluk Levent'in geçmişteki davalarına dikkati çekti. "Kendisinin çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı." Gökbakar, afet dönemlerinde tüm yardımlarını devlet kurumları aracılığıyla yaptığını anlattı. "Ahbap eliyle hiçbir dönem yardım yapmadım. Kitlemi de her zaman resmi kanallara, AFAD'a yönlendirdim." Şahan Gökbakar, Kızılay'dan alınan çadırlar sebebiyle Haluk Levent'le sosyal medyada karşı karşıya geldiklerini hatırlattı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni dönemin yol haritası için bu hafta kapsamlı bir istişare süreci yürütüyor. Bugün yapılacak parti meclisi ve MYK toplantılarında yeni partide aktif siyaset yapıp CHP'den de istifa etmeyen isimlerin ihracı gündemde oluyor.

0: Kılıçak, A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu notlarıyla karşımızda.
1: Can Okanar, bugün MYK'yı ve parti meclisini toplayacak Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde yoğun toplantılar gerçekleştiriyor. Ardı ardına toplantılar yapıyor. Dün de il başkanları toplantısını gerçekleştirmişti ki orada da önemli açıklamalarda bulundu Kemal Kılıçdaroğlu. İl başkanlarına talimat verdi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girmeyin dedi. Ayrıca bir başka göndermesi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun zenginleşmeye ilişkindi. Siyasetin zenginleşme aracı olmadığını ifade etti ve kirli isimleri yanımızda tutmadık, tutmayacağız şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu arada kurultay, görkemli bir kurultay yapacaklarını söyledi ve ön seçim sözü de verdi yine Kemal Kılıçdaroğlu. Bugünkü toplantılarda da benzer görüşlerini ifade etmesini bekliyoruz parti meclisi ve MYK toplantılarında. Şöyle ki kurultay takvimi görüşülecek. Eylül'de başlayacaktı. Bu kurultay takviminin ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor bugünkü toplantılarda. Bu arada 9 Eylül'de kuruluş yıl dönümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, işte buna ilişkinde hazırlıkların yine ele alınması bekleniyor bu toplantılarda. İhraçlar gündeme gelir mi? Örneğin Selin Sayıkböke, Aylin Nazlı Aka gibi aslında yeni partide yer alan bu isimlerin, yani fiilen yeni partide yer alan ancak CHP'den istifa etmeyen bu isimlerin de yine gündeme gelebileceği ifade ediliyor toplantılarda. Başka bir gündem maddesi de bağışlanma olacak. Daha önce ihraç edilen isimlerin yeniden partiye dönüşü için parti meclisi kararı gerekiyor. İşte bu kararların da alınması bekleniyor. Tabii CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün açıklama yaptı demiştik. Bugün de yine X hesabından bir açıklama yaptı. Suriye'de SDG'nin kendini feshetmesine ilişkin olumlu görüşlerini ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu diyelim. Sözü Can Okanar'a bırakalım.
0: ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimleri farklı düzeylerde sürerken Rusya tarafında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı John Ratcliffe Rus yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gitti. Kremlin'dense Putin'le görüşme olmadı açıklaması geldi.
2: ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı Rusya'ya indi. Diplomatik plakalı bir Amerikan konvoyu Moskova'da görüntülendi. Taraflardan resmi açıklama yapılmaksızın yaşanan bu esrarengiz gelişmeler gözleri Rusya'ya çevirdi. Kremlin herhangi bir ABD ziyaretinden haberdar olmadıklarını öne sürdü.
3: Hayır, böyle bir bilgiye sahip değilim.
2: Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN ve CBS'e konuşan Washington yetkilileri, CIA Başkanı John Ratcliffe'in sessizce Rusya'ya gittiğini açıkladı. Ratcliffe'in Letonya'nın Riga kentinden havalanan C-17 uçağıyla Moskova'ya uçtuğunu söyleyen yetkililer, ziyaretin sebebine ilişkinse detay vermedi. CIA Başkanı'nın kiminle ve ne konuda görüşeceği belirsizliğini korurken, Ukrayna basınında da dikkat çeken bir haber yer aldı. Kiev'e resmi olmayan kanallarla bir mesaj gönderen ABD'nin, üst düzey Amerikalı yetkililerin ziyareti nedeniyle Ukrayna'dan önümüzdeki günlerde Moskova'ya saldırmamasını istediği öne sürüldü. Çarpıcı iddia, Ratcliffe'in ziyaretinin birkaç gün sürebileceği tartışmalarına yol açtı.
0: ABD-İran hattında gerilim düşmüyor. ABD'nin uygulamaya koyduğu yeni ekonomik yaptırımlara karşı İran'dan misilleme açıklaması geldi. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın ailesi de tehdit edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktaracak.
4: Evet Can Okanar, teşekkür ederim. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ile ilgili İran Devlet Televizyonu'nda takribi olarak 3 dakikalık bir video yayınlandı ve o videoda oğul Trump, Baron Trump'ın işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşamının nasıl olduğu, kimlerle işte haşir neşir olduğu, nerelere gittiği ile ilgili kapsamlı bir bilgi verildi. Kendisinin ile ilgili güvenlik açıklarına açık bir şekilde bu videoda değinildi ve bu videonun da işte Baron'a yakın bir

0: Hemen işte benim sağıma düşüyor, hemen sol tarafında bizim imamımızı öldüreni neden öldürmeyelim? Yani açık bir şekilde burada Donald Trump da tehdit ediyor. Daha iki gün önceydi. Hemen bu sol tarafında burada bir işte düzenek kuruldu ve Donald Trump temsili olarak orada idam edilmiş oldu. Diğer taraftan iki ülke arasındaki gerginliğe gelince, malum biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı bir ekonomik hamlesi söz konusu oldu. Bu kapsamda İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya, İran çıkarları hedef alınırsa, ekonomik çıkarları, karşı tarafın çıkarlarını hedef alacağını belirtiyor. Tabii bu nasıl olacaktır? Askeri olarak mı İran yapacak ya farklı mı yöntemler kullanarak yapacak? Bununla ilgili net bir bilgi verilmedi. Diğer taraftan Donald Trump dün yaptığı son açıklamasında Hürmüz'ün açık olduğunu iddia etti ve buradaki mayınların tümünün temizlediklerini ifade etti. İddia etti daha doğrusu. Çünkü İran bunu yalanladı. Madem Hürmüz açık ve burada mayın yok, neden gemiler buradan geçemiyor yönünde İran'dan bir açıklama söz konusu oldu. Dediğim üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik hamlesi İran'a yönelik söz konusu ve İran'da misilleme yapmakta kararlı olduğunu ifade ediyor. Bu nasıl olacaktır? Bu sadece Hürmüz'den geçen gemileri vurmakla mı olacak? Yoksa bölge ülkeleri mi hedef alınacak? Tabii önümüzdeki günlerde bunu bekleyip göreceğiz.
1: Mısır'dan izleyenleri şaşkına çeviren bir hırsızlık görüntüsü gündemde. Hırsızların yöntemi aksiyon filmlerini aratmadı. Hızla ilerleyen bir kamyonun peşine takılan kamyonet araca yanaştı, kamyon kasasını boşalttı ve saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık sosyal medyada binlerce kez izlendi.
2: Kamyonetle yaklaştılar, kamyonu seyir halindeyken böyle soydular. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayının adresi Mısır. Yalnızca filmlerde olur dediğimiz görüntüler şehirler arası otoyolda kayda geçti. Hızı saatte 80 kilometreyi aşan bir yük kamyonuna hırsızlar daha küçük bir kamyonetle arkadan yaklaştı. Kamyonetin kaputuna çıkan hırsızlar kasanın kilitlerini kırdı. Ardından kolileri bir bir kendi araçlarına yükledi. Hırsızlar ölümle burun buruna gelmesine rağmen soyguna devam etti. Soygun bittiğinde ise frene basarak yavaşça uzaklaştılar. Mısır polisi hırsızların araç plakasından tespit edilerek arandığını açıkladı.
1: Nepal'de Çin sınırı yakınlarında meydana gelen selde en az 9 kişi hayatını kaybetti. Sel ve çamur köyleri yuttu, köprüleri yıktı. Aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi kayıp. Çin'e gidiyoruz, gelişmeleri haber muhabiri Mehmet Zeyrek'ten alacağız.
3: Can Okanar, sabah saatlerinde bu yıkım meydana geldi ama şu anda ilerleyen saatlerde bölgeden daha net bilgiler alabiliyoruz. Nepal ile Çin'in Tibet sınırı bölgesindeki Bote Koshi nehrinde meydana geldi bu felaket ve ciddi yıkımlara yol açtı her iki ülkede de. Son gelen raporlara göre can kaybı 9'a yükseldi ve Trishuli nehri civarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çin tarafındaki Tibet bölgesinde de büyük can kayıplarından endişe ediliyor. Nepal Turizm Kurulu ön verilerine göre 291'i yabancı, 93'ü Nepal vatandaşı olmak üzere toplam 384 turist ve gezginle iletişim şu anda tamamen kopmuş durumda. Suların vurduğu Gosain Kundo bölgesi olay anında on binlerce kişinin katıldığı bir Hindu festivaline ev sahipliği yapıyordu. Burada geleneksel Hinduların bir ibadet töreni vardı. 4380 metre rakımlı bu kutsal göl bölgesindeki festivale giden 38 kişilik bir ziyaretçi grubunu taşıyan otobüs de sulara kapıldı. Yolculardan 4'ü kurtuldu. 34 festival katılımcısını arama çalışmaları da hala devam ediyor. Etkilenen bölgelere baktığımızda Nepal tarafında Rasuva bölgesine bağlı 50 bin nüfuslu bölgede ağır hasar bilgileri var. Sel suları Bote Koshi ve Trishuli nehir koridorları boyunca evleri, yolları ve köprüleri adeta yuttu. Çin tarafında Tibet'in Shigatse bölgesindeki Jirong sınır kapısı heyelandan etkilendi. Bölgedeki karayolu ulaşım, iletişim ve elektrik hatları şu anda kesik. Nepal'in toplam ulusal hidroelektrik kapasitesinin %12'sinden fazlası

0: binasına denk gelen 430 megawattlık enerji altyapısı da ağır hasar gördüğü ilk belirlemelerde kaydedildi. Nepal ordusu, polisi ve yerel halk arama kurtarma çalışmalarına şu anda katılıyor. Bölgede 6'sı asker, 8'i özel olmak üzere 14 helikopter sevk edildi. Ayrıca insansız hava araçları da ve eğitimli köpekler de şu anda kayıp insanları arama çalışmalarını yürütüyor. Nehirdeki su seviyesinin yüksekliği Tibet tarafındaki Lende Kola'da oluşan su tıkanıklığının henüz tamamen boşalmamış olması helikopterlerin inişini engelliyor ve alt bölgeler için riskin devam etmesine neden oluyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den de bir mesaj geldi geride bıraktığımız dakikalarda. Xi Jinping kayıpların bulunması için topyekün bir arama kurtarma seferberliği talimatı verdi ve ikincil felaketleri de önlemek için uyarı sistemlerinin güçlendirilmesini istedi. Nepal tarafında da Başbakan Balendra Shah nehir kenarındaki yerleşimlerin derhal yüksek bölgelere tahliye edilmesi emrini verdi. Ve şu anda otoyollar, hava yolları dahil olmak üzere birçok ana arterde ulaşımın durduğu bilgisi var. Ekipler havadan müdahale etmeye çalışıyor ama şu an için imkansız bir durumda. Karayoluyla da ulaşım neredeyse felç olduğunu belirtebiliriz. Bölgeden can kayıpları şu an 9 olarak kaydedildi ama yüzlerce kişinin hala arandığını da belirtelim Can Okanar.
1: Sırada dünyadan haber turu var.
2: Gece vakti husumetli olduğu kişinin evine geldi, kapının önüne patlayıcı madde bırakıp etrafa ateş açarak kaçtı. Saniyeler sonra ise mahalle patlama sesiyle ayağa kalktı. Adres Hollanda. Patlama sonucu hedefteki ev ve çevredeki pek çok araç hasar aldı. Polis o saldırganı arıyor. Motosiklet şovu kazayla bitti. Onlarca motosikletli peş peşe tek teker üzerinde ilerleyerek gösteri yapıyordu. Sürücülerden biri hakimiyetini kaybedip yan yatınca arkadan gelen motosikletli ona çarpıp takla attı. İki sürücü de hastaneye kaldırıldı. Fransa'nın güneyindeki Ot kentini hortum vurdu. Saatte 117 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar taş üstünde taş bırakmadı.
3: On vient de l'apprendre, une impressionnante tornade a frappé le sud de la France.
2: 41 kişinin yaralandığı afette 300'den fazla ev hasar gördü.
3: Lors des dégâts qui inquiètent plusieurs habitants.
2: İspanya'nın Tarragona bölgesinde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış öyle şiddetliydi ki sokaklar telef olan yüzlerce güvercinle kaplandı. Saatlerce yağan dolu bölgedeki bisiklet yarışını da durdurdu. Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Venezuela'yı şimdi de sel vurdu. Başkent Caracas'ta caddeler nehre döndü. Yüzlerce araç selde sürüklendi. Yollarda mahsur kalanlar arabaların üzerine çıkıp yardım bekledi.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da korkunç bir olay yaşandı. Bir maganda 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisinin peşine düştü. Minibüste yakaladı ve silahını çekti. Talihsiz genç kız canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı ama hayatını kaybetti.
4: Nerede bu polis ya? Polis nerede?
2: Elinde silahla eski sevgilisinin peşine düştü. Genç kadın canavliyle bir dükkana sığındı ama kaçamadı.
5: Kadını kontrol et, kadını kontrol et.
2: Dehşetin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa'ydı. Saplantılı eski sevgili genç kadının minibüse bindiğini gördü, peşine düştü.
6: Vuran adam minibüsün arkasındaydı. Minibüsü almayınca taksiye binmeye çalıştı. Minibüs az bir şey ilerledi ve kapıyı açtı. Adam ardından minibüse bindi. Ve sesler çıkmaya başladı. Yani kadın bağırmaya başladı.
2: Sonra da bir dükkana sığındı. Çevredekiler polise haber verdi.
6: Kadın minibüsten indi. Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş

0: etti.
1: Yaralı kadın kaçabilmek için bir hamle daha yaptı ama saldırgan eski sevgili izin vermedi.
0: Polislerin de geldiğini görünce üç el daha ateş etti.
1: Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı bir süre dirense de daha sonra polise teslim oldu.
2: Van'da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir iddia gündemdi. Otopsi ve adli tıp raporlarındaki bulgulara dikkati çeken Kabayiş ailesinin avukatı, Rojin'in ilaçla felç edilerek öldürüldüğünü öne sürdü. Ayrıntıları haber muhabiri Nazlı Timur aktaracak.
3: Rojin Kabayiş'in ölümünde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Van'a üniversite okumak için gelmişti. Geldikten 18 gün sonra Rojin Kabayiş'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor. Tabii ailenin avukatı da dün bir açıklama yaptı. Açıklamasında ise az önce sizin ifade ettiğiniz gibi Rojin Kabayiş'in Rojin Kabayiş'in kullanılan ameliyatında ilaçlardan dolayı bilerek bilinçli bir şekilde hayatının kaybettiğini söylemişti. Tabii otopsi raporunda şunlar yazıyordu. Rokuronium yani ameliyatlarda kullanılan kas gevşetici madde ve onun dışında ornidozal enfeksiyon ilacının tespit edildiğini açıkladı. Bu maddelerin Rojin'in ölümünden haftalar önce geçirdiği ameliyattan kalmış olmayacağını savundu. Bu bulgunun Rojin'in bayıltarak ve solunum kasları felç edilerek öldürülmüş olabileceğini gösterdiğini ileri sürdü Rojin'in avukatı. İddiaların kesinleşmesi için ise yine maddelerin vücuda ne zaman girdiği ve nasıl alındığının belirlenmesi gerekiyor. Tabii az önce ifade ettiğim gibi Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor. Tabii avukat elde edilen bulguların Rojin'in ölümünden kısa bir süre önce ilaç verdiğini savunarak genç kızın bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek öldürüldüğü iddiasında bulundu. Tabii Rojin Kabayiş'in vücudundan 600'e yakın iki kişiye ait DNA örneği alınmıştı ve 600 kişiye yakında DNA örnekleri alındı. Soruşturma devam ediyor deyip takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktaracağız.
2: Kocaeli'nden Muğla'ya tatile giden 14 yaşındaki Taha Emir Kayaalp, Dalaman çayında rafting yaparken suya düşerek yaşamını yitirdi. Acılı anne, hiçbir belgesi olmadığını iddia ettiği kaçak rafting firmasından şikayetçi olarak alanın kapatılmasını istedi.
4: Kayada oğlumu görüyorum. Oğlum bana elini uzatıyor. Ben elini yakalıyorum onun orada. Ondan sonrasında böyle biz göz göze geliyoruz onunla. Sonra bir su geliyor. Su beni alıyor, altına çekiyor.
5: Oğlunun rafting faciası öncesindeki son anlarını anlattı. Kocaeli'de yaşayan Kayaalp ailesi tatil için Muğla Dalaman'a gitti. Aile 19 Ağustos'ta rafting yapmak için bir firmayla anlaştı.
4: 18 yaş altı alıyor musunuz diye. Bize 8 yaştan sonrasının serbest olduğunu söylediler.
5: İki aile bota bindirildi ve rafting başladı. İddiaya göre alınan önlemler yeterli değildi.
4: Hiçbir eğitim vermediler. Acele can yelekleri. Zaten can yelekleri o kadar eski, o kadar yıpranmıştı ki oğluma taktıkları can yeleği bile omzundan kayar vaziyetteydi.
5: Bir süre sonra bot devrildi. Suya düşen 14 yaşındaki Taha Emir Kayaalp yaşamını yitirdi. Çocuğun annesi, babası ve bottaki diğer kişilerse kurtarıldı.
4: Oğlumu orada çıkaramıyorlar. Benim çocuğumun can yeleği böyle yukarı çıkmış. Benim çocuğum bu şekilde kalmış.
5: Acılı anne Çiğdem Katalıoğlu firmanın bölgede kaçak olarak rafting yaptırdığını öne sürdü.
4: Eşime para teklif ediyorlar. Yani benim oraya ödediğim miktarı geri vermek istiyorlar. Benim oğlumun ölüm haberi gelmiş. Belki de o miktar değil, belki de daha fazla bir miktar teklif edeceklerdi ki ben asla böyle bir şeye müsaade etmem.
5: Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Acılı anne daha fazla kişinin

0: tutuklanması gerektiğini belirtti, sorumlular hak ettiği cezayı almalı dedi.
1: Hepsinden, bütün sorumlulardan, hepsinden şikayetçiyim. Sonuna kadar bu davanın peşindeyim.
2: Ankara'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye toplam 281 bin lira idari para cezası uygulandı.
0: Plakasını kapattı, kuralları hiçe saydı. Trafik güvenliğini ve çevredeki insanların canını tehlikeye attı. Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda bir sürücü aracının plakasını kapatarak drift attı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından drift atan sürücü tespit edildi. Ekipler sürücünün belgesine 60 gün süreyle el koydu. Şüpheliye 281 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca araç trafikten 30 gün men edildi. Diğer yandan şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
2: Devlete vergi ve prim borcu olanlar için duyurulan yapılandırma için son günlere girildi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapmak zorunda.
3: Dolayısıyla küçük taksitlerle uzun vadede bu borçtan kurtulmak mümkün. O yüzden 31 Ağustos tarihini kaçırmamak lazım.
4: Motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası, KYK ya da prim borcu. Nasıl ödeyeceğim diye düşünenler için borç yapılandırmasında son haftaya girildi.
5: Borçlar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi'ne borç olarak ikiye ayrıldı. Öğrenciyken KYK borcunu ödeyemeyenler ya da aracın motorlu taşıtlar vergisini ödeyemeyenler için son tarih yaklaşıyor.
3: Baktığın zaman kamuya olan bütün borçları kapsıyor ama genel anlamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları ve vergi dairelerine olan vergi borçları. Bunun içinde tabii idari para cezaları da var, trafik cezaları da var, motorlu taşıtlar vergisi de var. İşte öğrencilerin kredi yurtlarına, kredi yurtlar kurumuna olan borçları da var.
4: Yapılandırma için belirli bir tarih var. 31 Ağustos'a kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırma kapsamında.
3: İkiye bölersek Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlar Haziran 2026 ve öncesini kapsıyor. Vergi dairesine olan borçlar işte motor, MTV vesaire, onlar da 5 Haziran 2026 ve öncesini kapsıyor.
5: Yapılandırmaya başvuranların belli avantajları olacak. Örneğin borcun %10'unu ödeyenlere borcu yoktur yazısı verilecek. MTV'de de borcunu yapılandırırsanız muayeneye girebileceksiniz. Aynı zamanda prim borcunu taksitlendiren kişilere de haciz ve takip kalkacak.
3: Normalde 36 taksit yapılıyordu zaten bu borçlar, yapılandırmalar. Ama yeni yasayla birlikte 72 aya kadar çıkartıldı. Borcun miktarına göre 36 ay, 48 ay ve 72 ay olarak taksitlendirilecek.
4: İlk taksit ödemeleri ise SGK borçları için 31 Ağustos, vergi borçları için 30 Eylül olarak belirlendi.
3: Başvuruyu ilgili kurumlara yapacaksınız. Yani vergi borcunuz varsa vergi dairelerine, prim borcunuz varsa Sosyal Güvenlik Kurumu'na. İşte E-Devlet başvurusu da mümkün.
2: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir düğüne götüreceğiz şimdi sizleri. Ali Akın nikaha bir gün kala evlenmekten vazgeçti. Düğün salonunun sözleşmesini iptal edemeyen Akın, akraba ve arkadaşlarıyla gelinsiz düğün yaptı ve işte ilginç görüntüler.
0: Bildiğiniz bütün düğünleri unutun. Bu düğünde damat var, gelin yok.
6: Ben dedim senin için iki defa dedim düğün salonu ayırdım. Senin için tuttum. Sana ikinci bir şans verdim ama sen bunu değerlendiremedin.
0: Almanya'da yaşayan Ali Akın'la kız arkadaşı evlenmeye karar verdi. Yaklaşık bir yıl önce düğün için salon kiralayan çift yaşanan anlaşmazlıkların ardından organizasyonu iptal etti. Bir süre sonra aralarını düzelten Akın'la kız arkadaşı ikinci defa evlilik kararı aldı ve Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir düğün salonu kiraladı.

0: Ancak çift nikaha bir gün kala yine yollarını ayırdı.
1: Görüş ayrılıkları oldu diyelim. Anlaşamadık. Bazen maddi durumlar da girdi araya. Sadece nedeni de o değildi yani. Kafa olarak da bir zaman sonra anlaşamadık.
0: Düğün tarihinin yaklaşması nedeniyle salon sözleşmesini iptal edemeyen Ali Akın, organizasyonu bambaşka bir boyuta taşıdı. Akrabalarını ve yakın arkadaşlarını salona davet eden Akın, gece boyunca müzik eşliğinde sevdikleriyle eğlendi.
1: Vallahi aile arasında olmak güzel. Çünkü dediğim gibi biz yurt dışında yaşadığımız için herkes bir arada toplanma durumu zor oluyor bazen. O yüzden bu bir bakıma vesile oldu diyelim. Artık düğün yerine kendi aramızda diyelim aile eğlencesi yapıyoruz. Bir hatırla seni.
2: ABD'nin Nevada eyaletinde aç kalan ayılar sık sık şehre inince yetkililer çareyi benzersiz bir koruma timi kurmakta buldu. Sevimli ama bir o kadar da güçlü bu iki köpek ormanlarda kol gezip şehre inmeye çalışan ayıları onlara zarar vermeden yaşam alanlarına geri gönderiyor.
3: Ormanın yerleşim alanlarına sınır noktalarında devriye gezip şehre inmeye çalışan ayıları doğaya geri kovalıyorlar. Burası Amerika'nın Nevada eyaleti. Yaban Hayatı Departmanı'nda görevli sevimli köpekler Badger ve Benjo'nun görevi ise ayıları yakalamak veya dövüşmek değil.
4: Ayılar asla zarar görmüyor. Sedatif etkili iğne atan silahlar ya da farklı yakalama gereçleri kullanmıyoruz. Bunun yerine köpeklerimiz devreye girip ayıların insanların bulunduğu bölgelere inmeden doğal ortamlarına geri dönmesini sağlıyor.
3: Ayı savar köpeklerin bedenleri ayılardan küçük ama yürekleri çok büyük. Bir fin ırkı olan Karelya ayı köpekleri güç, yüksek farkındalık ve korkusuzluk özellikleriyle biliniyor. Sevimli ikili de bu ırka mensup. Tek görevleri ayıları yerleşim alanlarından uzak tutmak değil. Ormanda yaralanan ayıları ve annelerinin terk ettiği yavru ayıları bulup korumaya alınmalarına da yardımcı oluyorlar. Ve Nevada halkı bu muhteşem ikiliyi çok seviyor.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda büyük hasreti sonlandırmak için bu akşam sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler bu akşam saat 22'de Olympique Lyon'a konuk olacak. Kazanan taraf adını lig aşamasına yazdıracak.
5: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler playoff rövanşında Olympique Lyon'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Olympique Lyon Avrupa Kupalarında evinde oynadığı son 10 maçta bir kez mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin normal sürede alacağı her galibiyet tur için yeterli olacak. Olympique Lyon'un kazanması halinde Fransız ekibi turu geçecek. 90 dakikanın beraberlikle tamamlanması durumundaysa karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Temsilcimizde karşılaşma öncesi 4 eksik bulunuyor. Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da Fransa'da takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe zorlu deplasmandan turu getirecek sonuçla ayrılarak Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda lig aşamasına kalmayı istiyor. Ole Stad'ında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.
2: Fenerbahçe'ye başarılar diliyor ve ajansı bugün de burada noktalıyoruz Esen.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: haksız kazanç uğruna vatandaşları aldatan ve yanıltıcı reklamlarla tüketiciyi mağdur eden

0: tesisatçı işletmelere göz açtırılmıyor. Vatandaşa vaat ettiği, sınırsız çayı vermeyen kafeden etiket oyunu yapan marketlere, sahte vaatlerle satılan mavi spreyden, sosyal medyada fiyat için DM yazan galeri ve emlakçılara kadar tüketiciyi yanıltan işletmelere milyonlarca liralık ceza kesildi. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Garanti
4: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
8: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometreleri arasındaki asfalt sattı kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ve 20. kilometreleri arasında bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo.com.tr 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Bu yol uzaktır, menzili

çoktur. Geçidi yoktur. Derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktı. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah

Haber ve A Haber Radyo'dan mutlu günler sayın seyirciler. Saatlerimiz 13.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, sıcak bir gelişme var. Nepal'de Çin sınırı yakınlarında meydana gelen sel felakete yol açtı. En az 9 kişi hayatını kaybederken aralarında turistlerin de olduğu yüzlerce kişi maalesef kayıp. Sayın seyirciler, Güney Asya ülkesi Nepal'de ani sel felaketi beraberinde getirdi. Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi sınırında Bagmati eyaletindeki Botekoşi nehrinin taşması sonucu köyler su altında kaldı. Sel ve çamur köyleri yuttu. Yollar, köprüler ve enerji projeleri büyük hasar gördü. Köprülerin yıkılma anları da yine kameralara yansıdı. Eyalete bağlı Rasuwa bölgesinde iki karakolda görev yapan 13 polis memurundan haber alınamadığı bildiriliyor. Yetkililer yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Rasuwa'ya bağlı kasabalarında su seviyesinin yüksek olması nedeniyle helikopterlerin bölgeye iniş yapamadığını, su çekilene kadar da helikopterlerin inemeyeceğini bildirdi.

0: Boğaziçi köprülerden birinin yıkılma anı kameralara böyle yansımış. Sel nedeniyle en az 9 kişi hayatını kaybederken Nepal Turizm Kurulu 291 yabancı olmak üzere en az 384 turistle irtibatın kesildiğini bildirdi. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan bölümünde de yangın çıktı. Tedavi gören 16 bebekten 15'inin yaşamını yitirmesiyle ülke yasa boğuldu. A Haber'de olayın meydana geldiği hastanedeki son durumu ekranlara taşıdı.
1: Ünitesi alevlere teslim oldu. Tedavi altındaki bebekler kurtarılamadı.
2: Şimdi hemen yoğun bakım binasının yanı başında arka tarafta gördüğünüz ambulans. Bu ambulansın içine çocukların cesetlerini koyarak ailelerine teslim ediliyor. Tabii ki aldığımız bilgilere göre şehit olan çocuklar, yani yeni bebekler, yeni doğmuş bebekler, onlar kutu halinde kutuya koyularak ailelerine teslim ediliyor.
1: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çıkan yangın yürekleri dağladı. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün yeni doğan bölümünde klima kompresörünün infilak etmesi sonucu ünite alevlere teslim oldu. Yangınla birlikte ekipler alarma geçti. Binaya itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü. Küle dönen ünitede tedavi gören 16 bebek acil olarak yoğun bakıma alındı. Bir süre sonra ise acı haber geldi. Başbakan Şahbaz Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada 15 bebeğin hayatını kaybettiği, yalnızca birinin yaşama tutunabildiği bildirildi. Facia sonrası ülke yasa boğuldu. Pakistanlılar yaşadıkları üzüntüyü A Haber'e anlattı.
3: Benim 3 günlük yeğenim yaşamını yitirdi. Sabah 7'de ailemiz yangın haberini aldı. Biz Rawalpindi'de yaşıyoruz. Şimdi cenazesini almak için geldik. Daha 3 günlüktü. Henüz bebeğin adını bile koymamıştık. Hükümet olayı araştırmalı ve suçluları cezalandırmalı.
1: İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Olayın aydınlatılması için İslamabad yönetimi tarafından özel bir soruşturma komitesi oluşturuldu.
2: Şu anda araştırma ve soruşturma devam ediyor. Bu yangının çıkma sebebi ne oldu? Ama büyük bir şok, üzücü bir sabah. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif üzücü olay üzerinde derin üzüntüsünü ifade etti ve derhal bir soruşturma emretti.
1: Soruşturma yalnızca yangınla sınırlı değil, hastanenin güvenlik sistemlerindeki ihmaller de inceleniyor.
0: Şimdi de yurttayız. İstanbul Pendik'te bir otomobil yaya geçidindeki kadına çarpmamak için manevra yapınca çöp konteynerine vurdu. Savrulan konteyner kaldırımda bulunan dede ile torununu yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
4: Burada yaya geçidi var. Yaya geçidinde araç duruyor, yayaya yol veriyor. Diğer şeritteki arka taraftan gelen araç yayayı görmüyor.
1: Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, ancak bu kez de yaşlı adam ve torununun yaralanmasına neden oldu.
4: Yayaya vurmayayım diye direksiyonu kırıyor. Direksiyonu kırınca da çöp konteynerine vuruyor. Çöp konteynerine de gidiyor. Yaya yolunda geçen ihtiyarla çocuğa çarpıyor.
1: Görüntüler İstanbul Pendik'te kayda geçti. Yaya geçidinde bir araç yayaya yol vermek için durdu. Arkadan gelen başka bir otomobilde yoldan geçen kadını son anda fark etti. Ona çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki çöp konteynerine vurdu. Savrulan çöp konteyneri kaldırımda yürüyen yaşlı adam ve torununa çarptı.
4: İhtiyarın yanlış bilmiyorsam iki ayağında da kırık vardı. Bildiğim bu kadar. Sonrasında ambulans geldi, hastaneye götürdü.
1: Yaralılar hastaneye kaldırılırken aynı bölgede bir hafta önce de benzer kazanın yaşandığı öğrenildi. Dede ve torunun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: İstanbul Sancaktepe'de demirci dükkanında çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve bir alev topuna dönüştü. Dükkanı küle çeviren yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
5: Geceyi aydınlatan alevler korku ve dehşete yol açtı.

0: Görüntülerin adresi İstanbul Sancaktepe. Yunus Emre Mahallesi'ndeki Abitler Parkı'nın yanındaki bir demirci dükkanında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanın tamamını sardı. Çevrede büyük panik yaşandı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Dükkanı küle çeviren yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
1: Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isteyen 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder maalesef yaşamını yitirdi. Denizde kaybolan 11 yaşındaki kardeşi arama çalışmaları ise devam ediyor.
2: Dalgalara kapılan ağabey yaşamını yitirdi, kaybolan kardeşi ise aranıyor. Rize'nin Çayeli ilçesinde 11 yaşındaki Arif Kerem Önder denize girdi. Bir süre sonra suya kapılarak sürüklendi. Durumu fark eden 16 yaşındaki ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder, onu kurtarmak için hemen denize atladı. Ağabey boğulmak üzere olan kardeşini kurtarmak isterken dalgalara kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan 16 yaşındaki çocuk kalp masajıyla hayata tutundu. Ancak durumu ağırdı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Denizde gözden kaybolan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder için de arama çalışması yapıldı. Bölge havadan ve karadan tarandı, su altında arama gerçekleştirildi. Ama Arif Kerem Önder'den bir iz bulunamadı.
1: Daha önce Şam yönetimiyle silahlı çatışmaya giren Süveyda ilindeki Dürziler bir kez daha provokasyon peşinde. Tel Aviv destekli Dürzi lider Hikmet el-Hicri açıkça İsrail'in bir parçasıyız dedi. Suriye'de bölücü çağrıda bulundu.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı. Provokasyon için bir kez daha Suriye'nin güneyindeki Dürzi kartını oynadı.
3: Gerçekten de beklenti içerisindeyiz.
2: Daha önce Şam yönetimine karşı Süveyda ilinde ayaklanma içine giren Hicri milisler bir kez daha İsrail desteğiyle sahada.
3: Biz inanç olarak bile İsrail devletiyle ortağız.
2: Provokatif açıklamalar Dürzi lider Hikmet el-Hicri'ye ait. Zamanlaması manidar. Terör örgütü YPG'nin Suriye'de kendini feshetmesinin ardından konuştu Dürzi lider. İsrail'in desteğiyle Suriye'yi bölme niyetini bir kez daha ortaya koydu.
3: Biz Dürziler olarak İsrail devletinin ayrılmaz bir parçasıyız.
2: Bölücü bir çağrı yapmaktan da geri durmadı.
3: Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanmasının vakti gelmiştir.
2: Hicri'nin açıklamasını Süveyda'da İsrail ve Dürzi bayraklarıyla yapılan konvoy takip etti. Provokatif konvoyda el-Hicri ve Netanyahu resimleri birlikte bulundu. Slogan atılan konvoyda silahlı saldırı mesajları da verildi. İsrail'de seçimlerin yaklaşmasıyla iç siyaseti yönlendirmek isteyen Netanyahu, Suriye'nin kuzeyindeki hava üssüne saldırmış, Türkiye'yi de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
4: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: İran son iki günde Pakistan ve Umman'dan kritik isimleri ağırladı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in İran'a Trump'ın son teklifini ilettiği iddia edildi. Umman ise Hürmüz konusunda İran'la anlaşmaya yakınız ifadesini kullandı.
2: ABD'nin İran'a yönelik ağır ekonomik yaptırım açıklamasının hemen ardından görüşme trafiği hızlandı. Önce Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, hemen ardından da Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi İran'a gitti. Arap medyası Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in İran'a ABD'nin teklifini ilettiğini yazdı. Söz konusu mesajda ABD, saldırıların sona ermesi ve ablukanın kaldırılması karşılığında İran'dan Hürmüz Boğazı'nı açmasını istedi. Ayrıca İran'ın vekil güçlerinin de saldırılarını sonlandırmasını talep etti. İran'ın aralarında savaş tazminatı, ABD'nin bölgedeki üstlerinden çekilmesinin de olduğu şartlarından geri adım atmadığı iddia edildi.

0: Umman Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sırasındaysa iki ülke arasında Hürmüz üzerinden devam eden görüşmeler masaya yatırıldı. Umman Dışişleri Bakanı yakın zamanda Hürmüz'de geçici bir koridoru duyuracağız dedi ama zaman vermedi. Arabulucu ülkelerden Katar da devrede. Doha yönetimi İran'a yönelik yaptırımlar nedeniyle ABD'ye tepkili.
1: Bunlar tek taraflı yaptırımlar. Birleşmiş Milletler kararı değil. Bizim amacımız diplomasiyle sonuca ulaşmak. Tüm tarafları görüşmelere dahil olmaya davet ediyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimleri farklı düzeylerde sürerken CIA Başkanı John Ratcliffe Moskova'ya gitti. Putin'le görüştüğü iddia edildi. Ancak Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin, Putin'le CIA Direktörü Ratcliffe arasında hiçbir temas olmadı diyor. Ayrıntıları alacağız biz de. A Haber ekibinden Akşin Kişiye notlarıyla karşımızda. Akşin.
3: Manuel, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri nakli uçağının dün sabah saatlerinde Moskova'ya iniş yaptığına ilişkin haberler tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Kremlin Sarayı ilk başta bu haberleri teyit etmese de fakat daha sonra CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova'ya geldiğini doğruladı. Kremlin Sözcüsü Peskov ziyaretin amacının istihbarat servisleri arasındaki temaslar olduğunu açıkladı. ABD basınının Ratcliffe'in Kremlin'de Putin ile görüştüğü iddiaları ise Kremlin tarafından teyit edilmedi. Peskov, Rusya ile ABD arasında önümüzdeki günlerde de yeni bir diplomatik temasın planlanmadığını açıkladı. Öte yandan dün sosyal medyada yer alan görüntülerde ABD bayraklı bir diplomatik araç konvoyunun Kremlin Sarayı'na yöneldiği dikkat çekiyordu. Hatta bazı haberlerde Rusya liderinin sırf ABD'li heyetle ABD heyetiyle görüşmek için önemli bir etkinliğini iptal ettiği öne sürülmüştü. ABD'li istihbarat şefinin Moskova'da Rus yetkililerle hangi konuları görüştüğü ve kiminle görüştüğü de şimdilik sır olarak kalırken bazı siyaset uzmanları ABD heyetinin İran konusunu görüştüğünü, bazıları ise CIA Başkanı'nın Moskova'yı NATO ülkeleriyle gerilimi daha fazla tırmandırmaması için uyardığını söylüyor. Ratcliffe'in CIA direktörü olarak Moskova'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret öncesinde ise ABD yönetiminin Kiev'den Rusya'nın başkentine yönelik saldırılardan kaçınmasını istediği öne sürüldü. Şunu da diyelim ki dün gün boyu ziyaret iddiası konusunda Moskova ve Washington'dan bir açıklama gelmese de bu haber Rusya piyasalarına olumlu bir gelişme olarak yansıdı. Moskova borsası endeksi son günler yaşadığı sert düşüşün ardından hızlı bir yükselişe geçti. Hatırlatalım ki daha önce ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner ile özel temsilcisi Witkoff'un Moskova'ya gelip Putin'le görüşeceğine ilişkin basında haberler yer alıyordu. Fakat Kremlin Sarayı böyle bir ziyaretin de yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı. Bu arada Putin ile Trump'ın da bu yılın Kasım ayında Çin'de yapılacak ASEAN zirvesinde bir araya gelebileceğine dair Kremlin'den bir açıklama yapıldığını da diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Akşin, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için.

0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 10 yıl önceki şüpheli ölümüne ilişkin Fethi Kabir işlemlerinin ardından otopsi raporu tamamlandı. Raporda ölümün şüpheli olduğu tespitine yer verildi. Şüpheli ölüm raporu sonrası Alihan Kuriş ve diğer zanlılar hakkında adam öldürme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Raporda Denizolgun'un boğularak öldürülmüş olabileceği şüphesine de yer verildi.
1: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
2: Yavaş yavaş, sakin.
3: Fethi Kabir sonrası gözler otopsi raporundaydı. O raporda eski bakanın ölümü şüpheli bulundu. Alihan Kuriş başta olmak üzere çok sayıda kişi hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı.
4: Olayı yakinen dakika dakika, saniye saniye takip ettik.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmayla birlikte eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin dosyada yeniden incelemeye alındı. Denizolgun, Kuriş'in dayısıydı ve yeğenlerin eski bakandan kalan gıda şirketini ele geçirmeye çalıştığı ileri sürülüyordu. Fethi Kabir işlemlerinin ardından otopsi raporu tamamlandı. 2016 yılında gerçekleştirilen otopsiye ait 145 fotoğraf.

0: fotoğraf, otopsi video görüntüleri, dönemin adli tıp raporları, kriminal incelemeler, tanık ifadeleri ve 2026 yılında gerçekleştirilen Fethi kabir işlemine ilişkin belgeler birlikte incelendi. Hazırlanan raporda ölümün şüpheli olduğu belirtildi. Deniz Olgun'un göğsünde 4 ayrı morluk tespit edildiği bilgisine yer verildi.
1: Bilirkişi raporunda çok çarpıcı bir detay dikkat çekti. İzlerin yeri ve büyüklüğüne bakıldığında Deniz Olgun'un göğsüne dizle bastırılıp yüzünün yastıkla kapatılarak nefes almasının engellenmiş olabileceği değerlendirildi.
0: Otopside ağır metaller de tespit edildi. Ölümün sadece travma dışı beyin kanamasına bağlanabilmesi için yeterli objektif veri bulunmadığına dikkat çekildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürme suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın ucu 2016 yılında beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporunda imzası bulunan doktorlara da uzanıyor.
1: Başsavcılığın açıklamasına göre otopsi videosu istenildiğinde ilk önce o kaydın olmadığı söylendi. Ardından 18 Ağustos'ta video kaydı gönderildi. İşte bu çelişki üzerine ilgili Adli Tıp Kurumu görevlisi için resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma yürütülüyor.
0: Peki 10 yıl önce ne olmuştu? Takvimler 7 Eylül 2016'yı gösteriyordu. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun, Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetti. Ölümü kayıtlara beyin kanaması ve doğal ölüm olarak geçti. Ancak dosya hiçbir zaman tam anlamıyla kapanmadı. 36 saatlik kayıp zamanda dosyanın en çok tartışılan başlıklarından biriydi. Deniz Olgun çiftliğe gittikten sonra kendisinden uzun süre haber alınamadı. Ertesi gün cansız bedeni evde bulundu. Deniz Olgun'un ölümünün polise 8 saat sonra haber verildiği öne sürüldü. Savcılık gecikmeyi şüpheli buldu. Deniz Olgun ailesinin 2026 Ocak ayında yaptığı suç duyurusunun ardından ölümün tüm ayrıntıları yeniden mercek altına alındı. Fethi kabir kararı verildi. Mezar açıldı, otopsi ve olayı İlişkin eski kayıtlar yeniden incelendi. 25 Ağustos'taki bilirkişi raporu dosyanın seyrini değiştirdi. 10 yıl önce doğal ölüm denilen ölüm bugün şüpheli ölüm olarak soruşturuluyor. Bir tarafta otopside tespit edilen 4 morluk, diğer tarafta ölüm nedenine ilişkin yeni soru işaretleri ve kaydı yok denilen ancak yıllar sonra ortaya çıkan otopsi videosu. Şimdi savcılık tüm bu soruların cevabını arıyor.
2: Antalya'nın Kemer ilçesinde 10 milyar liralık hazine vurgunu ortaya çıktı. Hak sahipliği ve satış şartları bulunmayan hazine taşınmazlarının belirli kişi ve ailelerin üzerine geçirildiği iddiasıyla operasyon düzenlendi. Milli emlak personeli, tapu müdürü ve muhtarların da aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.
0: Hazine arazilerine kondular, 80 ayrı hazine arazisiyle yaklaşık 10 milyar lira vurgun yaptılar. Antalya'nın Kemer ilçesinde kamuyu zarara uğrattığı öne sürülen yapılanmaya yönelik soruşturma başlatıldı. İddiaya göre hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmayan, hatta satışa engel hukuki ve fiili durumları olan hazine taşınmazları, belirli kişi ve aile çevrelerinin üzerine geçirildi. Başlatılan soruşturmada MASAK banka verileri, HTS kayıtları, tapu hareketleri, müfettiş raporları, bilirkişi incelemeleri ve teknik takip kayıtları birlikte değerlendirildi. Eylemlerin örgütlü bir yapı içinde gerçekleştirildiği öne sürüldü. Dosyadaki mevcut delillere göre yapılanmanın Kemer'de görevli milli emlak uzmanı Gökhan Kaya'nın sek ve koordinasyonunda hareket ettiği tespit edildi. Tarımsal indirimli satışlarda da vatandaşın fiili durumu tespit edilmeden beyana göre işlem yapıldığına ilişkin kayıtların dosyaya girdiği belirtildi. Savcılık talimatıyla operasyon için düğmeye basıldı. Kemer, Kepez ve Konyaaltı'nın yanı sıra Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda milli emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarlarının da aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
2: Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
0: Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 48 yaşındaki Bülent Sap, misafirliğe gittiği arkadaşıyla alkol aldı. İkili arasında ilerleyen saatlerde tartışma çıktı. Sap, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı gözaltına alındı. Olayda kullanılan

0: Kullanıldığı değerlendirilen bıçaksa evin önündeki çöp konteynerinde bulundu. Sakarya'da tuz ruhu taşıyan kamyonda sızıntı oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgede bulunan iki kişi kimyasal maddeden etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'da iki genç hareket halindeki otomobilin bagajına oturdu. Sürücünün ani fren yapması sonucu gençlerden biri yere düştü. Genç aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu. Adıyaman'da merkez üssü Sincik ilçesi olan 2 saat içinde 8 deprem meydana geldi. Büyüklükleri 4,2 ile 1,3 arasında değişen depremler bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. AFAD ekiplerinin yaptığı saha taramalarına göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
1: AK Parti'nin masasında ekonomiden yargıya, siyasi partiler yasasına kadar bir dizi düzenleme var. Eylül ayında kurmaylar bir araya gelip öncelikleri belirleyecek. 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra reformlar ardı ardına gündeme gelecek.
2: Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık. Küllerinden yeniden inşa ettik. Doğrulduk. Büyük işler başardık. Ama durmayacak. Dinlenmeyecek. Ara vermeyecek. İstikbali de inşa edecek. İmar edeceğiz. Hani diyor ya Yunus. Biz sevdik. Aşık olduk. Sevildik. Maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanasın? Evet, her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.
0: Başkan Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde yeni başlıyoruz demişti. Bu kapsamda AK Parti reformlara devam edecek. Masada ekonomiden yargıya, siyasete ilişkin bir dizi düzenleme var. Meclis 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak. Hazırlıklar Eylül ayında başlıyor. AK Parti kurmayları Eylül ayında toplantılar yapacak. 2026 yılıyla 2027 yılının ilk 6 ayında gündeme getirilecek başlıkları belirleyecek. İlk olarak komisyondan geçen ancak genel kurulda görüşülmeyen Kızılay'ın teşkilat kanunu ele alınacak. Yabancı dijital konaklama platformları kanun teklifi sonrasında görüşülecek. Uluslararası sözleşmelerinde Ekim ya da Kasım aylarında gündeme gelmesi planlanıyor. 13. yargı paketinin yeni yıla girmeden yasalaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda özellikle nafaka konusu gündemde olacak. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etmişti. Yasal düzenleme zorunlu hale geldi. Yasayla nafaka ödemelerinde yeni bir dönem başlayacak.
3: Toplumun huzurunu, sükununu, burada kadın haklarını, erkeğin haklarını, ailenin haklarını, belki çocukların haklarını da koruyarak bu nafakayı yeniden bir düzenleme yapacağız elbette ki.
0: Ceza ve infaz sisteminde de değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Siyasi partiler yasasında değişiklikte planlanan düzenlemelerden. Her seçime 100'den fazla parti katılıyor ve bunların önemli bir kısmı tabela partisi. Seçime girme yeterliliğini yasanın boşluklarından yararlanarak elde eden partilerin önünün kesilmesi hedefleniyor. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi de yeni dönemde gündeme gelecek başlıklardan. 18-25 yaş arası işsiz gençlerin istihdamına yönelik hazırlanan proje de hayata geçirilecek.
1: Sıcak bir açıklama var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Suriye'ye dair bir açıklama bu. Sayın Cumhurbaşkanımız, kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi diyor Ömer Çelik. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir notunu düşüyor. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir denilen açıklama, SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu. Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye'nin geçmişin karanlıklarda

0: devam edeceğiz diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamadı. Sayın seyirciler, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da yaptığı konuşmada Mansur Yavaş'ın selamını getirdim demişti. Ama başkent kulislerine göre Yavaş'ın böyle bir selamı olmamış. Ve yine iddialara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Özgür Özel'in bu açıklamasına çok sinirlendiği, denge politikama zarar veriyor yorumunda bulunduğu konuşuluyor. Yeni Parti CHP'den belediye başkanlarını transfere devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu da bugün göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya geldi.
1: Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
2: İşte bu selam muhalefet kulislerini bir anda hareketlendirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'i yalanladığı konuşuluyor.
1: Gerek ben, gerek Ekrem Başkan, gerek Mansur Başkan ya da bugün partimizde olan ya da gönlü burada duran bütün belediye başkanlarımızla beraber
3: siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
2: Özgür Özel'in yeni partisine CHP'li belediye başkanlarını katma çabası sürüyor. Özel'in radarında Mansur Yavaş var. Özel her fırsatta Yavaş'ın kendileriyle birlikte yol yürüdüğünü ima etse de Yavaş'ın bu konudaki sessizliği dikkat çekici.
3: Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama.
4: Mansur Bey konuşacağına haberim mi yok?
3: Benim de yok diyor.
2: Dikkat çeken tek şey söylemler değil. Yavaş'ın zamanlamaları da manidar. Parti gündeminin en sıcak olduğu kırılma anlarında ortalıkta yoktu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde Tayvan'da bulunan Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçtiği mutlak mutlak kararı günlerinde ise Londra rotasındaydı. O günden bu yana ne Kılıçdaroğlu'yla ne de Özel'le yan yana görüntü verdi.
3: Ben de Ekrem Başkanım'ın konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açıp siz de konuşun dendi.
2: Kulislerde Yavaş'ın CHP'den ayrılabileceği ama yeni partiye de katılmayarak yoluna bağımsız olarak devam edebileceği konuşuluyor. Yavaş'ın olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığında iki partinin seçmeninden de oy almayı planladığı iddialar arasında.
3: Günü geldiği zaman bakılır, ortama bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi de bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız.
2: CHP cephesi de hareketli. Kemal Kılıçdaroğlu örgütlenme hamlesine devam ediyor. Göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi.
1: Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta.
5: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik.
2: Toplantıda kongre takvimi, örgüt atamaları, belediyelerdeki gelişmeler ve parti içi gündem ele alındı.
0: Türk tohumculuğu Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumunun avantajıyla uluslararası arenada gücünü artırıyor. 117 ülkeye tohum ihraç eden Türkiye dünyada 10. sırada.
6: Türk tohumculuk sektörü Asya ile Avrupa arasında büyüyor. Türkiye tohumculukta uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor.
7: Türkiye'nin hem coğrafi konumu hem iklimi hem de geliştirdiği teknolojilerle bu konuda çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu sanayiyi özelleştirip geliştirmesi hem Türkiye'nin hem de dünyanın yararına olacaktır. Coğrafi konumu Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki yeri, iklim özellikleri ve kendi ekonomisiyle bunu güçlendirebileceğine inanıyoruz.
6: 117 ülkeye tohum ihraç eden Türkiye, dünya tohumculuk sıralamasında 10. sırada yer alıyor. Süs bitkileri, fide ve fidan alanında da 130'dan fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Sektörün ihracatının ithalatı karşılama oranı 2018'de %108 seviyesindeyken bugün %141'leri aştı. Türkiye'nin tohumculuktaki başarısı Antalya'da düzenlenecek uluslararası kongrede de masaya yatırılacak. 1-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'ne 1000 delege kayıt yaptırdı. Kongrede yeni teknolojiler, inovasyon ve tohum üretimindeki gelişmeler ele alınacak.
0: Afyonkarahisar'ın Daskara ilçesine bağlı İdris köyünde

0: Yoğun halde ekimi yapılan lavanta üreticiye sağladığı yüksek gelirle köyden kente göçün önüne geçti. Detayları A Haber ekibinden Atagündüz Kurşun ve konuğundan dinleyeceğiz.
1: Anadolu'nun verimli topraklarında, bereketli topraklarında hasat heyecanı devam ediyor. Hasatı yapılan ürünlerden bir tanesi de lavanta. A Haber ekip olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Afyon Karahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyündeyiz. Burası lavanta üretiminde Türkiye'de ikinci olan bir köy. 186 kişi yaşıyor bu köyde ve yaşayanların tamamı lavanta üretimiyle uğraşıyor ve bugünlerde de hummalı bir çalışma var. Yanımızda kıymetli bir konuğumuz var. İdris Köyü'nün muhtarı Sami Şahin. Muhtarım hoş geldiniz A Haber yayınına.
2: Hoş geldiniz, Allah razı olsun.
1: Nasıl gidiyor hasat? Mis gibi kokulu bu lavanta bahçelerinin arası. Öyle bir geliyor kokusu.
2: Bu seneki hasatımız Allah'a çok şükür çok iyi gidiyor. Köyümüz biliyorsun 90 hane bir köy ama her hanenin lavanta bahçeleri var. Her hane bundan elde ediyor ve şu anda 2300 dekar lavanta var köyümüzde.
1: 2300 dekar.
2: Evet. Ve fabrikasını kurduk Sayın Valimiz ve kaymakamlarımız sayesinde ve buradan çıkan ürünleri oraya gidiyoruz. Orada yağını elde ediyoruz ve yağını satıyoruz. Çiftçimizin cebine 2 lira, 3 lira, 5 lira daha fazla koymak için çaba gösteriyoruz. Allah razı olsun herkesten.
1: Ürün bol herhalde bu yıl.
2: Bu sene hakikaten ikiye katladık. Yani yağmurlardan mı oldu artık? Yani bereketli yani bu sene. Yağı da diyorum ya, bir kazan bizim 600-700 kilo civarında alıyor ama 16-17 kilo alıyoruz. Hemen hemen yani bir kilo lavantanın bir kilo yağ alma şeklimizi geldik yani. Bu sene bereketli.
1: Hasat ne zamana kadar devam edecek
2: bir
1: peki?
2: Bir ay daha devam edecek. Çünkü bu tarafı aşağıdan yukarı doğru gidiyoruz. Dedim ya 2300 dekar lavanta var. Ta yukarı yaylalarımıza kadar. Her tarafı köye gelir getirici bahçeler dahi kurduk yani. Her hanenin lavanta bahçesi var.
1: Şimdi dedik ya, yani her hane bununla uğraşıyor. Dolayısıyla herkes böyle ailecek değil mi? Ailece. Bahçelere dalıyor böyle.
2: Ailece, çoluk çocuk hep burada bahçelerdeyiz ve dışarıdaki olan çocuklarımız dahi izin alıp geliyor özellikle yani.
1: O derece.
2: O derece yani.
1: Çok teşekkür
2: ben
1: ediyoruz.
2: Teşekkür ederim, Allah'ım.
1: Kolay gelsin, bereketli olsun. Şimdi bir ay daha devam edecek dedi muhtarımız. Evet, ileri tarafta biraz gürültü var ama öyle bir koku var ki gerçekten. Kesildikten sonra burada da böyle bağlama işlemi yapılıyor. Bağ şeklinde burada ablalarımız ağırlıklı olarak artık hasadı, o kesme işini erkekler yapıyor. Bağlama işini de burada ağırlıklı olarak hanımefendiler yapıyor. Muhtarımızın da söylediği gibi bu toplanan lavantalar fabrikaya gidecek, lavanta yağına dönüşecek ve tabii ki ailelerin ekonomisine katkı sağlanacak, köyün ekonomisine katkı sağlanacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
0: Şimdi de Çanakkale'ye uzanacağız. Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yüzyıllardır yaşatılan tarihi Çardak yağlı pehlivan güreşleri de başladı. Biz de o noktaya dönüyoruz şimdi. Detaylar A Haber ekibinden Vedat Sezer ve konuğunda. Vedat.
3: Banu El, evet, Doğalı Çayır'dayız. Bölgede en önemli organizasyonun birisi Çardak güreşlerindeyiz. Yanımızda güreşleri düzenleyen güreş ağası Turay Kılıç var. Kıymetli bir organizasyon, geleneksel sporlarımız, atasporumuz devam ediyor. Neler söyleriz Çardak güreşleriyle ilgili?
4: Evet, ekranlarınızın başında bizleri izleyen tüm dostlarımıza, sevgilerimizi, saygılarımızı Çanakkale Çardak bölgemizden gönderiyoruz. Tarihi Çardak güreşleri yaklaşık 672 yıl önce başlayan, Türklerin Rumeli'ye geçerken Çardak bölgemizde konuşlandığı, savaş hazırlıklarının yapıldığı, moral motivasyon anlamında güreşlerin tutulduğu bir bölge Çardak bölgemiz. Sayılan 292 yıldır yapılan bir güreşler Çardak güreşleri. Bizler de 3 dönemdir güreş ağlığı yapıyoruz Çanakkale'de ve Çardak bölgemizdeki bu güreşleri Türkiye genelinde en büyük güreşlerden bir tanesi yaptık. Son dönemlerde özellikle 11 belediyemizin katılımlarıyla Çardak Tarihi Yağlı Güreş Birliği'ni kurduk. Bu birlik dolayısıyla hem güreşlerin sürekliliğini, devamlılığını sağlayacağız hem de sporcu kardeşlerimizi daha çok desteklemiş olacağız. Çok kıymetli bir proje ve Türkiye genelinde örnek alınan bir proje. Bugün Meydanda yaklaşık 538 tane baş pehlivanımız var. Evet. Yaklaşık 538

0: tane pehlivanımız var ve 62 tane baş pehlivanımız var. Kıran kırana bir mücadele oluyor. Siz de görüyorsunuz. Seyircilerimiz Çanakkale'ye çok güzel bir ilgi gösteriyorlar. Bölgedeki bütün ilçelerimiz, yine farklı illerden ziyaretçilerimiz de Çardak daki stadımız tıklım tıklım dolu. Bizler de bu atasporumuzu yaşatmak, katkı sunmak adına güreş ağları olarak görev üstlendik. Elimizden geldiğince katkı sunmaya gayret ediyoruz. Tek amacımız atasporumuzu gelecek kuşaklara aktarmak ve bu kültürümüze sahip çıkmak.
1: Peki katılım var. Lige de ortak oluyor galiba Çardak Güreş'te. Lige de katılıyor.
0: Evet. Türkiye genelinde bazı illerimizde lig güreşleri var. Gelişim Ligi bir alt güreşleri. Biz de Gelişim Ligi'ne katıldık. Bu yıl ilk defa katılıyoruz. O yüzden çok sayıda pehlivanlarımız Çanakkale'ye geldi. Buradan alacakları puanlarla Kırkpınar'da ödüle koşacaklar. Çok daha kıymetli bir yapıya bulunmuş oldu lig güreşiyle, Gelişim Ligi güreşiyle Çardağımız.
1: Gelecekte neler söyleyebiliriz? Geleneksel sporlarımıza ilgi her geçen gün artıyor.
0: Evet, geleneksel sporlarımıza bizler de atasporumuz olduğu için sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun yanında farklı spor branşlarımıza da sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte gelecek nesillerimizin spordan yetişmesi, ahlaklı, edepli olmaları bizlerin geleceği açısından kıymetli. O yüzden hem atasporumuza hem diğer spor branşlarına elimizden geldiğince katkı sunmalıyız diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tümay Kılıç da anlattı. Burası Çardak. 672 yıl önce burada Türkler Rumeli'ye geçerken bulunmuşlar ve burada savaş hazırlıkları yapmışlar. Aslında Doğalıçer oldukça da kutsal bir mekan. Hemen arkada görüyorsunuz. 600'e yakın güreşçi. Bu güreşçiler için Türkiye'nin dört bir yanından buraya geldiler. Tabii ki güreş sektöründe önemli isimleri de burada. Özellikle Kırkpınar'da çayıra çıkmış. Doğalıçer'de baş pehlivanlık yapmış. Önemli kıymeti baş pehlivanlar da burada ve sabahın erken saatlerinden itibaren Çardak güreş sahasında oldukça yoğun da bir ilgi var. Sıcak havaya rağmen hem katılım oldukça iyi hem de seyirciler oldukça yoğun bir ilgi gösteriyorlar. İşte aslında 292. sayısı Çardak güreşleri için konuşulur ama bu güreşlerin önemli olan kısmı ise tarihi geleneksel. 672 yıl önce Türklerin Rumeli'ye çıkışlarının ilk yapıldığı nokta Çardak. Dolayısıyla buradaki güreşlere yoğun ilgi var ve şu anda ikinci tur güreşleri bitirmek üzere ve baş pehlivanlar ilerleyen saatlerde final için güreşecekler diyelim. Sözü Çardak'tan tekrar stüdyo merkeze bırakalım.
2: Edat, biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğunuz bilgiler için. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'dan bilim dünyasında adeta nefesleri kesen bir haber geldi. Karahan Tepe'de yürütülen kazılarda 11 bin yıldır yerinden tek bir milim bile kıpırdamayan heykel gün yüzüne çıkarıldı. Gizemli eser bir leoparın sırtında oturan bir insan figürünü betimliyor.
3: İnsanlık tarihinin sıfır noktası Şanlıurfa'da geçmişin karanlıkta kalan sırları gün yüzüne çıkıyor. Neolitik dönemin kalbi Karahan Tepe'deki kazılarda arkeoloji dünyasında önemli bir yere sahip bir keşfe imza atıldı. 11 bin yıldır yerinden tek bir milim bile kıpırdamayan, eşi benzeri daha önce hiç görülmemiş kompozit bir heykel bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunan eser 70 santimetre yüksekliğinde. Eseri asıl benzersiz kılansa üzerindeki sıra dışı kompozisyon. Bir leoparın sırtında mağrur bir edayla oturan insanı betimliyor. Müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Bakan Ersoy bu keşfin bilim dünyasında çok geniş bir yankı uyandıracağına vurgu yaptı.
2: Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan Nergis Adası barındırdığı milyonlarca nergisle görsel bir şölen sunuyor. Ada kesin korunacak, hassas alan olarak tescilli.

0: Şartlar ne kadar kötü olursa olsun deniz aracıyla Nergis Adası'na geldik ve burada milyonlarca nergis bu adada yetişiyor doğal olarak. Aynı zamanda Karataş kuş cenneti lagününe de ayrı bir değer katıyor. Bu bölgede balıkçılık faaliyetinde bulunuyorsunuz. Aynı zamanda da Nergis Adası'nın etrafında yaşıyorsunuz.
1: Çok güzel. Biz balıkçılık yaparken geceleri çok fazla koku
0: veriyor.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Evet. Yani bu da güzel bir şey katıyor dalyanımıza.
0: Mis gibi kokular.
1: Evet, mis gibi kokular. Gelmek isteyen çok oluyor. Koruma altında olduğu için.
0: Ama sizin de payınız büyük. Çünkü evet, koruyorsunuz.
1: Evet, koruyoruz. Kuşları da genellikle koruyoruz.
0: Nergis Adası'ndayız. Milyonlarca nergisin bulunduğu bir adadayız. Neler söyleyeceksiniz?
2: Evet, kesinlikle. Bir kere kendi kendine biten şahane bir doğal ortamdayız. Burası Doğa Koruma Milli Parklar tarafından korunduğu için ben de hiç gelememiştim. Hep çevreden oradan buradan duyuyordum burayı.
0: İlk defa görüyorsun.
2: Ben ilk defa geliyorum. Siz aynı. Adalı olarak ben de ilk defa geliyorum. Ama o kadar çok fotoğrafını, videosunu gördüm ki etraftan piyasa insanlar, arkadaşlardan çok merak ediyordum. Koruma altında olduğu için gelemiyorduk. Gelmek istemiyorduk. Çünkü hayvanlara zarar vermekten korkuyordum ben şahsen. Ama bugün sizin de sayenizde ben de gelmiş oldum. Bir kere ulaşım çok zor. Herkes de gelemez.
0: Deniz yoluyla.
2: Deniz yoluyla bir yarım saat 45 dakika geldik tekneyle buraya kadar. Etraf mis gibi kokuyor ama en güzeli de bunların kendi kendine bitiyor olması. Yani yabani bir şekilde çıkıyor olması. Bir insan eliyle değil.
0: Afrika'dan göç eden kuşlar işte Adana Karataş Kuş Cenneti Lagünü'nde yer alan Nergis Adası'nda dinleniyor. Göçmen kuşlara da misafir değil mi ve dinleniyorlar?
2: Kesinlikle. Zaten demin de gördük yani sakar mekeler, flamingolar, belki binlerce, on binlerce var burada ve bunun gibi burada 5-10 tane ada var, bir tane de değil. Bu adalar onlar için gerçekten göç ederken dinlenmek için, yavrularını büyütmek için, beslemek için inanılmaz adalar.
0: Nergis Adası'na geliyor.
2: Kesinlikle. Bir kere insanlar uzak olduğu için hayvanlar çok rahat bir şekilde burada karınlarını doyurup yeniden göç etmeye başlıyorlar. Burada dinlenme alanları gibi düşünebiliriz aslında.
0: Karataş Kuş Cenneti Lagünü'nde yer alan Nergis Adası'na gelmek isterseniz kesinlikle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin almanız gerekiyor. Mis gibi ya. Değil mi? Bak şu anda bile kokusunu alabiliyoruz.
2: Her yerde var. Bu bir tane ada yani. Çok bir tane orada ada var, içi dolu. Orada ada var, içi dolu. Hakikaten gölün tam ortasındayız bu arada. Ve dediğim gibi buranın koruma altında olması benim için çok güzel bir şey. Ben mutlu oluyorum çünkü avcılar gelemiyor ve balıkçı abilerimiz buranın insanları burayı koruyorlar.
3: Öğretmen adaylarının katıldığı Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçları kısa bir süre önce açıklanmıştı. Ancak ÖSYM sınav sonuçlarının yeniden hesaplanacağını duyurdu. Sayın seyirciler, ÖSYM akademi giriş sınavı sonuçlarını bugün sabah saatlerinde açıklamıştı. Ancak sonuçlar geri çekildi. ÖSYM'den yapılan açıklamada 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada adayların AGS testlerinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında hata bulunmadığına dikkat çekildi. Açıklamada puan hesaplama işlemleri 2026 yılına ait ALT testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek. Sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde adayların erişimine açılacaktır denildi. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında geçit konumunda bulunan Bayburt'a gideceğiz şimdi. İşte medeniyetlerin izlerini taşıyan o şehrimiz.
4: Halk GEO'nun katkılarıyla

Doğu Karadeniz ile Anadolu arasında yüzyıllardır adeta bir geçit. Tarihin, kültürün ve kadim yaşamın izlerini taşıyan şehir Bayburt'tayız. Bir yanda yüzlerce yıllık tarihi yapıları, örf, adet ve gelenekleriyle, diğer yanda sıcak ve samimi insanlarıyla Anadolu'nun adeta saklı hazinesi.

0: Bayburt nasıl bir memleket? İnsanları nasıl? Tarihi, kültürü, doğası nasıl? Ve bir insan buraya geldiği zaman yabancı birisi, yerli ya da yabancı bir turist, nereleri gezmeli, ne yemeli, ne içmeli?
1: Bayburt'un insanı hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben 21 yıldır Bayburt'ta yaşıyorum bir Adanalı olarak. Bayburt'un insanı çok merttir, çok yardımseverdir. Bayburt'ta geldiği zaman, bir turistin geldiği zaman yiyeceği yemekler tabii ki bellidir. Bizim yani Bayburt'un yöresel yemekleri var. Keza et dönerimiz olsun, çok lezzetlidir, tadabilirler. Gezmek için de Bayburt'un, gördüğünüz gibi Bayburt kalemiz var. Yani Türkiye'nin en büyük 3. kalesi. Orayı gezebilirler, Baksı Müzemiz var, orayı gezebilirler. Yani gezecek yerler, Yeniçeri Parkımız var, çok güzel. Küçük bir memleket olmasına rağmen turistler için gezebilecek çok yer var. Yani Soğanlı geçidimiz olsun, aksiyon isteyen, adrenalin isteyen insanlar için gezecek yerler çok var. Soğanlı Dağı var, Aydıntepe Yeraltı şehrimiz var.
2: Güvenilir bir şehir. Burada kolay kolay bir olay olmaz. İnsanlar birbirini tanır, güvenir. Zaten çoğu akrabadır. Pide...
3: Birlikteliği de sağlıyor.
2: Tabii tabii. Herkes bir aile gibi burada. Yani o yüzden çoluk çocuk burada rahatça dolaşabilir. Bayburt'umuz öyle güzel bir şehir.

0: Selçuklu'dan günümüze kalan kadim miras Bayburt Ulu Cami yüzyıllardır şehrin en önemli manevi merkezlerinden birisi olmayı sürdürüyor. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu döneminde yaptırılan Bayburt Ulu Cami şehrin en önemli tarihi yapılarından birisi durumunda. Minaresinde bulunan özellikle de çini süslemeler ve aynı zamanda kesme taşla inşa edilen Bayburt Ulu Cami Selçuklu sanat anlayışını da yansıtmaya devam ediyor. Şehrin merkezinde bulunan Bayburt Ulu Cami özel dini günlerde adeta tıklım tıklım dolup taşmaya devam ediyor. Bayburt gelenek ve göreneklerine bağlı bir şehir demiştik ve Bayburt'un asırlardır yaşattığı en önemli kültürel miraslardan birisi de ehram geleneği. Yöresel kıyafet olarak bilinen ehram koyun yünlerinden bin bir emekle, bin bir işçilikle işte görmüş olduğunuz gibi yöresel kıyafete dönüşüyor. Ahşap atölyelerde, dokuma atölyelerinde hanımların elinden bu kültürel hazine yine bin bir emekle, bin bir çabayla yaşatılmaya devam ediliyor. Birçok çeşidi bulunuyor. Özellikle de dikkat çeken hususlardan birisi bu kıyafet kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise serin tutuyor ve kıyafetin renkleri de yine ayrı bir mana içeriyor. Görmüş olduğunuz gibi koyu renkler bulunuyor, açık renkler bulunuyor ve açık renkler genellikle genç kadınlar tarafından tercih edilirken renk koyulaştıkça kadınların tercihi de daha da yaş ilerliyor diyebiliriz. İşte görmüş olduğunuz bu atölyelerde Bayburt'taki usta hanım ellerinden yine ehramlar dokunmaya ve özenle işlenmeye devam ediyor. Bir ehram yaklaşık 2 aylık süre içerisinde hazır hale geliyor.
1: Ehram Bayburtlu kadınların diş giysisi. Dışarı çıktığınız zaman kadınlarımız muhakkak bu ehramları örtünürdüler. Ama şimdiki zamanlarda yok. Şimdi hediyelik eşyalar yapmaya başladık.
0: Kaç çeşidi var peki? Kaç günde dokunuyor?
1: Bir ehram tam bir ustanın elinden 55 günde çıkar. Kaş rengi beyaz vardır. Kurt boz deriz. O vardır. Sütlü kahve ve de koyu mor vardır. Koyu mor dediğimiz bu renk. Bu renktir. O renk en iyisi, en güzeli, en tutulan bir renktir. Renklerimiz de beyaz ehramı genç kızlarımızla gelinlerimiz örter.

0: ise Bayburt'un simgesi haline gelen tarihi Bayburt Kalesi'ndeyiz. Yüzyıllardır Çoruh Vadisi'ne hakim bu görkemli yapı Anadolu'nun da en eski, en büyük kalelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bayburt'ta sarp kayalıklar üzerine inşa edilen Bayburt Kalesi yüzyıllardır ihtişamıyla adeta zamana meydan okuyor. Yerli ve yabancı turistler Bayburt'a geldiğinde Bayburt Kalesi'ni gezmeden adeta bu noktadan ayrılmıyor diyebiliriz. Bizler de sizler için bu görkemli yapıyı ekranlara taşıyoruz. Bayburt şehir merkezini gezerken dikkatimizi çeken bir mekan oldu. Özellikle de dışarıdan bakılınca el emeğinin kokusu adeta sizlere kadar ulaşıyor. Öyle ki tarihi bir binanın içerisinde babasından kalan mesleği icra etmeye devam ediyor. Osman abimizin yanında soluğu aldık. Tabii ki mekan oldukça güzel. Aynı zamanda el işçiliğiyle yapılan ürünler de birbirinden şaheser diyebiliriz. Osman abi, öncelikle seni tanıyalım. Mekan tarihi bir mekan ve sen burada marangozluk yapmaya devam ediyorsun. Baba mesleği zannedersem.
1: Öncelikle hoş geldiniz diyorum. İsmim Osman Kodan. Bu baba mesleği, babamdan kalan mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. Babam rahmetli olduktan sonra babamdan öğrendikten, ben kendi kattıklarımla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani.
0: Peki neler yapıyorsun burada? Günün nasıl geçiyor?
1: Burada sabahleyin inşallah erkenden açıyoruz dükkanımızı. Akşam 7'ye kadar dükkandayım. Bu şekilde işte kazma sapı, kürek sapı, sofra yapıyorum. Gelen müşterilerin bir takım yaptırabileceği işler var. Onları yapıyoruz. Yayık tamiri yapıyoruz. Yayık yapıyoruz. Efendim kurs kavran gibi şeyler yapıyoruz. Sofra yapıyoruz özellikle.
0: Özellikle de günümüzde bunların yapımı neredeyse yok. Çok nadir ustalardan birisi.
1: Vallahi nadir ustalardan demeyelim de yani babamızdan öğrendiğimizi yapmaya çalışıyoruz yani. İşimin yapabildiklerimi, her şeyi yapmaya çalışıyoruz yani.
0: Sıra geldi Bayburt'un yöresel lezzetlerini ekranlara taşımaya ve aynı zamanda tarifini de ustalarından almaya. Tabii Bayburt'a geldiğiniz anda restoranlarda ya da evlerde sizlere sadece yöresel lezzetler ikram edilmiyor. Aynı zamanda Bayburt'un misafirperverliği de ikram ediliyor diyebiliriz. Tabii en meşhur lezzetlerinden bir tanesi de Bayburt döneri.
2: Dağlarda yetişen orijinal kekik dediğimiz Bayburt'un yöresel baharatlarından onu yiyen hayvanlarımızı güzel salamura etimizi yaptıktan sonra beklettikten sonra bir gün dinlenme süresi veriyoruz etimize. Özellikle dana butlarından yapılıyor.
0: Büyükbaş hayvan etinden yapılıyor.
2: Büyükbaş hayvanların etinden yapılıyor. İşte salamurada beklettikten sonra bir gün dinlenme süresi var. Bir gün soğuk hava depolarında bekletiyoruz. Ertesi gün kullanıyoruz etimizi. Ertesi gün kullanımı hazır hale getiriyoruz.

0: Halk GEO'nun katkılarıyla. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST işlem limitlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 26 Ağustos'tan itibaren para transferleri ve ödeme iste işlemlerinde üst sınır 300 bin liraya çıkacak. Karekodla yapılan iş yeri ödemelerinde limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Optix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek, köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Aranın ardından yeni saatimize başlıyoruz. Sıcak bir gelişmeyle Haber İstanbul'dan. Şişli'de bir ağaç devrildi ve park halindeki iki aracın üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yol trafiğe kapatılırken ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattılar. Görüntüler Şişli'den demiştik. Yol kenarındaki ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrildi ve park halindeki iki aracın üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ağacın üzerine düştüğü iki araçta hasar oluştu. Belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırma çalışmalarına başladı. İşte görüntüler İstanbul Şişli'den ekranlarınıza yansımakta. Kökünden sökülmüş bir ağaçtan bahsediyoruz. Zaten görüntülerde her şeyi oldukça net bir biçimde ortaya koyuyor. Saçak köklü bir ağaç anlaşılan. Eğer kazık köklü bir ağaç olsaydı bu kadar kolay devrilmesi beklenemezdi. Bir akça ağaç olduğunu görebiliyorum. Ağaç maalesef devrilmiş ve yoldan geçen iki aracın üzerine düşmüş. Ağaçların hasar aldığını söyleyelim. Ağacın devrildiği anlara şahitlik edenler muhakkak korkmuşlardır. Bundan sonraki süreçte yol boyunca dikili olan diğer ağaçların da köklerinde bir çalışma yapmak, en azından kontrol etmek gerekir diye düşünüyoruz. Görüntüler İstanbul Şişli'den. Maalesef bir ağaç kökünden sökülüp yola devrilmiş ve birkaç otomobile hasar vermiş.

0: Nişantaşı'nın önündeyim. Çeviriyorum kamerayı. Adam öldü lan.
1: Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü için hazırlanan video klibi paylaştı. İşte o klip.

0: İnönü'de kazanılan ilk zafer, ikinci İnönü'de güçlenen inanç. Sakarya'da düşmanın ilerleyişini kıran, kazandığı zaferlerle gücüne güç katan Türk ordusu, artık topraklarını işgal eden Yunan ordusu için savunmadan taarruza geçti. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde hazırlanan Türk ordusu artık beklenen emri almıştı. Cephe boyunca mevzilenen Mehmetçik, gecenin karanlığında sessizce son hazırlıklarını tamamladı. 26 Ağustos 1922. Gecenin sessizliği, Anadolu'nun kaderini değiştirecek büyük günün şafağına bırakıyordu yerini. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, aylar süren hazırlıkların ardından ordusuna tek bir hedef gösterdi. Vatanı özgürlüğüne kavuşturmak. En ön saftaysa Mehmetçik vardı. Açlığa, yorgunluğa ve yokluğa rağmen tek bir adım geri atmayacak Anadolu evlatları. Ardından verilen emirle birlikte toplar ateşlendi ve Türk ordusu vatanı işgalden kurtaracak büyük yürüyüşünü başlattı. İşgal altında kalan bu topraklar artık yeniden ayağa kalkıyordu. Gün doğmadan başlayan büyük taarruz sadece bir askeri harekat değildi. Bağımsızlığa duyulan sarsılmaz inancın haykırışıydı. İlk saatlerden itibaren Yunan savunma hatlarında büyük gedikler açıldı. Türk topçusunun isabetli atışları ve piyadenin kararlı taarruzu karşısında birer birer çökmeye başladı. İşgal süresince Yunan ordusu tarafından birçok Anadolu kasabası yakılmış, köyler harap edilmiş, savunmasız Türk halkı vahşice katledilmişti. Ancak millet yaşadığı bütün acı ve zorluklara rağmen umudunu kaybetmedi. Ve o sabah, Kocatepe'den yükselen emirle birlikte toprağın kaderi değişmeye başladı. Her siperde aynı dua, her yürekte aynı inanç vardı. Çünkü artık bekleme zamanı bitmişti. Türk ordusu bağımsızlık yolunda geri dönmemek üzere yürüyordu. Büyük taarruz başlamıştı.
1: Sıcak bir gelişme daha. Haber Elazığ'dan. Elazığ'da bir yalıtım fabrikasında yangın çıktı. Ekipler tesisi saran alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Şimdi hemen o noktadan görüntüleri de ekranlarınıza getirmeye başladık. Yalıtım fabrikasında başladı yangın ve alevler kısa sürede büyüdü. İşçilerin fabrikadan tahliye edildiği yönünde bilgiler var. Vatandaşlar da yükselen siyah dumanları hemen cep telefonlarıyla kaydetmeye başlamışlar. Olay yerine giden ekipler alevlerin çevredeki tesislere sıçramaması için önlem almış. Yanan fabrikadan yükselen duman şehrin farklı noktalarından görülecek kadar yoğun. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
2: İnsanların olup olmadığı bilinmiyor abi. Ben de şimdi oraya geldim, yardıma ihtiyaç var mı diye. Bir bakalım, geri döneceğim inşallah sana abi. Abi şu anda...
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Malazgirt'ten seslendi. Türkiye tarihe yön veriyor, bunun önünü kimse kesemez diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili net mesajlar verdi. Erdoğan, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi.
3: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
4: Kutlu zaferin kazanıldığı topraklarda önemli mesajlar verdi. Güçlenen Türkiye'nin önünde kimse duramaz dedi.
3: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş-Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
3: Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
4: Bölgede tarihin yeniden yazıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'ye yönelik tahriklere dikkat çekerek net konuştu.
3: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
4: Türkiye'nin bölgesinde neden güçlü olması gerektiğini bu sözlerle anlattı.
3: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bir yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Ya Allah.
1: PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG kendini tamamen feshetti. Şam'a entegre olduklarını duyurdu. YPG elebaşı Mazlum Abdi, bugünün barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi.
5: Sivillerin bölgeyi terk etmeleri istendi.
6: Suriye'de terör defteri kapandı. YPG-SDG tamamen feshedildi. Tarihi gelişmeyi duyuran YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgüte bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların Şam'a entegre edildiğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği terörsüz Türkiye vizyonu hayati bir dönüm noktasına daha sahne oldu. Irak'taki PKK'nın silah bırakmasının ardından örgütün Suriye'deki yapılanması YPG'de tarihe karıştı. Böylelikle Türkiye'nin güney sınırını tehditlerden arındırmak için adım adım inşa ettiği güvenlik koridoru da tamamlanmış oldu. El Arabi Suriye'ye konuşan Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Bugünün silahların hakim olduğu dönemden barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi. YPG-SDG Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından 10 Mart 2025'te imzalanan anlaşmayla Şam yönetimine entegre olmayı kabul etmişti. Ancak Orta Doğu'nun dört bir yanında tırmanan gerilimi fırsat bilen örgüt türlü bahanelerle süreci yavaşlatmıştı. Hükümetin tüm uyarılarına rağmen Suriye kurumlarına entegre olmayı reddeden YPG ile Şam

0: arasındaki gerilim Ocak 2026'da çatışmaya dönüşmüştü. Şam güçlerinin iki haftaya yakın süren çatışmalarda YPG işgali altındaki birçok bölgeyi terörden arındırarak kontrol altına alması üzerine masaya dönmek zorunda kalan örgüt yeni bir ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını kabul etti.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında son yapılan celseler davanın bugüne kadarki en kritik eşiklerinden birini oluşturdu. Müteahhitlerle İmamoğlu arasında geçen diyaloglar gerçek anlamda bir yüzleşme sahnesine dönüştü. Son olarak iş adamı Muzaffer Beyaz, İBB'deki projelerinin engellendiğini ve rüşvet istendiğini iddia etti. Biz de şimdi ayrıntıları alacağız. Sözü A Haber ekibinden Kübra Tepeci'ye bırakalım. Kübra, söz sende.
2: Evet Banuel, bu savunma aslında dün yapılmıştı. Dün İBB'nin 69. gününde duruşmanın ikinci celsesinde gerçekleşmişti. Bugün de devam ediyor Silivri'de 70. günde ve saat 13.30'da da ara verildi. Bugün de savunmalar devam ediyor ama senin de belirtmiş olduğun gibi dün dikkat çeken savunmalar yapılmıştı. Bunların başında da hiç şüphesiz ki Muzaffer Beyaz'ın savunması vardı. Ek savunma istemişti. Aslında Muzaffer Beyaz geçtiğimiz hafta 18 Ağustos Salı günü savunmasını yapmıştı. Ancak duruşmada yaşanan gerilim ve tansiyon yükselmesi nedeniyle kendisini ifade edemediğini, bu nedenden dolayı ek savunma yapmak istediğini dün belirtmişti ve dün ek savunma yapmıştı. Peki neler anlatmıştı? İsterseniz bir de onlara bakalım. Beylikdüzü'nde ruhsat için 20 milyon TL para istendiğini söyledi. Projenin ruhsatı için bizden 20 milyon TL istediler. Karşılığında 2 okul yaptırdık. Kendi payımız için 7 daire ve 5 dükkan verdik. 4 daire Hasan İmamoğlu'na devredildi dedi. Yine Beylikdüzü'nde iskele için 3 milyon dolar istendiğini belirtti. Projenin iskele için 3 milyon doları Adem Soytekin'in şirketine çeklerle ödedik. Para kayıtlarda hak ediş gibi gösterildi. Ödeme sonrası iskan verildi dedi. Yine projemizin işlemlerinin çözülmesi için bizden 3 milyon dolar istendi. Vermedik. Sonuç Aysa'nın 3'te 1'i yeşil alana çevrildi. AVM'ye ceza kesildi dedi. Büyükşehir'deki işimizin çözülmesi için 1,5 milyon dolar istendi. Kabul etmedim ve bunun üzerine işimiz çözülmedi. AVM'nin mühürleneceği bize söylendi dedi. Yine bana buraya Ekrem Başkan istiyor diye projeyi birleştirecekler denildi. Sorun yaşamamak için projeden çekildim. Masraflarım karşılığında anlaştığımız daireyi de alamadım dedi. Dün müteahhitlerden dedi, senin de belirtmiş olduğun gibi sanıklardan Muzaffer Beyaz'ın da dikkat çeken aslında ek savunması vardı. Ve bugün de İBB'nin duruşması 70. günde de devam ettiğini belirtelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, algoritmalar suç, şiddet ve sapkın içeriği besliyor malum. Sanal medyadaki içerikler artık tüm dünyada tartışılmakta. Bu mecralarda verilen içerikler hiçbir denetim ve filtreden geçmiyor. Hatta algoritma marjinal içerikleri özellikle öne çıkarıyor. Şimdi soru ise şu, sanal ağa verilen reklam suça fon mu sağlıyor?

0: Dijital evet hayatın bir gerçeği. Ama dijitalin hayatın gerçeği olması demek, ben para veriyorum, ben aboneyim, istediğim her şeyi izlerim, her şey uygundur deme lüksünü ortaya koymamış oluyor.
1: Açtığımız her sayfa, tıkladığımız her video. Dijital dünya hayatımızı kolaylaştırırken devasa bir kontrolsüzlük alanını da beraberinde getiriyor. Filtresiz, denetimsiz ve sınır tanımayan içerikler her gün milyonlarca kullanıcının ekranına düşüyor. Ancak buradaki tehlike sadece marjinal içeriklerle sınırlı değil. İşin arkasında görünmeyen devasa bir finansman çark dönüyor.
0: Evet, biliyorsunuz son dönemlerde sanal ağlara verilen reklam sayısı giderek artış göstermeye başladı. Üzülerek söylemek gerekir ki reklamların da sayısal olarak artmasına sebebiyet verdi diyebiliriz. Çünkü burada kontrol denetim yok. Örnek vermek gerekirse bir televizyona mesela yasa dışı bahis kumar reklamı veremezsiniz. Müstehcen içerik video reklamı veremezsiniz. Ama buralarda her şeyin verildiğini görüyoruz. Niye? Çünkü bunu engelleyecek bir yapı söz konusu.
2: İnsanlarımız bu konuda aldanıyor. Genç insanlarımız, yeni kuşaklar biraz daha bu konuda yapay zeka olduğunun farkına varıyor.
3: Bu tür şeyler daima sosyal medyada önümüze çıkıyor ama bunun önüne geçmek galiba mümkün değil, bilmiyorum.
4: Vatandaşları biraz daha bilinçlendirmek bu konuda noktayı koyacak diyoruz.
3: Tabii vatandaş biraz da kendisi seçici olmak zorunda. Yani her şeye inanılmamalı. Özellikle toplumun önünde olan insanlar üzerinden yapılıyor bu manipülasyon ve her türlü hileler, oyunlar. Bunun biraz daha önüne geçmek gerekiyor. Bunun için toplumun biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor bence.
1: Sistem tam olarak şöyle işliyor. Sosyal medya algoritmaları etkileşimi ve tıklanmayı artırmak adına şiddeti, sapkınlığı ve suçu özendiren marjinal içerikleri sürekli öne çıkarıyor. Büyük markalar ya da bireysel kullanıcıları ise sadece ürünlerin tanıtmak amacıyla bu platformlara reklam veriyor. Ancak bu denetimsiz mekanizma yüzünden iyi niyetle verilen o reklamlar bir bakıma suçun ve illegal yapının doğrudan finansörü yani ana sponsoruna dönüşüyor.
0: Şimdi nasıl suç fonlanıyor derseniz, biliyorsunuz burada yapay zeka ile oluşturulmuş sahte sesler, görüntüler, içerikler reklam haline getirilebiliyor. Ve hem sanal medya mecralarına hem arama motorlarına bunları reklam olarak verildiğini görüyorsunuz. Devlet destekli yatırım garantisi diyerek bunu Google'a ve sosyal medyaya reklam veriyorlar. Şimdi normal şartlarda bunu denetimli bir televizyona verebilme şansınız söz konusu değil. Ama sanal medyaya, dijital platformlara böyle bir durum söz konusu mu? Asla değil. Niye? Yurt dışında yapılan bir reklam, Türkiye'ye verildiği ifade ediliyor. Ve maalesef böyle giderek dolandırıcılık, suç, müstehcenlik, pedofili, istismar fonlanmış oluyor.
5: Artık dolandırma yönünden her şey oluyor. Bu artık her şekilde önümüze çıkıyor. Hani bunun için de dediğim gibi gene ben bir şey söylesem gene yapay zeka olarak geçer.
6: Küçükler, gençler ve yaşlılar bunu anlamayabilir. Dikkat etmek lazım. Zaten vatandaşın güvendiği vatanına, milletine, bayrağına faydalı işler yapanların böyle işler yapmayacağını biz zaten biliyoruz. Art niyetliler bunu bilmediği için kamuoyunu yanıltabilirler. O yüzden herkesin dikkatli olması gerekiyor.
0: Bu bir milli güvenlik sorunudur. Yapılacak işlem açık. Nasıl televizyonları, radyoları denetliyorsak aynı şekilde dijital mecraları da denetliyoruz. Çünkü dijital mecralar da aynı yayını yapıyor. Ama düşünün, dijital mecrada serbest, televizyonda olunca suç. Şimdi bakın, bu bir çifte standart oluşturmaktadır. Bu ülkemiz açısından da çifte bir standart oluşturmaktadır. Gelir dağılımı açısından da çifte bir standart oluşturmaktadır. Çünkü bu ülke Gezi Parkı olaylarını yaşadı. 15 Temmuz darbe girişimi sürecini yaşadı. Orada ne oldu? Sanal medyada, sosyal medyada dezenformasyon, manipülasyon, yanlış yönlendirmeler hep karşımıza çıktı mı? Çıktı. Ne oldu? İnsanlar doğru haberi aradılar. İşte ne oldu? O doğru haberi de Türk medyasında bulacaksınız. Ama bu şekilde sanal medya, dijital platformlar fonlanmaya devam ettikçe maalesef ve maalesef Türk medyası, yerli milli medya artık ayakta kalamayacak duruma gelecek.
1: Gelinen noktada sanal ağlar reklam gelirleriyle büyüyen bir suç ekosistemine dönüşme riskiyle karşı karşıya. Filtreleme ve sıkı denetim mekanizmaları kurulmadığı sürece dijital medyada atılan her reklam adımı farkında olmadan karanlık odakları beslemeye devam edecek. Değişim ve yasal düzenleme çağrıları ise her geçen gün daha yüksek sesle dillendirilecek.
7: Amerika-İran savaşında karşılıklı çatışma hali azaldı ancak gerilimi artıran açıklamalar sürmekte. Peki Hürmüz'de düğüm nasıl çözülecek? Bu soruya yanıt arayacağız. Sözü A Haber ekibinden Ekber Karabağ'a bırakalım hemen. Ekber, söz sende.
8: Onur, teşekkür ederim. Hürmüz'de çözüm işte nasıl olacaktır? Esasında dün ve bugün Umman Dışişleri Bakanı Tahran'da temaslarda bulunmuştu. Ve malum biliyorsunuz Hürmüz'ün bir kıyısında Umman, diğer kıyısında ise İran bulunmaktadır. Fakat İran'dan gelen açıklamada İran'ın Umman'la kesin bir uzlaşıya varsa dahi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik tavrı devam ettiği sürece İran'ın bu boğazı açmayacağı ifade edildi ki bu mesele İran Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından son olarak dün akşam saatlerinde açıklanmış oldu. Az önce İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'ın bir açıklaması söz konusu oldu. O açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin son olarak İran'a karşı uygulamaya başlattığı ekonomik baskıya değindi. Bu baskıya direneceğiz. Nasıl bugüne kadar direnmişsek buna direneceğiz. Amerika Birleşik Devletleri askeri yöntemlerle elde edemediğini bu şekilde elde etmeye çalışıyor. Ancak burada da başarısız

0: kalacak yönünde ifadeler kullandı. Ancak özellikle altını çizdiği bir husus vardı. O da şuydu ki sorunu diplomasiyle ve müzakerelerle çözmek istediklerini ifade etti. Meclis Başkanı Kalibat da aynı zamanda İran arasında yürütülen görüşmelerde başkanlık etmektedir. Benzeri yönde bir ifadesi söz konusu oldu. Diplomasi teslimiyet ve müzakere teslimiyet anlamına gelmiyor yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Kalibaf özellikle bugün Keyhan gazetesinde ki söz konusu gazete İran'da tırnak içinde o radikal muhafazakarlar tarafından yönetilen bir gazete. Söz konusu bu gazetede yer alan bir başlığa karşılık böyle bir ifade kullanmış oldu. Bu ne demek oluyor? Buradan nereye gelmek istiyorum. İran'la ABD arasında takribi olarak 2,5 ay önce varılan mutabakata imza atan taraflar yani Mesut Pezeşkian olsun, meclis başkanı olsun hala o uzlaşmanın arkasındadır. Ülkedeki bazı muhalefetlere rağmen diyebiliriz. Diğer taraftan İran'ın bir başka açıklama Hürmüz'le ilgili geldi. Dün ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'deki mayınları temizlediklerini, İran bir kez daha buraya mayın döşemeye çalışırsa İran'ın gemilerini, hücum botlarını hedef alacaklarını ifade etmişti. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı bunu yalanladı. Madem o bölgede mayın yok, neden gemileriniz o bölgeden geçemiyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri eğer o bölgedeki mayınları temizlemek için gemi gönderilse de onlar kolay hedef olacak yönünde İran'dan açıklama geldi. Noel diyor ve sözü başkent Tahran'dan sana bırakıyor.
1: Ber, çok teşekkürler. Gazze'de gökyüzüne süzülen uçurtmalar artık çocukların elinde bir korkuya dönüştü. İsrail'in Gazze'den havalanan uçurtmaları güvenlik tehdidi olarak göreceğini duyurması, Gazze'li çocukları en sevdikleri oyuncakları kendi elleriyle yok etmek zorunda bıraktı. Babasını yardım ararken kaybeden Gazze'li Muhammed kendi yaptığı uçurtmaları gözyaşları içinde parçaladı. Gazze'de sınırı geçen uçurtmalara karşı sert askeri yaptırımlar uygulanacağı haberini alan Muhammed, mahalleye bomba yağmasından korktuğu için hayallerini işte böyle çöpe attı. Kendi yaptığı uçurtmaları kırarken gözyaşlarına hakim olamayan Gazze'li çocuk, ellerindeki tek eğlencenin de ellerinden alındığını ağlayarak kameraya anlattı. İşgalci İsrail ordusu Gazze'den uçurtma ve balonların havalanması durumunda Hamas'ı suçlayarak saldırıları artıracağını duyurmuştu. Hamas ise uçurtmaların çocuklara ait olduğunu belirtti, İsrail'i bahane üretmekle suçladı. Bu arada Hollywood dünyasından İsrail yönetimine karşı küresel bir hamle geldi. Beyaz perde ve müzik dünyasının dev isimleri 24 yıldır İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli siyasetçi Mervan Barghouti için harekete geçti. Yıldızlar Birleşmiş Milletler'e Barghouti derhal serbest bırakılsın çağrısında bulundu.
2: Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızları İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli siyasetçi Mervan Barghouti için tarihi bir adım attı. Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Marvel sinematik evreninin oyuncuları, müzik dünyasının efsane isimleri Sting ve Paul Simon'ın da aralarında bulunduğu 200'den fazla sanatçı başlattıkları küresel imza kampanyasıyla Gazze'nin sesi oldu. Hollywood yıldızları 67 yaşındaki Barghouti'nin şiddete ve tecrit hapsine maruz kalması ve temel yasal haklarından mahrum bırakılmasından duyulan derin endişeyi dile getirdi. Birleşmiş Milletler'e yapılan çağrıda Barghouti'nin derhal serbest bırakılması istendi. Barghouti, Filistin siyasetinin en kritik figürlerinden biri olarak gösteriliyor. Destekçilerinin Filistin'in Mandela'sı olarak adlandırdığı tecrübeli siyasetçi 2002 yılından bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor. Barghouti'nin özgür kalması için yükselen ses, İsrail hapishanelerindeki insani koşulları da yeniden dünya gündemine taşıyor.
1: Milli havacılıkta tarihi bir adım daha atıldı. 5 saatten fazla havada kalabilen 948 kilometre menzile sahip olan Gökbey için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Gökbey, Ekim 2026'da Hava Kuvvetleri envanterine girecek.

0: ile tamamladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
1: 2026 Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopterimiz T-625 Gökbey için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten.
0: Hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif olarak kullanılan Gökbey, Kara Kuvvetleri'ne de 30 Nisan 2026'da teslim edilmişti.
2: Gökyüzündeki yerli ve milli imzamız Gökbey aslında sadece yerli olduğu için değil, teknik özellikleriyle de muadillerine kafa tutuyor. Gökbey 2 kişilik mürettebatın yanı sıra 10 kişi de yolcu kav taşıma kapasitesine sahip.
0: Yaklaşık 16 metre uzunluğa sahip olan Gökbey, özellikle Türkiye'nin zorlu dağlık arazileri ve iklim şartları düşünülerek tasarlandı. 5 saatten fazla havada kalabilen Gökbey, 948 kilometre menzille hareket edebiliyor. Türkiye'nin çelik kanatları yüksek irtifa ve sıcaklık testlerinden de başarıyla geçmişti. Olaylara hızlı müdahale imkanı sağlayan Gökbey, doğal afet, arama kurtarma, kargo ve ambulans helikopter olarak da farklı görevlerde kullanılabiliyor. Gökbey'de hedefse yerli motorla sertifika almak.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. Kulak verelim.
4: ...birisidir. Bir başka önemli bölgesel gelişme de İran'ın kuzey bölgelerinde PEJAK'ın rol aldığı bölgelerdeki gelişmedir. Hazırlayınız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ne dedi? Ya ben bu adamlara silah verdim dedi. Silahları ceplerine attılar. Bir daha ben bunlarla iş yapmıyorum. Bunlar dedi artık kaldırdık attık. Yoluna devam etmesinden kaynaklanıyor. Değerli arkadaşlar, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, bugün dün de ifade ettim. Bu coğrafyada atalarımız bir gün bile şöyle arkalarına yaslanarak rahat bir şekilde gün geçirmediler. Dünyanın en stratejik yerindeyiz. Eğer dünyayı bir insan olarak kabul etseniz, bu insanın kalbi Anadolu kıtasıdır. Bu kadar önemli bir coğrafyada hiç kimse bizi tabii ki tek başımıza bırakmaz. Onun için güçlü olmak, ayaklarımızı yere sağlam basmak ve fevkalade güçlü bir şekilde sağladığımız bu süreci devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Değerli kardeşlerim, ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya ziyaret edenler de biliyorlar ki, özellikle son 3 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir şenlik havası vardır. Terörün hüküm sürdüğü, insanların giremediği bölgelerde artık çok sayıda yerli ve yabancı turist, iş adamı gerçekten rahat içerisinde, huzur içerisinde bölgemizin güzelliklerine şahit olmaktadır. Bendenizde son 2 yazdır gerçekleştirdiğim ve siyasi hayatı hatıralarım arasında önemsediğim 2 hatıramı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, geçtiğimiz yıl Gabar Dağı'na yaklaşık 44-45 milletvekili arkadaşımızla birlikte Enerji Bakanımızın organize ettiği bir ziyarete gittik. Gabar, her birimizin daha birkaç sene evvel haberlerde her akşam terörle ilgili haberlerini dinlediğimiz bir bölge. Bırakın elini kolunu sallayarak insanların oraya gitmesi. Bırakın orada şu anda günde 88 bin varil petrol çıkartıyoruz. İnşallah günlük 100 bin varil petrole çıkacak. Bırakın orada petrolü, hiçbir sivilin gitmesinin birkaç sene evvel mümkün olmadığı bir yer. Şimdi insanlar huzur içerisinde. Bölge halkı büyük bir sükunet ve emniyet içerisinde ve herkes şenlik içerisinde çocuklarının, torunlarının aydınlık geleceğini nasıl güçlü bir şekilde yerine getireceklerinin hesabını yapıyor. Bu yılda 5 Temmuz günüydü. Bu sefer Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh Peygamber'in anısına düzenlenen törenlere iştirak ettik. Terör olduğu için uzun yıllar yapılamamış. Son birkaç yıldır da böyle alt düzeyde kutlamalarla, anmalarla o törenler gerçekleştirilmiş. Bu yıl sizi temin ederim 10 bin üzerinde insan vardı. Kimisi kamyonetle çıkmış, kimisi otobüsle çıkmış, kimisi taksiyle, kimisi traktörle.

0: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Sinancılar Çayı'nın rengi değişti ve siyaha döndü. Kötü koku bölge sakinlerini endişelendiriyor ve çok rahatsız ediyor. Biz de o noktaya uzanacağız. Detayları A Haber ekibinden Tayfun Erden dinleyeceğiz. Tayfun.
1: Şu anda bulunduğumuz nokta Banuel, işte o çayın geçtiği köprünün üzerindeyiz. Tabii geçmişten bugüne Sinancılar Çayı Kemalpaşa için oldukça önemli çaylardan bir tanesi. Yaz aylarında debisi düşse de işte o yeraltı sudan çıkan suyla birlikte buradaki hayatiyetini sürdürüyordu. Hatta çayın içerisinde balıklar olduğu iddiaları var. Çevredeki vatandaşlar tabii bu ağır kokudan ve simsiyah akan sudan dolayı tedirginler. Bu olayın neden olduğunu, kim tarafından olduğu henüz belli değil. Şu an itibariyle baktığımızda çayın üzerindeki o simsiyah doku artarak devam ediyor. İşte en uygun bir şekilde gördüğümüz ve kirliliğin net bir şekilde görüldüğü noktada şu anda burada ekranlarınızda hem o simsiyah koku hem de ağır bir simsiyah görüntü ve ağır koku bölgede hakim. Çevrede tabii ki tarım arazileri var. Tarım arazilerindeki işte çiftçilerle konuştuğumuzda yaklaşık 3 hafta öncesinden bu kirliliğin başladığı, çevre kirliliğinin başladığını söylüyorlar. Tabii yetkililerden bunun neden bu kirliliğin oluştuğu yönünde tabii bilgi istiyorlar. Hatta bir analiz yapılmasını istiyorlar çevre sakinleri. Uzun zamandır böyle bir çevre felaketinin yaşanmadığını ifade ediyorlar. Tabi Sinancılar Çayı yaklaşık 500 metre sonra Yiğitler Çayı'na, oradan Nif Çayı'na ve Gediz Nehri'ne kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Çevrede özellikle işte bu olay başlamadan önce işte bu suyun içerisinde balıkların olduğunu, bu kirliliğin başlamasıyla birlikte de balık ölümlerinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak Sinancılar Çayı'ndaki durum vahim diye denebilecek düzeyde. O simsiyah su ve ağır koku da çevre sakinleri tarafından tabii ki oldukça tepkiler, hem de bu olayın neden olduğu yönünde de bilgi istiyorlar yetkililerden diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Sultan Gazi'de bir iş merkezinin 3. katında çalışırken dengesini kaybeden yabancı uyruklu işçi kaldırıma düştü. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay anı kameraya yansıdı.
2: 3. kattan düşen işçi hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Bir iş merkezinin 3. katındaki avize imalathanesinde çalışan 23 yaşındaki işçi dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Durumu fark eden mağaza çalışanları hemen polise ve sağlık ekibine haber verdi. Ağır yaralanan 23 yaşındaki yabancı uyruklu genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş yeri sahibi ve diğer çalışanlarsa ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan işçinin 3. kattan düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Bolu Belediyesi'ne ait geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Şimdi o noktadan görüntüleri de ekranlarınıza getirmeye başladık. Aşağı Soku Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bolu Belediyesi'ne ait geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı yangın. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmiş durumda. Tesisteki alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Biz de yeni gelişmeler oldukça bölgeden sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. İstanbul'da birikim yapıp başını sokacak ev arayanların duygularını ve paralarını hedef alan emlak çetesi polisten kaçamadı. Düzenlenen operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.
3: Ucuz ev hayali kuranları sahte inanlarla ağlarına düşürdüler, devasa vurgun yaptılar. İstanbul Esenyurt'ta bir emlak çetesi popüler konut projelerinin fotoğraflarını kullanarak internet sitelerine yarı fiyatına acil satılık ev ilanları verdi. Tuzağa düşenler

0: Ardından Kapora adı altında jet hızıyla para toplayan çete üyeleri cep telefonlarını kapatıp internetteki ilanları kaldırarak ortadan kayboldu. Uygun fiyata ev sahibi olmak isterken dolandırıldıklarını anlayanların şikayeti üzerine polis harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 13 çete üyesi gözaltına alındı.
1: Mısır'dan izleyenleri şaşkına çeviren bir hırsızlık görüntüsü gündemde. Hırsızların yöntemi aksiyon filmlerini aratmadı. Hızla ilerleyen bir kamyonun peşine takılan kamyonet araca yanaştı. Kamyon kasasını boşalttı. Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık sosyal medyada binlerce kez izlendi.
2: Kamyonetle yaklaştılar, kamyonu seyir halindeyken böyle soydular. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayının adresi Mısır. Yalnızca filmlerde olur dediğimiz görüntüler şehirler arası otoyolda kayda geçti. Hızı saatte 80 kilometreyi aşan bir yük kamyonuna hırsızlar daha küçük bir kamyonetle arkadan yaklaştı. Kamyonetin kaputuna çıkan hırsızlar kasanın kilitlerini kırdı. Ardından kolileri bir bir kendi araçlarına yükledi. Hırsızlar ölümle burun buruna gelmesine rağmen soyguna devam etti. Soygun bittiğinde ise frene basarak yavaşça uzaklaştılar. Mısır polisi hırsızların araç plakasından tespit edilerek arandığını açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri sıkı vize politikalarına devam ediyor. Washington yönetimi ülkede sığınma başvurusunda bulunan veya sığınma statüsü arayışında olan yabancıların ticari ve turistik vizelerini iptal etmeyi planladığını açıkladı. Amerikan medyası bu sayının 200 bin kişiye kadar çıkabileceğini öne sürüyor.
3: ABD yönetimi düğmeye bastı. 200 bine yakın yabancının vizesinin iptali gündemdi.
4: Hükümetimizin dolandırıcılar ve suçlular yerine bize ve çocuklarımıza hizmet etmesini talep ediyor muyuz? Amerikan başkanının öncelikle Amerikan halkı için savaşmasını talep ediyor muyuz?
3: Washington'ın yeni vize hamlesini ABD medyası ortaya çıkardı. Associated Press dikkat çeken bir haber paylaştı. İddiaya göre tartışmalı göçmen politikasıyla gündeme gelen Washington yönetimi bu kez de yabancıların vizelerini iptal etmek istiyor. Plana göre hedefte B1 ve B2 vizesiyle ABD'ye gelenler var. Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıklarına 2016 ve 2026 tarihleri arasında ABD'ye giren ve sığınma başvurusu yapanların belirlenmesi için talimat verildi.
4: Doğru insanların ülkemize gelmesini sağlamak için çok yakından çalışıyoruz.
3: B1 iş ve ticari amaçlı kısa süreli ziyaretlerde kullanılıyor. B2 ise turistik ziyaretler ve benzeri geçici seyahatler için veriliyor. ABD yönetimi özellikle kalıcı şekilde ülkede kalmak isteyenleri hedef alıyor. Kesin bir sayı yok. Ancak Washington'dan iki kaynağa dayandırılan habere göre 200 bin kişinin vizesi iptal edilebilir. Yeni plan Trump'ın göçmen politikasının bir parçası. ABD Dışişleri Bakanlığı Trump'ın ikinci döneminde şu ana kadar 175 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıklamıştı. Yönetim yeni talimatlarla göçmenlik ve vize sistemindeki denetimleri daha da sıkılaştırmayı planlıyor.

0: Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'ndeki sazlık alanlardan kesilip işlenen kamışlar İngiltere, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor. Detayları A Haber ekibinden Ahmet Çelik ve konuğundan dinleyeceğiz şimdi.
1: Evet, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü etrafına bereket dağıtmaya devam ediyor. Gölde oluşan sazlıklar kesiliyor, işleniyor ve buradan dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. Tabii Türkiye'de de kullanılıyor ama dünyada birçok ülke buranın sazlığını alıyor. Yayın konuğum var. Yayın konuğum işletme sahibi Abdurrahman Küçük Uysal. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Siz de yerimize hoş geldiniz. Tesisimize.
1: Efendim aslında büyük bir ekonomik katkıda bulunuyorsunuz.
2: Evet.
1: Nerelere gider, nasıl işlersiniz?
2: Dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Başlık olarak söyleyebilirsek İngiltere, Hollanda, Almanya, İtalya olmak üzere başta dünyanın değişik ülkelerine gönderiyoruz. %95'ini ihraç ediyoruz yapmış olduğumuz ürünlerin. Beyşehir

0: Gölü sazlıklarından da temin ediyoruz ham madde olarak. Mineraline varıncaya kadar yurt dışında incelemesi, araştırması yapılıyor. Ya, göndermiş olduğumuz ürünlerin çok da itibar görüyor, çok da beğeniliyor. Satışlarımız çok güzel. Çok güzel işçilik yapıyoruz. Bu işi bilerek yapıyoruz.
1: Peki Avrupa'daki birçok ülkeye gidiyor. Bu ülkeler nasıl cinste kamış aldırırlar? Büyüklüğü nedir? Nede kullanırlar?
0: Şimdi biz ürün olarak 3 ayrı ürün gönderiyoruz. Başta çatı kamışı olmak üzere. Çatı kamışı dediğimiz kamışlar birazdan da göreceksiniz. 4 ile 6 milimetre kalınlığında, uzunluğu 2 metre 20, 2 metre 30 civarında. Kalibrasyonu çok güzel, rengi çok güzel, sağlamlığı çok güzel. Çatı malzemesi olarak gönderiyoruz. Kiremit yerine ve başka materyaller yerine bunu kullanıyorlar. Başka hiçbir malzeme yok, kimyasal yok. Çatı kaplama malzemesi olarak gönderiyoruz. Bizim adlandırmamız çatı kamışı olarak gidiyor. Yurt dışına değişik metotlarla, özel aparatlarla çatıya montajı yapılıyor. 100 yıl aşan çatılar olduğu da söyleniyor.
1: Peki bu yağış ve diğer durumlarda nasıl, sağlıklı mı?
0: Biliyorsunuz zaten kamış dediğimiz malzeme bir su bitkisi. Suyu da sever, sudan kesin etkilenmez. Dolayısıyla doğal oluşu da, bu sudan etkilenme işi de çatıdaki ömrünü kat kat uzatıyor.
1: Yani su geçirmez.
0: Kesinlikle geçirmez, evet.
1: Peki diğer boylarını ne yapıyorsunuz? Aslında siz çöpü ekonomiye kazandırıyorsunuz değil mi?
0: Çok güzel ifade ettiniz. Tabiri caizse biz Beyşehir Gölü'nün çöpünü temizlediğimiz gibi bunu yurt dışına göndermek suretiyle de Türkiye ekonomisine, Beyşehir ekonomisine çok güzel katkılar sağladığımıza inanıyoruz. Çöpten para kazandırıyoruz. Memleketimize mutluyuz.
1: Peki Avrupa'da hangi ülkeler bunları alır?
0: Başta Almanya, İngiltere, Hollanda. Hollanda biliyorsunuz dünyanın en çok yağış alan ülkesi. Ama oradaki çatıların aşağı yukarı %60-70'i bu kamışla kaplanıyor. Yani çatı kamışıyla kaplama yapılıyor, montaj yapılıyor. Yani buradan da size bir fikir olsun diye söylüyorum.
1: Peki şu anda işçiler ne yapıyor? Biraz anlatabilir miyiz?
0: Tabii, hay.
1: Çalışma var.
0: Görmüş olduğunuz işçilerimiz öncelikle bu kamışların içerisindeki yapraklarını, yabani otlarını, efendim, eğrilerini, renksizlerini temizlemek suretiyle ön hazırlık yapılıyor.
1: Evet.
0: Daha sonra da öbür ekiplerimiz bunları bir kelepçenin içerisinden geçirmek, yani ölçülendirme yapması için bir kelepçenin içinden geçirerek iki noktasından iple bağlayıp sıkıştırarak yarı muamili madde haline getirmiş oluyorlar.
1: Tabii bunlar ince kamış değil mi? Avrupa ince kamış
0: kesinlikle
1: alıyor.
0: Kesinlikle 4 ile 6 milim arasında.
1: Evet.
0: Bu şekilde.
1: Yani buradan dünyanın birçok ülkesine gidiyor. Nasıl bu yıl bereketli mi, onu da soralım son olarak.
0: Çok güzel, bereketli. Yağışlar Beyşehir Gölü'ne faydası olduğu gibi bizim sazlık alanlara da çok faydası oldu. Şu anki bu seneki kamışın, yeni sezondaki kamış daha güzel, geçen yılki de güzeldi. Kurak olmasına rağmen biz hakikaten memnunduk ürünlerden.
1: Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi çalışmalar.
1: Efendim, Beyşehir Gölü dediğimiz gibi etrafına bereket saçmaya devam ediyor. Burada kesilen kamışlar işlendikten sonra birçok ülkeye gönderiliyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Almanya'nın finans başkenti Frankfurt, modern gökdelenleri ve köklü tarihiyle dikkat çekmekte. Avrupa'nın en önemli ekonomi ve ticaret merkezlerinden biri olan bu şehir, yüzyıllar boyunca kıta tarihinin şekillenmesinde önemli rol oynadı. A Haber ekibinden Fatih Yılmaz, Frankfurt'u karış karış gezdi, görüntüledi. Şimdi sırada Dünya Şehirleri programımız var.

Burası sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın da finans merkezi. Frankfurt'tayız. Her daim cıvıl cıvıl bir şehirden bahsediyoruz. Ama bu güzel şehir sadece bankalardan veya gökdelenlerden ibaret değil. Şimdi size Frankfurt'un keşfedilmemiş güzelliklerini göstereceğim.

Frankfurt'un tarihi kalbindeyiz. Burası Orta Çağ'dan günümüze uzanan en önemli meydan, Röme Meydanı. Bir zamanlar imparatorluk törenlerine ev sahipliği yapan bu meydan bugün hem turistlerin hem de yerel halkın buluşma noktası.

Fort'u şu an yukarıdan izliyoruz. Kuş bakışı izliyoruz. Burası Main Tower. Yaklaşık 200 metre yükseklikten Frankfurt'un finans merkezi olduğunu, gökdelenlerini ve Main Nehri'nin şehri nasıl ikiye ayırdığını net bir

Frankfurt'un tam merkezinde şehrin simgelerinden biri olan ve en çok turist çeken mekanlarından bir tanesinin önündeyiz. Alte Oper, yani opera binası, 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük hasar görmesine rağmen bu bina yeniden ayağa kaldırıldı. Bugün çeşitli kültürel etkinlikler, konserler için burası kullanılıyor. Görmüş olduğunuz gibi her daim insanlarla tıklım tıklım dolu.

Frankfurt'un en kozmopolit mekanlarından bir tanesindeyiz. Bahnhof Viertel deniyor buraya. Burada Türk toplumunun izlerini her köşede görmek mümkün. Sağlı sollu çok sayıda Türk restoranı, yine berberler bulunuyor. Burası aynı zamanda şehrin gastronomi merkezi olma özelliğini de taşıyor. Frankfurt'taki Türk toplumunun buluşma merkezlerinden bir tanesindeyiz. Burası Frankfurt Merkez Ditip Camii. Aslında bu cami konut binası olarak kullanılan bir yermiş. Sonradan Türk cemaati bu binayı satın almış ve 1990 yılından bu yana da burası cami olarak hizmet veriyor.

Arkamda gördüğünüz bu yüzlerce kişinin neden beklediğini duyunca çok şaşıracaksınız. Neden mi bekliyorlar? Frankfurt'taki bu gökdelenin terasından şehri bir kahve eşliğinde seyredebilmek için.

0: Almanya'da yaşayıp da Türkiye, İstanbul, özellikle Eminönü özlemi duyanlar, balık ekmeği özleyenler işte Frankfurt'ta gökdelenlerin dibinde bu İstanbul teknesine geliyorlar. Türkiye'yi gurbetçilerin ayağına getiren insan da karşımızda. Ramiz Bey, siz sadece burada balık ekmek satmıyorsunuz, Türkiye özlemini gideriyorsunuz buraya gelenlerin, öyle değil mi?
1: Aynen dediğiniz gibi, yani o özlemi burada yaşatmak istiyoruz. Yani o, çünkü bizim kendi kültürümüz bu balık ekmek olayı, İstanbul'da Eminönü tarihi. Yani öyle bir şeyleri burada bir, her yerde dönerci var, her yerde lahmacuncu var, kebapçı var. Biz de değişik bir şey yapalım. Yani bu da bir balık ekmeği de bizim bir kültürümüz. Ama Allah'a şükür muvaffak da olduk, yaptık. 24 senedir aynı bir mekan çalışıyor. Allah'a şükürler olsun. Elimizden geldiği kadar bu işi yapmaya çalışıyoruz.
0: Müşterileriniz sadece artık Türkler değil, Almanlara da balık ekmeği sevdirmişsiniz.
1: Ya öyle ki yani geldikleri zaman hamsi, uskumru, çupra, kalamar falan diyorlar. Yani bu artık hamsi diyorlar. Hani artık öyle alıştırdık yani bunları.
0: Sizin sadece Almanya'da değil herhalde Avrupa'daki tek bu şekilde servis veren, hizmet veren yersiniz.
1: Evet, tek. Avrupa'da bir tek.
0: Kaç yıl oldu?
1: Genel anlamda 24 sene oldu tam.
0: Evet. Peki başka neler var? Balık ekmek var.
1: Valla balık ekmeğimizde hamsi, uskumru, çupra, kalamar, kuzu ciğeri, tava ciğeri, ondan sonra Adana köfte, tavuk şiş, vegetariş, vegan, her şeyi yapıyoruz.

Frankfurt'un bir başka cazibe noktasındayız. Demir Köprü üzerindeyiz. Burası o kadar popüler ki belki de şehrin en fazla fotoğrafı çekilen noktalarından bir tanesi ve birçok şehirde görmeye alışık olduğumuz aşk kilitleri burada yine bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi üzerlerine isimlerini yazan aşıklar anahtarlarını da aşklarını ölümsüzleştirmek için Main nehrine atıyor.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
8: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
8: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometreleri arasındaki asfalt sattı kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ve 20. kilometreleri arasında bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: Esad ailesi yönetimi döneminde vekil güçler ve terör örgütlerinin merkezi oldu. Yıllar boyunca savaş ve çatışma hiç eksik olmadı. Rejimin devrilmesiyle üzerindeki prangalardan kurtulan Suriye'de kritik bir gelişme daha yaşandı. ABD, Şam'ı teröre destek veren devletler listesinden resmen çıkardı. Suriye 1979'dan beri bu listede bulunuyordu. ABD Başkanı Trump, listeden çıkarılma sürecini Temmuz ayında başlattı. Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. 45 günlük inceleme süreci tamamlandı. Suriye, teröre destek veren devletler listesinden resmen çıkarıldı. Tarihi kararın ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara görüntülü mesaj paylaştı. Kara bir noktayı geride bıraktık dedi. Suriye'nin imar sürecine gireceğini duyurarak ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.
1: Suriye bugün kara bir noktayı geride bıraktı, geçmişini yırtıp attı ve kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdi. Bunu Suriye halkı başardı. Bu tarihi karar için Sayın Başkan Donald Trump'a teşekkür ediyor ve Suriye ile Suriyelilerin yanında duran tüm kardeşlerimize ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
0: Teröre destek veren devlet statüsü Suriye için çok ağır kısıtlamalar anlamına geliyordu. ABD yardımlarına erişim konusunda sınırlamalar ve savunma ihracatı engelleniyordu. Çeşitli finansal işlemler ve ticari faaliyetler üzerinde ek kısıtlamalar uygulanıyordu. ABD'nin son kararı özellikle uluslararası yatırımcıların Suriye'ye yönelmesinin önündeki büyük engellerden birini kaldırdı.
1: Bu son engelin kaldırılması aynı zamanda yolu açacak, ekonomik durumu iyileştirecek ve Suriye küresel finans ve ekonomik sisteme yeniden bağlayacak.
0: Türkiye'den de tarihi kararı ilişkin ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır. Bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.

İyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğruna hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 16'ya yaklaşıyor. Başlıyoruz yaklaşık olarak da. 3 saat boyunca A Haber ekranlarındayız ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar, sizleri bekliyorlar. Sıcak gelişmeleri aktarmak üzere. Buyurun bakalım kim nerede ne anlatacak bize. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. İran'a karşı ekonomik yaptırım operasyonu uygulanmaya başlandı. Peki İran'a ekonomik savaş çatışmaları derinleştirecek mi? İran'dan açıklamalar var. Bu arada Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklamaları var ekonomik yaptırımlarla ilgili. Tüm bu detayları konuşacağız Washington'dan İrfan Sapmaz'la. Ve ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Anlaşması'nın Yunanistan'daki yansımalarına bakacağız. Manşetlerini çekti Yunan basını. Peki ne söylüyorlar? Endişeleri neler? İlhan Tahsin'le konuşacağız onu da Yunanistan'dan canlı yayında. Ve Nepal'deki sel felaketinde ne yazık ki ölü sayısının arttığı belirtiliyor. 22 kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Yüzlerce de kayıp var. Mehmet Zeyrek bizi bekliyor Çin'den canlı yayında. Ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun

0: yıl önceki şüpheli ölümüne ilişkin fethi kabir işlemleri tamamlanmıştı. Şimdi de ön otopsi raporu da tamamlandı ve raporda ölümün şüpheli olduğu tespitlerine yer veriliyor. Boğularak ölmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Detayları alacağız. Şener Çetin bekliyor bizi Ankara'da. Ana başlıklarımız bunlar. Arkadaşlarımız bu konular hakkında detayları bizlerle paylaşacaklar. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü vesilesiyle Ahlat'taydı. Törenlere katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatta Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da başkanlık etti. Geceyi de orada geçireceğini ifade etmişti muhabir arkadaşlarımız. Cumhurbaşkanını takip eden muhabir arkadaşlarımız. Ve ardından da bugün Muş'a geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muş'un Malazgirt ilçesine. Tarihi zaferin coşkusuna ortak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt programından da izlenimlerle başlayalım isterseniz.
1: Başkanım, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın.
2: Heyecandan sabahladılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediler.
3: Her yıl bu şekilde insanlar yollara çıkara bekliyorlar, destekliyorlar. Bizim çocuklar da gece sabaha kadar uyuyamamışlar. Cumhurbaşkanımız gelecek. Biz onu çok seviyoruz diyerek.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Bitlis'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geceyi Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçirdi.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'taki programını sonlandırarak buradan Muş Malazgirt'e gidecek. Ahlat'ta Başkan Erdoğan'ı vatandaşlar bekliyor. Onların içerisinde minik vatandaşlar da çocuklar da oldukça dikkat çekici. Onlar da tırnak içerisinde Tayyip dedelerini bekliyorlar.
1: Sayın Cumhurbaşkanımı tekrardan görmek istiyorum.
2: Külliyeden ayrılan Başkan Erdoğan'ı Muş Malazgirt'te coşkulu kalabalık bekliyordu.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı göreceğimiz için çok mutluyuz. Ecdadımızın kanlarıyla sulanmış bu topraklara dün sahip çıktık, bugün sahip çıktık, yarın yine sahip çıkacağız.
6: Adana'dan geliyorum. Cumhurbaşkanımıza canımız feda olsun.
7: Anadolu'nun kapılarının sonsuza dek tüm milletine açıldı. Tarihi zaferin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Başkan Erdoğan Malazgirt'e geldi.
8: Ebedi yurt kıldığımız bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş, istiklaline aşık bir milletiz.
2: Başkan Erdoğan'ın hitabı sırasında kürsünün yanında tarihteki Türk askerlerini ve savaşçılarını simgeleyen geleneksel zırhla kıyafet giymiş nöbetçiler yer aldı. Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş tarafından hediye takdim edildi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.
0: Pakistan'a gideceğiz. Şimdi korkunç bir yangın yaşanıyor. Bir hastanede, üstelik yeni doğan bakım ünitesinde. Ve yeni doğan bakım ünitesinde 16 bebek var. O 16 bebekten 15'i bu yangında ne yazık ki hayatlarını kaybediyorlar. Biri kurtuluyor, yasa boğuyor tüm ülkeyi. Çok gerçekten üzücü bir olay. Biz de haber olarak olayın meydana geldiği hastaneden son durumu ekranlarınıza taşıyoruz şimdi.
2: Doğan ünitesi alevlere teslim oldu. Tedavi altındaki bebekler kurtarılamadı.
9: Şimdi hemen yoğun bakım binasının yanı başında arka tarafta gördüğünüz ambulans. Bu ambulansın içine çocukların cesetlerini koyarak ailelerine teslim ediliyor. Tabii ki aldığımız bilgilere göre şehit olan çocuklar, yani yeni bebekler, yeni doğmuş bebekler, onlar kutu halinde kutuya koyularak ailelerine teslim ediliyor.
2: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çıkan yangın yürekleri dağladı. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün yeni doğan bölümünde klima kompresörünün infilak etmesi sonucu ünite alevlere teslim oldu. Yangınla birlikte ekipler alarma geçti. Binaya itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü. Küle dönen ünitede tedavi gören 16 bebek acil olarak yoğun bakıma alındı. Bir süre sonra ise acı haber geldi. Başbakan Şahbaz Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada 15 bebeğin hayatını kaybettiği, yalnızca birinin yaşama tutunabildiği bildirildi. Facia sonrası ülke yasa boğuldu. Pakistanlılar yaşadıkları üzüntüyü A Haber'e anlattı.
10: Benim 3 günlük yeğenim yaşamını yitirdi. Sabah 7'de ailemiz yangın haberini aldı. Biz Rawalpindi'de yaşıyoruz. Şimdi cenazesini almak için geldik. Daha 3 günlüktü. Henüz bebeğin adını bile koymamıştık. Hükümet olayı araştırmalı ve suçluları cezalandırmalı.
2: İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Olayın aydınlatılması için İslamabad yönetimi tarafından özel bir soruşturma komitesi oluşturuldu.
9: Şu anda araştırma ve soruşturma devam ediyor. Bu yangının çıkma sebebi ne oldu? Ama büyük bir şok, üzücü bir sabah. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif üzücü olay üzerinde derin üzüntüsünü ifade etti ve derhal bir soruşturma emretti.
2: Soruşturma yalnızca yangınla sınırlı değil, hastanenin güvenlik sistemlerindeki ihmaller de inceleniyor.
0: Asya'da hava muhalefeti yaşanıyor pek çok noktada. Sel taşkınları var, tayfunlar yaşanıyor. Nepal'de de tam da Çin sınırına çok yakın bir bölgede sel meydana gelmişti. O selde ölü sayısının 22'ye yükseldiği bilgisi geldi geçtiğimiz dakikalarda. Hemen Çin sınırında dedik. Bölgeye dönelim. Bölgede arkadaşımız Mehmet Seyrek. O sel ve çamur köylüleri yuttu. Köprüler yıkıldı. Turistik tesislerin de aralarında bulunduğu yüzlerce nokta yerle bir olmuş durumda ve çok sayıda kayıp var. Turistlerin de kayıp olduğu bilgisi geldi. Teknelerle denize açılan turistlerin. Şimdi Çin'e gidelim, detayları alacağız. Nepal'den bir açıklama gelmişti bu konuyla ilgili. Özellikle de yabancı ülke vatandaşlarıyla ilgili de son durumu Mehmet Seyrek anlatacak.
11: Merve Türkay, felaketin merkez noktası Bote Koşi Nehri. Aslında bugün Hindular için kutsal bir gündü ve bir hac ibadeti için bölgede toplanan yüzlerce insan vardı. Yurt dışından gelenler vardı. Ancak sel ve heyelan bu kutsal günlerini tamamen felakete çevirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi dedik ama yüzlerce kişiden ihbar kayıp. Kayıplar hala devam ediyor. Nepal Turizm Kurulu ön verilerine göre 291'i yabancı, 93'ü Nepal vatandaşı olmak üzere 384 turistle iletişim tamamen kopmuş durumda. Suların vurduğu Gosainkunda bölgesi olay anında on binlerce kişinin katıldığı bir Hindu festivaline ev sahipliği yapıyordu. Ve Gorka'dan yola çıkarak 4380 rakımlı bu kutsal göl bölgesindeki festivale giden 38 kişilik ziyaretçi grubunu taşıyan otobüste tamamen sulara kapıldı ve yolculardan 4'ü kurtulmayı başardı sadece. Diğer hepsi kayıplara karıştı. Nepal tarafından gelen bilgilere göre Rasuva bölgesine bağlı 50 bin nüfuslu bir bölge tamamen ağır hasar aldı ve bölgeye ulaşılamıyor. Ve sel su suları Bote Koşi ile Trishuli nehir koridorları boyunca evleri, yolları ve köprüleri adeta yuttu. Çin tarafındaysa Tibet'in Shigatse bölgesindeki Jirong sınır kapısında çok büyük felaket olduğu haberi var. Nepal'in toplam ulusal hidroelektrik kapasitesinin %12'sinden fazlasına denk gelen 430 megawattlık enerji altyapısı da ağır hasar gördüğü bilgisi var. Nepal ordusu bölgeye çok sayıda helikopter, insansız hava araçları gönderildiğini bildirdi ama bu hava ulaşımı şu anda yerdeki insanların yardımına ulaşabilecek bir kapasitede değil. Çünkü hala sel suları ve heyelan bölgeyi tamamen ulaşılmaz bir konuma çevirmiş durumda. Operasyonel zorluklar çok fazla ve nehirdeki su

0: seviyesi yüksekliği devam ettiği müddetçe ekiplerin o bölgeye ulaşması da oldukça güç bir hal alıyor. Çin tarafından Cumhurbaşkanı Xi Jinping hemen olayın ilk dakikalarında bir talimat verdi. Kayıpların bulunması için topyekün bir seferberlik emri verdi ve ikinci afetleri önlemek için de derhal erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesini istedi ve Pekin başta olmak üzere birçok eyaletten bölgeye hava yoluyla insani yardımlar yola çıktığını da bilgi verelim. Seyahat kısıtlamaları elbette iki ülkeden de duyurular gelmeye devam ediyor. Şu anda sel ve heyelanın olduğu çok geniş bir coğrafyada ekipler kayıpların yardımına yetişmek için adeta yol arıyor diyebiliriz ve bu felakete ilişkinse ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti ama haber alınamayan yüzlerce kişi var ve gelen son resmi rakamlar bu yöndeydi. Gelişmeleri yine paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü İstanbul stüdyolarına bırakalım.
1: Mehmet Seyrek, teşekkür ediyoruz. Kayıpların bulunması için çok yoğun çalışmalar başlatıldı Nepal'de sabah saatlerinden itibaren, özellikle ölü sayısının artmasıyla birlikte. İstanbul'da bir ağaç devrildiği bilgisi var Şişli'de. Hemen oraya da dönelim. Sıcak noktaya muhabir arkadaşımız Merve Köleoğlu bizi bekliyor. Bir aracın ve bir taksinin de hasar aldığı bilgisi var. Merve, doğrulayabilecek misin?
2: Merve Türkay, iyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Şişli'deyiz, Harbiye Mahallesi'ndeyiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi yolun kenarında bulunan büyük bir ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi ve park halindeki iki aracın üzerine düştü. Olay 26 Ağustos, yani bugün saat 14 sıralarında meydana geldi. Ağacın devrilmesiyle birlikte çevrede bulunan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi ve ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda sevindirici olansa herhangi bir can kaybının ya da çok şükür ki yaralanmanın yaşanmamış olması. Ancak ağacın altında kalan iki araçta ne yazık ki maddi hasar meydana geldi. Şu an kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. İleride görünen otobüs de çok şükür saniyeler evvelinde durdu ki ağacın kendi üzerine düşmesini de böylelikle engellemiş oldu. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu araç trafiğine kapattı. Ekiplerin ise şu an görmekte olduğunuz gibi devrilen ağacı parçalara ayırarak bulunduğu yerden kaldırmak için çalışmaları halen devam ediyor. Size de söylediğim gibi ağacın neden devrildiği şu an için netlik kazanmış değil. Burada ekipler canhıraş gerçekten çalışıyor. Olayda sevindirici yan, dediğimiz gibi, herhangi bir yaralanmanın yaşanmamış olması. Şu an taksiyi de görüyorsunuz ekranlarınızda. Taksinin hemen üzerine düştü ağaç. Taksi şoförünün durumu iyi. Kendisiyle de görüştük. Otobüs de hemen arkasında bekliyor. Çok şükür tam o aralıkta meydana geldi ki otobüsün içinde bulunan yolcular da ağacın kendilerinin üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Evet, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor. Şişli Harbiye'den aktaracaklarımız şu anlık bu kadar. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Merve. İşte Şişli'de bir ağaç devrildi. Son durumu ekranlarınıza getirdik. Bir taksinin hasar aldığını da görüyorduk görüntülerde. Bir sıcak gelişme daha. Arka arkaya paylaşıyoruz bunları sizlerle. Elazığ'da bir fabrika yangını meydana geldi. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Muhtemelen bir sanayi bölgesi orası Elazığ'da. Ve siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği görüntülerde ekranlarınıza geliyor. Görüntüler Elazığ'dan, bir yalıtım fabrikası olduğu belirtiliyor burasının ve fabrikada yangın çıktığı bilgisi geldi. Alevler de kısa sürede çok geniş bir alana yayıldı. Neyse ki işçiler fabrikadan tahliye edildiler güvenli bir şekilde. Ekipler olay yerine gitti. Alevlerin çevredeki tesislere sıçramaması için de çok büyük güvenlik önlemi alındı ama bu görüntüler canlı. Canlı yayında ekranlarınıza geliyor. Hala yangın tam anlamıyla kontrol altına alınabilmiş değil görüntülere baktığımızda. Yanan fabrikadan yükselen işte bu dumanlar şehrin farklı noktalarından dahi görülebildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin hala devam ettiğini biliyoruz. Elazığ'dan bir yalıtım fabrikasında meydana gelen yangın sonrasındaki görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Birazdan bölgeden son durumu yeniden alacağız. Umarız ki yangının kontrol altına alınabildiği bilgisini paylaşırız. Şimdi buradan Yunanistan'a uzanacağız. Yayının başında da 7 Ağustos'ta imzalanan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki o anlaşmaya dikkat çekmiştik. Mekke anlaşmasına. Neredeyse bir ay olacak ama Yunan basını bugünlerde özellikle bu anlaşmayı yazıyor. Bu anlaşmadan çok

0: endişeli olduklarını yazıyorlar. Neden böyle? İlhan Tahsin bizi bekliyor. Yunanistan'da hemen dönelim. Ben birkaç manşeti aktarayım size Yunan basınından. Türkiye çok avantajlı konuma geçti deniyor İlhan Tahsin. Çok ciddi kazanım Türkiye açısından diyorlar. Katemirini diyor ki rahatsızlık duyuyoruz, bizim için hayal kırıklığı diyor. Neden hayal kırıklığı? Bir de bir manşet var ki o da Orta Doğu'da Müslüman NATO'su. Bu manşeti atmış Yunan basını. Bu rahatsızlığın sebebi ne? Yani sadece Hindistan ve Avrupa arasındaki o ekonomik koridor, İsrail'le birlikte planlanan ekonomik koridorun ikinci sınıfa düşmesi mi bununla birlikte? Tek bu açıdan bakabilir miyiz? Çünkü İsrail'e de çağrılar var, yani artık bize biraz daha destek olun diyorlar.
1: Teşekkür ederim Merve Türkay. Tabii ki bir ay oldu bu anlaşma imzalanalı. Ancak ilk başta bu anlaşmaya hem Yunanistan hem diğerleri nasıl bakmıştı? Bir askeri alanda bir anlaşma olarak bakmışlardı. Bu çok önemliydi tabii ki. Ancak şimdi görüldü ki İsrail'in bombalaması, Türkiye sınırına yakın oraya gelmesi, Suriye'de varlığını, dün de Savunma Bakanı'nın bir tepenin üzeri çıkarak işte biz buradayız, Şam'a 35 kilometreden bakıyoruz. Bunlar hepsi bu Mekke anlaşmasıyla bağlantılı. Yunan basını bunu ortaya çıkardı. Yunanistan'da hiçbir şey gizli kalmıyor. İsrail'in karın ağrısının ne olduğu, katil İsrail'in belli oldu açıkça. Bu çok önemli bakın. Bugün bir de başka bir başlık var. Suudlar bizi sattı diye bir başlık var Yunan basınında. O da senin de burada izleyicilerimize aktaralım. Nedir bu olay? Şimdi baktığımız zaman bir karasal fiber optik projesi vardı. Bunu Suudi Arabistan başlatıyor. Suudi Arabistan. Oradan Ürdün, Ürdün'den sonra İsrail, İsrail'den sonra Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan. Oradan da Avrupa Birliği'ne bağlanan bir fiber optik veri tabanı kablosu. Özellikle bu internet ağı üzerineydi. Dolayısıyla Suudlar bir açıklama yaptılar ki şu anda başlıkta da görülüyor. İzleyicilerimiz de görüyorlar. İşte her şey ortaya çıktı. Bu demek ki sadece bir askeri anlaşma değilmiş, stratejik bir anlaşmaymış. Türkiye öyle bir şey yaptı ki, bir bu işi kıvırdı ki şimdi herkes farkına varmaya başladı. Yunanlılar da şimdi uyanıyorlar artık İsrail bağırmaya başladıktan sonra. Bu da nedir? Bu olay şimdi İsrail'i dışarıda bırakıyor. Suudlar. Buradan Suriye'ye geçiyorlar. Suriye üzerinden Türkiye'ye geçiş var Merve. Ve dolayısıyla da oradan Türkiye üzerinden de Yunanistan olabilir veya Bulgaristan, artık bilmiyoruz bundan sonra stratejik olarak Sayın Cumhurbaşkanımız bir ekibi ne düşünüyor bundan sonrasını önümüzdeki zaman dilinde göreceğiz. Ancak Yunanistan'ın tedirgin oluşu ve İsrail'in şu anda şu. İsrail her şeyi kaybetti. Dün gece de zaten bizim A Haber'de bunu uzmanlar söylemişti. İsrail hakikaten şimdi neleri kazanabilir, geri neyi çekebilir, onun hesaplarını yapıyor. Yunanistan'la birlikte de şu anda hem askeri alanda hem diğer alanlarda Türkiye'yi sıkıştırmaya kalkıyor kendi aklınca. Ancak bunu tabii ki başaramayacak. Ama bir de başka bir olay var. Baktığımız zaman Suudi Arabistan 800 milyon dolarlık bir proje onaylıyor önümüzdeki günlerde. Bunu da Yunan basını artık her şeyi açığa çıkardılar. Dolayısıyla 3500 kilometrelik bir internet ağı, fiber optik ağ Suriye'nin tamamına döşenecek. Dolayısıyla da şimdi bunu Suriye Arabistan karşılıyor. Ve bakımını da bu işleri de Türkiye yapacak baktığımız zaman. Ve Yunanlar ne diyorlar açıkça Merve? Bunun arkasında Türkiye var. İsrail'in bypass edilmesinde Türkiye var. Bizim elimizden, bizim gücümüzden bunların alınması yine Türkiye var. Recep Tayyip Erdoğan var. Şimdi tüm bunlar yazılı çiziliyor. Bugün bu sabah açığa çıktı mı? Biz de sıcağına bu haberi veriyoruz. Bununla da kalmıyor Yunanlar. Şunu da söylüyorlar Yunan basını. Diyor ki yaklaşık 3000 kilometrelik bir yol Suudi Arabistan'dan çekiliyor. İsrail Hayfa limanını bypass ediyor. Ki önceden proje buydu zaten. Mekke anlaşması onun için çok önemli. Hala Yunanistan'da bir ay sonra konuşuluyor. Ve burada ne yapıyor? Suriye'ye geçiyor. Suriye'nin limanından oradan Türkiye'ye geçiyor ve Türkiye'nin Mersin limanı. Dolayısıyla da şimdi baktığımız zaman iki proje aynı anda tamamen soğuk duş etkisi yaratmış vaziyette İsrail'de. İsrail'in de şu anda o tepelere çıkıp da oradan meydan okumaya çalışması, işte o karın ağrısı, tırnak içinde söylüyorum bunu çünkü öyle diyor Yunan basını. Biz de öyle aktarmak zorundayız. Dolayısıyla şimdi belli oluyor. Yunanistan ne diyor? Hem PASOK partisi hem muhalefet, her şeyde sözde biz vardık ya. Doğu Akdeniz'de şimdi hiçbir yerde yokuz. Bunun sebebi Mitsotakis ve İsrail'in arkasına gitmesidir. Şimdi artık Yunanistan bunu konuşmaya başladı. Biz daha çok konuşacağız Merve. Çünkü şimdi asıl olay Mekke Anlaşması'nın tam anlamı ortaya çıkmaya başladı diyelim. Sözü şimdilik size verelim.
0: Teşekkür ediyoruz İlhan Tahsin, Orta Doğu Avrupa Ekonomi.

0: koridoru, Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru, İsrail ile bir işbirliği içerisinde Yunanistan ve ağırlıklı olarak bu sebeple bu durumdan rahatsız. İlhan da zaten detayları aktardı. Şimdi önemli bir ziyaret gerçekleşiyor Rusya'ya. Hem CIA direktörü Rusya'da hem de Vatikan Dışişleri Bakanı Rusya'da. Aynı anda aynı zamanda Rusya'dalar. Yaklaşık 4-5 saatlik bir ziyaret gerçekleştirdiler. Dendi ki Putin CIA başkanıyla görüştü. Sonra hemen Kremlin'den bir açıklama geldi bu konuyla ilgili. Dmitri Peskov dedi ki, Kremlin sözcüsü, hayır, Putin'le CIA direktörü arasında hiçbir temas olmadı. Bizim istihbarat servisimizle görüşmeler yaptı. Tabii ki Putin her şeyden bilgi sahibi, her şeyle ilgili bilgilendiriliyor dedi. Bu arada Donald Trump'ın bir açıklaması var bu ziyaretle ilgili. Son dakika ekranlarınıza da yansıyor. Donald Trump diyor ki CIA direktörünün Rusya ziyareti bir şeyleri ortaya çıkarabilir. Neyi ortaya çıkarabilir? En fazla Ukrayna merak ediyor bu ziyaretin yankı. Donald Trump da bu olaya dikkat çekti. Dolayısıyla gözler kulaklar şu an Rusya'da. O kısacık ziyaret, birkaç saatlik ziyaret çok konuşuluyor. Neden CIA başkanı Moskova'ya gitti? Putin'le görüştüğü iddiaları var. Kremlin bunu yalanlıyor. Peki beraberinde neden Vatikan Dışişleri Başkanı gitti? Bakalım.
1: Kremlin doğruladı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in başkanı John Ratcliffe Moskova'ya gitti. Önce bir ABD uçağı Moskova'ya indi. Ardından CIA konvoyuna ait araçlar Kremlin çevresinde görüldü. İlk başta yalanlanan ziyarete ilişkin Moskova'dan kritik açıklama geldi. Haberi Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov duyurdu.
2: Size sadece şunu söyleyebilirim. İstihbarat servisleri arasında bir görüşme oldu. Rusya Devlet Başkanı ile bir görüşme olmadı. Bu konu hakkında fazlasını söyleyemem. Tabii ki her şey Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hızla rapor edildi.
1: Ayrıca CIA Başkanı ile birlikte aynı gün Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Glager'ın da Moskova'da olması dikkat çekti. Ratcliffe yaklaşık 8,5 saat süren Moskova ziyaretinin ardından Rusya'dan ayrıldı. En son Kasım 2021'de dönemin CIA direktörü William Burns Moskova'yı ziyaret etmişti.
0: Evet, 5. yılını dolduran savaşta önemli bir gelişme, önemli bir ziyaret ki bu kadar yükselmişken tansiyon. Bir de Gazze'ye bakalım. Gazze'de artık ikinci aşamasına geçilmesi noktasında ateşkesten bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı gitgide artıyor. İsrail saldırıları bu baskılar üzerine daha da artıyor Gazze'ye. Gazze'liler ise hayata tutunmaya büyük bir gayretle, büyük bir inanışla devam ediyorlar. Gençler, çocuklar okullarından kalabilen bu küçücük yerlerde, enkazın ortasında bulabildikleri bir odada müzikle ilgileniyorlar. Gitar dersleri alıyorlarmış, keman dersleri, şan dersleri alıyorlarmış. Aslında bu bile tek başına onlar için çok rahatsız edici. Bu durumda bile hayata bu kadar tutunabilmeleri belki de İsrail'i en fazla rahatsız eden şeylerden biri.
1: Acıları müzikle unutuyor, umutlu yarınlara enstrümanlarıyla uzanıyorlar. Gazze'li çocuklar savaşın getirdiklerini biraz olsun unutmak için şarkılara sarılıyor.
3: Güzel bir sesim var. Kendimi geliştirmek ve şarkı söyleme becerimi ilerletmek için buraya geldim.
1: Bir zamanlar okulları vardı. Sınıflarında müzik eğitimi alıyor, hayaller kuruyorlardı. Ancak şimdi sınıflarından geriye kalanlarla eğitim görmeye çalışıyorlar. Onlar Gazze'nin müzisyen çocuk ve gençleri.
3: Bu savaş artık sona ermeli. Dünyanın dört bir yanındaki diğer çocuklar gibi yerinden edilmeden, acı çekmeden ve savaşsız bir ortamda yaşamak istiyoruz.
1: İstedikleri tek bir şey var. O da savaşın sona ermesi, acıların son bulması. Filistinli gençler müzik eğitimiyle birlikte psikolojik olarak biraz da olsa toparlanmayı amaçlıyor. Umutları yeniden yeşeriyor.
3: Buraya katılma fikri çok hoşumuza gidiyor. Artık her gün geliyoruz çünkü bu bize kendimizi daha iyi hissettiriyor. Özellikle de içinde bulunduğumuz koşullar düşünüldüğünde. Savaşın sona ermesini ve biz çocukların barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesini istiyoruz.
1: Birlikte şarkı söyleyen genç ve çocuklar böylece biraz olsun savaştan uzak kalabiliyorlar.
2: İlk hedefimiz bu çocukları savaş ortamından uzaklaştırıp çevrelerini değiştirerek neşe ve müzikle buluşmalarını sağlamak. Müziğin çocuklar üzerinde güçlü bir etkisi var. Kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı oluyor ve bir grup halinde birlikte hareket etmeye teşvik ediyor.

artırmaya odaklanacağı mesajlarının verildiği ileri sürüldü. Bir diğer iddiasına göre Axios'un ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemesini çatışma sürecinde bir kırılma noktası olduğu ve bu adımla İran'ın elindeki en önemli baskı unsurlarından birinin büyük ölçüde de etkisiz hale getirildiği yönünde oldu. Ama İran'ın iddiaları farklı. Dışişleri Bakan Yardımcısı diyor ki madem Hürmüz'ü temizlediniz o zaman ABD gemileri geçsin bakalım, Hürmüz hala bizim kontrolümüzde diyor. Thank you.

0: Konya'da bir lokantada yemek yerken nefes borusuna yemek kaçıyor bir kadının. Kadın ölümden dönüyor. O talihsiz kadının boğazının tıkandığını fark eden bir kişi saniyeler içinde Hemlink manevrası yapıyor ve kadının hayatı işte böyle kurtuluyor.
1: Yemek kırıntısı boğazında kaldı. Hemlink manevrasıyla hayatı kurtuldu. Görüntülerin adresi Konya. Lokantada yemek yiyen bir kadının nefes borusuna aniden kırıntı kaçtı. Nefessiz kalan kadın can havliyle yardım istedi. Durumu fark eden diğer müşteriler hemen yardımına koştu. Aralarından bir kişi uyguladığı Hemlink manevrasıyla kadının nefes borusundaki kırıntının çıkmasını sağladı. Kadın rahat bir nefes aldı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Bu görüntüler ise İstanbul'dan, Bağcılar'dan bir aile sağlığı merkezinden. 8 dakika bekliyor ve bu süreyi çok fazla buluyor bir kişi. Danışma masasını dağıtıyor, görevliye saldırıyor, böyle bir girişimde bulunuyor. Güvenlik kamerasıyla zaten her şey kaydedilmiş durumda. Bu konuyla ilgili İstanbul Aile Hekimliği Derneği, sağlık hizmetini kesintiye uğratan saldırgana ilişkin tepki çeken bir açıklama yaptı.
1: Yalnızca 8 dakika bekledi. Masayı dağıtıp görevliye saldırı girişiminde bulundu. Görüntüler İstanbul Bağcılar'da kayda geçti. İddiaya göre aile sağlığı merkezine gelen bir kişi bekleme süresine sinirlendi. Oysa o süre sadece 8 dakikaydı. Önce görevliyle tartıştı, ardından danışma masasını dağıtıp görevliye saldırmaya çalıştı. Merkezde bulunan diğer hastalar saldırganı uzaklaştırıp dışarı çıkardı. İstanbul Aile Hekimliği Derneği sağlık hizmetini kesintiye uğratan saldırıya tepki gösterdi. Hastanın sabah 10.02'de başvurduğunu, sadece 8 dakika beklediğini belirtti. Caydırıcı tedbirler alınması istenen açıklamada, sağlık çalışanlarının güvenli, huzurlu ve insan onuruna yakışır bir ortamda çalışması bir ayrıcalık değil, en temel hakkıdır denildi.
0: Şimdi eski bakanlardan Deniz Olgun'un Fethi Kabir kararının ardından o işlem tamamlanmıştı. Şimdi yeni otopsi raporunun ön bilgileri paylaşıldı. Şüpheli bir ölüm. Bu ön bilgiler de bunu ortaya koyuyor. Çünkü göğsüne baskı yapmak suretiyle nefesinin kesilmiş olabileceği iddiaları var. Otopsinin raporunda bu iddialar. Elbette ölümün üzerinden 10 yıl geçmiş. Uzun da bir süreç alacak incelenmesi ama ilk bulgular işte bu yönde. Deniz Olgun öldürüldü mü? Bir cinayete mi kurban gitti? Aydınlanacak. Eğer böyleyse yapılan açıklamalara göre eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun öldürüldü mü ortaya çıkacak. Şimdi otopsinin ilk raporuna bakalım isterseniz. Detaylar Şener'de olacak. Şener, çok ciddi bir ayrıntı ortaya çıktı. Çok ciddi bir detay ortaya çıktı. Göğsüne bir baskı uygulanmak suretiyle nefesinin kesildiği tahmin ediliyor ön raporda. Ne anlatıyor sence bize bu ön rapor?
2: Şimdi şuradan başlayalım dilerseniz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik çok kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Bu anlamda bildiğiniz üzere 3 ayrı bir operasyon gerçekleştirildi. Geride bıraktığımız günde yine 54 kişi gözaltı kararı verilmişti ve bu kişilerden de yine özellikle 38'i yakalanmıştı. Tabii soruşturma devam ederken bu soruşturmanın boyutu artık yüksek para miktarlarından çıktı. Cinayet şüphesine kadar gitti. Zira bu kapsamda eski Ulaştırma Bakanı

0: Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün üzerinden 10 yıl kadar bir zaman geçmişti. Şüpheli ölüm olarak iddialar ortaya atılmıştı. İşte Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Deniz Olgun'un dosyası yeniden incelemeye alındı. İlk olarak bir fetih kabir işlemi gerçekleştirildi. Bundan sonra da otopsi yapıldı. Otopsi işlemleri de tamamlandı. Ortaya çıkan detaylarda sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi dikkat çeken detayların olduğunu söylemek mümkün. O raporun detaylarına baktığımız zaman ölümü şüpheli olarak önümüze geldi. Bu anlamda özellikle Deniz Olgun'un sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru sıralanan 4 ayrı ekimotik alan tespit edildi. Yani 4 ayrı noktada morluk ve çürük diyebileceğimiz alanlar tespit edildi. Yine bilirkişi lezyonların büyüklük ve göğüsteki yerleşimlerini dikkate alarak bir kişinin Deniz Olgun'un göğsüne diziyle basarken aynı zamanda ağız ve burnunu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakılmasının mümkün olduğu değerlendirmesine yer verildi. Bu raporun içeriğinde aynı zamanda ölüm nedeninin vücutta bulunan kimyasal maddeler veya bunların etkileri dışında gelişen travmatik olmayan beyin kanamasına bağlı olduğunun söylenebilmesi için yeterli objektif veri bulunmadığını kaydetti. Diğer yandan yine otopsisinde gerek dokularda gerekse cenazenin çürüme sıvılarında da ağır metallerin bulunduğu tespiti yapıldı. Bununla alakalı da zehirlenme ihtimali üzerine de duruluyor aslında. Deniz Olgun'un ölüm nedeniyle alakalı. Bununla ilgili Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında kasten adam öldürme suçundan bir soruşturma süreci başlatıldı. Aynı zamanda zaten o dönemin özellikle adli tıp raporları, ortaya çıkan o kayıtlar, tanık ifadeleri bunu ortaya koyuyor. Bunlar tekrar incelendi. Yine fetih kabir işleminden sonra otopside Deniz Olgun'a ait bazı deliller tespit edildi. Bu anlamda işte özellikle yastıkla boğulmuş olabileceğine dair şüpheler, zehirlenme ihtimaline ilişkin şüpheler de bu noktada cinayet şüphesini de artırmış vaziyette. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Şimdi az önce de ifade ettiğimiz gibi nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma gibi eylemler, milyarlarca lira para trafik hacmi bir yanda soruşturulurken şimdi de Deniz Olgun'a ait bir cinayet şüphesi ile yargılanıyor. Suçlular özellikle bu kapsamda hem Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler özellikle 10 yıl önce Adli Tıp Kurumu idarecisinin de doğal ölüm diyerek 10 yıl sonra farklı bir şekilde cinayet şüphesi üzerine durulması noktasında da o idareci hakkında da soruşturma süreci başlamış durumda. Bunlar da, bu veriler de bize gösteriyor ki dosyanın kapsamı her geçen gün genişlemeye de devam edecek.
1: Teşekkür ediyoruz. Detayları aktardı Şener Çetin. Şimdi Antalya'ya gideceğiz. Bazı görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Antalya kıyılarında yapılan su altı incelemesinde deniz tabanındaki bazı çakıl ve kayaların çok geniş bir alanında kahverengimsi böyle peltemsi bir tabaka bulunduğu tespit ediliyor. O tabakayla tamamen örtüldüğü görülüyor. Peki deniz tabanında oluşan bu görüntünün sebebi ne? Konuşacağız. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu'yla birlikte. Sayın Gökoğlu, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum hocam, ben de size iyi yayınlar diliyorum. Nedir sebebi bu görüntünün?
2: Şimdi tabii Akdeniz'i bir bütün olarak düşündüğümüz zaman tabii sebebi insan kaynaklı bu etki. Tüm Akdeniz'i düşündüğümüz zaman Orta Doğu'dan büyük bir girdi var. Dolayısıyla akıntılarla Anadolu kıyılarına gelen bu girdiler. Tabii bu Anadolu kıyılarında ilerlerken bu akıntıyla beraber bizden de girdiler var. Dolayısıyla bütün kıyıları takip ederek akıntı geliyor. Dolayısıyla sürekli bir girdi var. Nehirlerden girdi var. İnsan kaynaklı girdiler var.
1: Yani bunlar kirlilik sebebiyle oluşmuş durumda anladığım ilk açıklamayı.
2: Tabii ki artan, kıyıdaki artan insan nüfusunun etkisi. Yani düşündüğümüz zaman bütün bu kıyılarımızı nüfusun çok yoğun bir şekilde şu anda orada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla su sıcaklığı artışı, akıntılar da engellendi. Yeraltı sularında çekilme var. Özellikle Antalya Kırkgöz kaynaklarından yukarıda besleniyor. Ancak son zamanlarda aşırı sondaj vurulması

0: ve gereksiz şekilde suyun tabandan çekilmesi nedeniyle Konyaaltı'nı besleyen yer altından çıkan sular azaldı. Azalınca ne oldu? O bölgede su sıcaklığında artış girdi fazla. Ormansız eskiden Antalya'ya akan sular ormanlardan dolayısıyla süzülüp geliyordu. Şehirleşmeye bağlı olarak da yağan yağmurlar doğrudan körfezin suyuna karışıyor. Bütün bu etkiler bu körfezin bu şekle gelmesine neden oldu.
1: Sayın
0: Tabii
1: Gökoğlu, siz bunları söylemişken az evvel ekranda bir görüntü vardı. Sanıyorum ki orası da Antalya Körfezi. Körfeze akan pis sular. Eğer arkadaşlarım tekrar ekrana getirebilirlerse, bahsettiğiniz insan etkisi, az önce pek çok örneğini verdiniz ama somut bir örnek şu an. Siz de görebiliyorsunuz eğer yayın çıkışını. Şimdi, Antalya Körfezi'ne muhtemelen sanayi bölgesinden atılan atıklar bunlar. Dökülen
0: muhtemelen
1: atıklar.
0: Evet, muhtemelen bir arıza meydana geldi. Asat'ın arızası tamir sırasında yapılana kadar geçici bir süre bunu verdiler herhalde. Öyle olduğunu zannediyorum. Çünkü çok fazla insan nüfusu var. Yani kapasitenin üzerine çıktık. Şu anda arıtmalar yetmiyor artık, Antalya'daki arıtmalar. Ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bunu yapmazlar yani. Biliyorum
1: yani Asat'ın durumunda. Sanayi bölgesinde mi arıtmalar yetmiyor, yoksa şehir içindeki kanalizasyon?
0: Şehir içinde, bu sanayi
1: var.
0: Bölgesi değil. Sanayi bölgesi değil, şehrin olduğu yer burası. Çok
1: o zaman
0: yüklenim
1: ciddi
0: var.
1: Bir altyapı sorunu mu var Antalya'nın şu an?
0: Tabii ki altyapı sorunu şöyle, çok yazın çok nüfus artışı artması sebebiyle kapasitenin üzerine çıkıyor arıtmalar. Bu sefer zorlanıyor. Artık. Öyle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu etkiler bu deminki bizim çekimini yaptığımız görüntüleri oluşturuyor. Baktığımız
1: peki,
0: zaman
1: insan sağlığı açısından risk teşkil eder mi hocam?
0: Şimdi o deminki görüntüler, yani bu görüntü diye şu anki ekrana verdiğiniz görüntü için bir şey söyleyemem ama deminki görüntü bizim evet, o halı gibi
1: sanıyorum yayında küçük bir problem oldu ama evet diyor, o kayaların üzerindeki o peltemsi yapılar insan sağlığına zararlıdır. İşte bu açıklamayı yaptı Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu ve çok ciddi bir altyapı problemi var. Turistik bir bölge altyapı kaldırmıyor yazın nüfusu ve dolayısıyla bu atıklar denize dökülüyor diyor. Antalya'nın durumu böyle. Çok ciddi bir sıkıntı var Antalya ve çevresinde, özellikle Körfez'de, İzmir'de olduğu gibi. Devam edelim Şanlıurfa ile. Şanlıurfa'dan bilim dünyasına adeta nefesleri kesen bir haber geliyor. Karahantepe'de yürütülen kazılarda 11 bin yıldır yerinden tek bir milim bile kıpırdamayan bir heykel gün yüzüne çıkarıldı. O gizemli eser bir leoparın sırtında oturan insan figürünü betimliyor.
2: İnsanlık tarihinin sıfır noktası Şanlıurfa'da geçmişin karanlıkta kalan sırları gün yüzüne çıkıyor. Neolitik dönemin kalbi Karahantepe'deki kazılarda arkeoloji dünyasında önemli bir yere sahip bir keşfe imza atıldı. 11 bin yıldır yerinden tek bir milim bile kıpırdamayan, eşi benzeri daha önce hiç görülmemiş kompozit bir heykel bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunan eser 70 santimetre yüksekliğinde. Eseri asıl benzersiz kılansa üzerindeki sıra dışı kompozisyon. Bir leoparın sırtında mağrur bir edayla oturan insanı betimliyor. Müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Bakan Ersoy bu keşfin bilim dünyasında çok geniş bir yankı uyandıracağına vurgu yaptı.
1: İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ediyor. Hiç aralıksız devam ediyor ve İsrail'in artık dünyada yükselen seslere karşı verebileceği hiçbir cevap kalmadı. Lübnan'da istediği gibi gitmiyor işler İsrail'in. Suriye'ye saldırılarına başladı son dönemde. Seçim için Türkiye'yi kışkırtmaya çalışıyor İsrail. Rakiplerinin çok gerisinde çünkü. Peki İsrail Ankara'yı savaşa mı çekmek istiyor? Türkiye'yi hedef alan İsrail'e tarihin ve devlet aklının cevabı ne? bir araştırma

rüzgar bu topraklardan geçerken fısıldamaz, anlatırdı. Bu coğrafya üzerindeki fırtınaları saymayı bırakalı asırlar oldu. Kaç kavim geldi geçti bu coğrafyadan? Kaç kuşatma yıkıldı bu surların dibinde? Kaç karanlık gece sabaha ulaşamaz sanıldı? Ama burası tarihi izleyenlerin değil, tarihi yazanların yurduydu.

0: bir ülke binlerce yıllık devlet geleneğinin üzerinde yükseliyordu. Sınırları değişti, hanedanları değişti, çağlar değişti ama devlet aklı hiç değişmedi. O devlet Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Tehditler şekil değiştirir, isimler değişir, zaman akardı. Fakat bu toprağın göğsünde atan o sarsılmaz cesaret hiç değişmezdi. Çünkü bu devlet fırtınanın geçmesini bekleyen değil, fırtınanın tam ortasında dimdik durmayı bilenlerin mirasıydı. Bu nedenledir ki İsrail'de seçim atmosferi kızışırken soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef göstermesi tesadüf değildi.
1: Erdoğan, İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
0: Gazze'de devam eden soykırım, Lübnan'da katliam, Suriye'ye yönelik mütecaviz askeri hamleler ve Ankara'yı doğrudan hedef alan açıklamalar.
2: İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak.
0: İsrail Savunma Bakanı Katz'ın sözleri de bu gerilimin yeni halkalarından biriydi. Peki neden? Çünkü Türkiye susmuyordu. Gazze'de yaşananlara susmuyor. Bölgenin istikrarsızlaştırılmasına susmuyor. Suriye'nin egemenliğini tehdit eden hamlelere susmuyordu. Ve İsrail'in bölgede kendisine biçtiği sınırsız hareket alanına dur diyordu.
3: Bakın biz sizinle...
4: Unzuru, nahnu la netahaddathu ma'akum anil harb.
3: Barışı konuşuyor.
4: Netahaddathu anil selam.
3: Dünya barışını...
4: نحن نتحدث عن كيفية تحقيق السلام العالمي ولكن إذا كان هناك من سيهاجم تركيا من أجل الحرب وليس السلام فإن تركيا لن تتردد في خوض هذه الحرب ولن تهرب منها وأقول ذلك بكل وضوح وصراحة.
3: Bunu da çok açık ve net söyleyeyim.
5: Cumhurbaşkanımızın az önce söylediğim şey de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğini teyit ediyor. Gerçekten de karşımızda böyle bir durum var. Yani İsrail aslında meseleyi kaşıyor. Yani boşuna Şii eksenden, Sünni eksenden, Altıgen ittifakından, kendisiyle alakalı bir güç tahkimatından, bir blok siyasetinden bahseden cümleler ve buna dair bazı hamleler yapmıyor. Yani bir yandan Yunanistan'ı, bir yandan Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimini, bir yandan Hindistan'ı, bir yandan Somalilendi. Aynı anda politika setinin bir enstrümanı haline getirecek hamleler yapıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız şu, yani Türkiye'deki pekala geleceği hazırlanıyor ama İsrail bu geleceği hiç olmadığı kadar hızlandırmak ve yakınlaştırmak istiyor. Türkiye bu konuda herhangi bir çekince duymaz.
0: İsrail siyasetinde Türkiye'nin hedefe konulması yalnızca Netanyahu'nun söylemiyle sınırlı değildi. Eski Başbakan Naftali Bennett'in Türkiye'yi İsrail açısından yeni İran olarak tanımlaması bu yaklaşımın daha geniş bir siyasi zemine yayıldığını gösteriyordu. Çünkü mesele artık yalnızca bir hükümet meselesi değildi. Mesele İsrail'in bölgedeki güç dengelerine bakışıydı. Türkiye bu denklemde sıradan bir aktör değildi. Karşılarında dün kurulmuş bir devlet yoktu. Karşılarında binlerce yıllık devlet tecrübesinin mirasını taşıyan bir Türkiye vardı. Roma'yı bilen, Selçuklu'yu bilen, Osmanlı'yı bilen, savaşın da barışın da ne anlama geldiğini

0: bilen bir millet. Türk tarihinin en güçlü taraflarından biri de buydu. Türkiye tehdit karşısında geri adım atmak yerine önce devlet aklıyla düşünür. Diplomasiyi kullanır, masayı kullanır, caydırıcılığını kullanır. Ama gerektiğinde devletinin ve milletinin güvenliği için mücadele etmekten de çekinmezdi.
1: Gazze'yi unutturmak, kendi yaptığı katliam ve soykırımı gündemden çıkarmak ve siyasi geleceğini kurtarmak. Bunun da yolunu sandık değil, tam tersi sandığa giden yolda bir gerilim yaratmakta buluyor. Sürekli Türkiye'ye hedef göstermesi, sürekli sağa sola saldırması, kuduz refleksi bundan. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ı böyle hedef göstererek işte buna, bana seçmezseniz bunlara hizmet etmiş olursunuz gibi söylemler tam bir şeytani fikir, tam bir şeytani akıl. Ha İsrail halkında bunun karşılığı olur mu veya İsrailler bu oyuna gelir mi ayrıca tartışılır ama burada Netanyahu'nun esas niyeti şu, Türkiye'yi düşman göstererek, hedef göstererek ve coğrafyada sanki İsrail'e çok büyük tuzaklar, çok büyük böyle karşı cephe oluşuyor havasıyla buna sığınıp, böyle bir atmosfere sığınıp işte destek aramaya, destek artırmaya çalışıyor. Ama anketler şunu gösteriyor, Netanyahu gidici Sayın Erdoğan dediği gibi.
0: Çünkü bu millet savaşın ne olduğunu iyi bilirdi. Ve tarih boyunca savaş Türkler için yalnızca bir çatışma değil, vatan söz konusu olduğunda göze alınan büyük bir fedakarlıktı. Savaş Türklerin düğünü sözü de işte bu tarihsel ruhun ifadesiydi. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gücü ordusundan geliyordu. Diplomasisinden geliyordu, ekonomisinden geliyordu, savunma sanayisinden geliyordu ve en önemlisi kendi kararını kendi verebilme iradesinden geliyordu. İşte bu nedenle Türkiye'yi seçim malzemesi haline getirmek isteyenlere Ankara'nın cevabı netti. Türkiye soykırımcı Siyonist İsrail'in iç siyasetinde kullanılacak bir figüran değildi. Küstah, hadsiz İsrail yönetimi Türkiye'yi savaşa çekmek istiyor olabilirdi.
1: Ben iddia ediyorum, İsrail çok şanslı zorlarsa, hani Allah korusun istemeyiz öyle bir şey olsun ama Türkiye'yi hani bıçağın kemiğe dayandığı noktaya getirirse bizim Tel Aviv'i ele geçirmemiz, İsrail'i tarihten silmemiz, bak coğrafya değil, saatlerimizi alır.
2: İsrail'in seçimler açısından Türkiye'ye hedef gösteriyor olması, İran'a hedef gösteriyor olması, Orta Doğu coğrafyasında istikrarı, barışı, huzuru hedef gösteriyor olması anlama gelir. Çünkü belli ki İran'dan arzu ettiğini alamayan İsrail, Netanyahu'nun seçimi kazanabilmesi adına yeni bir öteki bulmaya gayret ediyor. Bir devleti ötekileştirmek açısından Türkiye seçebileceği en kötü hedef oldu. Netanyahu buradan arzu ettiğini alamaz. Kendi iç siyasetinde ise çok muhtemel, biraz rasyonel olan İsrail halkı Türkiye ile İsrail arasındaki asimetrik olgunun bilincindedir. Olmayacak bir hususla ilintili ortaya konulan seçim vaadi Netanyahu açısından bir zafere değil bir hezimete dönüşecektir. Bu hezimeti biz fiili anlamda da konuşabiliriz, sandık sonuçları itibariyle konuşabiliriz. Ben Ekim ayından önce Netanyahu'nun bu nefret söylemi dozunu artırabileceğini ve bu bağlamda ortaya Türkiye noktasında Orta Doğu'nun istikrarsızlaşması, Orta Doğu'da huzurun kaçması ve mümkün olduğunca çatışmacı bir anlayışın var olması için yeni bir senaryoyu da uygulamaya koyabileceğini düşünüyorum.
0: Ama Ankara'nın hafızası çok daha eskiydi. Çünkü bu coğrafyada devlet olmak sadece güçlü olmak değil, gücünü ne zaman kullanacağını bilmek demekti. Bugün Türkiye'nin verdiği mesaj da tam olarak buydu. Biz savaş aramıyoruz ama tehdide de boyun eğmiyoruz. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Kadim devletler tehditlerle savrulmaz. Onlar krizlerin içinden daha güçlü çıkar.
2: Genç bir cumhuriyet ama belirttiğiniz gibi binlerce yıllık bir devlet aklı. Atılan her adımda çok yönlülük, çok boyutluluk ama hiç şaşmadan insani bir dış politika sergiliyoruz. Bu dış politika içerisinde bu coğrafyadaki tüm milletlere ayırt etmeksizin, coğrafi ayrım gözetmeksizin el uzatan bir Türkiye gerçeği var. Bu durum çok muhtemel yeni bir güvenlik mimarisinin inşasında Türkiye'yi ana aktör olarak öne çıkarıyor. Savunma sanayindeki başarılar, istikrardan yana bir tavır ortaya koyan bir Türkiye gerçeği, ithalatın, ihracatın yani kalkınmanın gelişmesi adına ortaya çıkan büyük projeksiyon, Türkiye'siz bir Orta Doğu barışının 10 milyon

0: olmayacağına dair yegane gösterge diye düşünüyorum.
1: Bugün İsrail'de seçim hesapları yapılabilir. Türkiye hedef gösterilebilir. Siyasi söylemler sertleşebilir. Ama Ankara'nın önünde seçim takvimlerinden çok daha büyük bir tarih var. Binlerce yıllık bir tarih. Ve o tarihin söylediği tek bir şey var. Türkiye tehdit karşısında diz çökecek bir devlet değildir. Çünkü bu milletin mayasında devlet var, vatan var ve gerektiğinde bedel ödemekten çekinmeyen mücadele ruhu var.
0: Savaşmamak adına mümkün olduğunca denge politikasını belirleyen, benimseyen bir Türkiye var. Çünkü biz arzu ediyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu yetenekle, sahip olduğu iradeyle, soğukkanlı davranış kalıbıyla beraber birçok devletin toprak bütününün garantörü oldu. Başta Suriye olmak üzere, Irak, İran, Libya örnekleri belki de bunun en çarpıcı, en hassas örnekleri olarak öne çıkıyor. Bununla beraber şayet savaşma noktasına gidilecekse Türkiye'nin bu duruma da ne kadar hazırlıklı olduğu gerçeğinin farkındayız. Bakalım bununla ilgili kelam etmeyi planlayanlar, Türkiye rekabet ortamında rakibi gibi görenler buna hazır mı? Bence asıl soruyu onlara sormak lazım. Savaştan yana, emperyal bir tutumdan, irredentist bir yaklaşımdan yana olmayız. Ama savunma doktrininin ne kadar gelişkin olduğu gerçeğinde bence en az bizim kadar bize dair hasmane duygular içerisinde olan devletler de haberdardır diye düşünüyorum.
1: İşte bu yüzden İsrail'in seçim hesapları değişebilir, siyasi aktörler değişebilir, hükümetler değişebilir. Ama Türkiye'nin devlet aklı değişmez ve unutulmasın. Türkiye barışın kapısını her zaman açık tutar. Ama o kapının önüne tehdit dikildiğinde karşısında ne kadar güçlü bir devlet olduğunu da herkese hatırlatır.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometreleri arasındaki asfalt sattiği kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ve 20. kilometreleri arasında bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: Haber Radyo.
1: Ajans Açma Doğru'na devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hürmüz Boğazı ile ilgili hala daha çok ciddi çelişkiler var. Amerika Birleşik Devletleri mayınları temizledik diyor. Artık bizim kontrolümüzde Hürmüz diyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi'den bir açıklama geldi. Garibabadi diyor ki madem Hürmüz'deki mayınları temizlediler, geçsin ABD gemileri görelim. Yani itiraz ediyor. Hayır, mayınları temizlemediniz diyor. Ayrıca Umman'la varılan bir anlaşmadan bahsediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişlediğini belirtiyor. Güney Koridoru'nun da kapatıldığını söylüyor. Yapılan anlaşma kapsamında Boğaz'daki taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olmasının kararlaştırıldığını söylüyor Garibabadi ve Umman'ın güney güzergahını tamamen kapatmayı kabul ettiğini ve hali hazırda İran Silahlı Kuvvetleri'nin güney güzergahından geçişe izin vermediğini söylüyor. Ve güzergahın geçici olduğunu, Umman'da kalıcı bir güzergah konusunda müzakere edileceğini söylüyor Garibabadi. Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi olduğunu da savunuyor İranlı yetkili. Ve gemilerin boğazdan geçtiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla herhangi bir adım atılmadığını belirtiyor bu konuda ve önce ABD ihlal ettiği tüm taahhütleri eksiksiz şekilde yerine getirsin diyor. Garibabadi eğer ABD mayınların tamamen temizlendiğini iddia ediyorsa neden bir ABD gemisi geçiş yapmıyor diye de soruyor. Eğer temizledilerse neden geçmiyorlar? İran'dan başka kimse bu mayınların yerini bilmiyor diye konuşuyor. Evet, Garibabadi'nin açıklamaları böyle. Rubio'nun açıklamaları var ABD basınına yansıyan. Hala Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu iddia ediyor. Rubio da Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı ve ABD'nin kontrolünde olduğunu söylüyor. Artık saldırılardan çok ekonomik yaptırımlara yöneldiklerini ifade ediyorlar. Peki böyle bir kazanım elde ettiyse Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı açıksa neden ekonomik bir yaptırım paketi uygulanıyor İran'a? Neden İran bunu kabul etmiyor? Konuşalım. Şimdi her iki başkente de gidelim. Önce Washington'a, ardından Tahran'a. Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz bizi bekliyorlar. Hoş geldiniz diyorum ikinize.
2: Teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar diliyorum. İrfan, seninle dün de konuştuk. Müsaade edersen Ekber'le bir başlayalım. Ekber, Garibabadi'nin açıklamaları önemli. Senle de konuşuyorduk. Sen diyorsun ki Hürmüz Boğazı'ndan kayıtlara göre günde 6 gemi maksimum geçebiliyor. Yani 28 Şubat öncesi

0: kendisine göre hiç mukayese kabul edilemeyecek ölçekte. Garip Abadi de diyor ki açıksa ABD gemilerini geçirsin bakalım, eğer temizlemişlerse mayınları, bu mümkün değil diyor. Bu açıklamaları hala doğrulayabiliyor musun sen? Hürmüz'den geçen gemi sayısı yok denecek kadar az mı? Yani 6-7 civarında mı?
1: Evet. Evet, aynen aynen. Mesela Kepler'in son verilerine bakıldığında, ki Kepler her gün buradan geçen gemilerin sayısını takip ediyor, onları kayıt altına alıyor. Dün sadece Hürmüz'den 5 geminin geçtiğini kaydetti. Ancak şunu da altını çizelim ki gemiler bu bölgeden geçerken bazı gemiler o sistemlerini, yani takip sistemlerini kapatıyor. Özellikle Umman sınırlarına yakın, Umman kara sınırlarına yakın bölgelerden Amerika'nın gözetiminde ve yönetiminde gemiler buradan geçerken bazıları işte o ilgili takip sistemlerini kapatıyor. O yüzden sayının biraz daha fazla olduğunu ifade edebiliriz. Yani tam belki 5 değil 15 olabilir. Ancak savaş önceki durumla kıyasladığımızdaki günlük ortalama 130 geminin bu bölgeden geçtiğiyle kıyasladığımızda sayının oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Az önce İran Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden de bir açıklama geldi Hürmüz'le ilgili. İran'ın şartları yerine getirilmeden Hürmüz'ün herhangi bir şekilde ve asla, altını çizerek söylüyorum, asla açılmayacağını belirtti. İran'ın şartları nedir? İran öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin takribi olarak 2,5 ay önce Pakistan öncülüğünde iki ülke arasında varılan o anlaşmaya dönmesini ve aynı zamanda Hürmüz konusunda İran'ın şartlarını kabul etmesini istiyor. İran'ın şartı nedir Hürmüz konusunda? Buradaki denetimlerin İran'a bırakılmasını istiyor.
0: Yani aslında biz yine savaş öncesine geliyoruz. Yine İran diyor ki Hürmüz Boğazı'nın denetimi bana verilsin. Ve müzakere edelim, savaş konusunu müzakere edelim diyor. İrfan, şimdi bütün bunlar çok netken Amerika Birleşik Devletleri sanki savaş bitmiş ve bir yaptırım uygulanıyormuşçasına İran'a yönelik böyle kararlar aldığını söylüyor. Bugün Axios'un iddiasını muhakkak sen de görmüşsündür. Rubio'nun müttefik ülke dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü ve ekonomik yaptırımın artık uygulanacağını netlikle buradaki Amerikan politikasını anlattığı söyleniyor. Fakat hiçbir şey değişmiyor. Hürmüz hala kapalı. Hürmüz'den geçiş ne yok denecek kadar az. Amerika Birleşik Devletleri, dün seninle de konuştuk ama Garibaldi'nin açıklamasından sonra bence daha da ayrıntılı konuşulmalı. Amerika Birleşik Devletleri hem Hazine Bakanı'nın açıklamalarına hem Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına baktığımıza göre bambaşka bir planlama içinde sanki gibi. Sence de öyle mi? Neyi planlıyor Amerika Birleşik Devletleri? Neyi hedefliyor?
2: Merve, şu ana kadar tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump beklediğini elde edemedi. Askeri bir başarıyı elde edemedi. O anlamda da artık tamamıyla, özellikle de 3 Kasım öncesi tamamıyla ekonomik savaşa döndürmüş vaziyette. İşte biraz önce senin söylediğin gibi Dışişleri Bakanı Marco Rubio diyor ki işte ABD'nin şu aşamada İran'a karşı yeni bir saldırı başlatmayacağız diyor. Yani ekonomik önceliğimiz ekonomik yaptırımlar ve deniz ablukasına verilecek diyor. Dolayısıyla yani Trump yönetiminin mevcut formülü şu: askeri baskıyı arka planda tut, ekonomik kuşatmayı öne çıkar. Çünkü şu anda özellikle de benzin fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'ni vurmuş vaziyette. Ekber'in de söylediği gibi tabii şu anda işte 8, 9 ya da 10 gemi geçebiliyor. O açıdan da Amerika Birleşik Devletleri, sen çok güzel bir soru sordun. Ekber de söyledi zaten. Neden o zaman Amerikan gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçmiyor? Çünkü bu yeni bir kriz başlatır. Yeni bir sıkıntı oluşturur Amerika Birleşik Devletleri için oradan gelebilecek devrim muhafızlarından gelebilecek saldırılar açısından. O açıdan da tüm gözler şu anda özellikle de Çin Devlet Başkanı'nın ziyaretine çevrilmiş vaziyette. Dün seninle de konuştuğumuz gibi Ekonomi Bakanı Scott Bessent herhangi bir şirket ismi açıklamadı. Evet, 60 şirket, çeşitli isimlerden bahsediliyor. İşte İran Milli Bankası'na yönelik ya da İran'ın iş adamlarının ya da işte özellikle de tabii Bahreyn üzerinden %30 oranında çeşitli gelirler elde ettiği yönünde çeşitli iddialar var Amerika Birleşik Devletleri'nde. O açıdan da şu anda Donald Trump artık askeri hedefleri bir tarafa bırakmış tamamıyla. Bunda ne kadar başarılı olacak onu göreceğiz ama hala Donald Trump işte yaptığı paylaşımlarla Hürmüz Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündedir, Hürmüz Amerikan toprağıdır gibi uçuk fikirlerle sürekli olarak bir işin açıkçası Amerikan ana akım medyasının deyimiyle de ajitasyona girişiyor. Ama şu an itibariyle Amerika'da hep altını çiziyorum, petrol fiyatlarını artık 4 dolardan aşağı görmüyoruz Merve. Sürekli kendi arabama benzin alıyorum şu anda. Daha önce

0: işte $2.65 aldığımız benzin fiyatları şu anda minimum regular dediğimiz en düşük oktandan bahsediyorum. Evet. Yani işte 1 galon 3.75 litre. Peki. O açıdan da tamamıyla Donald Trump bundan sonraki süreçte ekonomik anlamda sıkıştırmaya çalışacak
1: İran'ı. Peki ne kadar sıkıştırabilir İran'ı? Dün Ekber seninle konuştuğumuzda Merkez Bankası'nın müdahale ettiğini, kura müdahale ettiğini söylemiştin. Döviz fiyatlarının tarihin en yüksek seviyesine yükseldiğini söylemişsin. İran açısından bu durum, evet, yaptırımlara alışık, arka yollar bulmak konusunda, tali yollar bulmak konusunda kabiliyetli İran, ama ne kadar bunu sürdürebilir? Bu yaptırımlar karşısında sence geri adım atma ihtimali var mı İran'ın? Ha, Ekber, sana sordum.
2: Ha, pardon, ben de çok özür dilerim. Bana sorduğunu düşünmüştüm, özür dilerim.
1: Evet,
2: sorunu duydum. Teşekkür ederim. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ekonomi üzerinden İran'ı vurmaya çalışıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, Mesut Pezeşkian'ın birkaç saat önce ekonomiyle ilgili, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı bu uygulamasıyla ilgili bir açıklaması söz konusu oldu. Açıklamasında aynen şu ifadelere yer vermiş durumda. İşte diyor, biz bugüne kadar nasıl Amerikan işte yaptırımlarına, ekonomik baskılarına dayandıysak, bundan sonra da sıkı bir şekilde dayanacağız ve devlet, hükümet de bu konuyla ilgili gereken önlemleri aldık. Amerika Birleşik Devletleri nasıl savaşla bir yere varamadı, İran'a karşı uygulayacağı bundan sonra ekonomik baskıyla da bir yere varamayacak. Ancak özellikle bir ifadesi benim çok dikkatimi çekti. Mesut Pezeşkian şöyle de diyor, ancak buna rağmen biz sorunların müzakere ve uzlaşma yoluyla çözülmesinden yanayız. Yani savaş ifadesini kullanmıyor diyor. Biz müzakereye hazırız. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ki biliyorsunuz aynı zamanda İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen görüşmelere de başkanlık etmektedir. Bugün bir açıklama söz konusu oldu. Müzakere demek teslimiyet demek değildir gönlünde bir ifadesi kullandı. Yani şunu demek istiyorum. Özellikle yani olarak, nasıl şey, 2,5 ay önce Amerika... Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturan taraflar hala o işte sorunun o şekilde, yani diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yanadır. Bu İran'ı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik baskısı nasıl etki yapacaktı? Tabii kısa sürede bunun etki yapması beklenmiyor. Ancak dün evet konuşmuştuk, Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle birlikte döviz fiyatlarında gerileme olsa, ancak o gerileme de çok fazla olmadı. Yani hala bir Amerikan doları İran'da 200 bin tümen, yani tarihi zirvelerde seyretmektedir. İrfan az önce ilginç bir meseleye dokundu, benzin meselesiyle. İran'da da benzin sıkıntısı söz konusu. Yani bir taraftan İran'da döviz fiyatları artarken devlet, hükümet benzin fiyatlarını arttıramıyor. Yani öyle bir sıkıntısı da söz konusu. İran'da an itibariyle benzin neredeyse diyor, tamamıyla sudan çok ucuz. Çok ucuz, yani şöyle söyleyeyim. Ve bu da ciddi anlamda devlete bir güç olmuş durumda. Diğer taraftan da fiyatları da arttıramıyor. Çünkü
1: neden
2: halkın
1: artıramıyor?
2: Işte,
1: yani bu rahatsızlığından, kamuoyu üzerinde daha da sert bir baskı mı yaratır diye?
2: Evet, yani günlerdir konuşuluyor Merve, esasında günlerdir İran'da. Hatta şunu söyleyeyim, işte an itibariyle Tahran'da da bazı benzin istasyonları önünde ciddi anlamda bir yığılmalar söz konusudur. İşte devletin fiyatları arttırıp arttırmayacağı için tartışılmaktadır ülkede. Diğer taraftan tabii İran benzininin bir kısmını da ithal ediyor. Şöyle de bir durumu söz konusu İran'ın. Neden arttırmıyor? Çünkü bu sebepten dolayı vatandaşlarının rahatsız olup bu aşamada sokağa çıkmasını istemiyor. Bu aşamada evet. Esasında birkaç gün önce, geçtiğimiz hafta bunu yüksek fiyatı Kirman kentinde pilot olarak uygulamaya çalıştı devlet. Ancak hemen onu kesti. Yani başlamadan durdurdu.
1: Çok garip
2: yani
1: bir çelişki.
2: Yani sadece benzin meselesi.
1: İki petrol doğalgaz zengini ülke, Rusya'dan bahsediyoruz, İran'dan bahsediyoruz. İkisi de şu an petrol konusunda sıkıntı çekiyorlar. Rusya da aynı durumda. İnsanlar benzin istasyonlarında bidonla bekliyorlardı. İran da öyle. Yani iki savaş çıktı 5-6 sene içinde. Dünyanın en büyük iki ihracatçısı ülke şu an kilit durumda. İçeride çok ciddi bir kriz yaşıyor. Ama aynı krizi Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde de yaşıyor İrfan. Buradan çıkışı nasıl olacak? Yani nedir planı sence, büyük planı Amerika'nın? Ki Besant dedi ki, biz küresel bir kriz yaratmak istemiyoruz dedi, ama yani iki büyük

0: petrol ihracatçısı ülkede oluşturduğu krizle birlikte artık bunu da kısmen de tüm dünyaya yaymış durumda. Nasıl çıkacak Amerika buradan?
1: Şu anda tabii Donald Trump ekibi tamamıyla artık bu İran savaşını bombalardan bankalara taşımış durumda. Yani Amerikan askeri gücünü sağdan çekmiş değil hiç şüphesiz, ancak füzelerden çok işte dolar sistemi, petrol gelirleri, bankalar ve ikinci yaptırımlarla İran'ı köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Bu Amerika'yı ne kadar etkiler? Tabii şu an itibariyle benzin fiyatları, dolayısıyla benzine bağlı birçok ürünlerde fiyatların arttığını, ben sokakta yaşayan, sokakları gezen, işte mall dediğimiz dev alışveriş merkezlerinde sürekli fiyatları kontrol eden birisi olarak söylüyorum bunu. Amerika buna dayanabilir. İşte 32-33 trilyon dolardan 40 trilyon dolarlık bir borca yükseldi. İşte tahvillerde özellikle. Hı, ama Amerika'yı bu uzun dönemde, evet Amerika'yı bu uzun dönemde etkiler mi? Etkileyebilir, ama Donald Trump'ın yapmak istediği tek şey var. Şu anda 3 Kasım seçimlerine kadar bir şekilde zaten bu mesajı verdi. Artık bu benzin fiyatlarına alışın dedi. Ama bana göre öncelikle İran halkını, işte dolayısıyla Ekber'de sürekli altını çiziyor, İran halkını yönetime karşı bir ayağı ekonomik anlamda sıkıştırarak ayağı kaldırmaya çalışıyor. Ama bundan sonraki süreçte şu anki havadaki, bugüne kadar hep bunun altını çizdim ben. Hiçbir zaman bir ABD'nin bir kara operasyonu beklemediğinin hep altını çizdim. Artık bu ihtimal hiç konuşulmuyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tamamıyla üçüncü ülkeler, işte üçüncü şirketler üzerinden bir baskı politikası başlatacaklar. Buradaki ana hedef noktalardan birisi de işte biraz önce de altını çizdiğim gibi Orta Doğu'daki bazı Arap ülkeleri, özellikle de Bahreyn şu anda topun ağzında diyebilirim. Çünkü dün Donald Trump Truth Social üzerinden New York Post gazetesinin bir paylaşımına yer vermişti. Manşetten işte %30 oranında İran'ın gelirlerinin Bahreyn üzerinden geldiğini ve dolayısıyla da Donald Trump'ın hedefinde Bahreyn olduğunu söylemişti. Ama ben bu Bahreyn meselesiyle ilgili önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Bahreyn derken buradaki esas ana hedef İran değil Merve. Aynı zamanda da İsrail, Netanyahu ana hedef. Çünkü Netanyahu'nun, İsrail'in Bahreyn'le ilişkilerini biliyoruz. Neredeyse küçük bir İsrail'in noktası gibi orada, Orta Doğu'da ve sürekli Bahreyn üzerinden operasyonlar yapıyor. Yani Donald Trump bir taraftan İran'ı sıkıştırırken diğer taraftan da Bahreyn'i sıkıştırarak, daha doğrusu Netanyahu'yu sıkıştırarak bu savaşı bir şekilde bitirmeye çalışıyor.
0: Peki İrfan, çok teşekkür ediyorum. Ekber, eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ekber Karabağ Tahran'dan, İrfan Sapmazsa Washington'dan aktardı son durumu. Mesele aynı aslında, hiç değişmiyor. Sanki müzakere masasına oturulması çok uzun bir zaman alacakmış gibi görünüyor. Tahran müzakere masasının yeniden kurulmasını istiyor ama ABD'den buna yeşil ışık yakıldığına dair hiçbir sinyal yok. Yeni bir ekonomik yaptırım, bakalım ne sonuç verecek. Devam edelim biz, yurda dönelim. İstanbul'da Esenyurt'ta seyir halindeki bir tırın önünden geçmeye çalışan bir kadın ölümden son anda kurtuluyor. O anlarda bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyor.
3: Seyir halindeki tırın önüne geçti, ölümden saniyelerle kurtuldu. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Araçlar için yeşil ışık yanmasıyla tır sürücüsü hareket etti. Ancak bu sırada yolun ortasında duran dolmuştan inen bir adam hızla karşıya geçmeyi başardı. Ancak yürekleri ağza getiren ansa adamın hemen arkasından gelen kadın oldu. Tırın kör noktasında olmasına rağmen sürücünün ani refleksiyle kadın son anda orta refüje kendini attı. Ezilmekten kılpayı kurtuldu. Korku dolu anlar yoldaki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Bu görüntüler araçların olduğu kadar yayaların da kurallara uymasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Bu görüntüler ise İstanbul'dan, yine Sultan Gazi'den bu defa. Bir iş merkezinin önü burası. Üçüncü katında çalışan bir işçi dengesini kaybediyor. Aşağı düşüyor. Görüntüler o düşme anının hemen sonrasında, bir vatandaş fark ediyor durumu. İşçi kaldırıma düşüyor. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç ne yazık ki hayatını kaybediyor.
3: Üçüncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı. görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Bir iş merkezinin 3. katındaki avize imalathanesinde çalışan 23 yaşındaki işçi dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Durumu fark eden mağaza çalışanları hemen polise ve sağlık ekibine haber verdi. Ağır yaralanan 23 yaşındaki yabancı uyruklu genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş yeri sahibi ve diğer çalışanlarsa ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan işçinin 3. kattan düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Bu görüntülerse yine İstanbul'dan Avcılar'dan bu defa. Bir evin duvarı yıkılmış ama bu evde bir inşaat yok. Yan bina yıkılıyor. O esnada, yıkım esnasında iş makinesi o bitişikteki apartmanın duvarını deliyor. O esnada da ev sahibi evinde koltukta oturuyor. Adeta ölümden dönmüş adam.
3: Yıkım yapan iş makinesi yan binanın duvarını deldi. Koltukta uzanan adam neye uğradığını şaşırdı.
5: Maalesef iş yerlerimiz bu şekilde, evlerimizin hepsi bu şekilde.
3: Olay Avcılar Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında bir binada kepçe ve kırıcıyla yıkım çalışması yapılıyordu.
5: Hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan, insanların tahliyesi dahi sağlanmadan yıkıma başlanmış.
3: İş makinesi bitişikteki binada çok sayıda daireye zarar verdi. Bir dairenin duvarı delinirken o sırada koltukta dinlenen adamın üzerine moloz parçaları düştü.
5: Defalarca belediyeyi aramış olmamıza rağmen maalesef bu mağduriyetimizle ilgili de hiçbir şekilde bir muhatap bulamadık.
3: Olayla ilgili tutanak tutulurken daireleri hasar gören vatandaşların şikayetçi olacağı öğrenildi.
4: Giresun'da bir sürücü bir fabrikanın girişinde yatan köpeği eziyor. Havada karanlık. O anlarda güvenlik kameralarına yansıyor. Şikayet üzerine valilikte konuyla ilgili inceleme başlatıyor.
3: Hiç acımadan köpeğin üzerinden böyle geçti. Hayvanın feryadı yürekleri burktu. Tepkilere yol açan görüntü Giresun'da kayda geçti. Sürücü iddiaya göre fabrikanın kapısının geç açılmasına kızdı. Sinirini ise köpekten çıkardı ve aracıyla hayvanın üzerinden geçti. Köpek araçla birlikte bir süre sürüklendi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntünün sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Giresun Valiliği harekete geçti. Valilik konuyla ilgili araştırma ve inceleme başlattığını duyurdu.
4: Erzurum'da traktörün altında kalan bir genç ambulansla, helikopter ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Erzurum, Karayazı ilçesi burası. Yücelik Mahallesi kırsalında 19 yaşındaki RG sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk ediliyor. İtfaiye ekiplerince çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildiriyor ve itfaiye ekipleri olaya müdahale ediyorlar. Kazazede traktörün altından kurtarılıyor fakat vücudunun çok yerinde kırıklar oluşmuş ve bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getiriliyor. Yaralı burada sağlık ekiplerince helikopterden alınıyor ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıyor. Ahlat'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Malazgirt'teydi. Türklerin Anadolu'ya girdiği Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Malazgirt'ten de vatandaşlara seslendi ve Türkiye tarihe yön veriyor dedi. Bunun önünü de kimse kesemez diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de çok net mesajları vardı Cumhurbaşkanı'nın.
6: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
3: Kutlu zaferin kazanıldığı topraklarda önemli mesajlar verdi. Güçlenen

0: Türkiye'nin önünde kimse duramaz dedi.
1: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş-Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
1: Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
0: Bölgede tarihin yeniden yazıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'ye yönelik tahriklere dikkat çekerek net konuştu.
1: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
0: Türkiye'nin bölgesinde neden güçlü olması gerektiğini bu sözlerle anlattı.
1: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bir yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Ya Allah, Bismillah,
2: Allahu Ekber. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte bu anlamda dün akşam çok önemli bir gelişme yaşandı. PKK terör örgütünün Suriye kolu olan YPG-SDG tamamen kendini feshettiğini açıkladı. Şam'a entegre olacaklarını duyurdu. Bunun adımları çok önceden atılmıştı hatırlarsanız. Esad rejiminin devrilmesinden Ahmet el-Şara yönetiminin yönetime gelmesiyle birlikte pek çok adım atılmıştı ama SDG burada direk fakat dün akşam o karar geldi. SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi kendisi açıkladı ve bugünün barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi. Şimdi dün gece bu açıklama nasıl yankılandı, neler söylendi açıklamalarda, buna bakalım, ardından ne anlama geldiğini konuşacağız. Stüdyoda konuğumuz olacak.
3: Bölgeyi terk etmeleri istendi.
4: Suriye'de terör defteri kapandı. YPG-SDG tamamen feshedildi. Tarihi gelişmeyi duyuran YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgüte bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların Şam'a entegre edildiğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği terörsüz Türkiye vizyonu hayati bir dönüm noktasına daha sahne oldu. Irak'taki PKK'nın silah bırakmasının ardından örgütün Suriye'deki yapılanması YPG'de tarihe karıştı. Böylelikle Türkiye'nin güney sınırını tehditlerden arındırmak için adım adım inşa ettiği güvenlik koridoru da tamamlanmış oldu. El Arabi Suriye'ye konuşan Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Bugünün silahların hakim olduğu dönemden barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi.

0: Çok önemli bir adım. Artık Suriye'de yeni bir dönem. Aslına bakarsanız bölgede yeni bir dönemden bahsediyoruz. Suriye'nin artık özgürleşmesiyle birlikte, terörden tamamen arındırılmasıyla birlikte, Türkiye'de devam eden terörsüz Türkiye sürecinin aslında bir anlamda terörsüz bölge süreci olduğunu da daha net anlamış oluyoruz. Şimdi uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Necmettin Mutlu var stüdyomuzda. Değerlendireceğiz kendisiyle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Şimdi çok yani bugün yarın diye beklediğimiz bir süreçti. Hı-hı. Ama SDG bu süreci olabildiğince geciktirdi. 2020 yılında zannediyorum masaya oturmuşlardı Ahmet Eşara'yla. Görüşmüşlerdi. İşte petrol merkezlerini, işte oradaki ekonomik merkezleri devredeceklerdi Suriye yönetimine. Fakat sonra bir vazgeçti SDG bundan. Yani PKK'nın Suriye uzantısı. Ama dün akşam artık tamamen kendini feshettiğini açıkladı. Şimdi son birkaç gündür arka arkaya yaşanan 3 olaya baktığımızda böyle değerlendirelim istiyorum. Dün geceyi sadece bu açıklamayı tek yekpare olarak kesinlikle değerlendirirsek çok eksik kalır herhalde.
1: Kesinlikle. Çok doğru söylediniz. Çünkü Sayın Bakan da bir haftadır görünmüyordu pek Sayın Hakan Fidan. Yani o ve Mazlum Abdi'nin söylemleri de 3 gün içinde çok hızlı değişti. Yani ilk gün fesih demedi, entegrasyon dedi. Onun özellikle altını çizdi. Dün fesih dedi. Doğrudan fesih dedi. Yani dolayısıyla Ebu Zuhur saldırısından sonra hızlandırılan bir süreç var. Ya bu çok net, çok ifade edilmiyor, kamuoyuyla paylaşılmıyor ama süreç hızlandırıldı. Tabii bu noktadan sonra da artık muhtemelen güvenlik konuları bitti. Siyasi konuları konuşmaya başlayacağız.
0: Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin terör listesinden çıkarma kararı, yani o da yeni değil aslında. 8 Temmuz'da burada NATO Liderler Zirvesi'nde görüşmüştü. Bizim davetlimiz de Ahmet Eşara özel davetliydi. Trump'la görüşmüşlerdi. O gün atıldı ama o 45 günlük o süreç, yasal süreç, bu da adım adım geliyor. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlılığını görmesinin de etkisi var mı? Elbette kararlılığını görmesi ABD'nin, ya çok uzun bir süreç o da, yani saatlerce konuşacağımız bir adım ama burada artık kararlı. Mevcut yönetime tam desteğini veriyor. Ekonomik destek de veriyor. Beraberinde Avrupa, bizi hiç zaten saymıyorum bile. Bunlar da etkili oldu mu sizce?
1: Kesinlikle etkili oldu. Şimdi çok doğru algılıyorsunuz. Suriye'de özellikle Ebu Zuhur saldırısından sonra olup bitenler baş döndürücü.
0: Evet.
1: Ebu Zuhur saldırısı, Kats'ın Golan ziyareti. Ondan sonra fesih açıklamasından sonra Hikmet İyici'nin hemen devreye sokulması. Ebu Zuhur'un üzerinden Suriye İHA gösterisi yapıldı. Tabii teyide muhtaç bu.
0: Öyle mi?
1: Ebu Zuhur'un üstünden Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı İHA'larla bir gösteri yapılması. Hemen arkasından özellikle Netanyahu'nun orada İHA drone meselesi çok hayati demesi. O gelişmeler o kadar üst üste geldi ki. Yani burada belli ki artık Suriye'de Ebu Zuhur saldırısından sonra hızlandırılan bir süreç var. Fakat sorunuza tekrar döneyim. Özellikle bu ABD bağlamı çok önemli. Çünkü biliyorsunuz işte Şam'dan kalktığı zaman bizi görecek falan diye bir kat bir ifadede bulundu.
0: Hem de tam da burada Golan.
1: Mesele Şam Hermon'dan nasıl göründüğü değil. İsrail için asıl mesele bunun Washington'dan nasıl göründüğü. Yani burada artık Türk dış politikasının istediği olacak. Yani mesela asıl Kasyon Dağı'ndan nasıl göründü. Dolayısıyla şimdi bugünlerde özellikle Süveyda bölgesinde Dürzileri tekrardan hareketlendiriyorlar. Hikmet İyici'nin açıklamalarına baktığımız zaman hiç değilse söylem düzeyinde onu görüyoruz. Birkaç güne ciddi gelişmeler olabilir gibi ifadeler kullanıyor. Fakat Dürziler de Şam'a işin sonunda entegrasyon süreci başlayacak diye düşünüyorum. Şimdi
0: biz bölgede yine bu meselenin üzerinden evet konuşalım. Güney'e gelelim İsrail'le ilgili meseleye ama siz İdlib'deki o üste saldırıdan bahsettiniz.
1: Evet.
0: Yani orada ve ilk yaptığı açıklamada Mazlum Abdi entegrasyon dedi sadece. Fesih demedi, siz onu hatırlatınca bana. Ya son bir destek beklentisi miydi? Çünkü yani PKK terör örgütüne sadece Türkiye'de değil, yani bölgede verilen destek, o saysak herhalde sayı yetmez. Bir sayfayı doldurur o verilen destekler. Artık en sonunda o üste saldırısına İsrail'in bölgeden 7 ülkeyle birlikte biz tepki gösterdik. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçi düzeyindeki tepkisi çok netti, yani ortaya koydukları ifade. Sonra artık hiçbir yerden artık destek kırıntısı dahi alınamayacağından da emin oldu sonuçta. Terör örgütü bunlar, böyleler yani, bir yerden destek almadıkları sürece var olamazlar hiçbir yerde dış destek olmadan. Bu da artık o son kırıntının bile gelmeyeceği algısı mıydı sizce?
1: Kesinlikle öyle. Bir yıldır zaten konjöktür kolluyorlar. Yani acaba rüzgar döner mi? Acaba Amerikalılar burada başka bir şeye ikna olur mu? Küresel konjöktür değişir.

0: acaba Tom Barak gider mi? Bakın Barak'tan nefret ediyorlar. Şu anda da Tom Barak aleyhinde bir kampanya başlattılar
1: İsrail
0: bu arada.
1: Lobisi,
0: İsrail lobisi başlattı. Laura Loomer diye bir komple teorisyeni var orada. Hı. Trump'ın yakın ekibinden. Ve Siyonist organizasyon üzerinden şu an Barak'ın görevden alınması için bir kampanya başlatıldı. Şimdi Barak'ın, ya biz ABD büyükelçisini övecek değiliz. Fakat Barak'ın şöyle bir özelliği var. Lübnanlı. Yani bölgede kim hasım, kim hısım çok iyi biliyor. Ya büyük dedesi Osmanlı mutasarrıflığında çalışmış bir isim. Büyük dedesinin annesi hakeza. Dolayısıyla bölgeyi gerçekten biliyor. Yani hani diyor ya, ben ticareti işte Arap çöllerinde öğrendim diye. Gerçekten bölgeyi iyi bilen bir tarafı var ve bölge için bence avantaj.
1: Onun da biraz iş adamı olması vesilesiyle de İsrail lobisi yıpratmaya çalışıyordu. Kushner de iş adamı.
0: Kushner de iş adamı. Yani iş, ama
1: oraya gelecek olursa iş.
0: Evet, kesinlikle öyle, ama hani bu bölgede sorduğunuz soru, Amerikalıların acaba rüzgarı tersine dönmesini bekliyorlardı. Evet, bekliyorlardı. Şimdi sıradaki meseleler, şimdi dün çok enteresan bir tartışma konusu vardı. Ana dilde eğitim diye bir tartışma konusu var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi bakın, çok trajedik bir vaka anlatayım. Şu Kamışlı'da 200 tane aile 17 tane okula yerleştirilmiş. Evleri yok çünkü. Orayı ev olarak kullanıyorlar.
1: Barınak olarak.
0: Şimdi biliyorsunuz kış geliyor, okul lazım. Kamışlı'daki bölgesel otorite diyor ki, ya okulları boşaltın, biz buraları hani okul olarak kullanacağız. İnsanlar gidecek, evimiz yok diyor. Bakın, şimdi ana dilde eğitim, evet, demokratik bağlamda çok önemli bir hak. Ama işin o tartışmaya gelmesi için ilk önce burada bir okul yapmamız lazım. İşte terörsüz bölge bu demek. Şimdi terörsüz bölge deyince biraz soyut.
1: Okulun olmadığı yerde ana dilde
0: okulun
1: eğitimi.
0: Olmadığı yerde ana dilde eğitiminin hiçbir manası yok. Bakın, burada petrol kuyuları yıllarca kontrol edildi. Fakat Kamışlı'da okul binasını insanlar barınak merkezi olarak kullanıyor. İşte problem bu. Terörsüz bölge bu demek. Yani doğuya, güneydoğuya giden kalkınmanın, esenliğin buralara da gitmesi demek. Bakın, şu Süveyda'da su yok. Kuyular iflas etmiş. Süveyda tarım bölgesi. 3 milyon tane elma ağacı var Merve Hanım Süveyda'da. Şu an ekim biçim yapamıyorlar. Ve şu an yerel özellikten bahsediyor Hikmet İşçi. Venezuelalı Hikmet İşçi. Ya şimdi tartışmanın oraya gelmesi için ilk önce bir su probleminin çözülmesi lazım. 16 milyon insan gıda yardımına muhtaç. 6 milyon insanın barınağı yok. Türkiye sadece 50 tane merkez kurmuş. Şimdi terörsüz bölge bu demek. Irak'ta da benzer problemler var. Şimdi dolayısıyla tartışmaların bu noktaya gelmesi için ilk önce bu 3. dünya problemlerinden Türkiye'nin zaten tazyiki, bu bölgenin insanı da artık farkında.
1: Ya, bu bölgede yapılan açıklamalar var biliyorsunuz. İsrail en iyi yaptığı şey manipülasyon. İşte orada bazı aşiret liderlerine, işte biz zaten kendimizi oraya ait hissediyoruz, İşte komşuyuz, aramızda bir sınır var şeklinde yıllar sonra gelen bu açıklamalar, hani oradaki hakikaten o baskının ve manipülasyonun sadece elindeki tek silah olduğunu da gösteriyor İsrail'in. Şimdi Necmettin Hocam, biz burada haritada da görülüyor, Suriye'nin kuzeyi. Bu süreci adım adım nasıl gelin diye biz bir 2016 yılından başlayalım,
0: evet,
1: istiyorum.
0: 2010'dan başlamak 2000, lazım.
1: Aslında 2010'dan başlamak lazım. Yani Suriye iç savaşı diye adlandırılan, evet, o, evet, süreçte Arap, evet, Baharı'nın, evet, içinde değerlendirilen bir süreç. Ama o ifade bence Suriye özelinde çok geri kalıyor. Şimdi 2016'da özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin, FETÖ'nün darbe, hatta işgal girişiminin sonrasında biz hızlıca Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık. 7 ay sürdü Fırat Kalkanı Harekatı. Cerablus, Elbap ve çevresinde DEAŞ'tan temizlendi. DEAŞ'a yönelik, DEAŞ terör örgütüne yönelik bir operasyondu. Yani Suriye'nin terörden arındırılmasında birinci adım. Ağustos 2026'da 7 ay sürdü. Sonra Ocak 2018'e geldiğimizde Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. 2 ay sürdü sadece ve burada da Afrin terörden temizlendi. Sonra Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdik. Sadece 9 gün sürdü. 18 Ekim'de bitmişti, evet, evet, bu harekat.
0: Evet.
1: Ve Tel Abyad bölgesi terörden temizlendi. Sınırdan 30 kilometre derinlikte, o çok o zamanlar günlerce konuştuğumuz 30 kilometre derinlikteki o güvenlikli bölge oluşturuldu.
0: Evet.
1: Sonra Şubat 20'de en yakın harekat Bahar Kalkan Harekatı. O da İdlib'de Esed rejiminin katliamlarına yönelik gerçekleşti. Yani bir terör rejimine dönüşmüş bir yönetimdi. Ve işte o M4 karayolunun kuzey, güney sanıyorum 6-7 kilometre derinlikteki hattında da bir tampon bölge oluşturuldu. Terörden arındırıldı. Yani Türkiye hattı boyunca terörden arındırılmasıyla başlayan süreç, ardından da 2024 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesi, yerine Ahmet Eşşaran'ın gelmesi ve sonra yani Suriye'ye verilen destekler defalarca kez Trump'la görüştü Ahmet Elşara. Avrupa liderleri daha yakın zamanda Macron ziyaret etti Suriye'yi.
2: Yaptırımlar kaldı.
1: Bu gibi gelişmeler. Biraz da bunu değerlendirelim. Bizim açımızdan da ne anlama geliyor değerlendirelim.
2: Yani bu konuyu Tayyip Erdoğan açısından değerlendirmek lazım. Ne açıdan? Suriye göçü bütün dünyayı etkiledi. En çok da Türkiye'yi etkiledi. İran da bu coğrafyada yıllarca vardı. Fakat Suriye'ye kadar bu işin insani maliyetini sırtlanmadı. Bunu biliyoruz. Ve özellikle Suriye göçü siyasi olarak en çok sıkıştırdığı zamanlarda bile
1: hiç geri adım atmadı.
2: Hiç geri adım atmadı. Yani biliyorsunuz göç siyasetçiyi seçimde sıkıştıran bir olgudur.
1: Seçime giderken en büyük baskı.
2: Seçime giderken en büyük baskı altında bile Allah'ın garip kullarını göndermeyeceğiz dedi. Çıktı işin içinden ve haklı çıktı. Yani bizim de zaman zaman hani farklı değerlendirdiğimiz konular oluyordu. Siyaset bilimciler olarak, meselelerin uluslararası ilişkiler literatürünü takip edenler kafa yoranlar olarak ve haklı çıktı. Yani Suriye konusunda Tayyip Erdoğan haklı çıktı. Şu anda da o 10 yıllık duanın karşılığını alıyor bana sorarsanız. Matematiğin dünyada açıklayamadığı durumlar vardır. Yani 2 artı 2 4 etmedi Suriye'de ve etmeyecek. Tarih akıyor Merve Hanım. Burada artık zaman... Hani Malazgirt'te de biliyorsunuz Sultan Abbas'tan ilk önce Halep'e gidiyor. Daha sonra Romanos'un geldiğini öğrendikten sonra
1: tekrar geri geliyor.
2: Ya gerçekten tarih kafiyeli. Sizinle kafiyeyi daha önce de konuşmuştuk. Burada da gerçekten tarihin bir kafiyesi var. Hani atımızın kuyruğunu bağladık
1: tarih
2: diyor ya.
1: Tarih tekerrür eder mi bilmem ama kafiyeli olduğu kesin.
2: Evet siz o söylemiştiniz ya. Tarihin gerçekten burada da bir kafiyesi var. Dolayısıyla burada artık Suriye konusunda İsrail'in bu gündelik adımları tarihin akışını değiştiremeyecek. Ama hani burada özellikle gafilde olmamak lazım. Yani gelişmeleri dikkatle takip etmek
1: Sence
2: lazım.
1: Sence Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var dile getirdiği. Ahlat'taydı dün. Bugün Malazgirt'e evet. Geçti. Bir onun üzerinden değerlendirelim. Madem o baskı dönemlerini hatırlattık. Özellikle evet. Seçime giderken Türkiye'deki evet. Suriyelilerle ilgili. Bir dinleyelim. Çok kısa zaten.
3: Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız.
1: Dedi Sayın
2: yani
1: Cumhurbaşkanı.
2: Ne demek? At kuyruğu bağlama mecazı, yanılmıyorsam Türk savaş geleneğinde sefer hazırlığı. Yani at koşarken ayakları dolaşmasın, çamura bulaşmasın kuyruğu diye. Çünkü at seferde koşacak. Ya burada da aslında bir seferden bahsediyor. Yani zaten dikensiz gül bahçesinde değiliz gibi bir ifadesi de var. Seferden bahsediyor.
1: Dün de Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadeyi kullanmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani onların ajandaları varsa... Bizim de planımız...
2: Akşamına fesih bilgisi geldi. Aynı evet. Akşam fesih bilgisi geldi. Yani dolayısıyla burada gerçekten hani yani şunu da çok görüyoruz. Bakın İbrahim Anlaşmalarında da bunu gördük. Dedik ki ya bakın İsrail burada plan yapıyor. Suudilerle İsrail'i normalleştirecekler. Bir şeyler oluyor diye dertleniyorduk biz uzmanlar olarak. Hani İbrahim Anlaşmalarını acaba Körfez'i Araplara dayatacaklar mı diye... Mekke Paktı geldi. Yani dolayısıyla de devlet dersini çok iyi çalışıyor.
1: Evet şimdi Mekke Anlaşması geldi. Suudi Arabistan, Pakistan ama ilk Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiler. Mısır'ı çok netlikle konuşulan ilerleyen zamanda belki Suriye'nin de tekrar olması. Mesela bu sürece artık SDG'nin...
2: Bangladeş'e de davet gitmiş.
1: Bangladeş'in de sürece dahil olabileceği. Bu arada Yunan basında bugün Feryat Figan yani.
2: Evet. Çok büyük bir kazanım. Elektrik projesinden dolayı. Ve çok... bakın Doğu Akdeniz'de satranç asıl Mısır. Çünkü oradan biliyorsunuz Levant'tan gazı çıkartıyorlar. Gidiyorlar Mısır'da sıvılaştırıp Avrupa'ya satıyorlar. Mısır gelirleri de buna çok bağımlı. Yani böyle bir asimetri var. Mısır enerji açısından İsrail'e çok bağımlı. Keşke Doğu Akdeniz satrancında Mısır olmasadan hızlıca alınsa diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür
2: Biz
1: ediyorum.
2: Teşekkür ederiz. Necmettin çok sağ olun.
1: Hepsini...
2: Son olarak son bir,
1: buyurun,
2: son
1: tabii
2: bir
1: ki.
2: Ilavem
1: elbette,
2: olsun.
1: Buyurun.
2: Golan'la ilgili şunu da ifade etmiş olalım. Golan'la ilgili İsrail Yüksek Mahkemesi'nde Osmanlı tapu kayıtlarına atıfla verilen kararlar var. Şu Golan'la ilgili. Golan topraklarının üzerine anlaşmazlıklarla ilgili. 1858 tarihli arazi kanunnamesini referans göstererek verilen kayıtlar var. 2015'te 2016'da. Çok ilginç. Hatta Osmanlı kuşan diyorlar İbranice. Hı hı. Osmanlıca onun karşılığı koçan. Osmanlı koçanlarına göre arazi anlaşmazlıklarını karara bağlıyorlar. Bence... Ya biz arşivcilikte iyiyizdir Türk devleti olarak. Ya Türk devlet arşivlerindeki Golan'a dair Osmanlı kayıtlarının bir veri ve kanıt arşivi haline de getirilmesi lazım. Bunu da dipnot düşmüş olalım.
1: Peki Sayın Necmettin Mutlu, çok teşekkür ediyorum hocam.
2: Biz teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Ağzınıza sağlık. Teşekkürler, çok önemliydi. Artık Suriye'de yeni bir dönemden bahsediyoruz. Bölgede yeni bir dönemden bahsediyoruz. Keşke vaktimiz olsaydı. Irak nasıl yansır?
2: Kalkınma yolu.
1: Kalkınma yolu projesi ama hala da varlığını sürdüren.
2: Burada da Şam Hicaz hattı biliyorsunuz. Konu konuyu açıyor. Şam Hicaz. Bakın şu Süveyda, Süveyda denilen yer 1904 Şam Hicaz projesiyle Süveyda oldu. Daha önceden öyle bir yer yoktu. Dera da öyle.
1: Yani, ve o at Mekke'ye uzanacak. Evet. Ve şu anda Mekke anlaşması imzalandı 7 Ağustos'ta Suudi Arabistan'la. O hattın da güvenliğini aslında daha da pekiştiren bir imza. Biraz da oradan bak. Keşke vaktimiz olsaydı. Keşke biraz da Irak konuşsaydık. Keşke biraz daha bölgeyi konuşsaydık. Ama bir başka güne sözümüz olsun inşallah.
2: Sağ olun. Baş.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi okullar da açılıyor. Okul kıyafetleriyle ilgili yeni bir düzenleme var. Artık arma zorunluluğu yeniden getiriliyor okul kıyafetlerine. Özellikle güvenlik için böyle bir önlem alınıyor. Artık çocukların kıyafetlerinde, formalarında armaları olacak. Hangi okula gittikleri belli olacak ve böylece de güvenlik güçlerinin de işleri kolaylaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Türkiye Okul Kıyafetleri Üreticileri ve Satıcıları Federasyonu Başkan Yardımcısı Elçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hızlı armalı ürünlerin ise velileri 250 liralık ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Daha önce uygulanan düz kıyafet serbestliğinde sahada çeşitli sıkıntılar yaşandığını belirtmişti ve bakanlığın yeni yönetmeliğiyle birlikte doğru bir adım attığını söyledi. Okul kıyafetlerinde armanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte okullarımızda düzen, ahenk ve disiplin yeniden ön plana çıktı. Bu durum okullarımıza ek bir güvenlik de sağladı. Ayrıca okullarımız kıyafetlerini en az 4 yılda bir değiştirme şartıyla istedikleri modeli tercih edebilecek öğrencilerimiz diyor yaptığı açıklamada. Bu arada yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul servisi arayan velilere Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan bir uyarı geldi. Velilerin özellikle servis seçiminde yalnızca fiyatı değil, aracın gerekli ruhsat uygunluğunu ya da yetki belgelerine sahip olup olmadığını da mutlaka kontrol etmesi gerektiğini belirtti.
4: Çocuğumuzu emanet ediyoruz sonuçta. Hele bunlar küçükler, görevli ablalar, abiler oluyor serviste. Onlar hem yerlerine oturmasına hem inerken binerken yardımcı oluyorlar.
5: Borçlanlarla mücadele ederlerse iyi olur yani.
6: Can güvenliği önemli. Yani gidişleri, gelişi yani servislerin işleri bile çok doluyor. Ayakta gidenler bile var.
7: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servisi arayışları hızlandı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu velileri hem korsan servisler hem de ücret tarifeleri konusunda uyardı.
8: Gerekli izin ve belgelerden yoksun, hiçbir denetime tabi olmadan faaliyet gösteren korsan okul servisleri çocukların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu nedenle araçların ruhsatlı olması ve gerekli uygunluk ve yetki belgelerini taşıması büyük önem taşıyor.
9: Aslına bakmamız gereken koltuk sigortası var mı? Bunlar falan önemli. Aracın sigortası var mı? Kazada neler veriyor, ne yapılıyor? Yani bunları bilmemiz lazım.
4: Şoförün geçmişi önemli. Arabanın sağlamlığı.
7: Velilerin servis aracı tercihinde gerekli kontrolleri titizlikle yapması gerekiyor.
10: Yarında ablalar olmuyor. Çocukları tıkış tıkış dolduruyorlar. Yani 10 öğrenci alması gereken 15 öğrenci alıyor. Oturacak yer bulamıyorlar. Çünkü geçen sene ben bundan çok şikayetçiydim.
5: Temiz olsun. Şoförü temiz olsun, yani güvenilir olsun.
7: Okul ve öğrenci servis ücretleri belirleme yetkisi ise yalnızca büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde bulunuyor. Diğer yerlerde ise yetki belediye meclisleri ya da ilgili daire başkanlıklarında oluyor. Ayrıca servisçiler tarafından yetkili kurumların belirlediğinin dışında ücret talep edilemiyor.
9: Getirip götürsün sağlıklı bir şekilde, yani kazasız belasız götürüp getirsin diye bakıyoruz yani. Bir de fiyatına bakıyoruz.
11: Normalde aylık belirliyorlar, ona göre veriyorduk biz. Yani çok kısa bir mesafe de olsa, uzun da olsa aynı ücreti alıyorlar.
7: Veliler yetkili kurumlar tarafından belirlenen ücretlerin dışında ücret talep eden ya da herhangi bir sorun yaşadıkları servis şoförleri hakkında ilgili meslek odalarına yazılı ya da sözlü başvuru yapabiliyor.
1: Modern çağın getirdiği bireysel yaşam tarzı toplumun temellerinde sarsmaya başladı. Özellikle genç nesilde hızla artan bir yalnız yaşam arzusu var. Bu çok kulağa hoş gelebilir ama bunun çok ciddi psikolojik kırılganlıkları tetiklediğini bilmeleri gerekiyor. Uzmanlar yalnızlığın insan doğasına aykırı olduğunu söylüyorlar ve depresyon riskini de arttırdığını belirtiyorlar. Bunlar bilimsel verilerle ortaya konulmuş gerçekler. Vatandaşlara sorduk, onlarsa insana insan lazım diyorlar.
12: Bireycilik ve bu terk edilmişlik, bu yalnız yaşama hali hakikaten bizden çok şey alıp götürüyor.
13: Gençler şimdi alışmışlar rahatlığa da, onun için yaşamayı istiyorlar.
14: Son yıllarda yalnız yaşam oranları ciddi şekilde artış yaşıyor. Öyle ki birçok genç aile yaşamını bırakıp kendisine tek başına bir yaşam kuruyor. Peki bu durum sosyal anlamda bir çürümeye götürüyor mu? Toplumsal anlamda ne gibi sonuçlar doğuruyor? İşte yanıtlar.
12: Bu insanlar kesinlikle psikolojik kırılganlıkları çok daha yüksek insanlar. Depresyona yakalanma ihtimalleri çok daha yüksek insanlar. Çünkü insan duygusal paylaşımlar yaparak, dostlarıyla sohbet ederek, muhabbet ederek, dertlerini paylaşarak, hani sevgisini de paylaşarak, dolayısıyla psikolojik yönünü rahatlatıyor.
13: Ya, yalnız yaşamalarını istemem ben. Herkes yuva kursun.
14: Yaşarken evinde ölü bulunan insanlar var. Belki 4-5 gün sonra, 1 ay sonra ölüleri bulunuyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çok acı bir son.
15: İşte biraz duydum. Çoğu biraz sorumsuzluktan oluyor. Sonunu düşünmeden genciken. Sonunda da yalnız kalıyor.
12: Bizde de artık büyüklerine saygı, onların ilham verici taraflarına ihtiyaç, onların bilgeliklerine ihtiyaç azalmış. Azalıyor. O yüzden herhalde bir insanın böyle terk edilmiş bir halde, kendi başına bir evde, yalnız başına ölümü çok acı bir şeye tekabül ediyor olsa gerek.
14: Sizce yalnız yaşamak insanda depresyona ya da psikolojik sorunlara yol açar mı? Ne gözlemliyorsunuz?
13: Tabii ki yapar. Yapmaz olur mu? Yalnızlık Allah'a mahsustur. İnsanlar yalnız yaşar mı? Muhakkak yanında bir şeyler, arkadaşı, akrabası, babası, annesi olmasını isterler yani.
12: Bu bireycilik ve bu terk edilmişlik, bu yalnız yaşama hali hakikaten bizden çok şey alıp götürüyor. O yüzden bence insan olarak kalma, insan olarak yaşama vasfımızın ya da insan olarak geldiğimiz bir dünyadan insan vasfıyla gidebilmenin temel koşullarını korumak durumundayız.
16: Ortaokuldan sonra tamamen yalnızız. Çok avantajlı. Eğer akıl olursa. Neden? Ya ben şu yalnızlıktan kurtulmak için gayret etmem lazım deyip gayret ederse ben gibi hekim olur. Aman odur budur derse Allah yardımcısı olsun.
17: Birlikte yaşamak istemiyorlar. Çünkü rahat yaşamak istiyorlar, rahat gezmek istiyorlar. Ama şimdiki gençlere bunu anlatmak gerçekten çok zor. Ondan dolayı bu şekilde rahatlığına düşkünler açıkçası.
14: Zile bastığınızda tebessümle açılan bir kapı, eve girdiğinizde gelen yemek kokusu. Şimdilerde bu duygulara ve hissiyatlara oldukça uzakta bir yaşam sürüyoruz. Peki insan psikolojisine yalnızlık nasıl geliyor?
18: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
19: haksız kazanç uğruna vatandaşları aldatan ve yanıltıcı reklamlarla tüketiciyi mağdur eden fırsatçı işletmelere göz açtırılmıyor. Vatandaşa vaat ettiği, sınırsız çayı vermeyen kafeden etiket oyunu yapan marketlere, sahte vaatlerle satılan mavi spreyden, sosyal medyada fiyat için DM yazan galeri ve emlakçılara kadar tüketiciyi yanıltan işletmelere milyonlarca liralık ceza kesildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
18: Haberin radyosu A Haber Radyo.
19: Reklam.
20: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Garanti BBVA.

0: konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometreleri arasındaki asfalt sattı kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ve 20. kilometreleri arasında bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
7: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
8: Ya, insanın içine huzur veriyor.
0: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
1: BBVA. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo. Canlı yayın.
5: Fakat şimdi sıcak bir gelişme daha geldi. Ölü sayısının 95'e yükseldiği belirtiliyor. Hemen Çin sınırında bir bölgede sel felaketi meydana geldi. Botekoshi nehrinin aniden taşması sonucu tüm bölge sular altında kaldı. 95'e yükseldi ölü sayısı. Fakat kayıp çok. Yüzlerce kişi kayıp, hatta yani 400'den fazla turistin kayıp olduğu söyleniyor tam da o bölgede. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor ki her geçen saat ne yazık ki o sayı katlanıyor.

0: devasa sel köprüleri yıktı. Binaları paramparça etti. Yüzlerce insan tonlarca suyun, çamurun altında kayboldu. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin sınırında sel felaketi yaşandı. Çin'e bağlı Tibet özerk bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde bulunan Botekoşi nehrinin aniden taşması sonucu köyler sular altında kaldı. Sel nedeniyle yollar, köprüler ve enerji projeleri büyük hasar gördü. Su bazı noktaları öyle güçlü vurdu ki geride sadece büyük bir yıkım kaldı. Afet nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi ise kayboldu. Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Rasuva'ya bağlı kasabalarda su seviyesinin yüksek olması nedeniyle helikopterler iniş yapamadı. Bölgedeki iki karakolda görev yapan ondan fazla polis memuru da kayboldu. Bazı noktalarda suyun gücü beton köprüleri yıktı. O anlar kameralara an be an yansıdı. Devasa sel toprak kaymalarını da tetikledi. Çin-Nepal arasındaki Giron kasabasını vuran heyelan iki ülke arasındaki sınır kapısını adeta yok etti. Afetle birlikte Çin'in Nepal'e yakın Shigatse bölgesindeki yollar trafiğe kapandı. İletişim ve elektrik hizmetleri kesintiye uğradı. Ülkeyi adeta yerle bir eden sel felaketi nedeniyle Nepal yönetimi acil koduyla toplandı. Nepal Başbakanı Balendra Shah, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını açıkladı. Polis ve ordunun personele yardım için sahada görev yaptığı belirtildi. Sele bölgede meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin dağlardan kopardığı buzulların yol açtığı belirtildi.
1: Şimdi bu konu çok tartışılıyor. İstanbul'daki ağaçların, yaşlı ağaçların bakımı konusu. Son olarak Çırağan Caddesi'nde hatırlarsanız konuşmuştuk. Bir ağaç devrilmişti. O ağaçların köreldiğini konuşuyorduk. Şişli'de de muhtemelen yaşlı bir ağaç devriliyor. Yoldan geçen taksi ve park halindeki bir otomobilin üzerine de

0: Görülüyor. Neyse ki ölü ya da yaralı yok. Taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı ama bu İstanbul için artık çok ciddi bir mesele haline geldi.
1: Caddedeki ağaç araçların üzerine devrildi. Büyük panik yaşandı. Görüntüler İstanbul Şişli'den. Harbiye Mahallesi'nde yol kenarındaki çınar ağacı büyük bir gürültüyle devrildi.
2: İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaç araçların üzerine düştü.
3: Taksi çok kötü ama içindeki adamlar sağ çıktı, hiçbir şey olmadı. Yarası dahi yoktu.
4: Bir anda böyle devrildi, bir şeyler, bir sesler geldi. Ben de ne olduğunu anlamadım. Bir anda baktım ağaç devrilmiş.
1: O sırada yoldan geçen bir taksi ağacın altında kaldı. Park halindeki bir otomobilde hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Üzerine ağaç devrilen taksinin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
0: Elazığ'da bir tesiste, bir fabrikada geçtiğimiz saat çok büyük bir yangın çıktı. Bir yalıtım fabrikasının olduğu belirtiliyor. O bölgede çıkan yangına müdahale hala devam ediyor. Ekipler bölgedeler. Yangının farklı noktalara, farklı fabrikalara sıçramaması için çok büyük güvenlik önlemleri alınıyor. Siz de duydunuz. Hemen görüntünün başında ardı ardına patlama sesleri de yükseliyor bölgeden. Bir yalıtım fabrikası burası. Çok kısa sürede alevler büyüyor ve tüm fabrikayı sarıyor. İşçiler fabrikadan tahliye edildiler. Olay yerine ekipler gitti. Alevlerin çevreye sıçramaması için önce çok büyük önlemler alındı. Burası sanayi tesisi. Kısa süre evvel ben de Elazığ'da bulundum ve bu tesisi gezmiştim. Çok ciddi fabrikaların bulunduğu bir bölüm, kimyasal işlem yapılan fabrikaların da bulunduğu bir bölüm. Belki de bir facianın önüne geçildi erken müdahaleyle. Ne kadar süratle müdahale edilirse o kadar faydalı. O yanan fabrikadan yükselen duman şehrin farklı noktalarından da görülüyor. Ekiplerin yangına müdahalesinin hala devam ettiği belirtiliyor. Havadan görüntüsünde görüyorsunuz. Etrafında fabrikalar var çünkü burası bir sanayi bölgesi. İçeride ve bir yalıtım fabrikasında çıkan yangın kimyasal maddelerin etkisiyle de hızla büyüyor. Şehrin her tarafından görüldüğü belirtiliyor bu dumanların, Elazığ'ın tamamından göründüğü belirtiliyor. İnşallah yakın zaman içinde yangının kontrol altına alındığı bilgisini sizlerle paylaşırız. İnşallah farklı bir fabrikaya da sıçramaz. İstanbul'da birikim yapıp kendine bir ev arayanların hem duygularını hem de paralarını hedef alan bir çete. Emlak çetesi. Neyse ki polisten kaçamadılar. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Bakın insanları nasıl kandırmışlar.
5: Ucuz ev hayali kuranları sahte ilanlarla ağlarına düşürdüler, devasa vurgun yaptılar. İstanbul Esenyurt'ta bir emlak çetesi popüler konut projelerinin fotoğraflarını kullanarak internet sitelerine yarı fiyatına acil satılık ev ilanları verdi. Tuzağa düşenlerden Kapora adı altında jet hızıyla para toplayan çete üyeleri cep telefonlarını kapatıp internetteki ilanları kaldırarak ortadan kayboldu. Uygun fiyata ev sahibi olmak isterken dolandırıldıklarını anlayanların şikayeti üzerine polis harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 13 çete üyesi gözaltına alındı.
0: Çok sıcak bir gelişme, hızla Ankara'ya gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 51 isme ihraç kararı geldi. İçlerinde genel başkan yardımcılığı düzeyinde isimler de var. Selin Sayık Böke'nin de olduğu ifade ediliyor. İlter Yeşiltaş telefon attığımızda bizi bekliyor.
3: Merve Türk, bazı isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmemelerine rağmen yeni partiyi destekliyor ve yeni parti için çalışıyorlardı. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde tepkiyi de beraberinde getirmişti. Bu isimlerle ilgili bir disiplin sürecinin başlatılması bekleniyordu ve bugün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında aralarında eski Genel Sekreter Selin Sayıkdöke, eski Genel Başkan Yardımcıları Ali Nazlı Aka ve Gülçiftçi'nin de

0: olduğu, aralarında olduğu 51 isim Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Tabii ki bu sevk gerekçesi şu şekilde: daha önce de CHP sözcüsü Müslüm Sarı açıklamıştı. Hem bir siyasal partinin içinde olup hem de başka bir siyasal partinin propagandasını yapamazsınız. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp CHP'den istifa etmeyip hem de yeni parti için çalışamazsınız demişti Hüsnü Sarı ve nihayetinde Merkez Yönetim Kurulu'nda Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk konusunda bir karar çıkması bekleniyordu ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda aralarında Selin Sayıkböke, Gül Çiftçi, Ali Nazlıaka, Yalçın Karatepe, Sevgi Kılıç'ın da olduğu 51 ismin kesin ihracı istendi. Bu yönde alınan karar da, MK kararı da kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi önümüzdeki haftalarda veya günlerde Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. MK'nın bu kararını değerlendirecek ve eğer bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmazlarsa, istifa etmezlerse disiplin süreci işletilecek ve partiden ihraç edilecekler. Merve Türkay.
1: Teşekkür ediyoruz İlter Yeşiltaş. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde 51 kişi için kesin ihraç istemi kararının detaylarını anlattı. Genel Başkan Yardımcıları da var bu isimler arasında. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına da biraz yakından bakalım. O dava geçtiğimiz hafta boyunca devam etti ve her celsesinde o kadar ciddi ifadeler yansıdı ki mahkeme tutanaklarına. İmamoğlu'yla sanıklar arasındaki o iddialaşmalar, diyaloglar ve sonuca varamayan, çünkü belgeleri olduğu için İmamoğlu cephesinde sonuca varamayan diyaloglar. Şimdi de eski CHP milletvekili Turan Aydoğan hakim karşısına çıktı. Şimdi kayıtlarda bir ifadesi var Aydoğan'ın. Diyor ki rüşvetin belgesi mi olur? İşte bu sözler soruldu mahkeme heyeti tarafından Aydoğan'a. Dedi ki o an baskı altındaydım, espri yaptım. Fakat Aydoğan 200 bin dolarlık anlaşmayı doğruladı. Fakat parayı bizzat almadığını ileri sürüyor hala daha.
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmalar sürüyor. Son duruşmada davanın tutuksuz sanığı eski CHP milletvekili Turan Aydoğan'ın 200 bin dolarlık para trafiği ve ses kayıtları tek tek incelendi. Aydoğan konuşmalardaki sözlerin önemli bir bölümünü kabul etti. Ancak bunlara espri ve baskı kurma çabası dedi. Duruşmada Aydoğan'a senin tek muhatabın benim ve Perşembe günü ben o parayı getireceğim ifadelerinin sorulması üzerine Aydoğan, parayı bizzat almadığını, sözleri okul arkadaşlarına parayı ödetmek için söylediğini savundu. Ses kayıtlarındaki rüşvetin belgesi mi olur sözleri de duruşmada gündeme geldi.
3: Parayı kendileri götürdüler, kendileri anlaştılar. Ödediklerini duydum. Ne şekilde ödendiğini bilmiyorum ama 200 bin dolara anlaştıklarını biliyorum.
2: 200 bin dolarlık anlaşmanın varlığını doğrulayan Aydoğan, paranın ödendiğini duyduğunu kabul etti. Ancak parayı bizzat almadığını ileri sürdü.
3: Ben o kadar kefaret baskısı altında kalınca espri yapmışımdır orada. Rüşvetin belgesini mi istiyorsunuz, yani rüşvetin belgesi mi falan diye.
2: Aydoğan bir tanığın parayı Turan Aydoğan'a götürüp teslim ettim beyanını ise kabul etmedi. Kayıtlarda geçen çift anahtarlı kasa ve 50 bin dolarlık ödeme sorularına net cevap veremeyen sanık Aydoğan olayın bir kumpas olduğunu iddia etti.
1: Şimdi Mısır'dan bir hırsızlık haberi paylaşacağım sizinle ama inanılmaz görüntüler, böyle Jackie Chan filmlerinde olur ya, aracın üstünden atlar, helikopterden helikoptere atlanır, böyle ajan filmlerinde yok artık deriz ama bu bir gerçek. Buraya yok artık diyemiyoruz, gerçek görüntüler bunlar, çünkü kamyonet gidiyor, araçlar, hırsızlar arkasına yanaşıyorlar aynı hızda giderken, o aksiyon filmlerindeki gibi kamyonun peşine takılan hırsızlar kamyonun kasasını boşaltıyorlar. Saniyeler içinde gerçekleşiyor bu hırsızlık ve sosyal medyada da binlerce kez izleniyor. Buyurun biz de izleyelim.
2: Kamyonetle yaklaştılar, kamyonu seyir halindeyken böyle soydular. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayının adresi Mısır. Yalnızca filmlerde olur dediğimiz görüntüler şehirler arası otoyolda kayda geçti. Hızı saatte 80 kilometreyi aşan bir yük kamyonuna hırsızlar daha küçük bir kamyonetle arkadan yaklaştı. Kamyonetin kaputuna çıkan hırsızlar kasanın kilitlerini kırdı. Ardından kolileri bir bir kendi araçlarına yükledi. Hırsızlar ölümle burun buruna gelmesine rağmen soyguna devam etti. Soygun bittiğinde ise frene basarak yavaşça uzaklaştılar. Mısır polisi hırsızların araç plakasından tespit edilerek arandığını açıkladı.
1: Filenin Sultanları milli voleybol takımımız, kadın voleybol takımımız yine inşallah bizi şampiyonlukla gururlandıracak. Bu akşam bir maçları daha var. İlk 3 maçı zaten kazandılar. 3'te 3 yaptılar. Bugün de rakibimiz Almanya. Şimdi Aspor muhabiri Salih Sarı maçı yerinden takip ediyor. Maçın başlamasına da yaklaşık 45 dakika var herhalde Salih, değil mi? Heyecan dorukta. Bekliyoruz. Neler anlatacaksın maça dair?
4: Evet, A Milli Kadın Voleybol Takımının Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçı olan Almanya-Türkiye maçı öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu'ndayız. Burada muhteşem bir heyecan var çünkü Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na müthiş bir başlangıç yaptı 3'te 3 ile. İlk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup eden milliler ikinci karşılaşmada Slovenya'yı 3-1, Macaristan'ı ise 3-0 mağlup ederek şu anda A grubunda liderlik konumunu aldılar. Aynı zamanda 9-1'lik set derecesiyle de iyi bir dereceye sahip olduklarını söyleyelim. A Milli Kadın Voleybol takımında bu 3 maçta öne çıkan oyuncu Melisa Vargas'tı. Melisa Vargas ilk 2 maçta 19'ar sayı, 3. maçta ise tam 24 sayı kaydederek yıldızlaştı. Aynı zamanda Macaristan maçında kaydettiği 5 sayı da ace, yani servis sayısıydı. Dolayısıyla bugün de şüphesiz gözler onun üzerinde olacak. Çünkü kendisi bizim en güçlü hücum silahımız. Rakibe gelecek olursak Almanya tam istediği gibi bir başlangıç yapamadı turnuvaya. İlk maçta Slovenya'ya mağlup oldu. İkinci maçta ise Letonya'yı 3-1 yendi. Üçüncü maçında ise Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Yükselen bir form grafiği sergilediklerini söyleyelim. Lina Alsmayer, Leona Grotzer gibi oyuncuları var. Almanya ile ilgili önemli bir not da şu: Almanya'nın baş antrenörü, Türk voleybol severlerin yakından tanıdığı bir isim Bregoli. Bregoli ise Türkiye'de Eczacıbaşı'nın baş antrenörü olduğu için o da Türk voleyboluna hakim bir takım. Dolayısıyla bizim için kolay bir maç olmayacak. Olmayacağını söylemek lazım. Almanya ile Türkiye çok yakın bir zamanda da karşılaştı. 20 Haziran'da Milletler Ligi'nde karşı karşıya geldi bu iki takım. Almanya iyi başladığı mücadelede 2-0 öne geçti. Türkiye ise harika bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Şu anda Türkiye Avrupa Şampiyonası A grubunda liderlik konumunda. İkinci olansa yine 9 puanla Polonya. Bu maçı atlattıktan sonra son maçta Polonya ile karşı karşıya geleceğiz ve o da muhtemelen grup liderliği mücadelesi olacak. Çünkü şu anda Türkiye sonun 6'yı garantilemiş durumda. Son 2 maçı aslında şu anda sıralama için önemli. Saatler 19'u gösterdiğinde mücadele başlayacak. Bizler de buradan gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Salih, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu akşam bir maçımız daha var. Fenerbahçe Olimpik Lyon'la karşı karşıya gelecek. Deplasmanda maç saat 22'de başlayacak. Şimdi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki karnesine hızlıca bir bakalım isterseniz. Avrupa'da 306. maçına çıkacak Fenerbahçe. 305 maçta 121 galibiyeti var. 67 beraberliği, 117 mağlubiyeti var. Bu müsabakalarda rakip fileleri 415 kez havalandırmış ve kalesinde 425 gol görmüş. 10 fazla gol görmüş Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 48. maçı bu maç. 47 karşılaşma gerçekleşti. 18 galibiyeti var, 15 beraberliği var, 14 mağlubiyeti var. Temsilcimize bu akşam Olimpik Lyon karşısında biz de bir kez daha başarılar dileyelim ve Gökbey'in eğitim uçuşuna bakalım. Milli havacılıkta tarihi bir adım daha atıldı. 5 saatten fazla havada kalabilen ve 948 kilometre menzile sahip olan Gökbey için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini de başarıyla tamamladı ve Gökbey Ekim 2026'da artık hava kuvvetlerimizin envanterine girecek.
5: Toplamda 83 helikopteri kurumlarımızın hizmetine sunacağız.
2: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek Gökbey için uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme atağının en büyük gurur kaynaklarından biri olan yerli ve milli genel maksat helikopteri T-625 Gökbey için tarihi bir eşik daha aşıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan Gökbey için ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
6: 2026 Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopterimiz T-625 Gökbey için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz, zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten.
2: Hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif olarak kullanılan Gökbey, Kara Kuvvetleri'ne de 30 Nisan 2026'da teslim edilmişti.
7: Gökyüzündeki yerli ve milli imzamız Gökbey aslında sadece yerli olduğu için değil, teknik özellikleriyle de muadillerine kafa tutuyor. Gökbey 2 kişilik mürettebatın yanı sıra 10 kişi de yolcu taşıma kapasitesine sahip.
2: Yaklaşık 16 metre uzunluğa sahip olan Gökbey, özellikle Türkiye'nin zorlu dağlık arazileri ve iklim şartları düşünülerek tasarlandı. 5 saatten fazla havada kalabilen Gökbey, 948 kilometre menzille hareket edebiliyor. Türkiye'nin çelik kanatları yüksek irtifa ve sıcaklık testlerinden de başarıyla geçmişti. Olaylara hızlı müdahale imkanı sağlayan Gökbey, doğal afet, arama kurtarma, kargo ve ambulans helikopter olarak da farklı görevlerde kullanılabiliyor. Gökbey'de hedefse yerli motorla sertifika almak.
1: İki gün evvel Rusya Devlet Başkanı Putin dedi ki artık Ukrayna Pandora'nın kutusunu açtı. Artık her türlü saldırıyı beklesinler, çok stratejik ekonomik hedeflerini vuracağız dedi. Ve bugün çok kritik bir ziyaret gerçekleşiyor Moskova'ya. Hem CIA Başkanı Moskova'da hem de Vatikan Dışişleri Bakanı. Herkes bunu konuşuyor. Sadece 4-5 saatlik bir ziyaretten bahsediliyor. Şimdi CIA Başkanı Moskova'da olunca hemen iddialar peş peşe geldi. Putin'le görüştü CIA Başkanı dendi. Ama Kremlin'den hızlıca bir açıklama, bir yalanlama geldi. Hayır dediler, Putin'le görüşmediler, istihbarat birimleriyle görüştüler. Elbette Putin de bilgilendiriliyor dendi. Kremlin sözcüsü Peskov tarafından yapılan açıklamada. Fakat Putin'in de, düzeltiyorum, Trump'ın da bir açıklaması oldu geçtiğimiz saatlerde. Sosyal medya hesabı üzerinden CIA başkanının bu ziyaretinden bir şeyler çıkabilir diyor Donald Trump. Ne çıkabilir? Buyurun, Moskova'da neler yaşandı bugün? Bakalım.
2: Kremlin doğruladı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin başkanı John Ratcliffe Moskova'ya gitti. Önce bir ABD uçağı Moskova'ya indi. Ardından CIA konvoyuna ait araçlar Kremlin çevresinde görüldü. İlk başta yalanlanan ziyarete ilişkin Moskova'dan kritik açıklama geldi. Haberi Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov duyurdu.
3: Size sadece şunu söyleyebilirim. İstihbarat servisleri arasında bir görüşme oldu. Rusya Devlet Başkanı ile bir görüşme olmadı. Bu konu hakkında fazlasını söyleyemem. Tabii ki her şey Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hızla rapor edildi.
2: Ayrıca CIA Başkanı ile birlikte aynı gün Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Glegar'ın da Moskova'da olması dikkat çekti. Ratcliffe yaklaşık 8,5 saat süren Moskova ziyaretinin ardından Rusya'dan ayrıldı. En son Kasım 2021'de dönemin CIA direktörü William Burns Moskova'yı ziyaret etmişti.
1: Şimdi bunlar yaşanırken, böylesine önemli bir ziyaret varken, hemen bir gün evvelinde dün Rusya'nın Amur bölgesindeki gaz kimya tesisinde bir yangın çıkmıştı. Şimdi bu yangının sebebinin bir İHA saldırısı olabileceği üzerinde durulurken bilançosu da geldi yangının. 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 9 kişi ise hala kayıp. Rusya'nın uzak doğu bölgesindeki Amur bölgesinde inşaatı süren bir gaz kimya tesisi alevlere teslim oldu dün. Yangında 7 can kaybı yaşandığı açıklandı. 6'sının Çin vatandaşı olduğu belirtildi hayatını kaybedenlerin ve 152 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yangında güvenlik ihmalinin olup olmadığı tartışılıyor. Bunun bir İHA saldırısı olup olmadığı ihtimali üzerinde duruluyor. Plastik üretiminde kullanılan maddelerin üretileceği dünyanın en büyük tesislerinden birisi burası ki az önce de hatırlatmıştım. Zaten Rusya'nın e-ticaret devinin depolarına, hatta ta Dağıstan bölgesine kadar saldırılar düzenlemişti Ukrayna ve bunun üzerine İHA'larla yapılan bu saldırıları ardından bu tedarikte, tedarik zincirinde çok ciddi sıkıntıların yaşanılabileceği iddiaları üzerine Putin dedi ki evet sıkıntılı bir dönem ama bunu aşacağız. Büyük bir kriz çıkmayacak dedi ama artık Pandora'nın kutusunu açtı Ukrayna. Ukrayna'nın tüm stratejik noktalarını, ekonomik noktalarını hedef alacağız dedi Putin. İşte bunun üzerine apar topar belki de başkanı bugün Moskova'ya.

0: Gitti. Peki Rusya'nın rafinerilerinin ne durumunda olduğuna bakalım. Çünkü Ukrayna Rusya rafinerilerini hedef alıyor. Uzun süredir Rusya'nın enerji merkezlerini hedef alıyor. Sadece Ukrayna Rusya sınırındaki bölgeleri değil ki, yakın zamana kadar öyleydi. Artık başkent Moskova ve çevresini, hatta doğudaki pek çok noktasını, Dağıstan'da geçtiğimiz gün bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi Ukrayna'nın. Rusya dünyanın ikinci büyük ham petrol üreticisi ama şu an bir petrol krizinin içinde. Tıpkı İran gibi. Hükümet benzin ihracat yasağını 31 Ocak 2027'ye kadar uzatmıştı. Benzin ihraç edilmiyor artık Rusya'da. Dünyanın en zengin ülkelerinden ikincisi benzin ihraç edemiyor. Savaşın getirdiği durum işte böyle Rusya'yı. Benzin üretimi iç talebin sadece %65'ini karşılayabiliyor. Temmuz sonundan bu yana deniz yoluyla 1 milyon varilin üzerinde benzin ithal edilmiş durumda. Ortalama günlük üretim 3.7 milyon varil kadar. Rafineri işleme hacmi %28 altında kalmış ortalamanın. Yani %65'ine vatandaşlarının cevap veriyor Rusya benzin noktasında. Gelinen durum bu. Ukrayna saldırılarını azaltmıyor. Evet, hala barış masasını gösteriyor ama Ukrayna Rusya'yı çok sert vuruyor. En kritik enerji merkezlerini, altyapılarını ve son olarak da en büyük e-com şirketini, yani internet üzerinden satış yapan, o bizlerin de bildiği gibi Rusya'nın en büyük şirketinin depolarını hedef aldı. Bu da ciddi biçimde tedarik zincirinde ve üretimde kırılma yaşattı. Durum bu Rusya ile Ukrayna arasında. Amerika'ya baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri göç politikalarını sıkılaştırmaya yönelik yeni bir adım atıyor. Washington ülkeye yerleşmek isteyenlere verilen göçmen vizesi işlemlerini dünya genelinde artık geçici olarak durdurmuş durumda.
1: Washington göçmen politikalarında kemer sıktı. ABD'ye yerleşmek isteyenlere vize kapıları kapatıldı. Düzensiz göçle mücadeleyi temel başkanlık politikası haline getiren Trump yönetimi, göçmenlere yönelik politikasını sıkılaştırıyor. Hükümetten göçmenlere yönelik yeni bir kısıtlama daha geldi. ABD'ye yerleşmek isteyen yabancılar için göçmen vizesi işlemleri dünya genelinde durduruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı kararın konsolosluk görevlilerine verilecek kapsamlı eğitim sebebiyle alındığını açıkladı. Yeni uygulamanın temelinde başvuru sahiplerinin gelecekte kamu yardımlarına bağımlı olma ihtimalinin daha geniş değerlendirilmesi var.
2: Ülkenizi ziyaret etmesine izin verilen kişiler ulusal çıkarları yansıtmalıdır. Bunu en başından beri söyledik. Bazen insanlara yurt dışında yürüttükleri faaliyetler nedeniyle vize vermiyoruz. Diğer zamanlardaysa ABD vizesi olan ancak ulusal çıkarlarımıza aykırı işler yapan kişilerin vizelerini iptal ediyoruz.
1: Bakanlık daha önce ABD'ye vize başvurusunda bulunan göçmenlere randevuların yeniden planlanma tarihini e-posta üzerinden göndermeye başladığını kaydetti. Ancak tarih ve saat bilgisi verilmedi. Trump yönetimi göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için daha önce vize ve green card süreçlerindeki engelleri artırmış, mülteci kabulünü de büyük ölçüde durdurmuştu. Son uygulamanın göçmen vizesi randevularında ne kadar süreyle aksaklığa yol açacağıysa henüz bilinmiyor.
0: Körfez'deki kirliliğe sebep olan atıklar, Körfez'e akan nehirler, İzmir'den bahsediyoruz. Farklı bir noktadan bahsetmiyoruz. Daha da kontrol dışı hale gelmiş durumda. Kemalpaşa'da berrak akan Sincalar çayı şimdi simsiyah akmaya başladı. Sinancılar çayından bir de çevreye çok ağır koku da yayılıyor. Balık ölümleri de yaşanıyor. Orada çok ciddi bir tehlike var belli ki. İnsanlar da isyandalar.
1: Berrak olan çay simsiyah akmaya başladı.
3: Şu anda akıyor kapkara.
1: Üstelik sadece rengi değil, kokusu da bölge sakinlerini tedirgin ediyor.
3: Balıklar vardı, hepsi öldü ya. Şuraya bak nasıl akıyor, kapkara.
4: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sinancılar Çayı, berrak akan ve içinde balıkların yüzdüğü bir çaydı. Ancak son haftalarda çayın rengi simsiyah oldu, kötü koku da cabası.
5: birkaç hafta önceye kadar gayet temiz ve güzel akıyordu bu çay. Fakat şimdi tam bu dönem burada işlerin yoğunlaştığı bir dönem. İnsanlar yapmış oldukları işler

0: sonra Yiğitler Çayı'na, oradan da Nif Çayı ve Gediz Nehri'ne bağlanıyor. Kirliliğin etkisi çok daha geniş su havzasına ulaşıyor.
1: Resmen kapkara köy, simsiyah. Balıklar vardı, hepsi öldü.
0: Kirli su ve ağır kokudan şikayetçi olan yöre sakinleri soruna çözüm bekliyor.
2: Ahbap operasyonu. Soruşturma hala devam ediyor bu arada. Gündemi biraz gerisinde kaldı. Bakmayın, gündem çok yoğun diye gerisinde kaldı. O soruşturma derinleştirilerek devam ediliyor. Son olarak da komedyen Şahan Gökbakar dinlendi. Tanık sıfatıyla ifade verdi. Ahbap'la hiçbir bağının olmadığını söyledi Şahan Gökbakar ve okları doğrudan Haluk Levent'e çevirdi. Ben hiçbir zaman kendisine güven duymadım. Ben de güven uyandırmadı dedi ve afet döneminde topladığı tüm yardımları AFAD'a yönlendirdiğini söyledi Şahan Gökbakar.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma kapsamında komedyen Şahan Gökbakar da tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Gökbakar, Ahbap Derneği ile hiçbir dönem bağ kurmadığının altını çizdi. Haluk Levent'in geçmişteki davalarına dikkati çekti. Kendisinin çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı. Gökbakar, afet dönemlerinde tüm yardımlarını devlet kurumları aracılığıyla yaptığını anlattı. Ahbap eliyle hiçbir dönem yardım yapmadım. Kitlemi de her zaman resmi kanallara, AFAD'a yönlendirdim. Şahan Gökbakar, Kızılay'dan alınan çadırlar sebebiyle Haluk Levent'le sosyal medyada karşı karşıya geldiklerini hatırlattı.
2: Yaz sonundayız. Barajların durumlarını merak ediyoruz. Evet, çok sıkıntılı, çok sıcak bir yaz geçirmedik ama İstanbul'da barajların doluluk oranları istenilen seviyede değil. Çünkü hep söylüyoruz. Yani biz yağış alıyoruz. Fakat barajların bakımları yapılmıyor. Dolayısıyla çok fazla sızıntı var. Ve İstanbul'da barajların doluluk oranları hızla düşüyor. Son verilere göre ortalama doluluk oranı %45'e kadar gerilemiş durumda.

0: İstanbul'un can suyu olan barajlar alarm veriyor. Öyle ki yaz aylarında doluluk oranı %45'e kadar düştü. Megakent'te bahar yağmurları sonrası barajlardaki doluluk oranı %70'in üzerine çıkmıştı. Sıcakların artması ve artan su tüketimiyle İstanbul barajlarında doluluk oranı hızla düşüyor.
1: Bu yıl bu zamanda İstanbul'da baraj doluluk oranları %45,55 olarak ölçüldü. Geçen yıla baktığımız zaman bu oran %41,77 idi. Ortalama 3,50'lik bir artış söz konusu olsa da bazı barajlarda halen daha su seviyesi %20'nin altında.
0: Elmalı %74,29 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, doluluk oranı en düşük barajsa %10,64 ile Pabuçdere. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle. Elmalı %74,29, Ömerli %64,08, Darlık %63,43, Ali Bey %44,21, Terkos %39,53, Büyükçekmece %32,19, Israncalar %28,78, Sazlıdere %25,37, Kazandere %19,27, Pabuçdere %10,64.
2: Size de aile yapısı değişiyor. Ne yazık ki batıdan örnek aldığımız bir model bu. Yani seçeceğimiz en kötü alanı seçmişiz. Değişen aile yapısından bahsediyorum. Özellikle de yaşlılar konusunda. Huzur evlerini tercih ediyor insanlar. Belki bazen zaruretten ama bazen de kendi tercihleri olabilir. Huzur evlerinde kalmak istiyorlar. Fakat bu da talepleri çok artırmış durumda. Yerleşmek isteyen yaşlıların sayısı 20 bine ulaştı. Sadece İzmir'de bir huzur evine 14 bin başvuru yapılmış.
3: Bir huzur evi düşünmüyorum, öyle bir şey düşünmüyorum.
4: Var mı bakacak birileri size?
3: Ben kendi kendime bakarım. Demek ki geçim sağlayamıyorlar veyahut da bakacak kimseleri yok.
5: Anneanneler gittikçe azalıyor. O doğduğunda bakıyor, yaşlılığına biz bakmıyoruz.

0: Var 3 tane çocuğum ama bilemem.
1: Bakarlar mı?
0: Bilemem. Garantisi yok.
2: Yaşlı nüfus arttı, huzur evleri doldu taştı. Sırada bekleyenlerin sayısı 20 bini geçti.
3: Çekirdek aile modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte 3 kuşağın aynı çatı altında yaşadığı geleneksel aile modeli de geride kalıyor. Yaşlıların sosyal hayattaki konumu, aile içindeki rolü de değişiyor. Bu değişimin en büyük örneklerinden biri huzur evlerine artan talepte görünüyor.
2: Türkiye'de 65 yaş ve üzeri olarak kabul edilen yaşlı nüfus oranı %11,1'e yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı. Nüfustaki bu artış yaşlıların bakım, barınma ve sosyal destek ihtiyacını da artırıyor.
4: Arkadaşım bile sıraya girdi. Dedi ki birkaç sene sonra bana sıra gelecek.
1: Şimdiden yerini ayarlıyor.
4: Şimdiden yerini ayarladı ve bunu yapan da çok kişi varmış.
5: Bizim yaşlardaki insanlar çoluğuna çocuğuna istemiyor yani bunu çektirmeyi.
6: Türkiye'de aile yapısının değişmesi, çekirdek ailenin yaygınlaşması nedeniyle huzur evine yerleşmek için bekleyenlerin sayısı 20 bine ulaşırken sadece İzmir'de bir huzur evine 14 bin başvuru oldu.
2: Bu rakamlar yaşlı bakımındaki ihtiyacın boyutunu ortaya koyarken, yaşlıların bir bölümü ise mümkün olduğunca kendi evlerinde yaşamak istiyor.
5: Herkes evinde rahat hisseder ya belli bir yaştan sonra. Ne yapıyor? Varsa yoksa evini satıyor, huzur evine veriyor maaşını. Onlar da bakıyorlar işte.
2: Uzmanlar değişen aile yapısının yalnızca yaşlıları değil, aile içindeki kuşaklar arası ilişkileri de dönüştürdüğüne dikkat çekiyor.
7: Gelin kayınvalide anlaşmazlığı, biz işte büyüklerin baskısı altında mı yaşayacağız gibi, ya da en önemlisi de bu aile üyelerinin her birinin birey olarak kendi refahını düşünüyor olması. Bizim ülkemizde biraz yani sosyolojik olarak baktığımızda insanlar bireyselleşirken farkında olmadan bencilleştiler. Herkes kendi hayatını kurma çabasına dönüştü.
8: Ben 70 yaşına geldim. Anneler, babalar baş tacıydı, baş köşedeydi.
9: İnanç azaldığı için ahlak da azaldı. İnsanlar ebeveynlerine hürmet etmiyorlar. Onu götürüp bir işte huzur evine koymak evlatlık vazifesini yapmış gibi oluyor. Yaptıklarını zannediyorlar. Öyle bir durumdayız.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik ekonomik dışlama operasyonu bilgisi vermişti. Geçtiğimiz gün ABD Hazine Bakanı açıkladı ve bununla birlikte İran'da para birimi dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası müdahale etti fakat yetersiz kaldı. Şimdi bunlar devletler arasındaki anlaşmalar, çatışmalar. Fakat İran sokaklarına nasıl yansıyor? Yani savaşın saldırılarının ardından İranlılar bu kararı nasıl karşıladılar? Gelecekten beklentileri neler? Sorduk Tahran sokaklarına. Buyurun yanıtları.
11: Bugün ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı eşi benzeri görülmemiş bir kampanya olan ekonomik dışlama operasyonunu başlattı.
2: ABD Hazine Bakanı'nın bu açıklamasıyla İran'a yönelik yaptırımlarda yeni aşamaya geçildi. Uzun yıllardır Batı'nın ağır yaptırımlarıyla yaşamak zorunda olan İran'da para birimi riyal, dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine geriledi. İranlılarsa tüm zorluklara rağmen gündelik hayatlarına devam ediyor.
12: Trump gibi her dakika açıklama yapan birinin amacı ülkemizde kaos çıkarmak, halk üzerine baskı oluşturarak toplumda korkuyu yaymak istiyor. Ekonomik olarak bunu başaramayacak.
2: Başkent Tahran'da esnafın gündeminde de ABD'nin yaptırımları var.
12: Biz bu yaptırımlara yabancı değiliz. Daha da kötüleşmesinden korkmuyoruz. Amaçsız bu yaptırımlar %100 etkili olmayacak.
2: İranlılar arasında Çin ve Rusya'ya dair beklentiler bir hayli yüksek.
12: Çin ve Rusya'nın İran halkının yanında olacağına inanıyorum. Onlar Arap ülkeleri gibi değiller. Arap kardeşlerimiz de hata yaptıklarını anlayacaklar.
2: Tahran sokakları savaşın ilk gününden beri değişen ve ABD'ye meydan okuyan dev pankartlarla dolu. bir meydanda dev bir Trump görselinin yanında intikam kaçınılmaz yazarken, bir başka meydanda Trump'ı öldüreceğiz yazan dev bir görsel yer alıyor.
13: Tahran sokaklarında Trump ve aile bireyleriyle ilgili tehdit içerikli birçok pankartı görmek mümkün. Hemen arkamda İnkılap Meydanı'nda asılan bu pankartta üzerinde "bizim imamımızı öldüreni neden öldürmeyelim, bu bizim için utanç kaynağı" yönünde bir ifadeye yer verilmiş durumda.
2: Pankartların ortak özelliği ABD Başkanı Donald Trump'ı ölümle tehdit etmesi.
10: Dün SDG, yani Suriye PKK'sı, entegrasyon kararını açıkladı çok netlikle. Fakat Suriye'nin genelinde böyle bir gelişme yaşanırken, geneline yayılacak gelişme yaşanırken, güneyinde özellikle de Suveyda bölgesinde gerginlik İsrail eliyle daha da tırmandırılıyor. İşte Katz daha geçen gün bu bölgeye gitti ve buradan yaptı açıklamalarını. Oradaki provokasyon, manipülasyon da o kadar had safhaya çıkmış durumda ki, Tel Aviv'in destekleriyle, manipülasyonuyla Dürzi liderin bir açıklaması oldu. Hikmet El Hicri diyor ki açıkça, "biz İsrail'in bir parçasıyız ve Suriye'de bölücü bir çağrıda bulunuyor. Şimdi bir yer toparlanırken İsrail eliyle bir yer bozulmaya çalışılıyor. Şu an Suriye'nin güneyindeki bölgede durum bu. İsrail eliyle yürütülen provokasyon, zaten işgal altında Golan Tepeleri İsrail'in yıllardır. Ve böyle de bir açıklama geldi. Bunu hatırlatmak istedik. Şimdi Trabzon'a gideceğiz. Trabzon'un Maçka ilçesine. 2400 yıllık tarihi Anabasis yolunu göstereceğiz sizlere. Yürüyüş ve doğa turizmi kazandırılıyor ve yaklaşık 30 kilometrelik bir güzergahı var. Kamp alanları oluşturulacak, piknik alanları oluşturulacak. Şimdi o tarihi rota önümüzdeki yıl turistik bir yol haline gelecek.
2: 2400 yıllık bir yol. Tarihin izini taşıyor. Doğayla iç içe eşsiz bir deneyim sunuyor. Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Anabasis yolu yeniden turizme kazandırılıyor. Güzergahın önemli noktalarından biri İskobel Yaylası. Senofon'un On Binlerin Dönüşü eserinde anlatılan ordunun denizi ilk kez gördüğü yerin bu bölge olduğu değerlendiriliyor. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçan'a göre askerler denizi gördüklerinde bölgede yüksek bir taş yığını oluşturdu. Kalkanlarını kırdı ve buradan denize doğru yürüyüşlerine devam etti. Tarihi güzergahın Maçka'ya kadar uzanan bölümü yaklaşık 30 kilometrelik kesintisiz bir yürüyüş parkuru oluşturuyor. Rota tarihin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Bölgede doğa yürüyüşü ve kamp turizmi için proje hazırlandı. Güzergah boyunca kamp alanları oluşturulması planlanıyor. Ziyaretçilerin 2-3 gün sürecek yürüyüşlerle bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmesi hedefleniyor. Rotanın bir başka dikkat çeken noktası ise Kofrakol Yaylası. Buradan Sümele Manastırı kuş bakışı izlenebiliyor.
14: Böylece dünyanın en eski Maçka'dan geçen yürüyüş yolunda hayata geçirmiş olacağız. Belki de binlerce yıl sonra insanlarla tekrardan bu yürüyüş yolunu buluşturmuş olacağız.
2: Hedef, Anabasis yolunu tarih, doğa ve yürüyüş turizminin yeni rotasına dönüştürmek.
10: Ve bugünün son haberiydi bu. Ajans akşama doğru noktalıyoruz. Yarın inşallah saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
15: A Haber Radyo, 24 saat haber.
16: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST işlem limitlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 26 Ağustos'tan itibaren para transferleri ve ödeme iste işlemlerinde üst sınır 300 bin liraya çıkacak. Karekodla yapılan iş yeri ödemelerinde limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Haberin radyosu A Haber Radyo.
17: Reklam. kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
18: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
19: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi,

0: ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
0: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Bir reklam.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Reklam. Oo, her yerden sipariş aldık.
12: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
11: Tabii ya.
12: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
11: Tami.
12: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
13: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
14: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayi.

0: de. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
1: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Bir reklam.
7: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
6: Bir reklam.
9: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
10: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
11: Ya insanın içine huzur veriyor.
12: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
13: Garanti BBVA.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
17: Kazancım Net, Sigortam Net.
18: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
19: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo canlı yayın.
10: İlkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
13: Suriye yönetimiyle 29 Ocak'ta entegrasyon mutabakatına varan terör örgütü YPG-SDG'de önemli gelişme yaşandı. Örgütün feshedildiği açıklandı. Tarihi gelişmeyi duyuran YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgüte bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların Şam'a entegre edildiğini açıkladı. YPG elebaşı Mazlum Abdi, bugünün barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını diliyoruz dedi. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin'le sınır bölgesinde büyük bir sel meydana geldi. Devasa sel köprüler, binaları yıktı. En az 95 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise kayıp. Sele bölgede meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin dağlardan kopardığı buzulların yol açtığı belirtildi.
15: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusunda bugün çok önemli bir haber var. PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG kendini tamamen feshetti. Örgüte bağlı askeri ve sivil yapılar tamamen artık Suriye ordusuna ve Suriye'nin sivil toplum kuruluşlarına ya da Suriye'nin çalışmasına entegre olmuş olacak. Bu çok önemli. Geçtiğimiz yıl 12 Mayıs 2025 yılında PKK kendini feshettiğini açıkladı. söylüyordu. Ve bu konudaki açıklamalarda PKK ile Barış Abdullah Öcalan'dan gelmişti. Bugün de bölgemizde için çok tarihi bir adım. YPG, SDG kendini feshetti. Bu fesih açıklamasını YPG ile başı Mazlum Abdi yaptı. Açıklaması önemli. Bugünün barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz, diyor.
0: Terk etmeleri istendi.
13: Suriye'de terör defteri kapandı. YPG, SDG tamamen feshedildi. Tarihi gelişmeyi duyuran YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgüte bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların Şam'a entegre edildiğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği terörsüz Türkiye vizyonu hayati bir dönüm noktasına daha sahne oldu. Irak'taki PKK'nın silah bırakmasının ardından örgütün Suriye'deki yapılanması YPG'de tarihe karıştı. Böylelikle Türkiye'nin güney sınırlarını tehditlerden arındırmak için adım adım inşa ettiği güvenlik koridoru da tamamlanmış oldu. El Arabi Suriye'ye konuşan Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Bugünün silahların hakim olduğu dönemden barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz, dedi. YPG, SDG, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından 10 Mart 2025'te imzalanan anlaşmayla Şam yönetimine entegre olmayı kabul etmişti. Ancak Orta Doğu'nun dört bir yanında tırmanan gerilimi fırsat bilen örgüt, türlü bahanelerle süreci yavaşlatmıştı. Hükümetin tüm uyarılarına rağmen Suriye kurumlarına entegre olmayı reddeden YPG ile Şam arasındaki gerilim, Ocak 2026'da çatışmaya dönüşmüştü. Şam güçlerinin iki haftaya yakın süren çatışmalarda YPG işgali altındaki birçok bölgeyi terörden arındırarak kontrol altına alması üzerine masaya dönmek zorunda kalan örgüt yeni bir ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını kabul etti.
15: Dünya petrol ticaretinin en kritik damarı olan Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yeniden yüksek. İran-ABD hattında karşılıklı restleşmeler sıcak çatışma riskini en üst seviyeye çıkardı.
20: Dünyanın en kritik enerji koridoru Hürmüz Boğazı'nda ipler tamamen koptu. İran'la ABD arasındaki restleşmeler bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Boğaz'daki geçiş yolunun 7 mil genişliğinde tutulduğunu, Güney Koridoru'nunsa tamamen kapatıldığını duyurdu. Garibabadi, Hürmüz üzerindeki denetimin kendilerinde olduğunu, gemi trafiğinin yalnızca belli kurallar çerçevesinde başlayabileceğini dile getirdi. Washington cephesinden gelen açıklamalarsa bölgedeki askeri hareketliliği tırmandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası sulardaki tüm mayınları Amerikan donanması tarafından temizlendiğini ileri sürdü. Trump, bölgeye yeni mayın döşenmesi durumunda tespit edilen gemilerin derhal imha edileceğini, İran'a sıfır tolerans göstereceklerini söyledi. Tahran yönetimi ABD'nin mayın temizliği iddialarını anında yalanladı. Bölgeye sevk edilecek ABD mayın tarama gemilerinin doğrudan hedef alınacağı tehdidinde bulundu. İki ülke arasında tırmanan sıcak çatışma riskini aşmak için Pakistan arabulucu olarak devreye girdi. İran şartlarını Pakistan aracılığıyla Washington'a iletti. Boğaz'ın yeniden trafiğe açılması için ABD'nin tüm yaptırım ve ablukaları kaldırmasını, ayrıca İslamabad mutabakatındaki taahhütlerine eksiksiz uymasını istedi.
15: Efendim, görüntüler bir sinema filminden ya da bir korku filminden değil. Görüntüler Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin'le sınır olan bölgesinden büyük bir sel felaketi meydana geliyor. Ama sel felaketi beraberinde çamurları da getiriyor. Farklı görüntüler var. İnsanların kaçıştığı anlara şahit olacaktınız. Şimdiye kadar 95 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor yetkililer. Bakın bu görüntüler işte. Bir sürü insan gidiyor ve burası da turistik bir yer aynı zamanda. Bir sürü turistin ziyaret ettiği bir bölgeden bahsediyoruz. Şimdiye kadar 95 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyorlar ama yüzlerce kişi de hala kayıp.

Devasa sel köprüleri yıktı. Binaları paramparça etti. Yüzlerce insan tonlarca suyun, çamurun altında kayboldu. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin sınırında sel felaketi yaşandı. Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde bulunan Bote Koşi Nehri'nin aniden taşması sonucu köyler sular altında kaldı. Sel nedeniyle yollar, köprüler ve enerji projeleri büyük hasar gördü. Su bazı noktaları öyle güçlü vurdu ki geride sadece büyük bir yıkım kaldı. Afet nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi ise kayboldu. Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Rasuva'ya bağlı kasabalarda su seviyesinin yüksek olması nedeniyle helikopterler iniş yapamadı. Bölgedeki iki karakolda görev yapan ondan fazla polis memuru da kayboldu. Bazı noktalarda suyun gücü beton köprüleri yıktı. O anlar kameralara an be an yansıdı. Devasa sel toprak kaymalarını da tetikledi. Çin-Nepal arasındaki Giron kasabasını vuran heyelan iki ülke arasındaki sınır kapısını adeta yok etti. Afetle birlikte Çin'in Nepal'e yakın Shigatse bölgesindeki yollar trafiğe kapandı. İletişim ve elektrik hizmetleri kesintiye uğradı. Ülkeyi adeta yerle bir eden sel felaketi nedeniyle Nepal yönetimi acil koduyla toplandı. Nepal Başbakanı Balendra Shah, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını açıkladı. Polis ve ordunun personele yardım için sahada görev yaptığı belirtildi. Sele, bölgede meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin dağlardan kopardığı buzulların yol açtığı belirtildi.

0: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Malazgirt'ten seslendi. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü kimse kesemez diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili net mesajlar verdi. Erdoğan, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
2: Kutlu zaferin kazanıldığı topraklarda önemli mesajlar verdi. Güçlenen Türkiye'nin önünde kimse duramaz dedi.
1: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
1: Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Bölgede tarihin yeniden yazıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'ye yönelik tahriklere dikkat çekerek net konuştu.
1: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin bölgesinde neden güçlü olması gerektiğini bu sözlerle anlattın.
1: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam 1000 yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Ya Allah, Bismillah,
0: Allahu Ekber. Efendim, CHP'sinde çok önemli gelişmeler var. İhraçlar var CHP'de. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nda 51 isim daha kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Şimdi İlter Yeşiltaş'a gideceğiz. İlter, kim bu isimler? Çok önemli isimler olduğunu da biliyoruz. Sen biraz önce anlattın bizlere ama bir de neden ihraç edildiler? Anlatır mısın bize?
3: Hikmet Öztürk şöyle, ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Yani parti yönetimi bu isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmesini istiyorlar. Bu yönde MYK ve parti meclisi toplantılarında görüşmeler gerçekleştirdi ve MYK tarafından isimlerin disipline sevkine karar verildi. Bu konuyla ilgili, yani bu taleple ilgili son sözü Yüksek Disiplin Kurulu söyleyecek. Az önce sayıyla ilgili de bir güncelleme geldi. 49 isim Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş durumda. Selin Sayekböke var sevk edilenler arasında, eski genel sekreter, eski genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi, Alim Nazlı Aka, Sevgi Kılıç gibi isimler var. Tabii bu isimler Özgür Özel'in yönetiminde yer alan isimlerdi. Ancak şu anda yeni partiyle hareket ediyorlar. Yani yeni partiyi destekliyorlar ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ayrılmadılar. Bu yaklaşımın, bu siyasi tutumun etik dışı olduğunu ifade ediyordu zaten genel merkez yönetimi. Yani hem bir siyasal partinin içinde olup hem de başka bir siyasal partinin propagandasını yapamazsınız diyordu CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Ve nihayetinde bu isimlerle ilgili bu tutumları gerekçe gösterilerek bir disiplin sürecinin başlatılması bekleniyordu. Ve bugün yapılan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda 49 isim bu gerekçelerle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Önümüzdeki haftalarda disiplin kurulu toplanacak ve beklenen o ki MHK'nın talebi doğrultusuna, yani kesin ihraç yönünde Yüksek Disiplin Kurulu'ndan bir karar çıkması bekleniyor.
0: Yeter. Bu isimler peki neden ihraç beklediler? Yani kendileri istifa etmediler. Madem yeni partiye karşı bir gönül bağları var, Özgür Özel'e evet. karşı bir gönül bağları var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Truva atı olarak mı kalmak istediler? Hatta daha amiyane bir şekilde sorayım. Yani İyi Parti'nin CHP'deki ajanları mı olacaklardı? Onun için mi istifa etmediler, kaldılar?
3: Şöyle, bu isimlerle ilgili genel merkez kaynakları Truva atı benzetmesi yapıyordu. Şöyle, bu isimler neden CHP'den istifa etmemişlerdi? Yargıtay eğer butlan kararını bozarsa, yani mahkemenin kararı bozulursa, istinaf mahkemesinin kararını bozarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bizden birileri bulunsun şeklinde bir yaklaşım vardı Özgür Özel cephesinin. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldılar. Ancak tabii ki gönülleri yeni partiyle birlikte, hatta yeni partinin çalışmalarına, parti çalışmalarına da katıldılar. Ancak resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi üyesiydi bu isimler ki şu anda da CHP üyesi olarak bulunuyorlar. İşte bu nedenle, yani Yargıtay'dan böyle bir karar çıkarsa, Özgür Özel cephesinden de birileri Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunsun şeklinde bir yaklaşım vardı. O nedenle CHP'de kaldılar. Ancak tabii bu tutum siyasi etik açıdan da CHP genel merkezi tarafından eleştiriliyordu. Evet. Ve nihayetinde kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Bu yönde bir karar çıkması da zaten bekleniyordu. Yani malumun ilanı oldu aslında.
0: Bugün. Anladım. Peki İlter, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı, kolay gelsin sana. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan da kopuşlar ve yeni partinin kuruluşu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılımını yeniden şekillendirdi. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin sandalye sayısı 64 iken daha önce 90 üyeyle çoğunluğu elinde bulunduran CHP'nin sayısı 46'ya düştü. Yeni parti de 29 üyeyle temsil ediliyor. Belediyedeki bu tablo Mansur Yavaş'ın yeni partiye geçişini geciktiriyor.
4: Hırsızın yanında durulmaz, malı götür.

0: edenlerin yanında durulmaz.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partilerin sandalye dağılımı, CHP'den yeni partiye yaşanan geçişlerin ardından yeniden şekillendi. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 64 oldu. 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından 90 üyeyle çoğunluğu elinde bulunduran CHP'nin sandalye sayısı ise 46'ya düştü. Ancak CHP'li 4 isim cezaevinde olduğundan sadece 42 kişi oy kullanabilecek durumda. Yeni parti 29 üyeyle temsil edilirken CHP ile yeni partinin toplamı 75'te kaldı. Süreçte en büyük değişimse CHP'de yaşandı. 31 Mart sonrasında ABB meclisinde CHP'nin oluşturduğu 90 kişilik siyasi ağırlık, yeni parti ayrışmasından sonra varlığını koruyamadı. ABB meclisinde CHP 46, yeni parti 29 üyeye sahip. İki partinin toplamı 75'te kalıyor. Mecliste ayrıca CHP'den istifa ederek bağımsız üyeliği seçen 7 isim de var. Siyasi dengelerdeki değişimin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den yeni partiye geçişini de engellediği kulislerde konuşuluyor.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon yapılırken tutuklu sayısı arttı. Eski bakana tahsisli araçla yurt dışına kaçış planı bozulan Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 şüpheli daha tutuklandı. Kuriş dosyasında milyarlarca liralık belirsiz servet ve FETÖ bağlantıları soruşturmayı daha da derinleştiriyor.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlk dalga operasyonda Alihan Kuriş ile birlikte 32 kişi tutuklandı. İkinci dalga operasyonda Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 kişi tutuklandı. Hilmi Kuriş ve Erhan Yılmaz eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla yurt dışına kaçacaktı. Onlara yardım eden bir isim daha vardı. Aracın kayıtlı bulunduğu şirketin sahibi ve aracın şoför koltuğunda oturan Mehmet Özmen. Hilmi Kuriş ve Erhan Yılmaz'la birlikte Mehmet Özmen de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özmen'in FETÖ ile bağlantılı olduğu da tespit edilmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında İdris Naim Şahin adına tahsisli diğer araçlarda incelemeye alındı. İki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Bir kişi yakalandı, bir kişiyi yakalama çalışması sürüyor. Soruşturma derinleşerek devam ederken elde edilen yeni bulgular doğrultusunda 3. dalga operasyon geldi. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 38'i yakalandı. 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi. Lüks yaşam, kaynağı belirsiz milyarlarca lira, yüzlerce tapu işlemi ve devasa bir servet. Kuriş ve yakın çevresine yönelik soruşturmanın ağı her geçen gün genişliyor. Öte yandan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin Alihan Kuriş, otopsi yapan doktor ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Şarkıcı Gül'ün Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği o şüphe dolu gecenin üzerindeki sır perdesi nihayet aralanıyor. Gül'ün ölümünden 17 dakika sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'in yaşadığı o panik anlarının saniye saniye kameraya yansıdığı görüntü.
4: Cinayet işiniz mi işlediniz?
5: Hayır.
4: Siz mi işlediniz cinayeti?
1: Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünün üzerindeki sır perdesi aralanıyor. O karanlık geceye ışık tutacak yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
6: Anne, anne iyi mi? İyi mi?
7: Oturalım.
6: Gel, gel,
7: oturalım.
6: Gel.
1: Yeni görüntüler Güllü'nün 6. kattaki evinin penceresinden düşmesinden 17 dakika sonrasına ait. Güvenlik kamerasında polis ekiplerinin Güllü'nün oturduğu apartmana gelişi ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle ilgili endişeli sözleri dikkat çekiyor.
7: Tuğyan, doktoru bekliyor.

0: Soruşturma dosyasını sil baştan değiştiren bu görüntülerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı.
1: Öldürebilir mi?
2: Yani vebal almak istemiyorum ama her şeyi yapar.
0: 21 sayfalık iddianamede annesini pencereden attığı ileri sürülen tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. O gece Tuğyan'ın yanında bulunan yaşananların tek şahidi arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 1 Ekim'de.
3: Cinayet işiniz mi işte?
4: Hayır.
3: Siz mi işlediniz
5: cinayeti? Anne. Anne neydi?
6: Gel.
5: İyi mi?
6: Gel. Oturalım.
5: Neden öyle söylüyorsun?
6: Gel. Gel oturalım. Gel.
5: Neden öyle söylüyorsun? Gel oturalım.
7: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada komedyen Şahan Gökbakar tanık sıfatıyla ifade verdi. Ahbap'la hiçbir bağının olmadığını vurgulayan Gökbakar, okları doğrudan Haluk Levent'e çevirdi. Bende hiçbir zaman güven uyandırmadı dedi. Gökbakar, afet dönemlerinde topladığı tüm yardımları AFAD'a yönlendirdiğini söyledi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma kapsamında komedyen Şahan Gökbakar da tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Gökbakar, Ahbap Derneği ile hiçbir dönem bağ kurmadığının altını çizdi. Haluk Levent'in geçmişteki davalarına dikkat çekti.
8: Kendisinin çek senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmadı.
0: Gökbakar, afet dönemlerinde tüm yardımlarını devlet kurumları aracılığıyla yaptığını anlattı.
8: Ahbap eliyle hiçbir dönem yardım yapmadım. Kitlemi de her zaman resmi kanallara AFAD'a yönlendirdim.
0: Şahan Gökbakar, Kızılay'dan alınan çadırlar sebebiyle Haluk Levent'le sosyal medyada karşı karşıya geldiklerini hatırlattı.
7: Baykar tarafından geliştirilen kalkan dikey insansız hava aracı deniz platformlarından operasyon kabiliyetini geliştirmeye yönelik testlerde TCG Anadolu ve TCG Burgazada'dan uçuş gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen test uçuşları başarıyla icra edildi.
0: Türkiye'nin deniz konuşlu insansız hava aracı kabiliyetleri her geçen gün artıyor. TCG Anadolu'da daha önce Bayraktar TB3'te çeşitli testler yapılırken, Kalkan Diha'nın da farklı deniz platformlarında test edilmesiyle insansız hava araçlarının gemiler üzerindeki kullanım konsepti çeşitlendi. Özellikle dikey kalkış ve iniş özelliği olan kalkan, pist veya uzun bir kalkış alanı gerektirmeyen platformlar açısından farklı bir konuma taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son paylaşımla Kalkan Diha'nın yalnızca büyük gemilerde değil, korvet sınıfındaki daha küçük savaş gemilerinden de operasyon yapabilmesine olanak sağlandığını görmüş oldu. Ayrıca Teknofest Mavi Vatan'da envantere alınan Bayraktar Kalkan Diha testleri başarıyla gerçekleştirerek sistemin gelecekte Türk Deniz Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme ve istihbarat faaliyetleri için farklı gemilerde görev yapabileceğini de kanıtladı.
7: İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir maganda 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisini silahla vurarak katletmişti. Öldürülen kadının cinayetten kısa süre önce babasını arayarak "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği ortaya çıktı.
0: Ayrıldığı eski sevgilisini takip edip sığındığı yufkacıda katletti. O cinayette kahreden detay ortaya çıktı.
9: Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti. 15 dakika sonra kadın da az önce sürüne sürüne artık kapıya gelmişti. Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
0: 41 yaşındaki Şerife Gezer 25 Ağustos sabahı işe gitmek için yola çıktığında başına geleceklerden habersizdi. Karşısına çıkan eski sevgili 2 yıl önce ayrıldığı kadını önce korkuttu. Sonra silahına davrandı. Gezer'in o anki tek hamlesi telefonla babasını

0: aramak oldu. Baba Ahmet Gezer verdiği ifadede kızının kendisini arayıp "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği ortaya çıktı. Bu Şerife'nin son sözleri oldu. Eski sevgili yolda yürüyen Gezer'in önünü kesip tabancayla ateş etti. Kurşunlar kadının göğsüne ve boynuna isabet etti. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
1: Kadın bağırmaya başladı falan. Ben de minibüse doğru uzaktan böyle yaklaştım. Yani taciz falan zannettim ben de. Ardından minibüsten herkes indiğini görünce hani şöyle söyleyeyim, elinde silah gördüm. Silahı gördüğüm zaman da hani ben de uzaklaştım.
0: Katil zanlısıysa bir süre dirense de polise teslim oldu. Zanlının kasten yaralama suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı cinayet bürodaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan ayrılığın ardından sürekli kızını rahatsız ettiğini belirten baba, saldırının nedenini de kıskançlık olarak açıkladı.
2: Bir facia haberi gelecek ekranlarınıza. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan bölümünde yangın çıktı. Tedavi gören 16 bebekten 15'inin yaşamını yitirmesiyle ülke yasa bu oldu. A Haber'de olayın meydana geldiği hastanede son durum ekranlara taşıdı.
0: Doğan ünitesi alevlere teslim oldu. Tedavi altındaki bebekler kurtarılamadı.
3: Şimdi hemen yoğun bakım binasının yanı başında şu arka tarafta gördüğünüz ambulans. Bu ambulansın içine çocukların cesetlerini koyarak ailelerine teslim ediliyor. Tabii ki aldığımız bilgilere göre şehit olan çocuklar, yani yeni bebekler, yeni doğmuş bebekler, onlar kutu halinde kutuya koyularak ailelerine teslim ediliyor.
0: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çıkan yangın yürekleri dağladı. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün yeni doğan bölümünde klima kompresörünün infilak etmesi sonucu ünite alevlere teslim oldu. Yangınla birlikte ekipler alarma geçti. Binaya itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü. Küle dönen ünitede tedavi gören 16 bebek acil olarak yoğun bakıma alındı. Bir süre sonra ise acı haber geldi. Başbakan Şahbaz Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada 15 bebeğin hayatını kaybettiği, yalnızca birinin yaşama tutunabildiği bildirildi. Facia sonrası ülke yasa boğuldu. Pakistanlılar yaşadıkları üzüntüyü A Haber'e anlattı.
4: Benim 3 günlük yeğenim yaşamını yitirdi. Sabah 7'de ailemiz yangın haberini aldı. Biz Rawalpindi'de yaşıyoruz. Şimdi cenazesini almak için geldik. Daha 3 günlüktü. Henüz bebeğin adını bile koymamıştık. Hükümet olayı araştırmalı ve suçluları cezalandırmalı.
0: İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Olayın aydınlatılması için İslamabad yönetimi tarafından özel bir soruşturma komitesi oluşturuldu.
3: Şu anda araştırma ve soruşturma devam ediyor. Bu yangının çıkma sebebi ne oldu? Ama büyük bir şok, üzücü bir sabah. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif üzücü olay üzerinde derin üzüntüsünü ifade etti ve derhal bir soruşturma emretti.
0: Soruşturma yalnızca yangınla sınırlı değil, hastanenin güvenlik sistemlerindeki ihmaller de inceleniyor.
2: Kocaeli'den Muğla'ya tatile giden 14 yaşındaki Taha Emir Kayaalp, Dalaman çayında rafting yaparken suya düşerek yaşamını yitirdi. Acılı anne hiçbir belgesi olmadığını iddia ettiği kaçak rafting firmasından şikayetçi olarak alanın kapatılmasını istedi.
5: Oğlumu görüyorum. Oğlum bana elini uzatıyor. Ben elini yakalıyorum onun orada. Ondan sonrasında böyle biz göz göze geliyoruz onunla. Sonra bir su geliyor. Su beni alıyor, altına çekiyor.
0: Oğlunun rafting faciası öncesindeki son anlarını anlattı. Kocaeli'de yaşayan Kayaalp ailesi tatil için Muğla Dalaman'a gitti. Aile 19 Ağustos'ta rafting yapmak için bir firmayla anlaştı.
5: 18 yaş altı alıyor musunuz diye bize 8 yaştan sonrasının serbest olduğunu söylediler.
0: İki aile bota bindirildi ve rafting başladı. İddiaya göre alınan önlemler yeterli değildi.
5: Hiçbir eğitim vermedi.

0: dediler. Alel acele can yeleklerini. Zaten can yelekleri o kadar eski, o kadar yıpranmıştı ki çocuğa, oğluma taktıkları can yeleği bile omzundan kayar vaziyetteydi.
1: Bir süre sonra bot devrildi. Suya düşen 14 yaşındaki Taha Emir Kayaalp yaşamını yitirdi. Çocuğun annesi, babası ve bottaki diğer kişilerse kurtarıldı.
0: Oğlumu orada çıkaramıyorlar. Benim çocuğumun can yeleği böyle yukarı çıkmış. Benim çocuğum bu şekilde kalmış.
1: Acılı anne Çiğdem Katalıoğlu firmanın bölgede kaçak olarak rafting yaptırdığını öne sürdü.
0: Eşime para teklif ediyorlar. Yani benim oraya ödediğim miktarı geri vermek istiyorlar. Benim oğlumun ölüm haberi gelmiş. Belki de o miktar değil, belki de daha fazla bir miktar teklif edeceklerdi ki ben asla böyle bir şeye müsaade etmem.
1: Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Acılı anne daha fazla kişinin tutuklanması gerektiğini belirtti. Sorumlular hak ettiği cezayı almalı dedi.
0: Hepsinden, bütün sorumlulardan, hepsinden şikayetçiyim. Sonuna kadar bu davanın peşindeyim.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul servisi arayan velilere Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan uyarı geldi. Velilerin özellikle servis seçiminde yalnızca fiyatı değil, aracın gerekli ruhsat, uygunluk ve yetki belgelerine sahip olup olmadığını da kontrol etmesi gerekiyor.
3: Çocuğumuza emanet ediyoruz sonuçta. Hele bunlar küçükler, görevli ablalar, abiler oluyor serviste. Onlar hem yerlerine oturmasına hem inerken binerken yardımcı oluyorlar.
4: Korsanlarından mücadele ederlerse iyi olur yani.
5: Can güvenliği önemli. Yani gidişleri, gelişi yani servislerin işleri bile çok doluyor. Ayakta gidenler bile var.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servisi arayışları hızlandı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu velileri hem korsan servisler hem de ücret tarifeleri konusunda uyardı.
6: Gerekli izin ve belgelerden yoksun, hiçbir denetime tabi olmadan faaliyet gösteren korsan okul servisleri çocukların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu nedenle araçların ruhsatlı olması ve gerekli uygunluk ve yetki belgelerini taşıması büyük önem taşıyor.
7: Aslına bakmamız gereken koltuk sigortası var mı? Bunlar falan önemli. Aracın sigortası var mı? Kazada neler veriyor, ne yapılıyor? Yani bunları bilmemiz lazım.
3: Şoförün geçmişi önemli. Arabanın sağlamlığı.
1: Velilerin servis aracı tercihinde gerekli kontrolleri titizlikle yapması gerekiyor.
8: Yanında ablalar olmuyor. Çocukları tıkış tıkış dolduruyorlar. Yani 10 öğrenci alması gereken 15 öğrenci alıyor. Oturacak yer bulamıyorlar. Çünkü geçen sene ben bundan çok şikayetçiydim.
4: Temiz olsun. Şoförü temiz olsun, yani güvenilir olsun.
1: Okul ve öğrenci servis ücretleri belirleme yetkisi ise yalnızca büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde bulunuyor. Diğer yerlerde ise yetki belediye meclisleri ya da ilgili daire başkanlıklarında oluyor. Ayrıca servisçiler tarafından yetkili kurumların belirlediğinin dışında ücret talep edilemiyor.
7: Getirip götürsün sağlıklı bir şekilde, yani kazasız belasız götürüp getirsin diye bakıyoruz yani. Bir de fiyatına bakıyoruz.
3: Normalde aylık belirliyorlar, ona göre veriyorduk biz. Yani çok kısa bir mesafe de olsa, uzun da olsa aynı ücreti alıyorlar.
1: Veliler yetkili kurumlar tarafından belirlenen ücretlerin dışında ücret talep eden ya da herhangi bir sorun yaşadıkları servis şoförleri hakkında ilgili meslek odalarına yazılı ya da sözlü başvuru yapabiliyor.
2: İzmir Kemalpaşa'da berrak akan Sinancılar Çayı simsiyah akmaya ve çevreye ağır koku yaymaya başladı. Balık ölümlerinin de yaşandığı çaydaki kirliliğin nedeninin belirlenmesi için bölge sakinleri yetkililerden inceleme ve su analizi istiyor.
1: Berrak olan çay simsiyah akmaya başladı.
9: Şu anda akıyor kapkara.
1: Üstelik sadece rengi değil, kokusu da bölge sakinlerini tedirgin ediyor.
9: Balıklar vardı, hepsi öldü ya. Şuraya bak nasıl akıyor, kapkara.
10: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sinancılar Çayı, berrak akan ve içinde balıkların yüzdüğü bir çaydı. Ancak son haftalarda

0: bu çayı takip ettiğimizde çiftlikler var. Bu çiftliklerden vatandaşlar çöplerini buralara atıyorlar. Ve bunlar da süre gelen bu çayı pislenmesine sebep oluyor.
1: Daha da endişe veren olaysa Sinancılar Çayı yaklaşık 500 metre sonra Yiğitler Çayı'na, oradan da Nif Çayı ve Gediz Nehri'ne bağlanıyor. Kirliliğin etkisi çok daha geniş su havzasına ulaşıyor.
2: Resmen kapkara köy, simsiyah. Balıklar vardı, hepsi öldü.
1: Kirli su ve ağır kokudan şikayetçi olan yöre sakinleri soruna çözüm bekliyor.
3: Modern çağın getirdiği bireysel yaşam tarzı toplumun temellerini sarsmaya devam ediyor. Özellikle genç nesilde hızla artan yalnız yaşam arzusu psikolojik kırılganlıkları tetikliyor. Uzmanlar yalnızlığın insan doğasına aykırı olduğunu ve depresyon riskini artırdığını belirtirken, vatandaşlar da insana insan lazım diyerek aile yapısının korunması gerektiğine dikkat çekiyor.
4: Bireycilik ve bu terk edilmişlik, bu yalnız yaşama hali hakikaten bizden çok şey alıp götürüyor.
5: Gençler şimdi alışmışlar rahatlığa, da onun için yaşamayı istiyorlar.
6: Son yıllarda yalnız yaşam oranları ciddi şekilde artış yaşıyor. Öyle ki birçok genç aile yaşamını bırakıp kendisine tek başına bir yaşam kuruyor. Peki bu durum sosyal anlamda bir çürümeye götürüyor mu? Toplumsal anlamda ne gibi sonuçlar doğuruyor? İşte yanıtları.
4: Bu insanlar kesinlikle psikolojik kırılganlıkları çok daha yüksek insanlar. Depresyona yakalanma ihtimalleri çok daha yüksek insanlar. Çünkü insan duygusal paylaşımlar yaparak, dostlarıyla sohbet ederek, muhabbet ederek, dertlerini paylaşarak, hani sevgisini de paylaşarak, dolayısıyla psikolojik yönünü rahatlatıyor.
5: Ya, yalnız yaşamalarını istemem ben. Herkes yuva kursun.
4: İnsanın böyle terk edilmiş bir halde, kendi başına bir evde, yalnız başına ölümü çok acı bir şeye tekabül ediyor olsa gerek.
6: Sizce yalnız yaşamak insanda depresyona ya da psikolojik sorunlara yol açar mı? Ne gözlemliyorsunuz?
5: Tabii ki yapar. Yapmaz olur mu? Yalnızlık Allah'a mahsustur. İnsanlar yalnız yaşar mı? Muhakkak yanında bir şeyler, arkadaşı, akrabası, babası, annesi olmasını isterler yani.
4: Bu bireycilik ve bu terk edilmişlik, bu yalnız yaşama hali hakikaten bizden çok şey alıp götürüyor. O yüzden bence insan olarak kalma, insan olarak yaşama vasfımızın ya da insan olarak geldiğimiz bir dünyadan insan vasfıyla gidebilmenin temel koşullarını korumak durumundayız.
7: Ortaokuldan sonra tamamen yalnızız. Çok avantajlı. Eğer akıl olursa. Neden? Ya ben şu yalnızlıktan kurtulmak için gayret etmem lazım deyip gayret ederse ben gibi hekim olur. Aman odur budur derse Allah yardımcısı olsun.
8: Birlikte yaşamak istemiyorlar. Çünkü rahat yaşamak istiyorlar, rahat gezmek istiyorlar. Ama şimdiki gençlere bunu anlatmak gerçekten çok zor. Ondan dolayı bu şekilde rahatlığına düşkünler açıkçası.
6: Zile bastığınızda tebessümle açılan bir kapı, eve girdiğinizde gelen yemek kokusu. Şimdilerde bu duygulara ve hissiyatlara oldukça uzakta bir yaşam sürüyoruz. Peki insan psikolojisine yalnızlık nasıl geliyor?
4: Aşağıdan gelen genç nesildeki bu yavaşlama yukarıya doğru yaşlı bir nüfusun artmasını da beraberinde getiriyor. Birlikte olmanın bir zenginlik olduğunu, onun paylaşım ruhunu güçlendirdiğini, dolayısıyla da etrafında güçlü bir şekilde duygusal bağ kurabildiği insanların varlığıyla kendisini daha güçlü hissedebildiği bir zeminden daha bireyci, daha tekil bir hayata geçişi aslında bir şekilde bu modernite inşa etti.
9: Aile olmak ne güzel. Ben mesela akşam eve gidiyorum, çocuklarım evde, yani daha iyi, daha güzel. Kendi başına geliyorsun, evde bir şey yok, bir şey çay yapsan bir bardak çay içiyorsun, çay kalıyor, yani öyle.
10: Kendilerini daha rahat hissettiklerini düşünüyorlar ama hata yapıyorlar.
3: Efendim, akşam ajansına çok kısa bir ara veriyoruz, sonrasında tekrar karşınızdayız.
1: Teraportföy, MTA Piyasa.

0: ekranını sunar.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek, köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık dedi. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
7: Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Lezzet arıyorsan
9: Festi.
8: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
9: buldum.
8: Opet'te bulacaksın.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak.
2: Mesajları netti. Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir dönemi işaret etti.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Kimi halat çekti, kimi halter kaldırdı. Çin'de düzenlenen robot yarışları renkli görüntülere sahne oldu. 2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Robotlar çok sayıda alanda hünerlerini sergiledi. En dikkat çeken yarışlar spor alanlarında oldu. Halat çekme bu yıl oyunlara eklenen yeni branşlardan biriydi. Robotlar dengelerini koruyup ayakta kalmaya çalıştı.
9: Genel zorluk derecesi geçen yıla göre çok daha yüksek. Platformlar ve engeller geliştirildi.
8: Halter bu yıl ilk kez oyunlara eklenen branşlardandı. Yarışmayı Hast ekibine ait robot kazandı. Önce 15 kilogramlık ağırlıkla mücadele etti. Ardından ağırlık artırıldı. Robot 16 kilogramı başarıyla kaldırarak altın madalya kazandı. Merakla beklenen bir diğer yarışma uzun atlamaydı. Müsabaka yakın geçti. Birinci 7,97 metrelik atlayışla Tiangong ekibine ait robot oldu. İkinci sıradaki robot 7,24 metre atladı. Robotların gerçek sınavı engel yarışlarıydı. Çok sayıda farklı engelden geçen robotlar bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Efendim, akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Rize'nin Çayalı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isteyen 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder yaşamını yitirdi. Denize kaybolan 11 yaşındaki kardeşini arama çalışmaları ise sürüyor.
2: Dalgalara kapılan ağabey yaşamını yitirdi, kaybolan kardeşi ise aranıyor.

0: Rize'nin Çayeli ilçesinde 11 yaşındaki Arif Kerem Önder denize girdi. Bir süre sonra suya kapılarak sürüklendi. Durumu fark eden 16 yaşındaki ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder onu kurtarmak için hemen denize atladı. Ağabey boğulmak üzere olan kardeşini kurtarmak isterken dalgalara kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan 16 yaşındaki çocuk kalp masajıyla hayata tutundu. Ancak durumu ağırdı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Denizde gözden kaybolan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder için de arama çalışması yapıldı. Bölge havadan ve karadan tarandı, su altında arama gerçekleştirildi. Ama Arif Kerem Önder'den bir iz bulunamadı.
1: İstanbul Sultan Gazi'de bir iş merkezinin 3. katında çalışırken dengesini kaybeden yabancı uyruklu işçi kaldırıma düştü. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
0: 3. kattan düşen işçi hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Bir iş merkezinin 3. katındaki avize imalathanesinde çalışan 23 yaşındaki işçi dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Durumu fark eden mağaza çalışanları hemen polise ve sağlık ekibine haber verdi. Ağır yaralanan 23 yaşındaki yabancı uyruklu genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş yeri sahibi ve diğer çalışanlarsa ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan işçinin 3. kattan düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Yani görünmez kazağında bu kadarı. Pendik efendim, burası bir yaya, karşıya geçmeye çalışıyor. Tam o esnada hızla gelen araç yaya çarpmamak için manevra yapıyor. Çöp konteynerine çarpıyor. Çöp konteyneri de bakın görüyorsunuz. Dede ve torunla çarpıyor. Dede ve torun yaralandı.
2: Burada yaya geçidi var. Yaya geçidinde araç duruyor. Yaya yol veriyor. Diğer şeritteki arka taraftan gelen araç yayayı görmüyor.
0: Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı ancak bu kez de yaşlı adam ve torununun yaralanmasına neden oldu.
2: Yayaya vurmayayım diye direksiyonu kırıyor. Direksiyonu kırınca da çöp konteynerine vuruyor. Çöp konteynerine de gidiyor. Yaya yolunda geçen ihtiyarla çocuğa çarpıyor.
0: Görüntüler İstanbul Pendik'te kayda geçti. Yaya geçidinde bir araç yayaya yol vermek için durdu. Arkadan gelen başka bir otomobilde yoldan geçen kadını son anda fark etti. Ona çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki çöp konteynerine vurdu. Savrulan çöp konteyneri kaldırımda yürüyen yaşlı adam ve torununa çarptı.
2: İhtiyarın yanlış bilmiyorsam iki ayağında da kırık vardı. Bildiğim bu kadar. Sonrasında ambulans geldi, hastaneye götürdü.
0: Yaralılar hastaneye kaldırılırken aynı bölgede bir hafta önce de benzer kazanın yaşandığı öğrenildi. Dede ve torunun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki tırın önünden geçmeye çalışan kadın ölümden son anda kurtuldu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
0: Seyir halindeki tırın önüne geçti, ölümden saniyelerle kurtuldu. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Araçlar için yeşil ışık yanmasıyla tır sürücüsü hareket etti. Ancak bu sırada yolun ortasında duran dolmuştan inen bir adam hızla karşıya geçmeyi başardı. Ancak yürekleri ağza getiren ansa adamın hemen arkasından gelen kadın oldu. Tırın kör noktasında olmasına rağmen sürücünün ani refleksiyle kadın son anda orta refüje kendini attı. Ezilmekten kıl payı kurtuldu. Korku dolu anlar yoldaki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Bu görüntüler araçların olduğu kadar yayaların da kurallara uymasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İstanbul Avcılar'da bir binada yıkım yapılıyordu. Yıkım sırasında iş makinesi bitişikteki apartmanın duvarını deldi. O sırada koltukta uzanan ev sahibi ölümden döndü.
0: Yıkım yapan iş makinesi yan binanın

0: Duvarını deldi. Koltukta uzanan adam neye uğradığını şaşırdı.
1: Maalesef iş yerlerimiz bu şekilde. Evlerimizin hepsi bu şekilde.
0: Olay Avcılar Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında bir binada kepçe ve kırıcıyla yıkım çalışması yapılıyordu.
1: Hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan, insanların tahliyesi dahi sağlanmadan yıkıma başlanmış.
0: İş makinesi bitişikteki binada çok sayıda daireye zarar verdi. Bir dairenin duvarı delinirken o sırada koltukta dinlenen adamın üzerine moloz parçaları düştü.
1: Defalarca belediyeyi aramış olmamıza rağmen maalesef bu mağduriyetimizle ilgili de hiçbir şekilde bir muhatap bulamadık.
0: Olayla ilgili tutanak tutulurken daireleri hasar gören vatandaşların şikayetçi olacağı öğrenildi.
2: İstanbul Şişli'de çınar ağacı yoldan geçen taksi ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
0: Caddedeki ağaç araçların üzerine devrildi. Büyük panik yaşandı. Görüntüler İstanbul Şişli'den. Harbiye Mahallesi'nde yol kenarındaki çınar ağacı büyük bir gürültüyle devrildi.
3: İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaç araçların üzerine düştü.
4: Taksi çok kötü ama içindeki adamlar sağ çıktı, hiçbir şey olmadı. Yarası dahi yoktu.
5: Bir anda böyle devrildi, bir şeyler, bir sesler geldi. Ben de ne olduğunu anlamadım. Bir anda baktım ağaç devrilmiş.
0: O sırada yoldan geçen bir taksi ağacın altında kaldı. Park halindeki bir otomobilde hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Üzerine ağaç devrilen taksinin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
2: Konya ve Isparta'ya sınırı bulunan Beyşehir Gölü'nde eşsiz güzelliğiyle dikkat çeken nilüferler için düzenlenen tekne turlarına ilgi arttı. Geçen sene tekne turları kuraklık nedeniyle Temmuz'da sona ermişti. Ancak bu yıl bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle tekne turu sezonu uzadı.
6: Bir buçuk metre seviyesinde bir yükselme oldu kışın. Geçen seneye göre şükür diyoruz.
0: Yağışlarla gölün su seviyesi arttı. Nilüfer mevsiminde düzenlenen tekne turları sonbahara uzadı. Burası Konya ile Isparta arasındaki 656 kilometre karelik Beyşehir Gölü. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü nilüfer çiçekleriyle de dikkat çekiyor. Her yıl Mayıs ve Ekim ayları arasında açan nilüfer çiçekleri su yüzeyinde görsel bir şölen sunuyor. Binlerce turist gölde tekne turu yaparak nilüferleri görme ve fotoğraf çektirme imkanı buluyor.
6: İşte komşu illerden Isparta, Antalya, Konya, Mersin, Adana, Afyon bu iller devamlı buraya geliyorlar.
0: Geçen yıl etkili olan kuraklık nedeniyle göldeki tekne turları Temmuz'da sona ermişti. Bu sene etkili olan yağışlar sonrası gölde su seviyesi arttı. Tekne turu sezonu sonbahara kadar uzadı.
7: Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde geçtiğimiz yıl yaşanan kurak nedeniyle nilüfer sezonu erken kapanmıştı. Fakat bu yıl sular çekilmedi ve sezon halen devam ediyor.
6: Bu sene biraz daha yağışlarımız oldu. Bahar yağışları ve kış yağışlarıyla birlikte su seviyemiz 1,5 metre daha yükseldiği için yaklaşık 1,5-2 ay daha tahminimiz nilüfer sezonumuz devam eder.
0: Beyşehir Gölü birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.
6: Kendi en büyük göç yollarından birisi güneyden kuzeye doğru göç yollarının ortasında.
2: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Adana'nın Feke ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş için ambulans helikopter havalandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından helikoptere alınan hasta Adana'daki tam donanımlı hastaneye sevk edildi. Burası da Adana. Bir sürücü köprüden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptıktan sonra metrelerce yüksekten alt yola uçtu. Ters dönen araçtaki sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hatay'da bir çiftçi tüccarın tanesine 5 lira verdiği kavunları satmak yerine 50 ton kavunu depremzedelere dağıtma kararı aldı. Ücretsiz dağıtmaya başlayan çiftçinin römorkla getirdiği 3 ton kavun 5 dakikada tükendi. Dağıtımın 10 gün boyunca farklı noktalarında

0: haftalarda sürmesi planlanıyor.
1: Gel yerim, gel tavlan, gel bugün bedava.
0: Elazığ'ın Palu ilçesinde bir ağaç kovuğunda kilolarca bal bulundu. Ağaç gövdesindeki yoğun arı hareketliliğini fark eden vatandaş, kovuğun içindeki doğal bal peteklerini cep telefonuyla görüntüledi. Mardin'in Midyat ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu okul müdürü kurtardı. Çocuğa Heimlich manevrası uygulayan müdür nefes borusundaki şekeri çıkardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzüm sergilerine zarar veren sahipsiz eşeği yakalamaya çalışan muhtar eşeğin saldırısına uğradı. Bacağının 5 yerinden ısırılan muhtar buna rağmen eşeği yakalayıp çiftliğine götürdü. Hastanede yaralarına dikiş atılan ve kuduz aşısı yapılan muhtar tedavisinin ardından taburcu edildi.
2: Efendim görüntüler Mısır'dan ama bir Hollywood filmlerini andırıyor neredeyse. Hızlı ve Öfkeli'yi andıran görüntüler var. Bakın ilerleyen bir kamyonet var. Arkada bir pick-up yanaşmış, arka kapıyı açmışlar ve arabayı soyuyorlar. Hareket haneler çok hızlılar üstelik de. Şurada pick-up'ın tam böyle kaportasının üzerine çıkmış biri var. Çok küçücük bir hamlede hayatı sona erebilir. Fakat bunu göz almış bu soygunu gerçekleştiriyorlar. Sosyal medyada hızla yayıldı bu görüntüler.
0: Kamyonetle yaklaştılar, kamyonu seyir halindeyken böyle soydular. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayının adresi Mısır. Yalnızca filmlerde olur dediğimiz görüntüler şehirler arası otoyolda kayda geçti. Hızı saatte 80 kilometreyi aşan bir yük kamyonuna hırsızlar daha küçük bir kamyonetle arkadan yaklaştı. Kamyonetin kaputuna çıkan hırsızlar kasanın kilitlerini kırdı. Ardından kolileri bir bir kendi araçlarına yükledi. Hırsızlar ölümle burun buruna gelmesine rağmen soyguna devam etti. Soygun bittiğinde ise frene basarak yavaşça uzaklaştılar. Mısır polisi hırsızların araç plakasından tespit edilerek arandığını açıkladı.
2: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Küçük uçak havada alevlere teslim oldu. Brezilya'nın batısındaki Minas Gerais eyaletinde havada seyreden uçakta önce patlama yaşandı. Ardından yangın çıktı. Pilot paraşüt sistemini devreye sokarak uçağı çalılı kalana indirdi. Pilot hayatta kaldı. Uçaksa alev alev yanmaya devam etti. Akrobatik hareketler deneyen motosiklet sürücüleri kazaya davetiye çıkardı. Brezilya'da kayda geçen etkinlik esnasında bir sürücü tek teker üzerinde ilerlerken yere düşen motosikletliye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle adam havaya uçtu. Takla atarak yere düştü. Sürücüler kazayı ufak yaralarla atlattı. Bu görüntü de ABD'den. San Francisco'da bir makinist, trenin kumanda panelinin başında uyuyakaldı. Adamın uykuya dalmasından saniyeler sonra tren, başka boş bir trene işte böyle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle makinist uyandı. Ancak iki aracın da camları paramparça oldu. Kaza anı kameraya yansıdı. 1800 kişi halatların başına geçtiler. 360 tonluk kaleyi insan gücüyle tam 2 metre sürüklediler. Japonya'nın kuzeyindeki tarihi Hirosaki Kalesi sıra dışı bir restorasyon çalışmasına sahne oldu. Yüzyıllardır kullanılan Hikiya tekniğiyle yeri değiştirilen kale parçalara ayrılmadan taşındı. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından 8000 kişi başvurdu. İnsan gücüyle gerçekleştirilen taşıma çalışmalarının Ağustos sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Kalenin bu yöntemle 5 metre taşınması planlanıyor. Yürekleri ağza getiren bu an ABD'de kayda geçti. Nehirde balık avlayan bir bozayı su kenarında oturan sosyal medya yayıncısı çiftin birkaç metre yakınından geçerek nehre atladı. Ayının yaklaştığını gören çift soğukkanlılıklarını koruyarak hareketsiz bekledi. Bozayı uzaklaştıktan sonra derin bir nefes alan çiftin yaşadığı korku ve şaşkınlık kameraya yansıdı.
2: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakacağız, sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'la Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine

0: konuştu. Tarih yeniden yazılıyor diyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Hem Türkiye'deki terörsüz Türkiye meselesi hem de bölgemizdeki terörsüz bölge meselesine dair çok önemli mesajlar var. Ekranlarınıza taşıyacağız. Terörsüz bölge demişken artık Suriye terörden tamamen arındırıldı. YPG-SDG kendini feshettiğini bugün itibariyle açıkladı. Artık YPG-SDG kendisine Suriye ordusunda ve Suriye'nin devlet kurumlarına yeni yer bulacak ve tamamen de sivilleşecek. Onun da detaylarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Bugünün feci haberi Nepal'den geldi. Çin'le Nepal'in birleştiği yerde sel felaketi ve akabinde gelen çamurla beraber şimdiye kadar en az 95 kişinin öldüğü bilgisi var ama görüntüler Allah korusun fakat çok daha fazla büyük bir felaketi anlatıyor. Ekranlarınıza getireceğiz. Onu da detaylandıracağız ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Malazgirt'ten seslendi. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü kimse kesemez dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili net mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
2: Kutlu zaferin kazanıldığı topraklarda önemli mesajlar verdi. Güçlenen Türkiye'nin önünde kimse duramaz dedi.
1: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş-Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
1: Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Bölgede tarihin yeniden yazıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'ye yönelik tahriklere dikkat çekerek net konuştu.
1: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin bölgesinde neden güçlü olması gerektiğini bu sözlerle anlattın.
1: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam 1000 yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Ya Allah!
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bahsettiği terörsüz bölge meselesi. Bugün çok önemli bir adım atıldı. Suriye'de artık terör yok. Bunu duymak gerçekten çok zordu. Yıllarını aldı Türkiye'nin oradaki çabalarıyla. Hatırlayacaksınız 2016 yılında başlayan oradaki operasyonlar, PKK, YPG terör örgütü bir taraftan DEAŞ'ta yapılan mücadeleler ve en sonunda bugün itibariyle YPG, SDG de kendini tamamen feshetti. Artık YPG, SDG kendisini Suriye hükümetine entegre etti ve bugün itibariyle de Suriye'de terörün adı kalmadı.
3: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli.
4: Aradan geçen 10 yılın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği oldu. PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG de kendini feshetti. Ankara yönetimi DEAŞ'la mücadele bahanesiyle Washington'un PKK-YPG'ye silah ve mühimmat desteğine en başından beri karşıydı.
5: YPG'lilerin saçının bir teline dahi zarar gelirse kongreyi harekete geçmeye çağıracağım ve yaptırımlarımız Türk ekonomisine zarar verecek.
4: Senatörler Türkiye'yi tehdit etmekten geri durmuyordu. Ancak sonra işler değişti. Trump Suriye'den çekilme planının üzerine gitti ve 8 Aralık 2024'te Esad yönetimi devrildi. Yeni Suriye'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Türkiye ile hep yakın çalıştı.
6: Şam'da yeni bir yönetim var. YPG, PKK öncelikle o yönetimin sorunu gerektiği şekilde yaklaşırlarsa Türkiye'nin dahil olmasına gerek kalmaz.
4: Şam yönetimi ve Esad arasında 10 Mart 2025'te imzalanan mutabakat İsrail'in provokasyonlarıyla uzun bir müddet kağıt üstünde kaldı. Sonra Şara askeri harekatın düğmesine bastı. YPG'nin maskesi düştü. Terör örgütü tel tel döküldü. İşgal altında tuttuğu topraklardan çekilmek zorunda kaldı. YPG terör örgütü elebaşı Ferhat Abdüşahin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında örgütü lağvettiğini ve orduya entegrasyonun tamamlandığını duyurdu. Suriye'de bir dönem daha geride kaldı.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Çelik, önemli bir eşiğin aşıldığına dikkat çekerek Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik destek mesajı verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise atılan somut adımlardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
7: Terörsüz Türkiye konusunda yol haritası işlemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı sahayı güçlü bir şekilde taramaktadır.
2: O çağrı yerini buldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin feshedilmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aşılan eşiğin önemine dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanımız, kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu dedi. Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine işaret etti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını desteklediklerini vurguladı. Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye'nin geçmişinin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler kat etmesini sağlıyor. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği, refahı için atılan her adımı Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği kardeşlik siyasetimizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise atılan somut adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye, bölgenin huzur ve güvenliğini güçlendirecek girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Konuyla ilgili bir açıklamada İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. SDG'nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir. Etnik, mezhebi ve toplumsal farklılıkların çatışma

0: aracı haline getirilmediği, terör örgütlerinin vesayetinden arındırılmış, sınırların ve egemenlik haklarının korunduğu bölgesel bir düzenin tesis edilmesi oldukça önemlidir. Türkiye kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir.
1: Daha önce Şam yönetimiyle silahlı çatışmaya giren Süveyda ilindeki Dürziler bir kez daha provokasyon peşinde. Tel Aviv destekli Dürzi lider Hikmet El Hicri açıkça İsrail'in bir parçasıyız dedi. Suriye'de bölücü çağrıda bulundu.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı. Provokasyon için bir kez daha Suriye'nin güneyindeki Dürzi kartını oynadı.
2: Gerçekten de beklenti içerisindeyiz.
0: Daha önce Şam yönetimine karşı Süveyda ilinde ayaklanma içine giren Hicri milisler bir kez daha İsrail desteğiyle sahada.
2: Biz inanç olarak bile İsrail devleti ile ortağız.
0: Provokatif açıklamalar Dürzi lider Hikmet El Hicri'ye ait. Zamanlaması manidar. Terör örgütü YPG'nin Suriye'de kendini feshetmesinin ardından konuştu Dürzi lider. İsrail'in desteğiyle Suriye'yi bölme niyetini bir kez daha ortaya koydu.
2: Biz Dürziler olarak İsrail Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıyız.
0: Bölücü bir çağrı yapmaktan da geri durmadık.
2: Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanmasının vakti gelmiştir.
0: Hicri'nin açıklamasını Süveyda'da İsrail ve Dürzi bayraklarıyla yapılan konvoy takip etti. Provokatif konvoyda El Hicri ve Netanyahu resimleri birlikte bulundu. Slogan atılan konvoyda silahlı saldırı mesajları da verildi. İsrail'de seçimlerin yaklaşmasıyla iç siyaseti yönlendirmek isteyen Netanyahu, Suriye'nin kuzeyindeki hava üssüne saldırmış, Türkiye'de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
3: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni yaptırımlarına ekonomik dışlama operasyonu adını verdi. Yaptırımların açıklanmasıyla birlikte İran'ın para birimi dolar karşısında en düşük seviyeye geriledi. Peki Amerika'nın yaptırım kararı İran sokaklarına nasıl yankılandı? Haberimizi izleyeceğiz.
4: Bugün ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı eşi benzeri görülmemiş bir kampanya olan ekonomik dışlama operasyonunu başlattı.
0: ABD Hazine Bakanı'nın bu açıklamasıyla İran'a yönelik yaptırımlarda yeni aşamaya geçildi. Uzun yıllardır Batı'nın ağır yaptırımlarıyla yaşamak zorunda olan İran'da para birimi riyal, dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine geriledi. İranlılarsa tüm zorluklara rağmen gündelik hayatlarına devam ediyor.
2: Trump gibi her dakika açıklama yapan birinin amacı ülkemizde kaos çıkarmak, halk üzerine baskı oluşturarak toplumda korkuyu yaymak istiyor. Ekonomik olarak bunu başaramayacak.
0: Başkent Tahran'da esnafın gündeminde de ABD'nin yaptırımları var.
2: Biz bu yaptırımlara yabancı değiliz. Daha da kötüleşmesinden korkmuyoruz. Amaçsız bu yaptırımlar %100 etkili olmayacak.
0: İranlılar arasında Çin ve Rusya'ya dair beklentiler bir hayli yüksek.
2: Çin ve Rusya'nın İran halkının yanında olacağına inanıyorum. Onlar Arap ülkeleri gibi değiller. Arap kardeşlerimiz de hata yaptıklarını anlayacaklar.
0: Tahran sokakları savaşın ilk gününden beri değişen ve ABD'ye meydan okuyan dev pankartlarla dolu. Bir meydanda dev bir Trump görselinin yanında intikam kaçınılmaz yazarken bir başka meydanda Trump'ı öldüreceğiz yazan dev bir görsel yer alıyor.
5: Tahran sokaklarında Trump ve aile bireyleriyle ilgili tehdit içerikli birçok pankartı görmek mümkün. Hemen arkamda İnkılap Meydanı'nda asılan bu pankartta üzerinde bizim imamımızı öldüreni neden öldürmeyelim, bu bizim için utanç kaynağı yönünde bir ifadeye yer verilmiş durumda.
0: Pankartların ortak özelliği ABD Başkanı Donald Trump'ı ölümle tehdit etmesi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimleri farklı düzeylerde sürerken CIA Başkanı John Cartliff Moskova'ya gitti. Putin'le görüştüğü iddia edildi ancak Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Rus liderin CIA Başkanı ile görüşmediğini, yalnızca istihbarat servislerinin temasta bulunduğunu duyurdu.

0: Kremlin doğruladı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in başkanı John Ratcliffe Moskova'ya gitti. Önce bir ABD uçağı Moskova'ya indi. Ardından CIA konvoyuna ait araçlar Kremlin çevresinde görüldü. İlk başta yalanlanan ziyarete ilişkin Moskova'dan kritik açıklama geldi. Haberi Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov duyurdu.
1: Size sadece şunu söyleyebilirim. İstihbarat servisleri arasında bir görüşme oldu. Rusya Devlet Başkanı ile bir görüşme olmadı. Bu konu hakkında fazlasını söyleyemem. Tabii ki her şey Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hızla rapor edildi.
0: Ayrıca CIA Başkanı ile birlikte aynı gün Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Glegar'ın da Moskova'da olması dikkat çekti. Ratcliffe yaklaşık 8,5 saat süren Moskova ziyaretinin ardından Rusya'dan ayrıldı. En son Kasım 2021'de dönemin CIA direktörü William Burns Moskova'yı ziyaret etmişti.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında gerilimin yeni adı Mersin. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bir etkinlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik ettikten sonra Özgür Özel Seçer'le telefonda konuştuğunu anlattı. CHP'den başkanlarımızı tacizden vazgeçin tepkisi geldi. Kılıçdaroğlu yeni yol haritasını çizmek üzere A takımına topladı. Öte yandan CHP'de aralarında Selin Sayıkböke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner'in de bulunduğu 19 isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
3: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil.
4: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik. Ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük.
5: Muhalefette sular durulmuyor. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki belediye başkanı transferi yarışı Mersin'de kızıştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in bir etkinlikte Kılıçdaroğlu'na eşlik etmesi iki ismi karşı karşıya getirdi.
3: Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, mensubu bulunduğum parti bir başka belediyenin davetine icabet ettiğinde katılmamam olmazdı. İfadelerimde mensubu bulunduğum Atatürk'ün kurduğu partiye dairdi dedi. Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, bir küskünlük düşünmediğimi söyledim.
5: Özel o görüntülerin ardından Seçer'le yaptığı telefon konuşmasını böyle anlatınca CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçin diyerek Özel'i hedef aldı. Özel ve Kılıçdaroğlu krizlerin gölgesinde yol haritalarını da belirlemeye çalışıyor. İl başkanlarıyla bir araya gelip Özel'e gövde gösterisi yapan Kılıçdaroğlu bu defa da A takımını topladı.
4: Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta. Bunu her yerde söyleyin. Siyaseti zenginleşme aracı kabul ederseniz, yolsuzluk yaparsanız tarihin çöp sepetine bir süre sonra vatandaş gönderir.
5: İBB davasının son duruşmasına ise itirafçı Ertan Yıldız'ın iddiaları damga vurdu. Belediyedeki sözde rüşvet çarkını gözlerimle gördüm diyerek deşifre etti.
6: İddianamedeki bütün ifadelerim ortada. Benim ifadelerimde herhangi bir gerçek dışı hiçbir şey yoktur.
5: İhalelerin adrese teslim yapıldığını iddia eden Yıldız, İmamoğlu'nun kasası olduğu söylenen Fatih Keleş'in ben artık para işleriyle uğraşmaktan yoruldum dediğini söyledi. Yıldız, eski CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'nun da rüşvet çarkının içinde olduğunu öne sürdü.
7: 300 sayfa ifade verdi Ertan Yıldız. Bir tanenizin sesi çıkabildi mi Ertan Yıldız'a?
5: Aziz İhsan Aktaş davasıyla ilgili yeni detaylar da var. Mahkeme rüşvet suçundan 23 yıl hapis cezası alan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 5.2 milyon dolarlık villası, lüks teknesi ve milyonlarca liralık mal varlıklarının devlete geçmesine karar verdi.
2: DEM Parti heyeti Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Son günlerde sosyal medyaya yansıyan tutanak yalanlanırken DEM Partili Mithat Sancar böyle bir görüşme yok dedi. Yeni anayasadan sürecin takvimine kadar pek çok konuda mesajlar geldi.
0: İmralı'nın yüz yüze örgüt yöneticileriyle görüştüğü iddiası net bir şekilde yalanlandı. Böyle bir görüşme yok denildi. İmralı heyetinden Mithat Sancar, DEM Partili Gülten Kışanak ve Çetin Arkaş Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündemde tartışmalara sebep olan konulara ilişkin soruları yanıtladılar. Heyet gerçek anlamda tarihsel bir dönüşüm noktasındayız ifadelerini kullandı. İmralı'yla örgüt yöneticilerinin görüştüğü iddia edildi. Aslı olmayan tutanaklar kamuoyuna yansıtıldı. Mithat Sancar kesin bir dille bunu yalanladı. Böyle bir görüşme olmadı dedi. Kendilerinin yaptığı görüşmelerin tam tutanaklarının açıklanmamasına ilişkin konuştu. Bizim görüşmelerimiz bazen 3-5 saat sürüyor. Mutlak şeffaflık dünyadaki benzer örneklerinde de yok. Saklamak değil ama sürecin sağlıklı yürümesi için bu gerekiyor dedi. Sürecin takvimi konusunda net ifadeler kullanmadı heyet. Ancak Kışanak 2 ay içinde yasanın uygulanabilir hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Kasım ayını işaret etti. Yeni anayasa konusu da gündemdeydi. Anayasa ihtiyacına dikkat çekildi. Ancak bunun Cumhurbaşkanı seçimine endekslenmesinin yanlış olduğu vurgulandı. Erken seçim kararı alınabileceği imasında bulunuldu.
2: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon yapılırken tutuklu sayısı arttı. Eski bakana tahsisli araçla yurt dışına kaçış planı bozulan Hilmi Tuna Kuris dahil 10 şüpheli daha tutuklandı. Kuris dosyasında milyarlarca liralık belirsiz servet ve FETÖ bağlantıları soruşturmayı daha da derinleştiriyor.
8: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
0: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlk dalga operasyonda Alihan Kuriş'le birlikte 32 kişi tutuklandı. İkinci dalga operasyonda Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 kişi tutuklandı. Hilmi Kuriş ve Erhan Yılmaz eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla yurt dışına kaçacaktı. Onlara yardım eden bir isim daha vardı. Aracın kayıtlı bulunduğu şirketin sahibi ve aracın şoför koltuğunda oturan Mehmet Özmen. Hilmi Kuriş ve Erhan Yılmaz'la birlikte Mehmet Özmen de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özmen'in FETÖ ile bağlantılı olduğu da tespit edilmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında İdris Naim Şahin adına tahsisli diğer araçlarda incelemeye alındı. İki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Bir kişi yakalandı, bir kişiyi yakalama çalışması sürüyor. Soruşturma derinleşerek devam ederken elde edilen yeni bulgular doğrultusunda 3. dalga operasyon geldi. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 38'i yakalandı. 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi. Lüks yaşam, kaynağı belirsiz milyarlarca lira, yüzlerce tapu işlemi ve devasa bir servet. Kuriş ve yakın çevresine yönelik soruşturmanın ağı her geçen gün genişliyor. Öte yandan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin Alihan Kuriş, otopsi yapan doktor ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili dava dosyasına yeni bir görüntü daha eklendi. Güllü düştükten 17 dakika sonra kaydedildi görüntü. Odağında da annesini öldürmek suçlamasıyla yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter var.

0: Saniyeler hesaplandı, kayıtlar yeniden açıldı. Güllü'nün ölümünde olay gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
1: Ya doktoru bekliyorum.
2: Abi!
1: Kim var diye?
2: Abi yeminim!
1: Tamam, kim var?
2: Abi! Abi!
0: Ünlü şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Soruşturmanın derinleşmesiyle Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da ev hapsi kararı verildi.
2: Cinayet işiniz mi işlediniz? Hayır. İleride bir gerçekler çıkacak ortaya.
0: Ve şimdi o geceye ait yeni kayıtlar dosyada. Görüntüler Güllü'nün düşmesinden yaklaşık 17 dakika sonrasını gösteriyor. Kamera saat 01.43'ü gösterirken polisler binaya doğru geliyor. O anlarda Tuğyan'ın panik halinde olduğu görülüyor.
2: Anne, anne iyi mi?
1: Gel, oturalım.
2: Neden öyle
1: söylüyorsun? Gel, gel oturalım.
2: Neden öyle söylüyorsun?
0: Polisler onu sakinleştirmeye çalışırken bina girişindeki endişe ve hareketlilik saniye saniye kayda giriyor.
1: Bu ya doktoru bekliyorum.
2: Abi!
1: Kim var diye?
2: Abi yeminim! Yeminim!
1: Tamam, kim var?
2: Abi! Abi!
0: Soruşturmada mercek altına alınan sadece olay sonrası değil, Güllü'nün pencereden düşmesinden hemen önceki dakikalarda

0: ayrıntılı şekilde incelendi.
1: Güzel ya, albüm yaptırmak annenin anısına yapıyormuş gibi atlandıktan sonra.
2: İnşallah.
0: İddianameye göre Güllü saat 01.26.32'de pencereden düştü. Tuğyan Gülter'le Sultan Nur Ulu ise 5 saniye sonra kapıya doğru koşmaya başladı.
3: Yanınızda annesini atan birisi var. Bir ortamdasınız, ağlıyorlar, sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar, ne yapabilirsiniz?
0: Kamera kayıtları, sesler, bilirkişi raporları, tanık ifadeleri ve dijital deliller. Savcılık tüm bunları birlikte değerlendirdi. Ve Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üstoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Sultan Nur Ulu içinse yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis talep edildi. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.

0: Van'da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasına yeni bir iddia gündemde. Otopsi ve adli tıp raporlarındaki bulgulara dikkati çeken Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin'in ilaçla felç edilerek öldürüldüğünü öne sürdü. Rojin bilinçli şekilde katledildi dedi.
1: Enjeksiyonla verilen bir maddenin mideye girmesi mümkün değil. Rojin öldürülmeden önce bu maddenin ağız yoluyla verilerekten felç ettirildiği veya bayıltıldığı sonucu ihtimalini kuvvetlendirmektedir bize.
2: Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ailenin avukatı Rojin'in ilaçla felç edilerek öldürüldüğünü öne sürdü. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Adli tıp raporuna göre Kabaiş'in midesinde lokal anestezide kullanılan ve yalnızca damar doluyla alınan bir ilaç tespit edildi. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut da bunun normal bir durum olmadığının altını çizdi. Rojin'in ilaç verilip felç edildiği ardından Van Gölü'ne bırakıldığı öne sürüldü.
3: Rojin'in davasında önemli iddia, avukatının iddiasına göre midesinde bulunan ilaç kalıntıları eczanede bile satılmıyor.
1: Ağız yoluyla veyahut içeceğine bu madde katılmak suretiyle önce felç bırakıldı ya da bayıltıldı. Daha sonra öldürüldükten sonra veyahut o hali, o felç haliyle bir göle atılma durumu söz konusu oluyor.
2: Karabulut soruşturmanın seyrini değiştirmeye yönelik karartma girişimlerine de dikkati çekti.
1: Başından itibaren adli tıp kurumunun atıyorum mesela iki farklı erkek DNA'sını 9 ay sonra açıklaması. Akabinden bir yıl sonra bu iki farklı erkek DNA'sının Rojin'in bedeninin neresinde olduğunu açıklaması, bunu geciktirmesi soruşturmanın seyrini değiştirmeye yönelik bir amaç içerisinde olduğunu göstermektedir.
0: İstanbul Küçükçekmece'den benzerine az rastlanır bir patlama haberi geldi. Bir ailenin yaşadığı evde deodorant şişesi patladı. İkisi çocuk, üç kişi yaralandı. Haberi duyan herkesin zihninde aynı soru belirdi. Evdeki deodorant neden patlar? Bakın uzmanlar ne diyor.
4: Patlamasına çok şaşırdım.
5: Bomba gibi patladı, facia ucuz atlatıldı. Deodorant sebebiyle bir aile ölümle burun buruna geldi.
6: İstanbul Küçükçekmece'de otizmli bir çocuğun elinde deodorant patladı. Büyük bir faciaya yol açtı. İkisi çocuk ve bir de anne ağır yaralandı.
7: Kişinin elinde olduğu söylenen otizmli çocuk deodorant şişesini ateşle alevlendirdiyse bu belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra genleşmenin de etkisiyle şişeyi patlatır.
8: Dolapta tutuyoruz ama genelde fazla şey yapmıyorum yani. Fazla dikkat etmiyoruz aslında.
5: Atatürk Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanan anne ve iki çocuğu hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
7: Sprey deodorantların içinde itici gazlar bulunur. Bu gaz yanıcıdır. Sprey deodorant sıkıp önüne kibrit ya da çakmakla ateş tutarsanız o ateş bir anda deodorantın içindeki gazı yakmaya başlar. Ve siliklerdeki benzer bir görüntü oluşur. Bu da çocuklar başta olmak üzere çoğu insanın hoşuna gidebilir. Fakat çok tehlikelidir.
6: Daha önceden

0: bu okula yazdırdık. O okulda kreşe gidecek, orada oyun oynayacaktı çocuk. 2 ay boyunca evde kalacak bu şekilde, mahkum gibi böyle.
1: Okulun kapısı açık, içeride oynayacak alan vardı. Ama kaleler yere sabitlenmemişti. Bu ihmal 4 yaşındaki Ediz'i ölümün eşiğine getirdi.
0: Okulun kapısının zaten açık olması bir ihmal. İkinci ihmal kalenin sabitlenmemesi.
2: Ediz Eren 4 yaşındaydı. Evinin hemen ilerisinde İstanbul Arnavutköy'de bulunan bu ilköğretim okuluna arkadaşlarıyla oyun oynamak için geldi. İddiaya göre okulun kapısı açıktı. Futbol oynamaya başladıkları esnada kendisinden yaşça büyük olan arkadaşı kale direğine tırmanınca o direk Ediz Eren'in üzerine devrildi.
0: Ediz Eren düşmenin etkisiyle tabii kafasına darbe alıyor ve ayakta bacağına darbe alıyor. Alçıyla denememiz gerektiğini, alçıyı almamız gerektiğini söyledi. Bir hafta boyunca alçıda kalacak dedi. Belinden itibaren alçıda zaten.
2: Kazanın ardından 4 yaşındaki Ediz Eren anne bacağım kırıldı diye bağırdı. Annesi sesini evden duydu ancak iddia o ki okuldaki hiçbir yetkili onun sesini duymadı. 15 gün sonra kreşe başlayacak olan Ediz Eren şu an ayağa bile kalkamayacak halde.
0: Üst katlarından bir öğretmen sesleniyor, çocuklar ne yapıyorsunuz çıkın buradan diye. Bağırıyor zaten çocuk feryat figan halde. Orada inip de aşağı bir bakmıyor veyahut da bir ambulans çağırmıyor.
1: Kazanın ardından okul kale direklerini sabitledi ancak bu Erman ailesinin yaşadığı zorlu sürecin izlerini silmedi. Yaptıkları suç duyurusunun sonuçlanmasını bekliyorlar.
0: Bu kadar mı sorumsuzluk olur yani? Bu kadar mı vurdum duymazlık olur? İlla böyle bir olay mı yaşanması lazımdı yani o kalenin oradan kalkması için? Başka çocukların canı yanmasın diye, başka aileler üzülmesin diye buradan dile getiriyoruz.
3: Efendim, Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin'le sınır bölgesinde büyük bir sel meydana geldi. Botekoşi nehrinin aniden taşması sonucu bölgeyi su altına bırakan sel ve çamur yapıları yıkarak önüne çıkanı sürükledi. En az 95 kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi ise kayıp.

0: Devasa sel köprüleri yıktı. Binaları paramparça etti. Yüzlerce insan tonlarca suyun, çamurun altında kayboldu. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin sınırında sel felaketi yaşandı. Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde bulunan Botekoşi Nehri'nin aniden taşması sonucu köyler sular altında kaldı. Sel nedeniyle yollar, köprüler ve enerji projeleri büyük hasar gördü. Su bazı noktaları öyle güçlü vurdu ki geride sadece büyük bir yıkım kaldı. Afet nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi ise kayboldu. Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Rasuva'ya bağlı kasabalarda su seviyesinin yüksek olması nedeniyle helikopterler iniş yapamadı. Bölgedeki iki karakolda görev yapan ondan fazla polis memuru da kayboldu. Bazı noktalarda suyun gücü beton köprüleri yıktı. O anlar kameralara an be an yansıdı. Devasa sel toprak kaymalarını da tetikledi. Çin-Nepal arasındaki Giron kasabasını vuran heyelan iki ülke arasındaki sınır kapısını adeta yok etti. Afetle birlikte Çin'in Nepal'e yakın Shigatse bölgesindeki yollar trafiğe kapandı. İletişim ve elektrik hizmetleri kesintiye uğradı. Ülkeyi adeta yerle bir eden sel felaketi nedeniyle Nepal yönetimi acil koduyla toplandı. Nepal Başbakanı Balendra Shah, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını açıkladı. Polis ve ordunun personele yardım için sahada görev yaptığı belirtildi. Sele, bölgede meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin dağlardan kopardığı buzulların yol açtığı belirtildi.
1: Sıcaktan bunalanlara nefes aldıracak bir haber geldi meteorolojiden. Hafta sonundan itibaren yurdun büyük bölümünde sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş olacak. İstanbul'da yağmur da var efendim ama uzmanlar bu serinliğin uzun soluk olmayacağını söylüyor.
2: Serinler.

0: Yine denize girebilecek misin?
1: Girerim.
2: Sıcaktan bunalanlar için iyi.
3: Bence artık yağmur gelsin. Bu kadar sıcaklık yeter.
4: Uzun süredir sıcakları bekliyorduk. Ama yani bunu kastetmedik. Yanıyoruz. Gördüğünüz gibi.
2: Denize girmeye doyamayanlar için kötü haber.
0: Serinlemesin mi?
5: Serinlemesin kesinlikle. Böyle çok iyi. Suyumuz da çok sıcak maşallah. Serinlerse giremeyiz suya.
2: Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar düşüyor. Hafta sonu serin havayla birlikte yağış geliyor.
6: İstanbullular hafta içi hafta sonu demeden denize girmeye, piknik yapmak için gölge yer aramaya alışmıştı. Ağustos sıcaklarına ise kısa bir mola giriyor. İstanbulluları serin hava ve yağış bekliyor.
7: Serin ve yağış hava yurt genelinde 3 gün etkili olacak ve bu 3 gün boyunca yaz sıcakları yerini serin havaya bırakacak. Rüzgarın da etkisiyle sıcaklıklar 4 ila 7 derece birden azalacak. Sadece İstanbul'da değil, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde de sıcaklık azalışları olacak.
8: Ben havanın her gün serin olmasını istiyorum.
9: Bence yaz hiç bitmesin.
6: Hep böyle mi kalsın?
9: Evet.
6: Kritik gün Cuma günü. Cuma günü İstanbul genelinde Poyraz'ın etkili olması, rüzgarın 40 ila 60 kilometre hıza çıkması bekleniyor.
3: Bence artık yağmur gelsin. Bu kadar sıcaklık yeter. Bu yaz bitti diyoruz artık biz.
10: Ben sıcak seven bir insanım. Yani bitmese daha güzel olacak. Marmaris tatillerini daha yeni planladım ben.
2: İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de cumartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor. Ancak bu yazın bittiği anlamına gelmiyor.
7: Hafta başına itibaren yaz sıcakları kaldığı yerden devam edecek.
11: Biraz daha böyle gitse iyi olur. Hava serinlerse 1-2 gün belki olur. Yine bence daha düzelir. Ekim'in ortasına kadar, sonuna kadar daha gider gibi düşünüyorum.
0: Yaz.
11: Evet.
7: Bu sene de benzer sıcaklıkları Eylül ortasına kadar yaşamaya devam edeceğiz.
4: Ejderhası sıcaklara doğru ilerlemeye gidiyoruz biz.
12: Yemek kartları özellikle özel sektörü çalışanlar için oldukça önemli. Milyonlarca insan bu kartları kullanıyor. Ancak yemek kartı şirketlerinin son dönemde komisyon oranlarını artırmasıyla birlikte esnaf zor günler yaşıyordu. Ticaret Bakanlığı konuya el attı ve komisyon oranlarını %6 ile sınırlandırdı.
13: 4-5 firmayla çalışıyoruz. Hepsi farklı komisyonlardı. Bir ay bekleyemez esnaf o parayı. Mecburen 3 günlük, 4 günlük fatura kesip gönderiyordun. %12 kesip gönderiyorlar.
14: Yemek kartı sektöründeki uygulamalar ve komisyon yapıları yakın takibe alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, pazarın büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun inceleme altında olduğunu belirtti.
15: Özel sektör çalışanlarının en büyük destekçilerinden biri de yemek kartları. Ancak bu kartlarla çalışan restoranların ödediği komisyon oranları her geçen gün artıyordu. Ticaret Bakanlığı tam da bu noktada devreye girdi. Yemek kartı şirketlerinin esnaftan aldığı komisyon oranını %6 ile sınırlandırdı.
14: Esnafın çalıştığı farklı yemek kartı firmaları farklı komisyon oranlarını da beraberinde getiriyor. Yüksek komisyonların esnafın kazancını olumsuz etkilediğine dikkat çekilirken yeni düzenlemeyle bu yükün hafifletilmesi hedefleniyor.
16: Tabii ki iyi oldu. Yani gerçekten yüksek komisyonlar ödüyoruz. Bir ayda geri ücretlerimizi alıyoruz ama tabii ki dediğiniz gibi komisyonlar çok yüksek.
14: Ek ücretler ve şeffaflık konusunda yeni kurallar devreye girecek. Düzenlemeyle esnaf ve tacirlerin yüksek komisyonlar ve farklı isimler altında tahsil edilen ek bedeller sebebiyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
13: Yüksekti. %10, %12 yani güne göre değişiyordu. Fiyatlar. Biz ne kestiğini bile farkına varmıyorduk. Faturayı kesiyorduk.
14: Komisyon dışında uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım ve depozito gibi adlar altında ek ücret talep edilmesi kesinlikle yasaklandı.
17: Esnafın yalnız olmadığını devletimiz göstermiş oldu. Teşekkür ediyoruz.
14: Yeni düzenleme online yemek siparişi sunan e-ticaret pazar yerlerindeki uygulamaları da kapsıyor. Ek hizmet sunulmadığı sürece yalnızca kampanyaya katılım gerekçesiyle satıcıdan ayrı ücret talep edilemeyecek. Ek hizmet, indirim, reklam ve kampanyalara katılım zorunlu tutulamayacak.
16: Bizler esnaf olarak gerçekten çok zorlanıyoruz bu komisyonları ödemekte. Genelde özel sektörlerden geliyor yemeklere. Yani genelde öğlen servisinde oluyor.
12: Milli havacılıkta tarihi bir adım daha atıldı. 5 saatten fazla havada kalabilen 948 kilometre menzile sahip olan Gökbey'in TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Gökbey 2026'da Hava Kuvvetleri envanterine girecek.

0: toplamda 83 helikopteri kurumlarımızın hizmetine sunacağız.
1: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek Gökbey için uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme atağının en büyük gurur kaynaklarından biri olan yerli ve milli genel maksat helikopteri T-625 Gökbey için tarihi bir eşik daha aşıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan Gökbey için ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
2: 2026 Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopterimiz T-625 Gökbey için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten.
1: Hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif olarak kullanılan Gökbey, Kara Kuvvetleri'ne de 30 Nisan 2026'da teslim edilmişti.
3: Gökyüzündeki yerli ve milli imzamız Gökbey aslında sadece yerli olduğu için değil, teknik özellikleriyle de muadillerine kafa tutuyor. Gökbey 2 kişilik mürettebatın yanı sıra 10 kişi de yolcu taşıma kapasitesine sahip.
1: Yaklaşık 16 metre uzunluğa sahip olan Gökbey, özellikle Türkiye'nin zorlu dağlık arazileri ve iklim şartları düşünülerek tasarlandı. 5 saatten fazla havada kalabilen Gökbey, 948 kilometre menzille hareket edebiliyor. Türkiye'nin çelik kanatları yüksek irtifa ve sıcaklık testlerinden de başarıyla geçmişti. Olaylara hızlı müdahale imkanı sağlayan Gökbey, doğal afet, arama kurtarma, kargo ve ambulans helikopter olarak da farklı görevlerde kullanılabiliyor. Gökbey'de hedefse yerli motorla sertifika almak.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda büyük hasreti sonlandırmak için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertler saat 22'de Olympique Lyon'a konuk olacak. Kazanan taraf adını lig aşamasına yazdıracak.
5: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler playoff rövanşında Olympique Lyon'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Olympique Lyon Avrupa Kupalarında evinde oynadığı son 10 maçta bir kez mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin normal sürede alacağı her galibiyet tur için yeterli olacak. Olympique Lyon'un kazanması halinde Fransız ekibi turu geçecek. 90 dakikanın beraberlikle tamamlanması durumundaysa karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Temsilcimizde karşılaşma öncesi 4 eksik bulunuyor. Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da Fransa'da takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe zorlu deplasmandan turu getirecek sonuçla ayrılarak Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda lig aşamasına kalmayı istiyor. Oles tadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.
4: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye de görüşürüz.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Nasıl bu kadar kötü olduk?

0: Vicdanlar nereye gitti, insanlık nereye gitti? Şaşkınlıkla izliyoruz.
1: Aslında bu kişiler bir nevi güç zehirlenmesi yaşamıştır. Çocukluğunda ezilmiş, sonrasında da ezen olmanın ihtiyacını hissetmişlerdir.
2: Masum bir kaplumbağa, bir evin koridorunda ve kameranın karşısında uygulanan acımasız şiddet.
3: Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekerken olayın sadece bir kişinin vahşeti olmadığı iddiası gündeme geldi. İddiaya göre kendilerine kraş fetiş adını veren çevrim içi yapılar, hayvanlara yönelik şiddet içerikli paylaşım yapan kişilerle iletişime geçiyor ve bu tarz videoların daha fazla artmasını sağlıyor.
2: İddiaya göre hayvanlara şiddet uygulayan bu kişiler sosyal medya üzerinden tespit ediliyor. Farklı türlerdeki hayvanlara yönelik işkence görüntüleri hazırlamaları isteniyor ve daha sonra bu görüntüler kapalı gruplarda paylaşılıyor. Bazı içeriklerin ise para karşılığında dağıtıldığı iddiası gündemde.
1: Eğer bir kişi çocukluk çağında sürekli ezilen taraftaysa, ihmal edildiyse, şiddet gördüyse, birileri tarafından dolaylı yönden de o şiddet izlenildiyse, hayvanları bazen ne yazık ki çocukları güçsüz görür bu kişiler. Dolayısıyla hayvanları ezerek, onlara acı çektirerek, onlara zarar vererek kendi güçlü olma halini kendilerine hissettirme çabası içerisindedir bu kişiler.
0: Sokaktaki gördüğü o sessiz melekleri bu halde ezmeleri, parçalamaları insanlıkla bağdaşmayan şeyler. Üzülüyorum. Yani ne zaman bu kadar kötü olduk?
4: Dijital ortamda üretilen, kaydedilen ve para karşılığında dağıtılan organize bir içerik sisteminden söz ediyoruz. Bu tür yapılanmaların en önemli özelliği dijital iz bırakmaları. Kullandıkları sosyal medya hesapları, takma isimler, mesajlaşma uygulamaları.
2: Ancak bu iddiaların Türkiye'de gündeme gelen kaplumbağaya şiddet görüntüsüyle bağlantısı ve söz konusu yapılanmanın kimlerden oluştuğu henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.
5: İyi ki görmedim böyle bir şeyi. Üzülürdüm, etkilerdi.
6: Hayvanlar da candır yani, onları korumamız lazım, bakmamız lazım. Onlar bizim canlarımız.
2: Türkiye'de hayvanlara yönelik işkence görüntülerinin sosyal medya gruplarında paylaşılması yeni bir iddia değil. 2024 yılında kedilere eziyet ettikleri tespit edilen C31K isimli sosyal medya topluluğuna yönelik operasyon düzenlenmiş ve 5 şüpheli yakalanmıştı. 2025 yılında da Telegram ve Discord üzerinden hayvanlara işkence görüntülerinin paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturmada 30 kişi gözaltına alınmıştı. Peki hayvanlara şiddet uygulayan kişiler birbirlerini nasıl buluyor? Ve en önemlisi, bu vahşet görüntüleri gerçekten bir ağ tarafından üretilip, talep edilip para karşılığında mı dolaşıma sokuluyor?
4: Bir kişi internette anonim olduğunu düşünebilir. Ancak dijital dünyada anonimlikle iz bırakmamak aynı şey değildir. Bu kişiler içerikleri farklı platformlarda paylaşabilir, kapalı gruplara yönlendirebilir veya ödeme almak için farklı yöntemler kullanabilir. Fakat bu işlemlerin her biri soruşturmacılar açısından birer bağlantı noktası oluşturabilir.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: 4-5 firmayla çalışıyoruz. Hepsi farklı komisyonlardı. Bir ay bekleyemez esnaf o parayı. Mecburen 103 günlük, 4 günlük fatura kesip gönderiyordun. %12 kesip gönderiyorlar.
2: Yemek kartı sektöründeki uygulamalar ve komisyon yapıları yakın takibe alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, pazarın büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun inceleme altında olduğunu belirtti.
9: Özel sektör çalışanlarının en büyük destekçilerinden biri de yemek kartları. Ancak bu kartlarla çalışan restoranların ödediği komisyon oranları her geçen gün artıyordu. Ticaret Bakanlığı tam da bu noktada devreye girdi. Yemek kartı şirketlerinin esnaftan aldığı komisyon oranını %6 ile sınırlandırdı.
2: Esnafın çalıştığı farklı yemek kartı firmaları farklı komisyon oranlarını da beraberinde getiriyor. Yüksek komisyonların esnafın kazancını olumsuz etkilediğine dikkat çekilirken, yeni düzenlemeyle bu yükün hafifletilmesi hedefleniyor.
10: Tabii ki iyi oldu. Yani gerçekten yüksek komisyonlar ödüyoruz. Bir ayda geri ücretlerimizi alıyoruz ama tabii ki dediğiniz gibi komisyonlar çok yüksek.
2: Ek ücretler ve şeffaflık konusunda yeni kurallar devreye girecek. Düzenlemeyle esnaf ve tacirlerin yüksek komisyonlar ve farklı isimler altında tahsil edilen ek bedeller sebebiyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
8: Yüksekti. %10, %12 yani güne göre değişiyordu. Fiyatla biz ne kestiğini bile farkına varmıyorduk. Faturayı kesiyorduk.
2: Komisyon dışında uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım ve depozito gibi adlar altında ek ücret talep edilmesi kesinlikle yasaklandı.
11: Esnafın yalnız olmadığını devletimiz

0: göstermiş oldu. Teşekkür ediyoruz.
1: Yeni düzenleme online yemek siparişi sunan e-ticaret pazar yerlerindeki uygulamaları da kapsıyor. Ek hizmet sunulmadığı sürece yalnızca kampanyaya katılım gerekçesiyle satıcıdan ayrı ücret talep edilemeyecek. Ek hizmet, indirim, reklam ve kampanyalara katılım zorunlu tutulamayacak.
2: Bizler esnaf olarak gerçekten çok zorlanıyoruz bu komisyonları ödemekte. Genelde özel sektörlerden geliyor yemeklere. Yani genelde öğlen servisinde oluyor.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Evet, Gündem Özel'den mutlu akşamlar. Alihan Kuriş'in tutuklanması sonrası 2016'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Arif Ahmet Deniz Olgun ölümü üzerine soruşturma genişleyerek devam ediyor. Son olarak Fethi Kabir yapılmıştı. Adli tıp gerekli raporları hazırlıyor. Bu hafta içerisinde savcılığa iletecek. Savcılık daha sonra da uygun gördüğü bir vakit bunu paylaşacak. Peki ne oluyor? Çünkü ön otopsi raporlarının açıklandığına dair bilgiler var. Sonrasında yine şüpheli ölümün arkasındaki gerçekler var. Tespitler var. Onları konuşacağız. O 36 saat yani Ahmet Arif Deniz Olgun beyin kanaması geçirdikten 36 saat sonra bir tıbbi müdahale yapılmış. O 36 saati konuşacağız. Adli tıp raporunda ne var ne yok onlara ilişkin aslında bazı fikirlerimiz olacak. Onları konuşacağız. Bir taraftan da çok önemli gelişmeler yaşanıyor çevremizde, yanı başımızda Suriye'de. SDG terör örgütü dün akşam kendini feshetti. Feshetmesiyle birlikte birbirine peşi sıra açıklamalar geldi. Suriye'de artık yeni bir döneme de girilmiş oldu. Suriye'nin toprak bütünlüğü tek bayrak, tek devlet, tek ordu başlığı altında toplanmış oldu. Ancak güneyde İsrail halen Suriye'ye yönelik tehditlerini sürdürüyor. Özellikle Dürzüler üzerinden Suriye'yi karıştırma planlarını henüz sonlandırmış değil. Yine günden her gün neredeyse bir İsrail yetkiliyi Şeyh Dağı'nda, Hermon Dağı'nda görüyoruz ve Şam'ı ve bölgeyi tehdit ediyor. Bir taraftan da tabii ki İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Bugün İsrail basınında çok ciddi iddialar vardı. Seçim sonucuna dair bazı planlar yapılmış gibi görünüyor. Kim başbakan olacak, kim cumhurbaşkanı olacak? Her iki blok da, Netanyahu bloku da, Eisenkot bloku da anlaşmış gibi görünüyor. Tüm bunları konuşacağız. Ben hızlı bir şekilde konuklarımı tanıtmak istiyorum. Önemli konuklarımız var. Gazeteci Murat Özer, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Gazeteci Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Akademisyen Profesör Doktor İrfan Kayaülger, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Ve akademisyen askeri stratejist, aynı zamanda doçent Doktor Kemal Olçar, hoş geldiniz diyorum.
5: Hoş bulduk efendim,
1: programımıza. Aslında Murat Bey, sizinle başlamak istiyorum çünkü bugünün son birkaç gün en çok konuşulan konu başlıklarından birisi Alihan Kuriş'e yapılan olay sonrası hakkında cinayetle ilgili bir soruşturmanın başlatılması. Evet. Ve bugün de yine sosyal medyaya, basına yansıyan bazı iddialar var. Hem onları konuşacağız. Tabii ki buradaki iddiaları biz adli tıpın yapacağı rapor sonrası daha net bir şekilde görüyor olacağız ama sır 36 saat var ve 36 saatle ilgili çok vahim iddialar var. Birlikte bakalım isterseniz, buyurun. Ölümü neden şüpheli? Öncelikle ona bakmak gerekiyor. Yani aradan 10 sene geçmiş Murat Özer. Bugün bu ortaya çıkıyor. Önce onu sorayım. Yani 10 sene, neden 10 sene önce bu araştırılmadı da şu anda tekrar gündeme geldi? Bunun arkasındaki durum nedir? Yani bir 15 Temmuz vardı herhalde. Tam yani o ölümüyle 15 Temmuz, evet, arasında 1-1,5 ay gibi bir zaman farkı vardı. Orada FETÖ'cülerin raporu olduğu iddia ediliyordu. İşte ön otopsi raporunun. Ama aradan bir 10 senelik bir süre geçmiş.
2: Şimdi 10 senelik sürenin geçmesi aslında şununla alakalı. Alihan Kuriş isimli kişinin bir suç örgütü lideri olduğunu biliyor muyduk? Hayır, bilmiyorduk. Kamuoyu böyle bir şeyden haberdar değildi. Ayrıca Türk devletinin ve Türk yargısının en önemli problemi Fethullahçı terör örgütüyle, evet, mücadele etmekti. Yani binlerce ordunun içerisine sızmış insanların tard edilmesi, ayrıştırılması, kamu kurumlarındaki pek çok devlet memurunun KHK'larla atılması, ya o kadar

0: Yoğun bir süreç yaşandı ki Türkiye'de doğal olarak Fethullahçı terör örgütü gibi açıkça devletimize ve milletimize meydan okumuş, terör estirmiş bir örgüt dururken başka yapılarda neler var acaba diye insanların devletin gündemine, yargının gündemine gelmesi de öyle çok kolay olabilecek bir şey değildi. Haliyle bu örgütün Kuriş'in bir suç örgütü olduğuna dair vahim iddialar ortaya çıktıkça, şikayetçiler, müştekiler ortaya çıktıkça ve özellikle de Deniz Olgun'un ailesi ısrarla bu konunun takipçisi olduğu için, yani bizim babamız, amcamız, dayımız bu şekilde hayatını kaybettiğini düşünüyoruz diyerek sürekli bu şikayetlerini dile getirdikten sonra ancak kamuoyu da bununla öğrenmiş olduk. Burada asıl sormamız gereken şey, yani bunu bir cinayet mi yoksa gerçekten bir tabii bir ölüm mü olduğuyla alakalı temel soru işareti bence şurada. Şimdi bir yapı düşünün. Yani evet. Süleymancılık dediğimiz yapı Türkiye'nin en eski, en köklü İslami cemaatlerinden bir tanesi. 90'lı yıllardaki bütün şeylerde dahi, raporlarda dahi Türkiye'de yaklaşık 2 milyon civarında takipçisi oldu. Yani bu cemaatin mensubu ya da kendini oraya ait hisseden yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Bu kadar büyük bir yapı olduğunu düşünün. Türkiye'de herhalde binlerce Kur'an kursu vardır. Dünyanın yüzden fazla ülkesinde yurtları var, kursları var vesaire. Böyle büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının başındaki kişi, bir milletvekili, bir bakanlık yapmış. Türkiye'de bu kadar önemli, yani o yapı açısından da bu kadar kıymetli olan birisi kendi evinde hayatını kaybediyor. Beyin kanaması geçirerek. Hangi gerekçeli, yani nasıl ölüm şeklini bir kenara bırakalım. Yani zehirlendi mi, öldürüldü mü, yani boğuldu mu? Bunların hepsi adli tıpla alakalı bir şey. Ama sonuç itibariyle bu kişi ölür de, kendi evinde hayatını kaybeder de 36 saat boyunca nasıl olur da hiç kimse ondan haberdar olmaz? Ya yani milyonlarca mensubu olan bir cemaatin başında olan kişi, sadece cemaat mensubu da değil, devlette bakanlık yapmış birisi, yani koruması olmaz mı, şoförü olmaz mı, yani bir yanında yardımcısı olmaz mı, ailesinden hiç kimse mi olmaz, hiç kimse mi gidip gelmez, kimse telefon bile açmaz mı?
1: Tam da bu noktada, evet, buradan başlayalım isterseniz. 6 Eylül'de 2016'da Beykoz'daki çiftliğine giriş yapıyor.
0: Evet.
1: Ve ifadeler iddia odur ki 36 saat kimse yanına girmiyor.
0: Bu mümkün olabilir mi?
1: Yani 12 saat deseniz, hani yattınız, kalktınız sabah.
0: Evet.
1: Ya da 24 saat.
0: Ayrıca bir çiftlikte neden tek başına yaşar yani?
1: 36
0: hiç kimse yanında yardımcısı olmadan.
1: 1,5 gün.
0: Evet, bu mümkün değil.
1: Kimse hani görünmemiş
0: olmak. Dünyadan elini eteğini çekmiş, evet, bir köydeki evine gitmiş yaşlı bir adamdan bahsetmiyoruz. Evet. Böyle bir cemaatin başındaki birisinden bahsediyoruz. Bakanlık yapmış birisinden bahsediyoruz. Kendi evine gidecek. Tek başına olacak. O evde bir kere tek başına olacak. Kimse ona yardımcı, hizmetçisi olmayacak, bakıcısı olmayacak, ne bileyim, akrabası olmayacak. Böyle bir şey mümkün değil yani. Hakikaten hayatın olağan akışına tamamen ters bir şey var. Üzerinden 1,5 gün geçtikten sonra ancak yani ambulansın aranması, haberdar edilmesi orada çok ciddi bir suikast şüphesini barındırıyor.
1: Bir devamı da var. 8,5 evet, yani cenazesi fark ediliyor iddiaya, evet, olur ki yine. Ve 8,5 saat sonra polise haber veriliyor.
0: Evet, bu da başlı başına, yani birisi bu kadar önemli bir insan, herhangi bir şekilde evinizde, yakınınızda bir babaanneniz, dedeniz vefat ettiğinde bile ilk yaptığınız iş, evde vefat eden birisiyle alakalı bile ilk yaptığınız iş nedir? Ambulans aramak.
1: Ambulans.
0: Yani doktorun gelmesini, çünkü cenazeyle alakalı ölüm raporu hazırlanması lazım ki siz, hani normal şartlarda cenaze var evde, yani o durumda dahi ilk arayacağınız, yapacağınız şey bu oluyor değil mi? Evde bir vefat varsa arıyorsunuz. Polis o esnada ambulansla beraber geliyor. Yani bir cinayet şüphesi var mı yoksa doğal bir ölüm mü diye. O esnada evde dahi 100 yaşında birisi vefat etse bile ilk yapılan iş önce ambulans aramak, polis haberdar etmek ve o konuyla alakalı ölüm raporu ilk önce geliyor, bakıyor. Ambulans, doktor geliyor ve rapor hazırlıyor. Evdeyken dahi bunu yapıyor değil mi? Bu bütün herkesin normal prosedür bu. Ya böyle bir insan için böyle bir şey yapılmamış olması, yani orada vefat ettiğini görüyorsunuz. Niçin 8,5 saat sonra bekliyorsunuz? 8,5 saat boyunca neyi beklediniz?
2: Evet.
0: Burada asıl beklenen şey şu, açık, net olan şey şu. Böyle büyük bir yapının, ayrıca o yapının ciddi bir, yani sosyal, o esnada, yani vefat ettiğinde bu yapının ekonomik boyutunu bilmiyoruz. Onun da mukayese edilmesi lazım. Ama en azından sosyal çevre itibariyle çok büyük bir yapı olduğunu biliyoruz. Bu yapının başına gelecek olan kişinin çok güçlü bir şeye, yani ekonomik güce, aynı zamanda da büyük bir siyasi ve sosyal güce sahip.

0: sahip olacağı çok açık değil mi? Öyleyse o yapının başına gelecek olan kişi kim? Yani biraz önce şeye baktık mesela, Süleyman Efendi'den sonra gelen, yani damatlar silsilesiyle, çünkü erkek çocuğu yok. Doğal olarak ya bir damat kanalıyla gidecek, Kemal Kaçar yani bu kanalla gidecek, ya da diğer damat ve tarafla gidecek. Şimdi Deniz Olgunlar'dan diğer aileye geçebilmesinin tek bir yolu vardı. O kişinin
1: evet.
0: Vefat ettiği an hemen müdahale etmek, yani ilk önce bağlılarına cemaat toplandı. Cemaatin seçim nasıl yapılıyor onu bilmiyoruz ama o usulü. Ama en azından cemaatin önde gelen insanların bir araya geldiğini, bir araya gelir gelmez de birisini hemen Alihan Kurişli seçtiğini ve ilan ettiğini görüyoruz.
1: Şuradaki bu evet. Süreç içerisinde bu
0: asıl yapılması gereken şey yapıldı. Yani onlara göre yapı yani, için, evet. Örgüt için, bugün için artık örgüt diyoruz. Hı-hı. Örgüt açısından asıl yapılması gereken şey yapıldı. Ne o? Örgütün yeni liderinin kim olacağını belirlenmesi. Hı-hı. Alihan Kuriş o güne kadar bir cemaat olarak hareket eden yapıyı bir örgüte dönüştürebilmek için açık ve net bir operasyon yapmış durumda. Belli ki o operasyonun parçası, o kendisiyle beraber gelen ekip bu olaya el koydular ve ondan sonra da cenazeyi bir süre duyurmadılar. Çünkü o esnada eğer duyulmuş olsaydı, o zaman cemaatin başına gelebilecek başka kişiler, şimdi, adaylar da olabilirdi. O adayların hepsinin engellenmesi gerekiyordu ve engellendi.
1: Adli tıp raporunu göreceğiz bu hafta, evet. İçerisinde netleşecek. Biz de hepimiz ulaşabileceğiz umarım. Ama orada işte toksik bir olay var mıdır, zehirlenme var mıdır, yok mudur onu göreceğiz. Ama şu andaki tespitlere ve bulgulara bakacak olursak bu saate kadar, yani normal doğal bir beyin kanaması olsa bile söz konusu kişinin ölüme terk edildiği anlaşılıyor.
0: Evet, ölüme terk edildiği anlaşılıyor. Veyahut yani doğal koşullarda ölmüş olsa bile, evet. Herhangi bir cinayet şüphesi olmaksızın öldüyse dahi, bunu tüm kendi aile yakınlarından, efradından saklanarak, gizlenerek, örgüte yeni bir lider seçilip onu bütün camiasına duyurularak ilan edilinceye kadar bu ölümün saklandığını, gizlendiğini biliyoruz. Belli ki asıl yapılması gereken iş orada o yapılmış. Böylece yani örgütün liderliği,
1: orada
0: cemaatin
1: suç örgütü devreye giriyor.
0: Evet, yani, suç örgütü. Artık, çünkü bu artık örgütlü bir şey dönüşmüş. Cemaat bu, belki kendi halinde, evet. Kendi mecrasında yeni bir cemaatlerine yeni bir lider seçecekler.
1: Ama buna izin verilmedi.
0: Buna izin verilmedi. Çünkü asıl orada yani beyefendinin vefatından sonra kendi ailesinden birisinin devam etme olasılığı çok yüksekti.
1: Evet.
0: Çünkü kamuoyunda tanınan başka isimler de vardı. Halihazırda milletvekili olan kişiler dahi vardı. En azından bildiğimiz bir kişi var. Doğal olarak şu anda kendi aralarında konuştukları, söyledikleri şey, muhtemelen o kişi gelecekti. Deniz Olgunlar'dan birisi devam ettirecekti cemaatin liderliğini. Ancak Kuriş örgütü, örgütlü bir yapıyla bu şeye çöktüler. Bu çökme olayında, yani cemaati bir örgütsel yapıya dönüştürme olayında asıl bence kilit şeyler mahkeme safahatında, evet. Ortaya çıkacak. Neden? Çünkü orada bir cemaatken örgüt gibi düşünemezsiniz siz. Örgüt gibi düşünebilmeniz için örgüt gibi düşünen birilerinden zihinsel, fikri destek almak ya da yönlendirmek durumdasınız. Biz son 10 yılda Alihan Kuriş, yani Süleymancılar cemaatinin Alihan Kuriş'le beraber adeta Fethullahçı terör örgütü benzeri bir yapılanmayla, benzeri bir ekonomik yapılanmayla dönüştüğünü
1: şimdi
0: görüyoruz.
1: Bu
0: zaten.
1: Yapılanmanın detayına biraz daha gireceğiz, evet. Ama
2: bu arada
1: şu adli
2: kritik bir şey daha buyurunuz, var Orhan Bey. Kemal burada Bey. Murat Hocam açıkladılar gerçi ama şimdi orada yalnızdı değil mi? Öyle bir ifade var.
0: Evet, öyle gördüm.
2: Yanımda şöyle son canlı gören Rıfat Kadiroğlu diye seyis Türkmen asıllı biri var. Son canlı görüp öldüğünü ilk gören, yani ölüm cenazeyi ilk gören kişi o. Dolayısıyla diğer iki kişi haber veriyor. Bir tanesi seyis, daha doğrusu şoför Murat Bayrak, bir de yaveri var, yardımcısı Ahmet Soygel. Bu üçü en son canlı görüp ilk cenazeyi gören ekipler. İşte ondan sonra bu olayın üzerine oraya ilk gelen, dışarıdan ilk gelen şeyin kardeşi Tuna Hilmi Tuna Kuriş. Gelip olaya el koyan, bütün kardeşi. Sistemi yöneten aslında kardeşi. Hilmi Tuna mıdır? Tuna Hilmi midir? Nedir?
0: Yani o adam, evinde 200 kilo külçe altın çıkan kişi.
2: Kaçarken yakalanan. Bir bakanın
0: İdris Naim Şahin'in arabasıyla kaçmaya çalışırken yakalanan
2: kardeşi.
0: Kişi.
2: Yani bu suç örgütünün lideri olan kişinin kardeşi.

0: bu üç şahitin üzerine olaya gelip cenazeyle ilgili tüm bu sistematiği yöneten grup o. Bir de tabii adli tıp uzmanımız burada, o açıklayacaklardır belki ama bir şekilde oradaki adli tıp otopsi yapılırken çekilen video üzerine şüpheli olarak ortaya çıkıyor. Demek ki o adli tıp raporu şüpheli bir rapor. Zaten onların da FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Kritik olan konulardan
1: ikisi. En azından bir tanesinin böyle, evet, FETÖ'den yargılandığını biliyoruz.
2: Evet.
0: O yüzden o videolar üzerinden yapılan incelemelerde bir şüphe ortaya çıktığı için yeniden inceleme ihtiyacı ortaya çıkıyor.
2: Şimdi tam da bu noktada Hakan Kara gidelim. Adli tıp uzmanı. Hakan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi
3: hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler. Bu Kemal Olçar'ın da dediği gibi, yani bir görüntü üzerinden servis edilen bir ön otopsi raporu var. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Yine bu adli tıpın beklenen raporu var. Orada biraz daha artık işler netleşmiş olacak ama hem bu 36 saati hem bu ön otopsi raporunu sizden değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü çok vahim iddialar var. İşte boğulma iddiası, işte vücutta işte toksik maddelerin yüksek oranda bulunması gibi. Nasıl değerlendirirsiniz bu ilk raporu?
3: Şimdi öncelikle kavramları birbirine karıştırmamak adına, yani kamuoyunu aydınlatmak adına, ön otopsi raporu değil şu anda çıkan, ortalığa çıkan şey, savcılığın bir kişiye, bir bilir kişiye vermesi sonucu, görüntülerin bilir kişi tarafından görsel olarak incelenmesi sonucu fikrini beyan etmesi. Ama ondan önce cenazenin feti kabir yapılacak kadar, yani yoğun bir şüphe olduğu için feti kabir yapılıp hem etrafındaki topraktan hem iskeletleşmiş cenazenin kemiklerinden, dişten, saçtan, tırnaktan örnekler alınıp bunların hem genetik hem toksikolojik incelemesi tekrar yapılacak ve adli tıp kurumundan çok yakın zamanda, ben de bu hafta içerisinde bekliyorum, çok yakın zamanda ayrıntılı bir rapor çıkacak. Ancak şunda birazcık dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bilirkişi sadece fotoğraf ve videolardan görsel şekilde inceleyip çürümesi ilerlemiş bir cenazede tespit edebildiği şeyleri ortaya koymuş. Ancak bunu ortaya koyarken çok dikkatli olmak lazım. Şöyle ki ağız burun tıkanması, göğüse bası gibi spekülatif iddialar yarın adli tıp kurumundan çıkacak sonuçla bağdaşmazsa iş iyice çetrefilleşecektir. Yani sadece bir görüntü üzerinden bu sonuçlara varmanın çok spekülatif olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi kanım. Ancak adli tıp kurumunda radyoaktif maddeler dahil ağır metaller, biliyorsunuz kurşun, amniyon, kadmiyum, civa, arsenik gibi maddelerin olduğu söyleniyor, çıktığı, ancak dozunun ölçülemediği söyleniyor. Şimdi bütün bunlar açığa kavuşturulacak. Yani birincisi, neden uzun süre ihmaller zincirinden bahsettiniz? Çok güzel bir tablo çıkarmışsınız, zaman tablosu. İhmaller zincirinden bahsedip bu ceset neden çürüyene kadar otopsisi yapılmadı? Neden 36 saat sonra, 8,5 saat sonra oradan otopsi merkezine taşınana kadar, neden bu ihmaller silsilesi oldu otopsi yapılana kadar? Otopside de otopsiyi yapanlar tamam, ama otopside alınan örneklerden mikroskop altında inceleyip beyin kanaması tanısı koyan histopatologlar da var. Yani bunların tamamını bir anda yok sayamayız. Hani bir kişi görevini kötüye kullanmış olsa bile adli tıp kurumunda bu işler işliyor. Yani histopatoloğun da beraber hareket etmesi lazım. Teknisyenin de beraber hareket etmesi lazım. O otopsi raporuna imza atan savcının da beraber hareket etmesi lazım. O yüzden fazla komplo teorilerinden ziyade bence keşke bu bilirkişi raporu adli tıp kurumundan sonuçlar çıktıktan sonra verilseydi çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
2: O zaman dediğiniz üzere o bilirkişi raporu bir görüntü üzerine hazırlanmış. Evet. Görselde ne varsa onu okuma üzerine. Hani
3: vücuttaki
2: zehirli bir maddeyi tespit etme ya da ölüm şeklini içerideki işte boğularak mı, zehirlenerek mi bir sonuç göstermiyor. Doğru mudur?
3: Kesinlikle doğru anlattınız. Şöyle, bu kamuoyu açısından da yargılanmanın

0: saatli yürümesi açısından da tehlike arz ediyor. Yani yarın Adli Tıp Kurumu'nun bütün imkanlarını kullanarak heyetçe verdiği rapor bununla ilgisiz çıkarsa, bu ön bilirkişi raporunda söylenen iddialarla ilgisiz çıkarsa, yargılanmaya, yargılamaya hiç hizmet etmemiş, aksine kafaları karıştırmış olacak.
1: Yani farklı beklentilere nedenmiş. Ekrem Kızıltaş'la.
2: Hakan Bey, iyi akşamlar. Müsaadenizle. Herhalde bizim ekrandaki şu cesedin çürüme sıvısında baryum, kadmiyum, arsenik, nikel. Organlarda ise arsenik, civa, kadmiyum, nikel bulunduğuna dair bunların oranları ve ölçülerini bilmiyoruz ama normalde vefat eden birinin cesedinde bahsedilen bu şeylerin eser miktarda da olsa bulunması normal bir şey midir? Uzman olduğunuz için sizden rahat cevap alabiliriz.
0: Estağfurullah. Bunların bulunması düşük, çok düşük eser miktarda bulunması normal, kabul edilebilir. Çünkü yediğimiz balıklarda dahi, deniz canlılarında dahi, boyayla temas ettiğimizde dahi, yeni boyanmış bir yerde azıcık 5 dakika solusak dahi, insan vücuduna ağır metaller giriyor çeşitli kaynaklardan ve biliyorsunuz ağır metaller yüzyıllarca kalıyor vücutta. Hani yüksek dozları zehirliyor, kansere neden oluyor ama düşük dozları yüzyıllarca kalıyor ve tespit edilebiliyor. Dolayısıyla ben umutluyum. Özellikle cenazenin gömüldüğü toprakta her ne kadar iskeletleşmişse de, yumuşak dokular kaybolmuşsa da o yumuşak dokular parçalayan mikroorganizmalarla birlikte gömüldüğü toprağa sirayet etmiş durumda. O topraktan örnekler alınıp şimdi 20 yıl sonraki, 10 yıl sonraki yüksek teknolojiyle araştırıldığında ben Adli Tıp Kurumu'nun raporunda yargılamaya yön verecek daha net, daha bilimsel rapor çıkacağını düşünüyorum.
2: Evet, burada o zaman akla şöyle bir soru geliyor. Fethi kabir sırasında herhalde mezardan örnekler alınacak. Oradaki topraktan elde edilen bilgiler, onların içerdiği işte bu ağır metaller, şunlar bunlar ya da zehir kalıntıları gibi şeylerin herhalde mukayese için yakındaki başka bir topraktan, yani cesedin defnedilmediği yerden benzer bir şeyler herhalde mukayese edilecektir.
0: Çok doğru söylüyorsunuz.
2: Peki burada biraz önceki şeyde, o ilk tablomuzda cesedin 36 saat sonra bulunduğu sırada patolojik olmayan beyin travması diye bir şey var. Burada ağızdan gelen kan ve köpük, bir de boyunda morluklar, yani 36 saat sonra ya da 40 saat sonra ağızdan gelen kan ve köpük ve boyunda morluklar. Burada bilmiyorum, bir beyin kanamasında bunlar normal bir sonuç mudur? Bir de mesela boyunda morluklar ifadesi de biraz kafa karıştırıcı gibi geliyor. Ne dersiniz?
0: Çok haklı noktalara değiniyorsunuz. Bu boyunda morluklar lafı pek bilimsel bir yaklaşım değil, bilimsel bir laf değil boyunda morluk. Evet. Bunun ölüde normal gelişen ölü morluğu mu? Yoksa bir travmaya bağlı, sıkmaya, bağla boğmaya, elle boğmaya ya da sıkmaya bağlı bir ekimoz mu olduğunu söylemezse uzman, oraya yazmazsa, biz şimdi bu saatten sonra bunları ayırt edemeyiz. Doğru. Yani boyun bölgesindeki morluğu acaba ölü morluğu mu? Her ölüde gelişen ölü lekesi dediğimiz ölü morluğu mu değil mi, morluk deyip geçerse o zamanki uzman şimdi işte spekülasyonlara yol açar. Şimdi beyin kanamasının da şöyle, şimdi otopsi yapılıyor, baş bölgesi, baş boşluğu açılıyor, beyin beyincik çıkarılıyor, makroskobik olarak yani dışarıdan gözle kesitleri ve yüzeyleri inceleniyor. Sonra otopsi yapan bilir ki uzman, adli tıp uzmanı bunları not ediyor. Sonra ondan parçalar alıyor. Parçalar başka bir birime gidiyor, histopatoloji birimine. Bu sefer mikroskop altında inceleniyor. İkisinde de beyin kanaması çıkmış. Otopsi raporunu okumadım ama duyduğum kadarıyla ikisinde de beyin kanaması çıkmış. Dolayısıyla hani biz de spekülasyona açık bir toplumuz. Biraz daha beklemek gerekiyor. Yani yastıkla boğulmuş, boğulmamış olduğu söylenemez gibi şeyler söylemekten ziyade, evet, bütün toksikolojik, genetik, bütün araştırmalar çıktıktan sonra bu bulgulara göre hareket edilmesinin daha uygun, daha bilimsel olduğunu düşünüyorum.
2: Bunda haklısınız Hakan Bey, de gene de altını

0: çizmek ve biraz açığa kavuşturmak açısından tekrar ediyorum. Yani bu konuyu bilen sizsiniz. Ağzından köpüklü kanlar geliyordu. Ağzında morluklar vardı, ağzından köpüklü kanlar geliyordu. Mesela bir beyin kanamasında ağızdan gelen köpüklü kanlar tipik bir belirti midir acaba?
1: Evet.
2: Aslında bunun beyin kanamasına illiyetinden ziyade çürümüş cesedin ağzından köpüklü hemorajik çürüme sıvısı sızabileceğini biliyoruz. Yani bunun beyin kanamasının varlığıyla yokluğuyla değil de cenazenin çürümesinden dolayı çürüme sıvısının sızmasından bahsediyoruz. Tabii bunu değerlendirecek olan gene Adli Tıp Kurumu'nun ihtisas kurulları. Bunlara açıklık yani gelecektir bence bu hafta.
3: 36 yani 40 saatin üstünde bir süre geçmiş öyle anlaşılıyor.
2: Yani şimdi, evet inanılmaz peki, asıl orada ihmaller. İhmaller orada asıl.
1: Yani şu mümkün mü peki? Beyin kanaması olduğu, bütünüyle beyin kanaması sebebiyle, ölümün beyin kanaması sebebiyle olduğunu kabul edersek dahi. Yani beyin kanaması geçirtilmesi için bir kişiye müdahalede bulunabilir mi? Yani suikast yapabilmek maksadıyla, yani suikastin bir çeşidi olarak o kişinin beyin kanaması geçirmesine sebebiyet verecek bir dışarıdan müdahale mümkün müdür?
2: Mümkündür. Şöyle, beyin kanaması geçirmiş demek, beyin kanaması geçirmeye yatkın birinin, yani beyin damarlarında baloncuk olan, beyin damarlarında çok incelmiş duvarlar olan ve bu bilinen bir kişinin beyin damarlarının, baloncuklarının patlamasını kolaylaştıracak yöntemler mümkündür. Bu durumda da patolojik beyin kanaması çıkar. Ama bunu kolaylaştıran yöntemi de adli süreç ortaya çıkarması
3: gerekir. Peki bu kişinin yani bir tansiyon ilacı kullandığı iddia ediliyor. Bu ilacın kullanılması ya da fazla dozda kullanılması da kullanılmaması hiç ya da çok dozda kullanılması beyin kanamasında bir etkili faktör müdür?
2: İkinci söylediğiniz doğru. Tansiyon ilacının aldırılmaması, kullandırılmaması, tansiyonun fırladığı durumlarda beyin damarlarında dediğim gibi incelmiş yerlerde veya baloncuk olup incelmiş yerlerde aşırı yüksek tansiyona bağlı, kontrolsüz tansiyona bağlı beyin kanaması görülmesini bekliyoruz zaten. Yani bu ilaçları kasti olarak ya da sehven kullandırılmamış ise bu beyin kanamasına yatkınlığı oldukça arttıran bir yöntemdir.
4: Peki. Bu şey sorabilir misin hocam? Buyurun. Hakan hocam, tabii bilimsel olarak elbette son otopsi raporunu beklemek gerekiyor. Fakat olaylara baktığımız zaman konjonktürel, çok ilgisi yok adli tıp raporuyla bu konuda ama işte 36 saat bekletilmesi, 3 tane görgü şahitinin şüpheli olarak şu anda tutuklu ifadelerin alınması ya da daha otopsi raporu çıkmadan, cenaze gömülmeden hemen onun vekili olan kişi Alihan Kuriş'in kendini lider ilan etmesi, bu tür olaylar da insanı dışarıdan fiziksel müdahaleyle ölüme sebebiyet vermeye götürüyor. Dolayısıyla fiziksel müdahale olmasa bile, olağan bir travmatik olmayan bir beyin kanaması geçirse bile onun 36 saat bekletilerek ölüm sürecini takip kontrol altında bir ihmalle gerçekleştiği imajı ortaya çıkıyor. Muhakkak ki doğru söylüyorsunuz. Son rapor çıkmadan, ön rapor değil ama adı başka bir şey belki, bilirkişi raporu.
3: Bilirkişi raporu
4: ya o iki aradaki çelişki ve tenakkus peki lehte sonuçlandı diyelim. Herhangi bir fiziksel müdahale yok. O yok, bu yok. Şimdi bu olay o açıkta kalacak o zaman. Yani bu kadar geçmişte ölüm anı, sonrası olaylar, bunların hepsi. O yüzden zaten fethi kabir kararı veriliyor. Bu kolay bir karar mı? Yani fethi kabir kararı o kadar basit.
1: Ben Kemal Hocam, sizin sorunuza bir de bir soru ilave edeyim 36 saatle alakalı. Beyin kanaması geçirmiş olan, diyelim ki kişi beyin kanaması geçirdi, 36 saat içerisinde de ölüm gerçekleşmedi. Yani 36 saat sonunda belki ölüm gerçekleşti. Adli tıp o süreyi de tespit edebilir mi? Bu kişi şu saatte ölümünden şu kadar süre önce beyin kanaması geçirmiştir. Beyin kanaması geçirmesinin peşinden vefat etmemiştir. Aradan uzun bir süre geçmiştir mesela gibi. Böyle bir şey tespit edebilir mi şu anda?
2: Şöyle bir çıkarım yapılabilir. 36 saat artı 8,5 saatten üst üste koyduğumuzda 44,5 saat ediyor. Bir de otopsinin başlandığı saat var. Yani ambulansa getirildikten sonra hangi koşullarda saklandı? Morgun derecesi kaçtı? Orada ne kadar geçirdi? Yani otopsiye başlayana kadar da ne kadar süre geçti? Yani bir 50 saatten bahsediyoruz ortalama. Bu çürümenin

0: O yaz zamanı yanılmıyorsam
1: Eylül
0: çürümenin
1: başları, evet.
0: kaynağını açıklıyor. Ancak çürüme bulguları henüz başlamamış olsaydı, 36 saate rağmen henüz çürüme bulguları başlamamış olsaydı, o zaman sizin dediğiniz gibi beyin kanaması geçirip kendi haline terk edilip sonrasında ölüm meydana gelmiş gibi bir akıl yürütebilirdik.
1: Yani yine de 36 saat öncesinde ölmüş olma ihtimali yüksek
0: Gibi görünüyor.
1: gibi görünüyor.
0: Bayağı uzun bir süreç, evet, çürüme için yeterli bir süre geçmiş gibi görünüyor.
1: Vücudunda belirlenen bu köpükler, işte dediğiniz gibi
2: Adli tıp
1: ölüm sonrası.
2: raporunda tahribat yapılabilir mi hocam? Yani kasıtlı olarak raporun sonucunu etkileyecek bir
1: İlk
2: tahribat.
1: raporda, ölümden sonraki rapor
2: Evet,
1: diyorsunuz değil
2: yani
1: mi? Evet.
2: öyle bir imkan var mı? Yani diyorsun kurul demiştiniz az önce değil mi? Bir
3: Hakan Bey ona zaten başlangıçta sadece doktorun değil oradaki herkesin, katılan herkesin, hatta savcının da bu işe ortak olması halinde zannediyorum böyle bir şey olabilir demişti.
2: Yani mümkün mü?
0: Yani bu sorunun muhatabı ben değilim ama bu çıkar bunlar zaman içerisinde. Çünkü ben üniversitede bir adli tıp uzmanıyım. Ben de adli tıp kurumunda çalıştım. Oradan ihtisasımı aldım. Ancak bu işler oldukça zor. Şöyle tek kişilik muhtesinde yürümüyor. Şimdi morgun bir başkanı var. O günün nöbetçisi var. O nöbete denk gelen bir ölüm var. O nöbetçinin iki kişinin bir de otopsi teknisyeniyle yaptığı, herkesin gözü önünde yapılan, bütün görüntüleri video ve kayda alınan, hele ki bu bir çok göz önünde olan bir kişinin ölümü, toplumda yer edinmiş olan bir kişinin ölümü. Dolayısıyla onda çok daha fazla bir katılım vardır muhtemelen o gün orada. Bir de görüntüler kayda alınıyor. Görüntüler kayda alınırken konuşmalar da sesler de kayda alınıyor kamerada. Otopsiyi yapanla, teknisyenle, başında duran savcıyla konuşmalar da şey alınıyor. O da yetmiyor. Parçalar toksikolojik inceleme için başka bir şubeye gidiyor. Biyolojik genetik inceleme için başka bir şubeye gidiyor. Histopatolojik inceleme için patoloji şubesine gidiyor. Mikroskopta inceleniyor. Bütün bulgular bir araya gelip ölüm sebebi yazılıyor. Ölüm sebebini de Adli Tıp Kurumu Başkanı da onaylıyor. Sonra da savcı da imza atıyor. Yani bilemiyorum. Takdirinize bırakıyorum.
1: Aldım. Peki yani İrfan Kaya Ülger de.
4: Hakan Bey ben teknik bir soru sormak istiyorum. Yani bugünkü bilimsel potansiyel ile diyelim ki ölen bir kişinin bir yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra, elli yıl sonra ölüm sebebini kabri açmak suretiyle tespit etmek mümkün mü? Yani nereye kadar gidiyor bu süre? Diyelim ki 1950'de vefat eden bir kişinin de hakikaten ölüm sebebini bu fethi kabir denilen yeniden tetkik sonrasında tespit edebilir miyiz?
0: Efendim yüzyıllar boyu öncesine ait ölüm nedenleri bile, antik çağlara ait ölüm nedenleri bile tespit edilebiliyor. İskelette bir ateşli silah defekti varsa, bir kün travmaya bağlı bir kırık var ise kafatası kemiklerinde ya da kesici, delici, kesici, ezici alet yarası var ise ya da daha önce de oldu devlet büyüklerine radyoaktif maddeyle zehirlenme. Mesela o yüzyıllarca kalıyor. Ağır metaller keza 10 yıl ila 100 yıl arası kalabiliyor. Dolayısıyla teknoloji çok gelişiyor. Gerçekten yüzyıllar öncesine kadar gelen ölüm nedeni tespitleri de görüyoruz. Ama şeyi de unutmayalım. Teknoloji sadece adaleti arayanlar tarafından kullanılmıyor. Karşı taraf da bu teknolojiyi kullanıyor. Suçları örtbas etmek için artık. Bir tabiri caizse tavşan kaç fare tuttu oyunu gibi bir şey oluyor açıkçası.
1: Evet. Peki Hakan Kar çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Bize önemli bilgileri aktardınız. Biraz daha Adli Tıp Kurumu'nun raporunu beklemekte fayda var. Orada işin rengi daha netleşmiş olacak. Çok teşekkürler Hakan Kar. Şimdi
0: iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Devam edelim stüdyodan. Şimdi önemli bir şey söyledi aslında oradan devam edelim. Dedik yani bu teknoloji var şu anda büyük bir yani bizim için avantaj kullanabiliyoruz ama bunu tersine kullananlar da var. İşte bu döneme baktığımız vakit az önce de altını çizdik yani tam işin karışık olduğu bir dönem yani darbe girişimi halen çok sayıda FETÖ'cü var firari onlara yönelik operasyonlar
3: var. Burada affedersin
1: var.
3: Orhan unutmamak için

0: Şu rejinin hazırladığı bu çizelge hakikaten muhteşem. Hakan Bey de altını çizdi. Fakat hepimiz buraya bakarken bahsedilen kişi, o kişinin özellikleri ve burada yaşananlar konusunda mesela belki de cevabı bilinen ama bizim bilmediğimiz hususlar var. Nedir o? 6 Eylül sabahı şoförü iş yerine getiriyor. 13 evet. sularında geri geliyor. Geldiği yer Beykoz'da bir çiftlik. Ve seyisi de olan, demek ki bir atı var ve atının seyisi de olan birinden bahsediyoruz. Bu adam bir cemaatin lideri. Eski bakan, milletvekilliği falan yaptığını bildiğimiz birisi. Geliyor öğle saatlerinde ve bundan sonra 36 saat boyunca, mesela tansiyon hastası olduğunu biliyoruz. Evde mutlaka sadece seyisi ya da sonra kendisini görmeye gelen şoförü değil, muhtemelen bekardır Arif Ahmet Deniz Olgun. Bekar olduğu için büyük ihtimalle evde çiftlik, belki büyük bir yer. Burada hizmetini gören, yemeğini yapan, evini temizleyen, dolayısıyla bir şekilde onunla ilgilenen, akşam yemek istiyor musunuz diyen, gece çay içer misiniz diyen, sabah kahvaltınız hazır diyen ya da demesi gereken insanlar olması gerekiyor. Biz şu anda o boşlukları bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz, evet.
0: Ve hepimizin şaşırdığı şey ne? Bütün bunlar olmasa bile, tek kişi bile olsa, şoförü ve seyisi olan bir adam odasına kapanıyor. 36 saat, yani çok böyle cebbar birisi olup da kapıdan efendim tık tık edip kapıyı çalan birinin kafasına kül tablası falan fırlatmıyorsa, ki öyle birisi olmadığını ben biliyorum. Allah rahmet eylesin. Son derece mütevazi, kibar bir insandı. Yani sağlığında birkaç defa görüştüm ben milletvekilliği döneminde. Dolayısıyla burada bu 36 saatin artı 8,5 saatin sonraki işte giden süreç, ama esas burada o evde tam olarak kimler vardı? Neden yemek istiyor musun? Kahvaltı istiyor musun? Su istiyor musun? Falan bir şey istiyor
1: musun? Kimse bir şey demedi.
0: Yani bu böyle bir şey neden olmadı? Evet. Bence son derece karmaşık bir konu. Dolayısıyla tahmin ediyorum mahkeme şu anda bazı kişileri gözaltına aldıklarına göre herhalde hakimler falan da soracaktır. Tamam da arkadaş, bu adam eve geldi, girdi. 36 saat içeri girmediniz. Kafanızda bir şey mi fırlatıyordu bu adam ki? Ve bu arada mesela yeme içme konusunda bununla ilgilenen kimse yok muydu? Temizliğiyle ilgilenen kimse yok muydu gibi sorular da bence büyük önem taşıyor.
2: Kesinlikle. 36 saat kritik bir süre yani. Bu kadar süre normalde komşunuzu bile kapısını çalarsınız. Ayşe teyze ne durumdasın diye herkes birbirine sorar yani. Yani böyle haberlere konu olan şey var ya, günler sonra işte ev. O çok nadiren, Türkiye'de nadirattan olan bir şeydir yani. Gerçekten Türkiye gibi bir toplumda birisinin ölüp günler sonra bulunması haber değeri taşıyan bir şeydir. Çünkü çok olağanüstü bir durumdur
1: ki
2: Türkiye'de.
1: Yani bu kişi Deniz Olgun da belli bir toplumun şunu, lideri konumunda.
2: Ben açıkçası sorduğum sorulardan şunu. Evet. Şimdi adli tıp raporun ölüm sebebinin beyin kanaması olduğunu biliyoruz. Evet. Ama beyin kanamasını tetikleyen bir şeyler yapılabilir mi diye sorduğumuzda evet yapılabilir. Nasıl yapılabilir? Şimdi ata binmiş, yani çiftliğinde ata binmiş. Bir kere ciddi bir efor sarf etmiş ve bir tansiyon hastası olduğunu biliyoruz. Tansiyon ilaçları eğer kendinden uzaklaştırıldıysa ya da değiştirildiyse, tansiyon ilacı kullandığını zannedip başka bir şey kullandıysa, hiç tansiyonla alakası olmayan, yani hiçbir şey, yani bir aspirin kullandıysa, yani mesela ona kendisine yanındaki birisinin suikast yaptığı ihtimali üzerine konuşuyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi çünkü şüphemiz bu. Alihan Kuriş suç örgütü liderinin ve ekibinin cemaatin bu yapının üzerine konmak için bu kişiyi öldürüp öldürmediğini anlamaya çalışıyoruz.
0: Ya da Alihan Kureş'in bu işin başına geçmesi gerektiğini düşünen
2: bir örgütü.
0: Tam da o günlerde FETÖ sonrası, 15 Temmuz sonrası, tam da yani renklenme falan filan gibi konuların konuşulduğu bir dönemde acaba birileri bu işi kolaylaştırdı mı? Bu neticenin alınmasına ciddi yardımları oldu.
1: FETÖ başaramadı. Yani Alihan Kuriş mi devam edecek?
2: Hayır, Alihan Kuriş'e, eğer Alihan Kuriş'in şu son 10 yıllık sürecine baktığımızda Fethullahçı terör örgütü Türkiye'deki faaliyetleri tamamen legal, tüm faaliyetleri tamamen yasaklandığı için, yani ne bir kurs, ne bir yurt, ne bir okul, ne gazete, ne dergi, hiçbir şeyiniz yok. Örgütünüz Türkiye'de tamamen tasfiye ediliyor. Bütün mensuplarınız kriptoları da tespit edilip ifşa ediliyor ve devletten, toplumdan dışlanıyorsunuz, hapsediliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Dünya kadar servetiniz var, yüzlerce milyar dolarlık bir bütçeniz var. Avrupa'nın ve ABD'de lideriniz yaşıyor, büyük bir sarayın içerisinde. dünya kadar dünya

0: o yapı üzerinden onların yurtlarında, onların kurslarında, çünkü yüzlerce kurstan, yüzlerce yapıdan bahsediyoruz. Onların banka hesaplarını kullanmak suretiyle banka para transferleri yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Para toplayacaksınız. Kendi mensuplarınıza paralarını göndereceksiniz. O zaman size bir partner lazım. Ve o partner öyle küçük bir dernek falan, bir iki şubesi olan bir şey olmaması lazım. Çok büyük bir yapı ol. İşte yani bütün tabii bunları itham etmek için söylemiyorum. Biz bir ihtimali konuşuyoruz. Fethullahçı terör örgütü Türkiye'de tasfiye edildiğinde Türkiye'de bazı yapılarda renklendirme dedikleri teknikle bazı yapıların, cemaatlerin hatta içine girmeye çalıştığı, temas kurduğunu biliyorduk. Hmm. Çünkü bununla alakalı da adliyeye de gelmiş pek çok dosyada ifadeler, tanık beyanları da vardı. Bu 10 yıllık süreçte gördüğümüz. Şimdi, bu yapı olabilir mi? Şimdi ben şunu soruyorum. Evet. Diyorum ki 36 saat boyunca geçen bu sürede yanına gidilmediğine göre bu çok olağanüstü bir durum. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu yapıdaki bu cemaatin lideri olan birisi. Cemaatin bu kişinin cenaze törenine bir bakın görüntülerine. Yüz binler var.
1: Evet.
0: Yani bu kişinin öldüğünü duyacak, duyulması halinde o çiftlik yüz binlerce insanla bir anda kuşatılırdı. Düşünün yani.
2: Evet,
0: böyle burada, böyle nitelikteki bir adam yapayalnız.
1: Ama Burak, burada 36 saat boyunca kimse yapayalnız odaya girmiyor. 8,5 saat
2: ama
1: sonra
2: Orhan,
1: bilgi veriliyor.
2: Ama Orhan, bakın şurası da çok önemli. Eve odasına çekiliyor. Bu andan itibaren Deniz Olgun'dan haber alınamadı. Ve en önemli ayrıntı bence de şu, telefonlara yanıt vermedi.
0: Evet.
1: Telefonlara da
2: bir dakika,
1: yanıt
2: telefonlara yanıt vermedi. Bir grup, bir şeyin, yapının lideri bu adam. Yani Süleymancıların ya da Süleymanlıların o dönemdeki lideri. Şimdi düşünün, normalde her birimizi gece gündüz, yani sıradan insanları bile bir sürü kişi arar. Ve ulaşılmadığında, çaldığında, cevap alınamadığında bir süre sonra mesela diyelim ki Murat'ı aradık, olmayınca Kemal Bey'i ararız, ya Murat'a ulaşamadım, acaba bir şey mi var diye sorulur. Burada demek ki bu türden aramalar falan da olduysa birileri bunların kimsenin tevhüre kapılmaması için milleti belki de sakinleştirdi.
0: Olabilir. O telefon görüşmeleri, o telefon görüşmelerine de bakmak lazım. Hmm. Kimlerden telefon geldi? Kimlere o telefon geldi, telefon açıldı mı ya da o telefon
1: oradan kimlerle
0: cevaplar
1: konuşuldu? Peki,
0: kimlerle konuşuldu?
1: Yani tam olarak bilmiyorum. Yani o dönemki işte HTS kayıtları şunlar filan var mudır acaba, yani bugün?
0: Tabii ki o mümkün. Elbette geçmişe dönük bütün HTS kayıtları mümkün.
3: Şimdi, bu arada
0: gizlenemez yani.
3: Tabii iki tane senaryo çıkıyor karşımıza. Adli tıp raporu eğer fiziki müdahale olmadan beyin kanaması gerçekleştirmiştir, raporu verirse başka bir şey konuşulacak. Eğer fiziki mutlaka travmatik bir yolla bu iş olduysa, eğer fiziken müdahale etme sonucu beyin kanaması gerçekleştirmiştir, raporu çıkacak. İki tane rapor. Ya kara,
0: ama
3: ya
0: diğerinde de şüphemiz devam edecek. Diğerinde de şüphe devam edecek. Çünkü beyin kanamasını geçirmesi için başka bir işlem yapıldım. Yani efor sarf etmiş, ata binmiş, sonra evine gelmiş, dinlenmeye çekilmiş bir kişi tansiyon ilaçlarının 36 saat boyunca üstelik hiç kullandırılmadıysa, yani o süre içerisinde tansiyon ilacı verilmeyerek tansiyonun yükselmesi ve beyin kanaması geçirilmesi için gayret sarf edilmiş olabilir mi? Bu önemli bir ihtimal. Bu önemli bir soru çünkü.
3: Adli tıp raporu İlmen dedi ki evet, hiçbir müdahale olmadı. Beyin kanaması normal yollarla gerçekleşti. Çok şey sebepleri var. Yani işte tansiyonun yükselmesi vesaire gibi. Bu koşulda bile şu aradaki zaman dilimi bile, yani şüpheli ölüm artı dava açılması için gerekli gerekçe gibi gözüküyor. Evet. Çünkü şu anda Aliyen Kuruş dedikleri çete reisi, MASAK raporlarına istinaden ekonomik bir dava açıldı, suç davası açıldı. Bir de adam öldürmeden suç davası açıldı şu anda. Dolayısıyla bir dava açılmış durumda.
0: Evet.
3: Dava nasıl açılır? Savcı neye dayanarak bu davayı açıyor?
0: Şüpheli
3: ölüm. Şüpheli ölüm nereden ortaya çıkıyor? İşte biraz önce uzmanın da aktardığı o ilk yapılan otopsideki video kayıtlarına bakıyor. O kayıtlardaki ses kayıtları ve görüntü kayıtlarıyla ilgili ve görsellik tabii elbette önemli. Bunlara bakarak şüpheli ölüm dediği için fethi kabir kararı veriyorlar. O karardan sonra çıkan şey işte son raporda, adli tıp raporunun son raporunda açığa çıkacak bilimsel olarak. Şimdi bu sadece mesela diyelim hiçbir belirti olmadı. Biraz önce söylediğim gibi hiç belirti yok. Raporda dedi ki gayet normal bir ölüm. Bunu nasıl açıklayacaksınız aradaki o hikayeyi? Bu öyküyü açıklayacak bir parametre
0: şey
3: lazım.
1: Ancak hatta bak işte tanık önce ifadeleri yeniden belki yani itiraf
0: yani şunu edelim yapabilir hocam.
1: O
0: yani toplumda infial olmasın diye ölümünü bir süre gizli tutabilir. Pek çok kişi, önemli insan için bu

0: yapılıyor. Hani ölümünü biliyordur. Ölüm yani ama ölümü gizleyebilir bir süreliğine.
1: Ölümü bu nasıl mümkün karar verecek
0: ama
1: hocam?
0: Burada ölümü gizlenmemiş. Burada ölümü yani 36 saat boyunca nasıl olur da ölen bir kişinin yanına hiç kimse gitmez, 36 saat sonra ambulans aranır.
1: Ölüm kararını kim verecek sayın hocam? Yani oradaki seyis var, şoför var, yaver var. Bu üçü uzman mı? Yani bu konuda tıp mı? Adli tıp uzmanı mı? Nasıl karar vereceksiniz o?
2: Hayır.
1: Dinlemeyle ya ölmenin
2: bu kişilerin işte kalp durabilir, şu ifadeleri olabilir var burada. Şoför Murat Bayrak'ın ifadesi. Belki yani birazdan bakacağız onlar ama işte şoförün seyisin oradaki diğer işte evde bir şekilde görev yapmakta olan başka isimler varsa onların da tekrar belki ifadelerine başvurulur. Burada önemli başlıklar var. Diyor ki şoför Murat Bayrak, Arif Bey'i 6 Eylül 2016'da saat 1 sıralarında Kısıklı'daki villasına bıraktım diyor. Bir villada yaşıyor. Ve 7 Eylül'de çiftliğe gelmemi, at bakımı aracını tamir ettirmemi söyledi diyor. Ve saat 06.50'den 10.30'a kadar kapının önüne bekledim diyor. Yani sabah erken gitmiş öyle anlaşılıyor 7 Eylül'de. İki kez aradım ancak ulaşamadım diyor. Yani telefonunu arayan kişi şoförü. Saat 15'te Seyis Fırat Kadiroğlu'na gidip bakmasını istedim diyor.
0: Şoför 4 saat boyunca kapının önünde bekleyip nasıl olur da içeri kendisi gitmez? Neden yani Seyis neden eve girebiliyordu? Şoför neden?
2: Ve iki kez aramış ulaşamamış. Yani.
0: Neden içeri
1: girmemiş? İşte gönderiyor Seyis'i değil mi?
3: Ulaşamamak evet, ne demek hemen acaba? Çaldı, cevap mı vermedi yoksa telefon mu kapalıydı?
0: Kapalıydı. Ve hayır, üstelik şoför kendi şoförü evet, kapının önünde bekliyor. Kendi ifadesine göre içeri girmekten çekiniyor. Seyise git bak. Neden öyle bir şey yapar? Şimdi
1: saat kaçta söylüyor hocam? Git diye seyise. 15'te.
2: 15'te
1: 10.30'dan 15'e kadar ne yaptın?
0: Ne yaptın?
2: Yani saat 13'ten bahsediyoruz. Bir önceki günün öğle saati evet, 13'ten 15'e kadar aradan ne kadar geçmiş? Bayağı bir süre geçmiş burada. Ve 15'te seyise diyor ki git bak diyor. Evet. Seyise saat 18'de tekrar aramış şoför seyisi. Bahçıvan eve girmeye çekindiğini söylüyor diyor.
0: Bir de evin bir bahçıvanı var.
2: Bir de bahçıvan benim ortaya çıkıyor.
0: Evde bahçıvan var, seyis var, kapının önünde şoför var.
2: Şoför evet, var ama hiç
0: 24 saat boyunca kimse içeri girmiş.
3: Aynı kişi olabilir mi? Çünkü
1: evet,
3: gidip bakmasını istedim, tekrar aradım. Bahçıvan eve girmeye çekindi. Yani seyis ve bahçıvan aynı kişi olabilir.
1: Bu arada
2: şöyle bir detay var bu arada. Seyisin eve girmeye izni yokmuş diye bir ifade var. Bahçıvanın sadece eve girme yetkisi olduğu iddia ediliyor burada.
0: Ama sonra bahçıvan da eve girmeye çekinmiş.
2: Ama o da çekinmiş.
0: Niçin?
2: Evet. Yani birileri eve sakın girmeyin mi acaba? Sakın evet, yaklaşmayın mı dedi? Bilmiyoruz. Ve saat akşam 20 sıralarında eve girdik diyor. Ve Arif Bey'i üçlü koltukta kıyafetleriyle uzanmış halde bulduk. Ağzından kan geldiğini ve
0: kuruduğunu gördüm.
2: Kuruduğunu gördüm diyor. Kim diyor bunu?
0: Üçlü koltukta yani salonda evet, kendi evet, yatağında değil salonda.
2: Salonda üçlü koltukta kim üçü herhalde hepsi birlikte girmiş olsa girmiş gerek. Şoför, bahçıvan ve seyis. Ve bu sefer seyis Rıfat Kadiroğlu'nun ifadesine bir bakalım. Yine 6 Eylül saat 15'te çiftliğe geldiğini söylüyor. 17'ye kadar ata bindi diyor Deniz Olgun için. Ve 7 Eylül saat 7'de şoförü Murat geldi diyor.
0: Yani o da 6.57 sabah aşağı yukarı gibi aynı saatte.
2: Arif Bey'i sordu. Saat 13'te ayrıldı diyor. Bu şoförün buradan ayrıldığını görüyoruz.
0: Evet.
2: Saat 17'de 17'ye kadar çıkmayınca Murat'ı tekrar aradım diyor seyis. Yani şoförü geri aramış. Ve demiş ki işte Murat saat 19 sularında yine ses gelmezse anahtarla içeri girmemi söyledi diyor. Yani şoför seyise içeri girmesi yönünde terkinde bulunuyor. İçeri girip Arif Bey'i koltukta hareketsiz yatarken gördüm. Ardından yeğeni Hilmi Tuna geldi. Polis geldiğinde o da çiftlikteydi diyor.
0: Evet. Hilmi Tuna kim?
1: Kardeş.
0: Tekrar edelim. Ali Ankuruş'un kardeşi ve Türkiye'den kaçmaya teşebbüs ederken yakalanan kişi.
2: Geçtiğimiz günlerde
0: kişi,
2: yakalanan evet, kişi burada da o sırada.
0: Yani aileden ya da cemaat diyelim, cemaatin içinden ilk gelen kişi Ali Ankuruş'un kardeşi.
1: Bu arada tabii bakın burada şimdi seyis var, şoför var, bahçıvan var, yaver, ya yardımcı belki aynı kişiler onlar dediği gibi.
2: Olabilir.
1: Ya bu insan hiç mi yemek yemez, hiç mi kahve içmez? Biri kapıyı tıklatıp da kahve içer misiniz, yemek yemeyecek misiniz diye sormaz. Sabah kahvaltı saat 6.50'den itibaren aramalar başlıyor. 10.30'a kadar

0: kapı önünde duruyor. Ya yani sorar insan kahvaltı yaptı mı başkan?
1: O gün gelirsen. Geçiyor.
0: O gün komple o gün bitiyor, geçiyor yemek komple. Yemeden.
1: Doğal ertesi değil. Akşama yani kadar.
0: İnsana şöyle sorarlar. Orada herhangi bir komşu bile olsa bu konulara vakıf olan bir komşu. Yani geldiğini görmüş, çıktığını görememiş, arada hiç görmemiş kapı o bile sorar. Bu kadar saat geçti çıkmadı etmedi. Arabası kapıda duruyor, şoförü duruyor falan filan. Ya dolayısıyla böyle bir temas da yok. İyi niyetli temas da yok kimse tarafından.
2: Şimdi yüzden, burada bu soru işareti burada. Hani içeri girip koltukta hareketsiz halde görmüşler. İşte ağzına kan, kanın kuruduğunu da görmüş. İfadelerde öyle anlatılıyor. Burada yine bir tanımsız boşluk bir zaman var. 8,5 saatlik bir süre var. Sonra ardından polis geliyor diyor. Yani bulunduktan 8,5 saat sonra polise bilgi verildiği yönünde.
1: Peki neden ilk Hilmi Tuna geliyor? Neden? Belli ki bu kişiler Hilmi Tuna'ya önce haberdar etmişler. Neden Hilmi Tuna'yı haberdar ettiniz mesela?
2: Polise neden bilgi vermediniz?
1: Polise niye aramadınız? Hadi polisi aramaktan çekindiniz. Çok önemli birisiydi. Başımıza kalır. Cinayet şüphesi. Öyle bir şey düşündü diyelim, korktu. Kendi ailesinden birisini niye aramıyorsunuz?
2: Evet.
1: Yani o aileden birini aramıyorsunuz. Başka bir damadın, yani diğer ailenin diğer tarafındaki başka bir damat, o yeğeni arıyorsunuz.
0: Ama
1: ya da o yeğen aranıyor mu?
0: Etmiş ya kendini cenaze morgdayken. Otopsiden çıkmadan
1: evet.
0: Alihan Kuriş kendini cemaatin lideri
1: i̇şte
0: ilan ediyor.
1: Asıl temel olan, soru da orada yani. Neden
0: bağlı.
1: Hilmi Tuna Kuriş ilk gelen oluyor? Neden Deniz Olgun'un kendi ailesinden birisi, onun soyadını taşıyan herhangi biri değil de, ya böyle bir cenaze var, önce haberdar edilmesi gereken kişi o değil midir? Acaba haberdar etmediler mi? İki yani aslında Hilmi Tuna haberdara yani, haber duymaya ihtiyaç duymadı mı?
2: Burada saat saat her şey belli Ekrem Kızıltaş, öyle görünüyor. O sırada Alihan Kuriş'in nerede olduğu herhalde işin çözümünü, işin düğümünü ortaya çıkaracak gibi görünüyor.
3: Organize bir hareketse başka bir yerde olması da çok normaldir.
2: Tabii. Yani başka bir yer dediğiniz gibi hani o suç örgütünün temelinin atılması ve ondan sonraki sistemde kimin bu liderlik yapacağı herhalde dediğimiz gibi o 36 saatlik
3: bu,
2: dilimde
3: bu olayların öncesinde Alihan Kureş'in liderliğe aday olması, Arif Ahmet Deniz Olgun'un onunla görüşmesi, onu cemaatin dışına itmeye çalışması falan gibi son derece karmaşık olaylar var. Yani kendi aralarında ciddi çekişmeler söz konusu. Alihan Kuriş belli ki yani lider olmaya kafaya koymuş yeğen olarak. İki kardeş de var ve dolayısıyla Arif Ahmet Deniz Olgun'un bunu engellemek için Alihan Kuriş'le alakalı ciddi adımlar attığını, onu bir anlamda biraz tabiri caizse itelediğini falan biliyoruz. Bütün bunlardan sonra bir takım görüşmeler, herhalde karmaşık görüşmeler falan filan oluyor. Tam bu aşamada işte evine geldikten sonra böyle bir olay yaşanıyor ve hepimizin canını sıkan ne? 36 saat. 36 saat ve bir evdesiniz şimdi Kemal Bey de. Hepimiz şunu söyleyebiliriz. Bir adam bir evde, orada birileri de var. Yani bu adam ne bileyim tuvalete gider, ışığı yakar, söndürür. Evde bir ses duyarsın. Ne bileyim yani bir şey olur işte kahvaltı ihtiyacı vardır falan. Hiçbir şey yok. Ve bu arada nedense 2-3 kişinin gitmemesi var. İşte aradıklarında telefon kapalı
1: eve gelen
3: ya da...
1: ilk kişinin de husumetlisi olan kişinin gelmesi de tuhaf
0: evet.
1: Değil mi?
0: Bu arada şey Murat hocamız söylediler ya FETÖ ile ilgili ilişkisi olmayı. Bu çok daha derindir Sayın Murat hocam. Yani sadece 2016-15 Temmuz'dan sonra 7 Eylül 2016'ya kadar geçen o kısa süre içerisinde olacak bir organizasyon değil bu.
1: Değil.
0: Bu çok daha geçmişi olan. Çünkü bu tür terör örgütleri mesela PKK sürekli yedekleniyordu. Hatırlar mısınız? Kongregel oluyor, KCK oluyor. Kendini feshediyor, başka bir yapı altında kuruluyor. Yedekleyerek gidiyorlar bu tür terör örgütleri. FETÖ'de çok büyük ihtimalle 15 Temmuz hain kalkışmasından önce kendini yedeklemiştir kripto anlamda. En iyi, sizin de ifade buyurduğunuz gibi en iyi odak burada Kuluçka yuvası bu tür yapılar. Yani içinde suç barındıran yapılar. Cemaati kastetmiyoruz tabii ki ama suç örgütü içerisindeyse eğer böyle bir cemaatin onun da temas kurması çok doğal. Mesela 2009'da değil mi külliye dedikleri Köln'deki binanın temelleri atılıyor. Başka bir maksatla yapılıyor aslında ama sonra bunların eline geçiyor. 2017'de ibadete açılıyor. 2018'de resmi açılış yapılıyor. Ne kadar hızlanmış. 2019, 2009, 2017. Kaç yıl

0: Geçmiş aradan 8 yıl. Değil mi? Evet. Orada hemen 2016'dan bir yıl sonra açıyorsunuz pat diye. Bir yıl sonra da resmi açılış yapıyor.
1: Evet.
0: 2016'dan sonra yedeklendiği imajı FETÖ'nün, o örgütün, terör örgütünün yedeklendiği imajı ve algısı bu anlamda çok kuvvetli. Müşterek hareket ediyorlar ve bunların hepsi Avrupa'ya kaçacak şekilde planlar hazırlamışlar. Tek bir konu var. Lider. Yani Deniz Olgun'un oradaki varlığı ta Hilmi Tuna Bey'den itibaren ki ekol ve değer sistemli cemaatin başka bir şeye dönüştüğü bir yapı. İşte o yüzden belki de Aliyen Kuriş'in bile iradesinin dışında öyle bir şeyler gelişmiş de olabilir.
2: Zaten FETÖ doğrudan müdahalesi onun bir iradesi söz konusu olamaz.
0: Onun için diyorum dışarıdan müdahaleyle bir şekilde BND'nin burada katkısını söylememiz lazım. Alman istihbaratı. Mossad ve CIA'nin de söylememiz gerekiyor.
2: FETÖ'nün bu tarz Türkiye'deki diğer cemaatler üzerinde tahakküm kurma girişimleri olduğunu biliyoruz.
0: Kuytur da öyle.
2: Örnekleri daha önce de vardı. Yine başka bir cemaate yönelik müdahalesinin. Hatta Fethullahçı terör örgütü yönelik operasyonlardan ilkinin Nurculara yönelik başka bir cemaate yönelik kendisinin doğrudan saldırısıyla başlamıştı hatırlarsanız.
0: Evet.
2: O da önemli bir Risale-i Nur. Daha çok küçük ölçekli bir cemaatti.
3: Tahşiye miydi?
2: Evet, Tahşiye. Tahşiye yayınlarından dolayı ona Tahşiye diye bir örgüt ismi uydurmuşlardı. Sanırım Mehmet Hoca'ydı yani başındaki yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir yapıya nüfuz etmek istediği ve ona karşı bir direnç gördüğünde onu terör örgütü ilan etti. Ama nüfuz etmeye çalışıp onunla müşterek çalıştığı bazı, şimdi isim vermeyeyim, kamuoyunun bildiği bazı yapılar da oldu. Yine kendini Risale-i Nur'a nispet eden yayın organları olan.
3: Maalesef.
2: Ama onların da ortadan kaldırılabilmesi için, onlardan buna direnen kişilerin ortadan kaldırılabilmesi için evet. O kişiye yönelik başka şeyler de yaptılar ki Mehmet Kutlular meselesi bunlardan çok evet. Tipik bir örnektir. Kendi onun kızı üzerinden yaptıkları örgütlü faaliyetler. Yani şimdi hani burada konuşmaya başlarsak değil mi Ekrem abi? Yani arkasından gelecek çok şey var. Öyle kirli bir mirası var FETÖ'nün.
1: Evet. FETÖ'nün bir anda ortadan buharlaşmasını beklemiyoruz. Yani bir şekilde kökü dışarıda olduğu için.
2: 15 Temmuz'dan önce de cemaatleri müdahale etmeye çalıştı. Evet. Ele geçirebildiklerini geçirdi. Geçiremediklerinin liderlerini ortadan kaldırıp itibarsızlaştırmak için başka şeyler yaptı. Bazılarına terörist damgası vurarak yargıladı. Tahşiye'de olduğu evet. gibi. Çok yönlü çalıştı Fethullahçı terör örgütü. Çok yönlü çalıştı. 15 Temmuz öncesinde de cemaatlerle nasıl bir üzerinde bir tahakküm aracı kurma gayret ettiğini çok net hatırlıyoruz.
0: Düz mantık söyleyelim. Silahlı kuvvetlere sızıyorsunuz. Emniyete sızıyorsunuz. Yargıya sızıyorsunuz. Bakanlıklara sızıyorsunuz. STK'lara bunlara mı sızmayacaksınız?
2: Yani cemaate sızılmayacak mı? Mümkün mü?
0: Ya bu muhtemelen sızıldı ve çok şiddetli sızıldı üstelik. Yani bu cemaate suç örgütüne, onu kastediyoruz elbette. Ona, Kuytul suç örgütüne belki bilmediğimiz, şu an MIT'in takip ettiği ve operasyon gününü beklediği şimdi birçok şey var, yapı var.
1: Az da bir süremiz kaldı. Son bir ifade var. Yaver Ahmet Soygel'in ifadesi. Ona da hızlı bir şey bakalım. 7 Eylül 2016 saat 19 sularında şoför Murat Bey beni aradı. Birlikte yola çıktık. Murat çiftlikteki Rıfat'ı arayıp Arif Bey'in çıkıp çıkmadığını sordu diyor. Çiftliğe geldiğimizde Murat bahçede bana Arif Bey'in öldüğünü söyledi diyor. Ve eve girdiğimizde Arif Bey'i üçlü koltukta ağızdan kan gelmiş ve kurumuş şekilde gördük diyor. Bu son ifadeler hepsinde üçünde
2: yani
1: de ortak.
2: Üçünde aynı. Yaver kim peki? Yaver'in görevi neydi?
1: Yaver nerede 36? Evet.
3: Asistan, yardımcı öyle tamam. Bir şey zannediyorum.
2: Nerede?
1: Yani bütün işleri yapması
2: gerekiyor. Yani onun yaveri ise yanında olması gerekmiyor mu?
0: Kahya aslında çiftlikteki yani, kahya.
2: Tamam neden
0: yani yok? Her şeyden sorumlu kişi.
2: Her şeyden sorumlu olan ondan kişi nasıl olur da ortada olmaz?
1: Ay, sıradan bir insan değil. Yani değil. Şoförünüz var, seyisiniz var, bahçıvanınız var, yaveriniz var. Kuvvetli muhtemel başka isimler de var.
2: Elbette.
3: Büyük ihtimalle hizmetçiler
1: var. Böyle bir ortamın olduğu yerde 36 saat sizin kimseye görünmeden kalmanız mümkün değil. Yani burada sır 36 saat var. Hani bu adli tıp raporundan ne çıkacağını göreceğiz ama bu 36 saatlik sır belki adli tıpın o raporunda açıklanamayabilir. Ama başka bir şekilde muhakkak buranın
2: ben
1: aydınlanması gerekiyor.
2: Ben katil cenazeye döner derler ya.
1: Evet.
2: Yani burada Hilmi Kuriş'in ilk geliyor olması bence çok önemli bir soru işaretidir. Birisi önemli ya da önemsiz. Birisi vefat ettiğinde önce onun yakın akrabalarına haberdar edilir.
1: Evet.
2: Amcası, dayısı yani ne bileyim teyzesi. Varsa çoluk çocuğu. Neden? böyle bir insanın hem de arada husumet olması bilinmesine rağmen Süleyman Hilmi Tunağan'ın diğer damadı kanalıyla devam eden silsilede, yani aslında enişteleri olarak söylenen, tamam bir yerde torun anlamında bağlantı var anneler tarafından ama bambaşka bir ailedeki bir kişi eve ilk gelen kişi oluyor. Neden?
1: Evet, birçok soru işareti var. Göreceğiz. Yani büyük ihtimal, kuvvetle muhtemel bu hafta içerisinde netleşecek. Evet. Hep biz bakıyor olacağız ama şimdi başka konu başlıkları da var. Onları da konuşacağız ama öncesinde çok kısa bir aramız var.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Haksız kazanç uğruna vatandaşları aldatan ve yanıltıcı reklamlarla tüketiciyi mağdur eden fırsatçı işletmelere göz açtırılmıyor. Vatandaşa vaat ettiği sınırsız çayı vermeyen kafeden etiket oyunu yapan marketlere, sahte vaatlerle satılan mavi spreyden sosyal medyada fiyat için DM yazan galeri ve emlakçılara kadar tüketiciyi yanıltan işletmelere milyonlarca liralık ceza kesildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Terörsüz Türkiye konusunda yol haritası işlemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı sahayı güçlü bir şekilde taramaktadır.
4: O çağrı yerini buldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin feshedilmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aşılan eşeğin önemine dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanımız, kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu dedi. Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine işaret etti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını desteklediklerini vurguladı. Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye'nin geçmişinin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler kat etmesini sağlıyor. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği, refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği kardeşlik siyasetimizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise atılan somut adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye, bölgenin huzur ve güvenliğini güçlendirecek girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Konuyla ilgili bir açıklamada İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. SDG'nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir. Etnik, mezhebi ve toplumsal farklılıkların çatışma aracı haline getirilmediği, terör örgütlerinin vesayetinden arındırılmış, sınırların ve egemenlik haklarının korunduğu bölgesel bir düzenin tesis edilmesi oldukça önemlidir. Türkiye, kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: 2400 yıllık bir yol. Tarihin izini taşıyor. Doğayla iç içe eşsiz bir deneyim sunuyor. Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Anabasis yolu yeniden turizme kazandırılıyor. Güzergahın önemli noktalarından biri İskobel Yaylası. Xenofon'un On Binlerin Dönüşü eserinde anlatılan ordunun denizi ilk kez gördüğü yerin bu bölge olduğu değerlendiriliyor.

0: Maçka Belediye Başkanı Koray Koçan'a göre askerler denizi gördüklerinde bölgede yüksek bir taş yığını oluşturdu. Kalkanlarını kırdı ve buradan denize doğru yürüyüşlerine devam etti. Tarihi güzergahın Maçka'ya kadar uzanan bölümü yaklaşık 30 kilometrelik kesintisiz bir yürüyüş parkuru oluşturuyor. Rota tarihin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Bölgede doğa yürüyüşü ve kamp turizmi için proje hazırlandı. Güzergah boyunca kamp alanları oluşturulması planlanıyor. Ziyaretçilerin 2-3 gün sürecek yürüyüşlerle bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmesi hedefleniyor. Rotanın bir başka dikkat çeken noktası ise Kofrakol Yaylası. Buradan Sümela Manastırı kuş bakışı izlenebiliyor.
1: Böylece dünyanın en eski Maçka'dan geçen yürüyüş yolunda hayata geçirmiş olacağız. Belki de binlerce yıl sonra insanlarla tekrardan bu yürüyüş yolunu buluşturmuş olacağız.
0: Hedef, Anabasis yolunu tarih, doğa ve yürüyüş turizminin yeni rotasına dönüştürmek.
2: A Haber Radyo.
3: Evet, gündem mesele kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir diğer önemli konu, yanı başımızda bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyordu. Buna ilişkin Türkiye'nin mücadelesi yıllarca devam etti ve o mücadele dün akşam da nihayetlendi. O sözde terör devleti kendini tamamen feshettiğini, SDG feshettiğini açıkladı. Hem de yeni Suriye bayrağının önünde bunu resmi olarak bütün dünyaya duyurdu. Buna ne anlama geliyor onu konuşacağız. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek Suriye'de? Suriye'yi bekleyen diğer tehlikeler ne? Hepsini konuşacağız. Şimdi tabii ki bu özellikle 2015-2016'dan bu yana yapılan bir mücadeleydi. Suriye'de sadece YPG-PYD yoktu, DAEŞ de vardı. Birçok irili ufaklı terör örgütü vardı. Türkiye kararlı bir şekilde hepsiyle mücadele etti ve hepsini de şu anda bölgeden sildi. Artık o terör koridoru da güvenlik koridoru haline gelmiş oldu. Aslında Türkiye'nin bu mücadelesine ilişkin baştan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı söz konusuydu. Buna ilişkin açıklamaları vardı. 2015'ten bugüne kadar ki o açıklamalarına bir kulak vereceğiz şimdi. Çünkü o süreç içerisinde gerek Suriye'de gerek Türkiye içerisinde farklı muhalif kesimler çok farklı düşünüyordu. Ama bugüne gelindiğinde Cumhurbaşkanı ne kadar haklı olduğunu ve ne kadar bu noktada hedefine kilitli olduğunu gösteriyordu. Bir sese kulak verelim, ondan sonra konuşalım.
4: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum.
5: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli.
4: Suriye'nin kuzeyinde, sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
6: Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz.
4: Baskılara rağmen Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz askeri harekatlarla terör devleti heveslerini kursaklarda bıraktık.
3: Evet. Terör devleti kurulmadı. Aynı şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğü de sağlanmış oldu. Aslında Tom Barak'ın da buna ilişkin bir açıklaması vardı. Tek bayrak, tek ordu şeklinde bir söylemi vardı. O da ilginç oldukça. Şimdi birlikte bakalım. Kemal Olçar, sizinle isterseniz buyurun. Türkiye'nin öteden beri buna ilişkin ısrarlı açıklaması vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Az önce getirdik 2015'ten bugüne kadar.
7: Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarıyla beraber tam o 10 yıl içerisinde muhalefet liderlerinin aslında bu konuyla ilgili neler söylediğini, o emekli tırnak içerisinde bazı paşaların ekranlara çıkıp neler söylediğini, milleti nasıl korkuttuklarını, Suriye'de 100 bin kişilik PKK ordusu var, artık oraya gidemezsiniz, oraya asla adımınızı atamazsınız, Afrin'e giremezsiniz, girseniz çıkamazsınız diyenleri de şöyle bir aslında göstermek lazım.
3: Yani onları da hazırlayacağız.
8: DAEŞ olacağına, değil mi, PKK olsa daha iyidir diyen amiralleri. Amiral var. Adını söylesek ne olacak?
3: Söyleyebilir misiniz?
8: Tutuklu şu anda galiba, değil mi?
3: Evet.
8: Türker mi?

0: Neydi? Evet.
1: Şimdi
0: yani analize bakın ya.
1: Türkiye bu noktada yani en başında ne dediyse onu bütün bu süreçte devam ettirdi. Ve nihayetinde bu çalışmalarının da karşılığını aldı. Sınır ötesinde 4 büyük operasyon harekat yapıldı teröre karşı. Sadece işte YPG'ye karşı değil, DAEŞ'e karşı da yapıldı. Ve bu sürece baktığımız vakit işte dün akşam önemli bir gelişme yaşandı. SDG kendini feshetti. Tabii bundan sonra da tartışmalar olacaktır. İşte SDG kendini feshetti ama deyip başlayıp yine çeşitli eleştiriler var olacaktır tabii bu süreç içerisinde. Onu da konuşacağız. Ama bu süreci kısaca bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Siz de bu olayı, son 10 seneyi çok yakından takip eden bir isim olarak.
0: Yani başlangıçtan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız 2015'ten daha ötesinde, öncesinde daha doğrusu hem Irak'ta hem Suriye'de hem Türkiye'de ve İran'ı da düşünerek söylüyordu. Böyle bölgede artık bir terörün olmaması gerektiğini, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini, hep onu biz şey cümlesi zannediyorduk, kararlılıkla devam edeceği, değil mi? Bakın ne kadar kararlılıkla devam edilmiş. Yarı yolda bırakılabilirdik. Yarı yolda kalabilirdik daha doğrusu. Nasıl kalabilirdik? Sahada bir şekilde örgüt o kadar güçlendi ki bir miktar Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlarla, çünkü hava araçlarını atacak füzeleri vardı, mekanize araçları vardı. 7 tane helikopter verdiler. Bir tanesi Süleymaniye'de düştü hatırlarsınız. Dolayısıyla Amerika'nın tahkim ettiği bir YPG adı altında PKK grubu vardı Suriye'de.
2: Kemal Hocam
0: çok
2: bir
0: ilerlediler.
2: De Türk ordusu hava harekatı yapma imkanına, kabiliyetine sahip idi. Şunun bir de şu vardı. Buna rağmen Rusya hava sahasını kapatmıştı. Türk ordusunun, Türk uçaklarının PKK'ya yönelik askeri operasyon yapması halinde Türk ordusunun uçaklarını vuracaklarını ifade ediyordu.
0: Doğru.
2: Ruslar.
0: Dışarıda.
2: Yani sadece ABD desteği değil, Rusya'nın da
0: engeli
2: ve
0: vardı.
2: İran'ın da engeli vardı.
0: Çok doğru. Biz bu açığı nasıl kapattık? Sayın hocamın söylediği eksik yeteneğimizi İHA ve SİHA'larla kapattık.
2: Evet.
0: İşte o yüzden bizim SİHA patlamamız oradan sonra başladı. Yani 2016 sonrası yaptığımız harekatlar özellikle kapalı olan hava sahasını delebilecek SİHA'larla o Rusları şaşkına çevirdik. Ve o kadar alçak irtifa uçup o kadar fazla mühimmat taşıyordu ki, yani F-16'nın yarısı kadar ağırlıkta mühimmat taşıyıp biz orada YPG unsurlarına karşı, hatta DAEŞ'e karşı SİHA operasyonları yaptık. O hava sahasını delme işlemimiz orada başladı ve oradan sonra çok hızlı bir şekilde ilerledi ihtiyaçtan.
1: Yani sadece YPG, DAEŞ yoktu aslında bölgede, işte uluslararası, işte Amerika'nın, Rusya'nın, Fransa'nın,
3: 7 düvele karşı savaştık. Şimdi
1: herkesin
3: doğru, bir taraftan
1: bir şekilde onları desteklediğini gördük.
3: Bir taraftan yani terörü destekleyen oradaki Baas rejimi, Baas rejimini destekleyen İran. Yani baktığımızda sonra Sovyetler Birliği döneminden beri zaten yakın ilişki içerisinde olan Rusya Federasyonu 2015'ten sonra adeta hava sahasını tek başına Rusya kontrol etmeye başladı. Fransa eski oranın mandateri, eski dönemde oranın hakim olan gücü olarak yine olan biteni takip ediyordu. ABD'nin değişik yerlerde irili ufaklı üsleri vardı. Bugün baktığımızda Suriye sahasında Türkiye 7 düvele karşı mücadele etti ve bugün Suriye'de Amerikan askeri yok, Rus askeri yok, İran güçleri yok. İran güçlerinin vekil kuvveti olan yanlış ata oynayan Hizbullah unsurları yok. Suriye askerleri yok. Esat, ve Türkiye
0: yok.
3: Kararlı duruşuyla burada Suriye'nin huzura, sükuna,
1: yani terörsüz Suriye'de yavaş yavaş geçildi diyebilir miyiz? Yani terörsüz Suriye.
3: Yani işte bunun için çok önemli adımlar attık. Tarihi dönüm noktalarının bir başkası tamamlandı. Yani mesela ilki belki de 8 Aralık 2004'te 61 yıllık Baas rejimi devrildi. Burada temel yönlendirici aktörün Türkiye olduğu konusunda herkes mutabık. Tabii ki başka aktörler de bu rejimin gitmesi için az çok gayret gösterdiler. Fakat burada belirleyici olan Türkiye oldu. Şimdi oraya varan bir diyebiliriz. Neticede 8 Aralık 2024'de. 10 Mart mutabakatı mesela, bu da önemli. Varan 2 diyebiliriz ve dün tarihine de işte 25 Ağustos tarihine de bu kendini feshetmesi, tetkik örgütünün uzan varan 3 diyebiliriz. Zor ve kararlılık oyunu bozuyor. Suriye örneğinde bunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk.

0: Ya bölgede DAEŞ'le mücadele koalisyonu var idi. Hocamın saydığı güçler arasında. Tamam, Fransa, İngiltere, ABD o koalisyonda. Rusya, İran, Esad'ın çağrısıyla orada kara ve hava güçlerini getirdiler. Bir taraftan da İsrail'i unutmayın. Yani bu yapıların dışında İsrail orada aslında oyunu bozmaya çalışan temel aktörlerden bir tanesiydi. Ona rağmen bu faaliyet gerçekleşti. Ya tabii vekil güçler, karma karışık vekil güçler var. Hicriler var aşağıda, YPG vardı bir taraftan ve Şii milisler vardı, İran uzantısı ve bütün bu yapıya karşı
1: ya Hizbullah vardı mesela. Hizbullah, o da çok ilginç. Tabii yani Hizbullah burada mesela oraya. Bir taraftan İsrail'le savaşıyor, öbür taraftan burada Suriye'de baktığımızda evet burada bir zulüme ortak oluyor.
0: Cephe, bir de Esad'ın kendi şeyleri vardı, ordu birlikleri vardı, resmi ordu birlikleri vardı Şebihalar dışında. Yani bu kadar yapıda bakın bir tane taş yerinden oynadı 20 Aralık'ta. Bir taş, Esad dediğimiz o taş kalktı, uçağına bindi, milyarlarca doları yanında en yakın çevresiyle birlikte Moskova doğru uçmaya başladığında o taş, kilit taşı çözüldü. Arkasından hemen işte Ahmet Eşşara komutasındaki birlikler Halep'ten Şam'a doğru yürüyüşe geçtiler. 13 günde Şam'ı ele geçirdiler. Ve çorap söküğü gibi Ruslar, İranlılar, işte diğer ekipler parça parça ayrıldılar. Kala kala ABD, YPG baş başa kaldı. Hep şunu söylüyorduk. Terörle mücadelede en temel konu terörün dış güçlerle bağlantısını kesmek diyorduk. Onu kestiğiniz andan itibaren kara delik gibi içine kapanır örgüt. Çünkü ana damar odur. Dıştan gelen desteklerle beslersiniz. Tabii taban olmadığı için, yani sivil toplumda bir karşılığı olmadığı için YPG'nin Suriye'de dışarıdan güçlerle desteklenmek zorunda. Türkiye asıl o işi yaptı. Diğer işler aynı anda devam ederken asker operasyonlar filan. Ve tek başına ABD YPG ile yan yana durmaya başladı. Ta ki bizim Amerika Birleşik Devletleri ile oturup hem Amerika'da hem Türkiye'deki ziyaretlerde teknik düzeyde ve liderlik düzeyinde yumruğu masaya çok sert vurarak bu işi çözmek noktasında.
2: Ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela nedir o? Barış Pınarı harekatını yaptığımızda Amerika'nın çok ciddi bir şekilde muhalefeti vardı bu işe.
0: Tabii topraklarımıza müdahale gibi algılıyoruz demişti Biden.
2: Evet.
0: Şimdi burada bir şekilde, hatta Trump, çok özür dilerim.
2: Trump.
0: Hatta burada Amerika ile YPG'nin arasını açmak, arasını bozmak için YPG'yi o kadar çok zayıflattık ki bu kadar temizlikten sonra. Ve Amerikalılar şuna karar verdi. Evet, bir müttefiklik yapmışız zamanında. DAEŞ'te mücadele koalisyonu kapsamında. Ama yanlış müttefikmiş.
2: O da.
0: Ve ABD bunu
3: hocam,
0: anlayınca.
3: O da sürdü. Yani hatırlayın, devrimden sonra da 8 Aralık devrimden sonra da Tel Rifat harekatı. Ondan sonra Halep şehrinin içerisindeki Eşrefi'ye yönelik bu esnada da Amerika hala YPG desteğini sürdürüyordu. Orada da mağlup oldular.
0: Doğru.
3: Mağlup ola ABD dedi ki mağlup olanın arkasında niye duracakmışım dedi.
1: Bir de şu var. Mesela bizim en yetkili makamda bulunan yöneticilerimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürekli olarak şunu söyledi. Böyle müttefik ruhu olur mu? Tetişe, teröre 20 bin tır, 30 bin tır destek veriyorsunuz. Bu kabul edilemez. Neticede karşınızda bir süper güç. Yani evet, bunu yüksek düzeyde, en yüksek perdeden dile getirdiniz ve kararlılığınızı korudunuz. Burada da netice aldığımızı görüyoruz.
0: Yani gemi battı, ilk terk eden kaptan oldu. ABD çekti gitti. 18 üs kurdular biliyor musunuz Orhan Bey?
2: Evet.
0: 18 adet. Bunların 4 tanesi C-130 gibi, yani A-400M gibi büyük kargo uçaklarının, askeri kargo uçaklarının iniş ve kalkışına müsait üslerdi bunlar. En son Haseke'de sıkışıp kaldılar Amerikalılar. Oradan da şimdi birliklerini azalta çok az miktar kaldı. Ruslar hemen hemen Libya'ya komple taşındı. Bir tek Hümeymin'de temsilci bıraktılar. O da temas kuruyor, irtibat subayı gibi. İran zaten yok şu anda sahada. Yani Suriye sahasında İran pasifize olmuş durumda.
2: Kendi topraklarında da zaten
0: Fransızlar ve İngilizler, onlar yine temsilci düzeyinde bıraktılar. Bizim orada, sayı vermeyeceğim, Suriye'nin kuzeyinde konuşlandığımız o topraklarda terör koridorunun barış koridoruna dönüşme durumunda onlarca tugayımız var. Ve her an güneye doğru inme hazırlıkları içerisinde olduğunu söylemek
2: zaten
0: çok da beis değil.
2: Bütün bu olup bitenlerden en çok rahatsız olan ülke İsrail.
0: Şimdi oraya bak geleceğiz. Yani bu kadar terörsüz bölge durumu ortaya çıktığı andan itibaren ne olacak?

0: ESİS bölge, PKK'sız bölge, FETÖ'süz bölge, DHKPC gibi, neydi onun adı hocam, MLK
1: MLKP,
0: gibi,
1: TİKKO gibi.
0: Sol fraksiyonlu aşırı örgütler, bunlarsız bir bölge olacak.
2: Evet.
0: Sadece PKK'sız değil.
3: Yani terörsüz bölge.
0: Bravo.
3: O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu sözü çok muhteşem bence. Terörsüz bölge için atımızın kuyruğunu bağladık. Bu atın
2: Evet.
3: kuyruğunu bağlama konusu herhalde birçok insan için çok şey ifade etmiyor ama Türkiye'yi, Türkiye'nin derinliğini hatırladığınızda terörsüz bölge için atımızın kuyruğunu bağladık. Son derece önemli bir şey. Ve bu akışa baktığımda benim aklıma gelen tek bir şey var. Bütün yaşananları düşündüğümüzde birileri bükemedikleri bileği öpmek zorunda kaldı. Şimdi diyor ya başka bazı akla evveller, efendim bütün bu akış aslında işte Amerika böyle istedi ya da İsrail böyle istediği için oldu falan filan. Yani Amerika Birleşik Devletleri 2012'den sonra eğer gerçekleştirebilseydi Suriye'nin kuzeyinde terörist hanı kurmaktan cayar mıydı? Hele hele İsrail'in bu kadar avucunda oynattığı bir ülkenin bütün gücüyle o 2016'da başlayıp 2020'ye kadar devam eden dört büyük harekatta Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl kıvrandığını hep beraber gördük.
1: Karşımızda durdu.
3: Yani karşımızda durdu. Daha da kötüsü ne? İçimizden birilerinin de mesela en çok galiba Zeytin Dalı Harekatı sırasında o dönem muhalefet lideri oraya gitmeyin, orada ne işiniz var? Bari Afrin'e girmeyin diye yalvardı neredeyse.
0: Girersiniz çıkamazsınız diye amiraller var.
3: Tabii. Vietnam'ınız olur falan diyenler vardı ama bakın kararlılık, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Kararlılığın bizi getirdiği nokta sadece terörsüz Türkiye değil. Terörsüz bölge.
0: Ya.
3: Terörsüz bölge ve biraz önce Kemal Hocam çok güzel akışı anlattınız. Burada şeylerin, aktörlerin, ortalığı karıştırmak için burada bulunan aktörlerin hepsi de bir şekilde ikna oldu. Ben şeyi hala unutamıyorum. Sayın Dışişleri Bakanımızın 8 Aralık'tan birkaç gün sonra ya burada İran vardı, hani Rusya vardı, ne oldu diye sorulduğunda ha onlar gittiler. Nasıl ki? İkna ettik, gittiler. Şimdi bu muhteşem bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da benzer sözleri vardı.
1: Dövdük gittiler diyemezdi yani.
3: Ya denmez tabii. İkna ettik gittiler. Diyor. Şimdi burada unutulmaması gereken şeylerden biri de galiba şu. 2015'te Rusya'yı oraya Hizbullah üzerinden dolaylı olarak da olsa İran bela etti. Hasan Nasrallah söylemişti. Kasım Süleymani ile beraber gidip Putin'i ikna etmek için bayağı uğraştıklarını söylemişti. Yani oraya gelip işte 2015'ten 2024'e kadar Rusların ağırlıklı olarak Suriye'de kimi katlettiklerini falan biliyoruz. Yani son derece karmaşık, içinden çıkılması zor bir hesap vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şurada Suriye'de bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyiz. Öncesinde de başlayan, bununla beraber yürüyen şey de Türkiye bir anlamda tereyağdan kıl çeker gibi oldu demek biraz mübalağalı olabilir ama Allah'a çok şükür.
1: 1 milyon şehitle.
3: Tabii canım, kararlılıkla.
1: Yüzlerce askerimizde şehit vererek yani.
3: Tabii.
2: Allah bu vesileyle anda, tabii bu yani çok zorlu bir yani bir süreçten bahsediyoruz. Bu vesileyle bölgede bu harekatlarda şehit olan bütün askerlerimiz de burada.
1: Allah rahmet eylesin. Onlar sayesinde oldu. Evet. Yani eğer giderseniz Suriye'de Halep'in dağlarında orada şehit olmuş binbaşılarımızın kabirleri Türk bayrağı altında yatıyor. Yani ben kendi gözümle gidip gördüğüm için söylüyorum yani bunu. Eğer oraya giderseniz, gittiğinizde görüyordunuz. Suriye'deki devrimciler, o günün muhalifleri, bugün devleti kuranlar en son bayrakları Esad'ın birliklerine en yakın yere gidip kendi bayraklarını diktiklerinde ve orada nöbet tutmaya başladıklarında oradan yayın yaptım ben.
2: Evet.
1: Onun yanında Türk bayrağını da dalgalandırıyorlardı. O gün de dalgalandırıyorlardı. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımız bir tek Suriyeli'yi bile asla teslim etmeyeceğim dediğinde, Esad'ın katillerine teslim etmeyeceğim dediğinde, burada Suriyeliler gitsin diye 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu kampanya yaptı. Fatih Erbakan'ın partisi Suriyeliler defolsun diye Fatih'in sokaklarına yazılar, pankartlar astılar. O Suriyeli mültecileri botlara koyup atacağız diye afişler hazırladılar. Sağcısı, solcusu, İslamcısı hepsi Bağız'la beraber çalıştı. Bir tek Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'deki devrimcilere, Suriye halkına güvendi. Suriye'deki Müslümanların kanının hesabının sorulacağını söyledi. 1 milyon Müslüman şehit oldu orada, 1 milyon. Hepsinin kanlarında İran'ın da eli var, Hizbullah'ın da var, Rusya'sının da var, Amerika'sının da var. Şimdi utanmadan bu ABD planıydı, İsrail planıydı diyen gerçekten

0: alçakça yalan iftirada bulunanları sormak lazım. Kardeşim, bu devrim 2012'de başladı. Amerika, ne Rusya vardı, ne İran vardı, ne Hizbullah vardı, hiçbiri yoktu 2014'e kadar. Ne DAEŞ vardı, ne PKK vardı. Bu Baas diktatörünü devirmek istediğinde 2012'de girerdi, harekat düzenlerdi. Hiçbir şeyde, kimse de hiçbir şey söyleyemezdi. Niye de yapmadı? Bir tane Esad'ın askerine kurşun sıkmadı Amerika. Bütün muhalifleri öldürdü. Ne zamana kadar? En son 8 Aralık'ta devrim oldu. O gün gerçeği gördü. O güne kadar söylüyorduk. Bu Esad'ın çapulcusu 30 bin kişi bile yok. Yalan söylüyorlar. Eğer İran'ın ve Rusya'nın hava kuvvetleri olmazsa bir dakika dayanamayacak bunlar dediğimizde, şimdi Suriye'den Suriyeli muhalifler işte 3-5 bin kişi mi bu devirdiği? Evet kardeşim. 3-5 bin kişi değillerdi. Sadece Ceyşül İslam'ın, Şam etrafındaki Ceyşül İslam'ın bir gecede Amerikan saldırısında 35 liderini şehit veren Ceyşül İslam'ın 100 bin mücahidi vardı. 100 bin sadece Şam ve çevresinde. Ahrar-ı Şam'ın, Heyet-i Tahrir Şam'ın, Nusret Cephesi'nin, Sultan Murat Tümeni'nin, Hamza Tümeni'nin, dünya kadar Türk tümenlerinin on binlerce askeri var. Ben hepsini kendi gözlerimle gördüm. Karargahlarına gittim, gördüm. Yani Hama'dan, Halep'ten, Humus'tan on binlerce insan. Çünkü kendi insanları patır patır ölüyor. 1 milyon insanı 200'den fazla kimyasal silahlı saldırıyla öldürdü bu katiller sürüsü.
1: Murat Özer sadece 2011'de başlamadı. Öncesinde Hafız Esad'dan, yani tabii.
0: 82'de 40 binden fazla Müslüman Hama'da katletti.
1: Katliamlarından başlıyor.
0: Bütün bu katli. Bakın ben şunu açık söyleyeyim. Burada bir zafer var. Bu zaferin tek bir sahibi var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir. Orada şehit olan askerlerimiz. İki, Suriye'nin devrimci halkı. 80'den beri o katiller sürüsüne boyun eğmeyen Suriye'nin devrimci halkı. O katillerle beraber hareket edenlerse Suriyeliler defol olsun kampanyası yapanlardır. Rusyasıdır, Amerikasıdır, tekfirci DAEŞ'ıdır, PKK, PYD terör örgütüdür. Bütün bunların hepsi DHKPC'si. Orada grup yoruma gidip Esad'ın kamplarında konser verdirenler gelip İstanbul'da da aynı şeyi, burada Harbiye'de aynı konseri verdirdi CHP'li İmamoğlu Belediyesi. Aynı terör örgütüne, Esad'ı destekleyenlere orada da konser verdirdi. Bir, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız sadece bir şeyle mücadele etmedi. Türk ordusu bir şeyle mücadele etmedi, yani bu terör örgütleriyle değil. Onları fikir, zihinsel desteğine sahip olan, zihin olarak aynı yerde bulunan, tıpkı Baas diktatörü gibi Türk halkına da hep eziyet eden, hep zulmeden Baas'ın iz düşümüyle de mücadele etti. O iz düşümü çok net, hepimiz biliyoruz. Şimdi yargılanıyorlar. Pavyonlardan, barlardan toplanıp yargılanıyorlar. O açıdan bu zafer bizim. Bu zafer Türk milletinin, Suriye milletinin, Suriye halkının ve şehitlerimizin zaferi. Zaferimize de konmasınlar. O açıdan söylüyorum. Bu zafer bize ait ve size karşı kazandık yani. Hepinize karşı direnerek
1: aslında
0: kazandık.
1: Aslında Suriyeliler de bunun farkında. Yani ben geçtiğimiz dönemde Suriye'ye gittim bu şeyden sonra, Esad'ın gidişinden sonra. İnanılmaz bir Türkiye ve Türk hayranlığı var. Yani Suriye'nin bütün sokaklarında insanlar Türkiye'den geldiğinizi öğrendikleri zaman bir kere önce Türkçe konuşmaya başlıyorlar. Ve ülkenin ikinci ana dili Türkçe şu anda.
2: Yani ne zamandan başladılar bunlar gelmeye Orhan Bey? 2011'den itibaren.
1: Evet.
2: Baskıyla, yani Esad'ın baskısı, koalisyon kuvvetlerinin itmesiyle, değil mi? Buraya doğru itmesiyle geldiler. Yaklaşık 3,5-4 milyon Suriyeli vatandaş, Sünni bunların birçoğu ve Kürtler de var içlerinde, sadece Araplar yok.
3: Tabii, dolayısıyla Türk buraya gelip, Arap da var, Kürt de var.
2: Her milletten var ve buraya geldiklerinde o kadar bir kıyamet koptu ki Murat Hocam çok güzel mizansen yaptı. Yani çok güzel bir tablo çizdi. Hakikaten o günlerdeki o söylemleri koyun şuraya, inanamazsınız. En milliyetçisinden, en ne bileyim işte kendini mütedeyyin gösteren gruplardan, en cumhuriyetçilerden, en vatan millet bilmem işte ifadesini öne sürenlerden tutun da liberallerine kadar hepsi topyekün hakikaten buradaki insanların, gelen Arapların, gelen Suriyeli vatandaşların hepsi ekonomiye zarar vereceği, güvenliğimizi ihlal edeceği, evlerimize konacağı, bilmem şu bu falan deyip böyle yalan bir algıyla, evet, ya da gafletle diyelim, cahillikten bu algıyı ortaya koydular ve buna rağmen hem Türk ordusu operasyonlarını yaptı, hem içeride İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklarımız entegrasyonu sağladılar. Asimile etmedik bakın, entegre ettik ve şu anda paketler halinde tekrar yurtlarına dönüyorlar. Ama bu bugünden yarına olmaz. Bir plan dahilinde onurlu ve sağlıklı dönüş gerekiyor. gidenler yerlerine, yurtlarına yerleşiyorlar. Gidin şu anda Şam sokaklarına, herkes gayet rahat, esatsız bir

0: Nuriye'yi hayal bile edemeyen gençler şaşkın ama mutlu ve hepsi Türkçe sevinçlerini ifade ediyorlar. Üzüntülerini Türkçe ifade ediyorlar.
1: Bir de şu noktada hani Türkiye'de doğup oraya giden bir jenerasyon var. Tabii. Yani belki şu anda çok daha başında ama bundan bir süre sonra işte Ahmet Elşar'dan sonra tabii yeni yönetimler gelecektir.
0: Tabii.
1: Çok daha farklı, çok daha Türkiye'ye yakın bir Suriye yönetimi geliyor. Yani Suriye halkı bunun farkında. Yani her ne kadar şu anda siyasi işte bazı işte hesaplar şunlar bunlar olsa bile Suriye'nin orta ve uzun vadede siyasi yapısı çok daha farklı olacak
0: tabii
1: öndekinden. Türkiye ile
0: ilişkilerimiz artacak.
1: Çok daha farklı olacak.
0: Güvenlik sistemimiz entegre olacak. Kültürel zaten kodlarımız hep aynı. Bölgenin insanıyız hepimiz. Onlar unuttuğumuz bir takım temaslarımızı, benzerliklerimizi tekrar hatırlayacağız ve çok önceden yapıldığı gibi bu entegrasyonu sağlayacağız. Peki şimdi ne olacak?
2: Evet. O soruya gelirsek 100 yıllık, yani, şimdiye geçmeden önce 100 yıllık bir periyottan bakalım. Yani bu coğrafya 1918'de bizim elimizden çıktı. 46'ya kadar burada bir Fransız mandası hakim oldu. 46'da bağımsızlık kazandı. Bir kral ve krala karşı isyanlar falan. 1963'te Bağız darbesi. Arap Sosyalist Diriliş Partisi darbe yaptı. Bu partiyi kuranlar Salah Elbitar ve Michel Eflak, birisi Nusayri Müslüman, öteki de Hristiyan Arap. Bu parti yönetime el koydu. Bağız içinde iki defa daha darbe oldu 67'de ve 70'te bu devrilen Beşar Esad'ın babası Hafız Esad darbe yaptı. 70'ten 2000'e kadar ülkeyi demir yumrukla yönetti Hafız Esad. İşte Hama katliamı onun zamanında oldu. 2000 yılında vefat etti adam ve göz doktoru olan, Batı'da eğitim gören oğlu iş başına geldi. Fakat babasını arattı. Varil bombalarıyla kendi halkını katletti. Şimdi baktığımızda bir azınlık diktatörlüğünün ülkede hakim olduğunu görüyoruz. Nusayriler, Arap Alevileri Suriye nüfusunun %12'sini oluşturuyorlardı ve kendileriyle işbirliği yapan Sünnilerle, başka gruplarla bu totaliter yapıyı halka rağmen ayakta tutmaya çalıştılar. Bunlara 79'dan sonra İran destek verdi. Soğuk Savaş döneminde Suriye aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin müttefiki idi. Suriye halkı aslında 100 yıldır gün yüzü görmedi. Normal demokratik bir idare altında yaşamadı. Ancak şimdi yeni yeni Türkiye'nin desteğiyle bu kapıda arılandı. Böyle bir tarihi arka plana baktığımızda bütün bunları hatırlatmak istedim.
0: Çok doğru. Mesela şimdi burada ben çok aşağıdan başlayacağım meseleye, yani taktik düzeyden. Burada üniversiteler kurulacak, müşterek kuruldu bir tane. Türk akademisyenler burada eğitim verecekler. Belki Suriyeli akademisyenler Türkiye'ye gelip eğitim verecekler. Öğrenciler değişecek. Suriyeli öğrenciler Türkiye'de, Türk öğrenciler Suriye'deki üniversitelerde eğitim görecek. Ticaret yapacağız karşılıklı olarak. Halep gene merkez olacak. Halep ticaretin geçmiş kadim dönemlerindeki kıymet harbiyesine yeniden kavuşacak ve toplanma noktası olacak, dağılma noktası olacak. Hep anlatıyoruz ya, Hans şehirleri vardı değil mi? Binli yıllarda kuruldu. Bu ticaretin toplandığı Kuzey Avrupa şehirleri bunlar. İşte Rotterdam filan falan yukarıda kuzeyde. Ya da işte Danimarka, Hollanda şehirleri. Bunlara benzer eski topraklardaki Halep tekrar bir ticaret merkezi haline gelebilecek. Bir şekilde burada bir tane Türk albay şu bölgede telsize bastığında bir Suriyeli albayla Türkçe anlaşabilecekler ve telsizle müşterek harekat yapacaklar. Kime karşı yaparlar bilmiyorum. Ve oradaki Suriyeli generallerle, Türk generaller telsizlerle, telefonlarla yüz yüze toplantılarla...
3: Saatten sonra kime harekat yapacakları artık çok belli.
0: Bilmiyorum, onu biraz daha söyleyelim.
1: Konuşacağız, o böyle.
0: Birlikte harekat yapacaklar. Yani birlikte çalışılabilirlik seviyesinde çok yüksek seviyeye çıkmış olduk en azından bu anlamda.
1: Evet.
0: Ya da ne bileyim, karşılıklı böyle ilişkilerin çok girift olduğu bir pozisyon alacağız önümüzdeki.
1: Şimdi Ekrem Kızıltaş'a dönmek istiyorum.
4: Şimdi Kemal Hoca'yı dinlerken, evet, üniversiteler şunlar bunlar denildiğinde, bakın 2012'den sonra başlayan süreçte özellikle de Türkiye'nin bölgeyle yakından ilgilenmeye başladığını, çok daha yakından ilgilenmeye başladığı 2015 sonrası biliyorsunuz. Rusya ve İran denkleme dahil olup insanları vurmaya, Halep'tekileri daha çok Sünni kesimi vurmaya başladıklarını biliyorsunuz. İdlib'de bir çatışmasızlık

0: bölgesi ya da çatışmasız bölge diye bir şey oluşturuldu. Beni bildiğimiz 2014-2015'ten sonra orada 3,5-4 milyon Suriyeli.
1: Evet.
0: Devleti öğrendiler, belediyeyi öğrendiler, hayatı öğrendiler, askerliği öğrendiler ve büyük ihtimalle işte 2024-27 Kasım'ında başlayan yolculuk o arada pişirildi ve kotarıldı. Bu arada aslında Türkiye, Suriye, Suriyeliler, Suriye'nin gerçek sahipleri, biraz önce İrfan Hocam çok güzel bir şey dedi, 100 senelik parantez. 100 senenin öncesinden sonra, 100 sene sonrasında Suriye tekrar 2017 öncesine dönmüş oldu. Niye? Suriye'nin gerçek sahiplerinin, işte Sünnilerin, işte Nusayrilerin, az sayıda İsmaililerin, belki Marunilerin, şunların bunların hepsinin temsil edileceği bir yapıya kavuştu. Ama bu arada mesela Azez'de 2015'ten itibaren Türkiye'ye kaçmak zorunda kalan Suriyeli akademisyenleri gören İHA üzerinden Azez'de Uluslararası Şam Üniversitesi diye bir yapı oluşturuldu. Ben geçen sene oranın cami açılışına gittiğimde 3500 talebenin öğretim gördüğü, rektörü Suriyeli bir kardeşimizdi ve 3500 talebenin kız erkek hemen her türlü fakültenin olduğu ve alttan alta ciddi faaliyet gösteren bir okuldu. Şikayet ettikleri konu şu oldu: yahu şimdi her şey düzeldi, artık Suriye devleti kuruldu, bizim akademisyenlerimize göz diktiler, Halep Üniversitesi ve Şam Üniversitesi bizim akademisyenleri alıyor,
1: cazibe merkezi haline geldi,
0: cazibe merkezi haline geldi ve daha da güzeli, yeni oluşan Suriye hükümetinin zannediyorum ağırlıklı yapısı, bürokratik yapısı da o üniversite mezunlarından oluşturuldu.
1: Evet.
0: Bir başka şey, hayat özellikle o bölgede, o bölge eskiden biliyorsunuz Halep'i, Şam'ı, işte Antep'i, Maraş'ı falan bir bütündü. Yani bir havzaydı. Ve bütün o sıkıntılı dönemlerde dahi Türkiye özellikle bölgedeki istikrarı sağladıktan sonra mesela Antep'te bir vakıf, bir Bülzade Vakfı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Vakfın faaliyetlerini dinlerken aklım durdu. Türkiye'de AK Partili belediyelerin bütün şehirlerde yaptığı işte hanımlara dikiş kursu, işte ne bileyim dil kursu, çocuklara bilmem ne kursları falan falan gibi faaliyetlerin o bölgedeki bütün Suriye'nin il ve ilçelerinde o vakıf tarafından yapıldığını öğrendim. Yani bir yandan çatışmalar ve savaş var, bir yandan akış var ama bir yandan da insanları hayata hazırlayan adımlar vardı. Dolayısıyla 2024-8 aralığında gelinen nokta o günkü başlangıç değil. Belki 10 sene öncesinden bir kurmay aklın diyelim ona. Çünkü kurmay akıl lafını Hataylı, Samandağlı, Nusayri asıllı, Suriye'de önemli görevlerde de bulunmuş, tercüme işleriyle de uğraşan bir arkadaş. 8 Aralık'tan zannediyorum bir hafta 10 gün sonra bir video kaydı vardı. Orada dedi ki, muhaliflerin yürüyüşüne baktığımda bu işin bir kurmay akılla olduğunu görüyorum. Çünkü bütün yaşananlara rağmen en ufak bir revanşist davranış görmedik. Nusayriler falan filan konusunda haddi aşan hiçbir şey görmedik. Belli ki bu işin arkasında ciddi kurmay bir akıl var demişti.
1: O da ahlak. Çok boyutluluk demek.
0: Ahlak işte tabii. Yani o aklın getirdiği
1: çok temel boyutlu düşünce tarzı kurmay, evet, akıl dedi.
0: Dolayısıyla buraya geliş sadece işte efendim neydi o Fırat Kalkanı'yla işte Zeytin diğer harekatlar falan filan değil. Bir aklın herhalde gerçek bir devlet aklının ince ince dokuduğu son derece bir karşımızda Ekrem muhteşem
1: Bey,
0: bir tablo.
1: Hatırlıyor musunuz? 4 büyük harekattan sonra 5. harekat tartıştık aylarca bu.
0: Evet.
1: O buydu.
0: Bir gece ansızın gelebiliriz.
1: Buydu. Yani öyle düşünmüyorum.
2: O daha beşinci harekat oldukça büyük, geniş kapsamlı.
1: İşte ama yani. Beşinci ve son harekat hatırlarsın aylarca.
3: Ekrem abinin söylediği şey çok iyi. Türkiye'deki pek çok sivil toplum kuruluşu, başta AFAD olmak üzere, devletimizin kurumu olmak üzere, Kızılay'ına kadar bütün sivil toplum, irili ufaklı sivil toplum, evet, kuruluşları İdlib'den Halep'in mahallelerine kadar gitmediği, götürmediği, yardım götürmediği tek bir kapı kalmamıştır.
1: Evet.
3: Emin olun, Halep düşmeden önce sadece benim kendi başkanı bulunduğum sivil toplum kuruluşu İmkender'in Halep'te 4 fırın işlettik biz. Halep düştüğü son ana kadar, son dakikaya kadar şehit vererek çıkmak durumunda kaldık. Düşünebiliyor musunuz? Bizden binlerce kat büyüklükte, eyvallah, dernekler, vakıflar kapı kapı yardım götürdüler. Ayrıca Kur'an kursları, medreseler inşa ettiler, camiler

0: Türkiye'den çok Suriye'ye, evet, Suriye'de bulunduğunu öğrenmiştim mesela.
1: Ayrıca onların liderleri de Dışişleri Bakanı örneğinde olduğu gibi Türkiye'ye gelip burada eğitim aldılar. Ana dili gibi Türkçe konuşuyor şu anda Suriye'nin Dışişleri Bakanı.
2: Kesinlikle. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ondan sonra, peki, hem entegrasyonu hem ne anlama geliyor. Son bir hafta içerisinde işte Ebu Zuhur saldırısı sonrası inanılmaz gelişmeler oldu. İşte Amerika Suriye'yi o listeden çıkardı. Barak'ın açıklamaları, işte farklı İsrail'in açıklamaları, hepsini konuşacağız ama öncesinde kısa bir aramız var.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST işlem limitlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 26 Ağustos'tan itibaren para transferleri ve ödeme iste işlemlerinde üst sınır 300 bin liraya çıkacak. Karekodla yapılan iş yeri ödemelerinde limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Şimdi huzurevi düşünmüyorum, öyle bir şey düşünmüyorum.
6: Var mı bakacak birileri size?
5: Ben kendi kendime bakarım. Demek ki geçim sağlayamıyorlar veyahut da bakacak kimseleri yok.
7: Anneanneler gittikçe azalıyor. O doğduğunda bakıyor, yaşlılığına biz bakmıyoruz. Var 3 tane çocuğum ama bilemem.
6: Bakarlar mı?
7: Bilemem. Garantisi yok.
3: Yaşlı nüfus arttı, huzurevleri doldu taştı. Sırada bekleyenlerin sayısı 20 bini geçti.
8: Çekirdek aile modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte 3 kuşağın aynı çatı altında yaşadığı geleneksel aile modeli de geride kalıyor. Yaşlıların sosyal hayattaki konumu, aile içindeki rolü de değişiyor. Bu değişimin en büyük örneklerinden biri huzur evlerine artan talepte görünüyor.
3: Türkiye'de 65 yaş ve üzeri olarak kabul edilen yaşlı nüfus oranı %11,1'e yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı. Nüfustaki bu artış yaşlıların bakım, barınma ve sosyal destek ihtiyacını da artırıyor.
9: Arkadaşım bile sıraya girdi. Dedi ki birkaç sene sonra bana sıra gelecek.
6: Şimdiden yerini ayarlıyor.
9: Şimdiden yerini ayarladı ve bunu yapan da çok kişi varmış.
10: Bizim yaşlardaki insanlar çoluğuna çocuğuna istemiyor yani bunu çektirmeyi.
11: Türkiye'de aile yapısının değişmesi, çekirdek ailenin yaygınlaşması nedeniyle huzur evine yerleşmek için bekleyenlerin sayısı 20 bine ulaşırken sadece İzmir'de bir huzur evine 14 bin başvuru oldu.
3: Bu rakamlar yaşlı bakımındaki ihtiyacın boyutunu ortaya koyarken, yaşlıların bir bölümü ise mümkün olduğunca kendi evlerinde yaşamak istiyor.
10: Herkes evinde rahat hisseder ya belli bir yaştan sonra. Ne yapıyor? Varsa yoksa evini satıyor, huzur evine veriyor maaşını. Onlar da bakıyorlar işte.
3: Uzmanlar değişen aile yapısının yalnızca yaşlıları değil, aile içindeki kuşaklar arası ilişkileri de dönüştürdüğüne dikkat çekiyor.
12: Gelin kayınvalide anlaşmazlığı, biz işte büyüklerin baskısı altında mı yaşayacağız gibi, ya da en önemlisi de bu aile üyelerinin her birinin birey olarak kendi refahını düşünüyor olması. Bizim ülkemizde biraz yani sosyolojik olarak baktığımızda insanlar bireyselleşirken farkında olmadan bencilleştiler. Herkes kendi hayatını kurma çabasına dönüştü.
13: Ben 70 yaşına geldim. Anneler, babalar baş tacıydı, baş köşedeydi.
14: İnanç azaldığı için ahlak da azaldı. İnsanlar ebeveynlerine hürmet etmiyorlar. Onu götürüp bir işte huzur evine koymak evlatlık vazifesini yapmış gibi oluyor. Yaptıklarını zannediyorlar. Öyle bir durumdayız.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

Devasa sel köprüleri yıktı. Binaları paramparça etti. Yüzlerce insan tonlarca suyun, çamurun altında kayboldu. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin sınırında sel felaketi yaşandı. Çin'e bağlı Tibet özerk bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde bulunan Botekoşi nehrinin aniden taşması sonucu köyler sular altında kaldı. Sel nedeniyle yollar, köprüler ve enerji projeleri büyük hasar gördü. Su bazı noktaları öyle güçlü vurdu ki geride sadece

0: Büyük bir yıkım kaldı. Afet nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi ise kayboldu. Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Rasuva'ya bağlı kasabalarda su seviyesinin yüksek olması nedeniyle helikopterler iniş yapamadı. Bölgedeki iki karakolda görev yapan ondan fazla polis memuru da kayboldu. Bazı noktalarda suyun gücü beton köprüleri yıktı. O anlar kameralara an be an yansıdı. Devasa sel toprak kaymalarını da tetikledi. Çin-Nepal arasındaki Giron kasabasını vuran heyelan iki ülke arasındaki sınır kapısını adeta yok etti. Afetle birlikte Çin'in Nepal'e yakın Shigatse bölgesindeki yollar trafiğe kapandı. İletişim ve elektrik hizmetleri kesintiye uğradı. Ülkeyi adeta yerle bir eden sel felaketi nedeniyle Nepal yönetimi acil koduyla toplandı. Nepal Başbakanı Balendra Shah, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını açıkladı. Polis ve ordunun personele yardım için sahada görev yaptığı belirtildi. Sele bölgede meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin dağlardan kopardığı buzulların yol açtığı belirtildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: A Haber Radyo canlı yayın.
3: Sınır ötesinde önemli gelişmeler var. SDG kendini feshetti. Ekrem Kızıltaş, sizinle devam edelim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Yanılmıyorsam 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok önemli bir açıklama yapmıştı. Bir mesaj vermişti. Onu bir dinleyelim. Ondan sonra size dönelim.
4: Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler. Şimdi Kandil'den birileri kendine göre açıklamalar yapıyor. Şehirlere ineceklermiş. Kırsaldan şehre ineceklermiş. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var, bunu böyle bilin. Bunu böyle bilin. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
3: Evet, Ekrem Kızıltaş, topu geldi ve topu da yenildi gitti.
5: Topu geldi ve topu da hakikaten yenildi. Ve bu topu birden gelenlerin içerisinde biraz daha başat olan güçlerin biz bükmeye çalıştıkları bileği bükemedikleri için sonrasında mecburen öpmeye mecbur kaldığını hep beraber izledik. Şimdi aslında bu tablo veya bu yaşananların biraz belki gerisine gitmek gerekiyor. Gerisi çok da geriye değil, yani 100 yıl öncesine falan filan değil, ama özellikle belki 2010 sonrası yaşanan gelişmeler hatırlamak gerekiyor. Biliyorsunuz 99 tarihinde Gazze açıklarında Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarının ilki bulundu. Oradaki bir alanda ciddi manada bir doğal gaz rezervi olduğu görülünce sonraki süreçlerde araştırmalar arttı. Ve 2013'te yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı tespit Doğu Akdeniz'de o dönemde tespit edilen 15 trilyon metreküp doğal gaz olduğu, bunun maddi karşılığının da 5 trilyon dolar olduğu şeklindeydi. Şimdi ondan sonra bu zannediyorum keşifler şunlar bunlar arttı, çalışmalar hala sürüyor. Belki çok daha yüksek miktarlara geldi. Bütün problemin ne olduğunu biliyoruz. Bu gazın Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya gitmesi lazım. Niye? Suriye'ye gaz satamazsın, Lübnan'a satamazsın, Ürdün'e satamazsın, Mısır'a satamazsın. Onların zaten ihtiyacı yok. Gazı Avrupa'ya satman lazım. Avrupa'ya satması için de Yunanistan'dan öbür tarafa gitmesi lazım. O dönemde hepimiz hatırlarız. EastMed diye bir proje. Yani Akdeniz'den boru hattıyla bunu götürsek falan diye bir proje gündeme geldi. EastMed projesi işte Doğu Akdeniz'den Girit'e, Girit'ten Yunanistan'a uzanan boru hatlarıyla yapılması düşünülen bir projeydi. Sonra pahalı dediler, başka şeyler dediler. Denizaltı bu tür şeye uygun değil dediler, ama bu arada Türkiye'de yaşanan gelişmeleri unutmamak gerekiyor. FETÖ'nün MİT müsteşarını ifadeye çağırması 2012, 7 Şubat. Hemen ardından yaşadığımız gezi olayları, hemen ardından yaşadığımız 17-25 Aralık gibi olaylar

0: bir şekilde hükümeti iş yapamaz hale getirmek, iş başından uzaklaştırmaya yönelik bir şeydi. Ve bunun arka planında bu bir bakıştır. Büyük ihtimalle Doğu Akdeniz doğal gazının Avrupa'ya ulaşması için Türkiye'den karadan gidecek boru hatları konusunda Türkiye'nin makul bir şekilde buna razı olması, bunun için de Türkiye'de kendi arzularına uygun davranacak bir hükümet oluşturulması gibi çabalar vardı zannediyorum. Bütün bunlara baktığımızda bunların olmadığını gören birileri İSTVE'de paralel olarak bir de doğal gaz boru hattı hayaline paralel bir de petrol boru hattı vardı. Yine Doğu Akdeniz'den başlayıp işte Girit Yunanistan üzerinden batıya uzanan, bu da belli ki Türkiye'nin güneyinden yani güneydoğudan geçen Kerkük Yumurtalık boru hattını bypass etmeye yönelik bir şeydi. Dolayısıyla Irak'ın kuzeyinden başlayıp Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz inecek bir koridor hevesi. Bir anlamda Türkiye'nin Arap dünyasıyla bağlantısını koparmak ve bu arada herhalde bir taşla birkaç kuş neviinden Türkiye'nin güneyinden Türkiye'yi bypass eden boru hatlarıyla Akdeniz'den işte gitmesini sağlamak gibi hesaplar vardı. Bütün bunların olmayacağı anlaşılınca da Türkiye'ye boyun eğdirmek, Türkiye'yi bazı şeylere razı etmek için işte Gezi olayları, 17-25 Aralık ve nihai olarak da biz 15 Temmuz gibi olayları yaşadık. Bunun ardından da Türkiye, Irak'ın kuzeyini, Suriye'nin kuzeyini terör devleti haline getirmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğini gösteren Amerika'nın herkesin içimizden de uzantılarının karşı çıktığı operasyonlarla bölgeyi stabil hale getirip İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinde yetişen insanlarla 2024'te artık Suriye'yi de ciddi manada olması gereken hale 100 küsür sene önceki haline getirdiğinde zannediyorum birileri açısından yapılacak şey artık uyumlu olmaktı. Ve bugün geldiğimiz aşamada biz vaktiyle yani yüksek laflar eden, mangalda kül bırakmayan birilerin işte en son şu biraz önce açıklamasını verdiğimiz neydi? Abdüşahin miydi? O tür insanların yaptıkları açıklamaları hiçbirimiz unutmuyoruz. Yani PYD, YPG ya da SDG'den yapılan açıklamalar, Türkiye'den onlara müzahir, PKK ile bağlantılı, şimdi en azından terörsüz Türkiye süreci sebebiyle daha makul hale gelen bir takım insanların söylemlerini unutmuyoruz. Evet. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada birilerinin bölgeyle alakalı, Türkiye ile alakalı yaptıkları uzun süreli hesaplar terörsüz Türkiye ile başlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızın terörsüz bölge için atımızın kuyruğunu bağladık dediği aşamaya kadar geldi. Ve şu ana kadar Allah'a çok şükür boynumuz eğrilmedi. Niye? Söylenen şeyleri ve uluslararası hukuka uygun olarak bütün moral üstünlüğü tamamıyla muhafaza ederek ve taraftarı olduğumuz herkesi memnun ve mutlu ederek sadece içimizdeki beyinsizleri diyeceğim müsaadenizle, içimizdeki beyinsizlerin karşı çıkmalarına, dış mihrakların çeşitli itirazlarına rağmen bugünkü noktaya kadar geldi. Bundan sonra aslında yolun düzleştiğini, çeşitli sıkıntı ihtimalleri olsa da bundan sonra inşallah daha rahat bir yürüyüş olacağını söyleyebilirim. Murat'ın biraz önce yaptığı konuşma muhteşemdi. Orada ben keşke en sonunda şunu demek istiyordum. Birileri sürekli olarak attığımız adımlar, atılan adımları engellemeye çalışan, sürekli olarak öküz altında buzağı arayan birileri bu başarıları itibarsızlaştırma çabasından keşke vazgeçseler. Çünkü bu çabalarına bakıldığında bu halen olup bitenleri başkalarının başarısıymış ya da talebiymiş ya da istekleriymiş gibi pazarlamaya çalışanların, kusura bakmasınlar ama gayretleri akla, ya bunlar bir yerlere paçalarından mı bağlı? Bir yerlere yani ekmek parası için mi bağlılar sorusunu sormak gerekiyor. Dolayısıyla gelinen aşama, bütün bu yaşananlardan sonra gelinen aşama, bu ülkede yaşayan 86 milyon, sadece bu ülkede yaşayan değil, bölgede yaşayan ve bölgede dış mihrakların hesapları konusunda rahatsız olan belki yüz milyonlarca kişinin mutluluk duyması gereken bir aşamaya geldi. Evet. Elhamdülillah.
1: Ben bu arada şeyi unuttum biraz önce söylemeyi. Terör örgütlerini sayarken İsrail katil devletini bir terör devleti olarak tanımladığımız için Sayın Cumhurbaşkanımız atın kuyruğunu bağladı diyor ya, Ekrem Bey de aynı şeyi söylüyor. Atın kuyruğunu tükmek değil mi onun adı, eski Türklerin kullandığı. Talip Aslan döneminden itibaren geri dönüşü olmayan yol demek.
2: Atın kuyruğunu bağlama. Evet.

0: şeyi o.
1: Geri dönüşü olmayan
2: savaşa girdiğinde
1: yok. Ya zafer
2: atın kuyruğu
1: ya ölüm. Evet, kararlılık. Tabii teknik anlamda atın kuyruğu sağa sola işte çalıya çırpıya çarpmasın filan ya da kendi kuyruğuna basıp tökezlenmesin için yapılıyor teknik anlamda. Fakat geri dönüşü olmayan ya zafer ya ölüm anlamında kullanılır. O yüzden geri dönüşü olmayan terörsüz bölgenin içinde katil İsrail terör devleti var diye değerlendiriyorum.
3: Konuşacağız. Şahsi İsrail kanaat. Çok ayrı bir başlık. Murat Özer, şu son bir şeyi sormak istiyorum. Yani bir entegrasyonu işte ya da işte bu işin içerisinde SDG nasıl olacak? Nasıl süreçte yani SDG unsurlarına nasıl olacağını konuşacağız ama riskler neler? Mesela hani bu unsurlar buharlaşmadı, gitmedi. Bundan sonraki süreçte bunların bir riski var mı? Yani yeniden İsrail tarafından manipüle edilme durumu var mı? Siz de yani Suriye'yi iyi bilen bir isim olarak nasıl işleyecek?
2: İsrail her şekilde Türk Devleti'nin düşmanı. Çok evet. Net yani. 1948'de kurulduğu günden beri gerçek anlamıyla bir düşman olduğu çok net. Yani orada Orta Doğu'nun bir hançeri. O açıdan her türlü manipülasyonu yapmaya gayret edecektir. Ama burada çok daha kritik bir şey var. Güç oyunu bozdu. Evet, biz PYD, YPG terör örgütü ve PKK terör örgütü neden kendini feshetti? Önce PKK feshetti kendini, sonra YPG feshetti. Niçin feshettiler? Yani onları var eden şey neydi çünkü? Baas diktatörlüğüydü. Abdullah Öcalan örgütü Türkiye'de kurduktan sonra 80 darbesinden hemen sonra nereye götürdü örgütün karargahını? Nereye götürdü?
4: PKK.
2: Suriye'ye götürdü. BK Vadisi'ne götürdü. Hafız Esad dönemi, bütün Hafız Esad dönemi boyuncadır PKK'nın Suriye'ye yapılanması. Afrin'e kendi gittiğimde gözlerimle gördüm. Afrin'deki Suriye Türkiye sınırına kadar olan yerdeki tüneller, o Lafarge'ın hazırladığı tüneller daha o gün inşa edilmiş falan şeyler değildi. 30 yıldır oradaydı. PKK Afrin'de 30 yıldır vardı. PYD, YPG dediğimiz örgüt çok sonralara kuruldu. PKK terör örgütü Suriye'de Baas rejiminin himayesinde kurulmuş bir örgüttü. Şimdi siz uzun soluklu bir mücadele ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu şey sadece askeri anlamda değil. Baas diktatörlüğü yıkılmadan PKK terör örgütü bitmeyecektir diye düşündü. Askeri açıdan bütün bu süreçleri hep beraber yaşadık, gördük, onları anlattık. Peki daha önemli bir şey daha var. Siz terör örgütünü bir terör faaliyetinden vazgeçirmek istiyorsanız birincisi onun yüreğinden, kalbinden, düşüncesinden bu düşünceyi silip atmanız lazım. Bunu neyle yapacaksınız? Siz askeri harekat yapıyorsunuz, yok ediyorsunuz, tamam. Ama eğer o kendinin haklı olduğu düşüncesi hala ondaysa onu öldürürsünüz, yerine başkası gelir. Onu devam ettirecek adam gelir. Önemli olan o kitlenin zihninden bunu söküp atmanız gerekir. Neyle atacaksınız peki? Kürt sorununa gerçek anlamıyla doğru, insani ve İslami bir çözümle ancak yapabilirsiniz. Peki ne yaptı? Bakın bugün sabah Sayın Cumhurbaşkanımız Malazgirt'in yıl dönümünde çok tarihi bir konuşma yaptı. Yanında da Sayın Devlet Bahçeli vardı. Terörsüz Türkiye meselesi Suriye'de başladı. Suriye'de Baas diktatörlüğü yıkılmamış olsaydı ABD Baas diktatörlüğüne ve onun himayesindeki PKK'ya olan desteğini asla kesmeyecekti. Esad rejimi devam etseydi bugün terörsüz Türkiye'den bahsedemiyor olacaktı. O çok net. Baas diktatörlüğü yıkıldı. PKK terör örgütü Kuzey Irak'ta, Kandil'de ezildi. Ve sonrasında bütün bunlarla beraber Türkiye'de Kürt sorunu nasıl çözülür? Biz bunu 10 yıl içerisinde 15 yıllık politikalarla gördük. Bugün mağlup olanlar sadece bu zihniyet değil. Bakın o zihniyetin iz düşümü derken, o Baas'ın Türkiye'ye iz düşümü derken burada bu ilkel düşüncenin mirasçıları var. Onlar kimi zaman kendini Atatürkçü olarak gösterir, kimi zaman milliyetçi olarak gösterir, kimi zaman PKK'lı, Kürtçü olarak gösterebilirler. Kimi zaman burada Suriyeli mültecilere düşmanlık ederken ırkçılık yapan, Arap düşmanlığı yapanlar aslında Baas diktatörlüğün devamını isteyenlerdi. Çünkü PKK denen bir yapılanma orada var olabilmesi için Baas'ın devam etmesi gerekiyordu. Aslında zımnen istedikleri şey Baas'ın devam etmesi ve bu kaosun, terörün bölgede hala devam etmesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Malazgirt'te tarihi bir şey söyledi. Birincisi, terörsüz Türkiye mesajı ilk orada verilmişti zaten. Oradan Ahlat'taki mezar taşlarını gösterdi. Bu devlet 23'te kurulmadı. Bu bizim son kurduğumuz devlet dedi. Bu devlet 1000 yıl önce bu topraklarda kuruldu. Kiminle kuruldu? Sultan Alparslan'la kuruldu. Sultan Alparslan'ın askerleri kimlerdi? Şimdi bakın bunlar o kadar tarihi önemli kaynaklar, o kadar önemli, en az Ahlat'taki mezar taşı kadar o kadar büyük

0: sütunlar ki Alparslan'ın ordusunda, Büyük Selçuklu ordusu Malazgirt'e geldiğinde Mervanik emirliği vardı Anadolu'da zaten, Silvan'da, Diyarbakır'da Mervani emirliği vardı ve Mervaniler, yani bir Kürt beyliği. Silvan Ulu Cami tarihin en önemli camilerinden birisidir. Bütün İslam mimarlığında cami mimarisinin temelini oluşturur çünkü. Şam Emeviye gibi. O camini inşa edenler, ilk inşa eden Mervaniler, Kürt emirleri 10 bin süvariyle Selçuklu ordusuna asker oldular. Yukarıda Şeddadiler var. Aynı harabelerinin bulunduğu yerde Kars'ta Şeddadi emirliği var. Şeddadiler yukarıda Bizans ordusunun önünü temizlediler. Bizans ordusundan Selçuklu ordusunun önünü temizlediler. Bizans'a karşı hamleler yaparak. O Şeddadiler ki Türkiye'de bu topraklarda kurulan ilk cami olan Menüçehir Camisi'ni inşa eden Kürt emirlerdir. Bu topraklarda geldiklerinde Türkler, Selçuklular geldiklerinde, ki önce Suriye'ye Selçukluları devleti kurmuşlardı. Güneyde Suriye'de bir Türk devleti vardı, evet, zaten. Anadolu'ya geldiğinde, Selçuklu devleti geldiğinde Kürt emirlerle, Kürt askerlerle dediler ki, onlar da, siz Bizans'a karşı mücadele ediyorsunuz, bu bizim için cihattır. Allah yolunda cihattır. Biz Türklerle birlikte omuz omuza vererek mücadele edeceğiz dediler ve bu zaferi birlikte kazandılar. Bazıları utanmadan, tarihçi olduğunu söyleyenler, buraya Türkler geldiğinde hiç Kürtler yoktu falan gibi hala ırkçılık ve inkar politikasına devam ederken Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız el ele çıktılar. Bugün de kürsüde aynı şekilde bu topraklardaki emperyalizmin, siyonizmin, İsrail'in hesaplarını bozacak tek bir şey var. O da Kürtlerin, Türklerin ve Arapların kardeş olduğu bir coğrafyayı yeniden inşa etmek.
1: Ki o noktada
0: işte
1: zaten
0: bu Malazgirt ruhu. O açıdan teröristler Türkiye
1: atıldı.
0: Malazgirt ruhuyla atılmış oldu.
1: Evet.
0: O yapmasaydık, onu yapmamış olsaydık, Kürt'ün hakkını Kürt'e teslim etmemiş olsaydı, Kürt'le Türk bin yıldır kardeşçe yaşıyor, bizim aramıza bu fitneciler fitne soktular demeseydik, inkara, ırkçılığa, asimilasyona devam eden bu ilkel bağ zihniyeti gibi devam etseydik, siz PKK'ların hepsini ortadan kaldırın, yine de Kürt sorunu devam eder.
2: Murat Hocam, aynı ruh 1922'de 851 yıl sonra da devam etti. Evet. Çanakkale'de de beraberdik hep birlikte.
0: Sakarya'da da öyle.
2: Sakarya'da da öyle. Ermeni çetelerine karşı Hamidi alayları da milli kuvvetlerimizin önünü açtılar. Ruslara karşı mücadele ettiler. Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta yine aynı aşiretler gelen işgalcilere karşı müthiş bir aynı ruh devam ediyor. Terörle mücadelede bugün köy korucularımız var. Hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'yle beraber müştereken operasyonlarda terörün kökünü kazıdılar. Onların da hakkını, hukukunu burada teslim edelim.
1: Evet, evet. Şimdi İrfan Kayalıger sizinle devam edelim. Bir isterseniz bakalım haritaya birlikte. Şimdi yani çok katmanlı bir tehdit vardı. Baktığımız vakit bayraklar, ülke bayrakları vardı. İşte Fransızlar, İran dediğimiz gibi, Amerika, Rusya, işte diğer terör örgütleri, DAEŞ'i, YPG'si, PYD'si, PKK'sı, herkes buradaydı. Ve tam bu olayın, bu sahnenin yaşandığı o sene, yani zirve yaptığı sene ne oldu Türkiye'de? 2016'da 15 Temmuz oldu. Yani çok büyük bir eşik aşılmış oldu orada. Yani 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesiyle birlikte bugüne geldiğimiz vakit, işte SDG'nin de kendisini feshetmesiyle birlikte burası tamamen terörden arındırılmış oldu. Terörsüz Türkiye, işte toprak ötesine, terörsüz bölge Suriye, belki Irak, yani diğer ülkelere de sirayet edecektir, İran'a da. Bundan sonraki sürecin, mesela İsrail'in burada belki de bütün bu olup bitenlerden en memnun olmayan ülke İsrail. Çünkü İsrail öteden beri parçalı bir bölge istiyor, parçalı ülkeler istiyor. Tek başına birini, yani kendisini yönetemen Lübnan tarzı ülkelerin yaşanmasını istiyor. Belki işte bu bölgede bir Nusayri devleti, işte burada bir Dürzi devleti için şu anda zaten bastırıyor. Bir burada bir YPG devleti, farklı farklı bir Suriye istiyordu ama şu anda İsrail bundan oldukça memnuniyetsiz gibi görünüyor. İsrail'in adımları ne olur bu süreçte?
3: Şimdi İsrail'den önce şu hususu vurgulamak isterim. Yani Türkiye ulusal çıkarları gerektirdiği zaman bunun maliyeti olağanüstü olsa da karşılamaktan geri durmuyor. Mesela bugüne kadar Cumhuriyet tarihi boyunca devasa harcama yaptığımız dört kalem var. Bir tanesi Güneydoğu Anadolu'nun kalkındırılması, GAP projesi, 70'lerde, 80'lerde çok önemli.

0: bir başarıya imza atıldı. İkincisi Kıbrıs'ta Türkiye orada soydaşların haklarını, çıkarlarını korudu. Günümüzde hala prestij politikası uygulamaya devam ediyor. Kararlılıkla bu duruşunu sürdürüyor. Üçüncüsü terörün tasfiyesi. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle devasa bir harcama yapılmış olmasına rağmen bu konuda da Türkiye ulusal çıkarlarının gerektirdiği adımları atmaktan kaçınmadı. Dördüncü harcama kalemimiz bizim Cumhuriyet tarihi boyunca en fazla harcama yaptığımız kalem sığınmacılar. Bunlara harcanan rakam 2012'den günümüze kadar değişik tarihlerde farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Sadece işte 6 milyar euro Avrupa'dan geldi, 1 milyar dolar civarında Birleşmiş Milletler'den geldi. 100 milyar doların üzerinde Türkiye Suriye'deki bu iç savaştan, çatışmadan, tetişen etkilerini bertaraf etmekten mütevellit harcama yaptı. Yani Türkiye uzun vadeli projeksiyonla bakıyor. Kısa dönemde sorun, sıkıntı yaşamış olsak bile uzun vadede doğru adımlar atıldığını bu dört örnekte görüyoruz. Şimdi 2016'dan 2026'ya 10 yıl içerisinde Türkiye'nin güneyindeki Irak ve Suriye nereden nereye geldi? Özellikle Suriye üzerinde fokuslanarak meseleyi anlamaya çalışalım. Az önce de konuştuk. Burada aslında Arap Baharı sonrasında patlak veren iç savaşta İsrail'in projesini uygulamaya koymak için yoğun bir uluslararası çaba gayret pratiğe yansıdı. Rejim lehine ağırlığını İran zaten en başından beri sürdürüyordu. 2015'ten sonra Rusya Suriye'nin hava sahasını kontrol etti. Değişik düzeyde burada DAEŞ'la mücadele koalisyonunda Fransa, İngiltere, en çok Amerika gelişmelere müdahale etti ve Türkiye tüm bu süreci ulusal çıkarları çerçevesinde bir taraftan tetişle mücadele, öte taraftan Suriye'nin güvenli bir gelecek inşası için başarılı bir şekilde kullandı. Şimdi burada tabii bu işin arka planında Siyonist bir kurgu var. İsrail aslında ABD'yi de önemli ölçüde manipüle ederek, yönlendirerek burada istikrarsız, başarısız bir siyasi yapı tesis etmeye çalıştı. İsrail'in kafasındaki kurgu 3-4 parçaya ayrılmış bir Suriye'ydi. İşte Tartus'ta bu sahil bölgelerinde bir Nusayri devleti, ortada bir Sünni Arap devleti, Fırat'ın doğusunda bir terör yapılanması, bir Kürt oluşumu ve Dera'da, Süveyda'da, güney bölgelerde de bir Dürzi devleti. Kafalarındaki kurgu buydu. Halen bu emelden İsrail vazgeçmiş değil. Şu an itibariyle baktığımızda İsrail Golan Tepelerini
1: Dürzilere kalmış gibi
0: işgal
1: görünüyor.
0: Ediyor. Bu...
1: Aslında bir Suriye'deki son durumu gösteren bir harita vardı arkadaşlar. Onun üzerinden gidelim bir bakalım Suriye'nin.
0: Dürzilerin evet. Kontrol ettiği, Dürzilerin hakim olduğu bölgeler üzerinde de şu an askeri bakımdan sahadaki egemenliği sürüyor. Süveyda, Dera ve Kunetra bölgelerinde. Öte taraftan Golan'ın etrafındaki
1: şu bölgede işte evet. Dürzilerin yaşadığı bölge burası.
0: Dürzilerin bir grubu özellikle İsrail ile işbirliği yapıyor.
1: Can Polat'ın bölgesi ve bu biraz da bu Hermon Dağı çevresinde Golan içerisinde yine parçalı köyler var.
0: Golan'ı tabii yani şu an itibariyle uluslararası hukuk açısından baktığımızda burası Suriye toprağı. Her evet. ne kadar birinci başkanlık döneminde Trump hükümeti burayı tanıdığını açıklasa da uluslararası hukuk açısından bunun hiçbir ehemmiyeti yok. Yani baktığımızda Golan meselesi belki önümüzdeki zaman diliminde gündeme gelecek. Fakat İsrail bu Dürzi bölgeler üzerindeki tahakkümünü daimi hale getirme çabasında yakın zamanda Türkiye sınırına çok yakın bir bölgeye, Ebu Zuhur bölgesine, biliyorsunuz 18 Ağustos'ta Suriye Hava Kuvvetleri müdahale etti. Bir demonstrasyon yaptı ve daha sonra küstah açıklamaları İsrail Başbakanı Netanyahu, bakanları tekrarladılar. İşte biz ikaz ettik, bu ikazımız dikkate alınmadığı için burada bunu göstermek durumunda kaldık. Önümüzdeki zaman diliminde öyle anlaşılıyor ki Suriye üzerinde Türkiye ile İsrail arasında bir rekabet yaşanacak. ABD Suriye baskı yaparak çatışmasızlık mekanizması kurmaya çalışıyor. Zaten böyle bir mekanizma esasen Palmira saldırısından sonra kurulmuştu. Fakat çok da işlemediği anlaşılıyor. İsrail'in şöyle bir geleneği var. Kendini uluslararası anlaşmalarla bağlı kabul etmiyor ve bağlayıcı kurallara da riayet etmiyor. Mesela 80 civarı İsrail hakkında bağlayıcı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. Yaptığı anlaşmalara da uymuyor. Bunu işte Gazze'deki ateşkes anlaşmasında gördük. 10 Ekim 2025'te ateşkesten sonra da Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. İki defa Lübnan'la ateşkes anlaşması yapıldı. Fakat şimdi Trump üzerinde, ABD üzerinde baskı kurarak nehrin alt tarafları üzerinde daimi varlığını kurumsallaştırmaya çalışıyor. Suriye içerisinde de önümüzdeki zaman diliminde Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelecek. Bu arada İsrail'i hepimizin bildiği gerçeği bir kez daha hatırlatmak isterim. Sadece buradaki 7,5 milyon nüfustan ibaret görmemek lazım. 22 bin kilometre kare. Bizim Trakya kadar İsrail'in coğrafi genişliği. Nüfusu da 9,5 milyon. 2,5 milyonu Araplardan oluşuyor. Sadece İsrail'i Gazze Savaşı tüm dünyaya gösterdi. Bundan ibaret kabul etmemek lazım. ABD üzerinde, Batı Avrupa üzerinde olağanüstü bir etkisi, nüfuzu var.
1: Şimdi,
0: önümüzdeki zaman diliminde Suriye üzerinde şuna tanık olacağız. İsrail ile Türkiye'nin rekabetine.
1: Peki bu noktada dezavantajlı olmuyor mu İsrail? Yani şu anda her şey Türkiye'nin lehine işliyor. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü, Irak'ın yine aynı şekilde yeni yönetimle Ankara'nın çok iyi anlaşmış olması, işte yani bölgede işte Türkiye'nin ağırlığının giderek artması, hani İsrail bütün bu olup bitenlerden oldukça rahatsız gibi görünüyor. Zaten yapılan açıklamalarda o yönde. Ama bir şekilde ortalığı bulandırmak için gelip bazı noktaları vurup kaçıyor. Bu tehditten çok biraz korkunun verdiği bir hareket mi sizce?
0: Yani karşımızda ideolojik irredentist, yayılmacı, realizmden kopuk bir şeriat devleti var. İsrail idaresini teröristler kurdu, bunu biliyoruz. 1947-48 yılında Irgun, Stern, Haganah adlı terör grupları devletin kurulduğu Birleşmiş Milletler tarafından açıklandıktan sonra bunlar resmi hüviyet kazandılar. Haganah Teşkilatı İsrail Silahlı Kuvvetleri oldu. Irgun Teşkilatı dış istihbarat teşkilatı oldu. Stern iç istihbarat teşkilatı oldu. Ve bir takım ezoterik, teolojik bakış açısıyla kendilerinin Tanrı Yehova tarafından korunduğunu, üstün millet olduklarını söylüyorlar. Bunu endoktrinizasyonla gençlere, askerlere bir teviye anlatıyorlar. Böyle bir yapı var karşımızda ve bunlar asla ve kata rasyonel hareket etmiyorlar. Bir kez bunu biz zaten biliyorduk, fakat işte Gazze Savaşı'yla birlikte tüm dünya çıplak gözle, adeta online bunu takip etme, İsrail'in kim olduğunu anlama imkanı elde etti. Şimdi önümüzdeki zaman diliminde tabii bu süreci yönetmek ehemmiyet taşıyor. Ama bir şekilde ihtilaf topyekün çatışmaya doğru evrilirse bunun kazananın kim olacağı belli. Yani İsrail şu an itibariyle hava kuvvetlerinde işte nispi bir üstünlüğü var ama sadece savaş havada.

0: devam etmiyor. Neticede bizim devasa boyutta bir donanma ve kara kuvvetleri kapasitemiz, kabiliyetimiz var. İran'dan da çok farklı bir ülke. ABD tüm bunları bildiği için İsrail ile Türkiye arasındaki bu ihtilafı zamana yayarak yönetmeye çalışıyor. Şimdi benim kanaatime göre seçimlere kadar bu gerilim belli aralıklarla alevlenecek. Çünkü arka arkaya. Evet. 27 Ekim'de İsrail'de, 3 Kasım'da
1: şimdi
0: Amerika'da
1: İsrail'deki seçim
0: var.
1: Konu başlığını açacağız birazdan. Teşekkür ediyorum. O noktada hani Eisenkot Netanyahu arasındaki gizli bir anlaşmadan bahsediliyor. Nedir onu konuşacağız. Kemal Olçar sizi alalım. Sizinle devam edelim. Şimdi şunu
2: Süveyda'yla şeyle Dürzler'le ilgili bir cümle söylemek buyurun. İstiyorum. Şimdi haritada böyle tabii büyük haritanın içerisinde kırmızı oran böyle büyük görününce zannediliyor ki o kadar bir şey var. Halbuki öyle değil.
1: Evet.
2: Yani Suriye 25 milyonluk bir ülke. Yani büyük bir çoğunluğu mülteci olarak yurt dışında olsa da Dürzilerin yaşadıkları ve 700 bine yakın Dürzi yaşadığı düşünüyordu savaştan önce, çoğu göç etti. En yoğun olarak yaşadığı tek şehir Suveyda. Suveyda'da nüfusun toplamı 350 bin civarında ve bunların sadece çoğunluğunu oluşturuyorlar. Orada Müslüman, Sünni Araplar da var. Ayrıca şunu unutmayalım, Dürzilerin çok önemli bir kısmı sadece Suriye'de yaşamıyor, Lübnan'da da yaşıyor. Ve Lübnanlı Dürzilerin çok önemli tarihi figürlerinden Emir Şekip Arslan, Osmanlı Devleti'nin daima yanında olduğu bir Osmanlı parlamenteri olarak daima Osmanlı Birliği'ni, Türk-Arap Birliği'ni savundu. Arap ırkçılara karşı mücadele etti. Emir Şekip Arslan'ın damadı Kemal Canbolat'tı. Yani Cemal şimdiki
1: Velid
2: Canbolat'ın babası Kemal Canbolat onun damadıydı. O açıdan Dürzilerin çok büyük bir çoğunluğu, Türkiye'nin daima yanında yer aldılar. Hala yanında yer alıyorlar. Devrimden sonra da Canbolat gitti. Direkt Ahmet Şaray'la görüştü ve biz sizin yanınızdayız dedi. O açıdan Suveyda'daki İsrail'in kışkırttığı Hicri grubu dediğimiz küçük bir grup Dürzilerin de çok az bir kısmını temsil ediyor. Büyük çoğunluğunu temsil etmiyor.
1: Yani küçük bir grup ama burada İsrail'in manipüle ettiği ve provoke evet. ettiği bir bölge var.
3: Yani
1: geçtiğimiz aylarda da işte oradaki bazı Arap aşiretlerinin işte demografik olarak yerini değiştirmeye çalıştı. Ama onda da çok başarılı olamadı gibi.
3: Hikmet el-Hicri hocamın bahsettiği yaklaşık açık kaynaklarda 30 bin silahlı bir yapı olduğu ifade ediliyor. Bunların da büyük bir kısmı Suriye, İsrail katil ordusunda asker olarak görev yapıyor. Ve onlar hatırlarsınız geçen sene şu bölgeden, Golan Tepelerinden bir kapıdan, dere üzerinden Süveyda'ya sivil kıyafetlerle geçen binlerce İsrail ordusunda görev yapan Dürziler. Bir kısmı da onların Golan Tepelerinde yaşıyor. Hatta hatırlayın Suriye'ye çamur atmak için İsrail tarafından yapılan bir şey var, top atışı vardı. Evet, o gitti. Dürzi 11 tane orada insanı öldürdüler. Sonra İsrail Suriye'de bazı toprakları vurmaya başladı. Halbuki İsrail'in kendi attığı bombalar olduğu açığa çıktı sonradan.
1: Evet. O yüzden yani SDG'nin kendini feshetmesi, DAEŞ'in ortadan kalkması, işte haritanın renginin neredeyse tamamını artık yavaş yavaş hani değişmiş olması. Şunu sormak istiyorum. Yani bu bölgedeki işte Dürzilerin de yapılacak bir mütabakatla işte Şam yönetimine, Şara'yla tam bir entegrasyonu ya da tamamen İsrail'den kopup oraya bağlanması mesela önümüzdeki dönemde ona yönelik biraz daha yoğunlaşmayı görebilir miyiz?
3: Ya şimdi PKK'nın ortaya koyduğu bu dirayet ya da işte irade, YPG'nin buna katılması, bunun Irak ayağı ve İran ayağının da hep beraber KCK çatısı altında ortadan kaldırılması bir süreç.
1: Evet.
3: Yani kararlılık süreci, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade süreci, silahlı kuvvetlerimizin ve diğer güvenlik unsurlarımızın yıllarca göğüs göğüse adeta çarpışarak, şehitler vererek, gaziler vererek elde ettiği bir netice. Şimdi aşağıda öyle bir süreç yok. Burada el-Hicri grubu söylediğim kadar bir grup. Fakat onların daha da aşağısı mümkün. Yani 10-15 bine kadar inmiş durumda olduğunu farz ediyoruz. Onların eğer bölgelerinde silahları bırakıp entegrasyon sağlama konusunda herhangi bir irade gösterirlerse Eşara hükümetinin zaten kimseye kin tutmadığı, kimseyle intikam savaşına girmeyeceği ve Suriyeli kimliği üzerinden, vatandaşlık tanımı üzerinden tanımlama yapacağı deklarasyonuna uyarlarsa bir sorun çıkmaz. Ama buradakilerin niyet ve maksadı İsrail'le beraber iş tutmak. Çünkü İsrail'den çok miktarda buraya silah, para, finans akışları var. Ve burada bir Dürzi emirliği vardı geçmişte. 1900

0: 1721'de Fransızların kurduğu bir Dürzi Emirliği vardı. Süveyde ve Dera bölgesini kapsıyor. Şu kırmızı alanı kuzeye doğru genişletin. Şu bölgede, Kuneytra bölgesinde bir emirlik. O emirliği Deir-Zor'a kadar uzatmayı söz verdiler. Yani dediler ki biz bu kuzeyi, hatta ne diyelim, Suriye'nin güney doğusunu,
1: şu bölge, yani Kamale,
0: Deir-Zor'a kadar olan kısmı emirlik toprakta olarak ilan edeceğiz. Birlikte hareket edeceğiz diyor. Dolayısıyla Hicri grubu bu suçu işliyorlar. Bu bir suç, anayasal bir suç. Dolayısıyla Eşşara hükümeti tarafından bazı operasyonlar yapıldı bölgede. Arap aşiretlerini kışkırttı, siz söylediniz. Dolayısıyla bu bölgedeki kaotik ortamdan beslenen İsrail'in ekmeğine yağ sürüyorlar. Ama dediğim gibi Eşşara hükümeti kuzeydeki gelişmelere benzer bir hukuk süreci kabul ederlerse, ya da şey diyoruz biz ona, segregasyon, yani ayırma ve nüfussuzlaştırma. Topyekün gidin kardeşim İsrail'e katılır. Bölgede gerçekten Dürziler bu konuda hemfikir değiller Hicri ile. Dolayısıyla Can Bolat şeyine geldiğinde, ideolojik çizgiye geldiğinde, buradaki hiçbir Dürzi vatandaşa herhangi bir şey olmaz. Eğer suç işlemedilerse. Burada yapılacak olan şey şu. İsrail ile Hicri şeyi arasında, örgüt arasında şeyi kopartmak, bağı kopartmak. Onun için arada tampon bölgesi oluşturmak. Onun için Kuneytra ve güneyini almak zorunda Eşşara hükümeti.
1: Ama oraya da İsrail yaklaştırmıyor yani. Şöyle
0: tabii işte, bakın onu söylemeye çalışıyorum. Zaten bir gösterebilir miyim şuradan? Bakın şu bölge, işte Hermon Dağı dediğimiz, Şeyh Dağı dediğimiz bölgeden itibaren şöyle şuraya kadar komple kapatmış durumda adamlar. Şurası mavi gibi gözüküyor ama şurada silahı buraya koyduğunuz zaman bir topu 40 kilometre, burası da sizin kontrolünüze demektir. Fiilen ayak basmak zorunda değilsiniz. Ya da bir hava savunma füzesi ya da bir tankı koyduğunuzda tankın menzili 4 kilometreye kadar gider. Yani 4 kilometre kadar mesafede her türlü kontrol, ateşle kontrol demektir. Sizde de asker anlamda. O yüzden şurayı şöyle birleştirmek istiyorlar. Şu bölgeyi daha sonra şurayı da birleştirmek istiyorlar. Yani Deir-Zor'la. İşte yukarıdaki PKK kartı lav olunca şu bölgeyi birleştiremediler. Şurada biliyorsunuz PKK unsurları vardı zamanında. Şu bölgeyi birleştirebilselerdi, yukarıda Kürdistan sözde, yani Doğu ve Kuzey Suriye kantonal bölge ilan ettiler. Seçime de gitmek üzereydiler hatırlarsınız. Ve bu bölgeyi Kürt sözde bölgesiyle birleştirip çepeçevre, şuradan başlayın düşünün bakın, ta Laski'den denize çıkış var. Şu bölgede şöyle hilal şeklinde, ters hilal şeklinde bir Kürt ve Dürzi bölgesi ilan edeceklerdi. İşte şurada da Şam devleti olacaktı. Şam'ı da muhtemelen Ham'a taşıtacaklardı. Dolayısıyla bu bölgede denize çıkış olan bir Kürt bölgesi, İsrail ile kara teması olan bir Dürzi bölgesi temel hedefti.
1: Evet.
0: Şimdi onu yapacak olan El Hicri'ydi, yukarıda da Mazlum Abdi'ydi. Bu iki aktörün biri çöktü. Kıyafeti çıkarttı, herhalde bir takım elbise giyecektir yakında. Büyük ihtimalle bu kuzey sektör çökünce İsrail burada bütün gücünü El Hicri takımına vermeye başladı.
1: Son kalesi bu yani. O da gittikten
0: işte ben
1: sonra
0: ben de diyorum ki
1: Golan belki daha da Celile bölgesine çekilmek zorunda kalacak.
0: Tabii ben de diyorum ki İsrail'i kuşatma harekatı için, yani topografik haritası İsrail'in kama şeklinde ve kuzeyden güneye doğru ince bir yapısı var. Dolayısıyla ince hatlı böyle ülkeler kuşatmaya çok açıktır. Türk ordusu bunu biliyor. Kuşatmaya çok açık olan ülkelerin ana damarlarını denizden ve karadan kapattığınızda, hava sahasında kontrol ederseniz eğer, bu bölgede İsrail devleti birkaç on yıl sonra eriyip yok olabilir. Nasıl ki Gazze halkına bu yıllardır ablukayı uyguladılar ve Gazze halkı yarı aç yarı tok yaşadı. Onu bile çok gördüler, yıkıp yaktılar. Şu anda habitat diye bir şey kalmadı orada.
1: Evet.
0: Benzer bir yapıyı İsrail'e uygulayıp şu hattı kapatmak durumundayız. Ve Şam Hermon Dağı'na 22 kilometre. O kadar yakın ki işte top menzili 40 kilometre. Hatta dediler ya Şam'da Eşşara hükümetinin olduğu binayı biz çok yakınız, her an bir bomba sesiyle uyandırabiliriz dediler dalga geçer gibi. O yüzden şu bölgenin mutlaka güvenlikleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca bu bölgede artık bir silahlı başka grup da kalmadı Hicri grubunun dışında. Ne milisler kaldı, ne Hizbullah kaldı, ne bir şey kaldı. Ha, risk devam ediyor ama elle tutulur bir tek bu var. Eşşar hükümetinin buraya yapacağı bir harekat ve operasyon muhtemelen şuradaki bölgeyi

0: güvenlikleştirebilir
1: Türkiye,
0: diye düşünüyorum.
1: Türkiye askeri açıdan Suriye'de ne kadar güçlü peki? Yani bu noktada işte bu zuhur saldırısı sonrası Türkiye'nin sınır ötesinde sonuçta kendisine tehdit unsuru hissettiği noktalarda evet. Önemli müdahalesini
0: ben
1: gördük, stratejisini gördük. Yani
0: isim isim hepsini biz biliyoruz ama biz onu burada şey yapamıyoruz.
1: Yok, yani şöyle isim isim demiyorum zaten. Hani,
0: gücünü aktarmak açısından söylüyorum. Evet. Ben şöyle söyleyeyim, rakam da vermeyelim. Bizim orada yeteneklerimizi söyleyelim. Bir, özel kuvvet yeteneğimiz var. Bu bir. İki, komando birliklerimiz var. Üç, tank taburlarımız var. Dört, mekanize unsurlarımız var. Beş, SİHA birliklerimiz var. Altı, radar birliklerimiz var. Elektronik harp birliklerimiz var. Radarlarımız var. Ve Türk Hava Kuvvetlerimiz birkaç dakika içerisinde bölgeye müdahale edecek kadar geri bölgede çeşitli yerlerde, Türkiye'de biliyorsunuz yerlerini, Malatya vesaire, o bölgelerde konuştu vaziyette ve tahsisli bir şekilde duruyorlar. Artı hava savunma gücümüz var. Nedir onlar? Siper, Hisar O, Hisar A. Dolayısıyla hem hava savunmasını, hem elektronik harp sistemini, hem radarlarla uçan kuşu her tarafta, yani etrafımızdaki 600 kilometre mesafedeki tüm hava resmini çıkartabiliyoruz ve birliklerimiz de birkaç dakika içerisinde bir harekata katılacak şekilde hazır şekilde bekliyor. Bu bizim bir kendi silahlı kuvvetlerimizin olduğu yetenek havuzu. Bir de Suriye Milli Ordusu var. Hocamın ifade ettiği o kol ordular, tümenler, onların liderleri, komutanları, kor general, tüm general rütbesindeki Suriye Milli Ordusu'nun generalleri 11 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte harekat icra ediyor. Neye karşı? Terörle mücadele kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı ve DAEŞ'e karşı. Onların Türk ordusu yeteneklerinden de aldıkları var. Dolayısıyla emanet değil bu. Yani doğrudan bizim aktardığımız kalıcı yetenekler. Suriye Milli Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müştereken bölgede düşündüğünüzde 2 ile çarpmayacaksınız, 4 ile çarpacaksınız. Sinerji yaratma açısından söylüyorum. Ve müştereklik açısından Türkiye'nin NATO'daki herhangi bir ordudan çok daha müştereklik sağlanmış durumda. Az önce verdiğim örneği boşa vermedim.
1: Müştereklik yani dediğiniz oradaki unsurlarla
0: birlikte çalışılabilirlik anlamında söylüyorum. NATO hala onunla boğuşuyor. Birlikte çalışılabilirlik tatbikatları yapıyor.
1: Yani herkes şu senaryonun üzerinde, yani dünya basınına baktığımızda son bir hafta işte zuhurdan sonra işte olası bir Türkiye-İsrail çatışması Suriye'de yaşanır mı yaşanmaz mı, yaşanırsa ne olacak? Her şey bunun üzerinde konuşuluyor şu anda. Batıya
0: çok doğru
1: bak.
0: Ama bakın ben bir yerde yazdım
1: şimdi
0: bunu.
1: Birisi İsrail bilinçli olarak bunun konuşulmasını mı istiyor? Amerika kendisine yakın hissettiği işte bu ülkelerin, bazı ülkelerin birbiriyle çatışmasını da istemiyor. Belki Tom Barak'ın yaptığı açıklama, bu zuhur saldırı sonrası yaptığı açıklama ondan mı kaynaklanıyor? Yani hem Amerika'nın buradaki dahilizi işine, hem İsrail'in burada bilerek dünyaya bu şekilde bir çatışmaya doğru gidiyorum mesajı verme çalışma gayreti var burada.
2: Yani şöyle Kemal hocam, müsaadeniz ederseniz bir şey, bir mülazamı söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Olay ne? Suriye var, Türkiye var, İsrail var. İsrail diyor ki ya bir dakika diyor ya, bu Suriye'de şunlar olmamalı. Niye? Ya olmasın, ben rahatsız oluyorum. Olabilir yani, sen rahatsız oluyorsun diye orada bir şey olmamasını gerektiren bir şey var mı? Yok. Ben işte böyle bir şey olursa vurabilirim. İşte bir takım saldırılar şunlar bunlar akla geldiğinde eyvallah. Şimdi filmi geriye sardığımızda eğer Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti, bir terör koridoru ya da bir teröristan kurulmuş olsaydı, İsrail belki arzu ettiği hedeflere, biraz önce Kemal Hoca'nın anlattığı işte güneyden başlayıp işte PYD, YPG üzerinden kuzeye doğru falan birçok şeylere rahatlıkla ulaşmış olabilirdi. Ve İsrail belki sözleri çok daha fazla anlam ifade edebilen bir ülke olabilirdi. Ama geldiğimiz aşamada İsrail'in belki yaptığı planların birçoğu çöpe gitti. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber. Yani bükemedikleri bilek itibariyle planlar çöpe gitti. Şimdi geldiğimiz aşamada hala kuyruk dik. Yani bir şeyler yapabilecekmiş havasında konuşuyor. Az önce sen çok güzel bir şey söyledin. Şu anda Batı medyasında orada burada İsrail, Türkiye üzerine yazılıp çizilen, bizim medyada da yazılıp çizilen şeylere ben bakıyorum. Bir dakika ya, İsrail ve Türkiye'yi yani mukayese etmek, yani bu tür şeylerden bahsetmek bile anlamsız. Niye? 9 milyonluk bir ülke. Tamam şunu bunu olabilir ama Kemal Hoca ne güzel söyledi. Deniz gücü yok, kara gücü yok. Yani savaşların kaderini belirleyen şey kara gücüdür. Ve 10 sene önce böyle bir şeyden tırsabilirdik. Adamlar sınırımız

0: gelmiş gibiydi. Şimdi Allah'a çok şükür biz onların sınırına gittik ve kara gücü açısından herhalde İsrail, yani amiyane tabirle, vız gelir tırıs gider. Deniz gücü açısından da öyle. Efendim çok güçlü işte hava, uçak, eyvallah. Gücünü 2023 7 Ekim'inden itibaren gücünü Hamas'a karşı, Gazze'ye karşı yaptıklarından gördük. Ne kadar alçak olduklarını, ne kadar katil olduklarını, ne kadar acımasız olduklarını gördük. Ama ne kadar zavallı olduklarını da gördük. Unutmayın, Gazze'ye yönelik ciddi bir kara harekatı yapamadılar. Tıpkı Lübnan'ın güneyine, Hizbullah'a yönelik ciddi bir kara harekatı yapamadıkları gibi. Dolayısıyla bugün gelinen aşamada İsrail tarafından söylenen sözler şunlar bunlar. Büyük ihtimalle birilerinin, ya işte Türkiye'de birilerine korku salalım, Türkiye'de birilerini böyle biraz rahatsız edelim falan filan gibi bir hesabın uzantısı olabilir. Çünkü tekrar ediyorum, Gazze'de arkasında Amerika Birleşik Devletleri'ni de alarak 8 Ekim 2023'ten itibaren yaptığı melanetlere baktığımızda Gazze gibi doğru dürüst silahı, savunması, şunu bunu olmayan bir bölgede arzu ettiklerine ulaşamayan birilerinin Amerika'yı da arkasına alsa en kötü ihtimaldir. Türkiye'ye karşı yapabileceği şeylerin son derece sınırlı olacağını ve zannediyorum hala aklı başında birileri kaldıysa, Ehud Barak ve benzeri, böyle bir macerayı akılların ucundan bile geçirmeyeceklerini rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Şimdi tam acaba bu noktada o Netanyahu ve Eisenkot'un bir iki tane açıklaması var. Hem işte seçimler, hem işte yeri gelmişken Gazze ile ilgili hani hangisi daha iyi tartışmaları da yapılıyor işte İsrail içerisinde, ama baktığımız vakit günün sonunda her ikisinin de bu işin içerisinde katil olduğu ve buna hizmet ettiklerini ortaya çıkıyor. Bir kulak verelim, bir dinleyelim, ondan sonra tam bu noktadan devam edelim.
2: Rak bilev Eretz Yisrael. Ze ma she'atem osim. Atem memamshim et chazon Eretz Yisrael ve et ha'yetedot shelanu bilev artzenu ve zot artzenu. ואין בלתה, זאת ארצנו. היום רבים אחינו ואחיותינו בעולם מבינים, זאת ארצנו ואין בלתה. וכשאני אומר ארצנו, כל יהודי, כל יהודייה, הדלת פתוחה, אנחנו מחכים לכם. במדינת ישראל, בלב ארץ ישראל. ואתם מכינים את הקרקע לעלייה גדולה מאוד שתבוא. עכשיו אי אפשר להתעלם מהמספרים. אהבתי.
3: נגד הקמת מדינה פלסטינית.
4: Filistin devletinin kurulmasına karşıyım. Bunu birçok kez söyledim. İki halk için iki devlet çözümünün bir çözüm olduğunu hiçbir zaman söylemedim. Netanyahu'nun aksine o bunu 4-5 kez tekrarladı. Şu anda yaratılan gerçeklikte barışı kovalamak ve iki halk için iki devlet çözümünü savunmak gerçekçi değil. Bunun stratejik olarak yanlış olduğunu ve İsrail devleti için risk oluşturduğunu düşünüyorum.
1: Evet Kemal Alçar, her ikisini de dinledik.
5: Ben hemen şu analizi yapayım.
1: Buyurunuz. Çok
5: müsaade ederseniz, bakın bu insanlar kim biliyor musunuz? Bu insanlar Siyoncu, Siyonist, Siyon Dağı, Kudüs yakınlarında normal adı kullandıkları Yahudilerin Davut Tapınağı. Ve bunlar sadece Yahudilerin desteğiyle olmuyor. Yani Siyoncular sadece Yahudi değil, Hristiyanlardan da var. Maalesef bazı Arapların içerisinde Müslüman olup Siyoncu olanlar var. Siyonist bunlar. Yani aşırı radikal gruplar. Dolayısıyla Siyonizmin ortaya koyduğu esasta 3 tane dinin, tabi Müslüman olanları ne diyelim onlara, paranteze alıp söyleyelim bari. Çünkü 2,5 milyon demiştiniz ya az önce, hani İsrail vatandaşı var. Bunlar Siyoncu gruplar. Ve bütün kıyametin Siyon'la etrafında olacağı inancını taşıyorlar. Ve bu teolojik motivasyonla şu ana kadar yaptıklarının hepsinin gerekçesini halklarına açıkladılar. Şimdi dolayısıyla bu adamların tehdit olmaktan çıkma ihtimali çok düşük. Biz her 2 yılda bir ihtiyaç duyduğumuzda ya da bir kırmızı kitap hazırlıyoruz. Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi tüm devletler hazırlıyor. Biz burada tehditleri değerlendiriyoruz. Her 2 yılda bir Milli Güvenlik Kurulu değerlendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla resmi gazete değil de hayata geçiyor, öyle söyleyeyim. Gizli bir kitap, gizli bir belge. Dolayısıyla burada biz 2 yılda bir tehditleri değerlendirebiliriz. Ama İsrail'i tehdit olmaktan onlarca yıl daha çıkaramayacağız. Bu yapı burada olduğu sürece. Aysen Kot'ta gelse, Katıs'ta gelse, Netanyahu

0: gelse Ehud Bar'a bilmiyorum. Bazen böyle işte şey takiyeci gruplar da var onların içerisinde. Ama Siyonizm şu anda İsrail'i topyekün sarmış durumda. Evangelistler üzerinden ABD'yi kuşatmış durumda. Bir şekilde İngiltere'de bir şekilde bağ kuruyor. Niye? Çünkü kurucu Darfur, değil mi? Darfur Deklarasyonu dediğimiz deklarasyonun sahibi İngiltere Dışişleri Bakanı zamanında 1917'de.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla İngiltere'nin bir manevi desteği var. ABD'nin koşulsuz askeri desteği, finans desteği var. Bu arada tabii Araplar da işin içerisine girmiş bir grup. Böyle bir yapının tehdit olmaktan çıkması çok çok çok zor. İki, burada biz bakın ne diyor, Filistin devleti kurulamayacak diyor. Kurulması mümkün değil diyen kim? Netanyahu'nun muhalefeti, değil mi? Yani bir şekilde seçimlerde önde gözüken kimlik. Bu kimdi? 7-8 Ekim'deki kurulan savaş kabinesindeki baş danışman. Yani 7-8 Ekim'den itibaren yapılan katliamın baş mimarı. Eisenkot, eski genelkurmay başkanım adam. Şimdi Netanyahu'ya muhalefet. Niye muhalefet biliyor musunuz? Yetmez diyor. Netanyahu, yaptıkların yetmez.
2: Daha çok.
0: Daha çok kır, daha çok soykırım yap, daha çok yok et. Ki Siyonistlerin liderlerinden bir tanesidir bu. Şimdi dolayısıyla seçim yapıldı 22 Ekim'de. Netanyahu hükümeti çöktü. Yerine Eisenkot geldi. Evet, her şey bitti normal değil. Unutmayalım bunu. Ben hep aylardır bunu söylemeye çalışıyorum. Yumuşama, geri çekilme, durma, öteleme, rafa kaldırma. Bu eylemlerin tamamı Türkiye'nin gücünden kaynaklanıyor. Ve Suriye'de yaptıklarından kaynaklanıyor. Ama bakın en iyi ihtimalle öteliyoruz.
1: Evet.
0: Rafa da kaldıramıyoruz. En iyi ihtimalle öteliyoruz. O yüzden tam darbe şu olmalı. Yine diyecekler ki askeri bir mantıkla bunların başka mantığı yok. Rasyonel bir kitle olmadığı için karşımızda Siyonizmin neresi rasyonel?
3: Ne yapmalı peki?
0: İşte şunu yapmak gerekiyor. Bir kere Mekke anlaşması bana çok umut verdi. Onu söyleyeyim. Ama 1967-73'te Arap Ligi gibi bir şey olacaksa korkarım İsrail oradan kaynaklı manevi gücüyle yıllardır katliam yapıyor bölgede. Eğer Türkiye'nin içinde olduğu bir müştereklik, bir ittifak tıpkı 67-73'teki başarısı olursa vay halimize. Değil 100 yıl, belki 500 yıl İsrail'in bu saldırılara karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü Türkiye bölgede son kale. Bakın son kale. O yüzden üstümüzde çok ciddi oyunlar oynanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir şey yapamayacağı noktada kendi girmez, bakmaz, etmez, hazırlık yapar. Ondan sonra girer. Şimdi girdi topa. Onun için diyor atın kuyruğunu bağladım diyor. PKK kim ya? DAEŞ kim? El-Kaide kim? FETÖ kim? Asıl büyük lokma terör devleti olan İsrail. At kuyruğunu bağladığınız andan itibaren sizin geri dönüşünüz yok.
1: Peki yani öyle ya da böyle biz yani İsrail'le oturup masada konuşamayacağız. Yani çünkü soykırımda...
0: Ya o da yapılır. Bak onu yatsımıyorum. O da yapılabilir. Ama
1: dediğiniz gibi yani biri giderse gelen adam daha radikal. Yani daha
4: siyasi yelpaze çok değişti. Şimdi İsrail'de 90'lı yıllarda barış sürecine olumlu bakan partiler vardı. Hatta İşçi Partisi lideri başbakandı anlaşmayı. Yitzhak Rabin imzaladı mesela o tarihte.
1: Yitzhak Rabin'i sonra
4: Katlettiler. Tanrı'nın emrine karşı geldi diye katlettiler. Evet. Şimdi bugün öyle bir İsrail yok ki. Sovyetler dağıldıktan sonra Sovyet coğrafyasından 2 milyon Yahudi göçtü ve gelenler radikal, aşırı, ırkçı siyasi partilere destek vermeye başladılar. Şu an itibariyle liberal, sosyalist, böyle insancıl yaklaşımı olan partiler İsrail parlamentosunda marjinal durumda. Yani
3: vatan haini olarak ilan ediyor.
4: Yani aslında bir şekilde Netanyahu seçimleri kaybedip de devre dışı kalsa aslında tüm bu saldırganlığın günah keçisi ilan edilecek. Ama İsrail'in temel politikalarında çok
3: kim
4: fazla bir değişiklik
3: ilan
4: olmayacak.
3: Edilecek? Kim ilan edecek Netanyahu'yu bu şekilde günah keçisi?
4: Yani diyelim ki şu an itibariyle evet aralarında belli bir yakınlık, dostluk var. Trump ile bu Netanyahu arasında Bibi falan diyor. Fakat öte taraftan Netanyahu'dan kurtulmak istiyor. Çünkü ABD'de, ABD derin devleti de pekala biliyor ki İsrail'in tüm bu saldırganlığını arka planda ekonomik, siyasi, lojistik, enformasyon olarak ABD destekledi. İsrail saldırganlığını destekledi. Bundan mütevellit hukuki sorumluluğu da var.

0: teolojik yapısında kısa vadede bir değişiklik olmasını beklemek rasyonel değil.
1: Tam da bu noktada şunu söyleyeyim. Ne olursa İsrail ne yaparsa biz İsrail'le çatışmayız ya da savaşa girmeyiz.
2: Ne yaparsak savaşa gitmeyiz anladın mı?
1: Ya İsrail yani nasıl bir noktaya gelecek ki biz hani İsrail'in işlerimizi bakın, normalleştireceğiz diyelim belki.
2: Anladım. De. Yani Amerika Birleşik Devletleri iki tane söz söyledi yetkilileri. Tom Barak dedi ki PKK'nın daha doğrusu SDG'nin lağvedilmesi, feshedilmesi konusunda tarihi bir an dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı ifadeyi kullandı. PKK'nın feshedilmesi, entegre edilmesi SDG'nin tarihi bir dönüm noktası dedi. Demek ki olumluyorlar.
1: Evet.
2: İki, yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Mekke Anlaşması'nı pek muteber buldum dedi. Ne alem?
1: Aslında Suriye ile ilgili bir şimdi son bir grafiğimiz var. Onu da açalım tam bu konuştuklarınız üzerine. Evet, buyurun.
2: Ben ne anlıyorum biliyor musunuz buradan? ABD de İsrail'den kurtulmak istiyor.
1: Evet.
2: ABD evangelistlerin o neokon dedikleri yapıdan kurtulmak istiyor. O neokonlar kim? Yeni muhafazakar dediğimiz acımasız vahşi kapitalistler ama bir şekilde askeri gücü kullanarak yayılma peşinde olan gruplar. Neokon dedikleri. Bush ailesi tam bir neokondur.
1: Neokoncular.
2: Artı evangelisttir. Başka örnek vermeme gerek yok. Trump öyle değil. Trump liberal, tamam. Muhafazakar, o da tamam. Ama irredentist yapısını konuşarak, anlaşarak ve ticari anlaşmalar yaparak aktarmak istiyor. Tek farkları bu. Ama neokonların askeri yapısı, Pentagon'un içinde bu güç hakimdir. Yani Pentagon neokon bir yapıdır. Ve evangelistlerden mürekkep bir ordu yapılanması vardır. Bakmayın bize demokrasi bilmem hikayeler anlatırlar ama kendi içlerinde farklı yapılar var. Dolayısıyla bu durumda ABD de İsrail'den bana göre bir şekilde kurtulmak istiyor. Peki, bu yükü daha fazla taşıyacak durumda değil. O yüzden
1: Suriye üzerinden mi bazı şeyleri yapıyor? Yani Suriye'deki gelişmeler İsrail'e rağmen oluyor. Amerika da bunu destekliyor. Yani
2: öyle sonuç, okumamız gerekiyor. Çok teferruatı girmeyelim kafalar karışmasın tamam. diye. Suriye politikası.
1: Bir açalım arkadaşlar grafiğimizi, bakın, Suriye grafiğimizi.
2: Suriye politikası ABD'nin Orta Doğu politikası demektir. Eskiden şunu analiz ederdik. Şöyle söylerdik. Hocam da bileceklerdir. Biz derdik ki ABD'nin bölgede 4 tane vazgeçemeyeceği yer var. Bunlardan bir tanesi Avrupa kıtası.
1: Evet.
2: 2 İsrail, 3 Körfez, 4 Pasifik. Orada bir şeyler kuruyor çünkü Güney Kore ile Japonya ile. Avrupa'dan vazgeçtiler. Körfez'i bıraktılar. Biraz da İran'ın değil mi şansından dolayı. Şimdi İsrail'i bırakmak üzereler. Pasifik'e kanalize olacaklar. Çünkü 4 cephe ağır geliyor Amerika'ya. Bunu Obama bozdu. 2 cepheden tek cephe indirdi. Hayatının en büyük hatasını yaptı. Amerikalılar arasından söylüyorum. Ve bir kararnameyle iki cepheli savaş doktrinini teke indirdi. Şimdi yana yana 3 cepheden çekilip mesela cephe derken Avrupa NATO cephesi. Çekilmek istiyor adam. Körfez'den çekilmek istiyor. Yeter ki Hürmüz'deki akışkanlık sağlansın diye söylüyor. Yani o ablukayı da kaldırmaya razı. Evet. İsrail'den de kurtulmak istiyor bir
1: şimdi
2: şekilde.
1: Tam da sizin dedikleriniz aslında örtüşen bir şey. Yani şimdi SDG'nin feshedilmesi bir kere
2: evet,
1: işte. İsrail'in çok istemediği bir şey. Ama oldu. İşte parçalı bir Suriye artık bir hayal oldu İsrail için. Belki işte son dürzüler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onu bir kenara koyalım. Tüm bunlar yaşanırken İsrail işte Ebu Zuhur'u vururken ve işte sadece Ebu Zuhur değil. Yani işte Suriye'ye yönelik farklı noktaları da saldırılar düzenliyor. Amerika önemli bir açıklama yaptı. Tarihi bir adım. Suriye'yi teröre destek veren devletler listesinden çıkardı.
2: Bir de o var.
1: Geçtiğimiz aylarda da yaptırımları, ambargoları kaldırmıştı hatırlarsınız. Bu çok önemli bir adım. Yani
2: kesinlikle.
1: Net bir şekilde Suriye Washington'ın Şara yönetimine verdiği destek göstergesi.
3: 1979'dan beri Suriye terör listesindeydi.
1: Terör, 79'dan
3: yeni
1: beri.
3: Bir şey değil yani.
1: Evet. Bu ikinci adım. Üçüncü adım Tom Barak'tan gelen bir açıklama. Yani o açıklamanın sonunda bir tweet vardı. Tek ordu tek devlet dedi orada. Bu da hani biz bir toprak bütünlüğü sağlanmış bir Suriye istiyoruz mesajını verdi. Bunu kime verdi? İsrail'e verdi. Çünkü toprak bütünlüğü sağlanmasını istemeyen bir İsrail var bölgede. Esad dönemiyle hesaplaşma başladı Suriye'de. İşte idamlar, Esad işte bu soykırımlara, katliamlara katılanlar herkes yargılanıyor şu anda. Suriye'den, İsrail'den bazı açıklamalar var. İşte Ürdün'de yapılan işte heyetler arası görüşmelerde baktığımız vakit sanki İsrail biraz geri adım mı atmaya çalışıyor? Onu da sormuş olayım. Bu tansiyonu biraz düşürmeye mi çalışıyor? Amerika'nın burada telkini mi var yoksa

0: kendisinin başına geleceklerinden biraz daha farkına mı vardı? Onu
1: çok
0: sorayım.
1: Çok güzel bir soru.
0: Bir de Türkiye'den İsrail'e Suriye uyarısı var.
1: Çok güzel bir soru. İsrail'in planlarını okuduk.
0: Evet.
1: İsrail'in planlarını İran'da gördük. Türkiye planlarını şöyle okuduk. Diyor ki, İsrail olarak ben tek başıma ne kara gücüm, ne hava gücüm, ne deniz gücüm, ne uzay gücüm, hiçbir gücüm Türkiye ile baş etmeye yetmez. O zaman ne yapmalıyım? Şunu yapmalıyım. Batısını cephe olarak Türkiye'ye açıp Yunanistan'la oyalamalıyım. Ordunun bir tanesini, birinci ordumuzu Yunanistan'ın Adalar Denizi'nde yapacağı karşı harekatla bir şekilde oyalamak zorundayım. Birinci hareket bu. Bütün çaba o. İki, 0.5 cephe açmak zorundayım. Nerede? Kıbrıs'ta. 0.5 cepheyi Kıbrıs'ta açıp orada bir EOKC kurup karışıklık yaratmak, tehdit yaratmak, Güney Kıbrıs'ı Kuzey Kıbrıs'ın üstüne salmak zorundayım. Türkiye kuvvetlerinin bir kısmı oraya ayırsın. 3. İçeride bir 0.5 cephe daha açıp işbirlikçiler bulup siyasal oluşumlar içinde, medyada, ne bileyim orada burada her yerde iş adamları, yani bir 0.5 cepheyi de içeride açmalıyım diyor. Para veririm bunlara diyor. Bu parayla beslerim. İşte FETÖ gibi ya da başka işte ne bileyim Kuytul gibi ya da Kureyşiler gibi bir takım yapıları kullanır, içeride cephe açar. En azından polis gücünü ve jandarma gücünü içeride geri bölge emniyetine tahsis ettiririm.
0: Son cümleleri yavaş yavaş kapatacağız.
1: Son şey, Suriye'de artık ben kendim cephe açar. Suriye Milli Ordusu ile Türk Ordusu ile karşı karşıya kalırım. Bunların hepsini yaparken de ABD ve AB'den sonsuz destek alırım. Plan bu ama teker teker planlar çöküyor. İlk adım bu planın çöküşünde SDG'nin lağvedilmesidir.
2: Eyvallah.
0: Evet, önemli bir girişim.
2: Yani affedersin Orhan'cığım, bir cümle.
0: Buyurun.
2: Suriye'de affedersin, İsrail'de o gider bu gelir, al birini vur ötekine.
0: Evet.
2: Değişen bir şey olmayacak. Öbürü de şu. Bütün bunlarla alakalı, geleceğe yönelik hesaplarıyla alakalı çöpe atılan, şimdiye kadar çöpe atılan hesaplarına baktığımızda bundan sonrakilerin de çöpe atılacağını herhalde rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Muhakkak, evet. Bu konuyu daha çok konuşacağız. Ama programımızın da sonuna geldik. Yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.
3: Rüzgar bu topraklardan geçerken fısıldamaz, anlatırdı. Bu coğrafya üzerindeki fırtınaları saymayı bırakalı asırlar oldu. Kaç kavim geldi geçti bu coğrafyadan? Kaç kuşatma yıkıldı bu surların dibinde? Kaç karanlık gece sabaha ulaşamaz sanıldı? Ama burası tarihi izleyenlerin değil, tarihi yazanların yurduydu.

0: bir ülke binlerce yıllık devlet geleneğinin üzerinde yükseliyordu. Sınırları değişti, hanedanları değişti, çağlar değişti ama devlet aklı hiç değişmedi. O devlet Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Tehditler şekil değiştirir, isimler değişir, zaman akardı. Fakat bu toprağın göğsünde atan o sarsılmaz cesaret hiç değişmezdi. Çünkü bu devlet fırtınanın geçmesini bekleyen değil, fırtınanın tam ortasında dimdik durmayı bilenlerin mirasıydı. Bu nedenledir ki İsrail'de seçim atmosferi kızışırken soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef göstermesi tesadüf değildi.
1: Erdoğan, İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
0: Gazze'de devam eden soykırım, Lübnan'da katliam, Suriye'ye yönelik mütecaviz askeri hamleler ve Ankara'yı doğrudan hedef alan açıklamalar.
2: İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak.
0: İsrail Savunma Bakanı Katz'ın sözleri de bu gerilimin yeni halkalarından

0: biriydi. Peki neden? Çünkü Türkiye susmuyordu. Gazze'de yaşananlara susmuyor. Bölgenin istikrarsızlaştırılmasına susmuyor. Suriye'nin egemenliğini tehdit eden hamlelere susmuyordu. Ve İsrail'in bölgede kendisine biçtiği sınırsız hareket alanına dur diyordu.
1: Bakın biz sizinle...
2: انظروا نحن لا نتحدث معكم عن الحرب بل نتحدث عن السلام نحن نتحدث عن كيفية تحقيق السلام العالمي ولكن إذا كان هناك من سيهاجم تركيا من أجل الحرب وليس السلام فإن تركيا لن تتردد في خوض هذه الحرب ولن تهرب منها وأقول ذلك بكل وضوح وصراحة.
1: Bunu da çok açık ve net söyleyeyim.
3: Cumhurbaşkanımızın az önce söylediğim şey de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğini teyit ediyor. Gerçekten de karşımızda böyle bir durum var. Yani İsrail aslında meseleyi kaşıyor. Yani boşuna Şii eksenden, Sünni eksenden, Altıgen ittifakından, kendisiyle alakalı bir güç tahkimatından, bir blok siyasetinden bahseden cümleler ve buna dair bazı hamleler yapmıyor. Yani bir yandan Yunanistan'ı, bir yandan Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimini, bir yandan Hindistan'ı, bir yandan Somaliland'i aynı anda politika setinin bir enstrümanı haline getirecek hamleler yapıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız şu, yani Türkiye'deki pekala geleceği hazırlanıyor ama İsrail bu geleceği hiç olmadığı kadar hızlandırmak ve yakınlaştırmak istiyor. Türkiye bu konuda herhangi bir çekince duymaz.
0: İsrail siyasetinde Türkiye'nin hedefe konulması yalnızca Netanyahu'nun söylemiyle sınırlı değildi. Eski Başbakan Naftali Bennett'in Türkiye'yi İsrail açısından yeni İran olarak tanımlaması bu yaklaşımın daha geniş bir siyasi zemine yayıldığını gösteriyordu. Çünkü mesele artık yalnızca bir hükümet meselesi değildi. Mesele İsrail'in bölgedeki güç dengelerine bakışıydı. Türkiye bu denklemde sıradan bir aktör değildi. Karşılarında dün kurulmuş bir devlet yoktu. Karşılarında binlerce yıllık devlet tecrübesinin mirasını taşıyan bir Türkiye vardı. Roma'yı bilen, Selçuklu'yu bilen, Osmanlı'yı bilen, savaşın da barışın da ne anlama geldiğini bilen bir millet. Türk tarihinin en güçlü taraflarından biri de buydu. Türkiye tehdit karşısında geri adım atmak yerine önce devlet aklıyla düşünür. Diplomasiyi kullanır, masayı kullanır, caydırıcılığını kullanır. Ama gerektiğinde devletinin ve milletinin güvenliği için mücadele etmekten de çekinmezdi.
4: Gazze'yi unutturmak, kendi yaptığı katliam ve soykırımı gündemden çıkarmak ve siyasi geleceğini kurtarmak. Bunun da yolunu sandık değil, tam tersi sandığa giden yolda bir gerilim yaratmakta buluyor. Sürekli Türkiye'ye hedef göstermesi, sürekli sağa sola saldırması, kuduz refleksi bundan. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ı böyle hedef göstererek işte buna, bana seçmezseniz bunlara hizmet etmiş olursunuz gibi söylemler tam bir şeytani fikir, tam bir şeytani akıl. Ha İsrail halkında bunun karşılığı olur mu veya İsrailler bu oyuna gelir mi ayrıca tartışılır ama burada Netanyahu'nun esas niyeti şu, Türkiye'yi düşman göstererek, hedef göstererek ve coğrafyada sanki İsrail'e çok büyük tuzaklar, çok büyük böyle karşı cephe oluşuyor havasıyla buna sığınıp, böyle bir atmosfere sığınıp işte destek aramaya, destek artırmaya çalışıyor. Ama anketler şunu gösteriyor, Netanyahu gidici Sayın Erdoğan dediği gibi.
0: Çünkü bu millet savaşın ne olduğunu iyi bilirdi. Ve tarih boyunca savaş Türkler için yalnızca bir çatışma değil, vatan söz konusu olduğunda göze alınan büyük bir fedakarlıktı. Savaş Türklerin düğünü sözü de işte bu tarihsel ruhun ifadesiydi. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gücü ordusundan geliyordu. Diplomasisinden geliyordu, ekonomisinden geliyordu, savunma sanayisinden geliyordu ve en önemlisi kendi kararını kendi verebilme iradesinden geliyordu. İşte bu nedenle Türkiye'yi seçim malzemesi haline getirmek isteyenlere Ankara'nın cevabı netti. Türkiye soykırımcı Siyonist İsrail'in iç siyasetinde kullanılacak bir figüran değildi. Küstah, hadsiz İsrail yönetimi Türkiye'yi savaşa çekmek istiyor olabilirdi.
4: Ben iddia ediyorum, İsrail çok şanslı zorlarsa, hani Allah korusun istemeyiz öyle bir şey olsun ama Türkiye'yi hani bıçağın kemiğe dayandığı noktaya getirirse bizim Tel Aviv'i ele geçirmemiz, İsrail'i tarihten silmemiz, bak coğrafya değil, saatlerimizi alır.
5: İsrail'in seçimler açısından Türkiye'ye hedef gösteriyor olması, İran'a hedef gösteriyor olması, Orta Doğu coğrafyasında istikrarı, barışı, huzuru hedef gösteriyor olması

0: Çünkü belli ki İran'dan arzu ettiğini alamayan İsrail, Netanyahu'nun seçimi kazanabilmesi adına yeni bir öteki bulmaya gayret ediyor. Bir devleti ötekileştirmek açısından Türkiye seçebileceği en kötü hedef oldu. Netanyahu buradan arzu ettiğini alamaz. Kendi iç siyasetinde ise çok muhtemel, biraz rasyonel olan İsrail halkı Türkiye ile İsrail arasındaki asimetrik olgunun bilincindedir. Olmayacak bir hususla ilintili ortaya konulan seçim vaadi Netanyahu açısından bir zafere değil, bir hezimete dönüşecektir. Bu hezimeti biz fiili anlamda da konuşabiliriz, sandık sonuçları itibariyle de konuşabiliriz. Ben Ekim ayından önce Netanyahu'nun bu nefret söylemi dozunu artırabileceğini ve bu bağlamda ortaya Türkiye noktasında Orta Doğu'nun istikrarsızlaşması, Orta Doğu'da huzurun kaçması ve mümkün olduğunca çatışmacı bir anlayışın var olması için yeni bir senaryoyu da uygulamaya koyabileceğini düşünüyorum.
1: Ama Ankara'nın hafızası çok daha eskiydi. Çünkü bu coğrafyada devlet olmak sadece güçlü olmak değil, gücünü ne zaman kullanacağını bilmek demekti. Bugün Türkiye'nin verdiği mesaj da tam olarak buydu. Biz savaş aramıyoruz ama tehdide de boyun eğmiyoruz. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Kadim devletler tehditlerle savrulmaz. Onlar krizlerin içinden daha güçlü çıkar.
0: Genç bir cumhuriyet ama belirttiğiniz gibi binlerce yıllık bir devlet aklı. Atılan her adımda çok yönlülük, çok boyutluluk ama hiç şaşmadan insani bir dış politika sergiliyoruz. Bu dış politika içerisinde bu coğrafyadaki tüm milletlere ayırt etmeksizin, coğrafi ayrım gözetmeksizin el uzatan bir Türkiye gerçeği var. Bu durum çok muhtemel yeni bir güvenlik mimarisinin inşasında Türkiye'yi ana aktör olarak öne çıkarıyor. Savunma sanayindeki başarılar, istikrardan yana bir tavır ortaya koyan bir Türkiye gerçeği, ithalatın, ihracatın yani kalkınmanın gelişmesi adına ortaya çıkan büyük projeksiyon, Türkiye'siz bir Orta Doğu barışının olmayacağına dair yegane gösterge diye düşünüyorum.
1: Bugün İsrail'de seçim hesapları yapılabilir. Türkiye hedef gösterilebilir. Siyasi söylemler sertleşebilir. Ama Ankara'nın önünde seçim takvimlerinden çok daha büyük bir tarih var. Binlerce yıllık bir tarih. Ve o tarihin söylediği tek bir şey var. Türkiye tehdit karşısında diz çökecek bir devlet değildir. Çünkü bu milletin mayasında devlet var, vatan var ve gerektiğinde bedel ödemekten çekinmeyen mücadele ruhu var.
0: Savaşmamak adına mümkün olduğunca denge politikasını belirleyen, benimseyen bir Türkiye var. Çünkü biz arzu ediyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu yetenekle, sahip olduğu iradeyle, soğukkanlı davranış kalıbıyla beraber birçok devletin toprak bütününün garantörü oldu. Başta Suriye olmak üzere, Irak, İran, Libya örnekleri belki de bunun en çarpıcı, en hassas örnekleri olarak öne çıkıyor. Bununla beraber şayet savaşma noktasına gidilecekse Türkiye'nin bu duruma da ne kadar hazırlıklı olduğu gerçeğinin farkındayız. Bakalım bununla ilgili kelam etmeyi planlayanlar, Türkiye'yi rekabet ortamında rakibi gibi görenler buna hazır mı? Bence asıl soruyu onlara sormak lazım. Savaştan yana, emperyal bir tutumdan, irredentist bir yaklaşımdan yana olmayız. Ama savunma doktrininin ne kadar gelişkin olduğu gerçeğinin de bence en az bizim kadar bize dair hasmane duygular içerisinde olan devletler de haberdardır diye düşünüyorum.
1: İşte bu yüzden İsrail'in seçim hesapları değişebilir, siyasi aktörler değişebilir, hükümetler değişebilir. Ama Türkiye'nin devlet aklı değişmez ve unutulmasın. Türkiye barışın kapısını her zaman açık tutar. Ama o kapının önüne tehdit dikildiğinde karşısında ne kadar güçlü bir devlet olduğunu da herkese hatırlatır.

haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Bugün de saatler 2'yi gösteren dek Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarına değineceğiz. Birazdan konuklarımız

0: Yorumlarımızla birlikte o önemli gündemi değerlendireceğiz, yorumlayacağız ama öncesinde yurtta ve dünyada neler oldu kısa bir haber turu yapacağız ki aslında Türkiye olarak sadece İstanbul değil uzun zamandır sıcaklardan bunalmış vaziyetteyiz. Şimdi nefes aldıracak bir haber geldi diyebiliriz meteorolojiden hafta sonundan itibaren. Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklarda hissedilebilir oranda bir düşüş olacak. Hatta bazı noktalar için sağanak uyarısı da var. Hemen nereler oralar bakalım.
1: Hava serinlerse yine denize girebilecek misin?
2: Girerim.
3: Sıcaktan bunalanlar için iyi.
4: Bence artık yağmur gelsin. Bu kadar sıcaklık yeter.
5: Uzun süredir sıcakları bekliyorduk. Ama yani bunu kastetmedik. Yanıyoruz. Gördüğünüz gibi.
3: Denize girmeye doyamayanlar için kötü haber.
1: Serinlemesi mi?
6: Serinlemesi kesinlikle. Böyle çok iyi. Suyumuz da çok sıcak maşallah. Serinlerse giremeyiz suya.
3: Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar düşüyor. Hafta sonu serin havayla birlikte yağış geliyor.
1: İstanbullular hafta içi hafta sonu demeden denize girmeye, piknik yapmak için gölge yer aramaya alışmıştı. Ağustos sıcaklarına ise kısa bir mola giriyor. İstanbullulara serin hava ve yağış bekliyor.
7: Serin ve yağışlı hava yurt genelinde 3 gün etkili olacak ve bu 3 gün boyunca yaz sıcakları yerini serin havaya bırakacak. Rüzgarın da etkisiyle sıcaklıklar 4 ila 7 derece birden azalacak. Sadece İstanbul'da değil, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde de sıcaklık azalışları olacak.
8: Ben havanın her gün serin olmasını istiyorum.
9: Bence yaz hiç bitmesin.
1: Hep böyle mi kalsın?
9: Evet.
1: Kritik gün Cuma günü. Cuma günü İstanbul genelinde Poyraz'ın etkili olması, rüzgarın 40 ila 60 kilometre hıza çıkması bekleniyor.
4: Bence artık yağmur gelsin. Bu kadar sıcaklık yeter. Bu yaz bitti diyoruz artık biz.
10: Ben sıcak seven bir insanım. Yani bitmese daha güzel olacak. Marmaris tatillerine daha yeni planladım ben.
3: İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de cumartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor. Ancak bu yazın bittiği anlamına gelmiyor.
7: Hafta başından itibaren yaz sıcakları kaldığı yerden devam edecek.
11: Biraz daha böyle gitse iyi olur. Hava serinlerse bir iki gün belki olur. Yine bence daha düzelir. Ekim'in ortasına kadar, sonuna kadar daha gider gibi düşünüyorum.
1: Yaz.
11: Evet.
7: Bu sene benzer sıcaklıkları Eylül ortasına kadar yaşamaya devam edeceğiz.
5: Ejderhası sıcaklara doğru ilerlemeye gidiyoruz biz.
0: Evlerdeki gizli tehlike dediğimizde aklımıza pek çok şey gelebiliyor ama en son gelebilecek, hatta böyle patlaması sonucunda yaralanmalar olabilecek bir eşya desek deodorant belki de aklımıza gelmeyecektir ama İstanbul'da yaşandı. Küçükçekmece'de benzerine az rastlanan bu olayda bir evde deodorant şişesi patlıyor ve ikisi çocuk, 3 kişi yaralanıyor. Muhtemelen hepimizin aklında oluşan soru işareti. Bu tehlike tüm deodorantlarda geçerli mi? Bakalım detayına.
12: Patlamasına çok şaşırdım.
3: Bomba gibi patladı, facia ucuz atlatıldı. Deodorant sebebiyle bir aile ölümle burun buruna geldi.
1: İstanbul Küçükçekmece'de otizmli bir çocuğun elinde deodorant patladı. Büyük bir faciaya yol açtı. İkisi çocuk ve bir de anne ağır yaralandı.
13: Şişenin elinde olduğu söylenen otizmli çocuk deodorant şişesini ateşle alevlendirdiyse bu belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra genleşmenin de etkisiyle şişeyi patlatır.
14: Dolapta tutuyoruz ama genelde fazla şey yapmıyorum yani. Fazla dikkat etmiyoruz aslında.
3: Atatürk Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanan anne ve 2 çocuğu hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
13: Sprey deodorantların içinde itici gazlar bulunur. Bu gaz yanıcıdır. Sprey deodorant sıkıp önüne kibrit ya da çakmakla ateş tutarsanız o ateş bir anda deodorantın içindeki gazı yakmaya başlar. Ve siliklerde yerdeki benzer bir görüntü oluşur. Bu da çocuklar başta olmak üzere çoğu insanın hoşuna gidebilir. Fakat çok tehlikelidir.
3: Daha önceden arabalarda bırakılan deodorantların patladığına tanık olmuştuk. Şimdi bu kez adres evde. Peki bu deodorantları nasıl muhafaza etmemiz gerekiyor?
13: Deodorant şişesi kendiliğinden patlar mı? Eğer şiddetli bir ateşin yanına veya sıcak

0: yaz günlerine camın önüne koyarsak veya üzerine çok ağır bir eşya düştüğünde sıkışmayla patlayabilir. Ancak özellikle sıcak yaz günlerinde deodorantınızı arabada unutmaması gerektiğini de açıkça hatırlatmak istiyoruz.
1: Çocuklardan uzakta banyoda saklıyorum ama ısıyla temas etmiştir sanırım.
2: Şaşırdım. Demek ki tehlikeli bir şekilde koymuş arkadaş. Bence güneşte bırakmamak lazım.
3: Ve güzel bir haberle devam ediyoruz. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff maçında Fransız ekibini 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Bir kez daha ifade edelim. Fenerbahçe Fransız ekibi Olympique Lyon'u 2-1 evinde mağlup etti ve böylece Şampiyonlar Ligi'ne çıkmaya hak kazandı. Güzel bir gelişme, önemli bir gelişme. Zira geride bıraktığımız yıl içerisinde futbolu çok konuşmuştuk. Bu senede hem yapılan transferlerle birlikte aslında yeni sezonda futbolun çok konuşulacağını da ifade etmiştik. Ve bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimiz birden Galatasaray'la birlikte Fenerbahçe'de artık ülkemizi temsil edecek. Ve tüm Türkiye'ye adeta bir futbol şöleni yaşatacaklar. Dileğimiz bu yönde, dualarımız bu yönde. Ama bir kez daha bu önemli galibiyet için bizler Fenerbahçe'yi, Fenerbahçelileri de, tüm teknik ekibi ve futbolcuları da tebrik ediyoruz efendim. Bu gelişmenin detaylarını birazdan yine sizlerle paylaşacağız ki maçın özeti de elimize ulaştığında yine ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi devam edelim bir diğer önemli gelişmeyle. İstanbul'da sıra dışı bir kurtarma operasyonu vardı. Bir Yunus İstanbul Boğazı'nda yolunu kaybetti. Ve Haliç'i geçip Ali Bey Deresi'ne kadar ulaştı ve geri de dönemedi. Bunun üzerine de ekipler harekete geçti ve neler yaşandı o anlarda bakalım.
4: Yolunu kaybetti, bilmediği sularda mahsur kaldı. Yardımına koşan itfaiyeci abilerinin uzun uğraşları sonucunda ait olduğu sularla bir kez daha buluştu. Yaramaz bir Yunus'un başrolünde olduğu kurtarma operasyonu İstanbul Eyüp Sultan'da kayda geçti. Ne oldu bilinmez ama Haliç'in su kaynaklarından olan Ali Bey Deresi'ne geldi ve geri dönemedi. Derede mahsur kalan, yönünü kaybeden yavru Yunus'u fark eden çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Zaman kaybetmeden bölgeye gelen uzman su altı arama kurtarma görevlileri dere içinde mahsur kalan yavru Yunus'u kurtarmak için özel bir çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli ve titiz müdahalesi sonucunda yavru Yunus sudan çıkarıldı, bota alındı. Sağlık durumu kontrol edilen yavru Yunus balığı Eminönü açıklarına götürülerek yeniden doğal yaşam alanı olan İstanbul Boğazı'na salındı.
3: Ülkemizde özellikle son günlerce sıkça yaşanıyor küçük sarsıntılar ki bize göre küçük bir sarsıntı. 4,1 büyüklüğündeki bir deprem ama Nepal'de durum hiç de öyle değildi. Zira bir felaketin öncüsü oldu. İşte ortaya çıkan manzaralar, bir de neler yaşandığına yakından bakalım.
4: Sınırı aştı, önüne çıkan her şeyi yıktı. Köprüleri yıkan, binaları yutan sel Nepal'e tam anlamıyla kabusu yaşattı. Çin'den Nepal'e giriş yapan Bote Koshi Nehri felaketin başladığı adres. Yerel saatte 8.37'de meydana gelen deprem heyelana yol açtı. Nehrin yatağı kapanınca sel adım adım önüne çıkan her şeyi yuttu. Suyun aniden gelişi de işte bu yüzdendi. Evlere zarar veren, köprüleri yutan nehir ardında enkaz bırakarak ilerledi. Bilanço giderek ağırlaşıyor. Nepal'e hacı olmaya gelen yaklaşık 400 turistle iletişim koptu. 32 polisin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kayıp. Kurtarma çalışmalarından gelen haberler daha az. Sel sebebiyle enerji projeleri de yerle bir oldu. Hidroelektrik santralinde tünele beton döken 30 işçi henüz bulunamadı.

0: Kabus gibi görüntülerin ardından Nepalli yetkililer şimdi hem hasar tespitiyle hem de yaraları sarmakla uğraşıyor.
1: Suriye'de 14 yıl süren savaşın ardından ülkenin yeniden ayağa kalkması için yeni bir süreç başladı. Türkiye'nin desteği, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları kaldırılmasıyla birlikte Şara yönetimi ülkede çok önemli adımlar attı ve savaşın yıkıntılarının ortadan kalkması, Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi ve yaraların sarılması için pek çok çalışmaya imza atıldı. Bunun en önemli gelişmelerinden birinde dün gece saatlerinde tüm dünyaya duyuruldu. Suriye'de varlık gösteren terör örgütü YPG kendini feshettiğini açıkladı. Yani Suriye'de artık tek ordu, tek ülke, tek bayraktan bahsediyoruz. Yani bir özel bir bölge durumu söz konusu değil artık. Ayrı bir ordu yapılanması söz konusu değil artık. Şimdi bu saatten sonra özellikle Suriye'de artık yepyeni bir süreç başlayacak. Tabii bu süreci terörsüz Türkiye ile birlikte başlayan terörsüz bölge sürecinden ayrı görmemek gerekiyor.
2: Bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz.
3: Suriye'de 14 yıl süren savaşın ardından yeni bir dönem başlıyor. Esad rejiminin devrilmesiyle değişen dengeler, Şam yönetiminin ülkenin bütünlüğünü sağlama çabası ve Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de yeni bir süreç işliyor. Yıllarca süren iç savaşta ABD, Rusya, İran ve İsrail gibi aktörlerin müdahaleleriyle parçalanma riskiyle karşı karşıya kalan ülkede şimdi hedef net, tek devlet, tek ordu. Bu hedef doğrultusunda terör örgütü SDG, Şam yönetimiyle varılan anlaşma çerçevesinde kendisini feshetme ve Suriye ordusuna entegrasyon sürecine girdi. Böylece Suriye'nin doğusunda ayrı bir silahlı yapıyla varlığını sürdürme ihtimali önemli ölçüde ortadan kalktı. Washington'dan gelen kararda yeni dönemin ekonomik olarak önünü açtı. ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Terör listesindeki statüsü de kaldırıldı. Yıllarca uygulanan yaptırımların ardından Suriye'nin yeniden yapılanması, ekonomisinin ayağa kalkması ve devlet kurumlarının yeniden inşası için önemli bir kapı aralandı.
4: Bugün Suriye karanlık bir yükten kurtuluyor ve geçmişinin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor.
3: Şam'ın mesajı net. Savaşın yıkıntıları geride bırakılacak, Suriye yeniden inşa edilecek. Ancak tablo hala kırılgan. İşgalci İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri müdahalelerine rağmen Şam yönetimi ülkenin bütünlüğünden vazgeçmiyor. Türkiye ise Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını, terörden arındırılmasını ve yeniden ayağa kalkmasını destekliyor.
5: İşte şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya Kuzey Suriye'de. İşte oralar hep Misak-ı Milli'nin içinde olan yerlerdi. Bu hassasiyetlerimizi unutmayın. Onun için oralarda öyle devlet kurma vesaire bu yola tevessül edenler avucunu yalar, avucunu, gereği neyse bunu görecekler.
3: İsrail'in saldırılarına ve bölgedeki tüm gerilim dinamiklerine rağmen Suriye için hedef değişmiyor. Bütünlüğünü koruyan, terörden arındırılmış, güçlü ve istikrarlı bir devlet. Türkiye'nin desteğiyle Suriye iç savaşın küllerinden çıkıyor. Şimdi sıra silahların yerini kalkınmanın, yıkımın yerini yeniden inşanın almasında.
1: Suriye'de bir yandan barış ve istikrar ortamının daha da güçlendirilmesi için adımlar atılırken diğer taraftansa birileri boş durmuyor. Özellikle İsrail desteğiyle bildiğimiz Dürzi lider Hikmet el Hicri açık açık bir ayrılıkçı söyleme büründü ve burada da nereye ait olduklarını gizlemedi ve dedi ki İsrail'in bir parçasıyız biz dedi.

0: İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı. Provokasyon için bir kez daha Suriye'nin güneyindeki Dürzi kartını oynadı.
1: Gerçekten de beklenti içerisindeyiz.
0: Daha önce Şam yönetimine karşı Süveyda ilinde ayaklanma içine giren Hicri milisler bir kez daha İsrail desteğiyle sahada.
1: Biz inanç olarak bile İsrail devletiyle ortağız.
0: Provokatif açıklamalar Dürzi lider Hikmet el-Hicri'ye ait. Zamanlaması manidar. Terör örgütü YPG'nin Suriye'de kendini feshetmesinin ardından konuştu Dürzi lider. İsrail'in desteğiyle Suriye'yi bölme niyetini bir kez daha ortaya koydu.
1: Biz Dürzüler olarak İsrail devletinin ayrılmaz bir parçasıyız.
0: Bölücü bir çağrı yapmaktan da geri durmadı.
1: Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanmasının vakti gelmiştir.
0: Hicri'nin açıklamasını Süveyda'da İsrail ve Dürzi bayraklarıyla yapılan konvoy takip etti. Provokatif konvoyda el-Hicri ve Netanyahu resimleri birlikte bulundu. Slogan atılan konvoyda silahlı saldırı mesajları da verildi. İsrail'de seçimlerin yaklaşmasıyla iç siyaseti yönlendirmek isteyen Netanyahu, Suriye'nin kuzeyindeki hava üssüne saldırmış, Türkiye'yi de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
2: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bir ekonomik savaş başlattığını açıklamıştı ki zaten ekonomik olarak zor durumda olan İran bu yaptırımlarla daha da zor bir sürece doğru evrildi. Peki bu yaptırımlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çağrıları İran sokaklarında nasıl yankı buluyor? Arkadaşımız Ekber Karabağ Tahran sokaklarındaydı. Bakın İranlılar ne diyor bu sürece?
4: Bugün ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı eşi benzeri görülmemiş bir kampanya olan ekonomik dışlama operasyonunu başlattı.
0: ABD Hazine Bakanı'nın bu açıklamasıyla İran'a yönelik yaptırımlarda yeni aşamaya geçildi. Uzun yıllardır Batı'nın ağır yaptırımlarıyla yaşamak zorunda olan İran'da para birimi riyal, dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine geriledi. İranlılarsa tüm zorluklara rağmen gündelik hayatlarına devam ediyor.
1: Trump gibi her dakika açıklama yapan birinin amacı ülkemizde kaos çıkarmak, halk üzerine baskı oluşturarak toplumda korkuyu yaymak istiyor. Ekonomik olarak bunu başaramayacak.
0: Başkent Tahran'da esnafın gündeminde de ABD'nin yaptırımları var.
1: Biz bu yaptırımlara yabancı değiliz. Daha da kötüleşmesinden korkmuyoruz. Amaçsız bu yaptırımlar %100 etkili olmayacak.
0: İranlılar arasında Çin ve Rusya'ya dair beklentiler bir hayli yüksek.
1: Çin ve Rusya'nın İran halkının yanında olacağına inanıyorum. Onlar Arap ülkeleri gibi değiller. Arap kardeşlerimiz de hata yaptıklarını anlayacaklar.
0: Tahran sokakları savaşın ilk gününden beri değişen ve ABD'ye meydan okuyan dev pankartlarla dolu. Bir meydanda dev bir Trump görselinin yanında intikam kaçınılmaz yazarken bir başka meydanda Trump'ı öldüreceğiz yazan dev bir görsel yer alıyor.
5: Tahran sokaklarında Trump ve aile bireyleriyle ilgili tehdit içerikli birçok pankartı görmek mümkün. Hemen arkamda İnkılap Meydanı'nda asılan bu pankartta üzerinde bizim imamımızı öldüreni neden öldürmeyelim, bu bizim için utanç kaynağı yönünde bir ifadeye yer verilmiş durumda.
0: Pankartların ortak özelliği ABD Başkanı Donald Trump'ı ölümle tehdit etmesi.
3: Dünyada ve ülkemizde, hatta bölgemizde çok önemli gelişmeler yaşanırken gözler geride bıraktığımız gün Malazgirt'teydi. Tarihi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Başkan Erdoğan kürsüden verdi mesajlarını. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü kimse kesemez dedi.
2: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
0: Kutlu zaferin kazanıldığı topraklarda önemli mesajlar verdi, güçten

0: Ben Türkiye'nin önünde kimse duramaz dedi.
1: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş-Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
1: Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
0: Bölgede tarihin yeniden yazıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'ye yönelik tahriklere dikkat çekerek net konuştu.
1: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
0: Türkiye'nin bölgesinde neden güçlü olması gerektiğini bu sözlerle anlattın.
1: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam 1000 yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Ya Allah, Bismillah,
2: Allahu Ekber. Ve muhalefet cephesiyle devam ediyoruz. Yeni Parti ile CHP arasında bu aralar gerginliğin nedeni belediyeler. Şimdi bazı belediye başkanları var ki Yeni Parti'ye göre onların belediye başkanları, ama Cumhuriyet Halk Partisi de görev yapmaya devam ediyorlar. Yani bir istifa süreçleri de yok. Bununla ilgili gerekçeleri de sıralıyorlar. Ama son yaşananlar gösterdi ki iddialar da bu yönde. Yeni Parti CHP'li belediye başkanlarını kendi partilerine geçirmek için baskı yapıyor. CHP'liler bunu söylüyor.
3: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil.
4: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik. Ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük.
5: Muhalefette sular durulmuyor. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki belediye başkanı transferi yarışı Mersin'de kızıştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in bir etkinlikte Kılıçdaroğlu'na eşlik etmesi iki ismi karşı karşıya getirdi.
3: Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, mensubu bulunduğum parti bir başka belediyenin davetine icabet ettiğinde katılmamam olmazdı. İfadelerimde mensubu bulunduğum Atatürk'ün kurduğu partiye dairdi dedi. Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, bir küskünlük düşünmediğimi söyledim.
5: Özel o görüntülerin ardından Seçer'le yaptığı telefon konuşmasını böyle anlatınca CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçin diyerek Özel'i hedef aldı. Özel ve Kılıçdaroğlu krizlerin gölgesinde yol haritalarını da belirlemeye çalışıyor. İl başkanlarıyla bir araya

0: gelip Özel'e gövde gösterisi yapan Kılıçdaroğlu bu defa da A takımını topladı.
1: Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta. Bunu her yerde söyleyin. Siyaseti zenginleşme aracı kabul ederseniz, yolsuzluk yaparsanız tarihin çöp sepetine bir süre sonra vatandaş gönderir.
0: İBB davasının son duruşmasına ise itirafçı Ertan Yıldız'ın iddiaları damga vurdu. Belediyedeki sözde rüşvet çarkını gözlerimle gördüm diyerek deşifre etti.
2: İddianamedeki bütün ifadelerim ortada. Benim ifadelerimde herhangi bir gerçek dışı hiçbir şey yoktur.
0: İhalelerin adrese teslim yapıldığını iddia eden Yıldız, İmamoğlu'nun kasası olduğu söylenen Fatih Keleş'in ben artık para işleriyle uğraşmaktan yoruldum dediğini söyledi. Yıldız, eski CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'nun da rüşvet çarkının içinde olduğunu öne sürdü.
3: 300 sayfa ifade verdi Ertan Yıldız. Bir tanenizin sesi çıkabildi mi Ertan Yıldız'a?
0: Aziz İhsan Aktaş davasıyla ilgili yeni detaylar da var. Mahkeme rüşvet suçundan 23 yıl hapis cezası alan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 5.2 milyon dolarlık villası, lüks teknesi ve milyonlarca liralık mal varlıklarının devlete geçmesine karar verdi.
4: Şimdi yeni hasat sezonuyla birlikte fındık, Antep fıstığı, badem ve cevizde tarladan market rafına uzanan fiyat farkı yeniden tartışılmaya başlandı. Pek çoğumuz da duyuyoruz aslında ya da yoldan geçerken bile üreticiye sorduğumuzda aldığımız fiyatla markette rafta görmüş olduğumuz fiyat arasında dağlar kadar fark var ki bu konu pek çok tartışmaya da neden oluyor. Tabii özellikle üretici bu konuda daha çok şikayet. Bakalım ne tür farklar var.
5: Geçen sene kıtlık oldu. Bu sene bol. Hemen el ayağı düştü. Aradakiler güzelce kazanıyor vallahi.
0: Rekolte arttı ama fiyatlar düşmedi. Kuru yemiş tüketiciye ulaşıncaya kadar fiyat basamaklarını tek tek tırmandı. Aracı zinciri uzadıkça etiketler de kabardı.
6: Meyve ve sebzenin ardından aracıların hedefinde bu kez kuru yemiş var. Fındık, Antep fıstığı, badem derken üreticiden market rafına uzanan yolculukta fiyat makası giderek açılıyor.
7: Gerçekten pahalı yani. Bu arada aracılar kazanıyor. Tabii tarladaki gariban da fazla kazanamıyor yani. Bize gelince bize de biraz pahalı oluyor.
0: Bu yıl üretimdeki artışlara rağmen etiketlerin düşmemesi, tedarik zincirindeki aracıların ve marketlerin yüksek kar oyununu gözler önüne serdi. Tarladan çıkan ürün fiyatıyla tüketiciye ulaşan etiket arasında 3 ila 5 katlık fiyat farkı bulunuyor.
5: Tarladan toptancıya kadar, toptancıdan işte bir toptancıya daha, ondan tezgaha inene kadar 3-4 kere el değiştiriyor.
6: Fındık üretici de 170 lira ile 255 lira arasında işlem görürken fındığın market fiyatı 675 liradan başlayıp 1250 liraya kadar çıkıyor. Durum Antep fıstığında da farklı değil. Üreticiden 600 liradan alınan Antep fıstığı marketlerde 1900 liraya satılıyor.
5: Aradakiler kazanıyor. Mesela adam ekiyor, biçiyor, yapıyor, ediyor, bir ton eziyet gösteriyor. Makul fiyattan alıyorlar. Üstüne katıyorlar, katıyorlar, katıyorlar, katıyorlar.
0: Kilogramı üreticide 200 lira olan bademin fiyatı markette 670 liradan başlıyor, 1350 liraya kadar çıkıyor. Cevizde ise 280 liradan başlıyor, yolun sonunda 1100 lirayı buluyor.
8: Onlar da bir sürü masraf yapıyor, zahmet veriyorlar, zahmetli iş bu kuru yemiş toplamak.
0: Aracılar kalem kalem değişiyor. Peki kim bu aracılar? Üreticiden tüccara, tüccardan toptancıya, işleme tesisinden paketleyiciye, dağıtıcıdan market ve kuru yemişçiye her aşamada eklenen maliyet ve kar payı ürünün raftaki fiyatını giderek şişiriyor.
9: Ürünleri alıp getirip bir yerde satıyorlar. Burada bir borsa oluşuyor. Büyük marketler bu maliyetini belki pazarcıdan daha da ucuz alıyor ama bize çok fazla pahalıya satıyor.
4: Ülke gündemine yakından bakmaya devam edeceğiz ama öncesinde yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa bir haber turumuz var sırada.
0: Başkent İslamabad'da çıkan yangın bebekleri vurdu. Yeni Doğan merkezinde sabah 6.45'te klima kompresörünün patlamasıyla yangın çıktı. Onca çaba facianın önüne geçemedi. 16 bebekten 15'i hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırıma da

0: Aldı. İki çocuklu aileyi biçti. 5 yaşındaki kız canından oldu. 4 kişi de yaralandı. 26 yaşındaki şoför gözaltında. €1 milyon tekneyi çaldı, polis peşine helikopterle takıldı. Aksiyon filmlerinden bile iddialı kovalamaca sonunda ekipler hırsızı kıskıvrak yakaladı. Tampon tampona takibin sebebi inanması zor olsa da bir soygun. Mısır polisi kamyonetle kamyonun kasasını boşaltan hırsızların peşinde. Son Nefes'in devam filminin çekimi sırasında yönetmen kameramanı at yarışı sırasında tam yolun ortasına koydu. Korkulan oldu. At kameramana çarptı. Bir at yetiştiricisinin hikayesini konu alan filmdeki kazada neyse ki kimse ciddi anlamda yaralanmadı.
1: Okay.
0: Sosyal medya fenomeni ayıların somon avını canlı yayınlamak istedi. Hedefine de ulaştı aslında ama yüreği ağzına geldi. Yanı başında olanlar karşısında ne diyeceğini bilemedi. İnsanları işsiz bırakacağı endişesini uyandıran robotların sonuncusu saati $30 bir eve temizliğe gitti. Elinin ağırlığı bu temizlik bir haftada bitmez dedirtti. İnsansı da olsalar daha öğrenecekleri çok şey var. Turu tam da salça mevsiminde İspanya'nın geleneksel domates israf festivalinden görüntülerle bitiriyoruz. Rize'de denize giren iki kardeş dalgaların etkisiyle suda çırpınmaya başladı. Sahil güvenlik ekibinin çalışmasıyla 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder sudan çıkarıldı. Ancak 11 yaşındaki Arif Kerem gözden kayboldu.
2: Bulamamamızın nedeni çok aşırı dalga, çok aşırı bulanık ve çeken akıntı vardı. Öyle ki elimizi dahi göremiyoruz suyun altında.
0: Ahmet Ertuğrul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kardeşini arama çalışmaları sürüyor. Bursa Nilüfer'de tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
3: Şurası da yanıyor da. Bu yana doğru. Bayağı yanıyor.
0: Alevlerin yerleşim yerine yaklaşmaması için büyük çaba gösterildi. 2 uçak, 4 helikopter, 18 arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilen yangın 3 saatte kontrol altına alındı.
4: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun?
5: Burası tek çeliz. Çarparsan sen susuz.
0: Rize'de otomobil sürücüsüyle bisikletli arasındaki tartışma büyüyünce ortalık bir anda karıştı.
5: Ne yapıyor oğlum?
0: Bisiklet sürücüsü Yaşar Uğur'un darp edildiği anlar saniye saniye kaydedildi.
5: Dayı.
6: Sen kimi hırsızlık yapıyorsun? Dayı, kamerasını niye kapatıyorsun?
5: Sana ne?
0: Otomobil sürücüsü ve yanındaki saldırgana 180'er bin lira ceza uygulandı.
4: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun?
7: Barış. Bir şey yok değil mi adam?
8: Adam öldü mü?
0: Ağaç devrildi, felaket teğet geçti. Bir taksi sürücüsü ve iki yolcusunun kıl payı kurtulduğu olayda neyse ki korkulan olmadı.
7: Barış. Bir şey yok değil mi adam?
0: Şişli'de devrilen ağacın kaldırılmasıyla kapanan yol trafiğe yeniden açıldı. Otomobilin arka koltuğunda yolculuk yapan buzağı görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Bolu-Mudurnu karayolunda çekilen bu anlar sosyal medyada viral oldu.
9: Geride bıraktığımız günde yine Türkiye'nin konuştuğu o soruşturma ve dava dosyaları konuşulmaya devam etti. Şimdi ilerleyen dakikalarda konuklarımızın da yorumlarıyla birlikte son yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. İlk başlığı Rojin'e ayıracağız. Çünkü Rojin Kabayış soruşturmasıyla ilgili akıllarda pek çok soru işareti vardı. Şöyle özetleyelim. 600 kişiden DNA alınmıştı ama şu ana kadar o DNA'ların hiçbirisi Rojin'in bedeninde rastlanan DNA'larla eşleşmedi. Şimdi son olarak ailenin avukatı bir bilgi paylaşmıştı. Rojin'in vücudunda tespit edilen bir ilaç etken maddesinden bahsetmişti. Bu iddia

0: üzerine Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan çok dikkat çeken bir açıklama var. Önce haberimizi izleyelim, değerlendirelim ardından.
1: Sorular bitmedi, şüpheler dinmedi. Rojin'in otopsisindeki ilaç iddiası dosyanın seyrini değiştirdi.
2: Enjeksiyonla verilen bir maddenin mideye girmesi mümkün değil.
1: 18 gün boyunca arandı. Cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabayiş'in ölümünün ardından yanıt bekleyen sorulara şimdi bir yenisi eklendi. Dosyanın merkezinde bu kez ilaç etken maddesi var.
2: 11 Eylül'den 15 Ekim'e kadar 34 gün boyunca bunun vücutta kalmasının imkanı yok.
3: Bir vahşet vardır. Birileri Mustafa yapmış.
1: Ailenin avukatına göre bu ilaç ameliyatlarda kullanılan güçlü bir kas gevşetici. Rojin kaybolmadan 16 gün önce 11 Eylül'de bir ameliyat geçirmişti. Ancak iddia o ki bu ilacın haftalar önceki ameliyattan kalmış olması mümkün değildi. Peki o madde Rojin'in vücuduna ne zaman ve nasıl girmişti?
2: Rojin ağız yoluyla veyahut içeceğine bu madde katılmak suretiyle önce felç bırakıldı ya da bayıltıldı. Bu felç haliyle bir göle atılma durumu söz konusu oldu.
3: Rojin intihar edilecek bir çocuk da geldi. Belirtilere göre kulağıma geldi. Diyorlar ki darp izi var. Hem sırtında hem diz kapağında.
4: Rojin'in davasında önemli iddia. Avukatının iddiasına göre midesinde bulunan ilaç kalıntıları eczanede bile satılmıyor.
1: Daha önceki adli tıp değerlendirmesinde ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlenmişti. Fakat boğulmanın nasıl gerçekleştiği konusunda kesin bir sonuca varılamamıştı.
3: Zararsız bir çocuk, Rojin'in ne zararı var ki kime?
1: Adli tıp kurumundan gelen açıklamada ise ilacın etken maddesinin vücutta 2 aya kadar kalabileceği, zehirlenme kaynaklı ölüme dair bir delilin bulunmadığı vurgulandı. Şimdi gözler Rojin'in ölümündeki sır perdesinin aralanması için yeni bulgu ve iddialara çevrildi.
3: Ne olursa olsun o katiller, o vicdansızları bulsunlar, büyük ceza versinler onlara.
0: Rojin Kabayiş soruşturması Türkiye'nin konuştuğu dosyalardan birisi. Şimdi konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz yaşananları, son gelişmeleri. Hemen onları da takdim etmek istiyorum ben sizlere. Sabah gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Akademisyen Doçent Doktor Furkan Kaya, hoş geldiniz.
6: Hoş buldum, iyi yayınlar tabii.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve Avukat Emrah Golgiyaz, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Emrah Bey, sizleri böyle davet edeceğim. Siz gelirken şöyle Rojin Kabayiş konusunu bir kez daha hatırlayacak olursak. 27 Eylül 2024'te kaybolmuştu Rojin Kabayiş. Şimdi 10 Ekim'de Van Gölü Bardakçı sahilinde tam bu noktada Rojin'in işte başörtüsü bulunmuştu. O gün taktığı başörtü, hatta güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de vardı. Şimdi 15 Ekim'e geldiğimizde, yani kaybolduktan neredeyse 18 gün sonra Rojin'in en son başörtüsünün bulunduğu yer burasıyken Rojin'in cansız bedeni tam 24 kilometre uzaklıkta Molla Kasım sahilinde bulundu maalesef. Şimdi tabii pek çok soru işareti vardı. Bunlardan birisi Rojin'in otopsisinde ortaya çıkan, vücudunda tespit edilen iki erkek DNA'sı. Hala cevap bekleyen konulardan birisi de Rojin'in cep telefonundan çıkacak olan bilgiler. O süreçle ilgili pek çok sorun yaşanmıştı. Şimdi bu DNA'lar kimin bunun peşine düşüldü? Hatta bugüne kadar 600 kişiden DNA örneği alındı. Ama şu ana kadar
7: eşleşen bir DNA,
0: eşleşen bir DNA yok. Şimdi son olarak avukat bir konu gündeme getirdi. Rojin ailesinin avukatı ve dedi ki Rojin'in vücudunda tespit edilen bir ilaç etken maddesi var. Bu sonradan Rojin'e enjekte bir şekilde edilmiş, hatta cinayet şüphesine neden olabilecek bir şey ortaya atılmıştı. Ama Adli Tıp Kurumu detayları paylaştı. Çünkü Rojin kaybolmadan neredeyse 2 hafta önce bir ameliyat geçiriyor. Bir kulak ameliyatı yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu ameliyat sırasında vücuda verilen ilaçlar var. Anladığımız kadarıyla

0: Bir başka konu daha var. O da ornidazolin enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç, etken maddesi. Otopside araştırılan toksik maddeleri de rastlanmadığı belirtiliyor. Ayrıca Adli Tıp Kurumu ölümcül nitelikte travmatik bir yaralanma tespit etmediğini de duyuruyor. Tespit ediyor. Şimdi rapordaki resmi sonuç şu: mevcut bulgularla Rojin Kabayiş'in zehirlenerek veya travmatik bir etki sonucu öldüğüne ilişkin tıbbi bir delil bulunamadı diyor. Yani bir boğarak öldürme, bir darp durumu vesaire vücudunda anladığımız kadarıyla
1: yok.
0: Şimdilik rastlanmamış ve vücudundaki o kanında tespit edilen maddeler de sonradan değil, aslında daha öncesinde kullanılan ilaçlardan kaynaklı olduğu tespit edilmiş.
1: Evet. Şimdi burada diyoruz ya, mesela ceza hukuku maddi bir gerçeği ortaya çıkarmak için. O yüzden hani avukat olsun, bir başkası olsun, soruşturmaya ilişkin herhangi bir delil öne sürdüğünde hem savcılık makamı hem gerekli makamlar bu noktada titizlikle çalışıyor ki burada Adli Tıp Kurumu da cevabını vermiş. Şimdi burada aslında şeyi de alabilselerdi eğer, ya da onu açıklayabilselerdi, ameliyat olduğu zaman kişi hastaneye gidip tedavi gördüğünde ona hangi gün, hangi saatte ne ilaç verildiğini, ne tedavi uygulandığını epikriz raporu dediğimiz o raporda hepsi yazıyor. Aslında o gün o ilaç verilmiş mi, verilmemiş mi? Şimdi verilmişse evet, Adli Tıp Kurumu'nun söylediği şey aslında doğrulayacak. Yani ameliyat olduğu esnada, çünkü ameliyat ağır geçeceği için, yani kişinin de işte uyanık kalmaması için veriyorlar. Anesteziyle birlikte bu ilaçları veriyorlar ki işte kasları daha gevşesin, tepki vermesin, ameliyat başarılı bir şekilde işlesin, gerçekleşsin diye. Burada o var mı yok mu, onu da bence istenmesi gerekiyor. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla istenmemiş şu anda. Ama yapılan, hani o gün tedavi edildiği için, ameliyat olduğu için, hı hı, bu madde de o zaman verildiği için dolayısıyla dışarıdan verilmedi diyor. Yani şu anki tespit ediyoruz. Yani ilerleyen zamanlarda farklı bir tespit de olabilir mi? Olabilir. Ama hali hazırdaki tespit bu. Dolayısıyla bunun bence araştırılması gerekiyor ve hastaneye yazı yazılarak o gün görmüş olduğu tedavide kullanmış olduğu ilaçlar içerisinde bu etken maddeler var mı yok mu? Eğer varsa Adli Tıp Kurumu'nun söylediği şeyi doğrulamış olacak. Öte yandan nitelikli bir travmatik yaralama tespit edilemedi diyor. Yani bu zaten eğer tespit etmediyse yani %90-95 yoktur zaten.
0: Şimdi çünkü bunun için şu yöndeydi Emrah Bey. Rojin birileri tarafından kaçırıldı ya da zorla o bölgeye getirildi, boğuldu ve ardından da işte bu ortaya çıkan DNA, evet, şeyleriyle maalesef ki üzücü şeyler yaşandıktan sonra boğularak Van Gölü'ne atıldı ya da İşte buradan buraya getirildi. Şimdi burada şüphelerin artmasına neden olan gerekçelerden birisi mesela şuydu: ya madem Rojin burada herhangi bir boğulma vakası geçirdiyse ya da gölde boğulduysa, ya şuradan şu sahile cansız bedeni nasıl sürüklendi? Şimdi evet, burada coğrafya bize gösteriyor ki ya, burada bir burun var ve buradan gitmesi zor gibi. Evet. Şimdi akıllarda soru işareti oluşturan konulardan birisi bu. Haliyle şimdi vücudunda herhangi bir darp izine de ya da travmatolojik bir vakaya da rastlanılmaması bunu da çürütüyor, bu iddiayı da çürütüyor.
1: İşte o zaman akla şu geliyor: yani buradan doğal yollardan, şimdi gölden işte hareket edip akıntı vesaire olsa bile desek, yani şuradan gelip şuralarda bir yerde, şu yarı dairenin çemberinin olduğu bir yerde aslında kıya vuruyor olabilmesi lazım. Buradan yani
0: şu burayı bölgesinde
1: şöyle dönmesi, şöyle şey, bu ancak bir yani geminin yapabileceği, rota çizebileceği bir yer yani. Dolayısıyla hani doğal akışta eğer orada bırakıldıysa şuralarda bir yerde kıya vurmuş olması lazım. Orada bulunmuş olması lazım. Burada işte daha 24 kilometre uzakta bir köyün köydeki gölün kenarında bulunması tabii işte bir soru işareti. Bunların bir şekilde izah edilmesi gerekiyor. İzah edilmediği sürece, yani maddi gerçek ortaya çıkmadığı sürece soru işaretleri devam ediyor. Çünkü o ilacın etken maddesi, yani aslında vücut üzerindeki etkisi ne? Kasları gevşetiyor. Yani sizi aslında hareketsiz kılıyor. Dolayısıyla acaba soru şu akla geliyor, yani doğal olarak: acaba bu ilaç verildi veya bu ilacın etkisiyle bir şekilde hareketsiz bırakıldı. Yani eğer ki iki DNA da özel belgesinde bulundu diyorsak o tespit de var. Yani bir cinsel saldırı oldu. Dolayısıyla bu ilaç olduğu için de karşı da koyamadı. orada bir ölüm vakası geçiyor. Çünkü karşı koyamadığı için hani karşı tarafında faillerin de onu zapt etmesini gerekecek, ona güç kullanacak.

0: kullanmasını gerekecek veya onun herhangi bir vücudunda bir yeri morartmasını, yani güç kullanarak morartmasını gerekecek travmatik bir olay da neden olmuyor. Dolayısıyla hiçbir tepki veremediği için cinsel saldırı acaba gerçekleşip daha sonra o köye kendileri mi götürdüler?
1: Şimdi o rapora bir daha dönebilirsek arkadaşlarımdan rica edeceğim. Şimdi özellikle o ameliyat sırasında anestezik olarak verilen o ilaç şüpheleri arttırdı. Evet. Şimdi normal durumlarda işte 15 gün önce verilmiş, yani kaybolmadan 15 gün önce verilmiş, 11 Eylül'de verilen bir ilacın vücuttaki kalıcılığıyla, o maddenin vücuttaki kalıcılığıyla işte bir ay sonraki kalıcılık oranı arasında da bir fark tespit edilebilir herhalde, değil mi?
0: Çünkü zaman geçtikçe aslında hani
1: azalır vücuttaki. Azalır.
0: Evet, çünkü vücut bir şekilde atıyor, yani bunu atması lazım. Yani mesela anesteziyi de mesela ameliyattan önce alıyoruz ama ilk anda hemen
1: mesela ne derler bize, ya hızlı atabilmek için yan etkisini bol su için derler. Evet, işte kahve için derler.
0: Evet, ki vücut daha hızlı bir şekilde onu atsın.
1: Yani bir ay önceki vücuttaki oranıyla bir ay sonraki oranı arasında da bir fark var. Belli olur, evet, herhalde. Yani Adli Tıp Kurumu eğer böyle bir rapor hazırladıysa, bu ameliyata dair bir kalıntıdır dediyse, muhtemelen o orana da bakılmıştır.
0: Bakılması lazım, evet. Yani bakılmıştır da çünkü dediğimiz gibi, yani gün geçtikçe vücut bir şekilde onu hani atıyor, zararlı gördüğü için onu kendi iç düzeninde onu dışarı atıyor. Hı hı. Ki vücudu temizlemek için. Dolayısıyla onu da Adli Tıp Kurumu değerlendirmiş, dediğim gibi. Yani şey gelse bence orada daha net bir şekilde anlaşılır. Gerçekten ameliyatta hangi ilaçlar kendisine verilmiş, bu ilaçlar var mı yok mu, oradan daha net bir şekilde anlaşılabilir.
1: Şimdi bir cinsel saldırı olabileceği şüphesi de yine önemli konulardan birisi. Bercan Tutar, bugüne kadar 600 kişiden DNA örneği alındı. Yani Rojin'le teması, irtibatı olabilecek neredeyse herkesten DNA'lar alındı ama hiçbirisiyle uyuşmadı. Bu da ilginç.
2: İlginç, evet. Yani bu tip cinayetlerin aydınlanması zor. Onların olayında olduğu gibi bir sürü şey de oluşuyor. Yani işte, yani korku, algı, manipülasyon dışında soru işaretlerinin cevap bulmaması insanı bayağı yoruyor. Yani işte devlet mekanizması, yargı güçleri, polis, işte şahitler, herkes bir şekilde uğraşıyor, didiniyor ama bir sürü çözülememesi ilginç. Yani aslında çözülebilecek gibi de, çok çok rahatlıkla çözülebilecek gibi de duruyor. Yani bir yerde mi tıkanıyor acaba, soru işaretlerinden bir tanesi, deliller mi karartılmış, işte Adli Tıp'ın açıklamalarında uzmanlar yorumluyor, işte sayın hukukçular gene yorumluyor. Yani mesela ölümcül nitelikte travmatik bir yaralanma tespit etmediğini duyurmuş. Yani başka travmatik yaralanmalar var mı yok mu, tam o şeyin Adli Tıp raporunun detaylarını bilmiyoruz ama yani ufak çapta ya bir yaralanma varsa bile bir soru işareti oluşuyor. Veya yakınlarının iddiaları var. Onlar kendilerine göre bir görüşmeler olmuş, bazılarıyla temasa geçmişler, bazı görgü şahitlerinden hareketle mesela bir şeyler söylüyorlar. Yani ilginç bir vaka. Ya,
1: günün sonunda maalesef ki üniversite okuyan bir genç kızdan bahsediyoruz. Hayalleri, onunla ilgili hayal kuran ailesinin hayalleri yarım kalmış.
2: Olan da o.
1: Şimdi şu görüntüye baktığımızda Furkan Hoca, bir şekilde yani şimdi intihar vakası da deniliyor ama şimdi, evet, şu görüntüye baktığımızda ya bu da kendi kendine neredeyse çürüyor gibi. Neden diyorum bunu? Şimdi baktığımızda Rojin,
3: bakın
1: işte o biraz önce bulunan başörtüsü kafasında yurttan çıkıyor, elinde telefon, böyle çok da intihara meyilli bir profil de diyor, söz
2: hayat
1: konusu
2: dolu
1: değil.
2: Yani normal.
1: Hareketli, ayağında terlikleri, normal yurttaki kıyafetleriyle ki son görüntüsüydü bu. Hatta bakın telefonda tebessüm bile ediyor neredeyse, bir şey konuşuyor yani. Ama böyle bir görüntü de yok. Yani intihara meyilli, intihara giden bir görüntü, profil de çizmiyor bize.
3: Böyle bir emare de yok ki bu dosya açıldığı zaman da benim bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla hani kendisinin ailesi tarafından hani böyle psikolojik bir bunalım içinde olduğuna dair, değil mi? Hı hı. Herhangi bir işte
1: yok,
3: öyle bir şey
2: babası
3: yok.
2: Babası götürmüş okula zaten. Babasıyla beraber, hı hı, gitmişler.
3: Yani öyle bir ilaç kullanımı, değil mi? Antidepresan mesela. Hani bu tip böyle bir intihar tırnak içerisinde sürükleyecek bir psikoloji içerisinde olmadı ki bu görüntüden de anlaşılacağı üzere mesela hani telefonu elinde tutmaz da mesela sabit bakarak yürür değil mi? Boş bakarak yürür veya elleri yanda yürür ki işte ben psikolog değilim tabii ki bunu şey yapamam ama bizim bildiğimiz kadarıyla bu tip insanların o gidişte işte sabit bakmaları daha hareketsiz yani burada normal yaşansa devam eden bir kardeşimiz dediğiniz gibi yani şu kısa görüntü bile yani hayattan kopmuş değil bilakis hayatın içinde belki de megafondan konuşuyor sesli mesaj atıyor yani hayatın içinde Tahir Bey.
1: En azından kopmamış. Şu görüntü bize gösteriyor intihara meyilli evet. bir insan profili çizmiyor. Yani,
3: göstermiyor evet.
0: Şey de olsa ya bence hem yurtta kalan biri olması hem üniversite öğrencisi olması aslında hani bu tarz eğer intihara meyilli bir profil varsa mutlaka oda arkadaşı olsun üniversitedeki arkadaşları olsun bu noktada bir şey yaparlar. Yani
3: söylerler.
0: İntihara meyilli çok içe öyle kapanık bir şey biri. Şöyle bir şey yok. Evet. İçe kapanık biri sürekli işte farklı şeyler düşünür, kimseyle konuşmaz, hiçbir yani. Sosyal aktiviteye katılmaz, kimseyi yanında istemez, her yeri tek başına gider, tek sürekli mesela bir köşelerde ağlayarak buluruz vesaire gibi hani böyle asosyal bir tip de değil.
1: Hı hı. Şimdi bir kez daha ifade edelim, otopside cilt bütünlüğünün korunduğu ifade ediliyor, kafa, göğüs ve batın boşluğunda herhangi bir yaralanma bulunmadığı tespit ediliyor. Kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti, beyin kanaması, iç organ ve büyük damar lezyonu tespit edilmediği belirtiliyor. Yani vücudunda şiddet gördüğüne dair bir MR de yok.
0: Evet.
1: Şimdi haliyle bir travmatik bir tesis sonucu öldüğüne ilişkin tıbbi bir delil yapılan incelemede bulunamıyor. Şimdi belki de sır o elinde tuttuğu telefon.
3: Evet.
1: Şimdi
2: evet, o çözülse.
1: O telefonla ilgili pek çok olay yaşandı, vaka yaşandı. İlgili yani şirketlere gönderildi ama açılmadı.
0: Çözülemedi.
1: Çözülmedi. Yani açmadılar telefonu. Telefon geri geldi. Şimdi Türk uzmanların, ülkemizdeki uzmanların yapacağı incelemelere artık gözler çevrildi. Ve oradan çıkacak detaylar önemli. Herkes oraya odaklanmış. Rojin kiminle mesajlaşıyordu. En son kiminle konuştu? Kimler tarafından mesaj gönderildi? Ya da cep telefonunda bu 600 DNA haricinde 601. olabilecek DNA
0: var.
1: Bu telefondan mı çıçıkacak? Bu telefonda mı çıkacak? Herkes bunu yakından takip ediyor. Bu anlamda da önemli bir gelişme var. Hemen o önemli gelişmeyi de paylaşayım. Şimdi Rojin Kabayiş'in telefonuna Rojin kaybolduktan sonra hatta 4 gün sonra uzaktan erişiliyor.
0: 18 günlük süre içerisinde.
1: Evet. Kaybolduktan 4 gün sonra Rojin'in telefonuna uzaktan erişiliyor ve hesap silme işlemi yapıldığı tespit ediliyor.
3: Arşivi yok ediyorlar.
0: Telefonu sıfırlama.
3: Bütün her şeyi sıfırlıyorlar telefonu. Evet.
1: Cep telefonu incelemeleri sonucunda şüpheli bulunan 2 kişi hakkında gözaltı talebinde bulunulmuş.
2: O zaman Tümceli'deki vakaya benziyor biraz. Yani evet. Nüfuzlu kişilerin müdahalesi
1: sona mı
2: konusu.
1: Şimdi bizler Tunceli'de yaşanan vakada
0: bunu gördük.
1: Neyin ne olduğunu gördük. Yani bir yerde muhakkak bir açık bırakıyorlar, bir iz bırakıyorlar ve o iz elbet bir gün ya yargı makamlarının ya da emniyet birimlerinin radarına giriyor.
0: Yani hangi makamda olursanız olun bir şekilde gizleyemiyorsunuz.
1: Değil mi?
0: Geliyor yani. Makamımıza güvenerek gizlemeye çalışsanız
1: da. Gülistan Doku vakası evet. net bariz evet, ortada.
0: Önümüzde.
1: Ve biz biliyoruz ki devletimiz bu işin ucunda, işin sonunda ucu kime dokunursa dokunsun bu operasyonları gerçekleştiriyor. Şüpheler, en azından şüphelerden arınmak için gerekli operasyonlar soruşturma kapsamında yapılıyor.
0: Evet şunu biliyoruz mesela işte 4 gün sonra hesaba yani telefona dışarıdan çünkü telefona elinde olduğunu biliyorlar emniyetin elinde olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla telefona dışarıdan erişip telefonu sıfırlayıp bir şekilde varsa delilleri yok etmek istiyorlar. Ve bence bu silen kişiler de telefonda bir iz bıraktığını yani telefonda Rojin'le konuştuklarını veya Rojin'in onlara ait bir bilgiyi orada tuttuğunu bildikleri için bu korkuyla ortaya çıkmasın diye gerçekler telefona uzaktan erişerek hesapları silip o delillerin ortaya çıkmasını engellemeye çalışmışlar. Bu da çok kritik bir şey. Yani inşallah telefon tamamıyla çözülür. ve gerçekten içinde ne var, kimle konuşmuş, dediğimiz gibi 601. 2. 3. veya daha fazla kim varsa onlar da tespit edildi bu vesileyle. Burası da artık bir izaha muhtaç bir hale geldi.
1: Ama

0: Muhtemelen o cep telefonunda çözülecek gibi duruluyor. Bir şekilde ne olursa olsun telefonda o iz bırakıyor imajlar. Yani dijital ayak izi diyoruz ya.
1: Evet, kaybolmuyor.
0: Kaybolmuyor. Ne kadar telefon silme işlemi yaparlarsa yapsınlar. Bir şekilde bir yerde o suçlular, ya zanlı ya da zanlılar iz bırakıyor.
2: Ve bildiğimiz kadarıyla hani ilkinde aslında VPN kullanıp sanki yurt dışından telefona erişiliyormuş gibi yapmaya çalışmışlar. İkincisi ise Van'dan bir IP adresi var. Yani Van'dan hesaba erişilmeye çalışılmış. Dolayısıyla o kişi aslında Rojin'in yaşadığı şehirdeki de kişi. Dolayısıyla oradan izler takip edilerek mutlaka birilerine ulaşılacaktır.
0: İşte çok önemli iddialar var dediğimiz gibi. Yani cep telefonuna uzaktan erişiliyor, şifre değiştiriliyor vesaire vesaire. Ve yurt dışından olduğu tespit ediliyor ki bu yurt dışından IP'ler üzerinden, yani değiştirilerek yurt dışı gibi görünebiliyor ama bunlar yurt dışında da, yani bu VPN
2: çözülüyor
0: vesaire
2: yani.
1: Buradan da
0: söz konusu olabiliyor. Şimdi artık gözler Rojin'in telefonundan çıkacak, kayıtlara çevrilmiş, soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde yürütülüyor ve biz biliyoruz ki yani Gülistan Doku olayında da gördük. Evet. Özellikle son günlerde işte ortaya çıkan diğer konular, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında görüyoruz. Diğer faili meşhul davaların dosyalarının yeniden açıldığı ve o cevapsız soruların yanıt bulduklarına tek tek şahit oluyoruz. İnşallah Rojin içinde benzer bir sonuca ulaşırız.
3: Şeyde ilk başta bir gizli kararım vardı hocam. Sonra kaldırıldı mı davayla ilgili?
2: Evet, dosyada evet, evet, evet vardı.
3: Hala sıtama devam ediyor mu vardı.
2: Devam ediyor hala.
3: Yani onu,
0: devam ediyor. Evet. Ama artık bizler uzman ekiplerin yapacağı açıklamalara ve yargının bizlerle paylaşacağı bilgilere odaklanmış.
2: Evet, son zamanda şunu da gördük ya, hani mesela mevki makamı ne olursa olsun, rektör de olsan, evet, vali de olsan hiç fark etmiyor. Veya ne kadar paran olursa olsun, 200 kilo altının da olsa, milyonların, milyarların da olsa devlet senin üzerine geliyor. Bir suça bulaşmışsan bunu sonuna kadar da takip edip cezalandırıyor. Yani burada da bütün temennimiz gerçekten gerçeğin ortaya çıkması ve faillerin bir başkasına aynı şeyi yapmadan yakalanması.
0: Umarız ki bu şekilde sonuçlanır. Çünkü Rojin'in babasının o feryatlarına hepimiz şahit olduk. Tüm Türkiye şahit oldu ve yüreği sızladı o feryatları dinlerken. Bugün o baba hala aynı feryatları dile getiriyor. En kısa zamanda umarız ki Rojin'in eğer varsa katil ve katilleri de adalet önüne çıkar.
3: Çünkü çözülmesi lazım. Yani hükümet için, ülkemiz için de şimdi büyük bir manipülasyon aracı. Buna benzer diğer olaylar da var, bazı olaylar da var. Onlar da hep kullanılıyor. İşte cezasızlık duygusunu güçlendirmek için, adalete, yargıya güveni sarsmak için, siyasi amaçlara işte tedavül edebilmek için bir sürü yığınla bir şey var. Böyle kullanılabilecek bir koz malzemesi olarak duruyor karşımızda. Yani çözülmesi o bütün şeyleri de diyelim senaryolarda çökertir.
0: Umarız. Şimdi bir önemli dosya daha var. Tüm Türkiye'nin konuştuğu, günlerce konuştuğu, hatta hala bazı soruların yanıt beklediği bir dosya daha var. Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili o dosya. Şimdi kızı Tuğyan Ülken bu davada en çok konuşulan isimlerden birisiydi. O evde o gece neler yaşanmıştı? Güllü düştükten sonra neler yaşandı? Tuğyan Ülkem'in, özellikle arkadaşlarının, yakın arkadaşlarının, kendisinin de ifadeleri yakından yine burada takip ettik, konuştuk, detaylandırdık. Şimdi yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güllü düştükten 17 dakika sonra kayda geçen bir görüntü. Görüntüdeki baş kahraman Tuğyan Ülkem Gülter.
4: Saniyeler hesaplandı, kayıtlar yeniden açıldı. Güllü'nün ölümünde olay gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
5: Bu ya, doktoru bekliyorum.
6: Abi!
5: Kim var diye?
6: Abi yemin ederim. Yemin ederim.
5: Tamam, kim var?
6: Abi!
5: El hangi?
6: Tamam. Abi! Abi!
4: Ünlü şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova

0: Pınarcık'taki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Soruşturmanın derinleşmesiyle Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da ev hapsi kararı verildi.
1: Cinayet işiniz mi işlediniz? Hayır. İleride bir gerçekler çıkacak ortaya.
0: Ve şimdi o geceye ait yeni kayıtlar dosyada. Görüntüler Güllü'nün düşmesinden yaklaşık 17 dakika sonrasını gösteriyor. Kamera saat 01.43'ü gösterirken polisler binaya doğru geliyor. O anlarda Tuğyan'ın panik halinde olduğu görülüyor.
1: Anne, iyi misin?
2: Gel, oturalım.
1: Neden öyle
2: söylüyorsun?
0: Polisler onu sakinleştirmeye çalışırken bina girişindeki endişe ve hareketlilik saniye saniye kayda giriyor.
2: Tuğyan, hoplanı bekliyorum.
1: Abi!
2: Kim var diye?
1: Abi,
2: kim var?
1: Yemin ederim.
2: Tamam, kim var?
1: Abi! Abi!
0: Soruşturmada mercek altına alınan sadece olay sonrası değil, Güllü'nün pencereden düşmesinden hemen önceki dakikalar da ayrıntılı şekilde incelendi.
3: Güzel bir albüm yaptırmak, annenin anısına yapıyormuş gibi atlandıktan sonra.
4: İnşallah.
0: İddianameye göre Güllü saat 01.26.32'de pencereden düştü. Tuğyan Gülter'le Sultan Nur Ulu ise 5 saniye sonra kapıya doğru koşmaya başladı.
5: Yanınızda annesini atan birisi var. Bir ortamdasınız, ağlıyorlar, sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar, ne yapabilirsiniz?
0: Kamera kayıtları, sesler, bilirkişi raporları, tanık ifadeleri ve dijital deliller. Savcılık tüm bunları birlikte değerlendirdi. Ve Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üstoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Sultan Nur Ulu içinse yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis talep edildi. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
6: Şimdi bu görüntü neden önemli? Şimdi biz olay anına dair ilk görüntülere baktığımızda Güllü'nün düşmesiyle birlikte Tuğyan ve arkadaşı Sultan direkt kapıdan dışarı çıkıp annesinin yanına iniyordu. Şimdi bu görüntüler neden şüphe uyandırdı? Çünkü Güllü'nün düşmesinden 26 geçe, biri 26 geçe Güllü düşmüştü. 43 geçe, yani 17 dakika sonra kayda geçen bir görüntü. Aslında annesinin o anki halini ilk gören zaten kendisiydi. Düşer düşmez yanına inmişti. Herhalde şunu merak ediyorum. O düştüğünde Güllü'nün o anki hali zaten herhalde pek iç açıcı değildir. Bunu görmüş ve 17 dakika sonra annem yaşıyor mu diye bir soru soruyor. Şimdi bu kadar ortaya çıkan bilgiden ya da ifadelerden sonra acaba rol mü yapıyor sorusunu akıllara geliyor.
7: İşte acaba bazen şey oluyor, insanın bilinçaltında bir şey var ya, mesela bir şey yapma iradesi var ve o iradenin sonucunda bir şeyi amaç ediniyor. Farkında olmadan o an o amacım gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? İstediğim neticeyi almış mıyım, almamış mıyım? Onun acaba bir dışa vurumu mu?
6: Hmm. O da olabilir ya da yani insan şok halinde de o an şoke olmuş bir insanın da henüz annesinin ölümüne toz konduramaması gibi bir durum da, yani ölümüne, çünkü aradan 17 dakika geçiyor, 17 dakika boyunca muhtemelen kendisi orada.
7: Evet.
6: Annesinin
7: polis geliyor.
6: Baş ucunda.
8: Ama orada şöyle yorumlar da yapılıyordu yani ilk dönemlerde. Yani kendisi o işi yaptığı için yani ölmemesinden korkuyor.
7: Konuşur diye belki.
8: Yani belki söyler diye, belli olur diye neyin ne olacağı, o zaman tam bütün çıplaklığı ortaya çıkardı. Yani ölmemesinin verdiği bir tedirginlikle, korkuyla bence öyle bir açıklama yaptığı yönünde iddialar var.
7: Aslında tek başına olay, müstakil şöyle olay düşünsek, bir kişinin yakını, annesi, babası fark etmiyor, bir yerden düştüğünde yani şok halinde bunu söyleyebilir mi? Gayet tabii söyleyebilir. Ama birden fazla parçayı bir araya getirdiğimizde o soru işareti oluşuyor. Acaba rol mu yapıyor diye.
6: 17 dakika sonra, şimdi görüntülerde var zaten. Bakın biri 49 geçiyor artık, 44 geçe. Tuğyan burada, polis ekipleri de orada hemen. Yüz ifadesine vesaire baktığımızda acaba alkol etkisinde olan bir Tuğyan mı? Yani çünkü o son kare çok dikkat çekiyordu. Yanında Sultan'ın şeyleri var. İşte burada biri 26 geçe. Gül'ün düşmesi üzerine kızı ve Sultan evden çıkıyor, annesinin yanına iniyor. 19 dakika sonra bu soruyu sorması acaba rol mü yapıyor ya da olayın etkisinde mi kaldı da böyle bir soru soruyor. Bunu akıllara getirmiş durumda. O acı anlar, ses kayıtları maalesef ki tüm Türkiye'ye yasa boğdu. Türkiye'nin sevdiği bir şarkıcıydı Güllü. Ve geriye maalesef bu görüntüler kaldı. O acı olaya dair. Ama hala sanırım soru işaretleri
7: var. Ama işte var. Savcılık yani buna da inanmamış olacak ki diğer delilleri de birlikte değerlendirdiği zaman hatta doğrudan hani adam öldürmedi, onun nitelikli halinden tasarlayarak kasten adam öldürmeden iddianamesini oluşturuyor.
6: Güçlü deliller var demek.
7: Evet yani sadece bu değil yani dediğim gibi yani sadece salt böyle baktığımızda olabilir yani. Kişi o an şoktadır, ne yaptığını bilmiyordur. Dolayısıyla mantıklı bir harekette beklemeyebilir miyiz? Beklemeyebiliriz. Ama birden fazla şeyi bir araya getirdiğimizde, işte tanık delini bir araya getirdiğimizde, dijital incelemeyi bir araya getirdiğimizde, önceki yazışmaları bir araya getirdiğimizde, Google aramalarını bir araya getirdiğimizde kafada büyük bir soru işareti oluşuyor. Artık buna şey diyemiyoruz. Annesini kaybettiği için ne yaptığını bilemeyen bir kızın vermiş olduğu tepki tek başına diyemiyoruz. Dolayısıyla bunun daha fazla üzerine gidip maddi gerçeğin ortaya çıkması lazım.
8: Yani öldürmek amacıyla itmişseniz öyle deniliyor. Ondan sonra da gidip öldü mü falan demenizdeki niyet şu olur. Yani o bir korkuyla ölmesini istiyorsunuz. Hmm. Yaşıyorsa eğer ona göre demek ki bir B veya C senaryosunu devreye sokacak.
6: Çünkü şu görüntülere baktığımızda bakın 26 geçe Furkan Hocam evden çıkıyorlar zaten. Evet. Yani düştüğü anın hemen sonrasında evden çıkıyorlar. Ki 27 geçe yine aynı kameralardan bahsediyoruz. 27 geçe bakın bu binadan çıkıyor. Ki yani biri 27 geçe görünen o ki annesinin cansız bedeniyle aslında
4: ya da can çekişen
6: ya da henüz tam olarak hayattayken karşılaşıyor ve aradan 17 dakika geçmiş.
7: Ki düşündüğümüzde 17 dakikada olayın vehametimizde çok uzun bir süre. Nasıl uzun bir süre? Hani o an zaman geçmiyordur yani. Şu anki mesela normal sosyal hayatta bir 17 dakikayla sizin bir eğer o an öldüyse, düştüğü gibi öldüyse bir cesedin yanındaki 17 dakikanız aynı değil yani.
6: Ya Sultan'ın da mesela oradaki hareketleri ne bakıyoruz? Şimdi yer bazen mimikler, bazen jestler, beden dili insanı ele verebiliyor. Bazı konularda. Şimdi şu görüntünün o son saniyesinde mesela Tuğya'nın yüz ifadesinde bir şaşkınlık mı var? Ya da alkolün etkisiyle oluşan bir yüz ifadesi mi var? Açıkçası o da şüpheye düşürüyor. Furkan Hocam.
4: Bir de orada mesela şimdi 17 dakika diyorsunuz polis geliyor. Komşular da aşağı iniyor.
6: Evet.
4: Kapılara vuruyor. Komşular da aşağı iniyor.
6: Bakın şu tabii, ifadeden tam... Evet, bahsettiğim
4: orada eve girmeye çalışıyor. Mesela şifreyi yazıyor, kapı şifresini. Yani bir kere daha yazıyor mesela. Hı hı. Şimdi normalde telaşlandığınız zaman kafanız karışabilir. Yanlış tuşa ama orada ya bilmem zile mi basıyor, şifre mi yazıyor tam göremiyorum ama zil şeyini. Bir şekilde bir şey açılıyor, kapı içeri giriyor. İşte burada üzerinde bulunan tişört deforme olmuş mesela. İlk aşağı inerken tişörtü düzgün gibi geldi bana. Yani ilk anda indiklerinde Güllü'nün hayatta olup olmadığı kesin. Orada bir de niye öyle dedi diyor.
6: Yani muhtemelen şey acaba oradaki ekiplerden birisi hani öldü, ölmüş maalesef gibi bir cümle mi söyledi de ona mı şey yapıyor, annem öldü mü, annem...
4: Yoksa Güllü son nefesini verirken bir şey mi söyledi orada? Yani şimdi hiçbiri bunların şey kesin ama polisler de bu anlamda hani soğukkanlı davranıyorlar. Hocam,
8: normalde çok... şöyle denir yani lütfen kurtarın, gerekeni yapın. Evet. İnsan çığlık çığlığa yani, feryat figan eder. Evet. Yani onun yerine öldü mü diye evet. Öyle bir şey sormak.
7: Bir an önce hastaneye yetiştirmeye çalışır. Başından ayrılmaz. Ambulans gelip götürene kadar.
6: Ya, acı bir durum maalesef ki yani evet şu anda Güllü'nün kızı Tuğyan Gülten annesini öldürmekle yargılanıyor. Yani maalesef ki acı olan bu. İddia bu. Suçlama bu. Günün sonunda bir yanda da hani ne olursa olsun bir kişiyi annesini öldürmekle itham ediliyor. Diğer yanda da annesinin cansız bedeniyle ya da ölümüne şahit olmakla ve acı bir şekilde ölümüne şahit olmakla karşı karşıya kalan bir

0: kişiden bahsediyoruz. Yani her iki türlü de çok acı bir durum.
1: Yani öldüm ifadesi çok soğuk yani bir ifade. Normalde yani evlat, yakın, akraba.
0: Sesli insan, de verebilir miyiz arkadaşlar?
1: Lütfen kurtarın der, işte ne yani, oldu, başka şeylerle söylersiniz yani. Yani kelimelerle
2: şok,
1: ifade edersiniz acınızı. Şoka
2: girmek veya, olarak biraz şey kalıyor.
1: Evet, yaşadığınız travmayı. Burada çok soğukkanlı bir şekilde öldü mü diye soruyor.
3: Sonra birbirine bakıyor polisler. Burada yani bir şey var.
0: Ekipler zaten direkt yukarıya çıkıyor.
3: Kulağına bir şey söylüyor bir emniyetçi orada diğerine.
0: Evet, polis orada muhtemelen Tuğya'nın yanındaki kişiye bir şey söylüyor. Niye öyle söyledi diye ona tepki veriyor.
3: Bence orada polisler de işi çözmüşler gibi geliyor. Olayı.
0: Ya Sultan ifadeleriyle çok dikkat çeken isimlerden birisiydi. Yani olay anında o odada 3 kişi var. O evde 3 kişi var. Birisi Güllü, birisi kızı, birisi de
3: Sultan.
0: Sultan. Sultan'ın şuradaki hareketleri de hani böyle daha böyle bilmiyorum bana soğuk çok mı? Da şok içerisinde olan birisi gibi gelmedi.
3: Sultan.
0: Evet, hemen bakın burada olay anında evde bulunan 3 kişiden birisi. O da bir şeyler anlatmaya mı çalışıyor orada, ne yapmaya çalışıyor?
4: Ya, polisler onlardan daha şey böyle hareketli, daha şey yapmaya çalışıyor da ama kendisi böyle daha rahat.
0: Tuğyam'a bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama çok sakin yani Tuğyam kadar hareketli şey değil ya da tepki göstermiyor mesela. Bakın hemen burada.
4: Rahat. Ha, benlik bir şey yok gibi.
0: Annesinin can yani o haldeki bedeniyle karşılaşmasının üzerinden 17-18 dakika geçmiş neredeyse. Ve bu görüntülerde işte şüpheleri daha da
4: artırıyor.
0: Biz tabii ki kimseyi suçlamıyoruz burada. Yargılama devam ediyor.
4: Devam eden. Sonunda maddi gerçek de ortaya çıkacaktır. Ama tabii işte hani dediğimiz gibi yani hangi senaryo olursa olsun evet. Yani annesinin doğal yollarını kendi iradesiyle kendini atmış, vefat etmiş olsa da veya kızının kendisini tasarlayarak, önceden planlayarak açacağı çarkıya, odaya çekeceğine kadar nasıl yapacağını ve sonrasında nasıl hareket edeceğini dair planlamış olsa da yani iki senaryoda maalesef acı verici bir şey. Yani ilkinde toplumun bu noktaya gelmesi yani bir evladın annesini yani öldürecek seviyeye gelmiş olması ve bu kişilerin hani toplumda yaşıyor olması, insanların arasında geziyor olması maalesef geldiğimiz seviye itibariyle hani korkunç bir şey yani. Ne zaman biz bu hale geldik yani? Ne zaman bir kız çocuğu annesini bu şekilde öldürecek?
0: Acı olarak olan nokta o yani bir kişiyi annesini camdan aşağı atmakla itham ediyoruz. Bu acı bir gerçek. Ondan, yani evet, maalesef dile getiriyoruz ama.
1: Evet, daha acısı bir de yani o iddialarda söyleniyor. Bunu işte erkek arkadaşıyla mı paylaşmış yani annesini öldüreceğini ve bazı arkadaşlarını.
0: Yani planlı bir tasarlayarak öldürmekle.
4: Bir ay önce
1: onların da sessiz kalması yani onların da bu işe müdahale etmemesi, vazgeçirmeye çalışmaması yani bu tip olaylar tabii yani sosyolojik olarak çok sembolik. Sembolik değeri çok yüksek yani büyük kırılmalara veya o sosyolojik atmosferi bir anlamda işte anlamamıza yardım eden geldiğimiz kötü anlamda yani nereye geldiğimiz aşamayı ve kötülüğü işaret etmesi anlamından hafızalara kazınan bir olay. Maalesef. Yani öyle kolay kolay es geçilecek yani
3: travmatik.
0: Ama en azından Tuğya mı şüpheli listesinde birinci sıraya

0: koyan ki o şekilde de savcılığın hazırladığı, başlattığı soruşturmada da şu anda tutuklu yargılanıyor. Kasten adam öldürmek. Değil mi?
1: Evet. Tasarlayarak.
0: Yine
1: hani normal kasten öldürme var. Bir de bunun nitelikli bir hali var. Yani siz bunu daha önceden planladıysanız, bir plan dahilinde hareket ediyorsanız soğukkanlı bir şekilde, bu cezanın nitelikli hali.
0: Şu an deliller bunu gösterdiği için Tuğya Münker de bu yüzden tutuklu yargılanıyor.
2: Tahir Bey, o zaman ben de Yalovalıyım. O süreçte de Cumhuriyet Başsavcımızı da tanıyorum. O da sağ olsun çok büyük emek harcamıştı bu süreçte. Düşme açısı, yani bir insan kendini atarkenki düşmeyle birinin itmesiyle düşme arasında çok ciddi açı farkları olurmuş. Ama çözülmesi çok zor meselelermiş bunlar bir de bu anlamda. Bence oradan da yakalan, ya bir insan kendini attığı zamanki düşmeyle, değil mi hocam? Birinin itmesiyle açı farkı orada çok küçük, 10 derece, 5 derece bile fark edebiliyor. Yani çok gerçekten zor bir dosya olduğunu o dönemde de görüyorduk. Yani ama oradan da bence yakalanmıştır, görünmüştür.
0: Yanlış hatırlamıyorsam bir temas sonucu düştüğü yönünde
2: tabii,
0: kanaat.
2: Yani o düşüş şekliyle, bir ki işte hoşça görüşürüz meselesi, işte o roman havasıyla orayı çekmesi, haydi görüşürüz demesi, bir anda ayvayla düşmesi ve 5 saniye sonra, hani siz bir şey olsa o anda tepki verilir belki, hani değil mi hocam, şok olsa
3: tabii,
2: da
3: tabii.
2: Hani düşte o an, yani 1-2 saniye içerisinde insana aşağı bakmazsınız ne oldu diye, düştüyse değil mi hocam, o anda aktif olursunuz, reaksiyon verirsiniz, ama enteresan yani.
0: Sonuçta devam ediyor ya o soruşturma.
3: Yani kardeşi de, erkek kardeşi de bu kız kardeşi aleyhine dönmüş durumda. Evet. O da
0: çok ilginçti.
3: Evet. Annemi öldürdü diye, o da ilginç bir şey.
0: Yani o da kardeşini, annesini öldürmekle
3: itham ediyor.
0: İtham ediyordu. Yani bu arada biz detayları takip edeceğiz.
1: Saf bir şey yok yani. Hani bir düşme olayından çok çok daha farklı şeyler var. O yüzden savcılık işin hem bu kadar üzerine gitti, hem de bu kadar delil varken hani göz ardı edilmesi, basit bir düşme olarak görülmeyeceği de açık. İlerleyen süreçlerde zaten mahkeme aşamasında yargılama devam ederken belki çok daha net bir şekilde göreceğiz o durumu.
0: Peki. Şimdi devam edelim. Bizler de bu ekranlarda günlerce konuşmuştuk, tıpkı bu olaylar gibi ortaya çıkan bilgi belgeler ışığında. Yani bu konuları konuşuyoruz, gündeme getiriyoruz, gündemde tutuyoruz, ama bilgi belgeler ışığında savcılığın kamuoyuyla paylaştığı, tarafların her birinin elde edebileceği bilgiler neticesinde bizler burada gündeme getiriyoruz. Konuklarımız, uzman kişiler yorumlarını yapıyorlar. Narin Güran cinayeti. Maalesef ki tüm Türkiye'yi detaylarıyla, ortaya çıkanlarla, ölümüyle yasa boğan bir cinayetti. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir derenin kenarında bulunmuştu. Şimdi bu cinayet üzerine pek çok kişi pek çok senaryo geliştirdi, pek çok iddialar ortaya atıldı ve birileri de bir belgesel yapmak girişiminde bulundu. Şimdi Narin Güran cinayetinin yaşandığı yer, Güran ailesinin yaşadığı yer, yüzlerce kişinin yaşadığı yerin adı Tavşantepe.
1: Evet.
0: Ve burada belgeselin ismi Şeytantepe olarak konulmuş durumda. Şimdi bu konuyla ilgili dikkat çeken bir soruşturma var. Belgeselin, yani Şeytantepe belgeselinin çekimi, yapımı ve finansman sürecinde rol alan kişilerle ilgili, onların para hareketleri mercek altına alınmış durumda. Önce o soruşturma detaylarını bir izleyelim, ardından da yine yorumları alacağız.

0: Nadine Güran'ın ölümünü konu alan Şeytantepe belgeseli mercek altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Nadine Güran'ın ölümüne ilişkin hazırlanan Şeytantepe belgeseliyle ilgili soruşturma başlattı. Belgeselin Nadine Güran soruşturması ve yargılama sürecini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu, yargı kararlarıyla soruşturmada görev yapan jandarma personeli ve adli makamların hedef alındığı iddia edildi. Başsavcılık soruşturma kapsamında belgeselin çekim ve yapım sürecinde görev alan kişiler de finansman süreci mercek altına aldı. Belgeselin yapımında rol alan kişiler arasındaki para hareketlerinin de inceleneceği öğrenildi. Nadine Güran 21 Ağustos 2024'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolmuş, arama çalışmalarının 19. gününde Eğer Tutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Nari'nin ölümüne ilişkin davada anne Yüksel, ağabey Enis ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Nevzat Bahtiyar ise nitelikte kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
1: Olay mahalli burasıydı. Günlerce üzerinde konuştuk. Sadece biz değil, tüm Türkiye konuştu. Bilir kişiler eşliğinde Nari'nin arkadaşları aynı yolu. Şurası Nadine Güran'ın evi. Hemen yukarısı beyaz olan ev. Nadine'nin en son görüldüğü yer hemen şu yokuş. Burası da Nevzat Bahtiyar'ın evi. Yani Nadine'nin cansız bedenini alıp o derenin kenarına saklayan kişi. Şimdi biz tabii ki şu suçlu bu şu suçlu yargılamasında bulunmuyoruz. Bizler iddialar üzerine, bilgi belgeler üzerine burada daha önce yorumları aldık, değerlendirdik. Uzman kişiler tarafından, meslektaşlarımız tarafından. Ama yani cinayeti kim işlerse işlesin, Nevzat Bahtiyar'ın burada en azından şunu söyleyebiliyoruz ki vicdanlarda cinayeti işleyen kadar suçlu bir isim. Evet. Çünkü bir çocuğun cansız bedenini alıp derenin kenarına saklamak ve yakalanana kadar da bunu kimseye söylememek cinayetle eşdeğer bir vicdanlardaki ceza budur. Ama mahkemenin verdiği kararlar var. Tabii ki onları da yakından takip ediyoruz. Şimdi bu konuda işte Nevzat Bahtiyar'ın o keşif görüntüleri yine akıllara geldi. Maalesef ki bizler bu olayı tüm detaylarıyla işlediğimiz için o anlara ait bilgiler, Nari'nin cansız bedenine, o detaylara sahip olduğumuz için üzücü durumları hatırlamak zorunda kalıyoruz, hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bunun üzerine bir belgesel yapıldı.
2: Evet.
1: Şeytantepe adı konuldu. Şimdi bununla ilgili bazı raporlar var. Mesela Şeytantepe belgeselinde Nadine Güran cinayetine ilişkin iddialar mercek altına alındı. İddialar iddianame ve 16 Nisan 2026 tarihli gerekçeli kararla karşılaştırılıyor. Bu belgeselde soruşturma baştan aileyi suçlamak üzerine kuruldu iddiası öne sürülüyor. Analizde ise dosya kronolojisinin bunu desteklemediği belirtiliyor. Soruşturmanın kayıp çocuk vakası olarak başladığı vurgulanıyor. Cinayet şüphesinin daha sonra güçlendiği kaydediliyor. İkinci başlık önemli hocam. Belgeselde soruşturma baştan aileyi suçlamak üzerine kurulduğu iddiası var. Şimdi böyle bir iddia kendiliğinden mi ortaya çıktı?
2: Şimdi diyorlar soruşturma baştan aileyi
1: suçlamak. Bunlar hayır, böyle bilerek yapıldığı gibi bir algı oluştu.
2: Evet evet, hatta şey diyorlar işte, hani Adalet Bakanı direkt işte hedef göstererek soruşturmadan, hani soruşturmanın farklı bir yöne gitmesini önlemek veya suçluyu baştan söyleyerek doğrudan hedef gösterdi deniyor. Tabii burada kasıtlı bir şey var yani. Sonuçta hani elde varsa bir bilgi, belge, bir döküman, bir delil, bunu sunarsınız yani. Ama zaten dosyada karar da verilmiş, deliller de tartışılmış. Artık burada ya aslında işte soruşturma baştan aileyi suçlamak üzere kuruldu. Adalet Bakanı böyle yaptı, direkt suçladığı kişiyi, soruşturmanın başka bir yöne evrilmesini engelledi demek. Artık burada farklı bir niyet
1: yani var. Yargı makamlarını, ilgili kurum ve kuruluşları, kolluk birimlerini, adli tıbbı vesaire töhmet altında bırakacak ifadeler var. Adeta yani kurmaca bir dava sonucu
2: yani şunu söz ortaya koyarsınız mesela varsa şimdi dosya kronolojisi de bunu desteklemiyor. Hı hı. Desteklese diyeceksin ki ya evet doğru bir belgesel, dosya içeriğine de bakıyoruz, gerekçeli karara da bakıyoruz. İlk baştaki şeyle sonda ortaya çıkan şey arasında daha farklı bir şey var. Dolayısıyla burada bir yani yanlış giden bir şey var diyebilirsiniz ama elde bir bilgi yok, belge yok, bir delil yok. Hı hı. Sadece söylemle bir belgesel çekiyorsunuz. Buradaki amaç da ne? Yani burada gerçeği mi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz? Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorsanız hangi bilgi belgeye dayanıyorsunuz?
1: Mesela onu ortaya koymak lazım. Nevzat Bahtiyar işte biraz önce ismini andığımız evet. O kişi. Yani vicdanlarda cinayeti işleyen kadar suçlu bir

0: isim.
1: Aldığı ceza da ilk başta normalde delilini izlemekten ceza aldı 4 yıl kadar. Sonra Yargıtay dosyayı bozup öldürmeye yardım etmekten ceza
0: aldı. Yani bir çocuğu öldürenle o çocuğun cenazesini, cansız bedenini alıp saklayıp ve yakalanana kadar da kimseye bir şey söylemeyin arasında bir fark, en azından insani duygularla söylemek gerekirse, yok. Şimdi mahkemede ilk olarak Nevzat Bahtiyar'a yönelik bir ceza verildi.
1: Evet.
0: İlk mahkemede. Ve kamuoyunda tepkileri de neden oldu.
1: Sadece şeyden ceza verildi. İşte suç delillerini gizlemekten, cesedi gizlemekten, saklamaktan. Ama tabii üst mahkeme sonra bunu bozdu.
0: Evet.
1: Bu suç vasfını bu şekilde nitelendiremezsiniz. Burada suç vasfı daha farklı. Suç vasfı ne? Adam öldürmeye yardım etmekten sizin bu kişiye ceza vermeniz diye. Daha sonra mahkeme de üst mahkemenin kararı doğrultusunda cezayı artırarak verdi.
0: Şimdi Emrah Bey, yargı kararlarını eleştirmekle tanımamak arasında çok büyük farklar var değil mi?
1: İnce ama çok büyük bir fark var. Yani sonucu beğenmeyebilirsiniz. Yani eleştirebilirsiniz. Yani hukukçu olarak, bir vatandaş olarak, ya bu benim vicdanımı tatmin etmedi, ben bu kararı doğru bulmuyorum diyebilirsiniz. Yani bu insani bir şeydir. Olabilir mi? Olabilir yani. Ama burada daha farklı bir amaç, daha farklı bir saygı güderek bunu, ya aslında yargılama doğru yapılmadı, bu deliller şöyleydi diyorsanız, hani ortaya somut bir gerekçe sunmanız lazım.
0: Hı hı.
1: Sadece işte bir belgesel veya bir video çekerek bir şeyler ortaya, yani o yargılamayı yapan emniyeti, jandarması, kriminali, fizik lisans daireleri, adli makamları, hakimi, savcısının hepsini bir anda, hatta bakanlığı bile şey yapar, işin içine koyarak, yani hepsi organize bir şekilde bir işte suçun ortaya çıkmasını önlemek, suçluları korumak, onları koruma altına almak için hareket etti diyorsanız, artık burada bir art niyet var. Yani burada amaç gerçekten, yani o küçük kızın ölümünden duyulan acıyla veya gerçeğin, misalini söyleyeyim, ortaya çıkmamasından mı şey, yoksa yani bu iş sonuçta ne? Hakim, savcı, Adalet Bakanlığı var. Bunun bir siyasi yönü var. Siyasi yönden kastım şu, hani Adalet Bakanlığı neticede siyasi bir şey.
0: Getirmeye çalışıyor.
1: Niye buraya getiriyorsunuz?
0: Israrla konuyu siyasete getirmeye çalışıyor. Biraz önceki o rapor sayfasına yeniden dönebilirsek onu hemen tamamlayalım. Ardından da neden bugün bu para trafiği mercek altında, ona da değineceğim. Şimdi Nevzat Bahtiyar korunduğu iddiası vardı. Bu da inceleniyor. Şimdi savcılığın Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istediği hatırlatılıyor. Yeniden yargılamadaysa Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası veriliyor. Biraz önce sizlerin de ifade ettiği gibi. Yine belgeselde daraltılmış baz raporu uydurma iddiası da gündeme getiriliyor. Şimdi ya bu konu ısrarla birileri tarafından, ki başka soruşturmalarda da çünkü biz bu daraltılmış baz raporunu konuştuk. Bu böyle bir şey yok. Teknolojide böyle bir durum yok. Bu tamamen uydurma bir rapor hazırlatıldı gibi iddialar vardı. Şimdi farklı gün ve noktalarda saha ölçümleri yapıldığı belirtildi. Tavşantepe'nin en az 20 farklı bazdan sinyal aldığı vesaire kaydediliyor.
1: Şimdi o kişiler bu daraltılmış baz, yani oda oda, metrekare metrekare tabiri caizse yapılan baz çalışması yapılmasaydı bu defa şunu diyeceklerdi. Çok genel geçer bir baz çalışması yaptılar. Şu an işte 2026 yılındayız. Çok gelişmiş teknolojiler var ama bu yapılmadı. Dolayısıyla niye yapılsaydı gerçek ortaya çıkacak. Bu defa
2: yani
1: da böyle eleştireceklerdi.
2: İmkanlardan yararlanılmadı.
1: Dolayısıyla yani amaç burada şey değil. Yani gerçeği ortaya çıkaracak deliller üzerine tartışılmadı değil. Buradan farklı bir yere gitmek istiyorlar yani.
0: Şimdi PSA bulgusunun gizlendiği iddiası ortaya atılmıştı. Şimdi laboratuvar adli tıp mahkeme tarafından incelendiği belirtildi. Sperm hücresine rastlanmadı, aktarıldı vesaire. Şimdi gizlendi demek de bambaşka bir durum. Neden? Evet. Bizler burada yine kıymetli konuklarımızla birlikte bulunuyorduk. Ve adli tıp raporunu okuyorduk. Şimdi bakın, Narin Güran'ın ailesini herhangi bir şekilde suçlamıyoruz. Ama avukatları tarafından dahi gündeme getirilmeyen, çünkü Türkiye'ye mal olmuş bir konuydu. Evet. Tüm kamuoyu yakından takip ediyordu ki işte PSA gibi bir konu, Narin'in elinde şu şekilde avucunun içerisinde bulunan kıl örnekleri konusu, olay yerine çok yakın bir mesafede bulunan bir ilaç kutusu, bir ilacın, ya bunları

0: Türkiye gündemine biz bu ekranlarda getirdik. Yani gizlenmesi gibi bir durum söz konusu olamaz ki. Bizler bu ekrandan o raporu burada uzman kişilerle birlikte, bakın kendimiz de değil, uzman kişilerle birlikte okuduk ve yorumladık.
1: Ama yani bu belgesel şey, bilinçli bir şey. Yani 3-4 ay önce yapılmıştı sanırım. Orada belgesel değil de YouTube'da mesela sosyal medyada yayınlanan işte soruşturmanın tam tersi şeyler, iddialar ileri süren bir şey vardı, bir yayın vardı orada. Yani buna benzer gene şeyler sıralanmıştı. Yani temelde aile değil de bu işi Nevzat yaptı ve Nevzat'a ait suçlar karartıldı bilinçli
0: yani
1: bir şekilde.
0: Yani baştan bu yargılama aşamasını evet, çöpe yani atıyorlar. Evet. Onlar bir ayrı bir yargı kendilerince kararı ortaya koyuyorlar. Bunun üzerine de zaten işte soruşturma başlıyor.
1: Kendinden menkul şeylerle, yani iddialarla veya delillerle, onların kendilerinin dediği delillerle söyleniyor bunlar. Ama buna rağmen çok büyük bir şey yankı uyandırdı. Yani insanların çok ilgi duyduğu bir şey, dava, soruşturma.
0: Ya biz burada kimseyi savunmuyoruz. Kimse kimseyi savunmadı. Evet. Ne aileyi ne başka bir şey. Hatta bizler bu ekranda ailenin de Nevzat Bahtiyar'ın tarafının da ilk kez konuştuğu bizim bölgede görev yapan muhabir arkadaşımız Sinan Yılmaz'dı. An be an tüm detayları bu ekranlarda paylaştık. Kendi yorumlarımız değil, PSA konusu da, saç konusu da tamamen avukatların da eriştiği, aile avukatlarının da eriştiği, Güren ailesinin avukatlarının da eriştiği raporlar, yani bilgi belgeler dahilinde
2: tabii mahkeme aşamasında
0: elde ettiğimiz şey bilgileri konuştuk.
2: Yani soruşturma aşamasında bir gizlilik var ama iddianame kabul edildikten sonra zaten bir şey yok. Gizli kararı da olmaz. Yani siz bunu dışarıdan bir vatandaş olarak da gidip dosyayı görmek isteseniz ya da herhangi bir hukuk, mesela dosyanın avukatı da olmayabilir. Avukat olarak gidip incelemek isteseniz bunları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yani kimseden gizlenen, saklanan dosya değil yani. Sonuçta mahkeme aşamasına gelmiş. Artık burada gizli kararı kalkıyor iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte. Dolayısıyla her türlü bilgi belgeye ulaşma imkanı
0: diğer
2: var.
0: Diğer sayfayı bir daha getirebilirsek arkadaşlarımdan rica edeceğim. Şimdi bir soruşturma bunun üzerine başlatılıyor. Para trafiği mercek altında. Yani belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişilerle aralarındaki para hareketleri incelemeye alındı. Kesinleşmiş yargı kararının yanı sıra soruşturmada görev yapan jandarma personeli ve adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantıları da araştırılıyor. Ne denilmek isteniyor yani bu soruşturmada? Birileri tarafından bu ekipler yani, hani böyle gerçekten Narin Güran için ortaya çıkmış bir belgeselden ziyade birileri için parayla yaptırıldı şüphesi mi var acaba? Onun için mi böyle bir şey?
2: Evet, şimdi şöyle, savcılığın işte başlatmış olduğu ve yapmış olduğu açıklamada biz şunu görüyoruz. Şimdi bu kişiler arasında hem oraya konuk olup açıklamalarda bulunan işte gazeteciler var vesaire, diğer hukukçular var. Yani bunlar arasında bir para trafiği var mı yok mu? Varsa ne kadar var, neyle alakalı? Yani sonuçta siz oraya, ben mesela bir gazeteci olarak veya oraya bir konuk olarak gidiyorum. Bir gerçeğin ortaya çıkartılmasına eğer bunu amaç edinmişsem nasıl bir para da almamam lazım yani. Türkiye'ye mal olmuş bir dava. Gencecik yani çocuk bir kişinin vefatından dolayı. Ya da birileri bana, ya biz bu konuda bir çalışma yapacağız. İçeriği ne? Yapılan yargılamayı itibarsızlaştırmak. Yapan hakimi, savcısı, jandarması, emniyeti, kriminali, adli tıpı, bunları itibarsızlaştırmak. Oradan bakanlığı itibarsızlaştırmak. Oradan devlete adalet sürecine laf getirmek, eksik yaptığını veya suçluyu kayırdığını. Dolayısıyla Türkiye'de aslında sonuçta bu belgeseli bir şekilde tercümelerini yaptırıp yani altyazılara, şunlarla bunlara dünyaya yayıyorlar.
0: Evet.
2: Algı ne?
1: Şimdi yani araya bir şey söyleyeyim de bununla bağlantılı. Yani bu şeyi çağrıştırıyor, Siyonist propaganda tarzını. Yani orada mesela temel hedef şudur. Yani hedef seçilen ülke, bölge veya kurum kimse orada mesela meşruiyeti sorgulanır o hedef alanların. Yani icraatları değil. Yani yaptıkları mesela şurada hata yaptı, şunu şurada bir eksiklik var yerine o kurumun, o şahsın, işte devlet başkanı ise, bir kurumun lideri ise veya tanınan biri ise mesela, yani onun sahibi veya devletin meşruiyeti, organları mesela, onlar sorgulanır. Yani burada bu belgeselde bu belgesele yönelik soruşturmada bu demek hissedilmiş. Yani bu soruşturmanın mesela somut herhangi bir yanlışlığını düzeltme, iyi niyetli bir yaklaşım olmadığı, soruşturmanın bizzat meşruiyetini, yargı makamlarının meşruiyetini sorgulayan çok sinsi bir girişim olduğu ilan ediliyor.
0: Şimdi üst mahkemeye taşındı. Üst mahkemeden de karar çıktı. Yani istinaftan da karar

0: çıktı. Buradan bir üst merci var mı yani bu yargılamanın?
1: Yani normal ilk derece mahkemesi, sonra istinap, sonra ceza itibariyle ceza yüksek olduğu için Yargıtay. Üç aşamalı bir şeyimiz var. Şimdi, yargılama aşamamız var.
0: Bitti mi Narin Güran cinayetine ilişkin dava yargı süreci tamamlandı mı artık?
1: Zaten ceza alanlar, müebbet alanların Yargıtay onadı. Ama Nevzat Bahtiyar yönelik dosyayı yani onun yönünden verilen ceza yönünden bozduğu için o tekrar geldi. 4 yıllık ceza 17 yıla çıktı. Dolayısıyla onun tekrar şeyi var ama büyük oranda dosya bitti.
0: Peki yarın birisi çıktı bir itirafla, bir delille gündeme geldi. O zaman bu dosya yeniden mi açılacak?
1: Şimdi şöyle, tabii CMK'da ilgili madde var. Eğer o delil daha önce dosyaya girmemişse veya girip de tartışılmadıysa ve bu delil de dosyanın netice itibariyle alınan cezaları veya farklı bir faili işaret ediyorsa o zaman dosya yeniden açılır. Ama sunduğunuz delil zaten dosyada var.
0: Cinayeti aydınlatmaya dair bir itiraf ya da bir delil ortaya çıktı diyelim.
1: O zaman tabii ki eğer varsa gerçekten ve bu delil daha önceden yoksa, tartışılmamışsa o zaman tabii ki dosya en baştan açılacak. Eğer cinayet bu halde mahkeme karar verdi, farklı bir delil ortaya çıktı. Bu delil daha önce yargılamada hiçbir safhasında bulunmamış, ortaya çıkmamış veya bu kişiye gelip itirafta bulunmamış. Tabii ki o zaman tekrar bir yargılama yapılacaktır. Belki daha fazla ceza almaları için veya daha az veya farklı bilen ceza alması için.
0: Yani karar da bozulur mu? Önceki kararlar.
1: Yeniden yargılama dediğimiz, yani eğer bu dosyada dediğim gibi yani CMK'da madde var. Eğer bir delil dosyada tartışılmamışsa, dosyada hiç yoksa ve sonradan bu delil ortaya çıktıysa ve bu delil de sonuç cezayı etkiliyorsa, yani suçun vasıf ve mahiyetini değiştiriyorsa veya ceza alan kişilerin daha az ceza veya daha fazla ceza almasını ortaya çıkartıyorsa tekrar bir yargılama yapılacak. Yani dosya yeniden yargılanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın yeniden yargılama kararı verdiği zaman dosya ilk derece mahkemesine gelecek ve tekrar o deli itibariyle tekrar tartışılacak dosya.
0: Acı bir durum. Küçücük bir meleğin, bir çocuğun maalesef vahşice öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar sürecini hep birlikte burada aylarca takip ettik. Mahkeme kararını verdi. Mahkeme kararıyla ilgili işte tartışmalar sonrasında başladı. Furkan Hocam, bizim ülkece herhalde yanlış anladığımız konulardan birisi, biraz önce Emrah Bey'e de sordum ya, bir akademisyen olarak sizin de görüşünüzü almak isterim. Biz yargı kararını eleştirmekle, yargı kararını yüksek mahkemede dahil, Yargıtay'da dahil tanımamayı sanırım o aradaki farkı tam kestiremiyoruz. Şimdi bizler de bazen burada mesela kararlarla ilgili işte ailenin acısını ikiye katladığına dair, tüm Türkiye'yi üzdüğüne dair yani eleştirel başlıkları getirebiliyoruz. Sonunda Türk Ceza Kanunu herkesi memnun etmeye yönelik değil, belli kanunlar çerçevesinde hazırlanan yasalardan.
2: Yani neyse o yapılıyor.
0: Oluşuyor.
2: Yani ödül gibi ceza diye mesela gazetelerde manşet attıklarımız.
0: Bunlar eleştiridir. Yani
2: trafikte mesela biri öldürülüyor. Ailesi diyor ki buna ağır bir ceza verilmeli ama çok az bir ceza verilmiş. Yani vicdanları yaralıyor ceza. Yani o anlamda bir
0: ama biz
2: tepki gösteriyoruz.
0: Yargıyı itibarsızlaştırma ve yargıyı tanımama gibi bir hataya da düşüyoruz bazen.
3: Adalet mülkün temeli diyoruz değil mi? Ve yargı dediğimiz hadise, sadece biz bu işi şu anki işte hocam tabii ki hukukçu bu işi çok iyi biliyor ama bizim yargı anlayışımız Türk töresinden geliyor. Yani töre dediğimiz hadise dünyadaki yazılı anayasa ve Türk töresi dediğimiz hadisenin en az 5000-6000 yıllık derinliği var. Ve o Türk töresi sadece işin işte efendim adli boyutunu değil toplumsal yaşamını da düzenliyor. Yani biz aslında töremizi biraz bozduğumuz için veya töremizi biraz farkında varmadığımız için ya da anlayamadığımız için bunları yaşıyoruz belki de. Biraz evvel işte Gülle hadisesini konuştuk ya, yani aile içi yaşam. İşte efendim toplumsal adalet, bunların hepsinin aslında kökeninde bu var. Şimdi burada aslında bunun bir yansıması ve diğer davalarda da olsun bu işi efendim bir bahaneyle, evet hepimizin içini acıtan kararlar var tabii ki diyoruz. Hani insani muhasebe diyorsunuz ki işte efendim tırnak içerisinde söylüyorum tabii, idam geri gelsin mesela değil mi? Yani öyle bir ciğeri yanmış ki onu söyleyebilir o vicdan veya o hassasiyetle. Ama sonuçta bir hukuki kaide var, bir düzen var. Ama siz bu düzene karşı, Türkiye'de hukuk yok, adalet yok, yargı yok dediğiniz zaman

0: algı operasyonudur. İşte bildiğimiz o dijital platformlar diye yapılan bazı dizilere baktığınız zaman hiç anlamadan bilinçaltımıza çok güzel bazı şeyleri yerleştirirler. Ve biz böyle sonra yaşadığımız zaman olayları da ya bu çok normal demeye başlarız. Çünkü kanıksamama başlar. Ya ben bunu görmüştüm zaten, yaşamıştım. Gerçek bir anda da olabilir, çok normal değil mi? Yani o bilinç aslında kaybedilmek üzere ciddi bir algı operasyonudur bunların. Bunların arkasında olan şey. Dediğiniz çok doğru, eleştirilebilir ama adalet yok. Adaletsiz bir dünya, adaletsiz bir Türkiye, adaletsiz bir düzen dediğiniz zaman o çok farklı bir yere gider.
1: Yargıyı, yargı makamlarını, savcılık, ya bu avukatlıktan başlar. Avukatlık, savcılık, hakimlik, mahkeme başkanlığı, Yargıtay üyeliği vesaire vesaire. Şimdi itibarsızlaştırma kampanyaları arttıkça, yani yargıyı itibarsızlaştırdıkça bu kez toplumda bu bahsetmiş olduğumuz değerlerde de işte bazı yozlaşmalar ortaya
0: herkes
1: çıkıyor.
0: Herkes kendi adaletini mi uygulayacak o zaman, öyle şey
1: evet,
0: olur mu?
1: Bu sefer bu başlıyor.
0: Olmaz.
1: Ve bu maalesef ki bu ülkeye yapılmış en büyük ihanet noktasına geliyor.
2: Şeyde Amerika'da bir yargıç var.
1: Çünkü siz ifade ettiniz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. O mahkeme salonlarını hep görüyoruz. Adalet mülkün temelidir. Evet.
2: Amerika'da bir yargıç var. O yargıcın böyle ara ara kesitlerini sosyal medyada ciddi anlamda böyle PR'ını yapacak şekilde koyuyorlar. Ne yapıyor? Geliyor mesela trafik, basit suçlardan trafik cezası almış vesaire falan filan konuşuyor, böyle yaşlı bir şey. Sonra tam diyor seni diyor şey yaptım diyor, sen diyor gidebilirsin diyor. Böyle bir sempati kazandırıyor şey Amerikan yargı makamına karşı. Şimdi dönüyoruz, kendi içimizdekiler ne yapıyor? Verilmiş bir mahkeme kararı var. Yani bunu dediğiniz gibi beğenmeyebilirsiniz ama böyle kesin ifadelerle tanımayarak veya farklı bir işte burada amaç var, farklı bir sahip var. Herkes işte hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla, bakanlığıyla, profesörleriyle birleşmişler. Belli bir suçluyu gizlemek için, kayırmak için, toplumda adaletsizliği yaymak için böyle bir algı yayıyorsunuz. Bir tarafta yani düşünün onlar yani Türkiye'deki kadar adaletli bir yargı olmamasına rağmen orada kendi hakimleri nasıl PR'ını yapıyorlar, nasıl sempati besletiyorlar insanlara. Ama bizim içimizdekiler insanlar mahkemelere, hakimlere, savcılara güvenmesin, devlete güvenmesin, Türkiye'de adaletin olmadığına inansınlar. Dolayısıyla bir kaos ortamı oluşsun. Herkes şunu bilsin. Yani siz bugün giderseniz bir kız çocuğunu öldürürseniz hiçbir ceza almazsınız. Sizi korurlar. Bunu devlet korur, hakim korur, savcı korur. O yüzden gidip suçu rahatlıkla işleyebilirsiniz.
1: Şimdi biz bunu son zamanlarda çok fazla duyuyoruz aslında. Neden? Şimdi işte gündemimizde olan ve çokça konuştuğumuz pek çok soruşturma ve yargı dava dosyası var. Bu tür asayiş olayları maalesef ki Türkiye'nin yüreğini dağlayan olaylar var. İşte konuştuk biraz önce Rojin soruşturmasını, Güllü soruşturması yine hakeza, Narin Güran davası ve bir de diğer konular var. Şimdi baktığımızda belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları. İşte dönüyoruz diğer taraftan bakıyoruz siyasi partilerdeki şaibeli kurultay konuları. İrtikaf vesaire vesaire, daha pek çok başlık sıralanabilir. Şimdi baktığımızda özellikle bu konular üzerinden ortaya atılan, işte yargıyı itibarsızlaştıran siyasi karardır gibi konular, işte burada gündeme atıldığı zaman bu kez işte Narin konusundaki o davada yargının verdiği karara da gölge düşürüyor toplum nezdinde. Orada da soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Bu kez insanlar diyor ki ya burada nasıl olsa siyasi, orada da kim bilir siyasileri korumak için vesaire gibi ifadeler kullanılıyor. Sadece bunlar da değil. Şimdi burada bahsetmiş olduğunuz kişiler Türkiye'de kamuoyu önünde olan isimler. İşte geçtiğimiz günlerde mesela bu belediye başkanlarıyla ilgili karar açıklandı. Ve kararda da gördük ki tek tek detaylı bir şekilde madde madde, hani herkes dedi ya, evet, ya 3000 sayfalık işte 4000 sayfalık o dosya kimse okumamış bile vesaire, meğer hepsi tek tek okumuşlar, hatta savunmalarında madde madde sayfa sayfa okuyarak yapmışlar. Şimdi orada bir algı oluşturmaya çalışıldı iddianame, evet, üzerinde. Devamında şimdi bu suçlamalarla ilgili ilk başta bu iddialar da ortaya atıldı. Ama ne zaman

0: Sanki sonra bu iddialar delillendirildi ve kamuoyu bu delilleri gördü. HTS kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları,
1: yazışmalar
0: vesaire. Sonrasında bu algıyı oluşturanlar ya biz hata yaptık demedi. Biz yargıya güveniyoruz, yargı doğrusunu meğer yapıyormuş demedi. Sessizliğe büründü. Ve ertesi gün başka bir konuyla, başka bir iddiayla yine yargıyı itibarsızlaştırmaya çalışan açıklamalar yaptılar. Şimdi burada ceza alan isimler olduğu gibi beraat eden isimler de vardı. Evet. Şimdi, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere mesela.
1: Şimdi ona bir şey demezler. Ya yani orada demezler bağımsız yargı var. İşte bak beraat etti demezler. Niye? Çünkü değil mi? Sistematik bir şey var yani hani çünkü yargıyla aslında istemedikleri veya hani iktidara olan yani kinleriyle nefretleriyle bağdaştırıyorlar. Dolayısıyla gözleri bu noktada görmüyor. Bakıyorsunuz işte dediğim gibi mesela beraat etmiş yani burada çıkıp şunu diyebilirsiniz. Ya, tamam bak işte bağımsız yargı varmış adam işte suçsuz dolayısıyla beraat etti. Yargı bunu kararı verebiliyor diyemiyorsunuz. Ceza almış, bütün deliller ortaya konmuş. Şimdi gerekçeli karar da yazılacak. Orada da daha net bir şekilde görülecek. Bunu tartışıyor musunuz? Bununla tartışmıyorsunuz.
0: O da yok.
1: Sadece değil mi? Sadece algı. Bu dava siyasi. Bir dava işte iddianame yazılıyor. Daha iddianameyi işte bir şekilde basına yansıyalı 10 dakika bile olmamış. 3000-4000 sayfalık iddianameyi hemen okumuşlar.
0: Boş.
1: Bu iddianame boş, mışlarla yazılmış bir iddianame. Kardeşim sen ne ara okuduğunda, ne ara buna karar verdiğinde bunu bir de işte paylaşıyorsun, deklare ediyorsun. Bari hani tutarlı olması için bir makul bir zaman bekle ki insan desin ki ya bu adam bu kişi bunu okumuş. Dolayısıyla okuyarak buna yorum yapıyor. Ama bu da yok. Daha sonra ilerliyor, yargılama başlıyor. Alan yani kişi diyor ki ben diyor verdim. O kişi buna bir açıklama getirebiliyor mu? O açıklama da getiremiyor. Buna ama bu aralarda susuyorlar. Hiçbir şey demiyorlar. Yargılama, sen ilk başta dedik işte bilerek yargılamayı uzatıyorlar ki işte sanıklar yılsın, suçu işte kabul etmek zorunda kalsın vesaire falan diye. Yargılama makul sürede yani olması gereken sürede bitince de çünkü niye burada yani tutuklu olanlar var. Bir şekilde burada kararın verilmesi lazım ki hem suçsuz olanlar o suçluluğuna kavuşsunlar. Ceza alanlarına cezasını çeksinler. Bu defa da ya işte çok hızlı karar verildi. Yani ne karar verirseniz verin bir şekilde başka bir açıdan bakarak o kararı eleştiriyorlar. Ya onun şu an mesela 10 dakika önce deyin ki ya sen ne karar verilmesini istersin? Mesela mahkeme kararını açıklamadan önce ben şu kararın verilmesini isterim. Desin mahkeme kararını açıklasın. Onun dediği gibi versin yine eleştirir. Çünkü burada amaç farklı. Gidilmek istenen nokta farklı.
0: Mesela Silivri'de İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk rüşvet davası görülmeye devam ediliyor. Evet. İkinci celseyi.
1: 70. gün mü? 70. celse oldu.
0: Hepimizde izliyoruz ikinci duruşmada. Şimdi baktığımızda mesela orada da çok ilginç durumlar kayda geçiyor. En son İmamoğlu ilk duruşmalar tamamlandığında şöyle bir ifade kullanmıştı son gününde. Ben buraya yargılamaya gelmedim. Yargılanmaya gelmedim, yargılamaya geldim. Şimdi Türkiye'yi kendisince yönetmeye aday bir isim. Hani Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Şimdi o böyle söylerken, o böyle savunmalar yaparken yüksek mahkeme üyelerine, YSK üyelerine hakaret davasından yargılanırken kolaylıkla hakaret edebilirken şimdi onu destekleyen kesimden bahsedelim. Özellikle mesela gençler. Biraz önce Furkan Hocam altını çizdi. Sosyal medya, dijital platformlarda yayınlanan bazı dizilerde bilinçaltına sokulan o düşünceler. Şimdi aynı durum onlar için de başlayacak. Onlar da bu kez işte Saraçhane mitinglerinde biz gördük, eylemlerinde gördük. Polise taşla, sopayla saldırabiliyorlar. Ekrem İmamoğlu yani lider olarak gördükleri isim hakaret edince onlar da sokakta önüne gelene hakaret edebiliyorlar. devlet büyüklerine hakaret edebiliyorlar.
1: Yani şimdi mesela kendisini ben Cumhurbaşkanı adayım diyor. Önceki şeyde işte CHP'de adaylık ofisleri falan kuruldu. Şimdi işte yeni partinin yine Cumhurbaşkanı adayı diye mektuplar vesaire falan yazıyor. Dolayısıyla siz nesiniz? Hani neye talipsiniz? Hem ülkeyi yönetmeye, aslında ülkeye bir rol model olmaya talipsiniz. Siz burada, yani yargılama yapılıyor, sizi işte gençler de takip ediyordur, diğer insanlar da takip ediyordur. Sizin burada örnek bir davranış sergilemeniz lazım. Yani mahkemeye karşı tutumunuz olsun, savunmanız olsun. Yani size bir soru sorulduğunda, yani işte diğer kişinin en basit sözünü kese, ya bekleyin zaten kimse söz veriyor. Ya da siz orada yargılanıyorsunuz, yani sizin yapmanız gereken şey nedir? Ben masum olduğumu düşünüyorum. Bana bir suçlama varsa ben bunu gönül rahatlığıyla ben bu suçlamayı açıklarım. O gün orada değildim, şuradaydım ya da şu parayı almadım ya da bu malımın kaynağı şu dersiniz. Ama bunu yapmıyorsunuz. Yani ne diyorsunuz? Ben bu mahkemeyi tanımıyorum. Siz beni yargılıyorsunuz. Kimsiniz beni yargılıyorsunuz?
0: Şimdi yarın,
1: ben sizi yargılarım.
0: Yarın bu isimlerin pek çoğu mahkeme heyeti karşısında tahliyelerini talep edecekler. Ve kurmaları beklenen cümlede şu ki ben Yüce Türk yargısına güveniyorum demesi gerekirken. Şimdi bu kadar şeyleri söyledikten sonra şimdi orada da ben tahliyemi talep ediyorum, ben Yüce Türk adaletine güveniyorum ifadesinde kullanıyorlar bazıları ya da kullanacaklar. Şimdi buraya kadar o kadar çok şey gördük ki mahkeme başkanlarıyla, mahkeme heyetleriyle, Türk yargısıyla, işte Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ilgili pek çok hakaretleri dedi. Ve burada işte Saraçhane'de bunlar o kadar görmezden gelindi ki. Ama ne zaman bilgi ve belge önlerine konulduğunda bir sessizliğe büründüklerini de görüyoruz. Bu da ayrı bir psikolojik vaka örneği. Mesela yargılamalarda Ekrem İmamoğlu'nun karşısında bugüne kadar iddia olarak karşısına çıkan o eylemler bizzat ifadeleri veren kişiler tarafından yüzüne söylendi. Ama biz son evrede ilk duruşmadaki gibi ikinci duruşmada bir İmamoğlu göremiyoruz. O kadar isyan eden, bağıran, çağıran ya da ayar vermeye çalışan birilerine.
2: Çünkü şey dönemi geçti. Yani eski Türkiye'de bu bütün faaliyetler aslında yargıyı etkileme faaliyetleriydi ve sonuca da ulaşıyordu. Bir şekilde istedikleri gibi kararlar çıkartabiliyorlardı veya davalar düşürebiliyorlardı. Şimdi o sürecin geride kaldığı bir Türkiye var.
0: Aziz İhsan Aktaş, Ertan Yıldız. Evet. Şimdi bu isimler savunma yaptılar ki bu soruşturmanın kilit isimleri olarak değerlendirilen isimlerdi ve biz o ilk duruşmada böyle adeta bağırıp çağıran, herkese res çeken İmamoğlu'nu göremedik.
1: Açılış hatta konuşmaları, ben açılış konuşması yapacağım, evet, diyenler.
0: Veda konuşması, yani açılış konuşması,
2: Aktaş'a mı soruyor? Ben sana para verdim, ben para istedim mi senden diye bir şey soruyor. O da evet istedim başkanım diyor. Dolaylı yoldan.
0: Ben mi istedim Cemal abi diye yani sorularla.
2: Oraya kadar geldi iş yani.
0: Mesela Aziz İhsan Aktaş'a karşı hiçbir itirazda bulunamaması.
2: Bulunamaması, evet.
0: Ki Aziz İhsan Aktaş Özgür Özel'in kullandığı arabaya kadar ismi diyor, geçen birisi.
2: 700 milyon, 800 milyona yakın para verdim diyor.
0: 85 evet. milyon mesela 85 bir ifadesinde milyon. Bizzat diyor.
2: Hepsini de kaydetmiş adam. Yani şimdi, ne zaman ne verdiği belli yani.
0: Artık belgeli. Öyle bir noktaya geldi ki şimdi çok yüklü miktarlarda verilen rüşvetlerden, istenen paralardan bahsediyoruz. Şimdi 1 milyon, 2 milyon gibi rakamlar artık konuşulmuyor. Dün Ertan Yıldız belediyenin Murat Gül İbrahimoğlu'nun da içerisinde bulunduğu bu hafriyat işinden dolayı 400 milyon dolar gibi bir paradan mahrum bırakıldığını ve Murat Gül İbrahimoğlu'nun önünün İmamoğlu tarafından özellikle açılmasının istendiğini söylüyor. Ama itirazlara bakıyoruz. Mesela itirazlarda bunlar tam olarak dillendirilmiyor. Savunma makamına saygı duyuyoruz hani müdafilere. Onlar tarafından da böyle bu iddialar, bilgiler, belgeler karşısında doyurucu sorular da çıkmıyor sanıklara karşı.
1: Ya onu gördük işte. Yani siz eğer dediğimiz gibi mesela masumsanız, bu işlere hiç bulaşmadıysanız, dolayısıyla görevinizi tertemiz bir şekilde yapıyorsanız, aslında verilecek her soruya, her iddiaya karşı çok net cevaplarınız olur yani. 400 milyon dolar. Yani bunlar küçük rakamlar değil ki. Yani bir şekilde sümen altı edilebilsin, inkar edilebilsin. Yani net bir şekilde oradan şu kadar gelir geldi ve biz buraya aktardık.
0: Bu hizmeti para nereye yaptık. Gitti? Bunu da söylüyorlar.
2: Oradaki en kritik cümle zaten şu. İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek. Bunlar ne diyordu? Bu davalar siyasi davalar. Yani bu davanın temel nedeni siyasi. Hukuki herhangi bir dayanağı yok diye. Ama rüşvet

0: metin tamamen siyasi amaçlarla alındığı belgelenmiş oluyor bu ifadede. Yani rüşveti siyasi amaçlarla adam sistematik hale getirmiş. Siyasi hayatını finanse etmek için.
1: Bu kadar paraları rüşvet olarak ya da farklı şeyler yani vermiş bir siyaset... insanlar onu da riske atmazlar herhalde. İşlerini de riske atmazlar. Ellerinde bilgi, belge evet. ya da delilleri söz konusu olur. Şimdi biraz önce bahsettik. Ertan Yıldız iştiraklerden sorumlu ki 4,5 milyar gibi bütçesi olan şirketlerden bahsediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri. O bizzat diyor ki ya diyor 400 milyon dolardan gelirden İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahrum bırakıldı. Bu paranın nereye gittiğini biliyoruz. Belediyenin zarara uğrayacağını söylememize rağmen İmamoğlu tarafından bu işlerin Murat Gül İbrahimoğlu'na verilmesi bizzat bana bu talimat verildi. Hatta kendisi de bizzat nerede ne yapıldı, hangi toplantı yapıldı, o toplantıda kimler vardı bunları söylüyor. Yani bu işlerin başındaki kişiler veren verdim diyor işte belgesi, alan aldım diyor işte belgesi, işte yöntemler diye her şey sıralanıyor ama günün sonunda bu siyasi bir karar gibi gösteriliyor. Aksine bir de buna işte Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer gibi milletvekillerinin bu iddialar ortaya çıktıktan sonra ki kuvvetli iddialar evet. yine kuvvetli kilit isimler tarafından söylenen iddialardan bahsediyoruz. Bu iddialar ortaya çıktıktan sonra yeni partide de üst düzey görevlere getirilmesi yine maalesef toplumsal olarak farklı anlaşılmalara sebep oluyor. Yani isminiz yolsuzlukla geçiyor. Yolsuzluk soruşturmalarında evet. geçiyor ve sizin bağımsızlığınız var ve buna rağmen de yeni kurulan partide, diğer partide makamınız, mertebeniz yükseliyor. Bu da oluşturulan ayrı bir algı.
2: İşte yani o da işte yani yeni partiyle yani bu isimlerle zaten bir yol yürümüşsünüz. Hı-hı. Neticesi ortada. Şimdi topluma diyorsunuz ki ya ben yeni bir yol açıyorum diyorsunuz. Hı-hı. Ama bu yeni yolu eski insanlar yani o denenmiş, görülmüş ne yaptıkları, hangi suça bulaştıkları, toplumun aslında hizmet için verilmesi gereken harcamaları, paraları, nereleri kullandıkları, ne ama kişisel ikballer için kullandığını görüyorsunuz. Aynı kişilerle farklı sonuçlar evet. bekliyorsunuz. Ne kadar sağlıklı.
1: İşte bu şekilde oluşturulan algılar maalesef ki toplumda bazı yaraların oluşmasına da neden oluyor. Hem yargıyı itibarsızlaştıracaksınız, bunun için kampanyalar düzenleyeceksiniz, algı operasyonları düzenleyeceksiniz. Sonra da Türkiye'de hukuk sistemine, hukuka güvenin az olduğuna dair propagandalar yapacaksınız. Burada bir tezat var. İşte bu durum en çok da biraz önce Furkan Hocam altını çizdi. Çocukların, gençlerin zihinlerine sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla yerleştiriliyor. Ona dair güzel bir analiz haberimiz var. Onu ekranlara getireceğiz. Sizlere de teşekkür ediyorum Emrah Bey. Kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Ercan Bey çok teşekkürler. Furkan Hocam çok teşekkürler. Sizlere bu özel analize veda ediyoruz artık. İyi geceler.

0: Çocukları korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Ama çocukları korumak için önce çocukların nerede olduğuna bakmak gerekiyor. Televizyonda mı? Yoksa elinden düşürmediği telefonda mı? RTÜK bazı programlarda çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verildiği gerekçesiyle televizyon kuruluşlarına yaptırım uyguluyor. Elbette çocukların zararlı içeriklerden korunması gerekiyor. Televizyonlar da kurallara uymak zorunda. Buraya kadar tartışma yok. Ama asıl tartışma şu: çocuklar artık hangi ekranda?
1: Acil olarak devletin dijital platformlarda olan bitene karşı hukuki bir süreç geliştirmesi ve kontrol mekanizması oluşturması lazım.
0: Devir değişti. Çocukların alışkanlıkları da dönüştü. Misket, yakar top, körebe, saklambaç gitti. Dijital oyunlar ve ekran bağımlılığı geldi.
2: İngiltere'de, Fransa'da, bütün ülkeler seferberlik halinde. Çünkü bunun nasıl bir tehlike olduğunun herkes farkında.
0: Toplumun en zayıf halkası çocuklar. Onları tehlikeli içeriklerden korumak en başta ailenin görevi. Daha sonra resmi kurum ve kuruluşların.
1: Devlet, Black Box adı verdiğimiz karanlık kutuda çocuklara öneri algoritmaları olarak sunulan her türlü yönlendirici, zararlı süreçten sorumludur. Bu yüzden bunu da hukuki yollarla yapmak zorundadır.
2: Eğer biz çocuklarımızı, yani bu kuşağı, gençlerimizi bu dijital çağın zorbalığından, ekran zorbalığından kurtaramazsak ortaya çok değişik bir kuşak çıkacak. Yani algı ayarlarıyla oynanmış, kendi ülkesinin, kendi toplumunun değerlerine yabancılaşmış bir kuşak ortaya çıkacak. Aşama aşama oraya gidiyoruz.
0: Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların %91,3'ü internet kullanıyor. Sosyal medya kullanan çocukların oranı %66,1'e, 11-15 yaş grubundaysa %79'a ulaşıyor.
3: Dijital medya platformlarını denetlemek zorundayız. Dijital medya platformlarının sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini devlet eliyle mutlaka denetlemek ve onların sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik etmek zorundayız. Bunun için en önemli yapacağımız işlerden bir tanesi de bu dijital medya mecralarının Türkiye temsilciliklerinin, Türkiye bürolarının aktif olarak kullanılmasını sağlamaktır.
0: Üstelik gençlerin %70,8'i sosyal medyayı her gün kullanıyor. Son bir ay içinde sosyal medya kullananların oranı ise %89,2.
3: Dijital mecraların en büyük handikaplarından bir tanesi aslında baş döndürücü bir hızla ve sonsuz bir süratle ilerliyor olması. Çok süratle geliştiği için doğruyla yanlışın ayırt edilmesi ciddi anlamda zor oluyor. Ve bu baş döndürücü hızla beraber güzelliklerle beraber olumsuzluklar da baş döndürücü hızla yayılabiliyor.
2: Bu dijital platformlara bakıyorsun, kardeşim LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz. Çocuklar dijital platformlarda, gençler yine orada. Biz burada televizyonları cezalandırırken karşı taraf öne otoban gibi açık. Hiçbir şekilde bir denetime tabi değil. Orada sürekli ilerliyor.
0: Her ne kadar sosyal medya iletişimde lider görünse de insanlar haber alma ihtiyacını yine televizyondan sağlıyor. Çünkü daha güvenli, daha doğru. Yani Türkiye'de vatandaşı doğru ve güvenilir haberlerle buluşturan ana mecra eskiden olduğu gibi yine geleneksel medya.
2: Bunlar böyle dört nala koşuyorlar, reklam pastasından daha fazla pay alıyorlar, ceplerini sınırsız bir şekilde Türkiye'de dolduruyorlar, doğru düzgün vergi ödemiyorlar ve bir de biz üstüne bunlarla mücadele etmesini beklediğimiz yerli ve milli kanallarımızı, geleneksel medyayı nefes alamaz hale getiriyoruz. Bakın, yarın öbür gün bu işler bittiğinde, geleneksel medya diye bir şey kalmadığında, Allah korusun bu ülke bir başka badireyle karşılaştığında, geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin haklı tezlerini anlatacak, bu algı oyunlarını çökertecek bir medya kuruluşu kalmayacak.
0: Konunun bir de ekonomik boyutu var. Yabancı sermayeli dijital platformlar sınırsızca ve sorumsuzca yayınlarına devam ediyor. Netflix, YouTube, HBO, TikTok, Instagram gibi platformlar geçen yıl Türkiye'den 150 milyar liraya yakın gelir elde etti.
2: Reklam pastasındaki bu daralma böyle devam ederse ve bir de üstüne RTÜK'ün sonu bir türlü gelmeyen cezalandırma mekanizması, sopası işlemeye devam ederse yerli ve milli medyanın ayakta kalma şansı yok. Çünkü dijital medya reklam pastasının aldığı payı sürekli arttırıyor.
1: Türkiye dijital platformları seven bir toplum. Günde 3 saat sosyal medyada bizler geziniyoruz, surf yapıyoruz. Fakat bunun korunması, bu platformların ciddi şekilde incelenmesi ve dijital dünyanın gereklerine uygun şekilde toplumu ve bireyin korunması gerekmektedir.
0: İşte tam da burada Türkiye'nin yeni bir denetim sorunuyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Çünkü televizyonda yayıncı belli, kanalın adresi belli, sorumlu belli, yayın saati belli, içeriğin nasıl ve nerede yayınlandığı belli. Dolayısıyla hukuki sorumluluk da büyük ölçüde belli. Dijital platformlarda ise yapı çok daha karmaşık. YouTube, TikTok, Instagram ve benzeri birçok sosyal medya platformlarında milyonlarca kullanıcı aynı anda farklı içerikler üretiyor. Herkes istediğini söylüyor, istediğini çekip yayınlıyor. Doğru ya da yanlış. Herkes her şeyi görüyor, izliyor. Çocuğun karşısına çıkacak içerik yalnızca çocuğun yaptığı tercihle belirlenmiyor. Algoritma da seçiyor. Algoritmanın amacının çocuğun gelişimini korumak olduğu sanılmasın. Asıl amaç kullanıcının platformda daha uzun süre kalmasını sağlamak. İşte tam da burada başlıyor tehlike. Siber zorbalık, şiddet, dezenformasyon, gerçek hayattan uzaklaştırma, lüks yaşamın dayatılması. Çocuğun tüm bu etkenlerden korunması şart.
1: Bir platformun öneri algoritması adı altında bireylere sunduğu bu uygulamalar, bu süreçler tamamen ticaridir. Ve önemlisi ebeveynlerdir. Anne ve babaların da bu algoritmik süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları ve çocuklarının saatlerce böylesi içeriklere maruz kalmamalarına dikkat etmesi lazım.
0: Gelelim denetim ve kontrol konusuna. Geleneksel medya 20 Nisan 1994'te kurulan radyo ve televizyon üst kurulunca denetleniyor. Hukuka aykırı veya çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek bir yayın yapılıyorsa yaptırım uygulayabilen tek kurum RTÜK'tür. İyi de çocuğun gün boyunca karşısına çıkan içerikleri nasıl denetleyeceğiz? Asıl mesele televizyon yayıncılığı değil, merkezleri yurt dışında bulunan dijital medyanın kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması.
1: Peki ne yapmalı? 18 yaş altına algoritma kullanımı, onların kendi takip ettiklerinin dışında kapalı şekilde verilmesi oldukça önemli. Kişiselleştirilmiş reklam yasağı, sıkı yaş doğrulamanın kontrolü ve platformların çok net olarak hukuki bir zemine oturtulması gerekmektedir. Türkiye'de de ne yazık ki hukuk uygulamaları, dijital hukuk uygulamaları ne yazık ki sadece biçimsel olarak sosyal medya alanlarındadır. Fakat diğer dijital platformlar bu denetimin çok dışındadır. Bu yüzden radyo televizyon üst kurulundan tutun da BTK'ya kadar birçok kurum ve kuruluş çocuklarımızı korumaya dönük olarak çok önemli kararlar almalıdır.
0: O halde soruyu bir kez daha soralım. Çocukları korumak istiyorsak neden sadece televizyona bakıyoruz? Çocukları gerçekten korumak istiyorsak denetimin ağırlık merkezini de gerçek risk alanlarına taşımamız gerekiyor. Çünkü artık çocuk yalnızca televizyon karşısında değil, telefon ekranında, tablette, YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da. Ne izleyeceğine kendisi karar vermeden algoritmaların önüne getirdiği içerikleri tüketiyor. Dolayısıyla 2026'nın medya denetimi anlayışı 1990'ların, 2000'lerin televizyon alışkanlıklarıyla kurulamaz.

0: Haber Gece'den merhaba. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Bu saatimize sıcak bir haberle başlıyoruz. Şanlıurfa'da iki yolcu otobüs çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı. Kazanın adresi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi çıkışı. Bitlis'in Ahlas ilçesindeki Malazgirt Zaferi kutlamalarından Osmaniye'ye dönenleri taşıyan otobüs aynı yönde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardındansa hastaneye kaldırıldı. Anadolu'nun kapılarını mühürleyen o tarihi zaferin 955. yılında gözler ve yürekler bir kez daha Malazgirt'teydi. Başkan Erdoğan zaferin kalbinden hem iç hem de dış siyasete damga vuracak son derece sert ve net mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor diyen Erdoğan, Türkiye'nin küresel ölçekte aldığı role dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda kararlılık vurgusu yaptı.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
2: Kutlu zaferin kazanıldığı topraklarda önemli mesajlar verdi. Güçlenen Türkiye'nin önünde kimse duramaz dedi.
1: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş-Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
1: Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
0: Bölgede tarihin yeniden yazıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'ye yönelik tahriklere dikkat çekerek net konuştu.
1: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
0: Türkiye'nin bölgesinde neden güçlü olması gerektiğini bu sözlerle anlattın.
1: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam 1000 yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Ya Allah, Bismillah,
2: Allah. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da düzenlenen sivil toplum buluşmasında kritik açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ve Suriye'deki gelişmelere değinen Kurtulmuş, SDG'nin kendisini feshetme kararını tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Suriye'de entegrasyon sürecinin kararlılıkla tamamlanacağını da dile getirdi.
3: Türkiye, Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyun planını bozuyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci ve bölgedeki gelişmeler vardı.
3: Suriye'de SDG'nin başkanının yaptığı açıklama, Suriye'deki entegrasyon olumlu bir şekilde nihayete ermiş ve SDK bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklama.
0: Kurtulmuş, Suriye'de bütünleşme sürecinin olumlu ilerlemesinin Türkiye'deki sürece de katkı sağlayacağını belirtti.
3: Suriye'de devam eden iç savaşın sona ermesi ve Suriye'deki 60 yıllık diktatörlüğün yıkılarak Suriye halkının yeni bir döneme adım atması ve Suriye'de de bütün toplumsal kesimlerin bütünleşmesinin sağlanacağı bir iradenin ortaya konulması fevkalade önemlidir. Açık söyleyeyim, eğer Suriye'de bütünleşme sürecinde bazı aksamalar olsaydı, bazı şekillerde orada kendileri arasında savaş devam etseydi, bunun Türkiye'deki iklime de fevkalade olumsuz tesirleri olabilirdi.
0: Gündemindeki bir diğer başlıksa İran'ın kuzeyindeki gelişmeler ve PEJAK oldu. Örgütün bölgede etkinliğini kaybettiğini söyleyen Kurtulmuş, PEJAK'ın bundan sonra etkili bir örgüt olarak varlık gösteremeyeceğini söyledi.
3: Bir başka önemli bölgesel gelişme de İran'ın kuzey bölgelerinde PEJAK'ın rol aldığı bölgelerdeki gelişmedir. PJK

0: ayaklandırmaya çalıştılar ama Peşak da İran'ın kuzeyinde asla böyle bir şeye girmedi, girişemedi. Buna gücü yetmedi. İran'ın kuzeyinde de Peşak Allah'ın izniyle bundan sonra etkili bir örgüt olarak var olmayacaktır.
1: DEM Parti, İmralı'nın terör örgütü yöneticileriyle yüz yüze görüştüğü iddiasını yalanladı. Ankara'da gazetecilerle buluşan DEM Parti heyetinden gerçek anlamda tarihsel bir dönüşüm noktasındayız açıklaması geldi.
2: İmralı'nın yüz yüze örgüt yöneticileriyle görüştüğü iddiası net bir şekilde yalanlandı. Böyle bir görüşme yok denildi. İmralı heyetinden Mithat Sancar, DEM Partili Gülten Kışanak ve Çetin Arkaş Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündemde tartışmalara sebep olan konulara ilişkin soruları yanıtladılar. Heyet gerçek anlamda tarihsel bir dönüşüm noktasındayız ifadelerini kullandı. İmralı ile örgüt yöneticilerinin görüştüğü iddia edildi. Aslı olmayan tutanaklar kamuoyuna yansıtıldı. Mithat Sancar kesin bir dille bunu yalanladı. Böyle bir görüşme olmadı dedi. Kendilerinin yaptığı görüşmelerin tam tutanaklarının açıklanmamasına ilişkin konuştu. Bizim görüşmelerimiz bazen 3-5 saat sürüyor. Mutlak şeffaflık dünyadaki benzer örneklerinde de yok. Saklamak değil ama sürecin sağlıklı yürümesi için bu gerekiyor dedi. Sürecin takvimi konusunda net ifadeler kullanmadı heyet. Ancak Kışanak 2 ay içinde yasanın uygulanabilir hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Kasım ayını işaret etti. Yeni anayasa konusu da gündemdeydi. Anayasa ihtiyacına dikkat çekildi. Ancak bunun Cumhurbaşkanı seçimine endekslenmesinin yanlış olduğu vurgulandı. Erken seçim kararı alınabileceği imasında bulunuldu.
1: AK Parti'nin masasında ekonomiden yargıya kadar bir dizi düzenleme var. Eylül ayında kurmaylar bir araya gelip öncelikleri belirleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte reformlar ardı ardına gündeme gelecek.
3: Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik, doğrulduk. Büyük işler başardık ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz. Hani diyor ya Yunus, biz sevdik, aşık olduk, sevildik, maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanasın? Evet, her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.
2: Başkan Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde yeni başlıyoruz demişti. Bu kapsamda AK Parti reformlara devam edecek. Masada ekonomiden yargıya, siyasete ilişkin bir dizi düzenleme var. Meclis 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak. Hazırlıklar Eylül ayında başlıyor. AK Parti kurmayları Eylül ayında toplantılar yapacak. 2026 yılıyla 2027 yılının ilk 6 ayında gündeme getirilecek başlıkları belirleyecek. İlk olarak komisyondan geçen ancak genel kurulda görüşülmeyen Kızılay'ın teşkilat kanunu ele alınacak. Yabancı dijital konaklama platformları kanun teklifi sonrasında görüşülecek. Uluslararası sözleşmelerinde Ekim ya da Kasım aylarında gündeme gelmesi planlanıyor. 13. yargı paketinin yeni yıla girmeden yasalaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda özellikle nafaka konusu gündemde olacak. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etmişti. Yasal düzenleme zorunlu hale geldi. Yasayla nafaka ödemelerinde yeni bir dönem başlayacak.
4: Toplumun huzurunu, sükununu, burada kadın haklarını, erkeğin haklarını, ailenin haklarını, belki çocukların haklarını da koruyarak bu nafakayı yeniden bir düzenleme yapacağız elbette ki.
2: Ceza ve infaz sisteminde de değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Siyasi partiler yasasında değişiklikte planlanan düzenlemelerden. Her seçime yüzden fazla parti katılıyor ve bunların önemli bir kısmı tabela partisi. Seçime girme yeterliliğini yasanın boşluklarından yararlanarak elde eden partilerin önünün kesilmesi hedefleniyor. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi de yeni

0: Dönemde gündeme gelecek başlıklardan. 18-25 yaş arası işsiz gençlerin istihdamına yönelik hazırlanan projede hayata geçirilecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci hız kesmeden devam ediyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu yeni partiyle hareket ettikleri iddiasıyla 49 kişiyi daha kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. O isimlerin arasında eski genel sekreter Selin Sayek Böke ve eski genel başkan yardımcıları da vardı.
2: Burada parti içi disiplinden taviz verilmeyeceği yine bu toplantının önemli konularından biri oldu.
3: CHP'de disiplin çemberi genişliyor. Parti içinde başlatılan arınma sürecinde bu kez 49 isim için düğmeye basıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri parti içi disiplin oldu. Toplantıdan 49 partiliyi ilgilendiren kritik bir karar çıktı. Kararı kamuoyuna parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Parti üyelikleri sürmesine rağmen başka bir siyasi partiyle hareket ettikleri gerekçesiyle 49 isim hakkında kesin ihraç süreci başlatıldı. Tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenlerin arasında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlıaka da bulunuyor.
2: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
3: Ancak toplantıda sadece ihraç dosyaları açılmadı. Daha önce partiden ihraç edilen bazı isimlerin af talepleri de masaya yatırıldı. Dosyalar tek tek incelendi, parti meclisi bazı isimlerin af talebine yeşil ışık yaktı.
2: Bu af talepleri kapsamında da dosya bazlı incelemeler yapıldı ve yine bir grup arkadaşlarımız yine parti meclisimizin ve itüzümüzün ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde parti meclisimizin değerlendirmesiyle affetmiş bulunuyoruz.
4: Tüm arkadaşlar onlara çok teşekkür ediyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ayrılıklar ve yeni partinin kurulması Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılımını baştan aşağı değiştirdi. 31 Mart seçimlerinin ardından 90 üye ile meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP'nin üye sayısı 46'ya kadar geriledi. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'nın toplam sandalye sayısı ise 64, yeni parti ise 29 üye ile temsil edilmeye başladı. Bu tablo Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni partiye geçiş sürecini de geciktiriyor.
5: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partilerin sandalye dağılımı, CHP'den yeni partiye yaşanan geçişlerin ardından yeniden şekillendi. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 64 oldu. 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından 90 üyeyle çoğunluğu elinde bulunduran CHP'nin sandalye sayısı ise 46'ya düştü. Ancak CHP'li 4 isim cezaevinde olduğundan sadece 42 kişi oy kullanabilecek durumda. Yeni parti 29 üyeyle temsil edilirken CHP ile yeni partinin toplamı 75'te kaldı. Süreçte en büyük değişimse CHP'de yaşandı. 31 Mart sonrasında ABB meclisinde CHP'nin oluşturduğu 90 kişilik siyasi ağırlık, yeni parti ayrışmasından sonra varlığını koruyamadı. ABB meclisinde CHP 46, yeni parti 29 üyeye sahip. İki partinin toplamı 75'te kalıyor. Mecliste ayrıca CHP'den istifa ederek bağımsız üyeliği seçen 7 isim de var. Siyasi dengelerdeki değişimin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den yeni partiye geçişini de engellediği kulislerde konuşuluyor.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuksuz olarak yargılanan eski CHP milletvekili Turan Aydoğan hakim karşısına çıktı. Kayıtlarda yer alan rüşvetin belgesi mi olur sözlerinin sorulması üzerine o an baskı altında espri yaptım diyerek yanıt verdi. Aydoğan 200 bin dolarlık anlaşmayı doğruladı ancak parayı bizzat almadığını ileri sürdü.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmalar sürüyor. Son duruşmada davanın tutuksuz sanığı eski CHP milletvekili Turan Aydoğan'ın 200 bin dolarlık para trafiği ve ses kayıtları tek tek incelendi. Aydoğan konuşmalardaki sözlerin önemli bir bölümünü kabul etti.

0: Ancak bunlara espri ve baskı kurma çabası dedi. Duruşmada Aydoğan'a senin tek muhatabın benim ve Perşembe günü ben o parayı getireceğim ifadelerinin sorulması üzerine Aydoğan, parayı bizzat almadığını, sözleri okul arkadaşlarına parayı ödetmek için söylediğini savundu. Ses kayıtlarındaki rüşvetin belgesi mi olur sözleri de duruşmada gündeme geldi.
1: Parayı kendileri götürdüler, kendileri anlaştılar. Ödediklerini duydum. Ne şekilde ödendiğini bilmiyorum ama 200 bin dolara anlaştıklarını biliyorum.
0: 200 bin dolarlık anlaşmanın varlığını doğrulayan Aydoğan, paranın ödendiğini duyduğunu kabul etti. Ancak parayı bizzat almadığını ileri sürdü.
1: Ben o kadar kefaret baskısı altında kalınca espri yapmışımdır orada. Rüşvetin belgesini mi istiyorsunuz, yani rüşvetin belgesi mi falan diye.
0: Aydoğan bir tanığın parayı Turan Aydoğan'a götürüp teslim ettim beyanını ise kabul etmedi. Kayıtlarda geçen çift anahtarlı kasa ve 50 bin dolarlık ödeme sorularına net cevap veremeyen sanık Aydoğan, olayın bir kumpas olduğunu iddia etti.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Yurt dışına kaçış planı bozulan Hilmi Tuna Kuriş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı. Kuriş dosyasında milyarlarca liralık belirsiz servet ve FETÖ bağlantıları soruşturmayı daha da derinleştiriyor.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlk dalga operasyonda Alihan Kuriş'le birlikte 32 kişi tutuklandı. İkinci dalga operasyonda Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 kişi tutuklandı. Hilmi Kuriş ve Erhan Yılmaz eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla yurt dışına kaçacaktı. Onlara yardım eden bir isim daha vardı. Aracın kayıtlı bulunduğu şirketin sahibi ve aracın şoför koltuğunda oturan Mehmet Özmen. Hilmi Kuriş ve Erhan Yılmaz'la birlikte Mehmet Özmen de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özmen'in FETÖ ile bağlantılı olduğu da tespit edilmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında İdris Naim Şahin adına tahsisli diğer araçlarda incelemeye alındı. İki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Bir kişi yakalandı, bir kişiyi yakalama çalışması sürüyor. Soruşturma derinleşerek devam ederken elde edilen yeni bulgular doğrultusunda 3. dalga operasyon geldi. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 38'i yakalandı. 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi. Lüks yaşam, kaynağı belirsiz milyarlarca lira, yüzlerce tapu işlemi ve devasa bir servet. Kuriş ve yakın çevresine yönelik soruşturmanın ağı her geçen gün genişliyor. Öte yandan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin Alihan Kuriş, otopsi yapan doktor ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Dünya güne Pakistan'dan gelen acı haberle başladı. Başkent İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan bölümünde çıkan yangında 15 bebek hayatını kaybetti. A Haber ülkeye yasa boğan yangının yaşadığı o hastanedeydi.
0: Yeni doğan ünitesi alevlere teslim oldu. Tedavi altındaki bebekler kurtarılamadı.
4: Şimdi hemen yoğun bakım binasının yanı başında şu arka tarafta gördüğünüz ambulans. Bu ambulansın içine çocukların cesetlerini koyarak ailelerine teslim ediliyor. Tabii ki aldığımız bilgilere göre şehit olan çocuklar, yani yeni bebekler, yeni doğmuş bebekler, onlar kutu halinde kutuya koyularak ailelerine teslim ediliyor.
0: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çıkan yangın yürekleri dağladı. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün yeni doğan bölümünde klima kompresörünün infilak etmesi sonucu ünite alevlere teslim oldu. Yangınla birlikte ekipler alarma geçti. Binaya itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü. Küle dönen ünitede tedavi gören

0: 16 bebek acil olarak yoğun bakıma alındı. Bir süre sonra ise acı haber geldi. Başbakan Şahbaz Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada 15 bebeğin hayatını kaybettiği, yalnızca birinin yaşama tutunabildiği bildirildi. Facia sonrası ülke yasa boğuldu. Pakistanlılar yaşadıkları üzüntüyü A Haber'e anlattı.
1: Benim 3 günlük yeğenim yaşamını yitirdi. Sabah 7'de ailemiz yangın haberini aldı. Biz Rawalpindi'de yaşıyoruz. Şimdi cenazesini almak için geldik. Daha 3 günlüktü. Henüz bebeğin adını bile koymamıştık. Hükümet olayı araştırmalı ve suçluları cezalandırmalı.
0: İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Olayın aydınlatılması için İslamabad yönetimi tarafından özel bir soruşturma komitesi oluşturuldu.
2: Şu anda araştırma ve soruşturma devam ediyor. Bu yangının çıkma sebebi ne oldu? Ama büyük bir şok, üzücü bir sabah. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif üzücü olay üzerinde derin üzüntüsünü ifade etti ve derhal bir soruşturma emretti.
0: Soruşturma yalnızca yangınla sınırlı değil, hastanenin güvenlik sistemlerindeki ihmaller de inceleniyor.
3: Ve diğer üzücü bir haber. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin'le sınır bölgesinde sel felaketi yaşandı. Botekoşi nehrinin aniden taşması sonucu bölgeyi su altında bırakan sel ve çamur yapıları yıkarak önüne çıkanı sürükledi. Can kaybı ise son verilere göre 157. Aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi ise kayıp.

0: Devasa sel köprüleri yıktı. Binaları paramparça etti. Yüzlerce insan tonlarca suyun, çamurun altında kayboldu. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin sınırında sel felaketi yaşandı. Çin'e bağlı Tibet özerk bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde bulunan Botekoşi nehrinin aniden taşması sonucu köyler sular altında kaldı. Sel nedeniyle yollar, köprüler ve enerji projeleri büyük hasar gördü. Su bazı noktaları öyle güçlü vurdu ki geride sadece büyük bir yıkım kaldı. Afet nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi ise kayboldu. Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Rasuva'ya bağlı kasabalarda su seviyesinin yüksek olması nedeniyle helikopterler iniş yapamadı. Bölgedeki iki karakolda görev yapan ondan fazla polis memuru da kayboldu. Bazı noktalarda suyun gücü beton köprüleri yıktı. O anlar kameralara an be an yansıdı. Devasa sel toprak kaymalarını da tetikledi. Çin-Nepal arasındaki Giron kasabasını vuran heyelan iki ülke arasındaki sınır kapısını adeta yok etti. Afetle birlikte Çin'in Nepal'e yakın Shigatse bölgesindeki yollar trafiğe kapandı. İletişim ve elektrik hizmetleri kesintiye uğradı. Ülkeyi adeta yerle bir eden sel felaketi nedeniyle Nepal yönetimi acil koduyla toplandı. Nepal Başbakanı Balendra Shah, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını açıkladı. Polis ve ordunun personele yardım için sahada görev yaptığı belirtildi. Sele bölgede meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin dağlardan kopardığı buzulların yol açtığı belirtildi.
1: İran son iki günde Pakistan ve Umman'dan kritik isimleri ağırladı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in İran'a Trump'ın son teklifini ilettiğini iddia edildi. Umman'dansa Hürmüz konusunda İran'la anlaşmaya yakınız açıklaması geldi.
0: ABD'nin İran'a yönelik ağır ekonomik yaptırım açıklamasının hemen ardından görüşme trafiği hızlandı. Önce Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, hemen ardından da Umman Dışişleri Bakanı Bedir El Busaidi İran'a gitti. Arap medyası Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in İran'a ABD'nin teklifini ilettiğini yazdı. Söz konusu mesajda ABD, saldırıların sona ermesi ve ablukanın kaldırılması karşılığında İran'dan Hürmüz Boğazı'nı açmasını istedi. Ayrıca İran'ın vekil güçlerinin de saldırılarını sonlandırmasını talep etti. İran'ın aralarında savaş tazminatı, ABD'nin bölgedeki üstlerinden çekilmesinin de olduğu şartlarından geri adım atmadığı iddia edildi. Umman Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sırasındaysa iki ülke arasında Hürmüz üzerinden devam eden görüşmeler masaya yatırıldı.

0: Umman Dışişleri Bakanı yakın zamanda Hürmüz'de geçici bir koridoru duyuracağız dedi ama zaman vermedi. Arabulucu ülkelerden Katar da devrede. Doha yönetimi İran'a yönelik yaptırımlar nedeniyle ABD'ye tepkili.
1: Bunlar tek taraflı yaptırımlar. Birleşmiş Milletler kararı değil. Bizim amacımız diplomasiyle sonuca ulaşmak. Tüm tarafları görüşmelere dahil olmaya davet ediyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni yaptırımlarına ekonomik dışlama operasyonu adını verdi. Yaptırımların açıklanmasıyla birlikte İran'ın para birimi dolar karşısında en düşük seviyeye geriledi. Peki Amerika'nın yaptırım kararı İran sokaklarında nasıl yankılandı? Yanıtı haberimizde.
3: Bugün ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı eşi benzeri görülmemiş bir kampanya olan ekonomik dışlama operasyonunu başlattı.
0: ABD Hazine Bakanı'nın bu açıklamasıyla İran'a yönelik yaptırımlarda yeni aşamaya geçildi. Uzun yıllardır Batı'nın ağır yaptırımlarıyla yaşamak zorunda olan İran'da para birimi riyal, dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine geriledi. İranlılarsa tüm zorluklara rağmen gündelik hayatlarına devam ediyor.
4: Trump gibi her dakika açıklama yapan birinin amacı ülkemizde kaos çıkarmak, halk üzerine baskı oluşturarak toplumda korkuyu yaymak istiyor. Ekonomik olarak bunu başaramayacak.
0: Başkent Tahran'da esnafın gündeminde de ABD'nin yaptırımları var.
4: Biz bu yaptırımlara yabancı değiliz, daha da kötüleşmesinden korkmuyoruz. Amaçsız bu yaptırımlar %100 etkili olmayacak.
0: İranlılar arasında Çin ve Rusya'ya dair beklentiler bir hayli yüksek.
4: Çin ve Rusya'nın İran halkının yanında olacağına inanıyorum. Onlar Arap ülkeleri gibi değiller. Arap kardeşlerimiz de hata yaptıklarını anlayacaklar.
0: Tahran sokakları savaşın ilk gününden beri değişen ve ABD'ye meydan okuyan dev pankartlarla dolu. Bir meydanda dev bir Trump görselinin yanında intikam kaçınılmaz yazarken bir başka meydanda Trump'ı öldüreceğiz yazan dev bir görsel yer alıyor.
5: Tahran sokaklarında Trump ve aile bireyleriyle ilgili tehdit içerikli birçok pankartı görmek mümkün. Hemen arkamda İnkılap Meydanı'nda asılan bu pankartta üzerinde bizim imamımızı öldüreni neden öldürmeyelim, bu bizim için utanç kaynağı yönünde bir ifadeye yer verilmiş durumda.
0: Pankartların ortak özelliği ABD Başkanı Donald Trump'ı ölümle tehdit etmesi.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El-Şara, Amerika'nın yaptırımları kaldırmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ülkenin geleceğine dair yeni vizyonu kamuoyuyla paylaştı.
6: Suriye ve şaabiha.
2: Suriye lideri Şara, yaptırımların kalkmasının nihai hedef olmadığını söyledi. Ülkenin esas zorlu ve uzun yolculuğunun şimdi başladığını dile getirdi. Şara, gelecek dönemin altyapının modernize edilmesine ve şehirlerin imarına ayrılacağını anlattı. Şara açıklamasında Suriye'nin doğuyla batı arasında stratejik bir ticaret koridoru haline geleceğini de söyledi. Uluslararası yatırımcıların ülkedeki yeni fırsatları değerlendirmeye davet etti. Şimdi ise sırada sevindiren bir spor haberimiz var. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanşında Fenerbahçe deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanş maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanla karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki 1-1 biten maçın ardından Groupama stadında oynanan revanş, sarı lacivertliler sahadan 2-1 ayrıldı. Fenerbahçe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Vedat Muriç ve 28. dakikada Archie Brown kaydetti. Lyon'un tek golü ise 61. dakikada Malik Fofana'dan geldi. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler rakibini eleyip 18 yıl sonra Avrupa'nın en prestijli kupasının lig aşamasına katılma hakkı kazandı.

0: Yani iyi oldu. Bizim için de ödeme kolaylığı oldu. Şu an rahatça ödüyorum.
1: Düzenleme ile borçların daha düşük maliyetle yapılandırılmasının önü açıldı. Borçların kişinin mali durumuna göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlandı.
2: Çok iyi bir şey. Yapılandırmak. Borcunu da ödersin, kurtulursun. Çok güzel bir şey çıkmış. Allah razı olsun devletimizden.
1: Taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi %39'dan %29'a düşürüldü. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı da kaldırıldı. Peki başvurular nasıl yapılıyor? Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden, dijital vergi dairesinden ya da vergi dairesine doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Bunun yanı sıra postayla da başvuru mümkün. Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerin her vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapması gerekiyor. Prim borçlarında ilk taksit ödemesi de 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Vergi borçlarında ise ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Bir takvim yılında 2'den fazla ödeme yapılmazsa taksitlendirme iptal olacak.
3: Gayet güzel. Devletimiz insanlara, vatandaşlara güzel bir kolaylık sağlamış. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vatandaşlar da bunu değerlendirip güzelce ödemelerini düzgünce yapıp borçtan kurtulsunlar.
4: Yemek kartları özellikle özel sektör çalışanları için oldukça önemli. Milyonlarca insanlar bu kartları kullanıyorlar. Ancak yemek kartı şirketlerinin son dönemde komisyon oranları arttırmasıyla birlikte esnaf zor günler yaşıyordu. Ticaret Bakanlığı konuyu el attı ve komisyon oranlarını %6 ile sınırlandırdı.
5: 4-5 firmayla çalışıyoruz. Hepsi farklı komisyonlardı. Bir ay bekleyemez esnaf o parayı. Mecburen 3 günlük, 4 günlük fatura kesip gönderiyordun. %12 kesip gönderiyorlar.
1: Yemek kartı sektöründeki uygulamalar ve komisyon yapıları yakın takibe alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, pazarın büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun inceleme altında olduğunu belirtti.
6: Özel sektör çalışanlarının en büyük destekçilerinden biri de yemek kartları. Ancak bu kartlarla çalışan restoranların ödediği komisyon oranları her geçen gün artıyordu. Ticaret Bakanlığı tam da bu noktada devreye girdi. Yemek kartı şirketlerinin esnaftan aldığı komisyon oranını %6 ile sınırlandırdı.
1: Esnafın çalıştığı farklı yemek kartı firmaları farklı komisyon oranlarını da beraberinde getiriyor. Yüksek komisyonların esnafın kazancını olumsuz etkilediğine dikkat çekilirken yeni düzenlemeyle bu yükün hafifletilmesi hedefleniyor.
7: Tabii ki iyi oldu. Yani gerçekten yüksek komisyonlar ödüyoruz. Bir ayda geri ücretlerimizi alıyoruz ama tabii ki dediğiniz gibi komisyonlar çok yüksek.
1: Ek ücretler ve şeffaflık konusunda yeni kurallar devreye girecek. Düzenlemeyle esnaf ve tacirlerin yüksek komisyonlar ve farklı isimler altında tahsil edilen ek bedeller sebebiyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
5: Yüksekti. %10, %12 yani güne göre değişiyordu. Fiyatlar. Biz ne kestiğini bile farkına varmıyorduk. Faturayı kesiyorduk.
1: Komisyon dışında uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım ve depozito gibi adlar altında ek ücret talep edilmesi kesinlikle yasaklandı.
8: Esnafın yalnız olmadığını devletimiz göstermiş oldu. Teşekkür ediyoruz.
1: Yeni düzenleme online yemek siparişi sunan e-ticaret pazar yerlerindeki uygulamaları da kapsıyor. Ek hizmet sunulmadığı sürece yalnızca kampanyaya katılım gerekçesiyle satıcıdan ayrı ücret talep edilemeyecek. Ek hizmet, indirim, reklam ve kampanyalara katılım zorunlu tutulamayacak.
7: Bizler esnaf olarak gerçekten çok zorlanıyoruz bu komisyonları ödemekte. Genelde özel sektörlerden geliyor yemeklere. Yani genelde öğlen servisinde oluyor.
4: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul servisi arayan velilere Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan uyarı geldi. Velilerin özellikle servis seçiminde yalnızca fiyatı değil, aracın gerekli ruhsat, uygunluk ve yetki belgelerine sahip olup olmadığını da kontrol etmesi gerektiğini söylüyor.
9: Çocuğumuzu emanet ediyoruz sonuçta. Hele bunlar küçükler, görevli ablalar, abiler oluyor serviste. Onlar hem yerlerine oturmasına hem inerken binerken yardımcı oluyorlar.
10: Korsanlarla mücadele ederlerse iyi olur yani.
11: Can güvenliği önemli. Yani gidişleri, gelişi yani servislerin işleri bile çok doluyor. Ayakta gidenler bile var.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servisi arayışları hızlandı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, velileri hem korsan servis

0: ister hem de ücret tarifeleri konusunda uyardı.
1: Gerekli izin ve belgelerden yoksun, hiçbir denetime tabi olmadan faaliyet gösteren korsan okul servisleri çocukların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu nedenle araçların ruhsatlı olması ve gerekli uygunluk ve yetki belgelerini taşıması büyük önem taşıyor.
2: Aslına bakmamız gereken koltuk sigortası var mı? Bunlar falan önemli. Aracın sigortası var mı? Kazada neler veriyor, ne yapılıyor? Yani bunları bilmemiz lazım.
3: Şoförün geçmişi önemli. Arabanın sağlamlığı.
0: Velilerin servis aracı tercihinde gerekli kontrolleri titizlikle yapması gerekiyor.
4: Yarında ablalar olmuyor. Çocukları tıkış tıkış dolduruyorlar. Yani 10 öğrenci alması gereken 15 öğrenci alıyor. Oturacak yer bulamıyorlar. Çünkü geçen sene ben bundan çok şikayetçiydim.
5: Temiz olsun. Şoförü temiz olsun. Yani güvenilir olsun.
0: Okul ve öğrenci servis ücretleri belirleme yetkisi ise yalnızca büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde bulunuyor. Diğer yerlerde ise yetki belediye meclisleri ya da ilgili daire başkanlıklarında oluyor. Ayrıca servisçiler tarafından yetkili kurumların belirlediğinin dışında ücret talep edilemiyor.
2: Getirip götürsün sağlıklı bir şekilde, yani kazasız belasız götürüp getirsin diye bakıyoruz yani. Bir de fiyatına bakıyoruz.
3: Normalde aylık belirliyorlar, ona göre veriyorduk biz. Yani çok kısa bir mesafe de olsa, uzun da olsa aynı ücreti alıyorlar.
0: Veliler yetkili kurumlar tarafından belirlenen ücretlerin dışında ücret talep eden ya da herhangi bir sorun yaşadıkları servis şoförleri hakkında ilgili meslek odalarına yazılı ya da sözlü başvuru yapabiliyor.
6: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin 17. Taraflar Konferansı'na video mesajı gönderdi. Kurum, Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatı ile mücadele yürüttüğü çalışmaları anlattı. COP31 Başkanlığı'nın hedef ve öncelik alanları hakkında ise bilgi verdi.
7: İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi tahribatı birbirinden ayrı sorunlar değildir.
0: Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin 17. Taraflar Konferansı Moğolistan'da düzenlendi. Zirveye video mesajla katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları anlattı. Türkiye'nin 2015'teki COP12 ev sahipliğini ve Ankara girişimini hatırlatan Bakan Kurum, küresel mücadeledeki başarıya değindi.
7: Ankara'da 2030 yılına kadar arazi tahribatının dengelendiği bir dünyaya ulaşma hedefinin sürecine dahil edilmesine katkı sunduk. Ardından Ankara girişimini başlattık. Bugün yüzü aşkın ülkenin bu hedeflere ulaşmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.
0: Çölleşme, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının bağlantısına dikkat çeken kurum, Rio sinerjisine vurgu yaptı.
7: Rio sözleşmeleri arasındaki işbirliğini arttırılmalı ve bu işbirliği sonuçlarını sahada somut uygulamalara dönüştürmeliyiz. Türkiye olarak bu yönde önemli bir adım attık. Rio sinerjisi protokolünü imzaladık.
0: COP31 eylem gündemi ve öncelikli alanları paylaşan Bakan Kurum, Kasım ayı için Antalya çağrısında bulundu.
7: COP31'de eylem gündemini hazırladığımız temiz enerji dönüşümünden sıfır atık ve döngüsel ekonomiye, iklim dayanıklı şehirlerden gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarıma, yeşil sanayileşmeden Rio sinerjilerine kadar öncelikli alanlarımızı belirledik. İklim uygulama köprüsü ile de iklim finansmanının sahaya daha hızlı ve etkili ulaşmasına katkı sağlamayı da hedefliyoruz. Kasım'da dünyanın en güzel şehirlerinden Antalya'mızda buluşalım diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
6: Konya ve Isparta'ya sınırı bulunan Beyşehir Gölü'nde eşsiz güzelliğiyle dikkat çeken nilüferler için düzenlenen tekne turlarına ilgi arttı. Geçen sene tekne turları kuraklık nedeniyle Temmuz'da sona ermişti. Ancak bu yıl bölgede etkili olan yağışlar nedeni tekne turu sezonu uzattı.
8: Bir buçuk metre seviyesinde bir yükselme oldu kışın. Geçen seneye göre şükür diyoruz.
0: Yağışlarla gölün su seviyesi arttı. Nilüfer mevsiminde düzenlenen tekne turları sonbahara uzadı. Burası Konya ile Isparta arasındaki 656 kilometre karelik Beyşehir Gölü. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü, nilüfer çiçekleriyle de dikkat çekiyor. Her yıl Mayıs

0: ve Ekim ayları arasında açan nilüfer çiçekleri su yüzeyinde görsel bir şölen sunuyor. Binlerce turist gölde tekne turu yaparak nilüferleri görme ve fotoğraf çektirme imkanı buluyor.
1: İşte komşu illerden Isparta, Antalya, Konya, Mersin, Adana, Afyon bu iller devamlı buraya geliyorlar.
0: Geçen yıl etkili olan kuraklık nedeniyle göldeki tekne turları Temmuz'da sona ermişti. Bu sene etkili olan yağışlar sonrası gölde su seviyesi arttı. Tekne turu sezonu sonbahara kadar uzadı.
2: Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde geçtiğimiz yıl yaşanan kurak nedeniyle nilüfer sezonu erken kapanmıştı. Fakat bu yıl sular çekilmedi ve sezon halen devam ediyor.
1: Bu sene biraz daha yağışlarımız oldu. Bahar yağışları ve kış yağışlarıyla birlikte su seviyemiz 1,5 metre daha yükseldiği için yaklaşık 1,5-2 ay daha tahminimiz nilüfer sezonumuz devam eder.
0: Beyşehir Gölü birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.
1: Kendi en büyük göç yollarından birisi güneyden kuzeye doğru göç yollarının ortasında.
3: Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde lider kenti Muğla'da balık yavruları modern kuluçkahanelerde üretiliyor. Özel sistemlerle donatılmış araç, gemi ve kargo uçaklarıyla yurt dışına gönderiliyor.
0: Modern kuluçkahanelerde üretilen milyonlarca balık yavrusu birçok ülkeye ihraç ediliyor.
4: Üretimi özellikle 23 kuluç kuluçkahanede toplam 900 bin adet, 900 milyon adet yavru balığı üretebilme potansiyeline sahiptir.
0: Muğla'da üretilen yavruların milyonlarcası Umman, Tunus, Kuveyt, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderiliyor. Sadece 2025 yılında 33 milyon yavru balık yurt dışına ihraç edildi. Modern sistemler sayesinde yılın 12 ayı üretim yapılıyor. Yavru balık ihracatından elde edilen gelir ise 55 milyon euroyu buluyor. Muğla 167 bin tonluk üretim ve %26'lık payla Türkiye'nin su ürünleri üretiminde lider. Sofralık balık ve balık yavrusu üretiminde de önemli bir merkez. Muğla sadece balık yavrusu değil, yetiştiricilikteki tecrübesini de dünyaya ihraç ediyor.
3: Türk tohumculuğu Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumunun avantajlarıyla uluslararası arenada gücünü arttırıyor. 117 ülkeye tohum ihraç eden Türkiye dünyada 10. sırada yer aldı.
0: Türk tohumculuk sektörü Asya ile Avrupa arasında büyüyor. Türkiye tohumculukta uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor.
5: Türkiye'nin hem coğrafi konumu, hem iklimi, hem de geliştirdiği teknolojilerle bu konuda çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu sanayiyi özelleştirip geliştirmesi hem Türkiye'nin hem de dünyanın yararına olacaktır. Coğrafi konumu Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki yeri, iklim özellikleri ve kendi ekonomisiyle bunu güçlendirebileceğine inanıyoruz.
0: 117 ülkeye tohum ihraç eden Türkiye, dünya tohumculuk sıralamasında 10. sırada yer alıyor. Süs bitkileri, fide ve fidan alanında da 130'dan fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Sektörün ihracatının ithalatı karşılama oranı 2018'de %108 seviyesindeyken bugün %141'leri aştı. Türkiye'nin tohumculuktaki başarısı Antalya'da düzenlenecek uluslararası kongrede de masaya yatırılacak. 1-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'ne 1000 delege kayıt yaptırdı. Kongrede yeni teknolojiler, inovasyon ve tohum üretimindeki gelişmeler ele alınacak.
3: Trabzon'un Maçka ilçesinde 2400 yıllık tarihi Anabasis yolu yürüyüş ve doğa turizmine kazandırılıyor. Yaklaşık 30 kilometrelik güzergahta kamp alanları oluşturulacak. Tarihi rota ise önümüzdeki yıl hazır hale getirilecek.
0: 2400 yıllık bir yol. Tarihin izini taşıyor. Doğayla iç içe eşsiz bir deneyim sunuyor. Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Anabasis yolu yeniden turizme kazandırılıyor. Güzergahın önemli noktalarından biri İskobel Yaylası. Senofon'un on binleri

0: Dönüşü eserinde anlatılan ordunun denizi ilk kez gördüğü yerin bu bölge olduğu değerlendiriliyor. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçan'a göre askerler denizi gördüklerinde bölgede yüksek bir taş yığını oluşturdu. Kalkanlarını kırdı ve buradan denize doğru yürüyüşlerine devam etti. Tarihi güzergahın Maçka'ya kadar uzanan bölümü yaklaşık 30 kilometrelik kesintisiz bir yürüyüş parkuru oluşturuyor. Rota tarihin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Bölgede doğa yürüyüşü ve kamp turizmi için proje hazırlandı. Güzergah boyunca kamp alanları oluşturulması planlanıyor. Ziyaretçilerin 2-3 gün sürecek yürüyüşlerle bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmesi hedefleniyor. Rotanın bir başka dikkat çeken noktası ise Kofrakol Yaylası. Buradan Sümela Manastırı kuş bakışı izlenebiliyor.
1: Böylece dünyanın en eski Maçka'dan geçen yürüyüş yolunda hayata geçirmiş olacağız. Belki de binlerce yıl sonra insanlarla tekrardan bu yürüyüş yolunu buluşturmuş olacağız.
0: Hedef, Anabasis yolunu tarih, doğa ve yürüyüş turizminin yeni rotasına dönüştürmek.
2: Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tarihi bir yapının izlerine rastlandı. 12. yüzyıldan kalma medresede kazı çalışması başlatıldı.
3: Kentsel dönüşüm çalışmaları tarihe ışık tuttu.
4: İlgili kurumlara bu konuyla ilgili bilgilendirme yapılıp kazı yapılmasına yönelik bir süreci başlattık.
5: Bastığımız toprakların altında da bir tarihi yatıyor. Kayseri'nin merkezinde yürütülen Fırıçı kentsel dönüşüm çalışmaları yaklaşık 900 yıllık bir tarihin izlerini de ortaya çıkardı.
4: Yapı caminin de banisi olan Melik Mehmet Gazi tarafından 1130'lu yıllarda yaptırılmış. Hatta bununla ilgili de orijinal taban döşemesi bulduğumuz alanın hemen altından Melik Mehmet Gazi'ye ait de bir sikke bulduk. Bu da yapıyı tarihlendirme açısından önemli bir veri oldu bizim için.
3: Cami Kebir Medresesi'ne ait olduğu belirlenen duvar kalıntıları incelemeye alındı.
5: Yaklaşık 900 metrekare alanda 12. yüzyıldan kaldığı belirlenen Melik Gazi Medresesi'ni gün yüzüne çıkarmak için bu alanda arkeoloji kazı çalışmaları devam ediyor.
4: Şu anda yaklaşık kazı çalışmalarının 1/4'ünü tamamladık. Planlarımıza göre 2 sezon sürecek bir kazı diye düşünüyoruz.
3: Kazıların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin geçmişine ilişkin yeni bulguların da gün yüzüne çıkarılması bekleniyor.
4: Bu konu sadece Kayseri tarihi açısından değil, Türkiye tarihi açısından da çok önem arz ediyor. Çünkü Anadolu'nun en eski Selçuklu dönemine ait medresesi burası. Bir de şu açıdan da önemi var. Türk İslam arkeolojisi açısından da son derece önemli bir yapı olduğunu düşünüyoruz.

0: Günümüzde değişen aile yapısı ve modern yaşam koşulları yaşlılık dönemindeki tercihleri ve zorunlulukları da beraberinde getiriyor. Kimi büyüklerimiz bakım ihtiyacından, kimi ise kendi istekleriyle yaşamlarını huzur evlerinde sürdürmeyi tercih ediyor. Ancak bu durum huzur evlerine olan talebi rekor seviyede çıkarmış durumda. Yalnızca İzmir'deki tek bir huzur evine yapılan başvuru sayısının 14 bini bulması ise tablonun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
1: Şimdi. Huzur evi düşünmüyorum, öyle bir şey düşünmüyorum.
2: Var mı bakacak birileri size?
1: Ben kendi kendime bakarım. Demek ki geçim sağlayamıyorlar veyahut da bakacak kimseleri yok.
3: Anneanneler gittikçe azalıyor. O doğduğunda bakıyor, yaşlılığına biz bakmıyoruz. Var 3 tane çocuğum ama bilemem.
2: Bakarlar mı?
3: Bilemem.
4: Yaşlı nüfus arttı, huzur evleri doldu taştı. Sırada bekleyenlerin sayısı 20 bini geçti.
5: Çekirdek aile modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte 3 kuşağın aynı çatı altında yaşadığı geleneksel aile modeli de geride kalıyor. Yaşlıların sosyal hayattaki konumu, aile içindeki rolü de değişiyor. Bu değişimin en büyük örneklerinden biri huzur evlerine artan talepte görünüyor.
4: Türkiye'de 65 yaş ve üzeri olarak kabul edilen yaşlı nüfus oranı %11,1'e yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı.

0: Nüfustaki bu artış yaşlıların bakım, barınma ve sosyal destek ihtiyacını da artırıyor.
1: Arkadaşım bile sıraya girdi. Dedi ki birkaç sene sonra bana sıra gelecek.
2: Şimdiden yerini ayarlıyor.
1: Şimdiden yerini ayarladı ve bunu yapan da çok kişi varmış.
3: Bizim yaşlardaki insanlar çoluğuna çocuğuna istemiyor yani bunu çektirmeyi.
4: Türkiye'de aile yapısının değişmesi, çekirdek ailenin yaygınlaşması nedeniyle huzur evine yerleşmek için bekleyenlerin sayısı 20 bine ulaşırken sadece İzmir'de bir huzur evine 14 bin başvuru oldu.
0: Bu rakamlar yaşlı bakımındaki ihtiyacın boyutunu ortaya koyarken, yaşlıların bir bölümü ise mümkün olduğunca kendi evlerinde yaşamak istiyor.
3: Herkes evinde rahat hisseder ya belli bir yaştan sonra. Ne yapıyor? Varsa yoksa evini satıyor, huzur evine veriyor maaşını. Onlar da bakıyorlar işte.
0: Uzmanlar değişen aile yapısının yalnızca yaşlıları değil, aile içindeki kuşaklar arası ilişkileri de dönüştürdüğüne dikkat çekiyor.
5: Gelin kayınvalide anlaşmazlığı, biz işte büyüklerin baskısı altında mı yaşayacağız gibi ya da en önemlisi de bu aile üyelerinin her birinin birey olarak kendi refahını düşünüyor olması. Bizim ülkemizde biraz yani sosyolojik olarak baktığımızda insanlar bireyselleşirken farkında olmadan bencilleştiler. Herkes kendi hayatını kurma çabasına dönüştü.
6: Ben 70 yaşına geldim. Anneler, babalar baş tacıydı, baş köşedeydi.
7: İnanç azaldığı için ahlak da azaldı. İnsanlar ebeveynlerine hürmet etmiyorlar. Onu götürüp bir işte huzur evine koymak evlatlık vazifesini yapmış gibi oluyor. Yaptıklarını zannediyorlar. Öyle bir durumdayız.
8: Estetik operasyonlarına ilgi her geçen gün artıyor. Uzmanlarsa sosyal medya etkisine ve psikolojik nedenlere dikkat çekiyor. Peki estetik müdahaleler ruhsal yaraları gizleme çabasına mı dönüşüyor? Özellikle sosyal medyadan yürütülen güzellik algısı hangi yöne evriliyor? Yanıtı haberimizde.
9: Estetik operasyon yaptıranların sayısı her geçen gün artıyor.
10: Hevesleniyor halbuki. Çok kötü oluyor. Bak sana, doğal ne güzelsin.
11: Doğal güzellik, kim kendini nasıl iyi hissediyorsa o şekilde hayatını yaşasın.
12: Herkesin şahsi tercihi ama bu işlemleri yaptıranların sayısında oldukça artış olduğunu gözlemliyorum. Çok yüzler birbirine benzemeye başladı.
13: Dünyada her yıl milyonlarca insan estetik operasyonlar geçiriyor. Dik bir burun, çekik gözler ve keskin yüz hatları. Peki bu durum psikolojik bir problemin habercisi olabilir mi?
14: Çocukluk çağında özellikle de kusurları görülmüş, ilan edilmiş, kusurlarıyla birlikte alay edilmiş olan, aşağılanmış olan kişiler estetikli versiyonunu filtreler aracılığıyla gördükten sonra yenilenmeye dair bir merak duyuyor. Ve kendisine değiştirebilirse mutlu olacağına dair bir inanç geliştiriyor.
13: Estetik yaptırmak isteyen tabii ki yaptırsın. Herkes özgür bu konuda. Ben kendi şahsi görüşüm, ben çok onaylamıyorum, istemiyorum, gereksiz olduğunu düşünüyorum. Herkesin olduğu haliyle çok güzel olduğuna inanıyorum.
12: Mükemmelliyetçilik, mükemmel olma, çok iyi görünme ya da o öyle görünüyor da ben niye böyle görünüyorum?
9: Ruhta oluşan yaraları bedende gidermeye çalışmaksa estetik yaptırmanın en yanıltıcı taraflarından biri.
14: Ruhsal bir şartlandırma varsa orada ne yazık ki kişinin altyapıdaki eksiklik duygusu yatıyor. Dolayısıyla burada eğer kendimizi ruhsal bir noktaya sabitlemişsek ve bu ruhsal bir noktadaki eksikliği estetik aracılığıyla birlikte giderebileceğimizi düşünüp inanıyorsak bizim bu fikri değiştirmemiz ve bunu sağlıklı yollarla giderebilmenin derdine düşmemiz gerekir.
15: Kendi halinin olması bence güzellik yani.
12: İhtiyacı olan herkes yaptırmalı.
13: Estetik operasyonların en çok teşvik edildiği yerlerden biri de elbette ki sosyal medyalar. Hatta bu teşvik zaman zaman bir zorbalığa da dönüşüyor. Son günlerde ise Danimarka Başbakanı'na yapılan yorum oldukça dikkat çekmişti.
16: Hani bir insan bu kadar çirkin olamaz. Param yok. Git duvara kafa at. Lütfen duvara kafa at ve estetik ol yani.
14: Son zamanlarda estetiğe daha çok merak duyulmasının en büyük sebebi sosyal medyadaki paylaşımlar ve beraberinde gelen beğenilme arzusu demek mümkün.
13: Hepimiz çok etkileniyoruz birbirimizden. Çok otomatik düşünüyoruz, otomatik hareket ediyoruz. Yani neyi niye yaptığımızı çok sorgulamıyoruz.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Evet, gündem özelden mutlu akşamlar. Ali Hankuriş'in tutuklanması sonrası 2016'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü üzerine soruşturma genişleyerek devam ediyor. Son olarak Fethi kabir yapılmıştı. Adli tıp gerekli raporları hazırlıyor. Bu hafta içerisinde savcılığa iletecek. Savcılık daha sonra da uygun gördüğü bir vakit bunu paylaşacak. Peki ne oluyor? Çünkü ön otopsi raporlarının açıklandığına dair bilgiler var. Sonrasında yine şüpheli ölümün arkasındaki işte gerçekler var. Tespitler var. Onları konuşacağız. O 36 saat yani Ahmet Arif Denizolgun beyin kanaması geçirdikten 36 saat sonra bir tıbbi müdahale yapılmış. O sır 36 saati konuşacağız. Adli tıp raporunda ne var ne yok. Onlara ilişkin aslında bazı fikirlerimiz olacak. Onları konuşacağız. Bir taraftan da çok önemli gelişmeler yaşanıyor çevremizde, yanı başımızda Suriye'de. SDG terör örgütü dün akşam kendini feshetti. Feshetmesiyle birlikte birbirine peşi sıra açıklamalar geldi. Suriye'de artık yeni bir döneme de girilmiş oldu. Suriye'nin toprak bütünlüğü tek bayrak, tek devlet, tek ordu başlığı altında toplanmış oldu. Ancak güneyde İsrail halen Suriye'ye yönelik tehditlerini sürdürüyor. Özellikle Dürzüler üzerinden Suriye'yi karıştırma planlarını henüz sonlandırmış değil. Yine günden her gün neredeyse bir İsrail yetkiliyi Şeyh Dağı'nda, Hermon Dağı'nda görüyoruz ve Şam'ı ve bölgeyi tehdit ediyor. Bir taraftan da tabii ki İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Bugün İsrail basınında çok ciddi iddialar vardı. Seçim sonucuna dair bazı planlar yapılmış gibi görünüyor. Kim başbakan olacak, kim cumhurbaşkanı olacak? Her iki blok da, Netanyahu bloku da, Eisenkot bloku da anlaşmış gibi görünüyor. Tüm bunları konuşacağız. Ben hızlı bir şekilde konuklarımı tanıtmak istiyorum. Önemli konuklarımız var. Gazeteci Murat Özer, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Gazeteci Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Akademisyen Profesör Doktor İrfan Kayaülger, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Ve akademisyen askeri stratejist, aynı zamanda doçent Doktor Kemal Olçar, hoş geldiniz diyorum.
5: Hoş bulduk efendim,
1: programımıza. Aslında Murat Bey, sizinle başlamak istiyorum çünkü bugünün son birkaç gün en çok konuşulan konu başlıklarından birisi Ali Hankuriş'e yapılan olay sonrası hakkında cinayetle ilgili bir soruşturmanın başlatılması. Evet. Ve bugün de yine sosyal medyaya, basına yansıyan bazı iddialar var. Hem onları konuşacağız. Tabii ki buradaki iddiaları biz adli tıpın yapacağı rapor sonrası daha net bir şekilde görüyor olacağız ama sır 36 saat var ve 36 saatle ilgili çok vahim iddialar var. Birlikte bakalım isterseniz, buyurun. Ölümü neden şüpheli? Öncelikle ona bakmak gerekiyor. Yani aradan 10 sene geçmiş Murat Özer. Bugün bu ortaya çıkıyor. Önce onu sorayım. Yani 10 sene, neden 10 sene önce bu araştırılmadı da şu anda tekrar gündeme geldi? Bunun arkasındaki durum nedir? Yani bir 15 Temmuz vardı herhalde tam. Yani o ölümüyle işte 15 Temmuz, evet, arasında 1-1,5 ay gibi bir zaman fark vardı. Orada FETÖ'cülerin raporu olduğu iddia ediliyordu. İşte ön otopsi raporunun. Ama aradan bir 10 senelik bir süre geçmiş.
2: Şimdi 10 senelik sürenin geçmesi aslında şununla alakalı. Ali Hankuriş isimli kişinin bir suç örgütü lideri olduğunu biliyor muyduk? Hayır, bilmiyorduk. Kamuoyu böyle bir şeyden haberdar değildi. Ayrıca Türk devletinin ve Türk yargısının en önemli problemi Fethullahçı terör örgütüyle, evet, mücadele etmekti. Yani binlerce ordunun içerisine sızmış insanların tard edilmesi, ayrıştırılması, kamu kurumlarındaki pek çok devlet memurunun KHK'larla atılması, ya o kadar yoğun bir süreç yaşandı ki Türkiye'de doğal olarak Fethullahçı terör örgütü gibi açıkça devletimize ve milletimize meydan okumuş, terör estirmiş bir örgüt dururken başka yapılarda neler var acaba diye insanların devletin gündemine, yargının gündemine gelmesi de öyle çok kolay olabilecek bir şey değildi. Haliyle bu örgütün Ali, yani Kuriş'in bir suç örgütü olduğuna dair vahim iddialar ortaya çıktıkça, şikayetçiler, müştekiler ortaya çıktıkça ve özellikle de Denizolgun'un ailesi ısrarla bu konunun takipçisi olduğu için, yani bizim babamız, amcamız, dayımız bu şekilde hayatını kaybettiğini düşünüyoruz diyerek sürekli bu şikayetlerini dile getirdikten sonra ancak kamuoyu da bununla